0: kendi işini bozar. En basit şeyle insaniyeti bir tarafa bırakalım. Onun için o filmlerde gördüğünüz o şeyler tabii ki o çok zor hayatı dramatize eden sahnelerdir. Öyle değil yani, Forsaların hayatı öyle değil. Acıklı değil. Zaten hayat acıklı ama o işkenceler, kırbaçlar falan yok. Ama bir korku ve devamlı bir emniyet hissi var. Kadırga, ayıklarına gelirler.
1: Karşılıklı var bence biraz
0: var, da onlarda da, onlarda da. İkinci gemi kadırgalar. Kadırga zahmetli. Üçüncüsü kalyonlar. Kalyonlar yelkenle çalışan ambarlı gemiler. Biraz da nakliye için çok elverişli, çok süratli ama rüzgara bağlı olduğunuz için de pratik değil. Kadırgalar öyle değil. Bu üç tür gemisi var Osmanlıların klasik devirde. Ve bununla muazzam bir hakimiyeti var bütün dünyada. Ve bu donanma düşününüz sadece Akdeniz'de değil, Hint Okyanusu'nda bile iyi kötü bir hakimiyet kurmuştur. Dörtten ziyade Hint seferi vardır. Bu Hint seferi Hindistan dediğimiz ama aslında bugünkü Endonezya ve Malezya'nın da içinde olduğu mıntıkalardaki Müslümanların Osmanlı halifesinden Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, Sultan II. Selim, Sultan III. Murat uzun zaman bir şey yardım istemesi, Portekizlilere, Hollandalılara, sömürgecilere karşı yardım istemenin neticesinde oraya gönderilen gemiler. Bunlar orada Portekiz ve Hollanda istilasını önlemişler. Bir kısmı orada yerleşmiş, kalmış, halkı askerliğe talim ettirmiş. Bir kısmı orada evlenip kalmışlar ve bugün torunları orada yaşıyorlar. Bir kısmı geri dönmüşler. İşte bunlardan bir tanesi o Piri Reis'tir. Piri Reis oradan dönerken büyük bir fırtınaya uğradı. Gemilerini Basra Körfezi'ne bırakıp kendisi hazine gemisiyle Mısır'a geldi. Bu ise Osmanlı hükümeti tarafından çok büyük reaksiyonla karşılaştı. Bugün bile insanların anlamadığı ve Piri Reis'i acıdığı bir husus denizciliği bilmemekten kaynaklanıyor. Denizcilikte gemi kaptanın namusu demektir. Bir kaptan asla gemisini bırakmaz.
1: Bu sözde ama hala
0: tabir
1: yaşıyor.
0: Nedir? Gemiyi en son kaptan terk eder. Onun için Piri Reis'in bu hareketi gemicilik namusuna aykırı görülmüş. Ve Piri Reis çok yazıktır ki idam edilmiştir. Çok yazıktır. Başka sebepler de var ama idam edilmiştir. Buradaki Türk denizciliğinde ahlaki kaideleri de gösteriyor. Yani gemi bir namustur ve itaat her şey demektir. Onun için Osmanlılar işte yükselme devrinde sadece Akdeniz'e değil Karadeniz zaten açık denizlere hakim oldular. Fakat çok tenkit edilen bir şey var, onu söyleyelim sonra son zamanlara geçelim. Osmanlılar niçin keşifler yapmadılar?
1: Tam da Piri Reis'ten bahsederken.
0: Evet, Osmanlılar İzlanda'ya kadar gittiler. Bununla alakalı vesikalarımız var. İngiltere'ye kadar gittiler Osmanlı denizcileri. İngiltere'nin Galler mıntıkasını, Cornwall mıntıkasını, İzlanda'yı vurdular. Oralara kadar gittiler. Fakat kalmadılar. Niçin kalmadılar? Dünyadan haberdar olmadıkları için değil elbette. Muhtemelen daha çok haberdarlardı diğerlerinden. Şimdi bir şey yapmak için bir altyapı lazım. Neden kendinize son model bir araba almıyorsunuz? Param yoktu onun için. Bu kadar basit. Osmanlıların açık denizlere çıkması, coğrafi keşiflere katılması imkanı yok. Çünkü açık denizlere çıktığınız zaman bir kere harp halinde olduğunuz memleketler var. Sizin aktarma yapabileceğiniz limanlarınız olması lazım. Nerede o limanlar? O limanlar sizde yok. Olmadığı zaman siz o kadar uzak bir mesafeye gidemezsiniz. Gidemezsiniz. Bu facia ile neticelenir.
1: Bir de şimdi batıdan doğuya doğru diyelim ki İngilizleri, Portekizlileri, İspanyolları, İtalyanları göz önünde bulunduralım. Hep ekonomik olarak kendilerinden daha aşağı seviyedeki ülkelere doğru gitmişler. Tabii. Ve işleri orada hep kolay olmuş.
0: Kolay olmuş. Tabii bu da var.
1: Sömürgeleştirmek de kolay olmuş, gitmek de kolay tabii olmuş. Şimdi Türkiye için de Osmanlı için sözünü ettiğiniz rota aslında çok da uygun bir rota değil zaten. Yani değil. Bu bile aslında mantığa
0: değil
1: aykırı.
0: Rota bir kere mantıklı değil. Hatta bakın İtalya bile Türkiye ile aynı kaderde olduğu için coğrafi keşiflere fazla katılmadı. Coğrafi keşiflere katılanlar biliyorsunuz İspanya, Portekiz, Hollanda, İngiltere olmuştu peş peşe ve biraz da Fransızlar. Mesela onlar içeride kaldığı için onlar Akdeniz'e ehemmiyet verdiler. Bu bir tenkit edilebilir. Yani Osmanlılar da İtalyanların hatasına düştüler. Bütün dünyayı Akdeniz'den ibaret kabul ettiler. Bunun dışındaki dünyaya kıymet vermediler. Oradan gelecek ne olacak? Buradan daha çok geliyor dediler. Haklılık payı var o zaman için. Bu bir ileri görüşsüzlük mü? Burası tartışılır. Birincisi gerek rota gerek ikmal yolları itibariyle Osmanlı'nın böyle bir avantajı yoktu. İkincisi Avrupalılar yol keşfetmek istediler onlar. Yani coğrafi keşiflerin sebebi Osmanlıların Müslümanların hakim olduğu mıntıkalardan geçmemekti.
1: Bypass
0: yapmaktı. Bunun için coğrafya geçişler tesadüfendi. Avrupalıların çok ileri görüşlü oldukları buralarda neler var çok merak ediyoruz. Dünyayı keşfedelim diye değil, yeni yollar bulalım içinde.
1: Mecburiyetti biraz.
0: Yeni yolları bulurken yeni kıtalar buldular. Ondan sonra ne dediler? Biz buraları sömürelim dediler. Sonra bu sömürgeciliğe bir kılıf bulmak için ne dediler? Bunlar bizden geriler. Biz bunları medenileştirmek için buradayız. İyi ki buradayız. Bizi Tanrı bu vazifeye verdi. Biz buraya gelmeseydik bunlar ne olurdu bu insanlar?
1: Tabii.
0: Çepsi çiçekten öldüler. Nasıl öleceklerdi falan gibi yani. Şimdi burası ayrı bir mesele. Bir tartışırsınız. Doğru değildir, doğrudur. O ayrı bir mesele. Fakat Osmanlılar'da sömürgecilik yok. Böyle bir kültür yok.
1: Yani şimdi tam da onu söylemeye hazırlanıyordum. Yani gitseydik de burayı sömürmeyeceğimiz için dünya tarihi bambaşka bir şey olurdu.
0: Gidemezdiniz, gitseniz de duramazdınız. Çünkü orayı sömürgeleştirmediğiniz takdirde orada kalmak çok maliyetlidir. Yani İngilizler işgal ettikleri mıntıkalardan niçin çekildiler? Mesela İstanbul'dan niye çekildi İngilizler? Irak'tan niye çekildiler? Arabistan'dan niye çekildiler? Mısır'dan niye çekildiler? Maliyetli olduğu için. İngiliz raporlarını okuyun. İşgal İstanbul'unda Bilge Kris bunu neşretti. Her günü bilmem kaç milyon sterlin. Hükümet kıvranıyor. Daha niye duruyorsunuz orada? Bir an evvel terk edin diyor. Bırakın diyor. Kemalistler alsınlar İstanbul'u diyor. Bize her gün şu kadar masrafı var diyor. Bunlar bir yazışma. Irak'ı bırakın diyor. Irak diyor. Günü şu kadar bize maliyeti. Yani bunlar kolay şeyler değil.
1: Karşılamak lazım.
0: Ha oradan bir şey götürüyorsanız ne hale götüremiyorsanız bu boşa giden bir para. Osmanlı sömürge yapmayacağına göre oraları. Ne olacak o zaman bu paralar?
1: Yatırım yapacak.
0: Yatırım yapması lazım. Yapmış nitekim Libya'ya yapmış. Libya'dan para mı geliyor? Tunus'tan para mı geliyor? Hicaz'dan para mı geliyor? Tamam stratejik ayrı bir mesele. Ya ama yatırım yapmış. Kolay bir şey değil. Yani Osmanlı'nın bir kere yapacağı işler değil bu. Yoksa Osmanlı'nın ufkunun dar olduğundan dolayı değil. Veya donanmasının güçsüz olduğundan, bu çapta olmadığından değil. Şimdi gelelim Tanzimat Devri'ne. Osmanlı donanması yine her zaman güçlüydü. Ancak başka sebeplerle Avrupa'nın bu gücünü ileriye götürdüğünü biliyoruz. İngilizler mesela ada devleti olmanın avantajlarını kullandılar. Dünyanın en mühim denizci milleti oldular. Hollandalılar keza öyle. Osmanlıların onlarla baş etme imkanı ihtimali yoktu. Çünkü açık denizlerde onlar bir imparatorluk kurdular. Fakat Osmanlılar da 19. asırda donanmanın sadece ticaret ve nakliyede değil, emniyetteki ehemmiyetinde bildikleri için Sultan II. Mahmut, düşünün buharlı geminin ilk kullanıldığı yer Türkiye'dir, Osmanlı Devleti'dir. Buharlı gemi bulunduğu zaman. Bu enteresandır.
1: Buna yatkınlığını Mahmut, gösteriyor.
0: Yatkınlığını gösteriyor.
1: Zaten II. Mahmut dönemi tabii, ayrıca bir konuşmamız evet, gereken dönem.
0: II. Mahmut sınırlı imkanlarla yeni gemiler, modern gemiler yaptırdı. Sultan Abdülmecit babasının bu mirasını devam ettirdi. Sultan Abdülaziz gibi hiç kimse olamaz. O babasının bu mirasını çok ileriye götürdü. Dünya çapında bir denizcilik meraklısıydı. Denize çok ehemmiyet veriyordu ve Sultan Abdülaziz dünyanın üçüncü büyük donanmasını kurdu. İngiltere ve Fransa'dan sonra. Bu donanmanın kurulması çok muazzam masraflara sebebiyet verdi ve Osmanlı Devleti iflas etti. Niye donanmanız yok deyince de işte donanma olunca da böyle oluyor. Evet. Tabii bu...
1: Sonra ne oldu?
0: Bu donanmanın için alınan borçların ödenememesi Osmanlı Devleti'ni iflas ettirdi. İflas kararı Sultan Abdülmecid'i önce tahtından sonra canından etti. Arkasından 93 harbiyle Osmanlı Devleti'nin çok ağır bir darbe aldığını görüyoruz. Donanma bir işe yaramadı. Çünkü o kadar ağır bir darbe aldık. Fakat tarihçiler diyor ki 93 harbinde tahribatın çok büyük olmamasının bir sebebi donanmadır. Ruslar o donanmadan korktukları için donanma çıkaramadılar Karadeniz'e. Evet. Daha önce Kırım Harbi'nde Sinop'ta ve daha evvel Navarin'de Osmanlı donanmasını yaktılar ama bu öldürücü darbe değildi. İnebahtı muharebesinin de mağlup olunca Sokulu Mehmet Paşa tekrar bir donanma kurulma emrini verdiği zaman Kılıç Ali Paşa efendim bu kadar zamanda biz bunu yetiştiremeyiz dedi 6 ayda. Sen de bu devlet Ali'yi anlayamamışsın dedi. Öyle isterse dedi Atlas yelkenlerini Atlas'tan direklerini, lengerlerini gümüşten, ipliklerini ibrişimden yapmaya gücü yeter. Hakikaten 6 aydan az bir zamanda bir donanma ortaya konuldu. Kıbrıs'ı fethetti, Rodos'u fethetti bu donanma. Düşünün 17. asırda Girit gibi çok zahmetli bir fethi Osmanlı donanmasıyla gerçekleştirildi ki bütün Avrupa karşı çıktı halde. Fransa bile dostumuz olan Fransa bile karşı çıktı Osmanlı donanması. Onun için yani ama 19. asırda bir donanmayı yapmak ve elde tutmak çok zor. Artık motorlu gemiler var. Boyanması bile bir
1: beraber,
0: yıkım.
1: Evet.
0: Bakımı bir yıkım. Boyanması bile bir yıkım. Bırakın bakımını muhafazası bile bir ölümdü. Ve Sultan Abdülhamit tahta çıktığında bu donanmayı Halic'e çekip çürütmekle itham edildi. Halbuki bu donanma modası geçmişti. Tıpkı bugünkü cep telefonları gibi, o zaman da gemilerin modası 1-2 senede geçiyordu. Sultan Abdülhamit zamanında yaptırılan gemiler Sultan Abdülhamit devrinde artık modası geçmiş gemilerdi. Bunları tamir etmek için uğraşmak yeni gemi almaktan daha pahalıya geliyordu. Sultan Abdülhamit yeni gemi siparişleri verdi. Bunun zamanında satın alınan ve yaptırılan gemilerle alakalı müstakil kitaplar vardır. Hiç kimse Sultan Abdülhamit'i bu hususa suçlayamaz. 31 bin donanmanın mevcudu Sultan Abdülhamit zamanında subayı ve eriyle. 9 bin de deniz piyadesi var. 40 bin kişi var donanmada. Bu muazzam bir güçtür. Bunlar herhalde şeyde oturmuyorlar sahillerde. Gemiler var. Çok gemi alındı Sultan Abdülhamit devrinde. Sonra Balkan Harbi'nde o Hamidiyeler ne zaman alınmıştı? İşte Sultan Abdülhamit devrinde alınmıştı. Ama dediğim gibi donanma tehdit edici bir şeydir. Sisam'da ayaklanma çıktı. 2 tane gemi gönderdi. Ayaklanma bitti. Yani donanma başka kullanılmadı Sultan Abdülhamit. Savaş yok. Ama emniyet için tuttu onu. Hı hı. Ve ondan sonra da biliyorsunuz o donanma ve donanma kültürü Cumhuriyet devrine de intikal etti.
1: Şöyle bir özellikle Birinci Dünya Savaşı öncesine, yani artık Osmanlı İmparatorluğu'nun da süresini doldurduğu dönemlere denk geliyor. Aldığımız gemiler, bu gemilerin teslim edilmemesi, bunların bir kısmının batması, bakım çalışmalarının yapılamaması, maalesef şehitlerimizin olması, ama bir taraftan da işte Çanakkale gibi savunmalarda, Çanakkale Savaşı'nda bu gemilerin kullanılması ve İngiliz gemilerini batırmaları.
0: Savaşın çıkışı zaten gemilere bağlıydı. Yani daha doğrusu Osmanlı Devleti'nin savaşa girişi gemilerle alakalı. İngiltere'den 2 tane dreadnought muhrip siparişi verilmişti. Parası da ödenmişti İngiliz dezgahlarına. Bu gemileri İngilizler savaş çıkınca teslim etmediler. Tabii o millet arası hukukta bunun kaidesi var. Teslim etmediler.
1: Onlara karşı kullanacağı...
0: Kullanacağınız için. Parayı da geri vermediler. Düşman o diye. Barış yapıldığı zaman da, Lozan yapıldığı zaman da savaş tazminatına karşılık tutuldu. Bu iki gemi gitti. Yani Sultan Reşat ve Osmaniye. Hayır.
1: Hatta basında bile var. Haberleri çıktı. Fotoğrafları tabii. Bitti, geliyor, teslim
0: tabii,
1: ediyor.
0: Halk yardım etti donanma.
1: Ya tabii evet, bir de böyle kampanyalar tabii,
0: var. Donanma cemiyeti kuruldu. Donanma cemiyetine çok yardımlar yapıldı. Yani Osmanlı hanedanından da biliyor, Sultan Abdülaziz onun oğulları hep Bahriye subayıydı. Muazzam saray da bu işin içinde, para yatırıyorlar. Çok gemiler alındı o zaman. Yolcu gemileri alındığı gibi, nakliye ve yolcu gemileri alındığı gibi savaş gemileri de alındı. Ve bu gemiler Balkan Harbi'nde yararlılık gösterdiği gibi Birinci Cihan Harbi'nde, tamam Çanakkale Harbi'nde deniz harbi ama biz orada neticede küçük muhriplerle savaştık, ama Çanakkale destanı biliyorsunuz deniz muharebeleridir. Orada da bu Sultan Abdülhamit devrinde kurulan ve kurulmaya başlanan donanmanın ve orada yetiştirilen zabitlerin büyük rolü olmuştur. O zabitler başka yerden gelmedi yani. Osmanlı zabitleridir hepsi. Ve iki gemi, yani Almanya'dan kaçan iki geminin Osmanlı Devleti'ne sığınması ve bunların iade edilmemesi savaş sebebidir. Ve satın alınması göstermelik olarak işte Yavuz ve Midilli adlarını verilmesi. Bu gemilerin Rus limanlarını bombalaması da yine bizim Birinci Cihan Harbi'ne girmemize vesile ve bahane olmuştur. Daha sonra Cumhuriyet devrinde İngiltere'den yine 2 tane gemi alınmıştı dezgahlardan ve bunların teslim almaya giden Rodos açıklarında battı. Eski bir gemiydi. İçindeki zannediyorum 50 kadar mürettebat subay öldüler. Bu çok acıdır. Yani subay kolay yetişmiyor. Çok başka deniz kazaları da, Üsküdar vapuru var falan, ama yani bu esaslı bir deniz kuvvetlerinin esaslı bir şeysiydi, kaybıydı. Ve tabii Türkiye ondan sonra artık dünyada güçlü donanma iddiasından vazgeçti. Hala etrafı denizde çevrili. Ama yine de Türk donanması Osmanlı Devleti'nden gelme ananeyi devam ettiren bir donanmadır. Ve şimdi Türk ordusu 2000 yıllık diyorlar ama orduda en çok ananeler donanmada vardır, Bahriye'de. yani deniz kuvvetlerinin ananeleri
1: hala
0: kara kuvvetlerinden çok daha eskidir. Çok daha eski. Subaylar biraz daha onlar köklü. İçine kapanıktır. Biliyorsunuz dışa kapalıdır Bahriye camiası ve ananelerine çok bağlıdır. Sadece bizde değil, bütün dünyada.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bu hafta
0: ederim.
1: İçin tekrar görüşmek üzere.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox dünya şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
5: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT Efendi.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: TGRT efendim.

0: Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, biz ne yaparsak yapalım, iyi, kötü, onun mutlaka karşılığını göreceğiz. Daha önce anlatmıştınız. Hatta Kur'an-ı Kerim'de de ayet-i kerime var bu konuyla ilgili olarak veya ayet-i kerimeler var. Mutlaka karşılık verilecek. Ben şunun hem altını çizmek için hem de daha iyi öğrenebilmek için şu kısmını sormak istiyorum. Çok basit şeyler de olabilir. Mesela ne bileyim, yani işte giderken, yolda yürürken elimizde bir çöp vardı da birinin duvarını çizdik geçtik böyle. Yani gayri ihtiyari de olsa. Böyle konularında mı karşılığını mutlaka göreceğiz? Yani çok basit olan şeylerde. Yoksa önemli, büyük şeylerin mi karşılığı olacak?
1: Kitaplarda anlatılırken, Kur'an-ı Kerim'den de nakiller yapılıyor. Zerre kadar iyilik, Zilzâ suresine giriyor. Zerre kadar iyilik karşılık görecek. Zerre buyurdu. Zerre kadar kötülük de karşılık görecek.
0: Yani iğne ucu kadar bile olsun.
1: Aynen öyle. Ne yaptıysan. Çünkü Allah Teala burası imtihan yeri olarak yaratmış. Bunun için melek yaratmış. Kiramen katip melekleri var. Her insanın yanında. Müslüman kafir kim olursa olsun yanında var. Adamın yaptığı takır takır takır takır kayıt altında. Hem de görüntülü olarak. Kayıt alıyor canım. Yani mahşer günü orada deve ekranlar diyelim koyacaklar. Önüne koyacaklar. Kare kare kare dünyada yaptığın, konuştuğun, söylediğin bütün hareketler hepsi. Hatta Allah Teala senin kendi organlarına emir verecek. Sen dünyada hırsızlık yaptın mı? On sana yalan söyledin mi? Gıybet ettin mi? Zina ettin mi? İçki içtin mi? İşte ne bileyim ben fakirlere, gariplere yardım ettin mi? Veya onlara zulmettin mi? Dövdün mü? Hepsi. Takır takır takır takır organlar diyecekler. Evet biz falan dövdük falan, tekmeledik falan, bilmem ne yaptık falan filan. Falan ırzına geçtik. Hepsini şakır şakır söyleyecekler.
0: Sen istediğin kadar yapmadım de.
1: Ha, sen istediğin kadar yapmadım de. Şimdi bile aynı şekilde ses kaydı, görüntü kaydı çıkınca adam yapacağı bir şey kalmıyor. Değil mi? Evet.
0: Elimde görüntülerim var dedin mi? Evet, akan sular şimdi, duruyor.
1: Şimdi Şeyh Rukneddin Hazretleri'nin talebinden birine yazdığı mektup da şöyle buyuruyor. Bir gün Emir-i Müminin Hazreti Ali ben hiç kimseye asla iyilik ve kötülük etmedim buyuruyor. Söyleyen Hazreti Ali. İyilik de etmedim, kötülük de etmedim diyor. Ya kötülük etmediğimi kabul ediyor da iyilik etmedim deyince bir tuhaf oluyor değil mi? Tabii bizim gibi düşünene hemen sormuşlar. Demişler ki Emir-i Müminin belki sizden hiç kimseye karşı bir kötülük meydana gelmiş değildir. Ama diyor iyilik için ne buyurursunuz? Şahidiz buna dediklerinde. Allah-u Teala Casiye Suresi 15. ayete mealen salih iyi amel eden kendine, kötülük eden de kendine etmiş olur buyurdu. O halde benden meydana gelen her iyilik ve kötülük aslında benim içindir ve banadır. Başkasına değil cevabını. Çok güzel anlatmış ama değil mi?
0: Evet.
1: Kötülük ettim. Kendine ettin arkadaş.
0: İyilik ettim.
1: Kendine ettin.
0: Kendine ettin.
1: Kendine ettin. Hatta bir hadis-i şerifte de geçiyor. Önceki ümmetlerden. Mesela birisinin böyle bir vasıtaya ihtiyacı var. Adamın durumu müsaitmiş. Adam hemen gitmiş bir deve almış götürmüş. Adama hediye etmiş. Demiş ücretini verelim. Ben demiş sattım ama sana değil diyor Rabbime. Ödünç verdim diyor. O bana karşını verir. Resulullah Efendimiz bunu anlatırken buyuruyor ki o deve diyor şu anda yani süslenmiş şey bunu hazır bekliyor cennette diye. Öyle kitaplarda öyle enteresan şeyler de geçiyor. Dolayısıyla iyilik eden kendine mi eder? Evet. Muhammed Murad Efendi de buyuruyor ki kişi kendine her ne muamele yapılırsa başkasına da o muameleyi yapmalıdır. Bu nasihatı kabul eden kimse dünya ve ahirette selamet bulur diyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Müslüman elinden ve dilinden emin olan kimsedir. Ve iyilik edene iyilik et, kötülük edene de affet buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kur'an-ı Kerim'de de herkes yaptığını bulur.
0: Ne yaparsa yapsın.
1: Ne yaparsa. İyilik eden iyilik bulur, kötülük eden de kötülük bulur. Aksi söz konusu değil. Söz konuşalım. Onun için herkes otursun. Efendim ben neyle karşılaşacağım, ne yapacağım, ne edeceğim falan. Aha, açık net bir şekilde bunların hepsi ortada ve meydanda. nereye gideceğini, nasıl neyle karşılayacağını
0: buradan bilebilirsin.
1: Buradan yani. Bilebilirsin.
0: Evet.
1: Hani suyun aktığı istikamette nereye gideceği tahmin edildiği gibi senin de niyetin önemli. Zaten kitaplarda da Mustafa Bey ısrarla onu şey yapmışlar. Önceleri hani innemel amalü bin niyat hadis-i şerif var. Onu açıklarken buyuruyorlar ehl-i sünnet alimleri. Yani müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Mesela ben onu ilk okuduğum zaman böyle bir anlayamadım daha doğrusu. Ya niyeti amelinden niye hayırlı? Güzel bir amel yapıyor falan. Niye niyeti? Niyeti amelinden hayırlı. Niyeti bozuksa ameli ne kadar düzgün olursa olsun o bozuk niyet o ameli defolu hale getiriyor. Defolu hale getiriyor. Mesela şeylerde hadis-i şerif olarak da naklediliyor. Bir kimse kalbinden mesela diyelim ki bugün işte televizyonda haberlerde falan baktı falan garip şeyler falan oturdu. Kalbinden dedi ki ya dedi imkanım olsa şunlara aynı şekilde doyururum, açları doyururum, çıplakları giydiririm, onlara imkan veririm. Böyle samimi olarak ama. Allah-u Teala yapmış gibi sevap veriyor. Yani niyeti o sadece. Ben de diyorum öyle. Vallahi ben de diyorum. Ben de diyorum da olmuyor bu iş. Gerçekten samimi olarak. Çünkü bizim samimi olup olmadığımızı bizi yaratan bilir.
0: Kalbimizi bilir.
1: Kalbimizi bilir. Yani ne niyette söylediğimizi bilir. Çünkü mesela diyelim adam şehit olmuştur falan. Mahşer günü melekler diyecek ki yani bu kulun şehit oldu. Doğru siz bu gördüğünüzü yazdınız. Ama ben onun kalbini biliyorum. O ne kahraman desinler diye öyle atıldı, vuruldu ve öldü. Eceli öyle gelecek zaten.
0: Ve ona da kahraman dediler.
1: O da kahraman dediler. Mükafatını aldı. Beni neyi yendirir? Şeyde Uhud Harbi'nde birisi böyle çok dövüşüyormuş. Yani müşriklerle Peygamber Efendimiz'e diyorlar ki yani, sonra, yani çok böyle canhıraş bir şekilde savunma yapıyor, dövüşüyor müşriklerle falan. Cehennemliktir buyuruyorlar. Sonra tekrar bak bir şey yapıyorlar. Bir hesap ya Resulallah. Böyle böyle çok şey dövüşüyor falan. Cehennemliktir buyuruyor. Hesabı kere hayret etmişler. Bakıyorlar adam canhıraş bir şekilde şey yapıyor. Neyse adam yaralanmış düşmüş. Sahabe-i kiramdan birisi demiş, tebrik ederim. Allah için çok güzel. Ben demiş, Allah için dövüşmüyorum demiş. Benim demiş, hurmalıklar var demiş. Mekkeliler kazanırsa benim hurmalıklar elden gider diye dövüşüyordum ben demiş.
0: O? Ya. Doğru. O da var yani. Yani öyle de var ya. Yani.
1: Öylesi de var. Dolayısıyla yani müminin niyeti amelinden hayırlı. Amelinden hayırlı. Ve herkes ne yaparsa kendine mi yapar? Kendine yapar tabii. Abdullah Serhendi Hazretleri'nden nasihat isteyen talebesine Allah-u Teala hazır ve nazırdır. Her işini görmekte, her yaptığını bilmekte. O halde bilerek, anlayarak söyle. Bilerek, anlayarak dinle. Bilerek, anlayarak iş yap. Bilerek dur. Bilerek yürü. Kısaca bugün öyle ol ki yarın mahcup olmayasın. Birkaç gece rahatsız ol da sonsuz rahata kavuş buyurmuş. Çok hoş. Nasihat.
0: Evet.
1: Çok hoş bir nasihat. Yani bir daha tekrar edeyim benim çünkü hoşuma gitti.
0: Buyurun hocam.
1: Her işini görmekte, her yaptığını bilmektedir Allah-u Teala. O halde bilerek, anlayarak söyle. Bilerek, anlayarak dinle. Bilerek, anlayarak iş yap. Bilerek dur, bilerek yürü. Kısacası bugün öyle ol ki yarın mahcup olmayasın. Birkaç gece rahatsız ol da sonsuz rahata kavuş. Birkaç gece rahatsız ol. Dünyada rahatsız ol diyor. Birkaç gün, 3-5 gün. Çünkü sonsuz rahata kavuşacaksın. Öyle burada yengel yat, orada da yengel yok öyle. Herkes yaptığının karşılığını görecek. Hatta cennette üzüntü yok. Ama pişmanlık var buyuruyor. Dünyada eline fırsat geçirecekti. Dünyada eline fırsat geçti. Onu yapmadı. Orada görecek. Onu yapsaydı kendisine verilecek yeri görecek. Eyvah diyecek. Eyvah diyecek. Hani bir hadise var. Vaktimiz de doldu da. Şimdi Harun Eşit Hazretleri döneminde onun döneminde yaşayan Veldana Hazretleri diye mevzup bir evliya var. Bazen Harun Eşit Hazretleri bunu çağırır nasihatlerini dinlermiş. Hani benim kalbim kararıyor şey yapma falan diye. Ondan sonra Bir gün hanımıyla beraber çıkmış halife. Giderken bakmış işte bir şey deniz kenarında orada kum ve çamurdan bu küçük küçük kendine göre evler yapıyor.
0: Saraylar yapıyor.
1: Saraylar yapıyor yani.
0: Ondan geçiyor, köşkler yapıyor.
1: Köşkler yapıyor. Oluyor diyor ki halife diyor ki ne yapıyorsun? Köşk yap, ne yapacaksın? Satacağım diyor. Kaç para diyor? Bir dinar diyor.
0: Küçük. Ya kumdan kaleye.
1: Kumdan kaleye bir dinar. Hanımı demiş kaç para dedim? Bir dinar. Vermiş bir dinar, almış. Yani çekmişler gitmişler. Yani harun işte inanmamış yani. Ondan sonra o gece bir rüya görmüş. Bakmış bir köşk. Yaklaşmış. Bu demişler. Bu da işte Behlendan Hazretleri'nin sattığı köşkler. Uyanmış tabii. Ertesi gün geliyor gene. Demiş ki ne yapıyorsun gene? Demiş köşk yapıyorum. Satılık satılık. Demiş kaçtı fiyatı? 1000 dinar demiş. İyi demiş. Dün bir dediğin. Bugün 1000 diyorsun. O görmeden önceydi. Tabii ahirette herkes yaptığının neticesini görecek.
0: Evet.
1: Allah-u Teala dileseydi burada da gösterirdi. Gösterirdi o ayrı mesele ama bize görmeden kayba iman emredilmiştir. Onun için herkes otursun düşünsün. Ben ahirette neyle karşılaşayım? Sen dünyada ne yaptın? Konuşacak önüne.
0: Evet. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız.
2: Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, güzelce abdest aldıktan sonra eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu diyene cennetin 8 kapısı açılır. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
3: Kureyş müşrikleri Ebu Talib'in himayesi sebebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile mücadele edemeyince aciz kaldılar. Bir yere toplanıp Abdülmuttalib ve Haşim oğullarıyla akrabalığı, alışverişi, kız alıp vermeyi, konuşmayı yasaklayan bir ahdname yazıp Hak Sübhanehu ve Teala'nın adıyla ant içtiler. O ahdnameyi bir ipeye sarıp mumladılar, üzerini mühürlediler ve Kâbe'ye astılar. Bunun üzerine Ebu Leheb hariç bütün Abdülmuttalib ve Haşim oğulları evlerinin bulunduğu iki dağ arasındaki bir vadide bulunan mahallelerine çekildiler. 3 sene orada kaldılar. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem damadı Ebu'l-As bin Rebiya'dan başka bütün Kureyşler onlarla her türlü alakayı kestiler. Ebu'l-As geceleri onlara buğday ve hurma götürürdü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona çok dua ederdi. Müslümanların günleri darlık ve sıkıntı içinde geçiyordu. Sıkıntı çok şiddetlenmişti. Allahü Teala müşriklerin Kâbe'ye astıkları ahdnamesine bir kurt gönderdi. Ahdnamedeki Allah ismi şerifinden başka tamamını yiyip bitirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu durumu amcası Ebu Talib'e bildirdi. Ebu Talib, Abdülmuttalib ve Haşim oğullarına güzel elbiseler giydirerek onlarla birlikte Kureyşlerin meclisine gitti. Kureyşler iyi karşıladılar. Onlara, ey Kureyşliler, size bir iş sebebiyle geldik. Bu hususta bize karşı adil ve insaflı davranınız. Şöyle ki, Muhammed aleyhisselam bana dedi ki, Kâbe'ye astığınız ahdnameye Allahü Teala bir kurt musallat etmiştir. Bu kurt Allah isminden başka ahdnamenin tamamını yiyip bitirmiştir. Ben ondan asla hiç yalan işitmedim. O ahdnameye bakınız. Eğer Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem dediği doğru ise Allah'tan korkun ve insanlardan utanın da yaptığınız bu akılsızca işten vazgeçin. Eğer yalan söylemişse onu size bırakayım, himaye etmekten el çekeyim. O zaman ona dilediğinizi yapınız. Kureyşliler, ey Ebu Talip, iyi düşünmüşsün dediler. Bir kimse gönderip Kâbe'de asılı ahdnameyi getirttiler. Açıp baktılar ki içinde Bismike Allahümme'den başka yazılmış olan yazıların hiçbiri kalmamış. Bunun üzerine Ebu Talip müşrikleri kınadı. Hiçbiri konuşamadı ve ahdnameden vazgeçtiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün akrabaları bulundukları vadiden çıktılar. Kureyşliler de bir müddet onlarla alışveriş yaptılar, geçici olarak dost göründüler. Bir gün müşrikler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Eğer sen peygamberlik davasında doğruysan, ayı ikiye ayır da görelim dediler. Eğer ayı ikiye bölersem iman eder misiniz buyurdu. Evet, iman ederiz dediler. O sırada ayın 14. gecesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahü Teala'ya dua etti. O anda ay ikiye ayrıldı. Bir parçası Ebu Kubeys dağı üzerinde, diğer parçası da başka bir dağın üzerindeydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri birer birer adlarıyla çağırarak "Ey filan, ey filan, gördünüz mü?" buyurdu. Fakat müşrikler "Muhammed bize sihir yaptı." dediler. Sonra dediler ki "Etraftan gelen misafirlere soralım. Eğer biz de gördük derlerse doğrudur." Her misafire sordular. Onlar da "Biz de sizin gördüğünüz gibi ayı ikiye bölünmüş halde gördük." dediler. Ayın ikiye ayrıldığını görmüşlerdi. Fakat hakikati görememişlerdi. Allahü Teala A'raf suresi 179. ayetinde mealen "Onların gözleri vardır fakat onlarla göremezler." buyurdu.

0: Peygamberler, Allahü Teala emirlerini ve yasaklarını insanlara peygamberler aleyhisselam vasıtasıyla bildirmiştir. Peygamberler de aleyhisselam insandır. Fakat Allahü Teala'nın bilgili, ahlaklı ve kusursuz yarattığı büyük insanlardır. Peygamberler manen Allahü Teala'ya yakın insanlar olduğu için onların fikirlerine ve kalplerine bizimkilerden farklı ve daha geniş bilgiler ve ilhamlar verilmiştir. Müslüman alimlerinin bildirdiklerine göre dünyanın yaratılışından bizim peygamberimize aleyhisselam kadar 124.000'den ziyade peygamber aleyhisselam gelip geçmiştir. Bizim peygamberimiz aleyhisselam en son ve en büyük peygamberdir. Bizim peygamberimizden aleyhisselam sonra artık dünyaya peygamber gelmeyecektir. Peygamberimiz aleyhisselam Allahü Teala'nın en çok sevdiği kuludur. Allahü Teala peygamberimize aleyhisselam sen olmasaydın bu alemi, dünyayı ve semaları yaratmazdım buyurmuştur. Peygamberimiz aleyhisselam Mekke-i Mükerreme'de dünyaya gelmiştir. Bir üniversitede okumamıştır. Tahsilleri yoktur. Ümmidir. Fakat dünyadaki bütün insanların en akıllısı, en bilgilisi, en hayırlısıdır. Çünkü Allahü Teala onu asırlarca artık peygambersiz kalacak olan dünyanın son ışığı olarak yaratmıştır. Bu ışık kıyamete kadar nurunu devam ettirecektir. Peygamberimize ve bütün peygamberlere aleyhisselam inanmak imanın şartlarındandır. Peygamberimize aleyhisselam inanmayan Müslüman sayılmaz. Müslüman olmayan da ateşte ebedi yanacaktır. Bunu Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala bizlere bildiriyor.
1: İslam alimleri her Müslümanın öğrenmesi, inanması ve tabi olması lazım gelen farzlardan 54 adedini seçmişlerdir. 54 farz şunlardır. 1. Allahü Teala'yı bir bilip onu hiç unutmamak. 2. Helalden yemek ve içmek. 3. Abdest almak. 4. Her gün vakti gelince 5 vakit namaz kılmak. 5. Namaz kılacağı zaman hayızdan ve cünüplükten gusletmek. 6. Kişinin rızkına Allahü Teala'nın kefil olduğunu hak bilmek, inanmak. 7. Helalden pak libas giymek. 8. Hakka tevekkül ederek çalışmak. 9. Kanaat etmek. 10. Nimetlerin mukabilinde Rabb-i Teala'ya şükretmek. Yani onları emrolunan yerlerde kullanmak. 11. Cenab-ı Bari'den gelen kazaya razı olmak. 12. Belalara sabretmek. Yani isyan etmemek. 13. Günahlardan tövbe etmek. Her gün istiğfar okumak. 14. İhlas üzere ibadet etmek. 15. İnsan ve cin şeytanlarını düşman bilmek. 16. Kur'an-ı Azimüşşan'ı hüccet, senet tutmak. Onun hükmüne razı olmak. 17. Ölümü hak bilmek ve ölüme hazırlanmak. 18. Allahü Azimüşşan'ın sevdiğini sevip sevmediğinden kaçmak. Buna hubbi fillah ve buğdu fillah denir. 19. Babaya ve anaya iyilik etmek. 20. Marufu emr ve münkeri nehyetmek. 21. Mahrem olan akrabayı ziyaret etmek. 22. Emanete hıyanet etmemek. 23. Daima Allahü Teala'dan havf edip korkarak haram işlemekten sakınmak. 24. Allahu Azimüşşan'a ve Resulüne itaat etmek. Yani farzları yapıp haramlardan sakınmak. 25. Günahtan kaçıp ibadetle meşgul olmak. 26. Ülül emre, kanunlara karşı gelmemek. 27. Aleme ibret nazarıyla bakmak. 28. Allahü Teala'nın varlığını, yani sıfatlarını, mahluklarını tefekkür etmek. 29. Dilini haram, fuhş olan sözlerden korumak. 30. Kalbini masivadan, dünya sevgisinden pak etmek. 31. Hiçbir kimseyi maskaralığa almamak. 32. Harama bakmamak. 33. Her halde sözüne sadık olmak. 34. Kulağını fuhş ve çalgı gibi münkerat dinlemekten korumak. 35. Farzları ve haramları öğrenmek. 36. Tartı, ölçü aletlerini hak üzere kullanmak. 37. Allah-u Azimüşşan'ın azabından emin olmayıp daima korkmak. 38. Müslüman fakirlere zekat vermek ve yardım etmek. 39. Allah-u Azimüşşan'ın rahmetinden ümidini kesmemek. 40. Nefsinin hevasına, yani haram olan isteklerine tabi olmamak. 41. Aç olanı Allah rızası için doyurmak. 42. Kifayet miktarı rızk, yani yiyecek, giyecek ve mesken kazanmak için çalışmak. 43. Malının zekatını, tarladaki mahsulünün uşrunu vermek. 44. Adetli ve lohusa halinde bulunan ehline yakın olmamak. 45. Kalbini günahlardan pâk etmek. 46. Kibirli olmaktan sakınmak. 47. Bâli olmamış yetimin malını hıfzetmek. 48. Genç oğlanlara yakın olmamak. 49. 5 vakit namazı vaktinde kılıp kazaya bırakmamak. 50. Zulmle kimsenin malını almamak. 51. Allahü Azimüşşan'a şirk koşmamak. 52. Zinadan kaçınmak. 53. Şarabı ve alkollü içkileri içmemek. 54. Yalan yere yemin etmemek.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugün de sizlere Amasya ili Gümüş Hacıköy ilçesi Gümüş beldesinde bulunan Yörgüçpaşa Camii'nin giriş kapısının önünden sesleniyoruz. Bundan önceki programımızda camiyi dıştan tanıttık. Kuş yuvalarını, kuş oyuklarını gösterdik. Şadırvanını gösterdik. Dış yapıyı bir tanıtmaya çalıştık tanıtabildiğimiz kadarıyla. Şimdi iç mekanı tanıtacağız. Hemen arkamda görünen taç kapı görüldüğü gibi Yörgüçpaşa'nın yaptırmasına rağmen ondan 130 sene, 131 sene sonra Rüstem Paşa tarafından kârgir hale getirilmiş olan taç kapıdır. Enteresandır, kitabe yok. Ola ki kitabenin şu boş yeri, bugünkü kullandığımız yazıyla yazılmış, kitabenin şu boş yerinde bir şeyler olması lazım. Bir dönem böyle kitabelerle, rumuzlarla, yazılarla uğraşan bazı bağnaz kimseler çıktı. Onların da bir eseri olabilir. Efendim, şimdi görüldüğü gibi süveleri gri mermerden, bu bölgenin mermeri, Sultan Bayezid Amasya'daki camiinde kullanılan, çok ustalıkla kullanılmış olan mermerlerden, orada sarı mermerde kullanılmış. Kemeri gördüğünüz gibi, kapı üstü kemeri kırmızı, beyaz, yeşil mermerlerden kullanılmış. Kilit taşını yeşilden yapmışlar ve kademeli kilit taşı olduğu için çok da güzel ve yakışmış oraya o motifi. Kapısı belki Rüstem Paşa zamanındaki kapı değil ama hemen bugünlerinde kapısına benzemiyor efendim. Yani bir 100-150 senelik bir kapı var. Kilit düzenine bakarsanız, bakınız şu karattaki halkalar, şöyle getiriyorum ben,

genişlemiş. Yani bir U mahfil görüyoruz burada. Kıbleye doğru U'nun ağzı açık bir mahfil görüyoruz. Şimdi bu camide önemli özelliklerden birisi Süleymaniye'nin küçültülmüşü olarak 4 tane pilpaye kullanmış. Yaptıran kim? Rüstem Paşa. Hangi dönemde? Kanuni Sultan Süleyman Han'ın Süleymaniye'yi yaptırmakta olduğu dönemde. Bitirmekte olduğu dönemde. Tabii pilpayeler Süleymaniye'nin pilpayeleri kadar ebatları geniş değil. Onların pilpayeleri bir mahalle mescidi kadar her birisi yer işgal eder. Buradaki ise şöyle 2 metre 2 metre ebadında pilpayeler. Ve mahfillerin bir ucu pilpayenin üzerine bildirilmiş. Pilpaye ayakları, yani bu ayakları, fil ayakları bir kemerle bağlanmış. 4 pilpaye üzerinde demek ki 4 tane kemer var. İşte bu kemere caminin kubbeleri bindirilmiş. Hem ön kubbe hem orta kubbe bindirilmiş. Çok hoş bir statik hesabı yapıldığını insan fark ediyor girer girmez içerisine. Ulu camiler sınıfındandır. Buranın da ulu camiidir. Yani bir zamanlar bir yerleşim yerinde ulu camilerde ancak cuma namazı kılınabilirdi. Sonra alınan fetvalarla diğer camilerde de aynı yerleşim yerinde kılınmaya başlandı. İşte bu cuma namazının tek camide kılındığı dönemden olduğu için ulu camiler sınıfından deniyor. Buradan şimdi şöyle yürüyelim efendim yavaş yavaş ve merkezi böyle harim kısmının mihrap tarafındaki değil de tam caminin ortasına, merkezine gelen yerdeki kubbesinin altına kadar geldik. Görüldüğü gibi kubbe kasnakları pilpayeleri birleştiren kemerlerin üzerine cesaretle oturtulmuş. Başka bir şey taşımıyor efendim burada. Ve kubbede de kasnak üstü pencereleri burada da cesaretle kullanılmış. Ve caminin içerisi gündüz herhangi bir elektrik yakmaya ihtiyaç kalmayacak şekilde bol pencereyle aydınlatılmış. İlk defa bu bölgede yuvarlak pencere üstü pencerelere de rastladık. O da güzel bir şekilde yapılmış ama tam bir vitray kullanılmamış. Yani Süleymaniye'deki gibi zengin vitraylar kullanılmamış. Şimdi buradan şöyle minbere doğru gidelim. Minbere orijinal efendim. Minbere güzel. Evet, sonraki zamanları belki kapsıyor yapılışı ama minberi ceviz ağacından yapılmış. Kapısı da cevizden, kapılı minberlerdendir. Onu size hemen yakınında göstereyim ve minberin üstünde asılı orijinal bir şey daha var. Başka camilerde rastlamadık. Onu size de göstereceğim. Buyurun gidelim yanına efendim. Şimdi bakınız. Bu minber cevizden yapılmış. Fakat demir kullanılmış. Yani Osmanlı'nın kündekari tekniği burada kullanılamamış. İstanbul camilerinde bu kadar kündekari var. Burada aynı dönemde yapılmış. Öyle ama orada ustası vardı. Burada mecburen demirlerin başları dövülmek sureti, bunlar hepsi dövme efendim. Ve fazla da bir oymacılık sanatı burada sergilenmemiş. Ancak aşağılarda bazı penceremsi yerler her minberin altında olur. Bunlar böyle oyma şekline getirilmiş. Efendim kapısına bir bakalım. Kapısı da cevizden. Ve şöyle ben şu tarafa şöyle geçeyim. Geçtim. Kapıyı açıyoruz efendim. Bakınız ev kapısı gibi. Çok güzel. Burada da o süs kapı tokmakları bırakılmış. Ve merdivenlerde bile ceviz değil ama daha değişik bir kestane ağacına benziyor efendim. Çünkü kestane çok dayanıklı bir ağaçtır. Kullanılmış. Şimdi minberin üstünde her Osmanlı minberinde olduğu gibi külah kısmı ve alemi var. Hemen yanında sol tarafta oymadan yapılmış ağaç oymacılığının güzel örnekleri olan bir dolapçık var efendim. Dolapçık var. Üzerinde de bir tuğra var. Bu tuğranın hangi padişaha ait olduğunu doğrusu bilemiyorum. Üzerinde bir ayet-i kerime var. Estağfirullah. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin yazıyor. Minbere çıktığımız zaman minber tarafına çıkan insanın rahatlıkla açabileceği bir dolap kapakçığı var. O kapakçığın üzerinde de fetih

ayet-i kerimesi var. Estağfirullah. İnna fetehna leke fethem mübina yazıyor. Peki bu ne? Bu sakalı şerif muhafazası. Sevgili Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam, malum tıraş oldukları zaman saçları ve sakalları kesildiğinde Eshab-ı Kiram efendilerimiz onun hatırası olarak o telleri saklarlardı. Tabii bu binlercesi Anadolu'ya ve Müslüman coğrafyasına, Müslümanların yaşadığı coğrafya hep dağılmıştır mirasçılara intikal ettikten sonra da. En kıymetli hediyeler arasında idi. Bugün Topkapı Sarayı'nda da 65 tane sakalı şerif vardır. Ayrıca da İstanbul'da muhtelif camilerde olduğu gibi Anadolu'da da birçok ilçemizin merkez camilerinde, ulu camilerinde sakalı şerif muhafaza edilir. Edilir, bunu biliriz de sakalı şerifin böyle sanatkarane bir dolapta muhafaza edildiğinin örneğini ilk defa görüyoruz. Bunu da sizlerle paylaştık. Efendim bunları niye üstüne basa basa söylüyorum biliyor musunuz? Anadolu coğrafyasını biz sadece asfalt yollardan ibaret zannediyoruz. Bir yerden bir yere giderken yolu düzgünse o ülkemiz çok güzel. Ama ülkemizin en ücra köşelerinde dünyada ender olan veya emsali bulunmayan nice eserler var. Ömrümüz yeterse bunları teker teker sizlerle paylaşacağız. Diyeceksiniz ki biz onları gördük, sen yeni gördün. O da doğru. Görenler için bir sözüm yok. Ama görmeyenler için de herhalde bir zenginliktir. Bu da bize mutluluk verir. Efendim dönelim mihrabına. Mihrap kanaatımca mermerden. Görevliler diyorlar ki bu mermerden değil, tatlı kireçten yapıldı. İşte üst tarafı orijinal. Şuradan yukarısı orijinalmiş efendim, elimin yettiği yerden yukarısı, aşağısı değil, işte sonradan yapılmış, buralar daha keskin, ötekilerde daha bir yuvarlaklık var deniyor ama keskin köşelerde var. Artık yani bu caminin mihrabının mermerden mi yoksa tuğladan, betondan, tatlı kireçten mi yapıldığı hususunu sizlere gösterilmek için herhangi bir yerini kırıp dökecek de değilim. Yapmasalar da iyi olurdu. Yani şunların hiç olmasa ben mermerden olduğuna inanıyorum. Fakat bunlar da malum işte şu sesi veren şey mermerdir. Mermerler bu sesi veriyor. Ama gelin görün ki öyle diyorlar. Öyle deneni kabul etmek durumundayım. Efendim yüzümüzü kıbleye doğru döndüğümüzde sol elimiz tarafına, sol tarafımıza gelen pilpaye, ön pilpayenin bu yüzünde bir vaaz kürsüsü vardı. Ama sonra kaldırılmış onarımlar esnasında herhalde döküldü ki ahşap vaaz kürsü. Şimdi tekrar bunu buraya koymamışlar. Yani özeti şu, bu camide vaaz kürsü yok. Şimdi yok yani. Yeni yapılmışı da yok. Bunu da söyleyeyim artık da birisi getirsin, bir hayır sahibi koysun efendim. Bu kadar güzel bir camiyi ecdadımız bırakmış. Biz ona bir vaaz kürsü veremiyoruz. Öbür pilpayenin, yani bu sol pilpaye, sağ pilpayenin önüne de küçük bir müezzin mahfili koymuşlar. Bu tip vaaz kürsüleri Ayasofya Camii'nde çok kullanmış efendim. Sütunlara irtibatlanan mermer, dar merdivenle çıkılan belki 8 tane vaaz kürsüsü var. Niye? Herkes ayrı ders anlatıyordu. İlim merkeziydi camiler. Burada ise sağ pilpayenin orada küçük müezzinin sadece yanında da bir kişinin saf düzenine uymuş olması için durabildiği bir müezzin mahfilci var. Efendim, Gümüş nahiyesindeki, beldesindeki ulu cami olan Yörgüç Paşa'nın yaptırdığı, ondan 131 sene sonra Rüstem Paşa'nın kârgir hale getirdiği camiyi anlatımımızı burada noktalıyoruz. Hem de size böyle bir göz ziyafeti veriyoruz. Çok hoş bir cami. Efendim insanın çıkası gelmiyor ama zamanımızın da sonuna geldik. Gümüş'ü anlatmayı bitiremedik. Gümüş'teki Haliliye Medresesi var efendim. Önümüzdeki programlarda inşallah onları çekeceğiz. Sizlerle paylaşacağız. Hoşça kalınız efendim.

0: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: Hamza'nın cesedinin parça parça edildiğini biliyorum. Merak etmeyin, asla ağlamayacağım, bağırmayacağım. Efendimiz'i üzen biri olmayacağım. Safiye binti Abdülmuttalip radiyallahu anha. Mekkeli müşrikler Bedre nasıl olsa kazanırız rahatlığıyla çıkarlar, fakat hiç ummadıkları bir mağlubiyet alınca kinleri artar. Kaybettikleri önderlerin acısı neden sonra içlerine oturur. Çok daha güçlü bir ordu toplar, yola koyulurlar. Efendimiz Uhud Savaşı'na gitmeden önce kadınları muhtemel bir Yahudi saldırısına karşı Hassan bin Sabit'in radiyallahu anh kasrına bırakır, bir nevi emniyet altına alırlar. Her ne kadar bina yüksek ve korunaklıysa da organize bir saldırıya dayanamaz. Onca kadının başında bir tek Hazreti Hasan vardır. Yaşlı adamcağız ne yapa, hangi yana koşa? Yahudiler bunu fırsat bilip eve yaklaşırlar. İyi ama ya karşılarına yalın kılıç mücahitler çıkarsa? Bu yüzden aralarından birini yollar, içeride erkek olup olmadığını araştırırlar. Adam duvar dibine kadar sokulur, kulağını kapıya dayar, üst kattan gözcülük yapan Hazreti Safiye saldırganı görür ve "Ya Hasan!" diye bağırır. "Yakala şunu, yaşatma!" Hasan radıyallahu an acı acı gülümser. Cılız kemikleri üzerinde zar gibi duran kaslarını göstererek "Vuruşacak dermanım olsa!" der. "Ne işin vardı burada? Bak bütün erkekler Resulullah'ın yanında." Hazreti Safiye iş başa düştü deyip kalkar. Eline geçirdiği bir çadır direğiyle fırlar, kapıyı ansızın açıp sırığı Yahudinin beyninde paralar. Bu nasıl bir darbe ise adam oracıkta mevt olur. Arkadaşları ürker, dağılırlar. Sonra evin damına çıkar. Uhud tarafından gelen sesleri dinleyip harbin gidişatını çözmeye bakar. İçine bir sız düşer ki nasıl anlatıla. Duramaz. Bir kılıç kapıp meydana koşar. Uhud'da karşılaştığı ilk mücahide Resulullah'ı sorar. Şükürler olsun, o sağdır, sıhhatlidir ama kardeşi Hamza, ah Hamza. Daha ziyade ziraatla uğraşan Ensar, kalabalık donanımlı ve savaşçı Kureş karşısında zor anlar yaşar. Genç müminlerin cenk tecrübeleri yoktur. Nitekim okçular mevzilerini terk edince Kureş süvarileri dağa dolanıp artlarından kuşatırlar. Hepsi bir yana Hazreti Hamza'nın şehit olmasıyla komuta kademesi aksamaya başlar. İşte Safiye annemiz böylesi nazik bir anda yetişir ve tereddütsüz kavgaya dalar. Su dağıtır, taş atar, yara sarar. Bir yandan vuruşur, bir yandan genç mücahitleri toparlar. Kurmay gibi emir yağdırır. Hey, arkana bak, taş at, ok sal, kardeşini yalnız bırakma. Fakat Fahri Kainat, Safiye Hatun'un Uhud'dan çıkmasını arzular. Zira Hazreti Hamza'nın cesedi dayanılacak gibi değildir. Zübeyir'i çağırıp, annen Hamza'nın cesedini görmesin buyururlar. Zübeyir annesinin yanına koşar ve tamam anne der. İşte vazifeni yaptın, hadi artık çık meydandan. Hazreti Safiye ona, niye saklıyorsunuz gibilerinden bakar. Önce, inna lillah ve inna ileyhi raciun diye fısıldar. Ardından kelimelerin üstüne üstüne basar. Hamza'nın cesedinin parça parça edildiğini biliyorum. Merak etme, asla ağlamayacağım, bağırmayacağım. Efendimiz'i üzen biri olmayacağım. Dediği gibi de yapar. Muharebeden sonra büyük şehidin cesedini metanetle öper, koklar, getirdiği hırkaya sarar. Ne diz dövüp at yakar ne de yakasını yenini yırtar. Ellerini açıp sükunetle dua eder, o kadar. Müminler Hendek Harbi'nin akabinde Hayber'e yürürler. Safiye validemize katılırlar buna. Kuşatmanın ardından Yahudilerin meşhur cengaveri Merhab çalımla dolanıp erdiler. Hazreti Ali karşısına çıkar ve onu devirmekte zorlanmaz. Bu kez Merhab'ın oğlu Yasir meydan okur. Babasının intikamını almaya kalkar. Hazreti Zübeyir fırlar. Şiddetli bir kavgaya tutuşurlar. Evladı azılı silah şöyle dövüşürken Hazreti Safiye Resul-i Ekrem'e sorar. Ya Resulallah, oğlum şehit olacak mı? Efendimiz, hayır buyururlar. Evet deseler de fark etmez. İnanın aynı olgunlukla karşılar. Hazreti Safiye duygulu bir kadındır. Hayır hasenatta önce olmaya bakar. Hislendi mi kalemiyle dertleşir, şairlere düğme ilekletecek beyitler karalar. Elbette en ziyade Efendimizin ahirete görüştüğü gün hüzünlenir. Asırlarca söylenecek, nesilden nesile aktarılacak bir mersiye yazar. Hazreti Safiye, Fahri Alemin vefatından sonra 10 sene daha yaşar. Hicri 20 yılında vefat eder. Onu Baki kabristanlığında toprağa bırakırlar.
2: Sizin sesiniz, huzurun sesi, TGRT efendim.

0: 재결의 재판.
1: 힘든 레클람날.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, cennetin yüksek derecelerine kavuşmak isteyen, saygısızlık yapana yumuşak davransın. Zulmedeni affetsin. Malını esirgiyene ihsanda bulunsun.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz, programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz sevap bağışlamak. Sevgili dinleyicilerimiz, Hanefi mezhebinde bir kimse yaptığı ibadetlerin sevabını ölü diri herkese bağışlayabilir. İbadetler üç kısımdır. 1. Zekat, sadaka ve kefaretler gibi yalnız malla yapılan ibadetlerin sevabını ölü diri herkese bağışlamak caizdir. 2. Hac gibi hem beden hem malla yapılan ibadetlerin sevabını bağışlamak caizdir. 3. Yalnız bedenle yapılan namaz, oruç, tesbih, tehlil, tahmid ve Kur'an-ı Kerim okumak, dua etmek gibi ibadetlerin sevabını bağışlamak da caizdir. Bir kimse herhangi bir ibadeti yaparken veya yaptıktan sonra, mesela namaz, oruç, sadaka, Kur'an-ı Kerim okumak, hac, umre, evliyanın kabrini ziyaret ve ölüye kefen vermek gibi ibadetleri yaparken, sevabını ölü diri başkasına hediye etmeye niyet edebilir. İmam-ı Şafii ve İmam-ı Malik Hazretleri, yalnız bedenle yapılan ibadetlerin sevapları ölüye hediye edilmez dediler. Fakat sonradan gelen Şafii alimleri, "Ya Rabbi, okuduğundan hasıl olan sevabın mislini ölülere vasıl et" gibi dua edince vasıl olacağını bildirdiler. Görüldüğü gibi ölü için Kur'an-ı Kerim okunur. Okunan Kur'an'ın sevabı ölüye gitmez diyenlerin yanlış söyledikleri açıktır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kabristandan geçen kimse 11 ihlas okuyup sevabını kabirdekilere hediye ederse ölü adedince sevap verilir. Bir kimse farz olsun, nafile olsun, herhangi bir ibadeti yaparken veya yaptıktan sonra sevabını ölü diri herkese hediye edebilir. Namaz, oruç, hac, umre, sadaka, Kur'an-ı Kerim okumak, evliyanın kabrini ziyaret, kurban, zikir gibi ibadetlerin sevapları başkasına hediye edilebilir. Hediye edenin kendi sevabından hiç azalmadan bütün müminlere de sevabı erişir. Yani sevap hediye edilenlere taksim edilmeden her birine bütünü kadar erişir. Her ibadetin sevabı Resulullah Efendimizin mübarek ruhuna da gönderilebilir. İbni Ömer Hazretleri Peygamber Efendimiz için umre yapmıştır. İbni Serraç Hazretleri de Resulullah Efendimiz için 10.000'den fazla hatim okumuş, mübarek ruhu için kurban kesmişti. Şu halde her mümin yaptığı ibadetlerin sevaplarını, başta Peygamber Efendimiz olmak üzere ana babasına ve bütün müminlere hediye etmelidir. Sevabı hepsine de gider. Kendi sevabından da bir şey eksilmez. İbrahim aleyhisselam, "Ey Rabbimiz, kıyamette hesaba çekildiği gün beni, ana babamı ve bütün müminleri mağfiret et" diye dua etmiştir. Bu ayet-i kerimede bir müminin duasıyla diğer müminlerin günahları affediliyor ki böyle dua edilmesi emredilmiştir. Duanın fazileti hakkındaki hadis-i şeriflerden ikisi şöyledir: dirilerin de ölülere hediyesi onlar için dua ve istiğfar etmektir. Defnedilen kardeşiniz şimdi sorguya çekiliyor, ona dua edin. Ölü için dua edilir. Kur'an-ı Kerim okunur, sadaka verilir. Sadece onlar için namaz kılınmaz ve oruç tutulmaz. Fakat bunların sevapları bağışlanır. Tatarhaniye fetva kitabında, sadaka veren kimse, sevabının bütün müminlere verilmesi için niyet ederse, kendi sevabından hiç azalmadan, bütün müminlere de sevabı erişir. Ehl-i sünnet mezhebi böyledir buyuruldu. Mazhar-ı Canı Canan Hazretleri bir kabrin yanına oturmuştu. Bu mezarda cehennem ateşi var. Hadis-i şerifte
kendisi için veya başka Müslüman için 70 bin kelime-i tevhid okuyanın günahları affolur buyruluyor. Ruhuna hatmi tehlil sevabı bağışlayacağım. İnşallah affolur buyurdu. Hatmi tehlilin sevabını bağışladıktan sonra, elhamdülillah bu günahkar kadın kelime-i tehlil sayesinde azaptan kurtuldu buyurdu. Hiç kimse işlediği kötülüğün günahını başkasına veremez. Fakat mümin ibadetlerin sevabını ölü diri herkese hediye edebilir. Kendi sevabından da hiç eksilme olmaz. Müslüman ölüler için dua etmek, Kur'an okumak çok faydalıdır. Bir hadis-i şerifte ölülerinize yani Müslüman ölülere Yasin okuyun buyuruldu. Bir kimse kıldığı namazlardan, tuttuğu oruçlardan, verdiği zekatlardan, evliya kabirlerini ziyaret etmekten, birisine verdiği ödünç paradan hasıl olan sevapları, ilim öğrenirken kazandığı sevapları, mesela ilmihal okurken kazandığı sevapları, ehl-i sünnet kitaplarını başkalarına ulaştırmakla kazandığı sevapları, kısacası hayatta kazandığı farz veya nafile bütün sevapları ölü diri herkese bağışlayabilir. Kendi sevabından da hiç eksilme olmaz. Ancak bunların duası yapılmak üzere başkasına bildirilmez. Mesela 40 yıldır kıldığım namazların, tuttuğum oruçların, okuduğum ilimlerden hasıl olan sevapların duasını yapar mısınız denmez. Sevap bağışlamak ayrı, bunların dualarının yapılması için birine hediye etmek ayrıdır. Her türlü sevabı ölü diri her Müslümana bağışlamanın mahsuru olmaz. Mesela verdiğimiz zekatın, ettiğimiz cihadın, yaptığımız haccın, tuttuğumuz orucun, kestiğimiz kurbanın, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in sevabını, yani bunlardan hasıl olan sevabı ölü diri bütün müminlere bağışlayabiliriz. Saadet-i Ebediyye kitabında bir kimse farz olsun, nafile olsun, herhangi bir ibadeti yaparken veya yaptıktan sonra, mesela namaz, oruç, sadaka, Kur'an-ı Kerim okumak, hac, umre, evliya kabrini ziyaret ve ölüye kefen vermek gibi ibadet ve taatlerin sevabını diri veya ölü başkasına hediye edebilir deniyor. Kitaplarda bildirildiği gibi yapılan ibadet ve iyiliklerin sevabını şu şekillerde söyleyerek bağışlayabiliriz. 1. Farz olsun, nafile olsun. 40 yıllık kıldığım namazların ve tuttuğum oruçların sevabını bağışladım. Aldığım abdestlerin sevaplarını bağışladım. 2. Geçen sene yaptığım umrenin sevabını sana bağışladım. 3. Hindistan'a gidince İmam-ı Rabbani Hazretlerinin kabrini ziyaret etmiştim, hasıl olan sevabı sana bağışladım. 4. Komşum ölünce ona yaptığım kefenden hasıl olan sevabı sana bağışladım. 5. Yaptırdığım çeşmeden hasıl olan sevabı sana bağışladım. 6. Mektubat-ı Rabbani'yi okudum, ondan hasıl olan sevabı sana bağışladım. 7. Katıldığım dini sohbetten hasıl olan sevabı sana bağışladım. Bu şekilde bağışlamakla bağışlayan kişinin sevaplarında da bir eksilme olmaz.

Abdullah bin Mübarek Hazretleri buyuruyorlar ki, insanların en aşağısı din kisvesi altında dünya menfaati sağlayandır.

Şiirlerle Menkıbeler. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyh. Dünya 3 gündür. Bir genç Hasan-ı Basri'ye gelerek bir gün bizzat dedi, "Eder misiniz bana biraz nasihat?" Buyurdu ki, "Evladım, sen Rabbinin emrini aziz tut ki o dahi aziz tutsun hep seni. Çok korkunç tehlikeler vardır ki önünde hem ölüm, kabir ve mahşer, mizan, sırat, cehennem. Bunlar senin önüne gelir elbet peş peşe. Yarın ya kurtulursun ya girersin ateşe. Akıllı şu kuldur ki hesap günü gelmeden o kendi hesabını bir bir görür önceden." Bir gün Hasan-ı Basri bir grup genci gördü. Birisi kahkahayla pek fazla gülüyordu. Böyle aşırı gülen o genci çağırarak buyurdu ki, "Evladım, bir şeyi ettim merak. Bu kadar çok gülmenden düştüm büyük hayrete. Yoksa iman ile mi gittin sen ahirete?" O genç, "Hayır," deyince sordu ki o zamanda, "Yoksa ağır mı geldi sevapların mizanda?" Yine hayır deyince buyurdu ki, "Yoksa sen Sırat Köprüsü'nü mü geçebildin salimen?" Yine hayır deyince buyurdu ki, "Evladım, o halde bu kahkaha nedendir anlamadım. Bir insanın önünde varken bu tehlikeler nasıl böyle sevinir, nasıl böyle çok güler?" O genç bunu duyunca hiç gülmedi bir daha. O günden tövbe edip tam yöneldi Allah'a. Nasihat istemişti biri de kendisinden. Buyurdu, "Ahirete hazırlık yap şimdiden. Sağlamlar hasta olur, gençler olur ihtiyar ve ecel her kişiyi bir gün gelip yakalar. Bir yılanı ateşte yanarken görsen şayet, üzülür, kurtarmaya edersin sayı gayret. Bunu görmeye bile dayanmazken yüreğin, sen kendini ateşe atarsın, yok haberin. Dünya 3 gün gibidir. Dün, bugün, bir de yarın. Dün gitti, geri gelmez. Bu senin büyük kaybın. Yarın henüz gelmedi. Belki de gelmeyecek. Zira yarın gelmeden belki ecel gelecek. Öyleyse gün bugün ve saat bu saattir. Bulunduğun gün ve an sana büyük fırsattır. Dostunun çokluğuna güvenme bugün sakın. Zira sen öldüğünde hep yalnız kalacaksın. Kabre yalnız girersin ve yalnız dirilirsin. Münker ile nekire yalnız cevap verirsin. Hesap ve mizanda da yalnız olursun yine ve sen yalnız çıkarsın sıratın üzerine. Tek şey var bu yerlerde sana yoldaş olacak. İhlas ile yaptığın işlerdir o da ancak."

Ahmet Rıfai Hazretleri buyuruyorlar ki, alimlere karşı hürmetli olmalı, onların huzurunda edebi muhafaza etmeli ve az konuşmalıdır. Onların hizmetiyle şereflenmeyi büyük kazanç bilmelidir.

0: dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
0: Şimdi reklamlar.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox dünya şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 2 Temmuz Perşembe, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ahmet Hilmi Kaya görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Yücel Koç'un 2026'da ne olacaktı? Başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimini 2023'te Recep Tayyip Erdoğan kazanınca hain FETÖ'cüler, Amerika'daki eski CIA'ci karanlık tipler ve bazı CHP'liler bu Pirus zaferidir propagandası yapmıştı. Yani kazandığını zannediyor ama aslında kaybetti demeye getiriyorlardı. Daha sonra tuhaf biçimde hileli kurultayla CHP Genel Başkanlığı'na oturan Özgür Özel dahil hepsi birden 2026'yı işaret edip Erdoğan 2026'da erken seçime gitmek zorunda kalacak demeye başladı. Hatırlatayım. Özgür Özel önce erken seçim talebimiz yok demiş, sonra ne olduysa fikir değiştirip 2026'yı işaret etmişti. Biz de buna birkaç yazıda işaret edip hayırdır 2026'da ne olacak diye sormuştuk. Son günlerde AK Parti ve Erdoğan'ı destekleyenleri bölmeye, sindirmeye hatta diskalifiye etmeye yönelik bazı sosyal medya operasyonlarını görünce aynı sorgulamayı yapmak elzem oldu. Tam da CHP'nin bölünme süreci konuşulurken acaba karşı cephe de AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı mı bölmeye çalışıyor? Veya eski ABD Başkanı Biden'ın 2020'de itiraf ettiği aynı sene CIA'in gölge kuruluşu Rand Corporation tarafından yayınlanan raporlara yansıyan Erdoğan'ı siyasi oyunlarla devirmeye yönelik yeni bir hamle öncesi Cumhurbaşkanımızın etrafında kemikleşmiş kabuğu kırma startı verilmiş olabilir mi? Neden olmasın? Önemli olan arkasından ne geleceği. Onlar plan yapar, oyun kurar da işleri eskisi kadar kolay değil. Türkiye, FETÖ terör örgütü aparatları kullanılarak yapılmaya çalışılan 10. yılına yaklaştığımız 15 Temmuz ihanet girişimi veya önceki darbe teşebbüslerinde olduğu gibi parlamenter sistemle yönetilmiyor zira. Bu güçlü yönetim modeli dışarıdan müdahaleyle iktidarı seçime zorlamayı neredeyse imkansız kılıyor. Durum böyleyken hain FETÖ'cüler ve sahipleriyle Özgür Özel gibi CHP'li isimler neye dayanarak yahut neye güvenerek 2026'da erken seçim mecburiyetinden bahsediyordu? 4 Temmuz 2024'te bu köşede yayınlanan erken seçim hedefi başlıklı makalede de şöyle bir not düşmüştüm o güne. Seçimden yeni çıkmışız ama Ankara kaynayan kazan. Kimi başkent gazetecilerine göre burnumuzun dibinde ama bizim göremediğimiz şeyler oluyor. Ve yine onların ifadelerine göre üzerimize bir şey yaklaşıyor. O günlerde Müstafi Amiral Cihat Yaycı'nın bir uyarısı da dikkat çekiciydi. İsrail FETÖ ittifakının kaos çıkarmak için yargı, güvenlik, maliye gibi bütün kollarıyla harekete geçtiğini, hedefin en geç 2026'da darbe yapmak olduğunu söylüyordu. Hatta 15 Temmuz ve Gezi kalkışması dahil son 20-30 yıllık ayaklanma ve darbeleri inceleyip yeni eylem planını buna göre yaptıklarından söz ediyordu. Bu sefer çok daha farklı bir hazırlık içindeler. Askeri yöntemle değil, Türkiye'yi ekonomik, siyasi ve bölgesel dengeler üzerinden vurma planı yapıyorlar. Öncelikli amaçları Erdoğan'ın ve hükümetin ülkeyi yönetemediği izlenimini vermek, ardından geniş katılımlı bir hükümet benzeri söylemle ülkeyi teknokrat kadrolara mahkum etmek. Bu anlattıklarımız çıkarım değil. Çok ciddi bir bilgi akışımız var. FETÖ ekonomiyi ve milli bütünlüğü felç edecek her ihtimali değerlendiriyor, her türden iç ve dış odaklı ittifak halindeler diyordu. Türkiye bugünlerde NATO'ya ev sahipliği yaparken Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için Türkiye'ye muhtaçlığından söz ederken ABD Başkanı Trump bile Sayın Cumhurbaşkanımıza övgü dolu sözler sarf edip o çağırdığı için NATO toplantısına gideceğim derken bir taraftan da bunları konuşmak ne tuhaf. Biz de bunları endişe edelim diye yazmıyoruz zaten. Türkiye eski Türkiye değil çok şükür. Bugüne kadar Mossad, CIA, MI6 destekli çok operasyonu devletimiz ellerinde patlattı, aparatlarına da gereğini yaptı. Lakin bu düşmanı küçümsememize, toplum olarak bizim özellikle de milli medyanın rehavete kapılmasına sebep olmamalı. En büyük gücümüz birlik beraberliğimiz. Bakın onlar da son dönemde nereye saldırıyorlar? Türkiye dünyada kutup başı olmaya bu kadar yaklaşmışken öbür yandan düşmanın sadece sosyal medya operasyonlarıyla sınırlı kalmadığını, ittifaklar kurarak etrafımızı çevrelemeye çalıştığını da göz ardı etmememiz gerekiyor. İnanmayan İsrail'in soykırımcı katil başbakanı Netanyahu'nun önceki gün yaptığı açıklamalara baksın. Açıkça Türkiye'yi tehdit ediyor, Erdoğan'a karşı tedbir almaya başladığından söz ediyor, Amerika'yı, Trump'ı Türkiye'ye karşı ikna edeceğini falan söylüyor. 2026'da bizde seçim yok ama İsrail'de ve Amerika'da var. Katil Netanyahu'nun akıbeti en geç Ekim ortasına kadar belli olacak. En büyük belası da Trump'la iyi ilişkileri bulunan Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Fakat ABD Başkanı'nı da Kasım ayında kritik ara seçimler bekliyor. Şayet kongrede çoğunluğu kaybederse önümüzdeki 2 yılı çok zor geçirecek. Bu ülkedeki Yahudi lobisinin gücünü göz ardı etmemek gerek. Katil Netanyahu Amerika'yı Türkiye'ye, daha doğrusu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a karşı ikna edeceğini söylerken 2026'da yapmayı planladıkları şeye ikna etmeye uğraşacağını itiraf etmiş olabilir mi? Niye olmasın? Şunu unutmayalım. 2023 seçimlerini kaybeder kaybetmez kimse durduk yere koro halinde Erdoğan 2026'da erken seçim yapmak zorunda kalacak demez. Bütün dünya gibi Türkiye'de netameli bir yıl geçiriyorken herkes hep bir ağızdan dünya tehlikeli bir süreçte uyarısı yapıyorken Cumhurbaşkanımızı destekleyenler arasında bir fitne durduk yere çıkmaz. Bu süreçten güçlü çıkmanın tek yolu var. Birlik olmak ve Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın etrafında daha fazla kenetlenmek. Bakın İran'a, görün neticesini. Bakalım 2026 bize neler gösterecek. Türkiye Gazetesi'nde Yücel Koç'un 2026'da ne olacaktı başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Yavuz Donat'ın Emekliye Saygı başlıklı makalesini sunuyorum. Serbest piyasa ekonomisi. Bakanlık, belediye ticaret yapmaz, dükkan açmaz, ayakkabı satmaz. Ama geçim sıkıntısı içindeki emekliler için belediye çay evi açarsa kimsenin itirazı olmaz. Geçen hafta Manisa'daydım. Metropol ilçe Yunus Emre'de emekli kafe var. Çay 5 lira, su 5 lira, kahve 10 lira, tost 25 lira. Aksaray'a geldim. Emekliler dinlenme evi çay bahçesi var. Çay 2,5 lira. Kayseri'de de emekliler kafeteryası görmüştüm. Şehrin değişik yerlerinde 6 kafeterya. Çay 2 lira, simit 15, çorba 20 lira. Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban, Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç halkın içinde emeklilerle birlikte. Tebrikler, teşekkürler. Buğday, arpa, yonca, mısır, ayçiçeği, pancar, mahsul çok iyi. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, iyinin de ötesinde dedi. Başkana kapalı çarşı gözlemlerimizi anlattık. Esnaf sıkıntıda. Ahmet Koçaş, Covid-19 pandemisi piyasanın bütün dengelerini bozdu diyerek söze başladı. Ama ayağını yorganına göre uzatan idare edip gidiyor. Böyle dönemlerde dengeli olacaksın, önlemini alacaksın, hayale kapılmayacaksın. Enflasyon var, piyasa durgun, faiz yüksek, yatırımcı frene basıyor. Hep böyle gidecek değil, umudumuz 2027'de. Kırsal kesimin önemli sorunu, çoban yok, çobanlar Afgan. Bizimkiler çobanlık yapmak istemiyorlar. Maaş 50 bin lira 80 bin lira arasında. Çobanın bütün ihtiyacını sürü sahibi karşılıyor. Buna rağmen çoban yok. Bizimkilerin havası şu. Ben çobanlık mı yapacağım? Benim çocuğum çoban mı olacak? Benzer bir sorunu organize sanayi bölgelerinde de dinledik. Ara eleman sıkıntısı var. Gençler, işsizler masa başı iş istiyorlar. Kamu kurumlarında, belediyede. Oysa sanayide maaş daha yüksek. Ama bizimkilerin havası aynı. Benim çocuğum iş makinesi operatörü mü olacak? Fabrikada mı çalışacak? Mustafa Kurt, Kahramanmaraş'tan gelmiş, Aksaray'da yatırım yapmış, organize sanayi bölgesinde. Neden Aksaray? Mustafa Kurt, Türkiye'nin tam ortası olduğu için dedi. 450 kişi çalışıyor. Üretim, şehir içi araç, Motolux, 2 ve 3 tekerli elektrikli araç grubunda Türkiye birincisi. Benzinli de Türkiye'nin ilk 5 firması arasında. Fabrika yılda 400 bin araç üretecek kapasitede. Pek çok ülkeye ihracat. Almanya, Macaristan, Polonya, Orta Doğu coğrafyası, Mısır, İran, Rusya. Amerika golf aracı istiyor. Aksaray OSB bir günde gezilecek gibi değil. Anadolu'nun ortasında bir sanayi üssü. Aksaray'da kiminle konuştuysak seçimi siyaseti de sorduk, CHP'yi de. TSU Başkanı Ahmet Koçaş seçim konusunda herkesten dinlediğimiz sözleri söyledi. Erken seçim mi var? Hayır. Akıl tutulması olur. CHP'ye gelince Ahmet Koçaş konuşmak istemedi. Birbirlerine düştüler. İşleri çok zor. Anadolu'nun ortası, muhafazakar, milliyetçi damarın güçlü olduğu bir coğrafya. 2002'den bu yana AK Parti'nin en yüksek oy aldığı iller arasında. 14 Mayıs 2023'te AK Parti 2, MHP 1, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. MHP'den seçilen Ramazan Kaşlı daha sonra AK Parti'ye geçti. Aksaraylılara sordum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan neler istiyorsunuz? Ekonominin düzelmesi, emeklilerin durumunun iyileşmesi, turizmin teşvik edilmesi ve demiryolu. Aksaray Ulu Kışla hattı. Böylece Aksaray'ın denize ulaşması. Organize sanayi bölgesinde de kiminle konuştuysam trenden söz etti. Aksaray Ulu Kışla demiryolu büyük ihtiyaç. Ulu Kışla üzerinden Mersin ve İskenderun limanlarına ulaşmalıyız. Bu konuyu Aksaray Valisi Murat Duru'yla da konuştum. Dedi ki, Aksaray bir sanayi şehri. Dünyanın her yerine ihraç var. Her gün yüzlerce tır yola çıkıyor. Demir yoluyla denize bağlanırsak ihracatı rahat edecek. Taşıma maliyeti düşecek. Müjde! Vali Murat Duru söyledi. Aksaray Ulu Kışla demir yolunun ihalesi yapılmış. Emeklilerle sohbet ediyorduk çay bahçesinde. AK Partili de vardı, MHP'li de. Daha az olmakla birlikte CHP'li de. Konu ne olacak CHP'nin hali? CHP'liler çoğu Özgür Özel yanlısı. Kılıçdaroğlu taraftarı daha az. Aralarında tartışıyorlar ama gençler gibi değil. Tartışmalarında kırıcı, incitici, yüz yüze bakmayı güçleştirici söz ve davranış yok. Gençlerde ise gerilim, üslup daha sert, kırıcı. Çay bahçesinde CHP üzerindeki tartışmalar sırasında yaşlı bir emekli sesini yükseltti. Aksaray merkez, akıllı olsun herkes. Gülmeye başladık. Bu söz Aksaray'da yaygın. Aklı selim, uzlaşı, orta yol çağrısı gibi. Akıllı olmaya davet. Ve bir başka emekli söze girdi. CHP'liler ölçüyü kaçırdılar. Bu saatten sonra boş yere ortak akıl arama. Aynı otobüse bile binmezler. Sabah gazetesinde Yavuz Donat'ın Emekliye Saygı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın Alevi şakası, Atatürk şakası, din şakası başlıklı makalesini sunuyorum. Bazıları aman tanrım ne kadar da hoşgörüsüzler falan diye tepki göstermeye başladılar. Bu tepkiyi gösterenlerin çoğu Alevilerle ilgili şakalar konusunda acayip hassastırlar. Atatürk'le ilgili şakalar konusunda korkunç hassastırlar. Kendi hassasiyetleri konusunda sonsuz, sınırsız ve ödünsüz biçimde hassas olanlar, başkalarının hassasiyetleri söz konusu olunca alabildiğinde vurdum duymazlar. Bir Alevi şakası söz konusu olduğunda böyle mizah olmaz kardeşim tavrı. Bir din, Kur'an, Allah şakası söz konusu olduğunda ne var bunda kardeşim tavrı. Bir Atatürk şakası söz konusu olduğunda savcılar göreve çığlıkları. Bir din, Kur'an, Allah şakası söz konusu olduğunda savcı ne karışıyor bu işe tavrı. Şakada seçici, hassasiyette seçici, savcıları göreve çağırırken seçici. Allah bu seçiciliğin cezasını versin. Bir insanın reisçi olup olmadığını anlamak için çok basit bir ölçü. Eğer kendisini reisçi olarak tanımlayan herhangi biri tartışmanın odağı CHP içindeki iç kargaşayken, CHP'deki iç kargaşayı bir tarafa bıraktırıp AK Parti ve Erdoğan'ı tartıştırıyorsa, o kişi isterse günde 48 defa ben reisçiyim diye haykırsın, asla gerçek bir reisçi değildir. Şırnak Üniversitesi Rektörü. Nasıl bir rektördür bilmiyorum. İyi işler mi yapıyor bilmiyorum. Kendisini tanımam etmem. Fakat bildiğim bir şey var. Bu rektörle ilgili dönem dönem palavra haber yapıyorlar. Adamın söylemediklerini söylemiş gibi yayınlıyorlar. Üstelik bunu yapanlar dijitalde adı sanı belli yayın organları. Mesela son palavraya göre Şırnak Üniversitesi Rektörü, ben buranın emiriyim, ben ne dersem o olur, akrabalarımı üniversiteye tabii ki doldururum falan demiş. Bir baktım adam yalanlamış bunu, böyle bir şey söylemedim demiş. Bu tamamen palavra demiş. Dolaşıma sokulan metnin kendisine ait olmadığını söylemiş. E tabii ki tın, yalan yedi kıtayı çoktan dolaşmış durumda. Teyit etmiyorlar, minnacık bir araştırma yapma zahmetine girmiyorlar. Suçlanan kişiye bir alo demiyorlar. Yaptıkları tek şey şu, palavrayı gerçekmiş gibi sunarak adamın şerefiyle, haysiyetiyle, onuruyla oynuyorlar. Ondan sonra da dezenformasyon yasası, özgür basın, bla bla bla diye ağlaşmalar falan. Sanki basın özgürlüğü insanların şerefleriyle oynama özgürlüğüymüş gibi. Selahattin Demirtaş mizah duygusu çok gelişmiş biridir. İnce görür, iyi mizah yapar, taşı gediğine koyar, ironisini çaktırmaz. Deniz Göktaş'la ilgili mizahi bir metin kaleme almış Demirtaş, baştan sona mizah yapma çabasıyla kaleme alınan bu metni heyecanla okudum. Sonuç tam bir hayal kırıklığı. Berbat bir mizah, incelikten uzak bir ironi. Bu ne ya dedirten bir yaklaşım, utandıran bir güldürme çabası. Mizahın şöyle bir kötü huyu vardır. İyisi adamı göklere çıkarır, kötüsü adamı perişan eder. Özgür Özel, Batı medyasına Türkiye'yi ve Erdoğan'ı anlatmaya devam ediyor. Bu kez seçtiği yayın organı Financial Times. Amerikalı herhangi bir muhalif lider, herhangi bir Türk, Rus, Çin ya da Arap gazetesini Trump'ı anlatmaya tenezzül etmezken, neden bizim muhalif liderimiz bir İngiliz gazetesini Erdoğan'ı anlatmaya bu kadar hevesli olabiliyor? Üstelik Batı medyasına Türkiye'yi anlatmanın eski havası ve anlamı kalmamışken bizim muhalif liderimiz neden ısrarla bu küf kokulu eyleme devam ediyor? Gelişmeleri mi okuyamıyorlar? 90'larda mı kaldı? Yeni stratejileri mi çizemiyorlar? Ezberlerine mi devam ediyor? Kendisine fayda getirmeyecek işlerle uğraşmaktan mı hoşlanıyor? Ekrem İmamoğlu yeni kurulacak partinin ANAP'ın yeni sürümü gibi olmasını istiyormuş. Özgür Özel'in İzmir ve civarında yeni parti sinyalini çok güçlü biçimde verirken başına bir Ecevit kaskesi takması, hayır yeni parti ANAP'ın yeni sürümü olmayacak yanıtının sembolü mü acaba? Sembollere çok büyük anlamlar yüklemem ama bu sembol nedense bana anlamlı geldi. Enteresan zatlar, Daron Acemoğlu, Koç Üniversitesi'nde bilimsel özelliğin sermayeden de bağımsız olması gerektiğine dair bir nutuk çekmiş, Koç'u sermayeden saymıyor galiba. Nasuh Mahruki, kaslı memelerini gösteren bir dövme videosu paylaşmış, dikkat çekmezsem ölürüm hastalığı mı bu? Bülent Arınç, hep öfkeyle dinliyordum kendisini, son röportajını dinlerken baktım sıfır öfke, şefkatle anlayışla yaklaştım kendisine. Yaş aldıkça tolerans seviyemiz de artıyor galiba. Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan'ın Alevi şakası, Atatürk şakası, din şakası başlıklı makalesini sundum. Sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Tunca Bengi'nin Türkiye neden savaşa hazırlansın ki? Başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'nin artan önemi, Avrupa, Asya ve Afrika'nın kesişimindeki stratejik konumu, küresel ticaret yollarına hakimiyeti ve değişen dünyada kritik bir ara bulucu, güvenlik aktörü olmasından kaynaklanıyor. Bu jeopolitik ve jeostratejik ağırlık, ülkenin çok boyutlu politikalarıyla her geçen gün daha da artıyor. Değişen jeopolitik dengelerle birlikte barış diplomasisi ve stratejik konumuyla bölgesel bir güç olmanın ötesine geçerek küresel etkili bir aktör konumunda Türkiye artık. Güçlü ordusu, modern askeri kabiliyetleri, gelişmiş savunma sanayi ile 70 yıl aşkın süredir NATO'nun güvenliğine katkı sunan müttefiklerin başında yer alıyor. NATO misyonlarında aktif görev alıyor, barış ve istikrarın korunmasına destek oluyor. Ankara'daki NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı katılacağını söyleyen ABD Başkanı Donald Trump da, Türkiye'nin çok güçlü bir ordusu ve devasa bir savunma sanayi tabanı var sözleriyle bu gerçekliği bir kez daha duyurdu zaten. Dolayısıyla Ankara'daki tarihi zirve, eğer NATO ve Avrupa Birliği Türkiye'nin gücünden maksimum düzeyde faydalanmak ve daha da güçlenmek istiyorsa bir karar, aynı zamanda bir karar anı olacağını söyleyebiliriz. Türkiye'nin askeri gücü, barışçıl diplomasisi sadece NATO ve Avrupa Birliği'nin etki alanıyla da sınırlı değil. Türkiye'nin gönül coğrafyası, sınırları aşan ortak tarih, kültür, dil ve din bağlarıyla bağlı olunan geniş bir alanı kapsıyor. Siyasi sınırların ötesinde kardeşlik ve kültürel etkileşimi kapsayan bu manevi miras, Balkanlardan Kafkaslara, Orta Asya'dan Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya kadar uzanıyor. Türkiye, dünyada en çok diplomatik temsilciliği olan 5. ülke konumunda, geniş diplomasi ağına sahip. Dünyanın hangi köşesinde, neresinde olursa olsun bir yerde sorun, sıkıntı yaşandığında felaket, afet gibi ya da savaş, çatışmaların olduğu bölgelerde ay yıldızlı al bayrak hep oralarda dalgalanıyor. İnsancıl ve çözüm odaklı politikalarıyla her zaman mazlumların yanında oluyor. Rengi, ırkı, bayrağı fark etmeksizin. Türkiye potansiyelini, imkan ve kabiliyetlerini bölge barışı ve dünya barışı için azami ölçüde kullanıyor yani. Ama bunlara rağmen katil Netanyahu, soykırımcı İsrail ve şu sıralar yancısı Yunanistan kimi zaman Türkiye'ye yönelik boylarından büyük tehditkar sözler sarf ediyor. Kimi zaman da gerçeği kabullenip sanki övüyormuş havası.

demek amacıyla yoğun baskı yapıyorlar. İsrail ve Yunanistan büyük abileri Amerika'nın hamiliğinde Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak, gelişmesini engellemek hayaliyle aşağılık her türlü yol ve yöntemi deniyorlar. Provokasyon, manipülasyon, kışkırtma, iftira, yalan, ne ararsan var. Tabii her zaman olduğu gibi anlamadıkları ya da anlamak istemedikleri gerçeklik de şu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kodları barış üzerine kurulu bir devlet. Onlar gibi başka ülkeleri işgal etme, toprak kazanma, yayılma diye bir planı, düşüncesi asla yok. Tek derdi kendi vatan toprakları. Çok korktukları Türkiye'nin savunma sanayindeki hamleleri, geliştirdiği yerli ve milli silahlarda kimseye saldırmak, tehdit etmek için değil, savunmaya dönük caydırıcı gücünü pekiştirmek anlamında. Sakın benimle dalaşmaya yeltenmeyin, aklınıza bile getirmeyin, gücümü sabrımı test etme gibi bir çılgınlığa kapılmayın uyarısı sadece. Bir savaşa hazırlık durumu falan değil kesinlikle. Hem Türkiye neden savaşa hazırlansın ki? Söz konusu vatan olduğunda ne zaman hazır değildi ki zaten? Kaçınılmaz olduğunda ekstra bir hazırlığa falan hiç gerek yok. Milliyet gazetesinde Tunca Bengi'nin Türkiye neden savaşa hazırlansın ki başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Şafak gazetesi var. Yeni Şafak'ta Turgay Yerlikaya'nın Çerçeve, Yasa ve Sürecin Devamı başlıklı makalesini sunuyorum. Ekim 2024'ten bu yana devam ede gelen terörsüz Türkiye sürecinin en netameli aşamalarından biri olan hukuki düzenlemeye ilişkin ayrıntılar tartışılıyor. Doğası gereği ihtiyatlı iyimserlik üzerinden ilerleyen fakat hiçbir aşamasında kararlılıktan taviz verilmeyen bir süreç yönetimi söz konusu oldu. Siyasi iradenin kararlılığıyla ilgili bürokratik mekanizmaların sevk ve idare ettiği terörsüz Türkiye bugün itibariyle önemli bir mesafe kat etmiş durumda. Sürecin sağlıklı ve başarılı biçimde sonlandırılması noktasında kritik bir aşama olan yasal düzenlemenin meclisin kapanmasından önce gündeme gelme beklentisi oldukça yüksek. Peki yasal düzenleme neleri içerecek ve nasıl bir çerçeve ihdas edilecek? Çerçeve yasa sadece münfesih terör örgütüyle mi sınırlı kalacak? Söz konusu yasa münfesih terör örgütü üyeleriyle nasıl bir tasarruf uygulayacak? İlgili yasa terörü tam anlamıyla Türkiye'nin gündeminden çıkaracak mı? Bu ve benzer sorular etrafında tartışılan hususlara bakıldığında işin mutfağında hummalı bir çalışmanın sürdürüldüğünü söylemek mümkün. Nitekim süreci başından bu yana takip eden ilgili kurum ve aktörlerin raporları konusunun belirli bir sıcaklığa eriştiğini de gösteriyor. Kuvvetle muhtemel MIT'in terör örgütünün silah bırakma sürecine dair somut gözlemlerinin de etkili olduğu bu süreçte çerçeve yasanın içeriğinin belli olmasının hemen ardından yeni bir tartışma daha başlayacaktır. Gündem edilen hususlara bakıldığında ilgili yasanın örgüt üyeleriyle ilgili bir kategorik ayrım yapacağı ve suça karışanlarla karışmayanları net biçimde ayrıştıracağı öngörülüyor. Bu ayrıştırmada başta MIT olmak üzere güvenlik bürokrasisinin bütün unsurlarının bilgileri önemli olacak ve kamuoyunda herhangi bir tartışmaya mahal verilmemeye çalışılacaktır. Söz konusu kategorik ayrımla suça karışmamış olanların geri dönüşü ve toplumsal entegrasyonu ile ilgili iş ve sosyal hukuku ilgilendirecek adımlar atılacak ve bunun bir af anlamına gelmediği de ısrarla vurgulanacaktır. Çerçeve yasanın sadece PKK terör örgütüyle sınırlı olup olmaması da ayrı bir tartışma konusu. İlgili çerçeve yasanın sadece müfessih terör örgütü PKK ile mukayyet olacağı ve bu konuda herhangi bir muğlaklık yaşanmaması adına da sınırların net biçimde çizileceği beklenmektedir. Bu sürede sürecin sağlıklı biçimde ilerlemesi adına kuvvetle muhtemel bir gözlem kurulu inşa edilecek ve bu kurul sürecin takibini yapacaktır. Bir diğer husussa suça iştirak etmiş örgüt üyeleriyle ilgili nasıl bir yol izleneceği. Hiç kuşkusuz bu konuda toplumsal hassasiyet dikkate alınacak ve suçla ilgili cezai karşılık söz konusu olacaktır. Kanunun ihdası sonrasında suça iştirak etmiş terör örgütü üyelerinin teslim olmaları durumunda bir cezai indirimin gündeme gelme ihtimali de beklentiler arasında. Bu konuda bir kanun teklifiyle terörsüz Türkiye'ye dair en net yaklaşımı ortaya koyan Hüdapar, ilgili teklifte bütün ayrıntılarıyla sürece dair kendi perspektifini de ortaya koymuş durumda. Hiç kuşkusuz meclisteki komisyon sürecinde partilerin müstakil olarak sundukları raporlarda bu konuda bir altlık oluşturmakta ve önemli bir çoğunluğun

iştirak edebileceği bir çerçeve sunmaktadır. Çerçeve yasayla ilgili içerik netleştiğinde de bu durumun geniş kitlelere aktarılması ve konuya dair hassasiyetin takip edilmesi de önemli bir başlık olacaktır. Son dönemde ulus devlet, vatandaşlık, etnisite gibi kavram setleri üzerinden oluşturan hassasiyet terörsüz Türkiye'nin önünde bir set oluşturmamalı. Aksine sürecin hem Türkiye hem de bölge açısından oluşturacağı katkıya odaklanmalı ve Türkiye'nin daha kapsayıcı bir modelle yola devam edeceği anlatılmalıdır. Son dönemde bölgesel krizler nedeniyle gündemin eski heyecanını koruyamadığı gerçeği de dikkate alındığında sürecin iletişim yönetimine çok daha fazla mesai harcanması gerektiği anlaşılmaktadır. Nitekim bu tür kritik süreçlerde ne yapıldığı kadar nasıl yapıldığı ve kamuoyuna ne ölçüde anlatılabildiği de önemlidir. Yeni Şafak'ta Turgay Yerlikaya'nın Çerçeve, Yasa ve Sürecin Devamı başlıklı makalesini sundum. Sırada Yeni Akit gazetesi var. Yeni Akit'te Onur Yılmaz'ın Ya Yanan Otomobil Tok Olsaydı başlıklı makalesini sunuyorum. Teknoloji ilerliyor, otomobiller değişiyor, direksiyonun arkasındaki alışkanlıklarımız bile farklılaşıyor. Bugün artık yollarda daha fazla elektrikli otomobil görüyoruz. Sessiz çalışan motorlar, gelişmiş yazılımlar ve yüksek teknoloji. Bunların hepsi önemli ama bütün bu yeniliklerin üzerinde tek bir gerçek var. Direksiyon başına geçen herkes evine sağ salim dönmek ister. Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay bunu bir kez daha hatırlattı. Seyir halindeki bir otomobilden duman yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü soğukkanlılığını kaybetmeden aracını yol kenarına çekti. Yanında bulunan eşi ve iki çocuğunu hızla araçtan indirdi. Kısa bir süre sonra otomobil alevlere teslim oldu. Çok şükür ki yaşananlar büyük bir faciaya dönüşmedi. Olayın ardından görüntüleri izlerken aklımdan geçen ilk soru yangının neden çıktığı değildi. Aklıma gelen soru şuydu. Ya bu otomobil tok olsaydı? Acaba aynı haber birkaç saat içinde unutulur muydu? Yoksa günlerce ekranlarda konuşulur, sosyal medyada milyonlarca paylaşım yapılır, yerli otomobili üzerinden yeni tartışmalar mı başlatılırdı? Bu sorunun cevabını vermek zor değil. Çünkü TOG daha üretim bandından çıkmadan yargılanmaya başlandı, birileri fabrikanın kapısından içeri girmeden hükmünü verdi, üretilemez dediler, satılamaz dediler, başaramaz dediler, yollara çıktığında ise bu kez en küçük iddia bile büyütülerek servis edildi, doğruluğu kesinleşmemiş paylaşımlar bile saatler içinde milyonlara ulaştırıldı. Eleştiri elbette olacaktır, olmalıdır da. Ancak eleştiriyle peşin hüküm arasındaki çizgi kaybolduğunda ortaya sağlıklı bir tartışma çıkmıyor. Bugün dünyanın en büyük otomobil üreticileri de zaman zaman teknik sorunlarla karşı karşıya kalıyor. Geri çağırma kararları alıyor. Üretim hataları tespit ediliyor, yazılım güncellemeleri yayınlıyor, yangın riski nedeniyle servis kampanyaları düzenliyor. Bunlar otomotiv sektörünün bilinen gerçekleri. Hiçbir marka kusursuz değildir. Fakat kusurları değerlendirirken kullandığımız ölçü herkese aynı olmalıdır. Bir markaya karşı büyüteçle bakıp diğerine göz ucuyla bakarsanız ortaya objektiflik çıkmaz. Ortaya çifte standart çıkar. Otomobilin üzerinde hangi logonun bulunduğu yangının ciddiyetini değiştirmez. Arka koltukta oturan çocuğun korkusu da markaya göre değişmez. Alevler yükseldiğinde insanların aklına ilk gelen şey aracın menşei değildir, sevdiklerini kurtarabilmektir. Tam da bu yüzden otomobilleri ideolojik tartışmaların merkezine yerleştirmek kimseye fayda sağlamaz. Yerli üretim kutsal değildir. Yanlış yaparsa eleştirilir, eksik üretirse konuşulur, sorun yaşarsa hesabı sorulur. Ama aynı dürüstlük yabancı markalar için de gösterilmelidir. Birinde yaşanan olayı günlerce manşet yapıp diğerinde sessiz kalmak tüketiciye karşı da haksızlıktır. Çünkü tüketicinin beklentisi polemik değil, güvenliktir. Bir otomobil satın alan insan markaya değil, can güvenliğine yatırım yapar. Çocuklarını emniyet kemerini bağlarken tek düşüncesi güven içinde yolculuğunu tamamlamaktır. Otomobiller farklı olabilir. İnsan hayatının değeri ise hiçbir zaman değişmez.
Yeni Akit'te Onur Yılmaz'ın "Ya yanan otomobil tok olsaydı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim Gazetesi var. Takvim'de Ekrem Kızıltaş'ın "Aç Tavuk" başlıklı makalesini sunuyorum. Özgür Özel'in "kirli paralarla satın almaya çalıştıkları CHP'yi tekrar ele geçiremezlerse kuracakları yeni partiye" dair sözleri farklı bir alemde yaşadığını düşündürüyor. "Eğer CHP'de işgal sona ermezse milletimizi asla seçeneksiz bırakmayacağız" diye başlayıp "gerekirse yeni bir partiyle tertemiz bir sayfa açacağız, yeni bir siyaseti, demokratik rekabeti, hukukun üstünlüğünü, temiz yönetimi hep birlikte inşa edeceğiz, yeni ve kurucu bir siyasette Türkiye'nin önünü açacağız" şeklindeki sözleri Özel'in mutlak mutlak kararının sebebini unuttuğuna işaret. Mutlak mutlak kararıyla yargıdan çalıp çırptığınız paralarla ana muhalefet partisini satın alamazsınız tokadını yediklerini belki unutmuş olan Özel'in, Uşak ve Antalya'nın tutuklu eski başkanlarının son itiraflarını unutmuş olma ihtimali ise yok. Bu kişilerin aday olabilmek için CHP Genel Merkezi'ne ve bu arada doğrudan Özgür Özel'e para verdiklerine dair itiraflarının üzerinden çok zaman geçmedi. Yeni parti kurmayı istemek hakkı olsa da tertemiz sayfa ve temiz yönetim iddiaları yakışık almayan Özel'in mutlak mutlak kararına uymama konusundaki ısrarı da hukukun üstünlüğü sloganını etkisiz hale getiriyor. Etkin pişmanlıktan faydalanmak isteyen başkanların adaylık için büyük paralar ödediklerine dair itirafları sebebiyle yakında yargıyla muhatap olacağı kesin olan Özel'in siyasi ömrü yeni parti kurmaya yeter. Ancak son mahalli seçimlerde iş başına gelip rüşvet, irtikap, yolsuzluk ve benzeri sebeplerle tutuklanan belediye başkanları gerçeği hatırlandığında kuracakları yeni partinin emeklilerin, emekçilerin, çiftçilerin, esnafın, işsizlerin, yoksulların umudu elinden alınan milyonların partisi olacağı iddiası havada kalır. Özel ve yanındakilerin kuracakları düşünülen yeni partinin CHP'den fazla oy alacağı hesabı yapmalarıysa aç tavuk kendini buğday ambarında sanır sözünü akla getiriyor. Sipariş üzerine alel acele hazırladıkları için bıyık altı gülümsemelere sebep olan kamuoyu araştırmalarını fonladıkları medya organlarında yayınlatmak kolaydır. Başta siyasi şizofrenler olmak üzere kurulacak yeni partinin alacağı iddia edilen oy oranlarına inananlar olacağı da şüphesiz. Ancak yeni partiyle ilgili sipariş ettikleri yalanlara kendileri de inanıyorlarsa durumları vahim. Mahkeme tarafından CHP Genel Başkanlığı'na getirildikten sonra bir yandan partiyi derleyip toparlamaya, bir yandan da arınma konusunda mesafe almaya çalışan Kılıçdaroğlu'nun işi de hakikaten zor. Çalışmalarını denge hesaplarıyla sürdüren Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin mevcut durumunu okumakta zorlanmasının çeşitli sıkıntılara sebep olacağını söylemek kehanet sayılmaz. Yapılanları yok saymak ve görmezden gelmenin geçmişte olduğu gibi bundan sonra da Kılıçdaroğlu'nun işine yaramayacağını sevabına hatırlatalım. Takvim Gazetesi'nde Ekrem Kızıltaş'ın "Aç Tavuk" başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ahmet İlmi Kaya görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: makaleler arasından.
1: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
2: TGRT FM.
3: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM.

Sevgili dinleyiciler, şimdi sizlere mukabeleyi sunuyoruz. Cüz 11, Sure, Tevbe Suresi 123-129. Ayetler, Yunus Suresi 1-25. Ayetler, Sayfa 206-210.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İbrahim Macit görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Şiirlerle menkıbeler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tevazu sahibiydi. Peygamber Efendimiz tevazu sahibiydi. Yine bu hasleti de büyük ve emsalsizdi. Şunu teklif etti ki kendine Cenab-ı Hak, yap peygamberliğini ister melek olarak. Lakin o buna bile olmadı müteveccih. Kul olarak peygamber olmayı etti tercih. Yoksul ve fakirlerle oturup kalkıyordu. Köleler davet etse kabul buyuruyordu. Buyurdu ki, İsa'yı nasıl Hristiyanlar uzun uzun methedip övüyorlarsa onlar, beni de onun gibi böyle methetmeyiniz. Bana Allah'ın kulu ve Resulü deyiniz. Arpa ekmeğiyle iç yağından yapılan basit bir yemeğe de çağrılsaydı ne zaman, hiç tereddüt etmeden kabul edip giderdi. O kimsenin gönlünü yapar memnun ederdi. Sırtına çok sade bir şilte vurulmuş olan bir deve üzerinde hacca gitti bir zaman. Oysa fakir değildi o sevgili peygamber. Memleketler fethetmiş, almıştı ganimetler. Ve hatta bu haccında o peygamber zişan, 100 besili deveyi etmişti kendi kurban. Ancak mütevazıydı o serveri kainat. Dünyalı olsa da etmezdi hiç iltifat. Nitekim o Mekke'yi fethettiği gün bile, ordusu ihtişamla giriyorken şehire, o deve üzerinde geliyordu o zaman. Başı öne eğikti yine tevazuundan. Ebu Hüreyre dahi anlatır ki şöylece, çarşıya çıkmış idik ikimiz beraberce. Pazardan öteberi alıp Fahri Kainat, satıcıya parayı fazlaca verdi fakat. Onun bu ihsanından satıcı memnun kalıp, derhal öpmek istedi ellerine kapanıp. Lakin peygamberimiz vermedi buna izin. Buyurdu, bir sebep yok elimi öpmen için. Çünkü ben ne melikim ve ne de padişahım. Ben sizin içinizden sadece bir insanım. Sonra satın aldığı o şeyleri alarak başladı taşımaya oradan ayrılarak. Ben taşımak istedim buyurdu ki, her kişi kendisi yapmalıdır kendine ait işi. O server emin, adil, doğru sözlüydü hem. İtiraf etmişlerdir bunu da cümle alem. Hatta peygamberlikten önce de herkes yine hep Muhammedül Emin derlerdi kendisine. İslam'dan önce dahi her hususta yine halk onun hakemliğine başvururdu muhakkak. Nitekim kendisi de buyurdu ki, vallahi ben doğru ve eminim. Yerde ve gökte dahi.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim, İslam alimlerinden ve Evliya-i Kerim'den olan İbn-i Vefa rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, Allah-u Teala bir kulunu severse onun kalbini razı olduğu kullarının sevgisiyle doldurur. Allah-u Teala kimin kalbini kendi sevgisiyle doldurursa onun kalbi başka bir şeyle meşgul olmaz. Çünkü o görünüşte halkla, insanlarla, iç hali ile de Allah-u Teala iledir buyuruyor İbn-i Vefa rahmetullah Teala aleyh.
1: Şimdi dinleyicilerimiz var telefonda, ilk dinleyicimizi alabiliriz. Buyurunuz efendim, hayırlı günler.
3: Hayırlı günler efendim.
1: Buyurun.
3: Ben kızımın adına konuşuyorum şu anda, kendisi konuşmuyor telefonla malumunuz. Sorumuz şöyle, Ankara'daki bir şeyde sohbet toplantısında şöyle bir durum hasıl olmuş. Ayakkabısını yanlışlıkla başka bir ablamız şey yapmış, yanlışlıkla giyip gitmiş. Onun ayakkabısı da orada kalmış. Bu şekilde bir durumda kalan ayakkabıyı giyip gitmek uygun değil diye biliyor kızım. Acaba bu doğru mu? Dinen hani şey, fakir çok şey değil zaten. Bu hal durumu değiştirir mi? Ablalardan da ayakkabıyı tanıyan çıkmış, telefon edip söylemek istemişler fakat ulaşamamışlar. Çok dikkat çekecek şekilde olmamakla beraber onun ayakkabısında pırıltılar varmış. Kız yine de giymek istememiş. Ev ayakkabısı orada olduğu için onunla dışarı çıkmış. Yani bu yaptığı hareket uygun mu? Onu giyip eve gelmek zorunda kalmış. Yani her şey oradan alınır, giyilir.
2: Anlaşıldı
3: diye bir şey
2: efendim,
3: var,
2: tamam.
3: Bir davranış.
2: Tamam efendim, anlaşıldı.
3: Anlaşıldı değil mi,
2: evet,
3: efendim?
2: Başka bir şey var mı?
3: Yani bu yaptığı davranış uygun
2: anlaşıldı
3: mu?
2: Anlaşıldı efendim, tamam.
1: Teşekkür ediyoruz, hayırlı günler efendim. Efendim. Sağ olunuz. Uygun bir şey mi?
2: Uygun değil.
1: Hangisi uygun değil?
2: Yani kalanı giymesi uygun değil. Saatte bir değil yazıyor. Uygun değil, ancak başka alternatif yoksa, kendisine doğru mu da aynı şekilde garipse, o anda ayakkabı da yoksa başka çaresi yok. O zaman gelir. Hani diyelim ki ayakkabıyı bırakan kimse belli olmadı. Aradık. Kimse
1: bunun ayakkabılarını almış gitmiş o gidende.
2: Tamam. Yani bunu daha sormadan alıp gitti, onu da araştırması lazım. Sadece bu değil, o yani, da aynı şekilde. O yani. Da aynı şekilde. Bir kere o da uygun iş yapmamış. Başkasının ayakkabısını giydi, kendi ayakkabısını bıraktı gitti. Kalanı niye aynı şekilde öbür ayakkabısı alınan kimse giyemez? Çünkü buna izin verilmedi. Bunun malı değil, mülkü değil. Efendim takas yapıldı, yapılmadı. Sehven giydi gitti veya çaldı, neyse. Çeşitli şeyler hatıra gelebilir. Dolayısıyla kalan ayakkabıyı falana verdim diye ayakkabının sahibi tarafından herhangi bu şekilde böyle bir şey, niyet belirtilmemiş veya söz söylenmemiş. Onun için başkasının bir mülkü o. Efendim başkası benimkini aldı götürdü, ben de onu. Olmaz o. Başkası benim tarlama girdi, ben de Mustafa Tokuz'un tarlasına gireyim. Yok öyle bir şey. O zaman aynı şekilde şey söyleyiver, hukuk ortadan kalkar.
1: Herkes kendi hukukunu uygulamaya başlar.
2: Tabii. Bu dünyalık aynı şekilde. Devletler hukuku içinde böyle, Allah-u Teala'nın bildirdiği hukuka, kanunlara da aynı şekilde aykırıdır bu. Suçtur, günahtır. İfadesi geçiyor Saadet Ebedi'de. Yani içinde yaşadığı ülkenin kanunlarına uymazsa suç işlemiş olur. Allah-u Teala'nın bildirdiği kanunlara uymazsa günah işlemiş olur diye bütün Ehl-i Sünnet alimlerin bildirdiği hükmü Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh kitaplarında Saadet Ebedi başta olmak üzere onu yazmışlar ve bildirmişler. Peki ulaşılmış, işte hani ulaşamamışlar veya bulamamışlar falan. Fakirse durum değişir mi diye sor dinleyicimiz. Fakirse değişir. Çünkü birisi bırakmış. Aradılar taradılar, sahip bulunamadı. Dolayısıyla o bırakılan kimse fakirse kullanabiliyor, giyebiliyor. Hatta şey bile, Lukata Bahsi Saadet Ebediye'de buyuruyor ki bir kimse sokakta bir şey bulsa, para olsun, eşya olsun, sahibini aradı, bulamadı. Yoksa bulan kimse kendisi fakirse kullanabilir ifadesi geçiyor. Peki yiyecek olarak mesela çabucak deforme olan yiyecekler var. Şeftalidir, kayısıdır, kirazdır, vişnedir. Şeyler de öyle ya. Aşağı yukarı kavun, karpuz da öyle. Üzerinde efendim turşusunu kuralım, 6 ay beklesin, öyle bir bekleme durumu yok. Yani bunlar böyle çabucak deforme olacak, bozulacak olan şeyler. Bulan kimse, yani sahibi yoksa yiyebiliyor. Yani izin var. Efendim yemezse suç olur. Yani niye suç olsun? Yiyebiliyor demek izin var demektir. Tamam mı? Yiyecek demek değildir o. Yemesi lazım değildir. Onu da iyi anlamalı. Birbirine aynı şekilde karıştırmamalı. Dolayısıyla bunu bu şekilde böyle uzatmaya da gerek yok. Tam bir Mesatebili kitabında zaten bu hususu anlatmış. Bakın burada da oluyor bu. Mesela şeyde İhlas Holding'in B1 diyoruz biz. Bodrum 1. Orada Allah Teala rahmet eylesin Emel abiyle büyük bir yeri böyle mescit olarak açmışlar. Gerçi her katta mescit var da orası büyük bir mescit. İşte cemaate namaz da kılınıyor. Cuma namazı da kılınabiliyor. Öyle bir durumu var oranın. Bazen mesela orası 500-600-800-900-1000 kişi alabiliyor. Ya o kadar kimse geldiği zaman ayakkabılar karışabiliyor. Ben rastladım öyle. Ayakkabı arıyor falan. Bak bir tane kalmış. Bir tane kalmış. Şimdi holdingin içinde ise birinden biri diyecek ki ben mescide gittiydim böyle böyle bu ayağıma aynı şekilde şey geldi falan. En azından mail vasıtasıyla bir bilgi verilir. Böyle böyle bugün işte cuma namazında mescitte olandan ayakkabı değiştirmiş, herkes ayakkabısını cumaya gidenler kontrol etsin denir, duyurulsun. Ama hasbelkader misafir olarak gelmiş, cumaya gelmiş. Adam Kars'tan gelmiş, cumadan çıktı gitti, giydi ayakkabıyı gitti. Ayağına da uydu, hiç de hatırına gelmedi. Nerede bulacaksın onu, değil mi? Böyle durumlar da söz konusu. Kişi eğer fakirse, kullanabiliyor. Başka alternatif yoksa da kullanabiliyor. Yok çünkü. Başka ayakkabı da yok. Ayağına giyecek bir şey istiyor. O anda gidip de ayakkabıcı da yok. Ayakkabı alıp da yani giyecek öyle bir durumu da yok. Olabiliyor mu? Olabiliyor. Tabii bazen değişme olduğu gibi çalma da olabiliyor. Ya enteresan bir şey. Ömrümde bir iki defa rastladım öyle. Benim biraz da ayaklarım taraklı Mustafa abi. Şeyde o zaman Türkiye Gazetesi'ndeyiz. İşte Cağaloğlu'na giderken o şeyi geçiyorsun, Beyazıt Camii'ni, o meydanı geçiyorsun, o Beyazıt'la Sultanahmet arasındaki yere bir isim veriliyordu, şu anda hatırıma gelmedi. Orada bir tane ayakkabıcı vardı falan böyle. Ya bir gün gittim falan, hakikaten ayağıma çok güzel uydu. Kendi kendime değdim, kendi kendime nazar değdim herhalde. Böyle iki de bayağı bakıyorum falan filan. Ya ne güzel ayakkabıymış falan diye. Ramazan-ı Şerif'ti. Bir arkadaş da iftara davet etti. Fatih'te işte bir arkadaş oraya gideceğiz. Tam onda da cami var. Ya bir girdim baktım namaza durmak üzereler. Ayakkabıyı ya buraya mı koysam, şey mi koysam? Ya iftara geldik falan. Ya Mustafa abi onu orada koydum. Halbuki ilmi halde buyuruyor ki böyle durumlarda camilerde var ya yanına evet. Bir şeye bırakma falan diye. Niye? Meşgul oluyor çünkü zihnin.
4: Zihnin orada kalıyor.
2: Çıktım ayakkabı yok.
4: Sakından göze çöp batarmış.
2: Aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Bir de işte Fatih'te otururken oraları dedi bir işte birisi dadanmış, zaman zaman oluyor ya böyle giriyor, ne kadar ayakkabı varsa götürüyor falan diye. Ben de bir ayakkabı vardı, dışı güzel ama altı böyle şeydi, çatlamıştı falan, onu koydum. Hırsız da uyanıkmış, altına bakmış, çatlak bırakmış. Beğenmemiş yani.
4: Yani adam o kadar emek veriyor.
2: Değil mi?
4: Zarar verirsin. Hiç şöyle bir kural yok. Cemaatten birinin ayakkabısı çalınırsa imam ödemek zorundadır.
2: Ya.
4: Öyle bir şey olsaydı yandıydık.
2: O zaman adam eski ayakkabıyı getirir, imama yeni aldırtırır falan. İkinci ayda da imamı göremezsin. Evet. Çeker gider. Cenab-ı Hak sonumuzu hayır edesin inşallah.
4: Amin. Bu az önce de şey yaptınız, söylediniz ya, yani kanunlara uymak, devletin kanunlarına uymak, isyan etmemek çok tavsiye ediliyor. Mesela İlmihal'de de var, diğer kitaplarda da var. Bunu mesela ben öyle birini tanıyorum. Yıllar önce karşı çıkıyorduk işte kitaplarda yazana. Ya öyle bir şey mi var işte, ne demek işte her şeye uyacaksın, bir Müslüman olarak başımızı kaldırmayacak mıyız? Hani isyana teşvik eden bir tip. Sonra bu parayı bulmuş, ben yıllar sonra tekrar gördüm. Baktım devletçi olmuş. devletin kanunlarına falan saygılı, parayı bulduktan sonra. Bizde de biliyorsunuz eski komünistler sonradan parayı bulduktan sonra kapitalist oluyor.
2: Kapitalist.
4: Bu önemli bir konu mudur? Yani devlet ya da kanunlara harfiyen uymak mı gerekir? Müslüman olarak.
2: Allah Teala rahmet eylesin. Emre abiyle bir şey buyururlardı. Şahaloğlu'nda daha TGRT falan yoktu. Zaman zaman o toplantılarda buyururlar ki Allah Teala vücutta baş yaratmış. Bütün organlar buna bağlı. Uyduruk bir devlet bile olsa, uyduruk bir devlet bile olsa,
4: Muz Cumhuriyeti bile olsa,
2: Muz Cumhuriyeti, bir tane baş var orada. Tamam. Yani diyor ki böyle yapın, böyle yapın, böyle yapın diyor, değil mi? Yani kanunlarını beğensen de beğenmesen de yani bir kanun nizam var. Öbür türlü anarşi olur. Çok baş olduğu zaman anarşi olur. Çeteler meydana gelir. Ya bir zaman da şimdi mesela herkes diyor işte Amerika Birleşik Devletleri. Ya Amerika Birleşik Devletleri biz aynı şekilde okuyorduk gençlik yıllarımızda. Kuzey Amerika, Güney Amerika. Çeteler doluydu. Kovboylar doluydu falan. Basıyor, trenleri çeviriyor, bilmem bir yağmacılık yapıyor, bilmem ne yapıyor falan filan. Yani geçmişleri çok kanlı onların. Kızılderileri katlettiler. Her bir Kızılderinin başına bilmem neler ödüller verdiler falan. Kızılderinin neslini yok ettiler. Yani soykırım diyorlar ya, soykırımcı kendisi. Yani öyle bir devlet.
4: Kovboy dedikleri de at hırsızı.
2: At hırsızı. At hırsızı, it hırsızı hepsi
4: onları var. Kahraman yani. Diye filmler çevirdiler.
2: Filmler çeviriyorlar. Dolayısıyla kanun nizam olmadığı yerde yani devlet de olmaz. Yani kanun devlet de olmaz. Şeyde mesela Suud için mesela anlatıyorlar. Yani biz kendimiz de yaşadık. Yani beraber gittiğimiz bir arkadaşımızın pasaportunu kaybettiler. Kendi kaybediyor devlet. Çıkışta vermiyor. Arkadaş hikayemi ne bekledi orada ya? Ya geçenlerde vardı. Bir tane 40 senedir orada bekliyormuş mesela. Adamcağız gazetelere falan geçti. Çıkış vermiyormuş falan. Ne yaptıysa ne ettiyse bilmiyorum, detayını okuyamadım haberinde falan. Yani devlet yoksa, devlet yoksa, kanun yoksa, hukuk yoksa orada eşkıyalık vardır.
4: Gücü olanın artık
2: gücü olan aynı şekilde hükmedecektir. Bunun için değerli sene talimleri insanların huzuru için, insanların saadeti için, insanların beraberce bir arada yaşayabilmesi için yani devletin kanunlarına mutlaka saygılı olmalı. İçinde yaşadığın Almanya'daysa Almanya'nın, Fransa'daysa Fransa'nın. O kanunlarda sen kafir olacaksın. Hayır, ona itaat edilmez. Hatta saadeti ebediyede buyuruyor ki ana baba çok kıymetlidir. Birçok hadis-i şerifler var. Ayet-i kerim var. Annene babana üf bile deme. Ama anne kafir ol diyor. O yapılmaz. Ama devletin de ana babanın da yani kafir ol teklifi veyahut da kafir olmak için zorlu. Bunlar yapılmaz, yerine getirilmez. Ama bunun içinde isyan edilip münakaş edilmez buyuruyor. İsyan edip
4: sen münakaş. Böyle dedin diye de o öldürülmez.
2: Ha, öldürülmez. Dolayısıyla bir yerde kanun yoksa başkaları çıkar. Başkaları çıkar. Bunun için de ehl-i sünnet alimleri insanların rahat ve huzuru, nizamın devamı için bunu şart bilmişler ve kitaplarında yazmışlar. Kanunlara uyar suç işlemez. Allah'ın emirlerine uyar günah işlemez. İkisini birleştirdiğin zaman bu insandan zarar gelmez Mustafa Bey.
4: Doğru.
2: Kanunlar uyuyor. Allah'ın emrine de uyuyor. Günah da işlemiyor, suç da işlemiyor. Bu insanların herkes aynı şekilde sevir. Bu adam yalan söylemez, bu adam gıybet etmez, bu adam saltıkarlık yapmaz, dolandırıcılık yapmaz. Devletin yasak etmiş olduğu kanunlar işinemez. Mesela şimdi en basitten hatırıma geldi. Arabayı biliyorsun, bir kanun çıkmıştı falan efendim işte o şeyi kemeri bağla. Ya arkadaş, bunun faydası kendine ya. Yok ya falan, ben. Ve sonra bir Allah Teala korusun bir şey oluyor falan, bir bakıyorsun cam kırılıyor, uçup gidiyorsun, değil mi? Bağlasaydın belki aynı şekilde o kemer sebebiydi. Sen kalacaksın, sen karlı çıkacaksın. Efendim ben öyle adamım ki bu bana zarar veriyor. Yapma ya. Sana özel bir aynı şekilde cumhuriyet, şey devlet kuralım, değil mi? Adam aslında diyor ki ben kendi devletim kendim. Bir zamanlar vardı bu Hırvatistan tarafında ama azıcık bir yer bulmuştu. Devlet ilan edecek bayrakla yatıyordu. Sonra tokatladılar gitti. Ya, sanki demokrasi var. Ne demokrasi ya adam işte. Amerikan başkanı dedi, demokrasi ya. Kanada benim dedi, Gönlant benim dedi. Venezuela'nın petrolü lazım bana dedi. Hani demokrasiydi? Demokrasinin beşiğiydi bu ülkeler. Ya demokrasi yok. Uyduruk bu. İngilizlerin uydurduğu bir şeydi.
4: Menfaatler var.
2: Menfaatler var.
4: Peki efendim. İkinci bölümde devam edeceğiz.

Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin konusu, mert isen kötülük yapana iyilik yap. Zulmedeni affetmek, hilmin, merhametin ve şecaatin en üstün derecesidir. Kendisine iyilik etmeyene hediye vermek, ihsanın en üstün derecesidir. Kötülük edene ihsanda bulunmaksa, insanlığın en yüksek derecesidir. Bu sıfatlar düşmanı dost yapar. Ra'd suresinin 22. ayetinde mealen, onlar şu kimselerdir ki, Rablerinin rızasını kazanmak için sabrederler. Namazlarını dosdoğru kılarlar. Kendilerine verdiğimiz rızıktan gizli ve aşikar infak eder verirler. Kendilerine kötülük yapanlara iyilik ederler. O müminler için ahiret saadeti ve rahatı vardır buyurulmuştur. Peygamber Efendimiz, sana darılana git barış, zulmedeni affet, kötülük yapana iyilik et buyurmuştur. Muhyiddin Arabi Hazretleri de, kötülük edene iyilik yapan kimse nimetlerin şükrünü yapmış olur. İyilik edene kötülük yapan kimse küfranı nimet etmiş olur buyurmuştur. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri Müslümanlara karşı çok şefkatli ve merhametliydi. Seher vakti bütün Müslümanlara dua ederdi. Kötülük gördüklerine iyilik yapardı. Kudretullah Han isminde bir komşusu vardı. Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerine sıkıntı verir, gıybetini yapar, aleyhinde konuşurdu. Bir gün Kudretullah Han hapse düştü. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri onun hapisten çıkması için çok uğraştı, fakat bunu ona hiçbir zaman söylemedi. Ebu Ali Sekafi Hazretleri güzel ahlak sahibiydi. Kendisine kötülük edenleri bağışlar ve nasihat ederdi. Bu zatın kuşçuluk yapan bir komşusu vardı. Her zaman sıkıntı verirdi. Ebu Ali Sekafi Hazretlerinin evinin damına konan güvercinleri taşlayıp uçururdu. Bir gün Ebu Ali Sekafi Hazretleri evinin damında oturmuş Kur'an-ı Kerim okuyordu. Kuşçu komşusu yine güvercinlere taş attı. Lakin attığı taş bu defa Ebu Ali Sekafi Hazretlerinin alnına isabet etti ve yardı. Yüzünden aşağı kanlar akmaya başladı. Etraftan bu hali görenler, şimdi Ebu Ali Hazretleri şehrin valisine gider, onu şikayet eder ve zararını def eder. Zira vali onun ricasını kabul eder. Böylece hepimiz onun zararından kurtuluruz dediler. O zaman Ebu Ali Hazretleri hizmetkarını çağırdı ve evladım, şimdi şu bahçeye git ve uzunca bir çubuk yap getir buyurdu. Hizmetçi çubuğu hazırlayıp getirince, şimdi şu çubuğu kuşçu komşumuza götür ve şu güvercinleri taş atarak değil de bu çubukla uçurmasını söyle buyurdu. Hizmetçi gidip Ebu Ali Sekafi Hazretlerinin sözlerini söylediğinde kuşçu yaptıklarına pişman oldu ve özür diledi. Ebu Hafs-ı Haddad Hazretleri Allahü Teala'ya ve onun kullarına karşı edep hakkında şöyle buyururdu. Allahü Teala'ya karşı edep, onun emirlerini ihlasla yerine getirmek, ondan korkmak, çekinmek, bir bela ve sıkıntı sırasında insanlara güzel muamele, genişlik zamanında yumuşaklıkla, nefsin yoksulluğa düşmekten çekindiği zamanlarda cömertlik ve keremle davranmak, gücü yettiği zaman affetmek, insanlara merhamet ve şefkat göstermek, gelmeyene gitmek, kötülük yapana iyilik etmektir. Ebu Hüseyin Verrak Hazretleri şöyle anlatır. Biz talebeliğimiz sırasında şu hususlara dikkat ederdik. Bize verilen şeyleri ihtiyacımız olsa bile severek muhtaç birine verirdik. Bize kötülük yapanlardan asla intikam almaz, hatta onları mazur görüp özür dilerdik. Hakaret gördüğümüz kimseye iyilik yapardık. İçimizdeki kötü düşünceler yok oluncaya kadar ona ihsanda
ikramda bulunurduk. Netice olarak herkese iyilik yapmalı, kötülük edenlere kötülükle karşılık vermemelidir. Aklı olan İslam'ın güzel ahlakıyla süslenir, herkese iyilik eder, kendisine kötülük yapanlara iyilikle karşılık verir. Hikmet ehlinin buyurduğu gibi, mert isen kötülük yapana iyilik yap.

0: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bir dinleyicimizin şöyle bir sorusu var hocam. Diyor ki bir ayakkabı boyası aldım. Boya işte elime bulaştı. Biraz farklı bir boyaymış falan. Yıkadım çıkmadım diyor. Çıkmadı diyor. Bunun benim namazım abdestime bir zararı olur mu?
1: Mustafa Bey, daha önce başımıza geliyordu o saç boyaları sebebiyle. Bu boyalar hakkında da kimyager bir abimiz vardı. Ondan aynı şekilde sormuştuk. Onlar bunları izah ettiler. Bu ayakkabı boyası, saç boyası mürekkep, kına gibiydi. Eline mürekkep değdiği zaman, yıkadığı zaman çıkıyor mu? Derin altına göre derin rengini değiştiriyormuş. Kına da öyle yapıyor. Saç boyası da öyle yapıyor. Ondan sonra ayakkabı boyası da öyle yapıyor. Yani yağlı boya gibi yüzünden cilalı değil. Ele bulaştığı zaman derinin altına giriyor, derin rengini değiştiriyor. Hemen birden çıkmıyor. Günlerce aynı şekilde, yıkaya yıkaya aynı şekilde.

0: sonra fitneye sebebiyet veriyor. Halbuki o cümlenin önü var, arkası var. Bunun için Emel abiler, Allah-u Teala rahmet eylesin, 3-5 kişi bir araya gelip okuyun.
1: Ne faydası? Önce
0: anlamadım.
1: Evet, ne faydası?
0: İlk duyduğumda ben bunu anlamadım. Dedim, niye? Bir, bu büyüklerin yoludur, sohbettir buyuruyor bu. Çünkü işlerinden bir tanesinin kalbi uyanıksa diğerlerinde sirayettir, hepsi uyanık olur. O hale gelir. İki, oradaki bulunan 3 kişinin hepsinin anlayışı, idraki aynı değil. Mesela onlardan bir tanesi diyelim ki Emel abinin tatbikatını gördü. Veyahut da Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken onun bir sözünü işitti. Değil mi? Ondan sonra kitapta okurken bu işle meşgul olan birisiyle istişare etti. Mesela biz şeydeyken söyleyiver TGRT falan yokken Cağaloğlu'nda Türkiye Gazetesi'nde bizim sayfa sevgisindeyken orada 3-4 arkadaş oturduk. Yani bir konuda İlmihal'de mesela bir şey buyuruyor. Biraz muğlak. Altyapımız da olmadığı için idrak edemiyoruz. Bir arkadaş okurdu. 5 kişi dinliyorsak 3'ümüz aynı, 2'miz farklı anladık. Ha. Demek ki bunu dışarıda okuyanlar böyle anlayabilir. Ve kitap hazırlayan Hüseyin Hilmi Efendi'ye Ahmetullah Aleyh o izin verildiği için sual olarak arz ederdik. Burada mesela böyle anladık veya burası nasıl anlamamız da gerekir diye. Sonra onların çoğunu böyle açtılar, ilave yaptılar. Dolayısıyla bizim altyapımız müsait olmadığı için ve altyapısı müsait olmayanlar için kitabı okuyup kendi anladığını burası böyledir diye söylemesi uygun değildir diye bunu biz televizyonda da, radyoda, gazetede habire naklettik. Bu yanlış bir şey değil ki. Bunu kaldırıp da efendim işte Osman Hoca diyor ki siz İlmihal'i anlayamazsınız.
1: Okumayın.
0: Bize sorun gibi bir anlam çıkardıysa temelli fecaat o.
1: İftira olur aynı zamanda.
0: İftira olur tabii ki. Şimdi mesela biz daha neyi naklediyoruz? Bu Kur'an tercümelerini okumayın diyoruz. Adam alıyor. Bunlar işte Kur'an'ın anlaşılmasını istemiyorlar. Öyle anlatıyor.
1: Kur'an'ın okunmasını istemiyorlar diyor.
0: Kur'an'ın okunmasını istemiyorlar diyenler var. Biz öyle nakletmiyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın orada sözler var. O sözlerdeki murad-ı ilahi Ehl-i Sünnet alimler öyle buyuruyor. Dolayısıyla bir İlmihal kitabını, fıkıh kitabını okurken de hemen cımbızla kendi başına okudun, bir şeyi gördün. Ha buradan böyle anlatılıyor falan şak diye gittin. Halbuki başımıza bizim çok geldi. Yıllardır aynı şekilde bu işle meşgul ediyorlar bizi. Ya bir gün serviste gelirken bir arkadaşım birisi siz dedi radyoda böyle anlattınız. İlmihal'de dedi farklı yazıyor. Dediği yeri hemen hatırladım. Dedim o senin dedim naklettiğin yerin üstünü ve altını okudun mu? Dedi orada öyle yazıyor dedi. Bak dedim. Bunu dedim başka bir yerde söyleme. Bak şimdi gideceğim. İkimiz de işe geliyoruz. Ben tekrar bakacağım aynı yere. Sen de bak. Geldim hemen baktım. Halbuki yukarıda açıklayıp geliyor. O ortadaki cümle altta izah ediliyor. Bizim radyoda da aynı şekilde o izah eden şekli naklediyoruz. O da diyor ki üstteki cümleyi böyle yazıyor diyor. Böyle yazıyor falan. 2 hafta boyunca o arkadaş servisi bilmedi.
1: İşi çıkmıştır.
0: Peki işin sahneler. Neyse sonra yakaladım. Dedim okudun mu? Okudum abi dedi. Yaşça bizden küçüktü. Ya dedim el insaf ya. Ya bir İsmail abi vardı hani sosyal sigortalarda çalışırdı evet. Falan da. Çok hoşuma giderdi böyle Halim Selim bir arkadaş. Gayretliydi ama. İhlaslı ve gayretliydi. Bir gün serviste gidiyoruz. Ya dedi bugün radyoda da sen dedin ki dedi Ramazan-ı Şerif bayramının gecesi de gününden sonra dedin. Evet dedim İsmail abi öyle dedim. Ama İlmihal'de öyle yazmıyor sanki dedi. Ya bir baksana dedi İlmihal'e tekrar dedi. Biz mi yanlış anladık? Allah Allah. Ya şimdi tamam dedim İsmail abi eve gider gitmez. İlk işim hemen İlmihal'i açtım. Halbuki Arefe gecesi Kurban Bayramı birinci, ikinci, dördüncü geceleri önce gelir, sonra gelirmiş. Biz bayram gecesi diye Ramazan bayramında ona dahil etmişiz. Zihnime de öyle kalmış. Abime telefon açtım, teşekkür ettim. Abi dedim Allah'tan razı olsun. Allah'tan razı olsun. Yani yanlış anlayabilir miyiz? Anlayabiliriz. Yanlış hatırımıza kalmış olabilir mi? Olabilir. Bunlar nakledince

0: Osmanlıca dedi ki siz imal okumayın. Anlayamazsınız, yanlış anlarsınız. Nakletmeyin. Ya nakledin diye bize emredilmedi ki, kitap verin dediler. Değil mi?
1: Yani.
0: Allah Teala dinine hizmet etmek istiyorsa.
1: Ya nakletmek de nakletmek olsa yani, şimdi adam bir cümleyi alıyor ya da bu bizim programı dinliyor buradan. Sizin ağzınızdan bir cümle hoşuna gidiyor, onu alıyor. Ama bazı cümlelerde yanlış anlaşılabiliyor. Başka manalar açıklamasına ihtiyaç var yani. Sosyal medyaya tak yapıştırıyor yani. Emri maruf yapma hevesi.
0: Defalarca bir sürü şey başımıza geldi. Sen de şahitsin ya. Bir gün işte burada birisi sordu. Dizlerim rahatsız. İşte oturarak namaz kılarsın. Çıktım gittim o da dahili telefon. Buyurun dedim. Siz dedi oturarak namaz kılınır dediniz. Evet dedim dedim. Sizin dizinizde rahatsız. Yok ama dedi siz dedi oturarak kılınır dediniz dedi. Evet dedim oturarak kılınır. Sen de destek verdin ona oturarak kılınır dediniz dedi. Ya iyi de arkadaş. Biz onun açıklamasını da yaptık. Allah Teala sıhhatli kullanma, ayakta kılmasını. Eğer dizleri rahatsızsa oturarak kılmasın. Hatta
1: ayakta duramıyorsa.
0: Dizüstü oturamazsa bağdaş kılmasın. Bağdaş da okunamıyorsa ayaklarını kıble istikametini uzatır. O şekilde namazını kılar. Saatte bir de yazıyor bu. Dolayısıyla orada cımbızla bir cümle çekip ya da aynı şekilde ne bileyim ben cümlenin yarısını alıp o şekilde böyle hüküm vermeye kalkmak din bu. Bana bir şey olmaz. Benim söylediklerimde ben mesulüm. Sana bir şey olmaz. Ama senin söylediğin yanlışsa, bir demin de ifade ettiğiniz gibi sana böyle vazife verilmediyse, vazife verilmediği için himmet de gelmez sana. Dolayısıyla o yanlış anladığın şeyi yanlış aktardığın zaman mahşer günü sana bunu soracaklar. Bu nereden? Kitaptan. Niye sormadın? Veyahut da niye istişare etmedin en azından? Ya burasını ben böyle anladım. Birkaç kişiyle beraber oku bakalım bir. Senin anladığın doğru mu yanlış mı? Senin anladığın doğru mu yanlış mı? Hani bazılar zannediyor ki efendim diyor işte ya biz senelerce aynı şekilde şeyde o bizim sayfada da hocamız hayattayken sual olarak arz ettirdik. Takıldığımız yeri 3-5 kişi beraber okur. Farklı anlıyorsak hemen sorardık. Yani böyle bir tecrübeyle geldik. Böyle bir tecrübeyle geldik. Hemen abiler de hoca alonda bizi mescitte imamet vazifesi verdilerdi. Öğle ikindi akşam yatsı namazlarında inerler. Ve de onun sette de 10 dakika 15 dakikada olsa sohbet ederlerdi orada. Namazdan sonra. Duyduklarımız, tatbik ettikleri, şahit olduklarımız vardı. Şahit olduklarımız vardı. Şimdi insafla yaklaşmak gerekir. O zaman aç telefon de ki böyle anladım ben anlayamadım. İlmihal'de böyle yazıyor siz böyle söylüyorsunuz. Hatta bir tanesi bir gün hemen şartı basmış şeyi WhatsApp'tan işte ilmihalde böyle yazıyor yanlış anladınız mı? Dedim bir kere böyle bir şey denmez, bir sorun olur ya böyledir, doğrudur, yanlış da söylemiş olabiliriz. Ben insan nisyanıyla maruftur abi, ilmihalde böyle yazıyor bakar mısınız falan, biz mi yanlış anlıyoruz
1: yani, ya
0: usulüne uygun var mı? Yanlış anlattınız falan. Ha, demek ki içinde adamın düşmanlık var. Yani sana karşı aynı şekilde bir şey yapmayacak falan. Böyle bir yakaladığı zaman tebesine bilecek. Niyeti o. Niyeti o. Ve sonra aynı şekilde Varık hocamıza sormuşuz onu. O ilmihaldeki bir dirilenin açıklaması o. İlmihal şimdi onu detaya inmediler ki, inmiş olsalar. Yani mevcut saadeti ebediye gibi saadet ebediye. Ama gün gelecek buyuruyorlar mübarekler. Bu kitaba haşiyeler yazılacak. Yani şerh edenler, alimler olacak. Öyle bizim gibi salaklar değil.
1: Estağfurullah.
0: Allah'a tabi hepimizin anlayışını
1: olsun.
0: Ama şimdi Necip Fazıl kısa gireyim. Burayı bir almıştım. Bir beyti de gene gözüme çarptı. Mustafa Bey kusura bakma da onu gene okuyacağım.
1: Estağfurullah.
0: İnsanda yok ise edep. Neylesin medrese mektep? Okusa alim olsa yine merkep, yine merkep. Bunu nasıl idrak etmişti Şifası Kısa Kürek? Seyit Atatürk Arbaası Hazretleri'ni tanıttan sonra anladım onu. Yoksa daha önceki şiirlerde yok böyle bir şey. Değil mi?
1: Evet öyle. Daha önceleri sosyal medya falan yokken işte Huzura Doğru programında işte televizyona çıkmak eskiden daha şeydi yani, böyle itibarlı bir işti. Şimdi herkes çıktığı için nasihatte bulunanlar oluyor işte, sizin çok tövbe etmeniz lazım, şöhretlisiniz televizyona çıkıyorsunuz diye. Sosyal medya o zamanlar Enver abi de sağdı, Sosyal medya yaygınlaşınca şimdi o nasihat edenlerin hepsi bir kanal açmış kendine. Görüyorum ben onları da, bir şey diyemiyorum tabii.
0: De, tövbe etmeniz lazım. Şöyle davet edin.
1: Yani bu kanallar, şunlar bunlar, bir tek siz mi, size mi mahsustur bu dine hizmet etmek? Biz de hizmet etmek istiyoruz
0: tabii.
1: Az önce söylediğiniz şey önemli. Yani bu, bunun bir izni olması gerekmiyor mu?
0: İzni olmak gerekiyor. Burada en çarpıcı misali, zaman zaman naklediyorsa, şimdi Mevlana al-Bağdadi Hazretleri bu zat hakkında buyuruyorlar ki, nüvvet hariç bütün üstünlükler verilmişti. Yani peygamberlik hariç bütün üstünlükler verilmişti Mevlana al-Bağdadi Hazretleri. Hatta Seyyid Abdullah Şimdini Hazretleri'nin, ondan sonra Seyyid Taha Kale Hazretleri'nin, Seyyid Salih Hazretleri'nin üstadıdır Mevlana al-Bağdadi Hazretleri. Onların üstadlarıdır. Bunları yetiştiren Mevlana al-Bağdadi Hazretleri. Bu zatın bir talebesi var. Muhammed Emin. Şafii mezhebinde kendisi. Ama alim bir zat. Hocası dönüyor, buyuruyor ki, Hanefi mezhebine ait bir fıkıh kitabı hazırla. Baş üstüne diyor. Şafii bak kendisi. Ama oturuyor, yazıyor. Kitabın ismi kendi ismiyle müsemma olmuş. İbn Abidin. Ve Hanefi mezhebinin temel kitabı oldu. Belki kendi görüşüyle yazsaydı kimse dönüp bakmayacaktı.
1: Kendi isteğiyle yazsaydı.
0: Ama şimdi hocasının emriyle yapınca, çünkü o emirle olunca hocası tarafından ona himmet ve teveccüh nasıl bir şeyse yükleniyor. Diyeceksin peki efendim, böyle bir şey olunca Mustafa Bey, böyle bir şey olunca melekler bile yardım eder. Ben Emen abiden işitiyordum. Buyuruyorlar ki, hiç böyle aklı hayali gelmedik yerlerden mübarekler, mesela efendim şu konuda bir kitaba rastlayamadık falan, tak diye o kitap çıkar gelirdi. Ve mübareklere bir kitap geldiği zaman da sabah gelirse akşama, akşam gelirse sabaha kalmaz, bitirir, okurlar bitirirlerdi. Ne gayret abim derlerdi ya.
1: Olağanüstü bir şey.
0: Dolayısıyla yani o vazife verilen kimseye de ayrıca himmet ve tasarruf gidiyor.
1: Muhafaza da ediyorlar.
0: Ama sen en doğru şeyi yazarsın. Ya yıllardır mesela Türkiye Gazetesi'nde yayınlanıyor. Tegel radyoda yayınlanıyor. Televizyonda yayınlanıyor. Ne yayınlanıyor? Efendim resim, cünüp ve köpek bulunan eve rahmet meleği girmez. Bu hadis-i şerif. Konya Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bir öğretim üyesi. Makul bir adam da. O bir söyledi. Adamı tepe koydular ya. Emen abiler hayattaydı.
1: İlk defa duymuş gibi değil mi?
0: Tabii. Tepe koydular. Emen abiler duydular ki, dedi, izin yok adamın dedi. Kendi kafasını öyle aldı, yayınladı ve fitneye sebep oldu.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
0: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Seher yerlerinin yerini sabah rüzgarına bıraktığı bu önemli dakikalarda sizlerle birlikteyiz. Önemli diyoruz çünkü yeni bir gün başlıyor herkes için. Maddi ve manevi rızıkların taksim edildiği anlar vardır malum. İşte bu vakitte öyle bir vakit. Bu vakitte gönlünüzün rikatle dolması, duygularınızın en ince süzgeçlerden geçmesi için birbirinden güzel bölümlerin olduğu Bağlı Sabah programıyla huzurlarınızdayız. Ahlaki konuların anlatıldığı, evliya hayatlarından kesitler sunulduğu bu programla bu kıymetli vakti daha da kıymetlendirmiş olacağız hep birlikte.
1: Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, alçak gönüllü olmak hep kitaplarda tavsiye ediliyor. İşte büyükler küçüklere genelde tavsiye ediyor. Hem din kitaplarında, ahlak kitaplarında da bu geçiyor, alçak gönüllü olmak. Bundan neyi anlamamız lazım? Biraz bize açabilir misiniz konuyu? Alçak gönüllülük denince nasıl olur insan?
2: Şimdi Mustafa Bey, zaman zaman mesela konularla alakalı olarak hep bahsediyorsun. Kibir diyoruz, nefsten kaynaklanan kötü bir huydur. Ve mesela birçok günahlar tasdif edilirken, İslam alimleri tasdif etmişler. Mesela tasdif ederlerken buyuruyor ki Allah-u Teala diğer günahlara sıfatlarıyla düşmanken kibirliye zatıyla düşman buyuruyor. O kadar kötü. İlk kibirlenen de iblistir ve tepe taklak oldu gitti. Yani yaptığı ibadetin onu kurtarmadı. Peki kibirlenmenin, kendini insanlardan üstün görmenin zıttı var mıdır? Vardır. Buna ne denir? Tevazu, yani alçak gönüllülük denir. Kibirlenmek ne kadar öyle kötülenmişse tevazu da o derece, alçak gönüllü olmak da o derece metüsena edilmiştir. Peki tevazu kendini başkalarıyla bir görmek demektir. Başkalarından üstün görmek değil, bir görmek. İnsanın kendini başkalarından üstün görmesi kibir olduğu gibi başkalarından aşağı görmesi de tavsiye edilmiyor. Ona da zillet deniyor.
1: O da kötü bir şey.
2: O da kötü. Yani başkalarına tepeden bakıyorsun, bu kibir. Bu reddedilmiştir. Herkesten o da zillettir, o da yok. İnsanların da kendisini aynı şekilde müsavi görmesidir. Dinimiz her ikisinde, yani kibirin de zilletin de kötü huy olduğunu bildirmekte. Bu iki kötü huyun ortası ise tevazudur ve istenen de budur buyuruyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde Allah için tevazu edeni Allah-u Teala yükseltir. Kim de kibirlenirse Allah-u Teala onu rezil eder buyurmuştur. Şimdi tabii tevazuyu, yani alçak gönüllü olmayı 3 aşağı 5 yukarı kitaplarda zaten anlatılmış ve halk arasında da belli ölçüler içerisinde biliniyor. Mütevazi bir insan falan diyoruz. Alçak gönüllü bir adam falan diyoruz. Teşrif etti falan, maşallah. Hani mevki makam sahibi ama geldi bizim yer soframıza da oturdu. Hoşa gidiyor tabii ki. Tamam, buraya. Kibirinin tekrar aman gitsin falan. Zaten onun hemen şeyinde veriyoruz. Yalnız şimdi alçak gönüllü olmayı tabii İslam alimleri, evliya-i kiram anlatırken zirveleri de var bunun. Mesela İslam alimlerinden Fahrul Farisi Hazretleri buyuruyor ki, tevazuyu tarif ediyor. Tevazu, hakka teslim olmak, boyun eğmek, hakkın hükmüne itirazı terk etmektir. Şimdi belki bazıları ilk defa duydu böyle bir tarif ve tanımı. Ben de okuduğum zaman mesela böyle taaccüp ettim, gıpta ettim abi. Ne güzel bir tarif.
1: Çok güzel.
2: Ve her şeyi içerisine koymuş. Her şeyi içerisine koymuş. Hakka teslim olmak, boyun eğmek, hakkın hükmüne itiraz etmemek. Ya o niye olsun boylu oldu? Sana ne? Ona niye malı var? Sana ne? Onun sahibi de Cenab-ı Hak. Onunki de Cenab-ı Hak. Ama o işte kazandığı parayı başka yerlerde kullanıyor. Hesabını o verecek. Hani Nasrettin Hoca Merhum'a bir gün demiş ki, efendim demiş, buradan demiş birisi bir tepsi baklavayla geçti demiş. Bana ne demiş ya? Ama demiş, o bir tepsi baklava size gidiyor. E demiş, o zaman sana ne? Öyle. O zaman sana ne? Şimdi bütün insanlar Allah-u Teala'nın kulu mu? Kulu. Bütün hayvanlar onu Allah-u Teala yarattı mı? Mahluku, mahluku. Cemaatat olsun, nebatat olsun. Hepsi Cenab-ı Hakk'ın mahluku mu? Mahluku. Şimdi bu zat buyuruyor ki hakka teslim olmak, boyun eğmek, hakkın hükmüne itiraz etmemek. İtirazı terk etmek. Cenab-ı Hakk'ın hükmüne, onun bildirdiğine itirazı terk etmek. Ve insanların da zaten bugün aynı şekilde ne çektiyse buna çekiyor. Hem çok tevazuyum ama Allah-u Teala bir şey yok. Neden itiraz ediyorsun? Mütevazı değilsin.
3: Evet.
2: Yani sen Allah-u Teala'ya tavır koyduktan sonra insanlara haydi haydi tavır koysun. Ama efendim işte herkes de yapamıyor. Yapamıyorsun, gücün yetmiyor onun için. Adam endamlı, boylu, postlu falan, güçlü, kuvvetli. Karate biliyor, boks biliyor falan. Onlar çekiyor. Ya mübarek adam. Ne mübarek adam? Eline bir geçse sıkacaksın 40 tane ama yapamıyorsun. Yapamıyorsun. İçindeki tevazu kalple alakalı bir hadisedir. Tevazu kalple alakalı bir hadisedir. Mesela bu İstanbul'da metun bulunan Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri. Daha önce Bursa kadısıydı bu zat. Bursa'da kadıydı. Osmanlılar döneminde. Yani bir vilayette kadı demek aşağı yukarı ortadaki amirlerin hepsinde. Hukukun üstünlüğü söz konusu tabii. O hukuku temsil ediyordu. Dolayısıyla herkes de o şeyin önünde baş eğiyordu. Dolayısıyla maddeten de itibarı yüksekti. Bir gün bir hadiseyle karşılaşıyor. İşin içinden çıkamıyor. Ondan sonra sorup soruşturuyor falan. Bakıyor ki Bursa'da Evliya-i Kiram'dan Üftade diye bir zat var. Rahmetullahi Teala aleyh. At ile falan diyor gideyim. Tabii o zaman kaftan şeylerinden kadı efendilerinin giydikleri, hakimlerin giydikleri değişik bir elbise herkes gördüğü zaman yani itibar etmesi gerekiyor. O kaftanıyla maftanıyla gidiyor falan. Neyse Üftade Hazretleri'nin dergahına bakmış bahçede böyle yamalı elbiselerle falan birisi çapa yapıyor falan. Geliyor böyle tabii tepeden selamun aleyküm falan diyor. Aleyküm selam. Ben diyor kadıyım Şeyh Efendi'ye haber ver de görüşeceğim falan. Şöyle bakıyor o çapa yapan. Siz diyor kadısınız diyor. Varlık aleminde yani dünyanın içerisindesiniz. Burası yokluk alemi diyor. Burası yokluk alemi diyor. Sizin diyor yeriniz değil burası. Sizin yeriniz değil. Adam bak diyor hala diyor cevap veriyor diye ya. Ya gitsene söylesene
3: sen
2: diyor.
3: Sen çapanı yap.
2: Ben diyor haber ver diyor. Ben görüşeceğim onunla falan. Diyor ki kadı efendiyim. Siz diyor buraya gelirken bile hakikaten o gittim ben o Molla Fenari Hazretleri'nin orada Üftade Hazretleri'nin Bursa'da gittim gördüm. Atının ayakları saplanmış oraya çıkamamış. Yolda gelirken atınız bile gelmek istemedi diyor. O zaman şu an diyor durun. Siz diyor nereden biliyorsunuz onu? Sizler ne? Burası diyor yokluk kapısı diyor Kadı Efendi diyor siz gidin diyor varlık kapısı hadi hadi. O zaman anlıyor. Hatta orada bir de tepeden bakıyor. Diyor ki bak teşekkürler kıyafetine falan da diyor ki deden ya hani diyor Üftade Hazretleri'ne haber ver. Böyle diyor yani kılık kıyafete göre diyor insanlara değer biçiyorsun değil mi diyor tepeden bakıyorsun. Böyle diyor üstü yamalı elbiselerle falan diyor bir alim bir evliya olacağını hayal bile edemezsin. Çünkü sen varlık dünyasının adamısın diyor. Dünyalığın içerisine gark olmuşsun diyor. Düşünemezsin o zaman jeton düşüyor. Kadı Mahmud Efendi. Üftade Hazretleri'nin kendisiymiş o. Üftade Hazretleri'nin kendisi. Ondan sonra birden efendim diyor başlıyor şey yapmaya falan. Peki diyor hani illa aynı şekilde bu yokluk kapısına yani kalben kurtulmak istiyorsan kalbini temizlemek istiyorsan kadılığı terk et. Ettim diyor tamam kadılığı bıraktım. Fakat diyor bu kaftanla ciğer satacaksın Bursa sokaklarında. Ve onu da şey yapıyor. Ondan sonra Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri oluyor. Ama kalbi temizledikten sonra tedaviyi gördükten sonra kim kalp mütehassısı Üftade Hazretleri yaptı onu. Ha onlar kalp mütehassıslardır yetiştirilen. Kalpten o dünya sevgisi çıkar. Allah'a falan sevgisi ihlas yerleşir ve temizlendi mi? Temizlendi. Ondan sonra artık Aziz Mahmud Hidayi Hazretleri tevazunun zirvesinde artık. Her hali yani tevazu yapayım diye hareket etmiyorlar onlar. Tabii hareket ediyorlar. Çünkü Allah-u Teala mahlukatına zaten tepeden baktıkları yok. Başlangıçta tepeden bakıyordu. Kibirliydi yani. Niye? Kadılık koltuğu var. Kılık kıyafeti falan. Ama o gitti. Yani kalpteki o silindi. Kibir, nefs, itminana kavuştu. İtminana kavuştuktan sonra ne geldi? Tevazu gömleği giydi artık. Artık insanlara mesafesi, Müslüman, gayrimüslim herkes Allah-u Teala'nın kulu görüyor ve biliyor. Bütün mahlukatı Allah-u Teala'nın yarattığı mahluk olarak görüyor. Kimseyi incitmez. Karıncayı ezmez artık. Öyle bu duruma geldi. Ve artık onların tevazular yapmacık değil. Hani birisine böyle hürmeten buyurun kardeşim falan dedikleri zaman. Hakikaten o gözle bakıyorlar. Birisi iyilik yaptığı zaman ona imrenir, gıpta ederler. Birisi bir kötülük yapmış olsa ellerini açar. Ya Rabbi buna hidayet nasip et, tövbe nasip et diye dua ederler. Ya ben kurtuldum. Öyle bir dertleri yok. Öyle bir dertleri de söz konusu değil. Dolayısıyla Fahrul Farisi Hazretleri'nin tarif ettikleri gibi hakka teslim oluyorlar. Ve itirazları bitiyor. Kime karşı? Allah-u Teala'ya karşı itirazlar olmuyor. İtiraz olmayınca otomatik olarak tevazu sahip oluyor. Otomatik olarak tevazu sahip mi oluyor? Evet, tevazu sahip oluyor. Yani işin sırrı, işin ölçüsü, hatta ihlas konusunda da öyle anlatılmış. Din büyükleri hep öyle anlatmışlar. İslam alimlerin bildirdiği şekilde öğrenince diyorsun. Mesele tamam, şimdi anlaşıldı. Mesela ihlası da anlatmış İmam-ı Rabbani Kudüs Hazretleri. Efendim ihlas diyor. Saf, berrak, tertemiz hale getirmek. Buyuruyor ki İmam-ı Rabbani Kudüs Hazretleri, bir muhlisler var, bir de muhlaslar var. Muhlis işte bizim gibi avamı tarif ediyor. Zorla namazı Allah rızası niyet edelim, Allah rızası için falan diyoruz. Niyet ediyoruz. Bu bir ihlastır. Allah rızası için yapıyoruz. Veya zekat veriyor, Allah'tan rızası için niyet ediyorum falan. Ama bu böyle bir hadise olduğu zaman değişir bu. Ya işte biz de zekat verdik, işte namaz kıldık falan diyebiliyorsun. Çünkü nefsi itminana kavuşmamış. Ama İmam-ı Rabbani Kudüs Hazretleri buyuruyor ki kalp tedavi edilirse, nefs itminana kavuşursa, kalpte Allah-u Teala'nın sevgisinden başka bir sevgi kalmazsa, ha o zaman artık o yaptığı her şeyi ihlasla yapar. Yaptığı her şeyi. Yani besmelesi sofraya oturmaz. Hatta her lokmada besmele çekmeye başlar. Elinde değildir. Harama el uzatmaz. Uzatamaz da zaten o. Her şeyi Allah rızası için. Evet, insanlara söylediğini, bir şey yazıyorsa yazdığını Allah rızası yazar. Söylediğini Allah rızası için söyler. Yaptığını Allah rızası için yapar. Artık o otomatik orada. Muhlas sahibi olan. Dolayısıyla tevazuda da, alçak gönüllülükte de otomatik olarak bunun meydana gelebilmesi için, nefsin itminana kavuşması, kalpteki o kötülüklerin, kibir, ucub, riya, haset, bunların hepsinin çıkması gerekir. Bunlar çıkınca otomatik olarak zillete düşmez o kimse. Vakarını korur ama mütevazi olur. Evet. Gönül mü alır? Evet, gönül alır efendim.
3: Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalınız.
4: Saadeti Ebediyeden.
5: Müminlere mükafat ve nimet için hazırlanmış olan cennet ve kâfirlere azap için hazırlanmış olan cehennem şimdi vardır. Her ikisini de Allahü Teala yoktan var etmiştir. Kıyamette her şey yok edilip tekrar yaratıldıktan sonra ebedi olarak varlıkta kalacaklar, hiç yok olmayacaklardır. Sual ve hesaptan sonra müminler cennete girince burada sonsuz kalacaklar, cennetten hiç çıkmayacaklardır. Bunun gibi kâfirler de cehenneme girince cehennemde sonsuz kalacaklar, ebedi olarak azap çekeceklerdir. Onların azaplarının azaltılması caiz değildir. Onların azapları hafifletilmeyecek, onlara hiç yardım olunmayacaktır. Mealindeki ayet-i kerime meşhurdur. Kalbinde zerre kadar imanı bulunanı, günahlarının çokluğu sebebiyle cehenneme soksalar da, günahları kadar azap edip, sonunda cehennemden çıkarılır ve onun yüzünü siyah yapmazlar. Kâfirlerin yüzleri ise siyah yapılır. Müminleri cehennemde zincirlere bağlamazlar. Boyunlarına tasma takmazlar. Böylece kalplerindeki zerre imanın hürmeti, kıymeti belli olur. Kâfirleri ise kelepçe ve zincirlere bağlarlar.
6: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
7: Abdülfettah-ı Bağdadi Akri Hazretleri. 1. Bölüm. Abdülfettah-ı Bağdadi el-Akri Hazretleri, İstanbul'un en yüksek üç evliyasından biridir. 1778, Hicri 1192 senesinde doğdu. Kendilerine Silsile-i Aliye adı verilen, âlim ve evliyanın en meşhurlarından olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin sohbetlerinde yetişip olgunlaştı. Onun emriyle İstanbul'a gelip, senelerce insanlara hak yolu öğretmek vazifesiyle meşgul oldu. 1865, Hicri 1281 senesi, Muharrem ayının 9. Cuma günü vefat etti. Kabri şerifi, Üsküdar'da Eski Valide Camii'nden Karaca Ahmet mezarlığına çıkan yol ile, Selimiye Bağlarbaşı Caddesi'nin kesiştiği köşedeki Şeyhülislam Arif Hikmet Bey'in kabristanındadır. Abdülfettah Efendi, küçük yaşta Bağdat'ın tanınmış alimlerinden ilim öğrendi. çok zeki olup kısa zamanda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Gayret ve devamlı çalışmasıyla da arkadaşlarının ve hocalarının dikkatini çekti. Genç yaşta tefsir, hadis ve bilhassa fıkıh ilminde mütehassıs bir alim oldu. Din ilimlerinde kendisini yetiştiren Abdülfettah Efendi, tasavvuf adı verilen Resulullah Efendimizin mübarek kalbinden çıkıp evliyanın kalplerine gelen bilgilere de sahip olmak istedi. Asrının en büyük alimi, İslam bilgilerinin mütehassısı Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerine talebe oldu. Bundan sonra hocasının her emrini yerine getirmek için canla başla çalıştı. Verilen her vazifeyi anında yapardı. Nefsinin hiçbir arzusunu yapmaz, arzu etmediği şeyleri yapardı. Haramlardan şiddetle kaçar, şüpheli korkusuyla mübahların fazlasını terk eder, dünyaya hiç meyletmezdi. Tek arzusu, hocasından hiç ayrılmamak, onun kalplere şifa olan kıymetli sohbetlerini dinlemek, verdiği vazifeyi canı pahasına da olsa yerine getirmekti. Dertlere, sıkıntılara, meşakkatlere çok dayanıklıydı. Gelen sıkıntıları gülerek karşılar, verenin Allahü Teala olduğunu düşünerek sevinirdi. Hatta dert ve bela gelmediği zaman, Rabbimin hususi ihsanına kavuşamadım diye üzülürdü. Hocası Mevlana Halid Hazretleri bu güzel hasletlerini bildiği için ona en zor işleri yaptırır, diğer talebeleriyle haberleşmeye bunu gönderirdi. Yolculukta herhangi bir vasıtaya, bineğe binmesini yasaklamıştı. Yaya gitmesini emrederdi. O da bunu zevk ile yapar, çok uzak yolculuklara hiçbir şeye binmeden giderdi. Yürüyerek, yolculuk anında doğan mihnetlere, sıkıntılara katlanarak nefsini terbiye eder, ruhunun yüksek derecelere vasıl olmasını sağlardı. Vazifeli olarak İstanbul'a iki defa yaya gitmişti. Bu tahammülü sebebiyle hocasının iltifatlarına kavuştu ve önde gelen talebeleri arasına girdi. Öyle ki artık hocasının evine girer çıkar, hizmetini ve işlerini görürdü. Bu hizmeti neticesinde çok faydalara kavuştu. Kendisine insanları yetiştirmek, ilim ve edep öğretmek izni verildi. Abdülfettah-ı Bağdadi Akri Hazretleri, şifa kaynağı sohbetlerinde buyurdu ki, vakit çok kıymetlidir. Bu kıymetli zamanları, sonsuz olan ahirete yarayacak işlerle geçirmelidir. Takva şudur, içinde yani kalbinde bulunan niyet ve ahlakın hepsi öyle olmalıdır ki, bunları bir tabağa koyup pazara götürsen, içlerinde senin yüzünü kızartacak, seni utandıracak bir şey bulunmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdu ki, her kişinin kıymeti yaptığı iyilikle belli olur. Kim diline eziyet verirse dostu çok olur. İnsanlar bilmediklerinin düşmanıdır. Kendisinden bir şey istediğin kimseye iyilik et. Ona iyilik etmekle onu hükmün altına almış olursun. Allahü Teala'dan başkasından yardım bekleme. Çünkü Rabbin merhamet sahibidir. Günahlarının akıbetinden ve cezasından kork. Kardeşlerinin en iyisi sana numune olup seni kendisi gibi düşünendir. Zulümle beraber zafer yoktur. Kibirle beraber övgü yoktur. Kibirli olan kimseyi kimse övmez. Ona sadece alaylı ve hakaret gözüyle bakılır. Cimrilikle iyilik beraber bulunmaz. Şehvet, arzu ve isteklere düşkünlük, fazla obur ve hırsı olmakla sıhhat bir arada bulunmaz. Kötü ahlakla şeref beraber bulunmaz. Hırsla beraber haramdan sakınma olmaz. haset eden kimse için rahat yoktur. Meşvereti terk ile doğru bulunmaz. Müslümanlıktan daha yüksek bir şeref yoktur. Veradan, şüphelilerden kaçmaktan daha sağlam bir kale yoktur. Tövbeden daha kazançlı bir şefaatçi yoktur. Akıl azlığından daha kötü bir hastalık yoktur. Dilini neye alıştırdıysan, devamlı onu ister. Müşavere gibi yardımcı yoktur. Kendi miktarını, haddini bilen kimseye Allahü Teala merhamet eylesin. Sızlayıp sabırsızlık göstermek sabırdan daha yorucudur. Kendisini ilgilendirmeyen şeyin peşinde koşan kimse kendisine lazım olan şeyi kaçırır. Hayallere dayanma, çünkü o ahmak olanların sermayesidir. Şeref akıl ve edep iledir, soy ile değildir. Nesebin en üstünü güzel edeptir. En şiddetli yalnızlık ucuptur. Kendini beğenmektir. En büyük zenginlik akıldır. İmam-ı Rabbani Hazretleri bir mektubunda buyurdular ki, hadis-i şerifte bir kimsenin iyi Müslüman olduğu, lüzumlu şeylerle uğraşıp faydasız şeylerden uzaklaşmasıyla belli olur buyuruldu. Bunun için zamanları kıymetlendirmek lazımdır. Böylece faydasız, boş yere vakit öldürmekten kurtulmuş olursunuz. Şiir, kaside, yani Mevlid-i Nebi okumayı başkalarına bırakıp, sessizce batındaki nispeti muhafaza etmeye çalışmalıdır. Arkadaşların toplanmaları, batının dağılmaması içindir. Öteden beriden konuşmak için değildir. Bunun için bir köşeye çekilmeyip, birlikte bulunmayı beğenmişlerdir. Batının toparlanmasını toplulukta aramışlardır. Gönül topluluğunu bozan toplantılardan kaçınmak lazımdır. Batının topluluğunu bozmayan her şey mübarektir. Bozanlar ise uğursuz ve bereketsizdirler. Öyle yaşamalıdır ki, yanında bulunanların batınları toparlansın. Onları gönül dağınıklığına düşürmemelidir. Kendini toparlamalı, konuşmamalıdır. Nutku çekecek, dedikodu yapacak zaman değildir. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin ilminin derinliği, evliyalığının üstünlüğü dünyanın her tarafına yayılmıştı. Her yerden akın akın talebeler onun ilminin bir damlasına kavuşmak için geliyordu. Saltanat şehri olan İstanbul'dan da pek çok kimse Bağdat'a gidip onun talebesi olmakla ahirette yüksek derecelere kavuşmak istiyorlardı. İsteklilerin hepsinin Bağdat'a gitmesi mümkün değildi. Bu sebeple Mevlana Halid Hazretleri hak aşıklarının yanan ruhlarını serinletmek için Abdülfettah-ı Bağdadi Hazretlerini İstanbul'a gönderdi. Abdülfettah Hazretleri İstanbul'un Üsküdar semtinde Karacaahmet kabristanı ile Bağlarbaşı arasında Nuh kuyusu mevkiindeki dergaha yerleşti. Bunu işitenler dergaha akın ettiler. Abdülfettah Hazretleri bu hak aşıklarının hasta ve ölü ruhlarına hayat veriyor, kararan kalplerine nur akıtarak Ahrariye yolunun müceddidi ve Halidiye kolunun feyizlerini sunuyordu. Kısa zamanda devlet erkanından vezirler, komutanlar, paşalar, alimler, veliler onun talebesi olmak için etrafını doldurdular. O âb-ı hayat pınarı herkesi kabiliyetlerine göre yetiştiriyordu. Bu şekilde senelerce çalışarak pek çok kimsenin hidayete kavuşmasına vesile oldu. Abdülfettah-ı Bağdadi Akri Hazretleri başka bir sohbetinde buyurdular ki, Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdular ki, Ey insanlar, size Allahü Teala'dan korkmanızı, onun nimetlerine çok hamd etmenizi tavsiye ederim. O size nimetini tahsis eyledi, rahmetini size ulaştırdı. Size ölümü hatırlayıp ona hazırlanmanızı, gafleti azaltmanızı tavsiye ederim. Sizden gafil olmayan ölümden siz nasıl gafil oluyorsunuz? Size nasihat verici olarak ölenler kâfidir. Siz görüyorsunuz, onlar kabirlerine bir bineye binmeden götürülüyorlar. Onlar oraya kendi istekleriyle inmeden indiriliyorlar. Onlar ayrılacakları şeylerle meşgul oldular. Ahirette kendilerine lazım olan şeyleri zayi ettiler. Onlar dünyada kendileri için zararlı olan şeyleri kendilerinden uzaklaştıramadılar. Onlar faydalı olan şeylerde de bir çoğaltma yapamadılar. Dünyaya yakın oldular. Ona sevgi duydular da dünyada onları aldattı. Onlar dünyaya bağlandı. Dünyada onları yere vurdu. Ey insanlar! Allahü Teala size rahmet eylesin. İmarına memur olduğunuz, davet edildiğiniz mekanlarınıza koşunuz. Allahü Teala'ya yapacağınız ibadet ve taatlere karşı sabır göstermek, günahlardan uzaklaşmak suretiyle Allahü Teala'nın size olan nimetlerini tamamlamış olursunuz. Yarın bugüne çok yakındır. İçinde bulunduğumuz günün saatleri ne kadar da çabuk geçiyor. Ayların içerisindeki günler de öyle. Senelerdeki aylar da öyle. Ömürdeki seneler de böyle. İmam-ı Rabbani Hazretleri, bid'atlerin kötülüğü ve çirkinliği hakkında şöyle buyuruyorlar. Allahü Teala'ya ağlayarak, sızlayarak ve ona sığınarak ve güvenerek yalvarıyorum ki, bu fakiri ve ona bağlı olanları, bid'at olan işleri yapmaktan korusun ve bid'atlerin güzel ve faydalı görünmelerine aldanmaktan muhafaza buyursun. Seçilmiş olanların, sevilenlerin efendisi, en üstünü hatırı için bu duayı kabul eylesin. Bid'at demek, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, zamanında ve onun 4 halifesi zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkan şeylere denir. Bid'atleri ikiye ayırmışlar, hasene ve seyyiye. Resulullah'ın ve 4 halifesinin zamanlarında bulunmayıp da, dinde sonradan meydana çıkan ve bir sünnetin unutulmasına sebep olmayan güzel şeylere hasene demişlerdir. Sünneti ortadan kaldıran bid'ate de seyyiye demişlerdir. Bu fakir, bu bid'atlerin hiçbirinde güzellik ve parlaklık görmüyorum. Yalnız karanlık ve bulanıklık duyuyorum. Eğer bugün kalpler kararmış olduğundan, bid'at sahibinin işleri iyi ve güzel görülürse de, yarın kıyamet günü kalpler uyandığı zaman, bunların zarar ve pişmanlıktan başka bir netice vermedikleri görülecektir. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bizim dinimizde yapılan her yenilik, her reform fenadır, atılmalıdır. Atılması lazım olan şeyin neresi güzel olur? Sözlerin en iyisi Allahü Teala'nın kitabıdır. Yolların en iyisi Muhammed aleyhisselamın gösterdiği yoldur. İşlerin en kötüsü bu yolda yapılan değişikliklerdir. Bid'atlerin hepsi dalalettir, sapıklıktır. Başka bir hadis-i şerifte, Allahü Teala'dan korkunuz, sözümü iyi dinleyiniz ve itaat ediniz. Ben öldükten sonra gelecekler, çok ayrılıklar göreceklerdir. O zaman benim ve halifelerimin yolumuza sarılınız. Dinde yeni ortaya çıkan şeylerden kaçınınız. Çünkü bu yeni şeylerin hepsi bid'attir. Bid'atlerin hepsi dalalettir, doğru yoldan ayrılmaktır, buyuruldu. Dinde yapılan her değişiklik bid'at olunca ve her bid'at dalalet olunca, bid'atlerin hangisine güzel denilebilir? Bu hadis-i şeriflerden anlaşılıyor ki, her bid'at sünneti ortadan kaldırmaktadır. Bid'atlerin bir kısmı kaldırır, bir kısmı kaldırmaz demek pek yanlıştır. Görülüyor ki bid'atlerin hepsi seyyiedir, kötüdür. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İnsanlar ortaya bir bid'at çıkarırlarsa, Allahü Teala buna karşılık bir sünneti yok eder. Sünnete yapışmak, ortaya bid'at çıkarmaktan iyidir. Hassan bin Sabit Hazretlerinin bildirdiği hadis-i şerifte, bir millet dinlerinde bir bid'at yaparsa, Allahü Teala buna benzeyen bir sünneti yok eder. Kıyamete kadar bir daha geri getirmez, buyuruldu. Alimlerimizin hasene dedikleri bid'atlerden bir kısmına dikkat edilirse, sünneti yok etmekte oldukları görülmektedir. Mesela, meyyiti kefenlerken, ölünün başına sarık sarmaya, bid'at-ı hasene demişler. İyi düşünülürse, bu bid'at, sünneti bozmaktadır. Çünkü kefende sünnet, üç parça olmasıdır. Sarık dördüncü oluyor. Sünneti değiştiriyor. Değiştirmek, yok etmek demektir. Alimler, sarığın ucunu sol omuz üzerine sarkıtmak güzel olur demiş. Halbuki iki kürek arasına sarkıtmak sünnettir. Bu bid'at de sünneti açıkça yok ediyor. Bunun gibi alimler namazda kalb ile niyet etmekle beraber ağız ile de söylemek müstehap olur demiştir. Halbuki Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem eshab-ı kiramın ve tabiîn-i izamın söz ile niyet ettikleri ne kuvvetli bir haber ile ne de zayıf bir haber ile bizlere hiç ulaşmamıştır. İkamet okununca hemen Allahu Ekber diyerek namaza dururlardı. Bunun için ağız ile niyet etmek bid'at oluyor. Bu bid'ate hasene demişlerdir. Halbuki anlıyorum ki bu bid'at yalnız sünneti yok etmekle kalmıyor. Farzı da yok ediyor. Çünkü ağız ile niyet etmek caiz olunca çok kimse yalnız ağızla niyet ederek kalb ile niyet etmediklerinden hiç korkmuyorlar. Böylece namazın farzlarından biri olan kalb ile niyet yapılmıyor. Bu farz yok oluyor. Namaz kabul olmuyor. Bunlar gibi daha nice bid'atler, reformlar, herhangi bir bakımdan olsa bile sünnetten fazla oluyorlar. Bu ziyadelik, sünneti değiştirmek demektir. Değişiklik ise yok etmek demektir. O halde, Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetine bir şey katmamalı ve onun eshab-ı kiramına uymalıdır. Çünkü eshab-ı kiramdan her biri gökteki yıldızlar gibidir. Herhangi birine uyan saadete kavuşur. Kıyas ve içtihat bid'at değildirler. Çünkü bunlar nususun yani ayetlerin manalarını meydana çıkarmaktadırlar. Bu manalara başka bir şey eklemezler. Ey akıl sahipleri, iyi anlayınız. Mealindeki ayet-i kerime kıyas ve içtihadı emretmektedir. Allahü Teala hepimizi bid'atlere kapılmaktan muhafaza buyursun. Amin.
4: Peygamber Efendimiz buyuruyorlar ki, iyi huylu olan dünya ve ahiret saadetine kavuşur. Bugünkü konumuz kalbin hastalığı. Sevgili dinleyiciler, kalple yürek aynı şey değildir. Göğsün sol tarafındaki et parçasına yürek denir. Yürek hayvanlarda da bulunur. İnsana mahsus olan kalbe gönül denir. Kalp görünmez bir kuvvettir. Tesirleriyle, eserleriyle tanınır. Mesela elektrik cereyanı da görünmez. Fakat ampulden geçtiği zaman rezistans telini ısıtarak ışık hasıl ettiği için ampulde cereyan bulunduğunu anlıyoruz. Halbuki elektrik madde değildir. Bir yer kaplamaz. Kalp dediğimiz kuvvet de madde değildir. Yer kaplamaz. Yürek denilen et parçasında eserleri görüldüğü için kalbin yeri yürektir diyoruz. Kalp, ruh ile nefs arasında bir köprü gibidir. Marifetler, feyizler kalbe ruh vasıtasıyla gelir. Kalp, his uzuvlarına da bağlıdır. His uzuvları ne ile meşgul olursa, kalp ona bağlanır. İnsan güzel bir şey görünce, güzel bir ses duyunca, tatlı bir şey alınca, kalp bunlara bağlanır. Ruha veya nefse tatlı gelenleri sever. Bu sevgi insanın elinde olmaz. İnsan güzel bir şey okuyunca, kalp bunların manalarına, yazarına bağlanır. Güzel tatlı demek, kalbe güzel tatlı gelen şey demektir. İnsan çok defa hakiki güzelliği anlayamaz. Nefse güzel gelenle ruha güzel geleni birbiriyle karıştırır. Ruh kuvvetli ise hakiki güzelliği anlayıp onu sever, bağlanır. Ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, evliyanın sözleri, dua, ibadet gibi şeyler aslında güzeldir. Çok tatlıdır. Kalbin nefse bağlılığı azalınca ve nefsin elinden kurtulunca bunları okuduğu, duyduğu zaman bunların güzelliğini anlar ve bağlanır da insanın haberi olmaz. Kalbi nefsin elinden, baskısından kurtarmak için nefsi ezmek, kalbi uyandırıp kuvvetlendirmek lazımdır. Bu da Resulullah'a uymakla olur. Muhammed aleyhisselama uyarak kalbini nefsinin pençesinden kurtaran bir kimse, bir veliyi incelerse, onun Resulullah'ın varisi, Allah'ın sevgili kulu olduğunu anlar. Allahü Teala'yı çok sevdiği için Allah'ın sevdiğini de çok sever. Fakat sevebilmek kolay bir şey değildir. Nefsin sevdiklerini, ruhun sevdiği hakiki güzellikler sanarak aldananlar çok olmuş, felakete sürüklenmişlerdir. Nefs ve şeytan burada çok kimseleri aldatmıştır. Bedenin her uzvu, kendine mahsus muayyen bir iş için yaratılmıştır. Hastalığıysa, hangi iş için yaratılmışsa, onu yapamamasıdır. Ya o işi hiç yapamaz veya zorla yapabilir. Mesela elin hastalığı tutamamak, gözün hastalığı görememektir. Bunun gibi kalbin hastalığı da hangi iş için yaratılmışsa onu yapamamaktır. Kalp, ilim, hikmet, marifet, Allah sevgisi, Allah'a ibadet için yaratılmıştır. Her uzvun bir faydası vardır. Kalbin faydası, hikmet ve marifet sayesinde insanı hayvandan ayırt etmektir. Çünkü insan, yemek, içmek gibi vasıflarıyla hayvandan ayrılmaz. Hayvandan ayrılması, eşyayı olduğu gibi bilmesi sayesindedir. Eşyayı eşya yapan ve onu var eden Allahü Teala'dır. İnsan her şeyi bilse, fakat Allah'ı bilmese, diğer bildiklerinin hiç kıymeti yoktur. Allah'ı bilmenin alameti,
8: onu sevmektir. Sevginin alameti de hiçbir sevgiyi onun üzerine tercih etmemektir. Allah'ın emirlerini yapmayanın kalbi hasta demektir. Kalbin hasta olması, dine tam inanmaması, tam teslim olmaması demektir. Tam teslim olan kimse, Allah'ın emirlerindeki sayısız hikmetleri ve faydaları bilmese de, hiç düşünmeden her emrini yapar. Dine uymak çok kolaysa da, kalbi hasta olana güç gelir. Birçok işler, sağlam insanlara kolay gelirken, hastalara güç gelir. Kalbin hasta olması da, Allahü Teala'ya tam teslim olmaması demektir. Kalpte hakiki tasdikin, doğru imanın bulunmasına bir alamet, dinin emirlerine kolay uyabilmektir. Haram yemek kalbi karartır, hasta eder. Zünnun-u Mısri Hazretleri buyurdu ki, kalbin kararmasının 4 alameti vardır. 1. İbadetin tadını duymaz. 2. Allah korkusu hatırına gelmez. 3. Gördüklerinden ibret almaz. 4. Okuduklarını, öğrendiklerini anlamaz, kavrayamaz. Her şeyden önce kalbi temizlemek lazımdır sevgili dinleyiciler. Çünkü kalp bütün bedenin reisidir. Bütün organlar kalbin emrindedir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, insanın bedeninde bir et parçası vardır. Bu iyi olursa bütün uzuvlar iyi olur. Bu kötü olursa bütün organlar bozuk olur. Bu kalptir. Yani bu yürek denilen et parçasındaki gönüldür. Bunun iyi olması kötü ahlaktan temizlenmesi ve iyi ahlakla süslenmesidir. Kalp hastalıklarının tedavileri güçtür. Hastalığını teşhis ettikten sonra ilaçlarını iyi bilmek ve iyi kullanmak lazımdır. Kalbi, ruhu hasta eden kötü huylardır. İnsana dünyada ve ahirette zarar veren her şey kötü ahlaktan meydana gelmektedir. Yani zararların, kötülüklerin başı kötü huylu olmaktır. Kalbi hasta ederek ruhun ölümüne sebep olan kötü huyların en kötüsü imansızlıktır. İmanı olmayanın benim kalbim temizdir, sen kalbe bak demesi çok yanlıştır. Çünkü ölmüş, kokmuş bir leş olan kalbin temiz olması hiç düşünülebilir mi? Kalbin en kötü hastalığı olan imansız olmaktan çok korkmalıdır. Kalp hastalıklarının imansızlıktan sonra en zararlısı bidat olan şeylere inanmaktır. Kalp hastalığının üçüncüsü bidat olan şeyleri yapmaktır. Bidatleri yapmaktan kaçındıktan sonra günahlardan sakınmak lazımdır. Görüldüğü gibi kalbin temizlenmesi İslamiyet'e uymakla olur. İslamiyet 3 kısımdır. İlim, amel ve ihlas. İlimden maksat dinin bütün emir ve yasaklarını öğrenmek, amelden maksat öğrendiklerine tabi olmak, tatbik etmek, ihlassa yalnız Allah rızası için yapmak demektir. Kalbi hasta olan Hakk'ın rızasına uygun iş yapamaz. Kalbi bozan, karartan şeyler işlenen günahlardır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, bir günah işleyenin kalbinde izi kaybolmayan bir leke meydana gelir. Bu leke silinmezse kalp kararmaya, bozulmaya devam eder. Nihayet kalp

0: vücut hastalıklarının bazısını sahibi bilemediği gibi kalp hastalıklarının bazıları da bilinemez. Bunun için gafil avlanır, tedavisine bakmaz. Bazı hastalıkların tedavisi için perhiz lazımdır. Herkes istenilen perhizi kolay yapamaz. Kalbin tedavisi için de günahlardan perhiz yapmak, yani uzaklaşmak lazımdır. Bu da kolay değildir. Kolay olsa hiç kimse günah işlemez. Her hastalığı tedavi ettirmek için o hastalık üzerinde ihtisas sahibi olan tabibe gitmek lazımdır. Gözünden ameliyat olacak birinin kasaba gitmesi uygun olur mu? Kalp hastalıklarının mütehassısları da İslam alimleridir. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, "Bugün İslam alimiyim diyen kimseler birer kalp hastasıdır. Bunların vereceği reçetelere nasıl iltifat edilir?" Yine İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyor ki, "Bugün ilimler unutuldu. Kalbin tedavisinden bahsedenler kalmadığı gibi kalbin hastalığı bile inkar edildi." Vaziyet böyle olunca kalp hastalıklarının teşhis ve tedavisi çok zorlaşmaktadır. Kalbin hastalığı herkeste başkadır. Herkesin kendi hastalığına uygun gelen ilaçları Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarması imkansız gibidir. Hakiki İslam alimleri kalp mütehassısları olup herkesin bünyesine, hastalığına ve zamana uygun ruh ilaçlarını Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarıp kitaplarında bildirmişlerdir. Bu bakımdan bizim işimiz kolaylaşmıştır. İslam alimlerinin yazdığı doğru ilmihal kitaplarını okuyup amel etmek kafidir. Salih bin Beşir el-Mürri Hazretleri buyuruyorlar ki, "Dünyadan sonraki yolculuk çok uzundur. O uzun sefer için yol azığı hazırlayınız."
1: Şiirlerle Menkıbeler. Ebu Ali Dekkak rahmetullahi aleyh. Kalp hastalığı. Ebu Ali Dekkak ki evliyayı kiramdan, aşkı ilahiyle yanardı kalbi her an. Bir tüccar talebesi var idi ki bu zatın, bu kişi her nasılsa hastalandı ansızın. Hocası ziyarete gitti bu talebeye ve ona sual etti, "Hastalığın ne?" diye. Dedi ki, "Teheccüde kalktığım sırada ben abdest hazırlığına başlıyordum ki birden duydum önce belimde kuvvetli bir hararet. Sonra bir ağrıdı ki şiddeti çoktu gayet." Buyurdu ki, "Evladım, kalbin hastalığını henüz iyi etmeden bırak başka ağrını. Nitekim hasta ise insanın kalbi eğer, diğer hastalıklara verilir mi hiç değer? Kalbin hastalığı da dünyaya muhabbettir. Kalpte bu sevgi varsa o kalp hasta demektir. Tek ilacı şudur ki kalp hastalığının da Allah adamlarının bulunmaktır yanında. Yani hep iyilerle birlikte bulunmaktır. Kalbi hasta olmayan kimselerle olmaktır. Bir müddet sonra bu zat teslim etti ruhunu, sevdiklerinden biri rüyada gördü onu. Baktı ki üzüntülü ve devam üzere ağlar. Dünyaya geri dönmek isteyen bir hali var. Sordu ki, "Ey efendim, ne için ağlarsınız? Dünyaya dönmeyi mi yoksa arzularsınız?" Buyurdu ki, "İsterim dünyaya geri dönmek. Lakin değil niyetim konuşup nutuk vermek. Bastonumu elime alırım bu gidişte. Yalnız bir iş yaparım, uğraşmam başka işle. Ayağıma giyerim de."

0: demirden ayakkabı, gezerim usanmadan dünyayı kapı kapı. Derim ki, ey insanlar, ölüm var, ahiret var. Gafletle yaşamayın, cehennem var, azap var. Sonu pişmanlık olan işlerden kaçınınız. Hesap var ahirette, iyi hazırlanınız. Bir günde zengin biri bu velinin yanına gelip arz eyledi ki, nasihat edin bana. Buyurdu ki, kardeşim, zenginlik mühim değil. Zira bu saadete değildir kâfi delil. Mühim olan parayı nereden kazandınız ve onu nerelere ve nasıl harcadınız? Helalden kazanmayan bin defa hacca gitse, yine de cehenneme düçar olur o kimse. Ve kılsa da o kişi her gün bin rekat namaz, yine de cehennemden kendini kurtaramaz. Zira eğer haramla beslenirse bir beden, hiç sevap kazanamaz yaptığı ibadetten. Farz borcu ödense de verilmez asla sevap. Hatta tövbe etmezse çeker acı ve azap.
1: Hatim-i Esam Hazretleri buyuruyorlar ki, gençliğin kıymetini ihtiyarlar, huzurun kıymetini huzursuzlar, sıhhatin kıymetini hastalar, hayatın kıymetini ölüler bilir.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.
5: TGRT FM Haber.
6: Savunma sanayinde Türkiye'nin gelişimi, bunu sürekli konuşuyoruz. Her geçen gün daha da ileri gidiyor. Bu haberin de detaylarına az sonra bakacağız efendim. Aynı zamanda Milliyet Gazetesi'nde dikkat çeken bir başka başlıkta Ankara'da NATO zirvesi alarmı. Biliyorsunuz Ankara'da inanılmaz düzenlemeler yapıldı son bir ayda. Trafikten, yollardan, berberlere kadar, taksicilere kadar her şey düzenlendi. Güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. Yine bununla ilgili bir haber yer almış. Yeni Şafak, Gazze 1000 gündür ölüyor. Gazze'nin ne yazık ki İsrail tarafından terörize edilmesi hala daha bitmedi. 1000 gündür Gazze'de çocuklar ne yazık ki hayatını kaybediyor. Yeni Şafak bunu manşetine taşımış. Türkiye Gazetesi'ni okuduk. Sabah gazetesine gelelim efendim. Aynı zamanda Sabah gazetesinde de şehit halasının izinden gidecek başlığı var. 15 Temmuz'da Türkiye'nin aydınlık geleceğini hedef alan darbecilerin şehit ettiği kahramanlardan özel harekatçı Gülşah Güler'di. Efendim onun yeğeni onun izinden gidecek ve polis olacak diye yazılmış. Sabah gazetesinde böyle bir manşet yer alıyor ve NATO öncesi Trump'la zirve, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve öncesinde Donald Trump'la bir araya geleceği yer almış. Özlem anneye bunu anlatın. Hürriyet gazetesi. Ne yazık ki küçücük bir çocuğumuz bir sürücü tarafından, alkollü bir sürücü tarafından hayattan koparıldı. Sadece 3 yıl 9 ay ceza aldı ve 3 ay sonra tahliye oldu. Haberin detaylarına bakacağız efendim. Akşam gazetesi. Akşam gazetesinde de o söz bir yılda tutuldu biliyorsunuz. Ne yazık ki büyük bir depremle karşı karşıya kalmıştık 6 Şubat'ta ve Murat Kurum bir çocuğa söz vermişti. O söz bir yıl sonra tutuldu. Neydi o söz? Birazdan detayına bakacağız. Ve son olarak Ekonomi Gazetesi'nde de fonların portföy hacmi mevduatın 1/3'üne ulaştı başlığıyla ekonomiye dair böyle bir haber yapılmış. Gazeteleri bu şekilde kısa bir özetle noktalayalım. Tümünün detaylarına ilerleyen dakikalarda hem kendi haberlerimizde hem de kupürleri kopardığımız ekran görüntüleriyle devam edeceğiz. Gelelim sosyal medya etiketimize. Bugünkü etiketimiz bana göre. Efendim size göre neyin ne olması gerekiyorsa. Bunu sosyal medyada bize yazın. Siz yazın, biz de alt yazıda da verelim. Ben zaten tüm mesajları okuyorum. Tüm Türkiye'de sizin yazdıklarınızı TGRT Haber ekranlarında görsün. Sosyal medya mesajlarınız bizim için oldukça önemli. Lütfen yazın, sizin görüşlerinize çok değer veriyoruz. Günaydın Türkiye, başlıyor.
7: Ankara'da NATO seferberliği sürüyor. Valilik yeni yasakları açıkladı. Yol kenarlarına araç park edilmeyecek, skuterla kırmızı güzergahlara girilmeyecek, ağır tonajlı araçlar şehre alınmayacak. Az sonra. İstanbul'da Haziran ayının zam ve indirim tablosu belli oldu. 336 ana üründen 184'ünün fiyatı yükselirken 71 üründe ise düşüş yaşandı. Ayın zam şampiyonu kuru soğan oldu. En sert fiyat gerilemesi ise kirazda görüldü. Az sonra. Yine bir taksici, yine dolandırıcılık. Bu kez Antalya'da bir şoför aracını aldığı turisti dolandırmak istedi. Taksimetreyi açmayan sürücü yolcusundan fahiş fiyat istedi. Az sonra.
6: Kritik NATO zirvesi öncesinde Avrupa Birliği temsilcileri Ankara'ya çıkarma yaptı. Heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Ardından da ziyarete ilişkin peş peşe olumlu mesajlar paylaştılar. Ancak bu durum muhalefet ve İsrail üzdü.
8: NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin kritik ziyaretçileri vardı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, genişlemeden sorumlu üye Marta Kos'la İçişleri Komiseri Magnus Brunner Ankara'ya geldi. Heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'la külliyede bir araya geldi. Ardından da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la. Üç isim de görüşmeler sonrası peş peşe ziyarete ilişkin olumlu mesajlar paylaştı. Kaya Kallas, Türkiye, güvenlik, göç ve enerji konularında kilit bir ortak olmasının yanı sıra bir Avrupa Birliği adayı ülkesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Avrupa Birliği, Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirmek ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemi hakkında konuşmak iyiydi. Türkiye, NATO'nun doğu kanadını korumaya önemli bir katkı sağlıyor ifadelerini kullandı. Marta Kossa sosyal medya hesabından Türkiye ile daha yakın çalışarak kazanacağımız çok şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışmak güzel. Büyüyen türbülans döneminde Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki yakın işbirliği daha büyük öngörülebilirlik getirebilir ve bölgesel istikrarı ilerletebilir açıklamasında bulundu. Magnus Brunner da yine benzer ifadelerle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Avrupa Birliği temsilcilerinin ziyareti ve sonrasında yaptığı olumlu açıklamalar hem muhalefeti hem de İsrail'i üzdü. CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, heyetin kısa vadeli çıkarları için birliğin kurucu değerlerini yok saydığını iddia etti.
9: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri.
8: İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Erozan da Avrupa Birliği temsilcilerinin Türkiye'yi öven açıklamalarına tepki gösterdi. Aday ülkeler tarafından savunulması ve uygulanması gereken değerler ne olacak? Demokrasi, özgürlükler, hukukun üstünlüğü gibi bu bir utanç paylaşımı yaptı. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin güçlenmesinden ve Türkiye'ye yönelik övgü dolu sözlerden rahatsız olan sadece muhalefet değildi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da görüşmeyi ve Türkiye'ye verilen desteği hazmedemedi. O da Türkiye düşmanlığını gözler önüne serdi. Kin ve nefret içeren ifadeler kullandı. CHP'li Namık Tan ve İYİ Partili Ahmet Erozan'ın Avrupa Birliği temsilcilerine tepki konusunda aynı safta buluşması dikkat çekti.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da yapılacak NATO zirvesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, biz NATO ittifakının üyesiyiz ama kimsenin ileri karakolu, taşeronu değiliz dedi.
10: Türkiye NATO'nun güçlü ve güvenilir bir müttefikidir.
8: Türkiye'nin NATO içindeki konumuna işaret etti. Ankara'daki kritik zirve öncesi beklentilerini dile getirdi.
10: Bu toplantıda Türkiye'nin dünyaya vereceği mesaj şudur. Biz NATO ittifakının üyesiyiz ama kimsenin ileri karakolu ya da taşeronu değiliz.
8: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak buttan kararının ardından ilk kez basın toplantısı düzenledi. İç siyasete hiç girmedi, soru da almadı. 7-8 Temmuz tarihlerindeki NATO zirvesine ilişkin değerlendirmeler yaptı.
10: Türkiye'nin ABD ve NATO ile ittifak ilişkisi vardır. Ancak bu ittifak bir ülkenin bütün stratejik tasarımlarına kayıtsız şartsız eklemlenmek değildir.
8: Kılıçdaroğlu bağımsızlık vurgusu yaptı. Hiçbir ülkenin Türkiye'ye istikamet çizemeyeceğini belirtti.
10: Türkiye Rusya'yla da Çin'le de konuşur fakat hiçbir gücün yörüngesine giremez. Türkiye kendi tarihinden, devlet geleneğinden ve millet iradesinden aldığı güçle kendi yolunu çizecektir.
8: Öte yandan CHP Genel Merkezi'ndeki basın toplantı salonunun fonunda da bir değişikliğe gidildi. Özel döneminde beyaz zemin üzerinde Türkiye'nin birinci partisi yazıyordu. Ancak yeni dönemde bu yazı kaldırıldı. Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısında gökyüzü temalı yeni fon kullanıldı.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk Televizyonu'na konuk oldu. Önemli açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye uyguladığı katsa yaptırımları, F-35 programı, Türkiye-ABD ilişkileri, Bakan Fidan'ın ele aldığı sıcak başlıklar arasındaydı.
11: Katsa yaptırımları, çünkü Türkiye hemen hemen son 3-4 yıldır biz bütün yaptırımları birçok ülkeden kendimiz aleyhine olanları kaldırdık. Ve çoğu da idari yaptırımlardı, legal yaptırımlar yoktu. Bir bu kalmıştı. Bu konuda da biz gereken adımları atıyoruz. Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Trump da bunu kaldırma yönünde güçlü bir irade var.
8: ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı katsa yaptırımlarının kaldırılacağı sinyalini verdi. Yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.
11: Savunma Bakanımız, ben bu noktada yoğun bir çalışma içindeyiz. İki lider ve iki ülkede bunun kalkmasını istiyor. Bunun pratik hayatta hayata geçirilmesi gereken işlemler var. Amerikan tarafına ve bize düşen işlemler, bu şu anda onların yapılması sürecindeyiz. Yani bunun kararı verilmiş zaten. Bunun müjdesi diyorsanız ona, o da verilmiş.
8: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk ekranlarında gündeme dair merak edilen sorulara cevap verdi. Bakan Fidan, ABD ile Türkiye arasında F-35 savaş uçağı satışı ile ilgili yaşanan soruna değindi. Sözlerine devam etti.
11: Satış yasağının kaldırılması meselesi bence daha kolay bir konu pratik açıdan. Bu idari bir karar, Katsa'dan sonra bu olur diye düşünüyorum. Programa geri dönme meselesi bu tamamıyla konsorsiyumun tekrar oturup alacağı yeni bir kararla ilgili bir konu.
8: Bakan Fidan Türkiye ile ABD ilişkilerini değerlendirdi.
11: Yıllar içerisinde Amerika ile belli konularda inişli çıkışlı konularımız var. Aslında ticaret, ekonomi, insandan insana ilişki, eğitim, teknoloji buralarda gerçekten çok iyi yürüyen ve diğer konulardan mümkün olduğunca bağımsız olmaya çalışan alanlar var. Bunları da ilerletmeye çalışıyoruz. Belli konularda Türkiye-Amerika ilişkileri gerçekten iyi olduğu zaman bölgedeki istikrarı da etkiler durumda, olumlu yönde.
8: Dışişleri Bakanı Türkiye'nin ABD-İran arasındaki barış sürecinde ciddi rol oynadığını söyledi.
11: Ukrayna meselesi, Gazze meselesi, Suriye meselesi, İran meselesi, Körfez meselesi, enerji hatları, bağlantısallık, birçok konuda ve Türkiye'nin ne kadar yapıcı, istikrarlaştırıcı rol olduğunu herkes görüyor. Türkiye tam da her iki ülkenin, Cumhurbaşkanımızın yıllardır ortaya koyduğu o tutarlı, vizyoner çizgide oluşturduğu emin kişi, güvenilir, dürüst, hı hı, ortak profili burada çok ciddi rol oynadı.
8: Hakan Fidan, İsrail'in tutumuna karşı da net mesajlar verdi.
11: İsrail kendisine bir düşman yaratmaya çalışıyor. Yani bizim İsrail veya herhangi bir aktör, bizim milli çıkarlarımızla, bölgesel çıkarlarımızla çakıştı sürece kimseden korkacak, çekinecek, geri adım atacak halimiz yok. Bizde bir sıkıntı yok. Kavga bizim işimiz, hiç problem değil.
6: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bugün İran'a gidiyor. Yılmaz, eski İran dini lideri Ali Hamane için Tahran'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak. Ziyaret kapsamında İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'la da bir araya gelerek ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele alacak.
12: Gerçekten önce in cenayet edama peyda konu.
8: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'yi temsilen eski İran dini lideri Ali Hamane'nin cenaze törenine katılmak ve resmi temaslarda bulunmak üzere bugün İran'a gidecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İran'a gerçekleştireceği ziyaret kapsamında ilk olarak İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian'la görüşecek. Yılmaz, görüşmede ABD ve İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden eski İran dini lideri Hamane için başsağlığı dileklerini iletecek. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler de ele alınacak.
12: Gerçekten önce in cenayet edama peyda konu.
8: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, ardından Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Camii'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'daki en büyük Türk köyü olan Şahin Köyü sakinleriyle telefonda konuştu. Erdoğan, görüşmenin sonunda köylülerin hayır duasını aldı.
13: Batı Trakyalı Şahin Köylü kardeşlerime Ankara'dan en kalbi duygularla selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın en büyük Türk yerleşim yeri Şahin Köyü'nün sakinleriyle telefonda görüştü.
14: Allah yardımcınız olsun Cumhurbaşkanım, Allah yardımcınız olsun.
15: Allah'a emanet olun efendim, çok sağ olun.
16: Ömürler versin.
15: Çok teşekkür.
8: AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan'la beraberindeki heyet Batı Trakya'da ziyaretler gerçekleştirdi. Heyet bu kapsamda bölgedeki en büyük Müslüman Türk yerleşim yerlerinden biri olan Şahin Köyü'ne gitti. Batı Trakya Türk toplumunun temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve görüşlerini dinledi.
13: Tuğba kardeşimle birlikte bir araya gelişiniz bizleri çok çok mutlu etmiştir.
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Tuğba Işık Ercan aracılığıyla Şahin Köyü sakinleriyle telefonda görüşme gerçekleştirdi.
13: Bu buluşmada ben de kutluyorum, tebrik ediyorum, hayırlı olsun diyorum.
8: Köy sakinleri de Erdoğan'a sevgi ve selamlarını ileterek hayır duası etti.
14: Allah yardımcınız olsun Cumhurbaşkanım, Allah yardımcınız olsun.
15: Allah'a emanet olun efendim, çok sağ olun.
16: Ömürler versin.
6: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye çıkışı ve barış çağrıları Doğu ve Güneydoğu'da karşılık bulmaya devam ediyor. Diyarbakır'da dağ kapı burç surlarına asılan kardeşlik pankartları vatandaşlardan büyük destek gördü.
8: Başkentten yükselen o tarihi uzlaşı doğunun kalbinde surlarda yankı buldu.
16: Biz diyoruz ki barış teslimiyet değildir. Barış taviz değildir. Barış milletin onurunu koruyarak, devletin gücünü muhafaza ederek sağlanan bir dengedir.
8: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye çağrısı Diyarbakır'da yankılandı. Merkez Sur ilçesinde tarihi Dağkapı Burcu surlarına MHP Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Bahçeli'nin dev posteri ve MHP bayrağı asıldı.
16: Bu tabloyu yakından takip ediyor, yapılan çalışmaları yakından izliyor ve gereken her hassasiyetin gösterilmesini elzem görüyoruz.
8: Kardeşlik kalbi bizde gelecek aklımızda mesajlı pankartlar Diyarbakır'da güçlü karşılık buldu. Esnaf ve vatandaşlar bu birlik çağrısını huzur ve kalıcı barışın müjdecisi olarak yorumladı.
17: Hem efendim bakalım biz Müslümanız, bize ıştırık olmaz. Her gün her geç Türk olsun, Kürt olsun, herkes bizim kardeşimizdir.
8: Bahçeli'nin çağrısı bölge turizmi ve ekonomisi için umut oldu. Diyarbakır esnafı terörsüz Türkiye vizyonunun kenti kalkındıracağına inanıyor.
18: Barış ve kardeşlik içinde yürütülmesi sürecin daha iyi, daha güzel. Topluma daha güzel fayda sağlar. Ekonomik olarak da daha iyi olur. Burası demokratik bir il. Kimse Diyarbakır'dan korkmasın. Rahat rahat gelebilir, gezebilir, gidebilir.
8: Ankara'nın kardeşlik çağrısına Diyarbakır surlarından verilen cevap ortak geleceğe olan inancı perçinledi.
16: Bir kez daha söylüyorum. Aziz milletimin birliğini bozmaya, kardeşliğimizi zedelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir.
6: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı heyetiyle bir araya geldi. Çiftçi, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya, gazilerimizin yanında olmaya aynı vefa ve kararlılıkla devam edeceğiz dedi.
8: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve beraberindeki heyeti kabul etti.
19: Sayın Bakanım, öncelikle kapınız için teşekkür ediyorum. Allah hayırlı görevler yapmayı nasip etsin, hayırlı olsun.
8: Ziyarette karşılıklı görüş alışverişi yapıldı. Aylar, vakfın faaliyetleri hakkında Bakan Çiftçi'ye bilgi verdi.
19: Birçok temsilciler noktasında gayet iyi. Şu anda 109 çocuğa burs
8: imkanı. Ziyaretin ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Aziz şehitlerimizin kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimiz milletimizin onuru, devletimizin baş tacıdır dedi. Çiftçi, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmaya, gazilerimizin yanında olmaya aynı vefa ve kararlılıkla devam edeceğiz ifadesini kullandı.
20: Sayın Bakan, Burak Deniz ismini göz attığımda 15 Temmuz'a yararlanıyor.
6: Gaziantep'te kritik FETÖ davasının ilk duruşması görüldü. Sanıklara söz hakkı verildi. Bazı sanıklar suçlamaları reddederken bazılarından da peş peşe itiraflar geldi.
8: FETÖ davası başladı. Sanıklar savunma yaptı. Mayıs 2025 tarihinde Gaziantep merkezli 47 ilde Fethullahçı terör örgütü operasyonu düzenlenmişti. FETÖ'nün yeniden yapılanma ağı çökertilmişti. Hakkında dava açılan 5 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşma Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk söz hakkı tutuklu sanık Orhan Kuşanaç'a verildi. Suçlamaları reddetti. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum dedi. Daha önce Naksan Holding davasında yargılanan Taner Nakıboğlu da sanık kürsüsündeydi.
21: Kimseyle para alışverişim olmadı. Yeniden tutuklanma korkusuyla hiçbir yasa dışı faaliyette bulunmadım. Gizli tanığın beyanlarında doğru olan tek şey adım ve soyadımdır. Hiçbir zaman örgüte para aktarmadım. Taliyemi ve beraatimi talep ediyorum.
8: Tutuklu sanık Uğur Önder'den de itiraf geldi. Bana çeşitli noktalara bırakılan paraları alıp başka kişilere ulaştırmam söylendi. Ben de bunu yaptım dedi. Önder ve diğer tutuklu sanık Muhammed Ahmet Ramadan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini söyledi. Mahkeme tutuklu sanık Orhan Kuşanaç'ın tahliyesine karar verdi. Diğer tutuklu sanıkların cezaevinde kalmasına, firari sanık hakkındaki yakalama kararında devamına hükmedildi. Dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşma ertelendi.
6: Meclis lokantasında staj yapan çocuklara yönelik taciz davasında 4 sanığa ceza yağdı. Bir sanıksa beraat etti. Karar duruşmasına sanık avukatlarının skandal savunmaları damga vurdu. İşte o utandıran davada yaşananlar.
0: Her zaman çocuk istismarının karşısında olduk. Olmaya birlikte devam edeceğiz.
8: Henüz lisedeydiler. Staj için meclise geldiler. Hayalleri meclis lokantasında kabusa dönüştü. Cinsel taciz ve istismarla karşılaştılar. O taciz davasında sanıklara ceza yağdı.
1: Kamuoyuna karşı açık ve net duruşumuzu yineliyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tacize, cezasızlığa ve sessizliğe yer yoktur.
8: 16 yaşındaki stajyer kız öğrenci meclis mutfağında tacize uğradığını ailesine anlattı. Meclis Genel Sekreterliği'nin titiz çalışmasıyla görüntüler de ortaya çıktı. Aşçının stajyere fiziki teması kamera kayıtlarıyla belgelendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 4 kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla 4 sanık tutuklandı. Savcı 16,5 yıla kadar hapis cezası istedi. Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde o davanın karar duruşması yapıldı. Sanıkların da avukatların da savunması pes dedirtti. Sanık İbrahim Beşlioğlu cinsel sahikle mesaj atmadığını iddia etti. Avukatı ise müvekkilinin erkekleri yatakta tanıyamazsın sözlerini kaba ve ağır bir öğretici dil diye savundu. Suç teşkil etmez dedi. O savunmaya mağdur aileleri tepki gösterdi.
22: Erkekleri yatakta tanıyamazsın derken abilik mi yapıyor? Seni su gibi içerim derken abilik mi yapıyor? Şikayetçiyim.
8: Recep Seven'in avukatı taciz iddiaları somut değil sadece dedikodu diye savunma yaptı. Durmuş Uğurlu'nun avukatı ise bugün erkekler kadınlarla asansöre bile binemiyor diyerek beraat talebinde bulundu. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Cemile Didem Karaboğa'da duruşmada söz aldı.
22: Küçük sevgilim, sana hakim olmak istiyorum şeklindeki mesajların cinsel sahikle atılmadığını iddia etmek en ufak tabiriyle akılla alay etmektir.
8: Mahkeme Durmuş Uğurlu'ya 6 yıl 16 ay 3 gün, İbrahim Beşlioğlu'na 1 yıl 15 ay, Recep Seven'e 6 yıl 3 ay, Halil İlker Güner'e 1 yıl 16 ay 3 gün hapis cezası verdi. Ramazan Çetin ise üzerine atılı suçlamalardan beraat etti.
6: Ahlaksızlığın, düşmüşlüğün geldiği noktayı görüyorsunuz değil mi? Küçücük çocuklara atılan mesajlar. Siz de aynı fikirdeyim, emin olun ama... Ben sizle aynı şeyleri şu anda siz televizyon başındayken ben buradan söyleyemiyorum ama siz söyledin varsayın. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki Doha krizi zar zor da olsa atlatıldı. Dolaylı teknik temaslar tamamlandı. Heyetler ayrı ayrı. Sadece Katar ve Pakistan temsilcileriyle görüştü. Tahran Washington'ı anlaşmayı ihlal etmekle suçlarken ABD anlaşmaya bağlılığını vurguladı.
8: ABD ile İran'ın sadece arabulucularla yürüttükleri krize yol açan Doha temasları tamamlandı. İran heyeti görüşmelerde ABD'nin mutabakatı ihlal ettiğini savundu. Özellikle Lübnan'daki çatışmaların sürmesi, ABD'nin bölgedeki askeri yığına ve Washington'dan gelen tehdit içerikli açıklamalar itiraz konusu oldu. Doğrudan görüşme yapılmadı. ABD ve İran heyetleri Katar'ın arabuluculuğuyla dolaylı temas yürüttü. İran, Katar'da dondurulan ilk 6 milyar dolarlık kaynağın bir bölümünü ihtiyaç duyduğu malların tedarikinde kullanacağını açıkladı. Doha temaslarının ardından Katar emiri, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'la görüştü. ABD heyeti 60 günlük müzakere sürecinin devam etmesi konusunda kararlılık mesajı verdi. Bu sırada İran'dan sert mesajlar gelmeye devam etti. İran Meclis Başkanı ve baş müzakereci Bakır Kalibaf, ABD'nin vurduğu nükleer tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı denetçilerine açılamayacağını söyledi. Hürmüz Boğazı'nda ise gerilim sürüyor. İran, ABD donanmasının rehberlik ettiği bir yük gemisinin yapılan operasyon sonucu karaya oturduğunu duyururken, devlet televizyonu olayın görüntülerini yayınladı.
2: İnca Halice Farsast.
8: Ateşkes sürerken İran'ın Hürmüz'de tek söz sahibi olma iddiası gerilimi tırmandırıyor.
6: Dış gündemle devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ordusuna ait bir helikopter Umman Denizi'nde düştü. 4 kişilik mürettebattan 3'ü kurtarıldı. Kaybolan bir asker ise aranıyor.
8: ABD ile İran arasında varılan kırılgan ateşkes sürerken Umman Denizi'nde yine sıcak saatler yaşandı. Bölgedeki Amerikan donanmasına ait askeri bir helikopter denize düştü. ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı helikopterdeki 4 kişilik mürettebattan 3'ünün kurtarıldığını, bir askerin ise denizde kaybolduğunu açıkladı. Donanma yetkilileri acil durumun arkasında düşmanca bir eylem ya da saldırıya dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını vurguladı. Bölgedeki ABD donanması ekipleri denizde kaybolan personeli bulmak için geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattı. Kazanın kesin nedeni ise yürütülen askeri tahkikatın ardından netleşecek.
6: Efendim, Lübnan'da Hizbullah krizini Suriye çözsün dedi ABD Başkanı Donald Trump. İsrail Başbakanı Netanyahu'ya sunmuş ama beni dinlemedi demişti. Bunun üzerine Şam-Beyrut hattında ilginç bir gelişme yaşandı. Suriye Dışişleri Bakanı Lübnan'a gitti.
8: Şam-Beyrut hattında kritik gelişme. ABD Başkanı Donald Trump, Hizbullah işini İsrail değil Suriye çözsün dedikten sonra Suriye'den Lübnan'a üst düzey bir ziyaret gerçekleşti. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Eşeybani, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gitti. Suriyeli bakan ilk durağında Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun'la bir araya geldi. Ardından Hizbullah'ın müttefiki olan Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü. Trump, İran'la anlaşma öncesi İsrail'e bir Lübnan planı sunduğunu açıklamıştı. ABD Başkanı Netanyahu'ya Hizbullah işini Suriye çözsün dedim ama beni dinlemedi demişti. ABD Başkanı İsrail'i başarısızlıkla suçlayıp Suriye bu işi daha iyi yapar ifadelerini kullanmıştı. Şam-Beyrut hattındaki ziyaretin ardından Tel Aviv, Trump'ın planına boyun mu eğdi sorusu soruldu. Ancak Şam yönetiminin bölgesel bir savaşa çekilmekten ve mezhepsel gerilimlerin tırmanmasından endişe duyduğu ifade ediliyor. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray ise Suriye askerlerinin Lübnan'a gireceği iddialarını asılsız söylentiler diyerek reddetti.
6: Suriye'nin başkenti Şam bombalı saldırıyla sarsıldı. İlk bilgilere göre 9 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Adalet Bakanlığı'nın yakınındaki bir kafede patlayan bombanın arkasında kimlerin olduğu henüz bilinmiyor.
8: Suriye'de karanlık eller huzur ortamını hedef aldı. Başkent Şam'da bir kafeye bombalı saldırı düzenlendi. Adalet Bakanlığı binasının hemen yakınında yaşanan saldırıda ölü ve yaralılar olduğu açıklandı. Basına yansıyan bilgilere göre saldırı zaman ayarlı bombayla yapıldı. Emniyet güçleri saldırının yaşandığı bölgenin geçici olarak trafiğe kapatıldığını, bölgede arama tarama faaliyetlerinin yapıldığını duyurdu. Yetkililer Şam Kalesi'ne yakın bölgede yaşanan bombalı saldırı sonucu bazı iş yerlerinin de zarar gördüğünü belirtti. Bölgedeki kaynaklara göre saldırı bölgedeki resmi dairelerde mesai bitiminin hemen ardından yaşandı. Şam'daki Hicaz bölgesi birçok bakanlık ve resmi kuruluşun bulunduğu kalabalık bir nokta. Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği bölgede ünlü Şam Kalesi de yer alıyor. Yetkililere göre saldırının arkasında devrik lider Esad rejiminin kalıntıları olabilir. Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınadı. Hayatını kaybedenler için taziye dileğinde bulundu.
6: ...2 Temmuz 1993'te... Madımak Oteli'nde katledilenler facianın yıl dönümünde Sivas'ta resmi heyet tarafından anıldı. Heyet ama köşesine karanfiller bıraktı.
8: Tarih 2 Temmuz 1993. Yer Sivas. Madımak Oteli'nden yükselen alevler 33 canı hayattan kopardı.
3: Bu karanlık eller, karanlık akıllar maalesef bu olayları planlayarak, programlayarak hayata geçirdiler.
8: İşte Türkiye'yi yasa boğan o karanlık gün 33. yılında da aynı hüzünle hatırlandı.
4: Yüreklerimizi dağlayan, mıh gibi aklımızda kalan bu acı günde beraberiz.
8: Resmi heyet valilik önünde toplandı. Hedefte o dönem acının merkezi olan, bugünse bilim ve kültür merkezine dönüştürülen eski Madımak Oteli binası vardı. Adımlar sessiz, yüzler hüzünlüydü. Heyet, olaylarda yaşamını yitiren canların isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine geldi. O isimlerin üzerine kırmızı karanfiller bırakıldı, dualar edildi.
5: Bizler bir kilimin desenleri gibiyiz. Farklılıklarımız ayrışma sebebi değil, farklılıklarımız zenginliğimizdir.
8: Eski Madımak binası 33. yılında da bir kez daha hüzne ve kardeşlik sözlerine şahitlik etti.
6: Efendim etiketimiz bana göre. Şimdi araya gidiyoruz. Bana göre etiketine X'ten Twitter'dan mesajlarınızı bekliyoruz. Az sonra birlikteyiz.

0: 36 adet tam altın, milyonluk çekler ve sahibinin otobüste unuttuğu koca bir servet. Ama o servetten çok daha değerli bir şey var ki, o da muavin Kadir Ödemiş'in dürüstlüğü.
1: Çantasının ağzı açık kaldığı için bir miktar işte altınla içinde şey olan bir cüzdanını otobüste düşürmüş.
0: Mersin'e giden Deniz Korkmaz, düğün için yanında taşıdığı serveti otobüste düşürdü. İndiğinde ise her şey için çok geçti. Çünkü o otobüs yeni yolcularıyla çoktan Adıyaman'a doğru yola çıkmıştı. Yolculuk bitti, herkes dağıldı. Ancak muavin Kadir Ödemiş'in temizlik yaparken bulduğu o çanta ezberleri bozdu.
2: Arabanın temizliğini genel yaptım. Son atarda bir çanta gördüm, küçük bir şey. İçinde altın ve çek vardı.
0: İçindeki servete dönüp bakmayan dürüst muavin durumu hemen yetkililere ve polise bildirdi. Milyonluk çanta sahibinin iş ortağına karakolda tutanakla teslim edildi.
1: Sağ olsunlar, bize teslim ettiler. Kendilerine bu hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim.
0: Daha 10 günlük evliydi. Hayat kurtarmak için durdu, kendi hayatından oldu. Acı olay Bursa Mudanya'da yaşandı. Kontrolden çıkan bir otomobil yol kenarındaki elektrik direğine hızla çarptı. Sürücü araç içinde ağır yaralandı. İşte her şey o an başladı. Yoldan geçen 26 yaşındaki Furkan Alan kazayı görür görmez hiç tereddüt etmedi. Aracını durdurdu, yaralının imdadına koştu. Ancak o sırada hayati bir tehlikenin farkında değildi. Devrilen direkten çevreye yayılan yüksek gerilim hattı yardımsever genci hayattan kopardı. Furkan olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından ortaya çıkan gerçekse yürekleri bir kez daha dağladı. Furkan Alan henüz daha 10 gün önce hayatının aşkıyla dünya evine girmişti. Talihsiz genç gözyaşları arasında toprağa verilirken geriye düğününden bu buruk görüntüler kaldı. Kaza ile ilgili soruşturma ise sürüyor.
3: Kağıdı şöyle tanıyacağım. Dur dediğiniz zaman şuradaki kağıt sizin kağıdınız olacak. Anlaşıldı mı? Ya genellikle sokakta yapıyorum. Yolda insanları çevire çevire.
0: Katıldığı yarışma programında sahnedeki gösterisiyle tanındı. Bu kez yaptığı sihirbazlıkla değil, uyuşturucuyla gündeme geldi.
4: Başka bir polis!
3: Okula da bizim önceden sihirbazla geliyordu. Yani yaptığı zaman anlıyordum nasıl yaptığını. Nasıl anladım ben de bilmiyorum ama anlıyordum.
0: İstanbul Bahçeli Evler'de uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine narkotik ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Yakalanan kişinin katıldığı bir televizyon yarışmasındaki sihirbazlık gösterisiyle tanınan Yaser Koçak olduğu ortaya çıktı.
3: Bir kağıt var ama bu sizin kağıdınız galiba.
0: Evde yapılan aramalarda Koçak'ın gösterilerinde kullandığı sihirbazlık malzemelerinin yanı sıra dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Detaylı incelemede kedi kumunun içine gizlenmiş uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen iki hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan Koçak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Yaser Koçak tutuklanarak cezaevine gönderildi.
5: TGRT FM.
6: Şimdi reklamlar.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hepsi Bro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor. Net %10 hepsi para kazanmaya hazır ol.

0: Reklamları dinlediniz.
1: TGRT FM.
2: Sensin Kerim, sensin Rahim Allah, sana sundum elim. Senden artık yoktur umum, Allah, sana sundum elim. Ecel erdi, vade yetti, bu ömrüm kadehi doldu. Kimdir ki içmeden kaldı, Allah, sana sundum elim. Dilim tetiği bozuldu, canım gövdemden üzüldü. Uçta gözlerim süzüldü, Allah, sana sundum elim. Vurdular suyum ılıdı, kavim kardeş cümle geldi. Esen kalsın kavim kardeş, Allah, sana sundum elim. Uç diktiler kefen donum, hazrete gönüldü yolum. Bunda kalan nemdir benim, Allah, sana sundum elim. Geldi salacağım sarılır, dört yana salağa verilir. El namazıma derilir, Allah, sana sundum elim. Salacağımı götürdüler, musallaya yetirdiler. Görklü tekbir getirdiler, Allah, sana sundum elim. Toprağa çün düşürdüler, el toprağa üşürdüler. Taşlar ile bastırdılar, Allah, sana sundum elim. Çün cenazeden şeştiler, üstüme toprak saçtılar. Hep koyu bana kaçtılar, Allah, sana sundum elim. Geldi münker ile nekir, her birisi sordu bir dil. İlahi, sen cevap vergil, Allah, sana sundum elim. Yedi tamu, sekiz uçmak, her birinin vardır yolu. Her bir yolda yüz bin çarşı, Allah, sana sundum elim. Görün acep oldu, zaman neyleriz figan. Ölür çün anadan doğan, Allah, sana sundum elim.
3: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
1: TGRT FM.
3: Şimdi reklamlar.
4: Senin de bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
8: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
10: TGRT FM Haber.
11: Yeniden günaydın efendim. Günaydın Türkiye. Kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Başlıklarımıza bir bakalım. Dünden bugüne neler kaldı? Bugünün gündeminde neler var? Önce başlıklarımız diyelim. Sonrasında yine haberlerimizle, gazetelerden aldığımız kupürlerle devam edelim efendim. Gelsin ekranlara bugünkü başlıklar. Katsa yaptırımları kaldırılabilir. Hakan Fidan'ın sözleri bu. Dışişleri Bakanı Fidan önemli açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye uyguladığı katsa yaptırımlarının kaldırılacağı sinyalini verdi. Bakan Fidan, ABD ile Türkiye arasında F-35 savaş uçağı satışı ile ilgili ise yaptırımlar kalktıktan sonra gündeme gelir dedi. Devam edelim. Gelsin bir sonraki başlığımız. Öğrenci affı meclise sunuldu. Akademik kariyeri yarım kalanlar için üniversite kapıları yeniden açılıyor. AK Parti, öğrenci affını içeren yeni kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Düzenlemeden daha önceki afflardan yararlanamayan tüm öğrenciler faydalanabilecek. Başvuru için de 4 aylık süre tanındı efendim. Geçelim 3. başlığımıza. Dış gündemde ne var? Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın Doha krizi çözüldü. Biliyorsunuz bir Doha krizi vardı. Zar zor da olsa atlatıldı. Dolaylı teknik temaslar tamamlandı. Heyetler ayrı ayrı. Sadece Katar ve Pakistan temsilcileriyle görüştü. Tahran, Washington'ı anlaşmayı ihlal etmekle suçladı. Amerika Birleşik Devletleri ise o anlaşmaya bağlılığını vurguladı. Devam edelim. Bir sonraki başlığımız gelsin. Merkez Bankası rezervleri 150 milyar doların altında. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplam rezervleri sert geriledi. Rezervler son bir haftadaki kayıpla 16 Mayıs 2025 haftasından bu yana ilk kez 150 milyar dolar seviyesinin altına indi. Beşinci ve son başlığımız gelsin. O da dün uygulamaya giren Doğa ile alakalı. İlk günden yoğun bilgi var Doğa'ya. Depozito iade sistemi Türkiye genelinde büyük ilgi gördü. Atık şişeleri poşetlere toplayan binlerce kişi hem Doğa'ya hem de ekonomilerine katkıda bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk gün 1,5 milyon ambalajın toplandığını duyurdu. Müthiş bir sayı efendim. Etiketimize gelelim. Bugün X'te, Twitter'da etiketimiz bana göre, size göre diye, bana göre diye baktığınız her ne varsa, bana göre bu böyle olmalı, bana göre şöyle değişmeli dediğiniz ne varsa bunu bize yazın, tüm Türkiye okusun. Günaydın Türkiye, kaldığı yerden devam edin.
12: Ankara'da NATO seferberliği sürüyor. Valilik yeni yasakları açıkladı. Yol kenarlarına araç park edilmeyecek, skuterla kırmızı güzergahlara girilmeyecek, ağır tonajlı araçlar şehre alınmayacak. Az sonra. İstanbul'da Haziran ayının zam ve indirim tablosu belli oldu. 336 ana üründen 184'ünün fiyatı yükselirken 71 üründe ise düşüş yaşandı. Ayın zam şampiyonu kuru soğan oldu. En sert fiyat gerilemesi ise kirazda görüldü. Az sonra. Yine bir taksici, yine dolandırıcılık. Bu kez Antalya'da bir şoför aracını aldığı turisti dolandırmak istedi. Taksimetreyi açmayan sürücü yolcusundan fahiş fiyat istedi. Az sonra.
11: Çalışanların en büyük yardımcısı gündelikçiler. Ama 2+1 evler 3000 liradan başlıyor. Bu da vatandaşa fazla geliyor. Artan talepler, artan ücretlerle eve gündelikçi almak hayal oluyor.
13: Kolay bir şey değil. Ev temizliği çok zor bir şey. Evet. Dizlerimden oldum.
14: Hayriye Kartal 1999 yılından 2008 yılına kadar
13: ev temizliğindeydim.
14: Ama şu an kendisi dizleri de rahatsız olmasına rağmen evine temizlik için yardımcı olacak bir personel alamıyor.
13: Alamıyorum. Şu an 3, 4, 6000 lira bile söyleyen var.
14: 2000 de bıraktım işte. Kimi ise 2000 TL'de bıraktı. Ama artık 2000 TL'den gündelikçi bulmak hayal kapı. 3000'den açılıyor, o da 2+1 için.
15: 1,5-2'ydi.
16: 3 tane çalışan yok.
15: 5000-6000'e kadar çıkıyormuş şu anda.
13: Gerekirse ben temizliğe giderim.
14: Lokasyona göre, isteklere göre, yani cam, duvar, halı, bunlar da istenirse fiyat artıyor.
17: Gündüzü tek seferlik ev temizliğinde ortalama fiyatlar 2+1 daireler için 4-5 bin TL arasında, 3+1 daireler için 6000-7000, 4+1 daireler için ise 7000-8500 arasında değişmektedir. Ütü, cam temizliği veya fırın. Ek hizmetler için ekstra üstüne 1000 TL koyabiliyorlar.
18: Camın dışı yokmuş, banyo yok, halı yok, koltuk yok. Yani günlük temizliğe çok tabii ki.
19: Daha önce aldık.
14: O temizlik yaparken yardım ediliyor muydu evde mesela?
15: Hayır. Kendisi hallediyor. İlk önce ben süpürüp siliyordum, ondan sonra ona.
14: Siz koltuk çekiyordunuz, o siliyor muydu?
18: Aynen o şekilde. Kendim de yoruluyordum yani.
3: Aslında gündelikçileri gündeme getiren bir video oldu.
20: Kibrit kutusundan daha minik, yarısı kadar bir peynir vardı. 3 tane zeytin vardı.
18: Bu bayan haklı. İkram mutlaka olmalı. Veren el alan elden daha üstündür.
13: Dışarıdan yemek söylüyorduk. Evet. Çay veriyoruz.
14: Evet. Şimdi bir yanda temizlik için verilen ücret var. Diğer yanda bir de artık talepler var. Kimi temizliğe gelen kişi evdeki deterjanları kullanmıyor. Kendi istediği markayı aldırmak istiyor.
13: Evet, doğru duyuyorum ben de. Niye artı bir masraf olsun?
18: Ha, bir de o da varmış. Böyle. Evet, o zaman çok pahalıya mal oluyor.
14: Yabancı temizlikçi alır mıydınız?
16: Güvenemem yani ben. Evimin anahtarını asla vermem.
15: Yabancılar ben hiç almam.
16: Biz kendimiz yapıyoruz.
14: Biz hanımla el ele veririz, kendimiz hallederiz.
16: Kendimiz yapıyoruz canım, yapacak bir şey yok şimdi.
11: Dünya Sağlık Örgütü'nün İstanbul'daki toplantısında depremde sağlık hizmetleri ele alındı. Türkiye'nin tecrübeleri paylaşıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul depremine yönelik 10 bölgeye ayrılmış özel bir koordinasyon sistemiyle sağlık altyapısının hazır olduğunu belirtti.
3: Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'de toplandı ve deprem ilk kez sadece sağlık boyutuyla ele alındı. İstanbul'da düzenlenen depremlerde sağlığın korunması, deprem acil durum yönetimi yoluyla sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi konulu DSÖ Bakanlar Konferansı'na 12 ülkeden bakan ve bakan yardımcıları, yaklaşık 40 ülkeden de temsilciler katıldı.
21: Bugün neden burada olduğumuzu net bir şekilde vurgulamak istiyorum. Bu konuyu konuşmak için toplandık ve özellikle afetler karşısındaki hazırlıktan bahsediyoruz. Sadece pandemiler değil de afetler için hazırlık.
3: Konferansta

0: yaşında. Ve bir sağlık sisteminde şunu yaptık, özellikle İstanbul depremi için. Deprem olduğu 0. andan itibaren herkes sağlık sisteminde ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini, nereye gideceğini bilmesi gerektiği için özel bir çalışma yaptık İstanbul'la ilgili ve İstanbul 10 bölgeye ayırdık. Yani bizim şu andaki sağlık sistemimizde özellikle İstanbul depreminde kim Türkiye'de hangi ilde hangi sağlık çalışanı, hangi malzeme, hangi yöntemle nereye gideceğini öğreniyor şu anda. Ve böylece ilk andan itibaren siz esasında otomatik bir sistemle bu tür afetlere müdahale etmeniz gerekiyor. Sağlık sistemimiz buna açıkça söylüyorum hazır vaziyette.
1: Bakan Mimişoğlu, olası İstanbul depreminde farklı illerdeki hekimlerin görev yerlerinin şimdiden planlandığını açıkladı.
0: Deprem bölgesindeki her bir vatandaş depremzede, oradaki sağlık çalışanı da depremzede. O nedenle buna önceden hazırlıklı olması hem sağlık personelinin hem oradaki depremzede olan vatandaşların gerektiği zaman nakli de dahil her şeye hazırlıklı olmamız lazım ki Türkiye şu anda buna hazır.
1: İstanbul'da deprem izolatörlü hastanelerin inşa edildiğini belirten Mimişoğlu, mega kentte sistemi yönetecek lojistik noktalar oluşturulduğunu ekledi.
0: Esasında ilk 48 saatte depremi kendi kendine yönetebilecek bir sağlık sistemi oluşturmuş durumdayız. Bunu da diğer ülkelerle paylaşıyoruz.
2: Allah korusun, o İstanbul depremini hiç görmeyelim. Tabii ki önce tedbir ama inşallah görmeyiz. İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçen yıl çıkan orman yangının ardından yaralar sarılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangın sonrası tanıştığı 7 yaşındaki Muzaffer'e verdiği sözü hatırlattı. Konut teslimi öncesi yakında Muzaffer'in yeni evine misafir olacağım paylaşımını yaptı.
1: Bu görüntülerle Türkiye'nin yüreğini dağlamışlardı. Verilen sözler tutuldu. Afet konutlarının teslimi için geri sayım resmen başladı.
3: Şimdi de evimiz yapılıyor. Murat amca'nın köşe duruyor, evimiz yapılıyor.
1: Tarihler 2025 yılının Temmuz ayını gösteriyordu. İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını büyük bir alana yayıldı. Günler süren mücadeleyle söndürülen yangında birçok yuva kül olmuştu. Evi yananlardan biri de Atıcı ailesiydi. Ailenin küçük oğlu Muzaffer duyduğu acıyı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a anlatmıştı. Bakan Kurum'un sözünü verdiği afet konutlarında sona gelindi. Yeni konutların teslimatı bu ay sonu itibarıyla başlayacak.
3: Şimdi de evimiz yapılıyor. Murat amca köşe duruyor, evimiz yapılıyor.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yangının yıl dönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Konut teslimini hatırlatan kurum, yakında Üzümlü Köyü'ne Muzaffer'in yeni evine misafir olacağım notunu düştü.
4: Diyorum oğlum yapacağız işte, evet, yapacağız. Ha, evet. Tamam mı?
5: Muzaffer tamam. Anlaşılma.
2: Sokaktaki vahşetin ardından Ankara düğmeye bastı. Son örnek Şanlıurfa'dan gelmişti. Halfeti'de köpeklerin hedefi olan çocuk vardı. İhmalleri ortadan kaldırmak için İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla mülkiye müfettişi görevlendirildi.
6: Çalı sesleri geldi. Hemen koştum, baktım küçük çocuğun kafasını ısırmıştı.
1: 1,5 yaşındaki bir bebeğin çığlığı başkenti harekete geçirdi. Sokaktaki başıboş dehşetin ardından ihmalleri sorgulamak üzere bölgeye mülkiye müfettişi gönderildi. Şanlıurfa Halfeti'de sahipsiz bir köpek sokakta oynayan 1,5 yaşındaki Muhammed Ali Aral'a saldırmıştı. Küçük çocuk yakınlarının son andaki müdahalesiyle köpeğin elinden kurtarılmıştı. Yaralı çocuk Halfeti Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından sevk edildiği hastanede tedavisini tamamlayarak taburcu edildi. İçişleri Bakanlığı olayla ilgili inceleme başlattı. Bakan Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yereldeki ihmal iddialarını araştırmak üzere mülkiye müfettişi görevlendirildi. Müfettiş, yerel yönetimlerin sokak hayvanları mevzuatını uygularken yaptıkları ihmal,

0: ve aksaklıkları inceleyerek raporlaştıracak.
1: Kritik NATO zirvesi öncesinde Avrupa Birliği temsilcileri Ankara'ya çıkarma yaptı. Heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Ardından da ziyarete ilişkin peş peşe olumlu mesajlar paylaştılar. Ancak bu durum muhalefet ve İsrail'i üzdü.
0: NATO zirvesi öncesi Türkiye'nin kritik ziyaretçileri vardı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kallas, genişlemeden sorumlu üye Marta Kos'la İçişleri Komiseri Magnus Brunner Ankara'ya geldi. Heyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'la külliyede bir araya geldi. Ardından da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la. Üç isim de görüşmeler sonrası peş peşe ziyarete ilişkin olumlu mesajlar paylaştı. Kaya Kallas, Türkiye'ye güvenlik, göç ve enerji konularında kilit bir ortak olmasının yanı sıra bir Avrupa Birliği adayı ülkesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerini daha da güçlendirmek ve iyi komşuluk ilişkilerinin önemi hakkında konuşmak iyiydi. Türkiye, NATO'nun doğu kanadını korumaya önemli bir katkı sağlıyor ifadelerini kullandı. Marta Kossa sosyal medya hesabından Türkiye ile daha yakın çalışarak kazanacağımız çok şey var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanışmak güzel. Büyüyen türbülans döneminde Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki yakın işbirliği daha büyük öngörülebilirlik getirebilir ve bölgesel istikrarı ilerletebilir açıklamasında bulundu. Magnus Brunner da yine benzer ifadelerle Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin önemine vurgu yaptı. Avrupa Birliği temsilcilerinin ziyareti ve sonrasında yaptığı olumlu açıklamalar hem muhalefeti hem de İsrail'i üzdü. CHP İstanbul Milletvekili Namık'tan heyetin kısa vadeli çıkarları için birliğin kurucu değerlerini yok saydığını iddia etti.
2: Sayın Başkan, değerli milletvekilleri.
0: İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Erozan da Avrupa Birliği temsilcilerinin Türkiye'yi öven açıklamalarına tepki gösterdi. Aday ülkeler tarafından savunulması ve uygulanması gereken değerler ne olacak? Demokrasi, özgürlükler, hukukun üstünlüğü gibi bu bir utanç paylaşımı yaptı. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin güçlenmesinden ve Türkiye'ye yönelik övgü dolu sözlerden rahatsız olan sadece muhalefet değildi. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar da görüşmeyi ve Türkiye'ye verilen desteği hazmedemedi. O da Türkiye düşmanlığını gözler önüne serdi. Kin ve nefret içeren ifadeler kullandı. CHP'li Namık'tan ve İYİ Partili Ahmet Erozan'ın Avrupa Birliği temsilcilerine tepki konusunda aynı safta buluşması dikkat çekti.
3: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
5: Garanti BBVA.
6: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
7: DTS uğraşır.
6: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
7: DTS ile ödenir.
6: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
7: DTS kovalar.
6: Güzel de ne bu ya DTS?
7: Dinleyelim.
8: DTS yani doğrudan tahsilat sistemiyle siz işinizi yapın, bırakın ödemelerinizin vadelerini sizin yerinize DTS halletsin.
5: Garanti BBVA.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklamları dinlediniz. Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
2: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
3: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
4: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 32 83'ten ulaşabilirsin.

0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamları dinlediniz.
3: TGRT FM.
4: TGRT FM Haber.
5: Görüşecek. Kritik zirve sebebiyle gözler Ankara'ya çevrilirken ABD Başkanı Trump'ın ziyaretinin de detayları netleşti. Resmi ziyaret kapsamında külliyede törenle karşılanacak. Trump'la Erdoğan baş başa görüşecek. Ankara kulislerinde Trump'ın ziyareti Türkiye'ye verdiği önemin yanı sıra Erdoğan'la samimi ilişkisinin yansıması olarak değerlendiriliyor denmiş efendim. 1000 kişiden fazla bir heyetle buraya gelmesi bekleniyor. Aynı zamanda helikopterinin de aracının da demonte olarak buraya gelip Amerikan mühendisler tarafından burada tekrar bir araya getirilmesi, toparlanması planlanıyor. Yapılan plan bu şekilde. Milli Savunma Bakanlığı İsrail'e Suriye uyarısı yaptı. Gerilimi tırmandırmaya dönük saldırılara derhal son verin çağrısında bulundu. Soykırım şebekesinin sözde Ermeni soykırımını tanımasına da tepki gösterdi. 1915 olayları ile ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir dedi.
6: Suriye'de asıl söz sahibi artık Suriye halkıdır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da biz yine Suriye halkının yanında olmaya devam edeceğiz.
7: Milli Savunma Bakanlığı Suriye'ye yönelik İsrail saldırılarına sert tepki gösterdi. Sözde Ermeni soykırımını tanımalarını ise suçlarını örtme çabası olarak niteledi.
6: Suriye'nin siyasi ve idari bütünlük temelinde geçiş sürecinin gerçekleştirilmesi önceliğimizdir.
7: Milli Savunma Bakanlığı basın brifingini Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tek çatı altında toplayan Ay Yıldız Karargahı önünde gerçekleştirdi. Gündemde İsrail öne çıktı. Bakanlık, İsrail saldırılarının Suriye'nin toprak bütünlüğüne, istikrar ve güvenliğine zarar verdiğine işaret etti. Gerilimi tırmandırmaya yönelik saldırılara derhal son verin çağrısı yaptı.
8: Görev süresi uzatılan İsrail-Suriye sınırında konuştuğu Birleşmiş Milletler Ateşkes Gözlem Misyonu, İsrail'in hukuk kurallarını ihlal eden bu saldırıları karşısında görevini yapmaya ve gerekli tedbirleri almaya davet ediyoruz.
6: Bekamıza yönelebilecek ihlallere karşı koymakta son derece muktedir olduğumuzu da her fırsatta ifade ediyoruz.
7: Soykırım şebekesinin sözde Ermeni soykırımını tanımasına da bakanlık tepki gösterdi.
8: Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti ile Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından haklarında tutuklama emri verilmiş olan liderlerinin 1915 olayları ile ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir.
7: Bakanlık, MHP lideri Bahçeli'nin açılması için çağrı yaptığı askeri hastanelerle ilgili değerlendirmesini de paylaştı.
9: Askeri hastanelerinin yeniden açılması ve ordu bünyesine kazandırılması meselesi hayati değerdedir.
8: Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
5: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında CHP'li vekil mahkeme başkanını çileden çıkardı. Ekrem İmamoğlu'nun duruşma salonundan çıkarılmasına tepki gösteren milletvekili Suat Özçağdaş'ın mahkeme başkanına "Buna sen mi karar veriyorsun?" sözleri bardağı taşırdı. Mahkeme başkanı "Milletvekili diye her türlü soytarılığı yapamazsın." diyerek tepki gösterdi. İşte duruşmada yaşananlar.
7: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında gerginlik had safhadaydı. Tansiyon dinmedi. Ekrem İmamoğlu salondan çıkarıldı. CHP'li vekil Suat Özçağdaş'la mahkeme başkanı arasında atışma oldu. Mahkeme başkanı kendisine bağıran milletvekiline soytarılık yapma dedi. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 59'u tutuklu 414 sanığın yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasında 61. duruşma gergin başladı. Duruşma başlamadan önce Ekrem İmamoğlu söz aldı. Mahkeme başkanı ile arasında savunma sırası gerilimi yaşandı. Mahkeme başkanı ilk celseyi 9 Temmuz'da bitireceğiz deyince İmamoğlu itiraz etti. Yaşanan tartışmalar üzerine mahkeme başkanı İmamoğlu'nun duruşma salonunun dışına alınmasını istedi. Bu kararın ardından gerginlik iyice arttı. Duruşmayı takip eden milletvekilleri de mahkeme başkanıyla atıştı. CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş mahkeme başkanını çileden çıkardı.
8: Duyuyor musun? Sana söylüyorum. Duyuyor musun?
10: Bana bağırma oradan. Alın dışarıya. Kimliğini tespit edin.
8: Mahkeme başkanı buna sen mi karar veriyorsun? Ben buradan çıkmam.
10: Milletvekili diye her türlü soytarılık yapamazsınız. Senin bana soru sorma hakkın yok. Salonu terk et. Salon dışına alalım onu.
7: Tartışmaların bitmemesi üzerine mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Aranın ardından sanıklar duruşma salonuna alınmaya başlandı. Hakim kararıyla salondan çıkarılan Ekrem İmamoğlu içeri alınmadı. Mahkeme başkanı savunma sırası gelene kadar İmamoğlu'nun duruşma salonuna alınmayacağını söyledi.
11: Sıralama konusunda daha önce verdiğiniz karara uysa, Ekrem İmamoğlu da 10 Temmuz'da savunmasına başlasa?
10: Savunmasını yaptığı zaman Ekrem Bey'i getireceğiz.
5: Beykoz Belediyesi'ndeki ihale süreçlerine ilişkin davada tutuklu yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler, yürütülen ayrı soruşturma kapsamında rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından da tutuklandı.
12: İyi akşamlar.
13: İyi akşamlar.
12: Alaaddin Köseler.
14: Beykoz Belediyesi'ndeki ihale süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla tutuklu yargılanan ve görevinden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaaddin Köseler hakkında yeni bir tutuklama kararı verildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından imar yolsuzluğu, irtikap ve rüşvet suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Köseler hakkında müşteki beyanları ve bazı belediye görevlilerinin ifadeleri incelendi.
12: İyi akşamlar.
13: İyi akşamlar.
12: Alaaddin Köseler.
13: Benim.
14: Soruşturma kapsamında dönemin Yapı Kontrol ve İmar Müdürü Ali Cihan Sakman, dönemin Başkan Danışmanı Levent Özdinç ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanda bulunan dönemin Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün anlatımları değerlendirildi. Beyanlar doğrultusunda şüpheliler Alaaddin Köseler ve Ali Cihan Sakman, rüşvet alma ve icbar suretiyle irtikap suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik Köseler ve Sakman'ın üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi. Soruşturma kapsamında şüpheli Levent Özdinç hakkında ise tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Alaaddin Köseler daha öncesinde Beykoz Belediyesi'nde bazı mal ve hizmet alımları, belediye personeli ve ihale süreçlerine katılan firma yetkililerine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda açılan davada tutuklanmıştı.
5: CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medyadan taciz ettiği ileri sürülen 16 yaşındaki Elif Tuana Torun trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Kazayla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık, sürücünün olası kastla öldürme suçundan yargılanmasını istedi. Detaylarına bakalım.
7: Henüz 16 yaşında taciz kabusunu yaşamıştı.
15: Kızım bütün bunlara rağmen hayata tutunmaya çalıştı.
7: Hayatının baharında bir otomobilin çarpmasıyla yaşam mücadelesini kaybetti. Şüpheli ölümle ilgili soruşturmada yeni ve kritik bir dönemece girildi.
16: Sizlere bugün mahcup ettiğim için özür diliyorum. Ama bundan sonra daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz.
7: CHP'li eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz iddiasıyla gündeme gelen Elif Tuana Torun'a 28 Mart günü yolun karşısına geçerken araç çarpmıştı. İki gün ölüm kalım savaşı veren Torun, beyin ölümünün gerçekleşmesiyle hayata veda etmişti. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılık bu dosya basit bir trafik kazası değil dedi ve sürücü Adem Hasbaş hakkında olası kasla öldürme suçundan dava açılmasını istedi. Tuana Elif'in takip edildiğine ya da olayın planlı olduğuna ilişkin herhangi bir delil bulunmadığını da özellikle vurguladı.
15: Tutuklu yargılanma beraat gecesinde bile kızın birileri tarafından saldırıyor.
7: Ancak iddianamedeki tespitler dikkat çekici. Çünkü sürücünün olay anında tam 1,97 promil alkollü olduğu belirtildi. Üstelik araçta da çok sayıda alkol ürünü bulundu. Olay yeri incelemesinde 34 metrelik fren izinin çarpma noktasından sonra başladığı tespit edildi. Savcılığın dayandığı en önemli delillerden biri de telefon kayıtları oldu. Kaza sonrası yaptığı telefon görüşmesinde Hasbaş'ın "bir kıza çarptım, korkuyorum" dediği iddianamede yer aldı. Araçta bulunan Yusuf Hasbaş'ın ifadesi de dosyaya girdi. Yusuf Hasbaş, aracı ben kullanayım teklifinde bulunduğunu ancak Adem Hasbaş'ın bunu kabul etmediğini anlattı. Savcılık da bu ifadeyi şüphelinin tüm riskleri bilmesine rağmen direksiyon başında kalmayı tercih ettiğinin önemli delillerden biri olarak değerlendirdi. Tutuklu bulunan Adem Hasbaş'ın yargılanmasına Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianameyi kabul etmesinin ardından başlayacak.
5: Ayşe Tokyaz cinayetinde savcılık mütalaasını açıkladı. Cinayetin bir numaralı zanlısı eski polis memuru Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis istendi. Duruşma 9 Eylül'e ertelendi.
13: Bir gün ölürsem videocun sevdiklerimi dinletirsiniz. Hepinizi çok seviyorum.
7: Ayşe Tokyaz cinayetinde savcılık mütalaasını açıkladı. Katil zanlısı Cemil Koç için en ağır ceza talep edildi. Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz 11 Temmuz'da İstanbul Küçükçekmece'de bir bavul içerisinde canice öldürülmüş halde bulunmuştu. Cinayete ilişkin eski polis memuru Cemil Koç dahil 11 kişinin yargılandığı davada yargılama devam etti.
17: Biz hepimiz diğer duruşmada şahit olduk. Hepimiz de tanığız. Cemil Koç üstümüze yürüyüp bize küfür ederken sekbis kaydı açılmadı ama umarım bu mahkemede sekbis kaydı açılır.
7: Davaya ilişkin esasa dair mütalaa açıklandı. Cumhuriyet Savcısı cinayetin baş şüphelisi Cemil Koç hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Savcılık ayrıca cibir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve şantaj suçlarından da 4 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istedi.
13: Bu ömrüm boyunca sizlere armağan edebileceğim bir video.
7: Mütalaada Tokyaz'ın cesedinin taşınmasında Cemil Koç'a yardım eden Oğuz K. hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca öldürme suçundan tutuklu sanık Cemal A. hakkında ise kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçuna yardım etme suçundan ceza istedi.
17: Hangi ceza olursa olsun hiçbir etkisi olmayacak ama en azından rahatlayacağız biraz.
7: Cemil Koç'un talebi üzerine resmi sistemlerden sorgulama yaptığı belirlenen polis memurları Necdet Ç. ile Zülfü B. hakkında da görevi kötüye kullanma ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve paylaşma suçlarından cezalandırılmaları talep edildi. Savcılık tutuklu 9 sanığın tutukluluk hallerinin devamını istedi. Bir sanık hakkında beraat talep edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bulunan bir sanık içinse adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesi istendi. Duruşma 9 Eylül tarihine ertelendi.
5: Yine akıl almaz bir haber var. Hürriyet gazetesinde. Özlem anneye bunu anlatın. Nedir bu efendim? Alkollü ve ehliyetsiz sürücü Cüneyt Bargın 10 yaşındaki Abdülbaki Alperen Cellat'a çarpıp öldürdü. Ve toplamda 3 yıl 9 ay hapis cezası aldı. O da yetmezmiş gibi 3 ay sonra serbest kaldı. Haliyle Alperen'in annesi de bu karara isyan etti. Efendim hem alkollü hem ehliyetsiz. Bisiklete binen çocuğa çarpıyor, öldürüyor. Hem mahkemede iyi hal indirimi alıyor. Taksirle ölüme sebep olmadan cezası bu arada. Hem iyi hal indirimi alıyor hem de 3 ay yatıp çıkıyor. Öncelikle neyi takdir etti hakim bey bilmiyorum. Ama bu taksirle ölüm seviyesine nasıl geldi bu iş anlamıyorum. Hem alkollü hem ehliyetsiz. Bu pek taksir değil. Bu bildiğimiz cinayet. Yani eline bir tabanca alıp sağa sola ateş edip birini öldürdüğünde de birine taksirle adam öldürmeden ceza vermekle aynı şeye geliyor bence. İnşallah bununla ilgili gerekli girişimler tekrar yapılır. Bu karar vicdanlara sığmaz. İstanbul Çatalca'da Millet Bahçesi'nde cani koca boşanma aşamasındaki eşin boğazından bıçakladı. Polis kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı.
7: Cani koca dehşet saçtı. Boşanma aşamasındaki eşini herkesin gözü önünde boğazından bıçakladı. Olay Çatalca'daki Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Adil Beysi anlaşmazlık yaşadığı eşi Damla Beysi ile buluştu. Çift arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Koca yanında getirdiği bıçakla kadını boğazından yaraladı. çevredeki vatandaşlar Cani Koca'ya saldırdı. Şüpheli ormanlık alana kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Cani Koca kısa sürede yakalandı. Kullandığı bıçak da yanındaydı.
5: Mersin'de evli sevgilisinden ayrılmak isteyen kadın sokak ortasında dehşet yaşadı. Çıplak ayakla kaçtığı markette yerde sürüklenerek zorla araca bindirildi. Araya giren kahraman bir kadın mağduru saldırgandan kurtardı. İzleyelim onları.

0: kovaladı, yerlerde sürükleyip darp etti. Yetmedi, kaçırmaya çalıştı. Yer Mersin'in Tarsus ilçesi. 1,5 yıldır birlikte olduğu adamın evli olduğunu öğrenen Beren Şailemez ayrılmak istedi. Ancak peşini bırakmayan Yunus Kılıç tartışma bahanesiyle araçla dehşeti yaşattı.
1: Ben onun evli olduğunu öğrendim ve ondan sonra uzak durmaya başladım. Tabii ki hani bunu kabul etmedi, darp etmeye başladı. Bundan dolayı da zaten önceden 2 kere uzaklaştırma almıştım.
0: Genç kadın araçtan çıplak ayakta kaçıp markete sığındı.
1: İçeri girdim, nefes nefeseyim, artık gücüm kalmadı benim.
0: Peşinden gelen Kılıç talihsiz kadını yerde sürükleyerek zorla dışarı çıkardı.
1: Gömleğimden çekti arabaya kadar.
0: O sırada yoldan geçen bir kadın mağduru aracını alarak kurtardı.
1: Ondan sonra bir kadın geliyor, beni kurtarıyor.
0: Ama felaket hala peşlerindeydi.
1: Orada kovalamaca başlıyor. Arkadan vura öyle bir vuruyor ki hani ben dedim öleceğiz yani, bitti. Uçurumdan gideceğiz.
0: Kamyonların yolu kesmesiyle takip son buldu. Saldırgan aracın camlarını yumruklarken mağdur kadın arka kapıdan kaçıp bir dükkana saklandı. Şikayet üzerine yakalanan şüpheli serbest bırakıldı. Dehşeti yaşayan mağdur kadınsa şimdi adalet bekliyor.
2: Depozito iade sistemi Türkiye genelinde büyük ilgi gördü. Atık şişeleri poşetlere toplayan binlerce kişi hem doğaya hem de ekonomilerine katkıda bulundu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ilk gün 1,5 milyon ambalajın toplandığını duyurdu.
3: Tane şişe falan topladım. Çevre için önemli bu etkinlik.
4: Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın uygulamış olduğu bu uygulamaya katılmaktan çok mutluluk duyduk.
0: Sistem vatandaştan tam not aldı. İlk günden makine önünde sıralara oluştu. Sadece 24 saatte 1,5 milyon ambalaj toplandı. Türkiye'de devreye giren depozito iade sistemi yoğun ilgi görüyor.
4: Çevremizin temizliği için çok önemli bir adımdı bence.
0: Atık şişeleri poşetlere, torbalara dolduran vatandaşlar depozito iade cihazlarının yanına koştu. Hem doğaya hem de ekonomiye katkı sağlandı. Vatandaşların ilgisi devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum X hesabından ilk güne ait verileri paylaştı. Bakan kurum sadece ilk gün 649 bin kullanıcı sayısına ulaşıldığını duyurdu. Doğa makineleriyle 1,5 milyon ambalajın toplandığını açıkladı. Bakan paylaşımında toplanan her ambalajın geleceğe katkı sağlayacağının da altını çizdi.
2: Venezuela'yı yerle bir eden, çifte deprem sırasında olağanüstü çaba gösteren Türk vatandaşı İbrahim Eser. Ülkede gündem oldu. Eser önce ailesini kurtardı, ardından da komşularının yardımına koşarak enkazdan 38 kişiyi sağ çıkardı. Umutları yeşerten başka kurtuluşlar da vardı.
0: Önce 7,2, sadece 39 saniye sonra ise 7,5. Güney Amerika ülkesi Venezuela yakın tarihin en korkunç depremleriyle sarsıldı.
5: Marico!
0: Evler kağıt gibi yıkıldı, binlerce kişi enkazın altında kaldı. Yaşanan kaosun ortasında başkent Caracas'taki bir Türk vatandaşı tek başına bir kahramana dönüştü. 22 yıldır Venezuela'da yaşayan iş insanı İbrahim Eser. Yüzlerce binayı yerle bir eden ikiz deprem sonrasında önce ailesinin yanına, ardından enkaz altında kalanların yardımına koştu.
6: Dios lo bendiga todo, Dios lo bendiga todo. Gracias a todos.
0: Eser ailesini tahliye etmesinin ardından onlarca kişinin kurtarıcı meleği oldu.
6: O esnada deprem olduğunu anlayınca ben bu tarafa yanaştım. Yani bu sağımda ve solumda gördüğünüz birçok insanlar sağda solda yatıyordu. Kimileri molozun altında kalıyordu ve o insanları oradan çekmeye çalıştım. Yaklaşık o gece 38 kişi çıkarıp şu an hemen bu önümüzde gördüğümüz yere bırakmıştım.
0: Dünyanın öbür ucunda sergilediği bu olağanüstü cesaretle 38 kişinin hayatını kurtaran İbrahim Eser, Venezuela'da adeta bir halk kahramanına dönüştü. Ülkede ise arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. Ölü sayısı her saat artıyor. On binlerce kişiden haber alınamıyor. Ama sevindiren haberler de geliyor. 44 yaşındaki bir adam felaketin 8. gününde alışveriş merkezinin enkazının altından sağ çıkanlardan biri oldu. Ekiplerle göz göze geldiği ansa böyle kayda alındı. Bu kurtuluş umutları taze tuttu.
2: Efendim şimdi de ekonominin gündemini konuşacağız. Yaprak Hırka Yıldız'la birlikte başlayalım. Yaprak günaydın, hoş geldin.
7: Teşekkür ederim Okan, günaydın sana ve sevgili izleyicilerimize. Bu arada artık haftayı bitiriyoruz, haftanın son işlem günü. Ama çok önemli bir veri açıklanıyor. Enflasyon rakamları Haziran ayı için. Neden önemli? Memur ve emeklilerin zam oranları artık kesinleşecek. Biz de hemen hatırlatalım, 9.45'te yayınımız başlıyor. Sosyal güvenlik uzmanı Murat Baz stüdyoda olacak. Maaşları hesaplayacak. Profesör Doktor Sefer Şener de Teams üzerinden bağlanacak. Rakamları, beklentileri ve sonuçlarını bizlerle paylaşacak. Dolayısıyla bugün biraz hareketli bir yayınımız var, onu ifade edeyim. Ve istersen hemen döviz piyasalarıyla da başlayalım. Evet, dolara ilişkin veriler ekranlara geliyor. Dolarda 46 lira 79 kuruş seviyeleri var. Euro yükseliyor, 53 lira 63 kuruşta. Gram altın şu anda görüyorsunuz tabelada 6.283 lira oldu. Dün yükselişe başlamıştı. Bugün itibariyle de yukarı yönlü hareketinin devam ettiğini görüyoruz. Endekse baktığımızda 14.455 puanda olduğunu söyleyelim. Neredeyse dünü %1'e yakın bir artışla kapattı. Devam ediyoruz hemen çeyrek altın fiyatlarıyla. 10.165 lira, yarım 20.329 lira da, tam 40.534 lira. Ve kripto paralar Bitcoin ekranlarda. 61.654 dolar altında yükseliş vardı. Kripto paralarda da yükseliş var. Litecoin 43 dolar, Ethereum 1710 dolar ki bu seviyeleri bayağı bir zamandır görmüyordu. Ve Ripple'a baktığımızda da neredeyse 1 dolar 10 sent seviyesine yakın bir seyri var.
2: Peki yaprak altın nasıl bu kadar yükseldi? Ne oldu da yükselişe geçti?
7: Evet ya Okan, tabii altın yükselir mi düşer mi, bu soru bize çok fazla geliyor. Bir de acaba şunu da söylüyorlar, yani hani bizim iç piyasaya bağlı bir yükseliş mi oluyor altında? Öyle olmuyor. Uluslararası piyasaları takip ediyor altın. Diğer taraftan tabii ki Fed'in kararlarını ve Amerika'daki verileri de takip ediyor. Tarım dışı istihdam verisi oldukça önemli. Dün bu açıklandı. Diğer taraftan şimdi görüşmeler devam ediyor biliyorsun Amerika ve İran arasında. Petrol fiyatları da düşüşte. Dün ben esasında bu haberi hazırlarken akşam saatlerinde 71 dolar seviyelerindeydi Brent petrol. Bu rakam neyi işaret ediyor? Savaşın başladığı tarihler ve öncesindeki rakamlara yakın bir rakamdı dün Brent petroldeki rakamlar. Sabaha baktım, 72 doların biraz daha üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla petroldeki düşüş de esasında altın fiyatlarına yükseliş olarak yansıdı ama ağırlıklı olarak tabii ki Amerika'nın içerisindeki bu iş, hem işsizlik hem de tarım dışı istihdam rakamlarına aslında bağlı olarak bir miktar yükselişini görüyoruz. Şimdi sevgili izleyicilerimiz merak ediyor, yükseliş devam edecek mi? Yükselişin tabii devam edebilmesi için ve o hani başlardaki rakamları, yılbaşındaki rakamları görebilmemiz için Fed'in açıklamaları oldukça önemli. Şahin açıklamaları bırakıp biraz daha güvercin açıklamalar gelirse daha yüksek rakamları görebiliriz. Şimdi serbest piyasada altının gramı her ne kadar tabelada 6.292 lira olarak görülse de 6.300 liranın üzerinde. Onsa bakalım hemen, 4.178 dolarda, 4.200 dolara doğru gidiyor altının onsu da. Diğer taraftan sadece altın ve kripto paralar yükselmedi. Gümüşte de yükselişi gördük. Gümüşte de 62 dolar seviyeleri var. Onsu için konuşuyorum. Gram için de 99 ila 100 lira arasında bir değer söyleyebiliriz.
2: Peki Yaprak, son günlerde televizyonu izleyen memurlar ve emekliler,
7: evet,
2: ne zaman ekonomi konusu konuşulsa diyorlar ki bırakın diğer bütün konuları, ne olacak bizim maaşlar? O yüzden bu soruyu şimdi memurlar ve emekliler adına ben sana soruyorum.
7: Vallahi biz de çarşamba günleri yayın yapıyoruz. Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş'a soruyoruz. Hatta birkaç ay öncesinden de sormaya başladık. Çünkü bize de yayınlarda X üzerinden ya da işte sosyal medya hesaplarımıza bu sorular geliyor açıkçası. Şimdi farklı farklı senaryoları konuşuyoruz ama bir hatırlatmayı tekrar ben burada ifade edeyim sevgili izleyicilerimize. 9.45'te bizim enflasyon yayınımız başlıyor. Burada değerli konuğumuz Murat Bal olacak ve maaşları kuruşu kuruşuna hesaplayacak, açıklanacak enflasyon oranından sonra. Ama şunu hemen ifade edeyim. SSK Bağkur emeklileri için %17.82 ile %19.23 arasında aylık enflasyon artışına bağlı olarak tabii ki bir artış öngörülüyor. Şimdi tabii ki memurlar çok fazla merak ediyordu, onu da hemen ifade edeyim. Yani memurlarda tabii ki bu rakam biraz daha oran düşük olacak, onu da söyleyeyim onların, çünkü biliyorsunuz sözleşmeye bağlı oranları var. Dolayısıyla memur ve memur emeklileri için artış oranı %13.57 ile %14.93 arasında şekilleniyor. Şimdi en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Bu da çok fazla soruluyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Işıkhan tarafından bir açıklama yapıldı. O da şöyle söyledi. Enflasyon, Haziran ayı enflasyon rakamları açıklansın. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine gelecek. Bu rakamların açıklanmasından sonra da biz de en düşük emekli aylığını açıklayacağız demişti. Şimdi beklentiler ne? Bu doğrultuda onu da hemen ifade edeyim. 23.564 lira ya da 23.846 lira olması bekleniyor en düşük emekli aylığının da. Bunlar tabii ki yani şu an için bizim aylık artış beklentilerine yönelik işte tahminler ekranlara taşıyoruz. Farklılık olabilir mi? Farklı açıklamalar gelebilir mi? Saat 10'dan sonra göreceğiz.
2: Peki. Son olarak doğa sistemini konuşalım mı? Bir hareketlilik katacak mı hem ekonomiye hem de doğaya?
7: Valla bence katar. Şöyle bir örnek vereyim. Yani yıllar önce, yani bundan birkaç yıl önce ben Almanya'da bir konsere gitmiştim ki orada biliyorsun Avrupa ülkelerinde çok daha öncesinden zaten uygulanıyordu. Bir konsere gittim, bilet aldım. İçeride de işte yani biliyorsun çeşitli içecekler tüketiliyor. Ya yani birçok kişi orada da esasında konser alanında atmıştı sağa sola. Valla onları toplayıp iade ederek ben konser bilet paramı çıkardım. Onu söyleyeyim. Yani yani günde 200 liraya kadar bir sınırlama var. Eğer verirseniz bu kadar kazanabilirsiniz. Ya yani bir taraftan bunu kazanç olarak da görmeyelim. Bir kere doğayı koruyoruz. İklim değişikliğinden bahsediyoruz biliyorsun. Artık hakikaten ciddi tehlikeli sinyaller de veriyor. İnişi çıkışlı işte evet, sıcaklıkları görüyoruz. Bunların hepsinin de önüne geçmek için çok büyük bir aslında girişimdi, bir projeydi bu. Ben ilgi göreceğine inanıyorum. Çünkü ilk günkü rakamlara baktığımızda da ya birçok kişi gerçekten gidip dönüşüme vermiş elindeki evet, şişeleri ya da işte içecek kutularını. Ben işe yarayacağını düşünüyorum ama şöyle bir şey var, talepleri var, şikayet demeyeyim de talep var. Yani bazı ilçelerde yok diyorlar, bazı ilçelerdeki makinelerin yavaş çalıştığını söylüyorlar ama ya henüz o kadar başındayız ki zamanla bu sorunların da ben aşılacağını düşünüyorum açıkçası.
2: Umuyoruz öyle olur. Yaprak çok çok teşekkürler değerli
7: katılımcı. Ben teşekkür ederim.
2: Efendim ekonomi blokunu da böylelikle tamamladık. Kısa bir ara, az sonra Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor.

0: Yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Senin de çamaşır makinen böyle sesler çıkarıyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi...

0: ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Hafta içi her sabah evde, işte, arabada. Sağlık, günlük haberler, moda. Aradığınız ne varsa hepsi Hülyalı Sabahlar'da. Sabahlarda. Hülyalı Sabahlar 9.30-11 arasında.
3: Mutlu Sabahlar Hülyalı Sabahlar'la başlar.
4: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
5: TGRT FM.
6: Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl, tevfiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Kalbin ana bendeyle, tedbirini terk eyle. Takdirini derk eyle, Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hallak-u Rahim oldur, Razzak-u Kerim oldur, Faal-u Hakim odur, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil kadıyı hacatı, kıl ana münacatı, terk eyle muradatı, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bir iş üstüne düşme, olduysa inat etme. Haktandır o, reddetme. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Haktandır bütün işler, boştur gamu teşvişler. Ol hikmetini işler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Hep işleri faiktir, birbirine layıktır. Neylerse muvafıktır, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle, Rabbinle huzur eyle. Tevvizi umur eyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Sen adli zulm sanma, teslim ol nara yanma. Sabret sakın usanma, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Deme şu niçin şöyle, bir nicedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde, nagah açar ol perde. Derman eder her derde. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle. Hayrani hak ol söyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler.
7: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz Hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
5: TGRT FM.
3: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz. TGRT FM.
8: Ataullah Arvas ile halkın nabzını tutuyoruz.
9: Hadi hadi. Her şey çok güzel oluyor. 4 kişiye 300 lira olan fatura 930 lira geliyor. İstanbul'un trafiğinden, otobüsünden, metrobüsteki arızalarla uğraşmıyoruz.
10: 2 tane karış köpeği evlat edindim deyip boy boy yapmanıza gerek yok.
9: Bir yiyip bir şükredeceğiz inşallah.
11: Bir dinleyicimiz daha var efendim. Alo.
12: Adam eşeğe bağlamış da hasta babam yatıyor demiş üstünü örtmüş.
9: Aa süper oldu. Tam koptuğunu geçeceğiz. Yani ülkenin her yeri güzel ya. Her yeri güzel.
8: Ben de katılmak istiyorum diyorsanız hafta içi her gün saat 16 bülteninden sonra TGRT FM'in Dünya Dönerken programına bekliyoruz. Sevgiyle.
5: TGRT FM.
3: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.
4: TGRT FM Haber.

0: Efendim yeniden günaydın. Günaydın Türkiye kaldığı yerden devam ediyor. Ben Okan Ateş. Bakalım başlıklarımıza dünden bize neler kaldı, bugün neler konuşulacak. Gelsin ekranlara efendim. 5 ayrı başlık. Birincisi Hakan Fidan'ın cümleleri gelecek şimdi. Volümüze geldi. Katsa yaptırımları kaldırılabilir dedi. Açıklamalarda bulundu CNN Türk'te. Hakan Fidan Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye uyguladığı katsa yaptırımlarının kaldırılacağı sinyalini verdi. Bakan Fidan ABD ile Türkiye arasında F-35 savaş uçağı satışı ile ilgili ise yaptırımlar kalktıktan sonra gündeme gelir dedi. Devam edelim. İkinci başlığımız da gelsin. Öğrenci affı meclise sunuldu. Akademik kariyeri yarım kalanlar üniversite kapılarına tekrardan girebilecekler. AK Parti öğrenci affını içeren yeni kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Düzenlemeden daha önceki aflardan yararlanmayan tüm öğrenciler faydalanabilecek. Başvuru için de 4 aylık bir süre tanındı efendim. Dış gündemde ne var? Tabii ki ABD ile İran var. Doha krizi çözüldü. ABD ile İran arasındaki Doha krizi zar zor da olsa atlatıldı. Dolaylı teknik temaslar tamamlandı. Heyetler ayrı ayrı. Sadece Katar ve Pakistan temsilcileriyle görüştü. Tahran, Washington'ı anlaşmayı ihlal etmekle suçlarken ABD anlaşmaya bağlılığını vurguladı. Gelelim 4. başlığımıza. Orada da ekonomiyle alakalı. Merkez Bankası rezervleri 150 milyar doların altında. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın toplam rezervleri sert geriledi. Rezervler son bir haftadaki kayıpla 16 Mayıs 2025 haftasından bu yana, yani bir yıldan uzun bir süredir, ilk kez 150 milyar dolar seviyesinin altına indi. 5. ve son başlığımızda doğaya ilk günden yoğun bir ilgi var efendim. Depozito iade sistemi Türkiye genelinde büyük ilgi gördü. Atık şişeleri poşetlere toplayan binlerce kişi hem doğaya hem de ekonomilerine katkıda bulundu. Çevre ve Şehircilik Bakanı da Murat Kurum açıkladı. İlk gün 1,5 milyon ambalaj toplandı efendim. Sosyal medyada etiketimiz bana göre, X'ten yazın efendim. Bana göre etiketine mesajlarınızı gönderin. Tüm Türkiye okusun. Kaldığı yerden günaydın Türkiye devam ediyor.
1: Ankara'da NATO seferberliği sürüyor. Valilik yeni yasakları açıkladı. Yol kenarlarına araç park edilmeyecek, skuterla kırmızı güzergahlara girilmeyecek, ağır tonajlı araçlar şehre alınmayacak. Az sonra. İstanbul'da Haziran ayının zam ve indirim tablosu belli oldu. 336 ana üründen 184'ünün fiyatı yükselirken 71 üründe ise düşüş yaşandı. Ayın zam şampiyonu kuru soğan oldu. En sert fiyat gerilemesi ise kirazda görüldü. Az sonra. Yine bir taksici, yine dolandırıcılık. Bu kez Antalya'da bir şoför aracını aldığı turisti dolandırmak istedi. Taksimetreyi açmayan sürücü yolcusundan fahiş fiyat istedi. Az sonra.
0: Efendim biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanıyor Dünya Kupası ve her gün başka bir olay çıkıyor. Arjantin milli takımı havalimanında çok yoğun güvenlik aramasından geçti. Messi dedektörle arandı ve yıldız futbolcu o anlarda gülme krizine girdi.
2: Messi havalimanında tepeden tırnağa arandı. Arjantinli yıldız kahkaha atarak yaşadıklarına şaşırdı. Arjantin Dünya Kupası son 32 turunda Yeşilburun Adaları maçı için Miami'ye hareket etti. Havalimanında yüksek güvenlik önlemlerinden Messi de nasibini aldı. Arjantinli yıldızın verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Görevli Messi'nin ayağını silahmış gibi dedektörle aradı. O anlarda Messi gülme krizine girdi. Havalimanında Arjantin milli takımının eşyaları didik didik edildi. Çantasındaki özel eşyaları karıştırılan Messi'nin morali oldukça bozuldu. Arjantin milli takımı şüpheli gibi yoğun aramadan geçti. Futbolcular uzun bekleyişin ardından uçağa binebildi.
0: Peki bakalım Dünya Kupası'nda neler oluyor? Turnuva ağacı ilk gün yaptığımızda son 16 tarafları boştu ama o bütün boşluklar tek tek dolmaya başladı. Bugün oynanan mücadelelere bakalım hemen efendim. Daha doğrusu dün oynanan Portekiz-Hırvatistan maçı vardı. 90+6'da Gonçalo Ramos'un golüyle Portekiz mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. 90+13'te Hırvatistan'da gol attı ama offside'dı. 2-1 kazandı Portekiz ve son 16 turunda İspanya'nın rakibi oldu. İspanya'da Avusturya'yı 3-0'la çok net bir skorla, çok net bir futbolla geçti. Avusturya maçta hiç varlık gösteremedi. İspanya biraz daha kendini sıksa değil 3 bir 6-7 tane daha atardı. Geçelim diğer tarafa. İsviçre-Cezayir maçı vardı. Kısa bir süre önce bitti maç. O maçta da İsviçre çok rahat kazandı. 2-0'la geçti. Adını son 16 turuna yazdırdı. Oldukça ilginç bir son 16 tur olacak ki Brezilya-Norveç maçı çok çekişmeli. Portekiz-İspanya aynı şekilde bir hayli çekişmeli olacak. Bakalım diğer takımlar neler yapacak. Bugün oynanan maçlarda da Arjantin yeşil burun adaları ile karşı karşıya gelecek. Aynı zamanda Avustralya, Mısır ve Kolombiya, Gana mücadelesini de izleyeceğiz. Böylelikle son 16 turuna geçiş biletleri de tamamlanmış olacak. Dünya Kupası dosyasını da böylelikle kapatalım. Çok kısa geçmek zorundayız. Çünkü zaten biz yokuz. Elendik biliyorsunuz. Adı bir kez daha karşılıksız çek davalarına karışan sanatçı Haluk Levent kurucusu olduğu Ahbap Derneği'ndeki başkanlık görevinden denetim sürecinin tamamlanmasıyla ayrılacağını açıkladı. Levent görevini devredeceğini duyurdu.
3: Şimdi şunu da ifade edeyim.
1: Sağlık sorunları olduğunu belirtti, başkanlık yaptığı Ahbap Derneği'ne veda edeceğini söyledi.
3: Ahbap başkanlığını önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyorum.
1: Sanatçı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, 2025 yılında düzenlediği iki ayrı çekin karşılıksız çıkması nedeniyle yargılandığı davada 70 milyon lira idari para cezasına çarptırılmıştı.

0: Verilen ceza büyük yankı uyandırmıştı ve Haluk Levent günler sonra beklenen açıklamayı yaptı. Yaptığı açıklamada kurucusu olduğu Ahbap Derneği bünyesindeki projelerin tamamlanmasının ardından görevinden ayrılacağını duyurdu.
1: Ahbap Başkanlığı'nı önümüzdeki aylarda devam eden projelerimizi bitirdikten ve bir sonraki denetimi alnımın akıyla verdikten sonra bırakmayı düşünüyorum.
2: Efendim, Akşam Gazetesi'nin haberiyle devam edelim. O söz bir yılda tutuldu. Ödemiş'teki yangında evsiz kalan Küçük Muzaffer'e verilen en kısa zamanda yapacağı sözü bir yılda gerçek oldu. Murat Kurum'a amca evimiz yandı biliyor musun demişti ve Murat Kurum da ona biliyorum en kısa zamanda yapacağız dedi. Ve bir yıl sonra evimiz yandı biliyor musun amca diyen küçük çocuk bu kez teşekkürler Murat amca dedi. Çünkü evi yapıldı, yakında Üzümlü Köyü'nde Muzaffer'in yeni evine misafir olacağım dedi Murat Kurum. Devam edelim efendim. Yine taksici, yine dolandırıcılık. Bu kez Antalya'da bir şoför aracını aldığı turisti dolandırmak istedi.

0: araç kamerası olanların kasko poliçelerinde %20'ye varan indirimler yapılıyor. Sektör temsilcileri bu durumun Türkiye'de de masaya yatırılmasını istiyor.
1: İhtiyaç olabileceğini düşündüğüm için taktırdım. Daha kendimi güvende hissediyorum. Tüm ülke genelinde zorunlu olması benim için daha faydalı.
2: Kamerayı bizden aldıkları zaman montajı da tamamen biz gerçekleştiriyoruz ve ekstra ücret almıyoruz.
3: Yarım saat 45 dakika montaj süremiz oluyor. Yarım saat 45 dakikada müşterimize teslim ediyoruz.
4: Her şey güzel ama sırf kamera satışları artık daha da arttı diye fiyatlara da zam yaptılar. Onu da söyleyeyim. Devam edelim efendim. Yeni trafik yönetmeliği Resmi Gazete'de. Ne var bu yeni yönetmelikte? Bir bakalım hep birlikte. Telefon tutucular ve araç kameraları sürücünün görüşünü engellemediği sürece kullanılabilecek. Birkaç ay önce çok büyük bir tartışma konusu olmuştu. Tutucular acaba tamamen yasaklandı mı, bir daha kullanılamayacak mı diye. İşte şu anda tam olarak sonuç bu. Yeter ki görüşü engellemesin, kullanılabilecek. Dikiz aynasına asılan aksesuarlar, koku ve benzeri aksesuarlar görüş alanını kapatmadığı müddetçe yasak olmayacak. Yani küçük benzinlikten sağda solda ucuz bulunan o kokularla ilgili çok problem olmayacak. Ama bazen oraya kocaman bir oyuncak ayı asmanın da bir manası yok diyor yeni yönetmelik. Onu da yapmayın diyor yani. Devam edelim. Multimedya ekranlar, navigasyon, park, kamera ve araç sistemleri amacıyla kullanılan ekranlara ceza uygulanmayacak. Yani orada sadece yol görülüyorsa, park sensörüne bakılıyorsa, geri kameraya bakılıyorsa sorun yok. Ama oradan açıp yol sırasında eğer ki dizi izliyorsanız o problem. Gelelim dördüncü maddeye. Araç içi ses sistemleri. Ses araç dışına taşarak kamunun huzurunu bozmadıkça cezai işlem uygulanmayacak. Bu en önemlisi. Çünkü hala daha gecenin köründe evlerimizin önünden son ses müzikle geçenler var. Onların da tespit edilip çok yüksek cezalarla karşı karşıya kalması gerekiyor ki bir daha yapmasınlar. Her gün bu başımıza geliyor efendim. Somut tespit ve kayıt şartı. Ses ihlallerinde işlem yapılabilmesi için ihlalin kayıt altına alınması gerekecek ve yolcu taşıyan araçlar, koltuklarda veya araç içerisindeki uygun alanlara yerleştirilen bireysel sesli ve görüntülü cihazların kullanımına devam edilecek. Yani otobüslerde, minibüslerde bu ekranlar varsa onlar kalabilir efendim. İşte bu şekilde yeni yönetmelik. Bunlara dikkat edelim. Ankara'da NATO seferberliği sürüyor. Valilik yeni yasakları açıkladı. Yol kenarlarına araç park edilmeyecek. Skuterla kırmızı güzergahlara girilmeyecek. Ağır tonajlı araçlar şehre alınmayacak. 6000 güvenlik kamerasıyla kuş uçurtulmayacak. Öte yandan Trump 1000 kişiyle başkente çıkarma yapacak. Özel uçak ve helikopterlerini de getirecek. İşte zirve öncesi son detaylar.
5: Zirve vesilesiyle Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanlarını en güzel şekilde ağırlamak için kapsamlı bir hazırlık içindeyiz.
6: NATO liderler zirvesine sayılı günler kaldı. Başkent Ankara'da ise güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.
7: Ülkemizin geleceği için de gayet güzel bir şey. Bu önlemler gayet güzel.
8: NATO liderleri 7-8 Temmuz'da zirve için Ankara'da olacak. Başkent liderleri en iyi şekilde ağırlamak için seferberlik ilan etti. Trafik akışına ilişkin yeni önlemi Ankara Valiliği duyurdu.
6: Yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçlar için de bazı yasaklar getirildi. Bu araçların 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar şehir içerisine girişlerine izin verilmeyecek.
8: Cumhurbaşkanlığı külliyesiyle liderler ve heyetlerin kalacağı otellerin çevresine scooter türü araçlar giremeyecek. Bu bölgelerde araçlar yol kenarına park edemeyecek. Aksi halde 4 Temmuz sonrası çekilecek.
6: 4-9 Temmuz tarihleri arasında zirve güzergahlarındaki bazı alanlara araçlar park edilemeyecek.
8: Yüksek güvenlikli kırmızı bölgelere 6-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında motokuryeler de alınmayacak.
6: Gıda, ilaç ve bozulacak acil malzeme taşıyan kamyonlar içinse belirlenen güzergahlarda geçiş izni uygulanabilecek.
9: Tabii olması lazım. Tedbirin olması her zaman için iyidir. Türkiye için bir itibar kazanıyor yani. Tüm dünyanın buraya gelmesi bir güven, bir itibar bunu sağlıyor yani, güzel bir şey.
6: NATO zirvesi boyunca 22 atlı polis de sahada görev yapacak.
10: Olması gereken tedbirler. Sonuçta dünya liderlerini ağırlayacağız.
8: Zirve süresince başkentte 56.288 kolluk personeli sahada olacak.
6: Trafik polisleri yollardaki güvenliği sağlarken Yunus polisler de asayiş için çalışıyor. Bu nokta

0: da belirlenen araçlarda aramalar yapılıyor.
1: Ankara'daki yaklaşık 6000 kent güvenliği sistemi kamerası sayesinde zirve boyunca kuş uçurtulmayacak.
2: Her gün yapsalar keşke, NATO'ya bırakmasalar yani bu işi. Gerekli yani, normal yani.
1: Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump başkente adeta çıkarma yapacak. Ekibinde 1000 kişi olacak. Özel uçak ve helikopterlerini de getirecek.
3: Çok iyi, çok iyi. Güvenlik süper. Dünya liderleri geliyor yani. Buraya yani başka türlü alternatif yok bunun zaten.
0: Görmek istediğiniz dünya lideri var mı?
3: Var da, var da biz göremeyiz. Ya Trump tabii görmek isterim.
1: Trump'ı külliyede çocuklar karşılayacak. ABD Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşecek. Trump'ın Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan için talep ettiği motorların satışına onay vermesi bekleniyor.
4: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm komuta kademesini aynı çatı altında toplayacak. En gelişmiş güvenlik sistemleriyle korunacak. Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirmesini Ay Yıldız karargahı önünde gerçekleştirdi. Amerikan savunmasının kalbi Pentagon'u bile gölgede bırakan o karargahın kapıları ilk kez açıldı.
5: Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü! Kız kardeşimin gelinliği! Şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum. Senin destanını yazacağım.
6: Ekranda da izlediniz. Her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.
7: Türkiye'nin yeni komuta merkezi kapılarını ilk kez açıyor. Pentagon'dan daha büyük olduğu belirtilen Ay Yıldız karargahı NATO konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.
1: Türk bayrağından ilham alındı. Mimarisi Ay Yıldız şeklinde planlandı. Sadece 5 yılda tamamlandı. Amerikan savunmasının kalbi Pentagon'u gölgede bıraktı.
7: Karargah projesi Ay ve Yıldız olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor.
1: Karargahın mimarisinde ilginç bir başka noktaysa havadan bakıldığında binalı TC şeklini oluşturması.
7: Toplamda 15 bin personele hizmet verecek yerleşkenin merkezinde ortak kullanıma ayrılmış hilal şeklinde bir bina yer alıyor.
1: Ay Yıldız yerleşkesi dağınık yapıdaki kritik askeri kurumları tek çatı altında buluşturacak. Böylece koordinasyon, güvenlik ve lojistik açıdan savunma yönetiminde yeni bir dönemi başlayacak.
7: 12,6 milyon metrekarelik alana kurulan Ay Yıldız karargahı Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını aynı kampüste buluşturacak.
1: Tehditler de düşünüldü. Adeta aşılmaz bir duvar örüldü. Yerleşke çevresinde görünmez bir çelik kubbe olası risklere karşı koruma kalkanı olacak.
7: Karargahta inşaat teknolojisinin en son imkanları kullanıldı. Balistik saldırılardan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere, siber güvenlik önlemlerinden özel takviyeli beton yapısına kadar her detayıyla titizlikle tasarlandı ve o şekilde inşa edildi.
1: Ay Yıldız yerleşkesi şimdiden dünyanın en önemli askeri yapılarından biri haline geldi. Türk ordusunun gücü ve saygınlığını pekiştirdi. İlk sınavını NATO Liderler Zirvesi'nde verecek, NATO Savunma Bakanları ve üst düzey temsilcileri için karargahta özel resepsiyon düzenlenecek.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'da yapılacak NATO zirvesine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, biz NATO İttifakı'nın üyesiyiz ama kimsenin İleri karakolu, taşeronu değiliz dedi.
8: Türkiye NATO'nun güçlü ve güvenilir bir müttefikidir.
1: Türkiye'nin NATO içindeki konumuna işaret etti. Ankara'daki kritik zirve öncesi beklentilerini dile getirdi.
8: Bu toplantıda Türkiye'nin dünyaya vereceği mesaj şudur. Biz NATO ittifakının üyesiyiz ama kimsenin ileri karakolu ya da taşeronu değiliz.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mutlak buttan kararının ardından ilk kez basın toplantısı düzenledi. İç siyasete hiç girmedi, soru da almadı. 7-8 Temmuz tarihlerindeki NATO zirvesine ilişkin değerlendirmeler yaptı.
8: Türkiye'nin ABD ve NATO ile ittifak ilişkisi vardır. Ancak bu ittifak bir ülkenin bütün stratejik tasarımlarına kayıtsız şartsız eklemlenmek değildir.
1: Kılıçdaroğlu bağımsızlık vurgusu yaptı. Hiçbir ülkenin Türkiye'ye istikamet çizemeyeceğini belirtti.
8: Türkiye Rusya'yla da Çin'le de konuşur fakat hiçbir gücün yörüngesine giremez. yaramaz. Türkiye kendi tarihinden, devlet geleneğinden ve millet iradesinden aldığı güçle kendi yolunu çizecektir.
1: Öte yandan CHP Genel Merkezi'ndeki basın toplantı salonunun fonunda da bir değişikliğe gidildi. Özel döneminde beyaz zemin üzerinde Türkiye'nin birinci partisi yazıyordu. Ancak yeni dönemde bu yazı kaldırıldı. Kılıçdaroğlu'nun basın toplantısında gökyüzü temalı yeni fon kullanıldı.
4: Akademik kariyeri yarım kalanlar için üniversite kapıları yeniden açılıyor. AK Parti öğrenci affını içeren yeni kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Düzenlemeden daha önceki aflardan yararlanmayan tüm öğrenciler faydalanabilecek. Başvuru için de 4 aylık süre tanındı. İşte ayrıntılar.
9: Hiç kimse bu kapsamın dışında kalmasın diye gayret gösterdik. En önemli kriterimiz 2022'den evvelki aflardan yararlanmama kriterini koyduk.
1: Daha önceki aflardan yararlanmama şartı aranacak. Düzenlemeden ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim görenler faydalanacak. Çeşitli nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilenlere yeniden okula dönüş yolu açılacak.
9: Meclisimiz tatile girmeden evvel de bu kanunu yasalaştıracağımızı belirtiyorum.
1: AK Parti öğrenci affına ilişkin düzenlemeyi içeren kanun teklifini meclise sundu. 28 maddeden oluşan teklif 1 Temmuz 2022'den itibaren üniversiteyle ilişiği kesilenlerle kayıt yaptırma hakkı elde edip yaptırmayanları kapsıyor. Bu kişiler 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlayabilecek.
9: Tabii bu bir süre içerisinde olacak. Öğrencilerin aftan yararlanması için 4 ay içerisinde ilişkileri kesilen üniversitelere başvurabilecekler.
1: Yeniden öğrenci statüsü kazananlara yatay geçiş imkanı da tanınacak. Terör, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu gibi suçlardan mahkum olanlar aftan faydalanamayacak. Askerde olanlarsa terhis olduktan 2 ay sonra başvurmaları halinde aftan yararlanabilecek. Öğretim üyeleri emekli olduktan sonra sözleşmeli ders vermeye devam edebilecek. Teklifle vakıf üniversitelerindeki tam burslu öğrenci sayısının artırılması da hedefleniyor.
9: Bir vergi düzenlemesiyle birlikte tam burslu eğitim alacak öğrencilerin sayısının üniversitelerde artırılmasını hedefliyoruz.
1: Sahte diploma ve sertifikaya da ağır yaptırımlar geliyor. Başkası adına tez, makale, proje yazan, çalışma yürüten kişilere para cezası verilecek. Bunu yapan akademisyense üniversiteyle ilişiği kesilecek.
9: Hapis cezası dahil olmak üzere bu tarz fiilleri cezalandıracak, gençleri yanıltacak ortamlara, diploma faaliyetlerine izin vermemek için bir düzenleme yapıyoruz.
4: Efendim, Adalet Bakanı Hakan Gürlek az önce sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Suçlularla mücadele devam ediyor. Neler dedi hemen bakalım. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında devletin emanetini suistimal eden organize ve sistematik bir suç yapılanması deşifre edilmiştir. Nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle irtibatlı şüphelilerin aranma kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayan kişilere belge temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturduğu ve sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduğu tespit edilmiştir. Kamu kurumlarının güvenilirliğini hedef alan bu tür suçlar doğrudan hukuk sistemimizin itibarına yönelmiş ağır saldırılardır. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığımız tarafından İstanbul, Antalya, İzmir, Düzce, Bursa, Şanlıurfa, Çanakkale ve Edirne'de 31 şüpheliye yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatmıştır, diyor Bakan Gürlek. Süslü yalanlarla kandırıp, gencecik hayatları karartarak kumar bağımlısı yapıyorlar. Siber polisin takibiyle tam 300 milyar liralık dev bir kara para çarkı darmadağın edildi. Bahis çeteleri çökertildi. O vicdansızlar şimdi adalet karşısında.
1: Süslü yalanlarla kandırıp gençleri dipsiz bahis ağlarına düşürmüşlerdi. Hayatları kararttılar. Milyarlık bahis şebekesi siber polise yakalandı. Önce sosyal medyada o ışıltılı reklamlar, sonra hediye bakiye diyen o zehirli mesajlar. Binlerce genci sinsi ağlarına çektiler ama o vaatlerin sonu geri dönüşü olmayan kapkaranlık bir bataklığa çıktı. Plan sınırların ötesindeki klavye baronları tarafından kuruldu. Kimliklerini gizlemek için sanal sunucuların arkasına saklandılar. Masum vatandaşların paralarını iz kaybettirmek için transfer üstüne transfer yaptılar. Kirli milyarları kripto paralarla yurt dışına kaçırdılar. Örgüt adeta bir labirent gibiydi. Kimse kimseyi tanımıyor, herkes sadece kendi karanlık halkasını biliyordu. Ama siber, polis ve MASAK oyunu bozdu. Tam 300 milyar lirayı aşan, akıllara zararı o yasa dışı bahisten elde edilen kara para trafiği tek tek deşifre edildi. Mayıs ve Haziran aylarında binlerce baskın düzenlendi. 10.000'den fazla kişiye adli işlem yapıldı. 4.000'e aşkın çete üyesi tutuklandı.
4: Efendim şimdi Milliyet Gazetesi'nde bir haber var. Oyunların günahı yokmuş ünlem işareti. Bu biraz tepki gibi. Ama ben bu haberle biraz aynı fikirdeyim. Şimdi nedenini anlatacağım. Meclis Dijital Riskleri Araştırma Komisyonu okul saldırılarının ardından gündeme gelen dijital oyunlara ilişkin Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği Danışma Kurulu Başkanı Tuğbek Ölek'i dinledi. Ölek, oyunla oyundaki şiddetle gerçek yaşamdaki şiddet arasında anlamlı bir bağ yok. En çok oynadığımız şey şövalye olup kötülerle savaşıyoruz.
10: TGRT FM Haber.
11: Şimdi reklamlar.

0: kartı yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Bu yaz rotanız güvenli, yolculuğunuz serin olsun. Temmuz boyunca Omoda Ceko otomobilinize özel 18 nokta kontrolü ücretsiz. Üstelik klima gazı dolumunda %10 indirim sizi bekliyor. Rotanızı en yakın Omoda Ceko yetkili servisine çevirin, yola hazır olun. Detaylı bilgi omodaceko.com.tr'de.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
3: Aa, anne dedi.
4: Hadi canım, baba dedi.
3: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz. Bes Allianz'tır, bes Allianz.
7: Reklamları dinlediniz.

0: Arkası Yarın.
1: Kır Çiçeği 5. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.
2: Hacer'in kendilerinden habersiz İstanbul'a gelişi anne ve babasına çok sarsmıştır. Öte yandan da dünürlerine bunu nasıl açıklayacaklarını düşünmektedirler. Bir cesaretle dünürlerine giden Güllü Hanım'ı Hacer'i kendi rızasıyla kısa bir süre için İstanbul'a gönderdiklerini söyler. Necmi Bey ise Rıza Bey ile konuşup Hacer'e geri gelmesi için telgraf çeker. Oysa Hacer dikiş kursuna kayıt olmuştur ve geri dönmeyi de hiç düşünmemektedir. Hayati Bey'in huzursuzluğu ise gün geçtikçe artmaktadır.
3: Hala, sende bir tuhaflık var. Bir şey mi oldu?
4: Yok kızım. Sana nasıl bir iş bulacağımı düşünüyordum da. Ama buldum sayılır. Okula yakın yerde overlockçu bir arkadaşım var. Onun yanında çalışabilirsin, değil mi?
3: Nasıl bir yer orası?
4: Çok geniş bir atölye. Senin gibi genç kızlar, hatta evli kadınlar bile çalışıyor orada. 2 günde alışırsın.
3: Bu habere çok sevindim hala.
4: Sahi mi?
3: Biliyor musun? Bugün Fatoş öğretmen neden bahsetti bize?
4: Neden?
3: Önce hepimizi tek tek tebrik etti. Sonra da çok güzel bir konuşma yaptı.
4: Ne dedi ki?
3: Günümüzde kadınlar da toplumda söz sahibidirler dedi. Ekonomik yönden kimseye bağlı olmayan kadınlar daha rahat ve yarına güvenle bakıyorlar dedi.
4: Derste mi anlattı bunları?
3: Evet. Hepimiz ağzımız açık dinledik. Öğretmen kadın olmasına rağmen ne çok şey biliyor bir görsen. Bülbül gibi konuşuyor.
4: Boşuna öğretmen olmamış ya, elbette bilecek.
3: Ne iyi ettim de geldim İstanbul'a, gördün mü hala? 6 ay sonra elimizdeki diplomalarla devlette bile iş bulabilirmişiz. Öyle dedi Fatoş öğretmen.
4: Tabii, diploma alacaksınız.
3: Ha, bir de ne dedi biliyor musun hala? Dedi ki bazı öğrenciler kursu yarım bırakıyor. Sizsiz olun, başladığınız kursu yarım bırakmayın. Bir daha bu imkan elinize geçmez dedi. Çok doğru söylüyor hala. Az kalsın yarı yoldan dönüyordum ben de. Şimdi bizim Dudu kadına hak verdim inan ki.
4: Bakıyorum da İstanbullu oldun diye seviniyorsun. Bir de diplomayı alınca bizi artık beğenmezsin, değil mi?
3: Aman hala, şu söylediğin lafa bak. Ne alakası var?
4: Şaka yaptım kız. Hadi bakalım, daha geç olmadan yatsan iyi olur.
3: Peki hala, iyi geceler.
4: Sana da kızım.
5: Suzan.
4: Efendim?
5: Hacer yattı mı?
4: Evet, şimdi yattı.
5: İyi. Gidip Sacit'le konuş. Benim tepemi attırmasın. Hele bir işine sahip olsun, yerine yerleşsin. Sonra evlendiririz. Bir daha böyle çiğ hareketini görmeyeyim.
4: Tamam Hayati. Ben de onunla konuşmayı bekliyordum zaten. Sen bir şey deme.
5: Peki. Hacer'in ağzını yokladın mı?
4: Yok canım. O kendini okula öyle bir kaptırmış ki dünya yıkılsa umurunda değil. Haberi bile yok bu işten kızım.
5: İyi. O zaman bu yangını daha başlamadan söndürmelisin. Yoksa karışmam.
4: Tamam tamam. Hadi sen git yat. Ben hallederim bu işi. Acaba Sacit uyumuş mudur? Işığı da yanmıyor ya. Dur bakalım. Sacit.
6: Efendim anne.
4: Uyumuyor muydun oğlum?
6: Hayır anne, yatmadım. Girsene.
4: Şey, seninle konuşmak istiyordum.
6: Evet anne.
4: Şey, biliyor musun Hacer memlekette sözlü oğlu.
6: Ne demek istiyorsun anne? Şimdi niçin bana bunu söylemek ihtiyacı duydun ki? Bana ne sözlüyse hayırlı olsun.
4: Bilmen iyi olur oğlum.
6: Anne, lütfen ağzındaki baklayı çıkartır mısın?
4: Şey,
6: sabah babamla karşılaşmamızdan bahsedeceksin değil mi? Siz zaten hemen buluttan nem kaparsınız. Kendi kendinize hemen gelin güvey olursunuz.
4: Dur oğlum, hemen sinirlenme.
6: Ne demek anne, yeğenim bu eve geldi diye hareketlerimi kısıtlayacak mıyım? Geç kaldım diye pencereden dışarı bakamayacak mıyım?
4: Yavaş konuş oğlum, kız içeriden duyacak.
6: Duyarsa duysun, benim kimseyle bir ilgim yok anne. Hele yeğeninle asla.
4: Ne olur beni anla oğlum.
6: Merak etme anne, bir şey olmaz. Hem benim böyle bir düşünceye kapılmadığımı da vesveseli babama söyle, tamam mı?
4: Sağ ol yavrum. Hem baban hele bir işine yerleşsin, hemen evlendireceğiz dedi senin için.
6: Her neyse, yine de sağ olsun babam.
4: Hadi oğlum, yat artık. Allah rahatlık versin.
6: Sana da anne. Benim kimse de gözüm yok. Merak etme, tamam mı?
4: Tamam oğlum.

0: Anne, nedir sizdeki bu hal? Benden bir şey mi saklıyorsunuz?
1: Şimdi bunları konuşacak durumda değilim Erol. Hadi sen işine git yavrum.
0: Yoksa nişandan vaz mı geçtiler anne? Hem yapılan hazırlıklarda yarım kalmış gibi sanki.
1: Sana dedim ya oğlum, sen işine git hele. Bu akşam her şey belli olacak.
0: Peki anne, ben gidiyorum. Adı asmaldık.
1: Güle güle oğlum, güle güle.
2: Güle güle oğlum.
1: Oh, nihayet gitti. Neredeyse ağzımdan kaçıracaktım her şeyi.
2: Ben gidip Rıza Efendi ile bir konuşayım. Telgrafa cevap gelmedi anlaşılan.
1: Bak efendim, sen işi hep olur tarafından alıyorsun. Ama bunların kızı vermeye niyeti olsaydı Hacer'i İstanbul'a göndermezlerdi. Tamam mı?
2: Ne yapalım peki?
1: Ben senin yerinde olsam eşi dosta nişandan vazgeçtiğimizi bildiririm. Ne olmuş yani, alnımızda leke yok ya. Kasabada kız mı kalmadı?
2: Dur bakalım, hele Rıza Efendi ile bir konuşayım da.
1: Sen bilirsin, git bakalım. Ah Necmi Efendi, ah, bir işin üstüne bu kadar da gidilmez ki. Onların kızı vermeye gönülleri yokmuş meğer. Söylüyorum emme, beni dinleyen yok.
3: Mihriban Hanım teyze, evde misin?
1: Hayırdır Dudu? Sen bize pek gelmezdin, ne oldu?
3: Mihriban Hanım teyze, haberiniz var mı bilmiyorum ama sana bir şey söylemek zorundayım.
1: Hayırdır Dudu? Sen pek iyi konuşmazsın ama söyle bakalım ne diyeceksin?
3: Hacer hakkındaydı diyeceklerim.
1: Hacer mi? Ne diyeceksen söyle hadi.
3: Güllü teyzeyle konuşmuştuk. Gerçi bana kimseye söyleme dediydi ama ben size boş yere uğramayayım diye çıtlatayım dedim. Hacer İstanbul'a kendileri yollamadı.
1: Öyle mi? Ya ne oldu?
3: Hacer kendi gitti İstanbul'a. Yani annesinin babasının haberi olmadan bir sabah çekip gitmiş.
1: Vay vay vay vay vay. Demek kendisi kaçıp gitti öyle mi?
3: He ya. Anası babası kahroldu ama artık elden ne gelir?
1: Kız Dudu, bunları doğru söylüyorsun değil mi?
3: Niye yalan söyleyeyim Mihriban Hanım teyze? Anlayacağınız, bu kız bizim kasabayı beğenmiyor.
1: Demek öyle. Kendisi bilir. Aman iyi ki olmadan bozulmuş bu iş. Gelin olduktan sonra çekip gitseydi ele güne ne derdik Dudu?
3: Yine de şansınız varmış. Bulaşmadan kurtuldunuz bu işten. Neyse, ben diyeceğimi dedim artık. Gitsem iyi olacak.
1: Güle güle Dudu, güle güle. Güle güle.

0: Telgraf değil ama böyle bir mektup geldi Necmi Bey.
1: Verin bakayım. Rıza Efendi, bu mektup bizim telgraftan önce yazılmış. Hem anladığım kadarıyla kızınızın da gelmeye hiç niyeti yok. Bak Rıza Efendi, darılıp gücenmek yok. Kızınız sizin, oğlumuz bizim. Ne yapalım, takdir böyleymiş. Biz bu işi burada bırakıyoruz. Hacer olmazsa bir başka kız olur. Dediğim gibi darılıp gücenme yok. Hadi Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle, güle güle.
2: İşte böyle bey. Dudu'nun anlattığı her şeyi söyledim sana.
1: Hacer gibi saf ve temiz bir genç kız tek başına İstanbul'a kaçıyor, öyle mi? Allah Allah, hala inanamıyorum hanım.
2: Bizden saklamaya çalıştılar ama bak gün gibi ortaya çıkıverdi her şey.
1: O iki ihtiyara acıdım şimdi. Yemin ederim ki acıdım hanım. Yazıklar olsun onun gençliğine de evlatlığına da. Ne hain kızmış meğerse. İyi ki bu iş burada bitti hanım. Yoksa ben ele güne karşı dayanamaz, bu yaştan sonra gelin katili olurdum.
2: Aman ağzından yel alsın bey. Elde kız mı yok?
1: Oğlana ne diyeceğiz peki?
2: Bilmem ki ne desek.
1: Neyse ben söylerim. Bu işte utanılacak, sıkılacak bir şey yok.
2: Yok olmaya yok da oğlan Hacer'e gönlünü iyice kaptırmıştı. Öğrenince bir çılgınlık yapar diye korkuyor.
3: Anne, bu akşam konuşacaktık hani.
2: Hele bir yemek yiyelim de sonra konuşuruz.
3: Anne, ne olur söyle. Neler oluyor?
2: Baban konuşacaktı seninle oğlum.
3: Hayır anne, babamdan utanırım ben. Söyle ne olur. Nişan bozuldu mu?
2: Evet. Ama onlar değil. Biz bozduk nişanı.
3: Biz mi? Ama neden? Niye anne? Sebebi ne?
2: Sebebini sonra konuşuruz. Fakat dinleyince sen de bize hak vereceksin.
3: Neden anne? Neden?
2: Erol!

0: Neden anne? Neden kendi başınıza nişanı bozdunuz? Bana neden sormadınız? Onu nasıl sevdiğimi bilmiyor musunuz?
1: Biliyorum oğlum, biliyorum ama dinle. Sana her şeyi anlatacağım. İşte böyle Erol. Belki de seninle evlenmek istemediği için kaçtı İstanbul'a.
0: Anne, ters ters konuşma ne olur.
1: Yalan mı? Hem yani yazık değil mi senin delikanlılığına? Seni istemeyeni sen de isteyeceksin ki. Oğlum, yavrum, bak sakın aklına kötü şeyler getirme. Tamam mı yavrum?
0: Merak etme anne.
1: Aman oğlum, ne olur bizi endişede bırakma.
0: Korkmana gerek yok anne. Gerekirse gidip kendi elimle alıp getiririm. Ama Hacer'i bırakmam. Bırakamam.
2: Kırçiçeği isimli oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.

Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

Günaydın, hoş geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamıza Yücel bizimle birlikte, ben Hülya. Hayırlı cumalar diliyoruz herkese. Haftanın son çalışma günü bugün. Hafta sonu çok yakın, çok sıcak bir haftayı umuyorum yüzümüzün akıyla atlattık. Hafta sonu biraz daha serin, özellikle cumartesi bazı yerlerde yağmur da var. Bakacağız detaylara, görmeye çalışacağız. Hafta sonu planlayanlara yardım edeceğiz. AUZEF sınavları var hafta sonu. Sınava girecek olanlara da başarılar dileyelim. Genç arkadaşlarımız, dışarıdan okuyanlar, ikinci üniversiteyi okuyanlar, onlar için sınav hafta sonu. Çalışmışlardır umarım. Genelde böyle biraz uzaklaşınca sistemden öyle ders çalışmak çok tercihleri olmuyor arkadaşların, ya da yani ben biliyorum nasıl olsa, yani işte şu kadar alsam yeter hesabıyla giriyorlar. Bir de tabii AUZEF'e çok enteresan bir şekilde sınavdan çıkanları gördüğüm kadarıyla söyleyeyim. Böyle yaşı ilerlemiş, hatta çocuklarını büyütmüş, evlendirmiş. Yeniden bir şeyler öğrenmek ve kendini yeniden eğitim hayatının içinde görmek isteyenlerin de tercih ettiği bir sınav olduğunu görüyorum. Hoşuma da gidiyor. İleri yaşta bakıyorsunuz, işte pedagoji okuyor, psikoloji okuyor, tarih okuyor, sosyoloji okuyor. Bir üniversiteyi bitirdiyseniz eğer, bu üniversiteleri AUZEF'e, İstanbul Üniversitesi'nin özellikle devamını ücret ödüyorlar ama sınavsız girebiliyorsunuz diye biliyorum. Hayırlı olsun diyelim, özellikle dediğim gibi yaşı biraz ilerlemiş ama hayata yeniden bağlanmak isteyen, yeni hedefler bulmak isteyenlerin tercih ettiğini görüyorum. Belli bir yaşta hayata karşı duyduğumuz heyecanı, merak duygusunu kaybetmemek lazım. Bu merak duygusu, yeni şeyler öğrenme isteği beynimizi de zinde tutuyor, diri tutuyor. Ve ikinci adımda bizi özellikle ileri yaşta birlikte gelen bilişsel, zihinsel hastalıklara karşı koruyor.

Hava çok sıcak. Avrupa'da sıcaklar hız kesmiyor. Avrupa'da bazı ülkelerde bazı partilerin bir kanun teklifiyle doğal afetleri, bu çok sıcağı, seli, çok soğuk havaları resmi tatil ilan edilmesi ya da kişilerin doğal afet sebebiyle işe gidememe hakkı olmasını teklif etti. Bunu bir kanun teklifiyle sunalım ve meclis bunu kabul etsin dediler. Bu tartışılan konulardan bir tanesi ama bence sosyolojik olarak daha önemli tartışmamız gereken başlık bunun kanun teklifine dönüştürülecek kadar ciddi olması. Diyor ki bu teklif yılda 5 gün iklim krizi sebebiyle ortaya çıkan çok sıcak havayı, çok soğuk havayı, aşırı yağmuru işe gelmeme mazereti olarak kabul edelim. Yani normal yıllık izniniz 20 gün, 21 gün mazeret izniniz var. Belli bir mazeret sunduğunuzda ama herkes için geçerli olmak üzere yılda 5 günü bir iklim krizi izni, bir doğal afet izni olarak değerlendirelim. Bakalım geçecek mi Fransa bu işin en çok tartışıldığı yer. Bakalım Fransa'da ne olacak. Ve burada Fransa'da bu sıcaklar sebebiyle 2003'te de benzeri olmuştu. Pek çok kişi hayatını kaybetti. Bazı ülkelerde yer altından geçen elektrik kablolarının hasar gördüğü ve bazı yerlere elektrik verilemediği. Bu da özellikle işte klima için, soğuk yiyecekler için, soğuk içecekler için ihtiyaç duyulan elektriği ya da çalışırken ihtiyaç duyduğunuz elektriği sağlayamamak anlamına geliyor.

Dünya Kupası'nı takip edenler, özellikle Portekiz'i takip edenler dün Ronaldo'yu izlemişlerdir. 90+4'te maçın döndüğünü söyleyelim, 2-1. Bu 90+'lar son dönemde Türkiye'de de öyle ama Dünya Kupası'nda da hakikaten, İngiltere maçını hatırlayın, o da son dakikalarda, ikinci gol son dakikada geldi. Bu son dakikalar tarih yazıyor hakikaten. Tabii Cristiano Ronaldo bir dönem çocuğunun, şimdi büyümüş olsalar da hakikaten fenomen ismi, sporu sevdiren isim. Sadece bir sporcu, bir kişilik olarak görmemek lazım Ronaldo'yu. Sosyal yardımlarıyla da çok dikkat çeken bir isim. Bilmiyorum ünlülerin bu tarafını, yani sosyal hayata dönük tarafını ne kadar takip ediyorsunuz? Genelde magazin basınında işte ünlülerin aldığı adalar, yaptığı tatiller, aldığı araba ya da araba koleksiyonu, bunlar konuşulur. Ama aynı şey belki Messi için de söyleyebiliriz. Sosyal tarafları çok yüksek insanlar. Biz şimdi mesela Ronaldo'yu konuşuyoruz, Messi'yi konuşuyoruz. Ama mesela Amerika'da basketbol, yine Avrupa'da futbolun olduğu kadar çok seviliyor. Amerika'da da bazı basketbolcular çocukların basketbolu daha ekonomik şartlarda oynayabilmesi için mesela bir spor giyim zinciri oluşturuyorlar. Ve bu giyim zinciri dünyada satılan en iyi spor kıyafet neyse onun kalitesinde, ama neredeyse 1/3 fiyatına. Arada bütün karlardan bağımsız, sadece ben Hülya'nın diyelim bu basketbol ayakkabısını en uygun fiyatla almasını ve basketbolu kaliteli oynamasını, sağlıklı oynamasını istiyorum diyor. Bu tarafı, yani ünlülerin bu sosyal hayata dönük yardımsever yüzleri bence daha çok konuşulmalı, daha çok örnek alınmalı. Nasıl vurduğunu topa, işte ne bileyim, tırnak içinde belki gece hayatını ya da dediğim gibi tatillerini, evlerini, arabalarını konuşmak yerine bunları daha fazla konuşmalı ve daha fazla parlatmalıyız ki biraz daha gençlere, arkasından gelenlere ışık tutsun, ilham olsun. İlham vermek, ilham olmak birisine, bu belki de bir insanın hayatta kendisi için isteyebileceği en güzel şey. Doğru bir şeyler yapıyorsunuz, birilerinin hayatına dokunuyorsunuz, yetmiyor. Sizi uzaktan seyreden, gören, tanıyan, dinleyen, bilen, takip eden insanları da etkiliyorsunuz. Hani bizim bu influencer dediğimiz, influence etmek, bulaşmak. Mesela ne diyoruz biz? İşte bulaşıcı hastalık. Bunların hepsi aynı kökten geliyor. İşte bu influencerların aslında bence bu taraflarını daha fazla çoğaltmaları, büyütmeleri gerekiyor. Ama bunu hani birileri görsün, birileri yapsın diye değil, samimiyetle yapmaları. Hani bir şey paylaşıyor ya influencer, ay viral olur inşallah diyor, çok olsun seyircisi, takipçisi, like'ı bol olsun. İşte aslında bence bu tür şeyleri daha fazla paylaşmak ve bunların viral olmasını ummak lazım. O bizim insani tarafımızı da besliyor.

Şöyle bir hava durumuna, yol durumuna bakalım. Sonra memur ve memur emeklisinin, SGK emeklisinin gözü biliyorsunuz bugün açıklanacak enflasyon rakamında. Son 6 ayın enflasyon verisi netleşmiş olacak. Böylece 6 aylık zam oranı da netleşecek bu grup için. Bugün bu verinin açıklanmasını bekliyoruz. Bir taraftan bunu takip ediyoruz ama bir taraftan da gözümüz yolda olsun, bakalım İstanbul trafiği için ne söyleyeceğiz. Bugün İstanbul'da çok kritik bir noktada bir kaza var. Kavacık'ta Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde sol şeritte, köprüye bağlantıya çok yakın bir noktada bir şerit trafiğe kapalı ve bölge ağırlaşıyor. Normalde bugün TEM üzerinden Anadolu'dan Avrupa'ya geçişin oldukça rahat olduğunu söyleyebilirdik eğer bu kaza olmasaydı. Bu kaza sebebiyle bir şeridin trafiğe kapalı olduğunu söyleyelim bu kritik noktada. Bir diğer kaza yine kritik bir noktada. Avcılar'da Hacı Şerif Küçükçekmece yönünde, burada da alternatif yolunuz yok. Yani E5 üzerine devam etmek için biraz daha ileriden Florya'dan sahile dönebilirsiniz. Biraz daha geride olsa belki ara yollardan onu aşarak yine Küçükçekmece'ye inebilirsiniz. Ama kazanın olduğu yerde bir alternatif görünmüyor. Dolayısıyla bölge yoğunlaşmaya başlamış. E5'in alternatifi TEM, Firuzköy Isparta Kule trafiği var. Hastal Seyrantepe trafiği var. Bugün E5'te bu kazanın ardından devam edecek olanlar için Florya sapağının yoğun olduğunu görüyoruz Sefaköy arasında. Sonra trafik rahat, İnceli biraz yavaş. Cevizli Bağ'dan başlayan trafik Ok Meydanı'na kadar devam edecek. Sonra köprü istikametinde rahat olduğunu söyleyebiliriz trafiğin. Sahil yolu tarihi yarımada Karaköy, Beşiktaş, Barbaros Bulvarı. Buradan Yıldız katılımı köprüye doğru. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi köprüye doğru son derece rahat. Kesinlikle kullanabilirsiniz. Bugün güzel bir hava alın. Biraz pırıl pırıl bir deniz görün. Hani hakikaten bazen İstanbul'da yaşıyoruz. Yani İstanbul'un üç tarafı denizle çevrili ama günü hiç deniz görmeden, mesela ben eğer E5'ten işten eve gidiyorsam Haliç haricinde hiç deniz görmeden eve gidiyorum. Haliç bile insana iyi geliyor, yani o pırıltısı, o rengi, kürek çeken gençleri görmek insanı hakikaten mutlu ediyor. Bu enteresan, güzel, keyifli bizim açımızdan ama bir taraftan da daha mesela daha içeride olan ve hiç deniz görmeden işten eve, evden işe giden, hatta bazen evine yakın bir noktadan metroya binip işine yakın bir noktada metrodan inen bir kişi neredeyse güneş görmeden işine gidip geliyor. Gerçi keşke bütün güzergahlar öyle çabuk, hani bindiniz metroya, indiniz ve işe gittiniz gibi olsa. Onun dışındakiler oldukça enteresan. Bugün sosyal medyada işe gelirken gördüğüm bir şey var. Bir İngiliz turist havalimanından inmiş, metroya binecek ve bir çekim yapmış. Sonra da bunu kendi sosyal medyasından paylaşmış. Bizim metromuzun düzenini, temizliğini, kolaylığını, rahatlığını anlatmış ve demiş ki keşke İngiltere'de de böyle metrolar olsa.

Hava sıcak şu anda 27 derecenin üzerinde, 29 dereceye yakın hissediyoruz. 31 dereceyi görecek gün içinde. Kuzeyden de esiyor olsa rüzgar, maalesef nem yüksek. Yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da. Sıcaklık 29 dereceye kadar çıkacak. Pazar günü yağmur yok ama sıcaklık benzer derecelerde. Pazartesi salı yavaş yavaş yeniden ısınacak. Ama Temmuz açısından baktığımızda işte bugün artık Temmuz'un 3'ü, yarın 4'ü, 5'i pazar günü. Pazartesi günü yeniden başladığımızda artık 6 günü geride kalmış olacak Temmuz'un. Yeni haftanın biraz daha sıcak başlayacağını söyleyebiliriz hafta sonuna göre. Ama geride bıraktığımız hafta, özellikle çarşamba, perşembe günü inanılmaz sıcaktı. Allah kolaylık versin dışarıda olanlara. Bugün içinde yine 31 dereceyi görecek. Ara ara bir rüzgar esiyor, şöyle insana bir serin, bir keyifli hissettiriyor. Onun dışında baktığınızda ciddi anlamda bunaltıcı, yapış yapış, insanı rahatsız eden, hastalar için atlatılması, işte hadi bir gayret, şu en sıcak saatleri atlatalım deseniz de ardı arkası kesilmeyen problemlerle dolu bir dönemi geçiriyorlar. Allah yardımcıları olsun. Özellikle mesela yatan hastaları düşünün, onlar için sıcak hava ne kadar riskli. Biz işte ay bir kalkayım, bir yer değiştireyim, bir hava alayım, ay şu camı kapıyı bir açayım diyoruz ama yatan hastalar için durum ne kadar zor. Allah yardımcıları olsun, bütün hastalara şifa versin, bizim hastalarımıza da inşallah. Başkente geçelim, Ankara'ya. Ankara'da da hava sıcaklığı ile ilgili uyarılar var. Bizde cumartesi yağmur uyarısı var. Ankara'da pazar için yağmur hatırlatması yapılmış. Ankara sıcak bugün. Şu anda 27 derece sıcaklık, gün içinde 33 dereceye çıkacak. Yarın 32 derece, pazar 31 derece. Pazar akşam saatleriyle birlikte pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış var ve yağışla birlikte sıcaklık da düşecek Ankara'da. Biraz serinleyecekler ama yine hafta sonu yağışsız geçecek. Gelelim İzmir'e. İzmir bu hafta hakikaten çok sıcak günler geçirdi. Ama İzmir için, mesela İstanbul, Ankara için söylediğimiz gibi bir yağış haberi veremiyoruz. Termometre kırmızıya dönmüş durumda. Öğle saatleri çok kritik. Aynı durum hafta sonu pazartesi salı için de geçerli. Sıcaklık 35-36 derecede sabitlenmiş durumda. Bulutsuz, açık, çok sıcak bir hafta bekliyor İzmir'iz. 28 derece gösteriyor termometre ama 30 dereceye yakın hissediliyor. Gün içinde de 35 dereceye kadar çıkacak. Nem şimdiden %56'yı bulmuş durumda. Allah kolaylık versin diyelim ve haritamızı açalım. Türkiye genelinde hafta sonuna bakalım. Bugün Trakya'da yağış var. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ yağış alacak. Karadeniz'in doğusunda Alpinar Dağı'nda yağış var. Bu yağış Gümüşhane, Bayburt, Erzincan'la birlikte Doğu Anadolu'ya iniyor. Kars, Ağrı, Iğdır, Erzurum yağış alacak. Yine İç Anadolu bölgesinin kuzey doğusunda yağışlar var. Çorum'dan başlıyor. Amasya, Tokat, Sivas, aşağı doğru inelim Yozgat, Kırşehir, Niğde yağış alacak. Ama hemen yanında Kayseri 35 derece, çok sıcak. Allah yardımcıları olsun bölgedekilerin. Ege'nin içleri çok sıcak. 38 derece Aydın, 36 derece Manisa, 35 derece Muğla, 37 derece Denizli. Doğu Anadolu yağmurlu. Güneydoğu Anadolu'ya geçtiğimizde ise hava çok sıcak. 41 derece Urfa, 41 derece Batman, 40 derece Adıyaman, 40 derece Diyarbakır, 36 dereceyle yukarı Tunceli'ye hava sıcaklığı devam ediyor. Allah kolaylık versin diyelim. Hafta sonu Marmara'nın tamamında, Karadeniz'in kıyı bölgelerinde, Doğu Anadolu'da bugün yağış alan yerler, onlara ek olarak Bitlis, Van, Muş, aşağıda Hakkari gök gürültülü sağanak yağış alacak. Osmaniye yağış alacak. Yine bölge sıcak, 40-41 derecelerde. Urfa yine 41 derece. Ama en azından bölgenin güney doğusu biraz daha serinlemiş olacak. Pazar günü ise yağış alan yerler artıyor. Marmara'nın doğusuyla beraber Karadeniz'in tamamında, hatta İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde, Ege'nin içlerinde. Bakın Manisa çok sıcak dedik. 35-36-37 dereceler, pazar günü yağmur gelecek. 39 derece Aydın, yağış yok ama hemen yanında işte Muğla, Denizli, Göller bölgesi, Ege'nin iç bölgeleri, İç Anadolu'nun batısı, yine İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'da cuma cumartesi yağış alan yerler, buna ek olarak yine
Şırnak'a katabiliriz. Güneydoğu'da ise pazar günü sıcaklıklar 1-2 derece düşecek. Termometre bir parça rahatlayacak. Trakya'da yağış etkisini kaybedecek ama sıcaklıklar düşmüş olacak. Pazartesi günü İç Anadolu'nun tamamı, Ege'nin içleri, Akdeniz'in tamamı, Karadeniz'de Sinop'tan itibaren, Samsun'dan itibaren doğuya doğru bölgenin tamamı, Doğu Anadolu'nun tamamı, Güneydoğu Anadolu'da büyük bir kesim. Neler yağış almıyor şöyle bir bakalım. Doğu Anadolu'da en son yağmur alan yerler yazın buralar. İşte Gaziantep'le beraber başlıyoruz içeriye doğru. Adıyaman, Elazığ, Malatya, Urfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, bu bölgelerde yağış yok. Şırnak ve Mardin'de de yağış yok pazartesi günü. Ama onun dışında Türkiye genelinde ciddi yağışlar var. Salı günü bu yağış artık yavaş yavaş doğuya doğru sürüklenecek. Akdeniz'in doğusu, Doğu Anadolu, Karadeniz'in doğusu, Samsun yine yağış alacak. Ve bu yaz yağmurlarına da dikkat etmek lazım. Ciddi anlamda toprak üzerinde bir sert tabaka oluşuyor yaz boyunca. Kurak bir tabaka. Bu kurak tabakadan yağmurun aşağıya geçmesi biraz zaman alıyor. Yani önce o tabaka ıslanacak, sonra aşağı doğru süzülecek. Yani toprak yumuşak değil. Bu sebeple de toprağın üstünde çok hızlı yağmur betona düşmüş gibi oluyor, öyle söyleyelim. Yani toprak tarafından çabuk emilmiyor. Bu da yine suyun toprak üzerinde akmasına, kaymasına yol açıyor. Maalesef su baskınlarına, özellikle eğimli arazilerde, yamaçlarda suyun hızlı akmasına yol açabilir. Bir süre sonra yağmurlar arttığında, uzadığında ise toprak suya doyuyor. Bu sefer yine çekemiyor ve toprak bu sefer akışkan hale geliyor. Suyla beraber toprak da akmaya başlıyor ki bu aynı zamanda erozyon. Çünkü suyun toprağın üzerindeki verimli kısmı da akıttığını ve tarım açısından bir olumsuzluk oluşturduğunu görüyoruz. Üstelik de tabii bu aktığı yerde, mesela eskiden bu verimli topraklar işte alivyonlu deltalar oluştururdu. Şimdi artık oralara da gitmiyor. Çoğunlukla kanalizasyona akıyor ve oradan da kaybolup gidiyor.

ne pişirelim? Takma yaprağımız bize mantar çorbası, fırında tavuk, salata demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun diyelim. Evet, enflasyon rakamlarını bekliyoruz. Mayıs ayı enflasyonuyla beraber yıllık enflasyon %32.61'e ulaşmıştı. Bu yıl itibariyle Ocak'tan itibaren yukarıya doğru bir eğilim var enflasyonda. Ama yıllık bazda baktığınızda, özellikle tabii bu döneme bir de savaş haritası olarak bakmak lazım. Savaş grafiği olarak bakmak lazım. Çok yakınımızda, neredeyse sınırımızda, hatta zaman zaman bizi de rahatsız eden atışlar söz konusuydu. Savaşın da yansıdığı bir ekonomi olarak okumak lazım bu verileri. Haziran ayı enflasyon rakamı birazdan açıklanacak. Biz de bekliyoruz. Bu aynı zamanda memur emeklisi, işçi emeklisinin maaşına ne kadar zam yapılacağını gösterecek. Ama aynı zamanda bedelli askerlik için bekleyenleri de bedelli askerliğin ne kadar artacağını gösterecek. Pazardaki fiyatlar bize enflasyonla ilgili bir işaret veriyor aslında. Pazara çıktığınızda, markete, manava gittiğinizde fiyatların ne kadar değiştiğini görüyorsunuz. Enflasyon da aşağı yukarı bu verilerle doğru orantılı hareketleniyor. Altın konusunda beklentisi olanlar var. Altın daha fazla düşer mi, alacağız, bekleyelim mi diyenler. Altınımız var, çok bekledik, bozalım mı diyenler. Bir kere yukarıdan, yani yüksek fiyatlardan 7000 ve üzerinden altın alanlar için bekleme zamanındayız. Çünkü elbet gördüğü rakamı görecek, zarar etmemek için bekleyeceğiz. Ama onun dışında altın almak istiyorsanız arada fırsatlar olduğunu, mesela şu anda altın Amerika'daki açıklamalar sonrasında yükseliş eğiliminde. Düşer mi düşmez mi, bir altın okur yazarı değilim ama şunu biliyorum, bu kadar yıllık işte yayın tecrübemle söyleyeyim, bir emtia, bir noktayı gördüyse onu tekrar görüyor mutlaka kısa.

Uzun vade konusunda elbette ki MTI'ye göre mesela bir ara herkes gümüş aldı. Şimdi herkes bakıra döndü. Altın zaten herkesin gözdesi. Hepsinde düşüklükler ya da dalgalanmalar oluyor. İşte bu düştüğü noktaları alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Mayıs ayı enflasyon rakamı 1.71 olarak açıklanmıştı. Nisan çok yüksek gelmişti. Haziran nasıl gelir onu da beraber göreceğiz. Artık son birkaç dakika diyelim. Genelde saat 10 itibariyle açıklanıyor enflasyon rakamı. Enflasyonla birlikte tabii geçen ayın en çok fiyatı artanları, geçen ayın en çok tercih edilenleri, mesela sebze meyvede bu ay fiyatların düşmesi beklenir. Çünkü artık tarlaya döndü her şey. Seradaki fiyatlar elbette ki olmayacak. Haberlere de yansıyor. İşte bakıyorsunuz pazarda 40 lira 50 lira domates 5 liraya inmiş. Çiftçi 5 liraya satamıyor. Bu tabii bir yandan da bize doğru stratejiler, doğru ürün seçimini de işaret ediyor. Çiftçiler açısından baktığınızda tarladaki ürünün olgunlaşmasını beklememek lazım satmak için. Ya önceden hazırlıklarınızı, pazarlıklarınızı yapmanız lazım. En azından alıcı noktasında kontaklarınızı önceden kurmanız gerekiyor. Yoksa çabuk bozulan bir şey nerede saklayacaksınız? Soğuk hava deposuna koysanız o da bir maliyet. Dolayısıyla burada en iyisi en taze şekilde elden çıkartmak. Bunun için de mutlaka bağlantıları önceden kurmuş olmak gerekiyor.

Biz yavaş yavaş bu saat için izninizi isteyeceğiz. Birazdan sağlık konuşmak üzere buluşacağız. Bu mevsimde çocuklarda görülen hastalıkları konuşacağız. Yaz mevsimi çocuklar açısından bir yandan büyüme gelişmenin etkilendiği bir dönem. Bir yandan da maalesef işte yediklerinden, içtiklerinden, dışarıda geçirdikleri vakitten ciddi anlamda etkilendikleri hastalıkların arttığı bir dönem. Bazı bulaşıcı hastalıklar öyle, suyla bulaşanlar öyle, yiyeceklerle bulaşanlar öyle. Dine dikkatli olmak gerektiğini hatırlatalım. Bu mevsimde özellikle işte büyük şehirlerde bu havuzlu siteler çok tercih ediliyor. Ama bu havuzlar özellikle bazı bulaşıcı hastalıklar için de zemin oluşturuyor, zemin hazırlıyor. Ona da yine dikkat edelim. Eğer bir mesela en azından gözlüğü olmadan bir ağzını burnunu kapatın. Nasıl şimdi nasıl söylemek lazım? Çocuk ağzını burnunu havuza nasıl kapatsın? Ama en azından havuzdan çıktıktan sonra duş almasını sağlamak. Her çocuğun aslında havuza girmeden duş almasını sağlamak. Kıyafetlerinin temiz olduğundan emin olmak. Ve havuzun bakımlarının temizliğinin yapıldığından emin olmak lazım. Yoksa site havuzları da hani zannettiğiniz kadar sizi rahatlatan yerler değil. Tam kısa bir ara diyelim, sonra hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Take it a tap.

TGRT FM Haber. Yunanistan'da siyaset bu kez sandıkta değil, bombaların gölgesinde sarsıldı. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin 3 üyesinin evleri el yapımı patlayıcılarla hedef alındı. Saldırganlar kamp gazı tüpleriyle hazırlanan düzenekleri apartman girişlerine bıraktı. Patlamaların ardından yangın çıktı, araçlar alev aldı. En ağır saldırı parti yöneticilerinden Afroditi Nestora'nın yaşadığı binada meydana geldi. Patlamada yaralanan

0: çok yönlü soruşturuluyor.
1: Koş koş koş koş.
0: Havaya ateş açtı, durmadı. Kuryenin arkasına binerek kovaladı. Film sahnelerini aratmayan görüntüler önceki gün İstanbul Esenyurt'ta kaydedildi. Talat Paşa Mahallesi'nde rutin denetim gerçekleştiren polis ekipleri şüpheli bir şahsı durdurmak istedi. Adam dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri havaya ateş açtı. Yunus ekipleri şüpheliyi kovalarken bir polis motokurye ile şüpheliyi takip etti. O nefes kesen kovalamaca cep telefonuyla kaydedildi. Kaçan şüpheli motokuryenin de yardımıyla polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Sıradan bir asansör yolculuğunu tamamen unutun. Çin'deki devasa sistem görenleri hayrete düşürüyor. Çinlilerin Bailon kadını verdiği asansör, göğe uzanan dev kayalıkların arasında tam 326 metre yüksekliğe çıkıyor. 3 ayrı cam kapsülden oluşan asansörün zirveye ulaşması sadece 88 saniye sürüyor. Tek seferde 50 kişiyi taşıyabiliyor. Ayrıca dünyanın en yüksek açık hava asansörü unvanını taşıyor. Bailon asansörüne binenler kapsül bulutların içine girdiğinde kendilerini bir film sahnesinde hissettiklerini söylüyor. Bölgedeki ince ve uzun kaya oluşumları ünlü Avatar filmine de ilham kaynağı olmuştu. Her yıl milyonlarca insan sırf bu eşsiz deneyimi yaşamak için bölgeye akın ediyor. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde jandarma ekipleri aldıkları bir istihbarat üzerine harekete geçti. Ormanlık alana yasa dışı kenevir ihbarı üzerine kaymakamlık onayıyla foto kapan yerleştirildi. Kayıtlardan ekimi sulayan kişilerin bölgede arıcılık yapan CHP Çüngüş ilçe başkanı Seyit Akdağ ve oğlu olduğu belirlendi. Başsavcılık talimatıyla gözaltına alınan baba ve oğlun evli araçlarında ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen CHP'li Başkan Akdağ ifadesinde kenevirleri oğlum ekti, bilgim ve dahilim yok diyerek suçlamayı reddetti. Oğlu da babasının olayla ilgisi olmadığını iddia etti. Mahkemeye çıkarılan CHP ilçe başkanı ve oğlu yurt dışı yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. Sabahın erken saatleri Elazığ'da su almak için büfeye gelen 4 çocuk dolaptan sularını aldı. Ancak işletmenin kapalı olduğunu fark etti. O anda gözleri güvenlik kamerasına takıldı. Önce aldıkları suyu, ardından ödeyecekleri parayı kameraya gösterdiler. Sonra da ücreti iş yerinin girişine bırakıp ayrıldılar. Büfesini açmaya gelen esnaf kapıdaki parayı görünce güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Karşısına çıkan görüntülerse hem şaşırttı hem de duygulandırdı. 4 çocuğun örnek davranışı izleyenlerin takdirini topladı.
2: AI is already having in the workplace.
0: ABD'de yapay zeka yüzünden işten çıkartmalar rekor seviyeye ulaştı.
2: How many jobs will be affected vary widely.
0: Yapay zeka kaynaklı işten çıkarılanların sayısı Mayıs ayı itibarıyla 87.714'e ulaştı. ABD'de üst üste 3 aydır ülkede işten çıkarmaların en büyük nedeni olarak yapay zeka gösteriliyor. Teknoloji sektöründeki toplam işten çıkarmalarsa yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %66 arttı. Uzmanlara göre yapay zeka yalnızca rutin işleri değil, ofis

0: çalışanlarından yazılım geliştiricilere kadar çok sayıda mesleği dönüştürmeye başladı.
1: 170 million jobs.
0: Birçok rapor önümüzdeki yıllarda milyonlarca işin otomasyondan etkileneceğini, buna karşılık yapay zeka odaklı yeni mesleklerin de ortaya çıkacağını öngörüyor. Uzmanlar geleceğin iş dünyasında yapay zeka ile rekabet edenlerin değil, onu kullanmayı öğrenenlerin öne çıkacağı görüşünde.
2: Trabzon Uluslararası Havalimanı artık yolcu kapasitesi itibariyle yetersiz bir hale geldi.
0: Trabzon'da tarihi bir dönüşüm için düğmeye basıldı. Tam 69 yıldır hizmet veren mevcut Trabzon Havalimanlarına tam 3 milyon metrekarelik dev bir dolgu alanı yapılacak. Dile kolay, tam 100 milyon ton nitelikli kaya parçası denize dökülecek ve Trabzon deniz üzerine kurulu yepyeni bir havalimanına kavuşacak.
2: Büyük gövdeli uçaklar özellikle Körfez bölgesinden, Suudi Arabistan'dan, diğer bölgelerden büyük gövdeli uçaklar inemiyordu yani.
0: Yeni havalimanı sadece kapasiteyi artırmayacak, uçuş güvenliğini de en üst seviyeye çıkaracak. 1981 ve 2018'de pistten çıkan, denizin kıyısında çamura saplanan uçak hafızalardaydı. İşte o tehlikeli sahneler artık tarih oluyor. İnşa edilecek 3000 metrelik dev pistte dünyanın en büyük yolcu uçakları bile Trabzon'a güvenle teker koyacak.
2: İnşallah hızlı bir şekilde 3 milyondan 10 milyon kapasiteye çıkabilecek olan son derece modern, Trabzon'a yakışır, yaraşır bir uluslararası havalimanına kavuşacağız.
0: Peki havalimanının hemen yanındaki Trabzonspor tesislerine ne olacak?
2: Kamulaştırılarak Trabzonspor'umuzun hem maddi olarak da Trabzonspor'umuza bir mutlaka girdisi olacak ama asıl Trabzonspor'umuzun da yeni tesisi, daha modern bir tesise kavuşması için bir süreci de yürütüyoruz.
0: Sözleşmesi imzalanan mega proje için geri sayım başladı. Uçuş trafiği hiçbir şekilde aksatılmadan yürütülecek, çalışmalar tam 6 yıl sürecek. Karadeniz'in yeni hava kapısı açıldığında Trabzon'un uluslararası uçuş kapasitesi tam 3 katına çıkacak ve yılda 10 milyon yolcu ağırlanacak.

Güneş'te dünyaya dönük leke bölgesinde güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sırasında açığa çıkan yoğun X ışınları yaklaşık 8 dakikada dünyaya ulaştı. Kuzey Amerika'nın bazı bölgeleriyle Pasifik'te kısa dalga radyo iletişiminde kesintiler yaşandı. Patlamaya koronal kütle atımı olarak adlandırılan manyetize plazma bulutu da eşlik etti. Uzmanlar plazma bulutunun 3 Temmuz civarında dünyanın manyetik alanını teğet geçmesinin beklendiğini belirtiyor. Bu nedenle güçlü bir jeomanyetik fırtına ya da yaygın kuzey ışıkları oluşması öngörülmüyor. Ancak bilim insanları yine de tedbiri elden bırakmamak gerektiğini belirtiyor. Bununla birlikte uzmanlar, güneşteki leke bölgesinin önümüzdeki günlerde yeni ve güçlü güneş patlamaları üretebileceği uyarısında bulunuyor. Birlikte çalıştığı arkadaşına sokak ortasında pusu kurdu, kurşun yağdırdı. Katil zanlısı polis ekiplerinin operasyonuyla 7 saatte yakalandı. Olayın adresi İstanbul Küçükçekmece. Özel güvenlik görevlisi Ahmet Akarsu, motosikletiyle işe gitmek üzere yola çıktığı sırada silahlı saldırının hedefi oldu. Kasklı şüpheli akarsuya peş peşe ateş açtı. Kanlar içinde yere yığılan talihsiz adam can havliyle yardım istedi. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri hemen olay yerine koştu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet Akarsu hayatını kaybetti. Cinayetin ardından geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri kasklı saldırganın kimliğini kısa sürede belirledi. Şüphelinin Akarsu'yla aynı iş yerinde çalışan özel güvenlik görevlisi Muhammed E.K. olduğu tespit edildi. Cinayet

0: kenti işledikten sonra doğruca iş yerine gittiği belirlenen şüpheli olaydan yaklaşık 7 saat sonra polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde Ahmet Akarsu'nun kendisine küfür ve hakaret ettiği gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiğini öne sürdüğü öğrenildi. Kaptan İngiltere'yi son 16'ya taşıdı. Harry Kane sürprize izin vermedi. Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo, Spenga'nın 7. dakikadaki golüyle ilk yarıyı önde kapattı. Son 15 dakikada sahneye Harry Kane çıktı. Yıldız forvet 75 ve 86'da fileleri havalandırdı. İngiltere 2-1 kazanarak son 16'ya yükseldi. Harry Kane Dünya Kupası'nda 5 gole ulaştı. İngiltere ev sahibi Meksika'nın rakibi oldu. Demokratik Kongo teknik direktörü maçtan sonra acı haberle sarsıldı.
1: Nous annonçons que le coach a perdu son père. Donc, sincère condoléances.
2: Merci.
0: Babasının vefat ettiğini öğrenen De Sabre basın toplantısından üzgün şekilde ayrıldı. Belçika muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Uzatmaların uzatmasında gelen golle Belçika son 16 biletini aldı. Senegal 2-0'lık üstünlüğünü koruyamadı. Belçika 86 ve 89'da attığı gollerle maçı uzatmalara taşıdı. Tielemans 120+5'teki penaltıyla maçın skorunu belirledi. 3-2 kazanan Belçika son 16 arasındaki yerini aldı. Ev sahibi ABD ise yoluna devam ediyor. Türkiye'nin grubundaki Birleşik Devletler 10 kişi kaldığı maçta Bosna Hersek'i geçmeyi başardı. ...45'te golü atan Balogun 64'te kırmızı kart gördü. 82'de Malik Tilman farkı 2'ye çıkardı. Maçı 2-0 kazanan ABD son 16'da Belçika ile karşılaşacak.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
5: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden bir misafirimiz var stüdyomuzda. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Sebahattin Destek'le birlikteyiz. Bugün obezite cerrahisini konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş gördük. Teşekkür ederiz Hülya Hanımcığım.
0: Çok önemli bir konu konuşacağız. Çünkü bir taraftan sanki obezitenin tek çaresiymiş, kalıcı tek çözümüymüş gibi gösteriliyor. Bir taraftan da çok ciddi yan etkilerinden, hayatını kaybedenlerden ya da ortaya çıkabilecek sonrası gelişmelerden ve insanların yeniden kilo almasından konuşuluyor. Bir kere şununla başlayalım. Obezite cerrahisi nedir kelime anlamı olarak ve kaç farklı çeşidi vardır?
1: Şimdi obezite cerrahisi artık diyet, spor veya uzun süreli yapılan tedaviler sonrasında, medikal tedaviler, ilaç tedaviler sonrasında vücudundaki fazlalık kiloların verilemediği durumlarda, özellikle de vücudunda fazladan, hani vücut kitle indeksine göre faraza kişinin boyu kaç? 1.70. Onun normal kilosu ne? 70 ila işte 90 kilo arası diyelim. Artık bu kişi 1.70 kilo, 1.70 boyunda ama 90 kilonun üstünde 120 kilo, 130 kilo diyelim. İşte o obezitedir. Yani normal aralığın, tolere edilen aralığın da üstünde vücutta fazladan ağırlığın olmasıdır. Tabii bu fazladan ağırlık nereye etkiliyor? En çok kalbi etkiliyor. En çok tansiyon problemlerine neden oluyor. Bunun yanı sıra vücutta bu kadar ağırlaşma, yağlanma pankreası etkiliyor. İnsülin direnci gelişiyor. Şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Damarların içini sardığı için bu kadar yağlanma, kolesterol fazlalığıyla damar sertliği sorunları, damar tıkanmaları oluyor. Tabii bu kadar yükü vücut çekemiyor, dizde kalçada eklem sorunları ortaya çıkıyor. İşte bu artık obezitenin yan etki ve zararlarının görüldüğü durumlar oluyor. Biz böyle bir durumda artık diyette veyahut da ilaçta veyahut da sporla gücü yetmemiş, kilosunu verememiş kişilere ameliyat kararı veriyoruz. Ameliyat kararı verirken de iki çeşit ameliyat tipimiz var. Birisi midenin hacminin küçültüldüğü ameliyat. Niye? Mide küçülsün, tüp mide haline gelsin, midenin %80'i alınsın, adam yiyemesin.
0: Yani mide yani almasın. Aslında mideye alamasın yiyecekleri.
1: Böyle dedi yiyemesin, vücudu kabul edemesin diye. Biz midenin %80'ini aldıktan sonra kişi böyle istediği
0: önüne konursa konsun.
1: Tabii.
0: Tok hissediyor
1: yani,
0: ki.
1: Bir bardak çayla doyuyor adam. Bir bardak çay 50
0: mililitre. Mesela normal midenin hacmi ne kadar? Obez insanlarda ne kadar oluyor? Sonra bu ameliyat sonrası mide hacmi ne kadara düşüyor?
1: Şimdi normalde mide hacmi kadında erkekte değişmekle beraber 300-400 mililitre. Yani şey olarak baktığımızda.
0: Büyük bir su bardağı.
1: Bayağı bir.
0: Yani 300 mililitre büyük bir su bardağı.
1: Rahatlıkla alır. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz? %80'ini aldıktan sonra 50 milime 60 milime düşürüyoruz. 50 milime 60 milime düşünce de o adam bir bardak çay içse doyuyor. Ne oluyor bu sefer? Mide almadığı için bu sefer vücuttaki biriken depolara yöneliyor. Ve hızlıca zayıflama sürecine giriyor. Ama bazen kişinin ağırlığı çok fazla. 150-160 kilo. Ve bu adamda ciddi anlamda şeker hastalığı var, kalp hastalığı var. O zaman diyoruz ki hem midesi küçülsün hem de ince bağırsakları az emsin besinleri. Ne yapıyoruz? İnce bağırsakların bir kısmına gıdaların gitmemesini sağlayarak emilim alanını küçültmek suretiyle midenin ince bağırsa bağlandığı mesafeyi değiştiriyoruz. Yani faraza mideden sonra 6 metre ince bağırsak varken midenin alt kısmını ince bağırsağın orta kısmıyla birleştiriyoruz. İnce bağırsaklar bu sefer 3 metrelik kadar emiyor.
0: Peki o yukarıda kalan kısım ne oluyor?
1: Oralar orada kalıyor.
0: Yani herhangi bir bozulma kullanılmadığı
1: Yok,
0: için
1: çıkarıp
0: herhangi
1: atmıyoruz. Sadece şey gibi düşünün. Su borusunun başına bağlamıyoruz da ortasına bağlıyoruz.
0: Fonksiyonunu kaybettiği için herhangi bir problem yaşıyor mu?
1: Oraya gıda uğramadığı için oralar daha bir inceliyor. Ama bir sonrasında ihtiyaç duyarsak tekrar başa alabiliyoruz. Sonuç olarak ince bağırsakların yarısında gıdalar emilince tam emilememiş oluyor. Tam emilemeyince de bu sefer kişi az emdiği için, yani yağı, proteini veyahut da karbonhidratı az emdiği için oradan da zayıflıyor. Ciddi anlamda kişi hem hacim azaldığı için hem emilim alanı azaldığı için ciddi anlamda kilo veriyor. Fakat ameliyat ne kadar ağırlaşırsa, vücutta emilim ne kadar azalırsa, vücudun ihtiyaç duyduğu özel gıdaların emilimi azaldığı için kişi de bu sefer yoksunluk başlıyor.
0: Evet. Tam da onu sormaya hazırladım. Tamam, yani yağlar emilmesin ama bizim vitamine, proteine, minerallere ihtiyacımız var. Yani gıdaların büyük bir kısmı da bize kilo aldıran gıdalar değil.
1: Değil aslında. Oradaki en önemli sorun kişinin yiyerek mutlu olmasıdır. Kendini mutlu etmeye çalışmasıdır. Zaten makaleler olsun, toplumdaki gözlemlere baktığımızda obezite zengin hastalığı değil. Obezite orta sınıf ve sosyoekonomik olarak zayıf kesimin hastalığıdır. Obezite ekmek yeme hastalığıdır. Makarna yeme hastalığıdır. Pirinç pilav yeme hastalığıdır. Yani bir de insan yedikçe mutlu oluyor ya hani. Orada serotonin salgılanıyor. Kişi yiyerek ne yapıyor? Kendini mutlu etmeye çalışıyor.
0: Düşünsenize, bir dönem zengin insanların ulaşabildiği, işte beyaz bir pirinçten, beyaz bir ekmekten bahsediyoruz. Evet. Şu anda orta ya da düşük gelir grubunun mutluluk kaynağına dönüşmüş durumda.
1: Kesinlikle. Yani o ekmek yemenin ekmeğe ulaşılabilirliğin oluşturduğu bir sonuç. Eskiden baktığımızda biz köylerimizde yuvarlak halka köy ekmekleri yaydık. Ve o ekmeği yenildiğinde ne yapıyorduk? Ben mesela Giresunluyum. Gidiyorsun bağına, bahçene, tarlana, onu yakıyordun. Hakikaten sektör olarak daha fazla gıda üretimine yönelik çalışmalar oldukça, sentetik gıdalar arttıkça, karbonhidrat türevleri veyahut da onun türevleri arttıkça, yani işte gofretiydi, bisküvisiydi, şu suydu, bu suydu arttıkça ve onlara kolay ulaştıkça insanlar kilo almaya başladılar.
0: Evet, maalesef. Şimdi kilonun vücut için zararlarından bahsettiniz. Obez haline döndükten sonra insanın tabii ki bu yük daha da artıyor ve buna bir çare bulunması gerekiyor. Evet. Cerrahi buna bir alternatif üretiyor. Evet. Ama gün sonunda yukarıdan baktığımızda olaya, bir kere herkese uygun bir cerrahi olmadığını söylemek lazım. Yani her kilom fazla diyenin bıçak altına yatması gerektiği söylenmiyor. Burada sınır nedir? Yani biz obez bile olsa her hastayı obezite cerrahisine uygun değerlendirebilir miyiz?
1: Şimdi dediğiniz çok önemli ve çok da doğru, olması gereken de o ve bakanlığımızın da bu konuda ciddi çalışmaları ve kuralına, yöntemine ve uygunluğuna göre hastaların ve ameliyatların yapılması yönünde ciddi bir çalışması ve gayretleri var. Bu konuda da biz bu gayretleri takip ediyoruz. Şimdi bir hasta başvurduğunda hastaneye, orada bir obezite kurulu olması lazım. Yani bunun içinde dahiliyesi veya endokrincisi, psikiyatristi, anestezisi ve genel cerrahi oturacak, hasta için karar verecek. Ya bu hasta obezite ameliyatı için başvurdu, istiyor ama bu hasta buna uygun mu? Psikolojisi uygun mu? Psikiyatrik hastalığı var mı? Yani sürekli rakı alkol kullanıyor mu? Veya uyuşturucu kullanıyor mu? Veya kişide panik veya obsesif kompulsif hastalık olup sürekli yeme isteği var mı? Bunun yanı sıra dahiliyedeki hekim arkadaşımız da bu kişinin mide bağırsak sistemi buna uygun mu? Veya işte vücudunda immünolojik hastalıkları var mı? Bir kere o komisyonun uygunluk vermesi, hı hı, en doğrusu. Şimdi biz her isteğine ve her tuttuğumuzda obezite ameliyatı yapmıyoruz. çünkü bunun bir mesuliyeti var. Ve bu mesuliyet yanı sıra kişinin o ameliyatı yaptıktan sonra hayatı ve kendisi ve çevresi değişecek veya etkilenecek. Buna saygı göstermek gerekiyor. Sonuç olarak vücut kitle indeksi diye bir parametremiz var. Bu, hı hı, vücut kitle indeksi 35'in üstünde olduğunda ve kontrol edilemeyen tansiyonu, şekeri veyahut da eklem hastalıkları varsa bu bir gerekçedir. Ve bu kişi bundan önce, ameliyattan önce artık her yolu denemiş. Sporunu, diyetini, ilaçlarını denemiş, olmuyor. Yapamıyorsa kurul buna uygunluk veriyor. Ve sonrasında kişi obezite ameliyatını oluyor. Obezite ameliyatı da 1 ila 2 saat arasında sürüyor yöntemine göre. Kişi 3 ya da 4 gün hastanede kalıp taburcu oluyor. Ama ameliyat oldum, her şey bitti mi? Asla bitmedi. Esas mesele ameliyattan, evet, sonraki yaşantının değişmesi.
0: Tam da onu soralım. Çok önemli çünkü öyle bir yaşam değişikliğinden bahsediyoruz ki insan şöyle düşünüyor. Benim yakın çevremde bu ameliyatı olanlar vardı. Çok uzun bir süre sıvıyla besleniyorlar. İnsan şöyle diyor. Yani hiç ameliyat olmasa kişi, kendini ameliyat olmuş gibi kabul etse ve o şekilde beslense sanki zaten kilo verirmiş gibi geliyor. Buna bakış açınız nedir? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de ameliyat sonrası nasıl bir hayat düzeni bekliyor hastaları?
1: Oradaki mevzu şu. Bizim aslında yaptığımız şey kişiyi sınırlandırmak. Nasıl? Önceden mide hacmi 400 cc diyelim. Biz ne yaptık? 400 cc'nin hemen hemen 350 cc'sini, 350 milimini aldık. Adam önceden 2 bardak, 3 bardak yiyordu, içiyordu, işte mide genişliyordu. Ama adam yiyemiyor. Hı-hı. İçemiyor. Yani ağsa kusuyor. Bizim oradaki ameliyattaki gayemiz hacmi küçültmek, kişi zorlasa bile onu sınırlama.
0: Yani biz aslında yeme ihtiyacını ya da oradaki yeme dürtüsünü onun kontrolünden çıkarmak. İstese evet. de yiyemiyor.
1: Evet, onu zorlamış oluyoruz. Hı-hı. Yani elinde faraza şey gibi düşünün. 10 tane elma olan adamın elindeki 8 elmayı alıyoruz. 2 elmaya mecbur bırakıyoruz. Çünkü midesi o kadar alıyor. Hı-hı. Haliyle o kişi o kadar yiyebildiği için otomatikman bünye bu sefer ağızdan alamadığını vücutta biriktirdiği yağlardan, karbonhidratlardan çünkü almaya ve zayıflamaya başlıyor. Ve bunun yanı sıra kişi bu şekilde artık ister istemez yaşantı modelini de değiştiriyor. Hı hı. Ve o yaşantı modeliyle çok güzel 2 yıl içinde hemen hemen faraza 150 olan kilosu olan kişi 80 kilolara kadar düşüyor.
0: Şimdi o süreci konuşalım. Bu ameliyat oldu kişi. Hı hı. Daha öncesinde kuruldan geçti. Testleri, tahlilleri yapıldı. Ameliyata karar verildi. Ona uygun yöntemle ameliyat edildi ve ameliyat sonrası açtı gözünü. Bir kere ağrılı sancılı bir süreç bekliyor mu onu? Özellikle takip eden bir hafta nasıl geçiyor? Onun ameliyattan sonrasında ne oluyor?
1: Süreçte kişi biz hastanede 3 gün kadar misafir ediyoruz. Yedirme içirmeye ve nasıl yiyeceği içeceğine başlatıyoruz. Sonra kişiyi biz kontrolleri almak suretiyle taburcu ediyoruz. Kişi sürekli diyetisyenle irtibat halinde oluyor. Ağrısı kapalı ameliyat yapıldığı için ağrısı çok olmuyor. Yani zaten ağrı faslı hastanede bitmiş oluyor. Ağrıları hemen hemen %80'lik kısmı hastanede kalkmış oluyor. Biz yine de hastaya hap ve tedaviler vermek suretiyle evde ağrısını kesmek için tedavisini veriyoruz. Bunun yanı sıra kişiye proteinden zengin mamalar veriyoruz. Çünkü niye? Vücut yağ yaksın, proteini korusun diye. Onun yanı sıra kişiye azar azar birinci ayın sonunda egzersizler başlatıyoruz. Hı hı. Ve ilk başta sulu ve lapa şeklinde yerken artık birinci haftanın sonucu 10. günün sonunda daha katımsı yiyeceklere başlatıyoruz. İşte rondodan geçirip yiyebilirsin şeklinde. Artık birinci ayın sonunda diyoruz ki normal yemeği yemeye başlayabilirsin.
0: Bir ay mı asıl problemde?
1: Oradaki bizim sınırımız bir aydır. Hı hı. Bir aydan sonra artık vücut ona uyum sağlamıştır diyoruz. Ha, buradaki takip ettiğimiz konu şu: midenin alt tarafı alındığı için antrumun bir kısmı da alındığı için burada özellikle de midede demir emilimi, kalsiyum ve çeşitli madenlerin işte magnezyum gibi, D vitamini gibi gıdaların emilimi azalacağı için belli aralıklarla onların testlerini yapıyoruz. Ve kişiye diyoruz ki arkadaşım, senin vücudunda demir eksikliği olur, B12 eksikliği olur veya kalsiyum eksikliği olur, belli aralıklarla bu ilaçlara devam et diyoruz. Çünkü almadığında kemik erimesi, almadığında kansızlık başlıyor. Bundan dolayı vücudun ihtiyaç duyduğu belli başlı bazı mineralleri, bazı vitaminleri almasını istiyoruz.
0: Bunları dışarıdan takviye edecek. Bu ömür boyu mu sürecek?
1: Hemen hemen açıkçası ömür boyu şöyle sürüyor. Kişi özellikle de yeme alışkanlığında bu vitaminlerin, bu proteinlerin, bu minerallerin çok olduğu gıdaları tercih ederse eksikliğini yaşamıyor. Hı hı. Ama çoğu zaman belli aralıklarla alması gerekiyor. Hı hı. Yılda 2 kür, 3 kür gibi hı hı. alması
0: bunun
1: gerekiyor.
0: Bunlar herhalde testlerle kontrol ediliyor. Vitamin, mineral değerleri ona göre karar veriliyor.
1: Evet.
0: Bir ayın sonrasında artık kişi normal beslenme düzenine dönüyor. Ama bu süre içinde de yine eskisi kadar yiyemiyor ki evet. kilo almıyor. Tam tersi kilo veriyor. Peki kontroller sonrasında ne kadar sıklıkla yapılıyor? Ya da bir diyetisyenle ilişkisi hedeflenen kiloya düşene kadar devam ediyor mu?
1: Evet, doğru. Şöyle kişiyi biz taburcu ettikten sonra birinci haftada, ikinci haftada ve birinci ayda kontrol ediyoruz. Ondan sonra üçüncü aya, ondan sonra altıncı aya, sonra birinci yıla, ondan sonra senede bir kontrollerini yapıyoruz. Ama diyetisyenle olan irtibatı daha fazla oluyor. Çünkü oradaki en önemli konu hakemi, yönlendiricisi, gıda yönetimini yapan diyetisyen oluyor. Diyetisyenle biz hastaların irtibatını sağlıyoruz. Gerekirse mail olarak, gerekirse WhatsApp iletişimleriyle diyetisyenlerin sürekli hastalardan gelen soru olsun veyahut da onlardan gelen öneriler, fikirler olsun, iletişimde kalmalarını sağlıyoruz. Hı hı. Burada diyetisyen gerçekten bizim hastamızın diyet konusunun ana yürütücüsü oluyor. Ama zaten hastalara belli bir el çizelgesi ve program verdiğimiz için diyetisyende yükü az oluyor. Biz daha çok ameliyat sonrasındaki metabolik takibi yapıyoruz. Ve belli bir süre sonrasında hastayı endokrin ve metabolizma uzmanına bırakıyoruz cerrahi olarak. Takip ve kontrolleri onlar devam ediyor. Süreçte biz nerede devreye giriyoruz? Herhangi bir komplikasyon olduğunda ya da komplikasyon olmadı. Kişi 2 yılın sonunda diyelim rebound geri kilo almaya başladı. Farklı ek bir yöntem, cerrahi yöntem düşünüldüğü vakit tekrar hastanın durumunu hekimler olarak gündeme alıyoruz. Tüp mide ameliyatı yaptık. Diyelim hasta kilo alıyor, işte çok enerji içeceği, işte çok kilo, işte veya çok tatlı yedi veya işte alkol kullanımı var gibi gibi veya midenin antrum kısmı, alt kısmı genişledi gibi, öyle bir durumda hastaya gerekirse revizyon ameliyatı, Roux-en-Y gastrik bypass, mini gastrik bypass gibi yöntemler önerebiliyoruz.
0: Tam aslında işin uygulamada karşımıza çıkan tarafıyla konuştuk. Her şeye rağmen belli bir süre sonra bu kişiler yeniden kilo almaya başlayabiliyorlar.
1: Doğru.
0: Burada kişisel olarak yaptıkları hata nedir? Yani nelere dikkat etmediği için yeniden kilo alıyorlar?
1: Buradaki en önemli konu şu. Kişi mutluluk hormonu salgılatmaya çalışması. Yani yiyerek serotonin salgılatmaya çalışması. Yani gerek gece yemeği olsun veya gerek enerji içecekleri olsun veya işte koladır, meşrubatlar olsun. Yani yoğun şeker içeren gıda ve içeceklere işte stresi olmuştur, üzüntüsü olmuştur ya da hayatında bir kırılma noktası olmuştur. Öyle bir noktaya döndüğü vakit kişi hızlıca tekrar geri kilo almaya başlıyor. Bunun yanı sıra midede de yine bir uyumlaşma süreci oluyor. Biz ameliyatlardan sonra evet midenin üst ve orta kısmını daraltıyoruz ama mide alt kısımdan, antrumdan genişleyebiliyor. Haliyle tabii bunu yemeye zorlayarak yapıyor hasta. Öyle bir durumda kişi önceki konforsuz ve düzensiz hayatına geri dönmüş, kilo almışsa o zaman revizyon ameliyatı veya o dönemki güncel ilaç tedavilerini deneme faslına tekrar başlıyoruz.
0: Burada tabii işin psikolojik tarafı da çok önemli. Hasta ameliyat sonrası geçirdiği özellikle o bir ay ve sonrasını çok çabuk unutuyor.
1: Doğru.
0: Normal düzenine dönebileceğini zannediyor. Daha az yediğini zannediyor ama aslında eski ölçülere tekrar dönüyor ve maalesef kilo alıyor. Ben çok bunun bir örneğini çok yakın çevremde gördüm. Maalesef eski kilosuna tekrar geri döndü. Bu defa psikolojik tedavi de alarak yeniden sizin söylediğiniz o destek ameliyatını tekrar alarak şimdi ideal kilosunu korumaya çalışıyor. Burada önemli olan bu işin tek bir ayağı olmadığını kabul etmek.
1: Kesinlikle. Evet.
0: Yani siz bir bu ayağıysanız diyetisyen diğer ayağı ve belki psikolojik destek bir diğer ayağını oluşturuyor. O desteklerden bir tanesi eksik olduğunda başarıya ulaşmak çok kolay değil.
1: Kesinlikle.
0: Karar verme noktasında yani uzman tarafından siz bu cerrahiye uygunsunuz diyen kişilerin önce kendilerine sonra doktorlarına sorması gereken kritik bir soru var mı? Yani o kırılma noktası, karar noktasında öne çıkan nedir?
1: Burada en önemli öne çıkan şey kişinin hayat kalitesinin ciddi anlamda düşmesi. Hasta kilo almıştır, idare ediyordur ama artık dizleri çekmiyordur kiloyu. Yani dizlerinde ciddi dejenerasyon başlamıştır, işte menisküsle ilgili veya dejeneratif artrit gibi. Ya da kişi kiloludur ama artık gece uyuyamıyordur, tıkanıyordur devamlı. Sleep apnea, yani nefes durması durumu yaşıyordur. Kişi gündüz kalktığında zaten sürekli uyur gezer modda ve sürekli ayılamıyor o zaman. Üçüncüsü artık tansiyon problemleri başlamış, tansiyonlarını kontrol altında tutamıyor. Şeker hastalığı başlamış, artık şeker içinde insülin kullanmaya başlamış. Yani vücudu uyarı veriyor ve çökmeye başlamışsa kişi artık şunun farkına varıyor. Ya ben bu kilonun ciddi anlamda bedelini ödemeye başladım. Kırılma noktası orası oluyor. Diğer taraftan toplumsal anlamda kişi kilolu olduğu için sosyal intiba ve ittibakı da iyi yapamıyor. Her tarafa giremiyor. Toplumsal açıdan ona farklı gözle bakılıp bunu iyice hisseder hale geldiğinde yine kırılma noktası oluyor. Obezite sadece kalp ve damar ve sadece pankreas, insülin veyahut da sadece eklemleri etkilemiyor. Obezite açıkçası aile hayatını ve cinsel hayatını da ciddi anlamda bozuyor. İşte kırılma noktaları kişi hayat kalitesinin iyice düştüğünü ve bunun bedenini ağır ödemeye başladığına karar verirse o zaman zaten ameliyat noktasında bize başvuruyor. Evet. Biz de kurul olarak değerlendiriyoruz ve kişiyle beraber süreci ve ameliyatı seçiyoruz.
0: Şifa olsun diyelim yapanlara, tercih edenlere, yaşayanlara ama şunun da farkına varsınlar ki ameliyat oldum her şey bitti diye bir şey yok. O tabii. Artık onları bekleyen yeni bir yaşam düzeni ve buna uyum sağlama konusunda da en az ameliyata karar verirken gösterdikleri azim kadar azimli olmaları, istekli olmaları gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum bugün için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Tekrar görüşmek üzere.
1: Çok güzeldi.
0: Bizim için de öyle. Sağ olun. Hülya'nın sabahlar reklamlardan sonra devam edecek.

0: Şimdi reklamlar.
1: Senle hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
2: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Analiz etmek. Bilgi vermek. Herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Radyonuzdaki sese kulak verin. 93'ten beri tüm Türkiye'ye ve uydudan tüm dünyaya sesimizi ulaştırıyoruz. Sesimizi ulaştırıyoruz. Radyonuzdaki sese kulak verin.
4: Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Reyhan Erol Tamer bizimle birlikte. Reyhancığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk İlyacığım.
0: Bugün yaz hastalıklarını konuşacağız. Anne adaylarına hem bebekleri için bilgiler vereceğiz hem de tatile gitmeyi planlayanlara. Tatilde ne gibi hazırlıklarla tatile çıkmalılar? Nasıl problemleri öngörmeliler? Biraz bunlardan konuşacağız. Özellikle de bebeğiyle ilk tatile gidenlere biraz bilgi vermek lazım diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yaz hastalıkları deyince çocuk sağlığı ve hastalıkları açısından sizin branşınız açısından bakıldığında öne çıkan hastalıklar nelerdir?
1: Evet, özellikle şu yaz mevsiminde bu sıra en sık gördüğümüz hastalıklardan ben başlayayım arzu edersen. Özellikle ishal çok fazla görüyoruz ve aileleri ürkütüyor ve ishal başlarken genelde ateşle başlıyor ve kusmayla başlıyor. Burada önemli olan ishalde önemli olan sıvı kaybının karşılanması. Her yaş için konuşuyorum, özellikle küçük bebekler çok daha önemli. İshal var ve çocuk kusuyorsa muhakkak zaten hekim görmesi lazım. Ama 2 yaşın üzerinde ishali var ama genel durumu keyfi yerinde, kusması yok ama ishali devam ediyor. Ağladığında gözyaşı var ve idrar miktarı 5'ten fazlaysa tedirgin olmuyoruz. Fakat bir haftayı geçerse muhakkak yine hekim görüyor. İshalin dışında yine bu sıra sıcak çarpmaları, güneş çarpması dediğimiz kusma, ateş ve giden belirtiler, güneş yanıkları olabiliyor. Yine el ayak ağız hastalıkları. Takım hastalıklar görülebiliyor.
0: Çok konuşuluyor sosyal medyada da, özellikle el ağız hastalığı bu aralar çok yaygın. Biz biraz ishalle başlayalım. Biraz önce ishalde hangi tabloda korkulması, dikkat edilmesi gerektiğini sen söyledin ama şunun bir altını çizelim. Özellikle yeni doğan bebekler için, biraz daha büyümüş olanlar için ve belki biraz yaş almış olanlar için konuşabiliriz. Bebek eğer ishalse, bu belli bir süre devam ettiyse, ağlarken bile gözyaşı gelmiyorsa, idrar sıklığı azaldıysa, buna eşlik eden hareketsizlik, yorgunluk hali gibi belirtiler varsa mutlaka bir doktor görmeli demeli miyiz?
1: Kesinlikle, çok güzel özetledin Hediyacığım. Özellikle şunu vurgulayayım, yeni doğan döneminde her türlü ateş, ishal muhakkak beklemeden hekime gitmek lazım. Yani yeni doğan dönemi dediğimiz ilk bir ay. Ama burada yeni doğan döneminde şunu vurgulamak istiyorum. Anne sütü alan bebeklerin her bezinde kaka olur. Yani sulu, her bezde kaka. İshal dediğimiz tablo normalden daha fazladır. Mesela bir çocuk günde 5 kere kaka yapıyorsa, bu 10 kereye çıkmışsa, kokuluysa, rengi değişikse, bu ishal demektir. O zaman yeni doğan döneminde özellikle hekimin görülmesinde fayda var. Diğer dönemlerde ise senin gerçekten çok güzel özetledin. Ben üzerine bir kelime fazla koymak istemiyorum açıkçası. Burada ishalde bir de şu önemli kriter var. Çocuk çevresiyle ilgisini kestiyse, ağızdan beslenme de düştüyse muhakkak beklemesinler. İshal döneminde şunu da vurgulayayım. Yine ben en önemli, en değerli besin anne sütü. Özellikle ishal döneminde çocuklar sık emerler. Ama daha devam edelim emzirmeye, kesmeyelim.
0: Peki evet, su verecek miyiz bu dönemde Reyhan?
1: Kesinlikle ağızdan su alınması önemli. Ama suyu ben şöyle söylüyorum ailelerime. Susuz kalmadığı müddetçe ishalden korkmuyoruz biz çocuklardan. Suyu yudum yudum versinler. Çünkü birden mesela bardağı ailelerin yaptığı en büyük hata şu. Bir bardak suyu doldurup çocuğumuzun eline veriyoruz. O da susadığı için ishalle birlikte birden içiyor, tekrar kusuyor. O yüzden mesela o bardağı küçük küçük doldursunlar ama tık aralıklarda versinler. Dolayısıyla bulantı da oluşmayacak, kusma da oluşmayacak. Böylece çocuğumuz susuz kalmayacak. Ama su diye buradan mesela bu böyle de özellikle hazır meyve suları vesaire tüketimini arttırmıyoruz. Çünkü bunlar ishali tetikleyebiliyor.
0: Sen genelde hazır meyve sularına nasıl bakıyorsun?
1: Şimdi ben aslında hiç verilmemesi taraftarıyım hazır meyve sularının. Rafine yiyeceklerin aslında verilmemesi taraftarıyım. Ama ishalde çok ayrı bir önem taşıyor. İshal sayısını, sıklığını artırabiliyor. Dolayısıyla hayat, hastalığın gidişatını etkiliyor.
0: Peki bir meyve vereceksek, kendimiz bir meyve püresi hazırlayacaksak, ay itibariyle buna uygunsa, meyveyi özel olarak seçmekte fayda var mı? Mesela bir şimdi kayısı yerine şeftali gibi böyle bir özel önerin olur mu?
1: Mesela beslenmede suyun yanında gerçekten besin ürünleri, özellikle çok lif içeren besinleri tercih etmiyoruz. Mesela bu portakalı tercih etmiyoruz. Onun dışında elmayı tercih etmiyoruz. Daha çok muz. Muz özellikle potasyum tarafından da zengindir. İsterse potasyum kaybı olur. Bu nedenle bebeklerde halsizlik, güçsüzlük olur. Dolayısıyla muz bu dengeyi de sağlar. Elektrolit dengesini de sağlar. Belki kabuğu soyulmuş birazcık şeftali parçası olabilir. Ama çok fazla meyve, mesela üzüm yenmesi, işte biraz önce söylediğim karpuz kavun yenmesi insanın süre ve sıklığını artırır. Dolayısıyla burada seçilecek muz. Bunun yanı sıra diğer meyveye geldik. O zaman diğer beslenme şeklinde başka neler yesini söyleyeyim ben. Anne sütü dedik en değerli. Bir de eğer anne sütünün dışında çocuk mamayla da besleniyorsa doktorunuzdan şu öneriyi alın. Kullandıkları mamaların genelde ishal mamaları da oluyor. İshal süresinde bunlar laktoz free mamalar dediğimiz, laktoz içermeyen mamalar oluyor. Ona döndürebilirler beslenmeyi de, mamayı da kullandıkları eğer anne sütü almıyorsa.
0: Peki. Bu kurallara dikkat ederek bebeğin beslenme sıklığını arttırmak lazım mı, yoksa normal beslenme düzeninde devam edecek miyiz?
1: Normal beslenme düzeninde devam etmek, sıvı su özellikle alımını artırmak ve bunun dışında da protein ağırlıklı beslenmeye önem vermek, rafine gıdalardan uzak tutmak, mesela 6 aydan büyükse pirinç lapası, yoğurt, yine beslenmede yoğurt keza probiyotik var, ishalin süre ve sıklığını azaltır, ikram edebiliriz. Bunun dışında yayla çorbası bizim beslenme kültürümüzün önemli bir çorbası, çok iyi gelir. Izgara evet. Köfte, yağsız pilav, bunlar yine çocuğumuza iyi gelecektir. Bunlar da ishal süresince kullanılan beslenme şekilleridir.
0: Eklenebilir. Şimdi gelelim biz hep böyle yeni doğandan itibaren artık bebek havada güzelse dışarı çıksın, belli saatlerde hava alsın diyoruz. Hava çok sıcak, güneş çarpması, sıcak çarpması bu mevsimde görülebilir. Buna ilişkin önerilerim var mı? Ya da bu tür belirtiler olduğunda evde yapabileceğimiz bir şey var mı? Hemen doktora götürmeli miyiz? Bir de yaz mevsimi havaleyi tetikler mi? Şimdi gelen sorulara bakıyorum. Yaz mevsimi havaleyi tetikler mi?
1: Şimdi yaz mevsiminde eğer ateşli havale ise sorulan, sıcak olması, vücut ısının artması, ortam mekan değişiklikleri, evet, tetikleyebilir. Çocuğun rahat ve huzurlu olması lazım. Özellikle sıcak havalarda 11 ile 4 arası, hatta o kadar sıcak ki önümüzdeki sanıyorum perşembeden itibaren daha da sıcak olacak, sıcaklar geliyor. Hatta bunu 10.30 işte 4.30 gibi diyebiliriz. Öğleden sonraya kadar mecbur olmadıkça çocuğumuzu dışarı çıkarmak istemiyoruz. Eğer bebek küçükse, 6 ayın altındaysa tenteli bebek arabalarıyla, eğer deniz kenarındaysa ise tente bile yeterli olmayabilir. Güneş ışığından, denizden yansıyan ışıklar bebeğe güneş yanığı gibi durumlar oluşturabilir. Burada bir kere dedik ki tenteli koruyucu, güneş koruyucu arabalar, bebek arabaları dışarıda gezdirirken, bunun dışında bebeğin açık renkli giyinmesi önemli, pamuklu giyinmesi önemli. Sıcak havada özellikle derinin dış dünyayla teması, nefes alıp vermesi aslında bir alışverişi olur. Dolayısıyla pamuklu giydiğinde bebek daha rahat eder, daha alt terler. Bu nedenle mümkünse çok sıcak havalarda tek kat, rüzgar gelmemesi, güneş çok olmaması açısından tenteli koruyucu arabalar tercih edilmelidir. Ve yanımızda su, hep sulu, bebeğin sulu yanında olmalıdır. Çok fazla mecbur kalmadıkça da bu tabii ki güneş ışığı alsın 15-20 dakika, ama bu süreyi özellikle sıcak havalarda dışarıda çok uzun tutmamakta fayda var.
0: Tatile gidecek olan ya da şu anda tatilde olan annelerin en çok sorduğu soru. Güneş mutlaka, şimdi siz tatile gittiyseniz, güneşe çıkıyorsanız tamamen bütün gün olmasa bile belli saatlerde sahildesiniz. Koruyorsunuz havlularla, şemsiyelerle, çocuk çok fazla güneşin altında kalmıyor. Ama yine de biraz önce söyledin, o denizden yansıma çok değerli. Bundan da korumak lazım. Güneş koruyucu ürünler kullanmalı mıyız? Çok yüksek faktörlü ürünlerin kansere yol açtığına dair söylentiler var. Bu doğru mu? Doğal herhangi bir ürün önerir misin? Evde kendimizin yapabileceği bir şeyler var mı? Bu konuyla ilgili engin bilgilerini bizimle paylaşmanı rica ediyoruz.
1: Teşekkür ederim İlhan. Bu soru gerçekten bana en çok sorulan sorulardan birisi bu. Şimdi biz güneş koruyucu krem tercih edileceklerse ailelerimiz doğal içerikli ve mineral içerikli olanların tercih edilmesini istiyoruz. Bunun için de daha çok 30 faktörlü ama çok küçük bebeklerde 50 faktörlü de tercih edilebilir güneş koruyucu kremleri. Güneş koruyucu kremlerin çok küçük bebeklerde yine de çok kullanmasını arzu etmiyoruz. Özellikle ilk 4 ay cilt kalınlığı, çünkü yetişkin cildine göre bir 5 kat incedir bebeklerin. Her türlü losyon şeyi inanılmaz hızlı emer. Yani 5 kat daha hızlı yetişkine kadar emer. Bu nedenle çok mümkün mecbur değilsek 4-5 ayın altında çok güneş koruyucu kremleri kullanmak istemiyoruz. Ne yapacağız? Güneş koruyucu giysiler, bu cibinlik gibi tentili arabalarda, bebek şapkasıyla, işte açık renkli pamuklu giysiyle bebeğimizi giydireceğiz. Bunun dışındaki diğer aylarda güneş koruyucu kremlerini kullanabiliriz. Ama bu kremleri de kullanırken 2 saatte bir her güneşe çıktıkça değil. Çünkü bunların çok fazla dediğim gibi kullanılması da cidden bir şekilde emiliyor. Bunun dışında çok fazla kullanıldığında güneş ışığının bize bir yararlı şeyi D vitamini. D vitamini de dönüşmesine çok fazla güneş kremi kullandığımızı engelliyoruz. Dolayısıyla diyelim ki saat 5.30'da çocuğumuzu balkona çıkaracağız, kucağımızda 10 dakika. Onun için güneş koruyucu krem kullanmayın. Şortunu giydirin, üstüne atlet gibi bir fanile giydirin. Bebeğimiz bırakın güneş ışığı alsın. Oradan aslında D vitamini de alsın. Dolayısıyla hani kontrollü serbestlik gibi bir şey.
0: Evet. Burada amacımız biraz D vitamini, biraz da kontrol etmek. Yine de çok güneşin altında kontrolsüz bırakmıyoruz. Gelelim el ağız hastalığına. Bir dönem çok yaygındı. Sanki bu sene biraz daha görüyoruz. Bu hastalık konusunda neler söylersin? Nasıl geçiyor çocuktan çocuğa ve sen klinikte ne görüyorsun? Yaygın mı gerçekten?
1: Evet, gerçekten yaygın. Ben yıllar önce, bundan 20 yıl önce falan bu hastalığı neredeyse kitaplardaydı. Ama son yıllarda o kadar fazla arttı ki. Şimdi özellikle 2 yaş üzerindeki okul öncesi dönemde ve okul dönemindeki çocuklarda, ilkokul dönemindeki çocuklarda sık görüyoruz. İlk başlangıç şikayeti ateş oluyor. Genelde bir yüksek ateş aileleri ürkütebiliyor. 3 gün süren ateş, 3 günden sonra el ve ayak ve ağızlarda daha çok spesifik döküntüler, kızarıklıklar, ülsere lezyonlar oluyor. Bunlar tabii ki bebeğin, işte çocuğun konforunu bozuyor. Çünkü yemek yiyemiyor, el ayak ağzını hareket ettiremiyor, kaşınıyor, huzursuz oluyor. Keza ateş de aileleri gerçekten bir takım psikolojik men yoruyor, zorluyor. Dahası bu el ayak ağız hastalığı su çiçeği, kızamık gibi gerçekten hızla yayılan, damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık. Ta ki ateşli döneminde daha bulaştırıcı oluyor. Bu dönemde diyelim ki sınıfta ya da aynı havuzda, özellikle tatil bölgelerinde çok sık alınabiliyor. Bir çocukta varsa diğer çocuğa çok kolay bulaşabiliyor. Ve bir süre sonra bu hastalık oluşabiliyor. Genelde ateşin başlamasıyla döküntülerin kabuklanıp geçmesi arasında bir hafta 10 gün gibi bir süre var. Döküntüler bayağı kabuklanıp geçinceye kadar bulaştırıcı oluyor. Aslında en sık bulaştırıcılık ateşli olduğu dönemde maalesef. Bu dönemde özellikle çok dikkat edilmesi gerekir. Eğer çocuğumuza el ayak ağız hastalığı tanısı konduysa, bu sürecin, yani ateş bittikten sonra 3 gün sonra döküntülerden bir hafta sonra da yavaş yavaş bunların vücudu terk etmesini bekliyoruz.
0: Bu durumda çocuğu da araya giriyor ama bu durumda tabii bulaşıcılığı engellemek için çocuğu da tatilde bile olsak dışarıya çok çıkartmamak lazım ki başkalarına bulaşmasın.
1: Çok haklısın İlyacığım. Özellikle kalabalık ortamlarda mesela bebek çocuk havuzlarında çok alınıyor. Hasta birisi vardı ortamda, işte ateşledi. Biraz uzak durmak lazım ya da hasta ebeveyni, hasta çocukları olan ebeveynin diğer çocuklardan bu çocuğunu uzak tutmaları lazım. Bu aslında tabu görevi gibi bir şey bu.
0: Evet.
1: Çok sağlığı açısından önemli.
0: Çok çok önemli. Şimdi o zaman bir yandan da şunu söyleyelim. Madem havuzlarda özellikle bebek havuzlarından çok bulaşıyor. Sen havuz ve denize nasıl bakıyorsun? Tabii daha sıcak, daha kontrollü, daha korunaklı ailelerin gönlü havuza doğru kayabilir ama sen bir uzman olarak bu konuyu nasıl değerlendiriyorsun?
1: Şimdi ben özellikle ilk 6 ay bebeklerin bağışıklık sistemi çalışmıyor. Dolayısıyla ilk 6 ay özellikle bebek havuzlarına umumi olan diyorum, yani başka çocukların da girdiği havuzlara, otel ya da şeyde bebeklerin girmesini çok önermiyorum. Aslında biz hekimler denize de ilk 6 ay bebeklerin girmesini çok arzu etmiyoruz. Çünkü bağışıklık sistemi çalışmıyor. 6 aydan sonra bebekler denize girebilir. Ama 6 aydan sonraki çocuklarda yine diyelim ki aynı tatil yerinde havuzumuz var. Bebek havuzu, çocuk havuzu. Yanında da işte deniz var. Kesinlikle deniz derim. Hem tuz açısından, hidroterapi gibi, bebek için, bebeğin sağlığı açısından çok çok önemli. Ama diyelim ki havuza mecburen girdi. 2 yaşında çocuğumuz var. Hemen havuzdan çıkınca bir duş çok iyi olur. İlla sabun şampuan kullanması gerekmez. Ve uzun tutmamak çok önemli. Islak mayoyla bebeğimizin, çocuğumuzun kalmaması önemli. Bir duştan sonra da hemen kurulamak. Bütün vücudunun tüm bölgelerini olası enfeksiyonlara karşı, kız çocuklarında özellikle granuloma enfeksiyonuna karşı, olası yine viral enfeksiyonlara karşı koruyuculuğu artıracak. Ama dediğimiz gibi ilk tercih tabii ki deniz.
0: Deniz olmalı. Peki sen aynı zamanda çocuk gelişimcisisin. Bu senin uzmanlıklarından, branşlarından bir tanesi. Deniz oyunları, bunların çocuk gelişimine katkısı var mı?
1: Kesinlikle çok büyük faydası var. Özellikle Hülya'cığım, deniz ve suyun hidroterapi dediğimiz suyla terapi ve aslında tedavi terapi şekli çocukların duyusal hassasiyetlerini ortadan kaldırıyor. Daha iyi büyüme ve gelişim için özellikle dokunma duyusu, suyun yaptığı dalgalanmalar bebekte beyin gelişimini hızlandıran bir faktör aslında. Biz hatta özel gelişimsel gecikmeli olan çocuklarda da çok önerdiğimiz bir şey. Eğer çocuğun denizde güvenliğini sağlıyorsanız kesinlikle denizden ben istifade edin diyorum. Bu süre uzun değil, kısa tutup. Bunun dışında deniz kenarında ama ailece birlikte oynanacak kum oyunları. Yine dokunma, hissetme, o kumun dokusu, altına alıp koyma vesaire. Bunlar hepsi yine özellikle ilk 2 yıl beyin gelişimini hızlandıran duyumlar. Aslında bir duyu terapisi yapıyoruz burada. Bebeğimize keyifli aktivite. Çünkü araştırmalar gösteriyor ki ebeveynlerin oynadıkları çocuklar anne babanın ne kadar çok oynuyorsak o kadar iyi, daha başarılı oluyorlar günlük hayatta. Bu fırsatları kaçırmamak lazım.
0: Çok yakın zamanda benzer bir haber okumuştum. Çocuğuyla vakit geçiren ama hani bunu hadi gel şimdi seninle vakit geçirelim değil. Organik olarak günlük hayatın içinde mutfakta yemek yaparken, bulaşık yıkarken, ev temizlerken ona da küçük görevler veren ya da tatilde işte beraber yani al sen şu küreği kenarda oyna değil, onunla beraber oynayan anne babaların çocukları hakikaten hem daha pozitif oluyorlar hem de zeka gelişimleri biraz daha aktif oluyor, biraz daha hızlı oluyor. Son olarak bu yazı damgasını vuran hastalığı konuşalım, 1-2 dakika istiyorum. Yoğunsun biliyorum ama kızamık, biz geçmiş programlarda da bundan bahsettik ama hakikaten aşı karşıtlığı kızamıkta çok ciddi problemlere yol açtı. Türkiye'de vaka sayısı artıyor. Bu konuda ne söylersin?
1: Şimdi özellikle lütfen rutin aşılarını yaptırsınlar hastalarımız ya da bizi dinleyenler çevresinde. Şimdi bunu nereden anlayacağım zannederse, Sağlık Bakanlığı'nın aşı takviminde şöyle, 1 yaşında özellikle KKK aşısı, kızamık kızamıkçı kabukluk aşısı diye geçer. Bunun dışında yine 4 yaşında 4-6 yaş aşısı arasında da yine bir KKK aşısı diye bir aşı geçer. Bu iki aşı, aşı kartınızda tamsa evet harika, çok güzel. Bir de son zamanlarda kızamık hastalığı arttığı için bakanlık 9 ayda da aşı yapıyor. Bu aşıyı peki kimler olsun? Özellikle çevresinde aşısız bireyler varsa, çok çocuk varsa, kızamık vakaları varsa muhakkak bebeklerine bu ayda da aşıyı yaptırsınlar. 9 ayda aşı yaptırdığında ama lütfen 1 yaş aşısını da unutmasınlar. Özellikle bu çok önemli. Peki yani 4 yaşında da aşı oldu, tam %100 korur mu? Hayır, korumuyor. Yine tabii ki kendimizi koruyacağız. O yüzden yine kızamıklı çocukların ya da hasta çocukların yanına mümkün olduğunca yaklaşmamak istiyoruz. Çünkü kızamık ilerleyici beyin iltihabı yapabiliyor. Allah korusun ölümcül olabiliyor. O yüzden biz çok tedirgin oluyoruz bu hastalıkta.
0: Evet, bir yandan da tabii aşı karşıtlığı var. Aileler aşı konusunda bir tedirginlik yaşıyorlar. Tüm aşılara karşı böyle mi ailelerin yaklaşımı, yoksa kızamığa özel bir karşıtlık mı var?
1: Şimdi yıllar önce kızamıkla otizm arasında böyle bir şey var diye belirtilmiş. Aslında Hülya'cığım, ben biliyorsun gelişimsel pediatristim ve otizm benim konum. Böyle bir kesinlikle bir bağlantı ya da bir şey yok. Yıllar önce birisi bir şeye, ortaya bir şey atmış ve bunu temizlemek, şudur budur demek gerçekten hekimlere sonrasında düşüyor. Diğer aşılarda da var. Aslında hani doğal yaşam denip aşısız yaşamı tercih etme çabası. Ama ben ailelerimden de görüyorum, son zamanlarda aşı çevremde yaptırmayanlar özellikle sorgulayıp aman biz aşı yaptırmamıştık, kızamık varmış hemen yaptıralım deyip gerçekten bu konuda daha biraz daha donanımlılar. Kızamık çünkü çok korkutuyor. Zaten korkalım. Ben hekim olarak ben hep söylüyorum, takip ettim hatta. Ben bir kızamıktan korkuyorum. Ki aşıyı da %95 oranında engelleniyor. Bir de mesela menenjitlerden çok korkarım. Bunların hepsinin aşıyla çözümleri var. Lütfen bunları ihmal etmesinler. Evet. Aşılarının yapıldığına emin olsunlar.
0: Bir de tabii şanslı bir ülkeyiz bu anlamda. Bunlar bakanlığın aşı takviminde zaten. Dolayısıyla bu fırsatı da kaçırmayalım çocuklarımız için. Sonrasında pişmanlık maalesef fayda etmiyor.
1: Kesinlikle çok haklısın.
0: Reyhancığım, eklemek istediğin başka bir şey var mıdır yazla ilgili, özellikle ailelerin bilmesi gereken?
1: Valla ben şunu söylüyorum, gerçekten çok da güzel özetledin sen. Yaz ayı aslında güzel bir fırsat ayı, birlikte vakit geçirmeyi. Kesinlikle tatillerine gitsinler ama önlemlerini alıp gitsinler. Özellikle gittikleri yerde hekim, sağlık olanı, bunlara ulaşım nasıl, yanında bulunması gereken ilaçlar, doktorunun önerisi, bunları yanlarında bulundursunlar. Bunları aldıktan sonra tatillerini ertelemesinler. Keyfini çıkartsınlar ama en ihtimalle karşıda tabii ki sağlıkla ilgili bir sorun olmalı.

0: olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada sizlerleyiz.
1: TGRT FM Haber.
3: Yunanistan'da siyaset bu kez sandıkta değil, bombaların gölgesinde sarsıldı. İktidardaki Yeni Demokrasi Partisi'nin 3 üyesinin evleri el yapımı patlayıcılarla hedef alındı. Saldırganlar kamp gazı tüpleriyle hazırlanan düzenekleri apartman girişlerine bıraktı. Patlamaların ardından yangın çıktı, araçlar alev aldı. En ağır saldırı parti yöneticilerinden Afroditi Nestora'nın yaşadığı binada meydana geldi. Patlamada yaralanan Nestora hastaneye kaldırılırken ağır yaralanan annesi doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Binada yaşayan çok sayıda kişi dumandan etkilenirken yaralılar tedavi altına alındı. Aynı saatlerde Selanik'in Tumba ve Pilaya bölgelerinde iktidar partisine mensup iki ismin daha evine benzer saldırılar düzenlendi. Bu patlamalarda ise maddi hasar oluştu. Yunan polisi 3 saldırının bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. Başbakan Kiryakos Mitsotakis saldırıları kör şiddet olarak nitelendirdi. Bu şiddete de tolerans tadınmayacağının altını çizdi. Saldırıları üstlenen herhangi bir grup bulunmazken olayın siyasi terör bağlantısı olup olmadığı çok yönlü soruşturuluyor.
4: Koş koş koş koş.
3: Havaya ateş açtı, durmadı. Kuryenin arkasına binerek kovaladı. Film sahnelerini aratmayan görüntüler önceki gün İstanbul Esenyurt'ta kaydedildi. Talat Paşa mahallesinde rutin denetim gerçekleştiren polis ekipleri şüpheli bir şahsı durdurmak istedi. Adam dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri havaya ateş açtı. Yunus ekipleri şüpheliyi kovalarken bir polis motokurye ile şüpheliyi takip etti. O nefes kesen kovalamaca cep telefonuyla kaydedildi. Kaçan şüpheli motokuryenin de yardımıyla polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Sıradan bir asansör yolculuğunu tamamen unutun. Çin'deki devasa sistem görenleri hayrete düşürüyor. Çinlilerin Bailong adını verdiği asansör, göğe uzanan dev kayalıkların arasında tam 326 metre yüksekliğe çıkıyor. 3 ayrı cam kapsülden oluşan asansörün zirveye ulaşması sadece 88 saniye sürüyor. Tek seferde 50 kişiyi taşıyabiliyor. Ayrıca dünyanın en yüksek açık hava asansörü unvanını taşıyor. Bailong asansörüne binenler kapsül bulutların içine girdiğinde kendilerini bir film sahnesinde hissettiklerini söylüyor. Bölgedeki ince ve uzun kaya oluşumları ünlü Avatar filmine de ilham kaynağı olmuştu. Her yıl milyonlarca insan sırf bu eşsiz deneyimi yaşamak için bölgeye akın ediyor.

0: yiyor. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde jandarma ekipleri aldıkları bir istihbarat üzerine harekete geçti. Ormanlık alana yasa dışı kenevir ihbarı üzerine kaymakamlık onayıyla fotokapan yerleştirildi. Kayıtlardan ekimi sulayan kişilerin bölgede arıcılık yapan CHP Çüngüş ilçe başkanı Seyit Akdağ ve oğlu olduğu belirlendi. Başsavcılık talimatıyla gözaltına alınan baba ve oğlun evli araçlarında ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirildi. Adliye sevk edilen CHP'li Başkan Akdağ ifadesinde kenevirleri oğlum ekti, bilgim ve dahilim yok diyerek suçlamayı reddetti. Oğlu da babasının olayla ilgisi olmadığını iddia etti. Mahkemeye çıkarılan CHP ilçe başkanı ve oğlu yurt dışı yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı. Sabahın erken saatleri, Elazığ'da su almak için büfeye gelen 4 çocuk dolaptan sularını aldı. Ancak işletmenin kapalı olduğunu fark etti. O anda gözleri güvenlik kamerasına takıldı. Önce aldıkları suyu, ardından ödeyecekleri parayı kameraya gösterdiler. Sonra da ücreti iş yerinin girişine bırakıp ayrıldılar. Büfesini açmaya gelen esnaf kapıdaki parayı görünce güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Karşısına çıkan görüntülerse hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Dört çocuğun örnek davranışı izleyenlerin takdirini topladı.
1: AI is already having in the workplace.
0: ABD'de yapay zeka yüzünden işten çıkartmalar rekor seviyeye ulaştı.
1: How many jobs will be affected vary widely.
0: Yapay zeka kaynaklı işten çıkarılanların sayısı Mayıs ayı itibarıyla 87.714'e ulaştı. ABD'de üst üste 3 aydır ülkede işten çıkarmaların en büyük nedeni olarak yapay zeka gösteriliyor. Teknoloji sektöründeki toplam işten çıkarmalarsa yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %66 arttı. Uzmanlara göre yapay zeka yalnızca rutin işleri değil, ofis çalışanlarından yazılım geliştiricilere kadar çok sayıda mesleği dönüştürmeye başladı.
1: 170 million jobs.
0: Birçok rapor önümüzdeki yıllarda milyonlarca işin otomasyondan etkileneceğini, buna karşılık yapay zeka odaklı yeni mesleklerin de ortaya çıkacağını öngörüyor. Uzmanlar geleceğin iş dünyasında yapay zeka ile rekabet edenlerin değil, onu kullanmayı öğrenenlerin öne çıkacağı görüşünde.
2: Trabzon Uluslararası Havalimanı artık yolcu kapasitesi itibariyle yetersiz bir hale geldi.
0: Trabzon'da tarihi bir dönüşüm için düğmeye basıldı. Tam 69 yıldır hizmet veren mevcut Trabzon Havalimanı yerini devasa bir komplekse bırakıyor. Mevcut pistin hemen kuzeyine Karadeniz'in mavi sularına tam 3 milyon metrekarelik dev bir dolgu alanı yapılacak. Direk olay tam 100 milyon ton nitelikli kaya parçası denize dökülecek ve Trabzon deniz üzerine kurulu yepyeni bir havalimanına kavuşacak.
2: Büyük gövdeli uçaklar özellikle Körfez bölgesinden, Suudi Arabistan'dan, diğer bölgelerden büyük gövdeli uçaklar inemiyordu yani.
0: Yeni havalimanı sadece kapasiteyi artırmayacak, uçuş güvenliğini de en üst seviyeye çıkaracak. 1981 ve 2018'de pistten çıkan, denizin kıyısında çamura saplanan uçak hafızalardaydı. İşte o tehlikeli sahneler artık tarih oluyor. İnşa edilecek 3000 metrelik dev pistte dünyanın en büyük yolcu uçakları bile Trabzon'a güvenle teker koyacak.
2: İnşallah hızlı bir şekilde 3 milyondan 10 milyon kapasiteye çıkabilecek olan son derece modern, Trabzon'a yakışır, yaraşır bir uluslararası havalimanına kavuşacağız.
0: Peki havalimanının hemen yanındaki Trabzonspor tesislerine ne olacak?
2: Kamulaştırılarak Trabzonspor'umuzun hem maddi olarak da Trabzonspor'umuza bir mutlaka girdisi olacak ama asıl Trabzonspor'umuzun da yeni tesisi, daha modern bir tesise kavuşması için bir süreci de yürütüyoruz.
0: Sözleşmesi imzalanan mega proje için geri sayım başladı. Uçuş trafiği hiçbir şekilde aksatılmadan yürütülecek, çalışmalar tam 6 yıl sürecek. Karadeniz'in yeni hava kapısı açıldığında Trabzon'un uluslararası uçuş kapasitesi tam 3 katına çıkacak ve yılda 10 milyon yolcu ağırlanacak.
3: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi

Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Tövbe etmek. Tövbe, pişman olmaktır işlenilen günaha. Halisen boyun büküp sığınmaktır Allah'a. Hiç kimse kurtulamaz tövbe ve istiğfardan. Zira uzak değildir kul kusur ve hatadan. Hiç günah işlememek meleklere mahsustur. Günah işleyemezler çünkü onlar masumdur. Bütün peygamberler de günahtan uzaktırlar. Onlar Hak Teâlâ'nın korumasındadırlar. Fakat lain şeytanın ahvali şudur ki hep Allahü Teala'ya isyan eder ruzu şeb. İkisi arasında yer alır bu insanlar. Günah işler ve lakin eder tövbe istiğfar. Tövbe için Kur'an'da buyurur ki Rabbimiz, ancak tövbe etmekle kurtulabilirsiniz. Ve şöyle buyurur ki hadiste Resulullah, hiçbir insan yoktur ki yapmasın hata günah. Lakin tövbe ederse her günahın peşinden, onlardır en iyisi günahkarlar içinden. Yine buyurdular ki, o server buna dair, günaha tövbe eden hiç yapmamış gibidir. Marifet nuruyla bakan şöyle anlar ki, günah zehir gibidir veyahut ateş gibi. Zehir yiyebilir mi bir insan bile bile? Yahut tutabilir mi ateşi eliyle? Lakin nefis ve şeytan zehiri bal gösterir. Ancak arif olanlar bu sırrı görebilir. Süleyman-ı Darani buyurur ki şöylece, kul boşa geçirdiği ömrü için sadece gözünden yaş yerine kan gelinceye kadar ağlasa yeri vardır. Devamlı leylü nehar. Çok kıymetli cevhere sahip olan bir kimse üzülür, içi yanar onu kaybettiyse. Ceza da görecekse hele o bunun için, daha fazla üzülür doğrusu budur işin. İşte insan ömrünün her nefesi de aynen, çok kıymetli mücevher hükmündedir esasen. Çünkü o nefeslerin bilinirse kıymeti, ele geçirtebilir ebedi saadeti. Gelince melekül mevt kula mevt zamanında, ölüyorum diyerek telaşlanır anında. Der ki, ey melekül mevt, bir miktar ver de izin, istiğfar eyleyeyim Rabbime affım için. O der ki, nice günler vardı senin önünde, velakin şimdi bitti, kalmadı bir tek günde. Halisane bir tövbe elbet kabul edilir. Velakin şartlarına uymak da lazım gelir. Şüphe etme tövbenin kabul edildiğine. Şüphe et ki şartları getirdin mi yerine? Gönüller temiz ayna gibidir sanki birer. Siyah leke bırakır onda kötü fiiller. Peşinden iyi bir iş icra edildiğinde birer nur peyda olur o ayna üzerinde. Resulullah buyurdu: günahtan sonra hemen bir iyi amel yap ki silsin onu tamamen. Su nasıl temizlerse elbisenin kirini, sevaplar da temizler günahın pisliğini. Göğe varacak kadar yapsan da fazla günah, halis tövbe edince affeder onu Allah.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada Sorun Söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, İslam alimlerinden Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh, Eyyühel veled, ey oğul, İlmihal kitabında buyuruyor ki: su içerken bir solukta içme, üç defa da iç. Terliyken soğuk su içme, uyku arasında da su içme, çok su içme. Bunların hepsinin vücuda zararları vardır. Bir toplantıda su istendiği zaman baş taraftan su vermeye başla ve sağdan dolaş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: su içeceğiniz vakit ayakta içmeyiniz, vücudunuza zararlıdır. Yalnız abdestten artan su ve zemzem-i şerif ayakta içilebilir buyurdu, buyuruyor Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Alo.
1: Hayırlı günler efendim, buyurunuz.
4: Selamun aleyküm hocam.
3: Aleyküm selam efendim, buyurun.
4: Cumanız mübarek olsun. Kendim için ve bütün İslam alemi için dua istiyorum hocam.
3: Allah talese de sevdiklerinize, yakınlarınızı da, bütün Müslümanlara da din ve dünya saadet versin, hidayet versin. Yüzlerini ahirete çevirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Son nefeste de iman selameti versin inşallah.
4: Amin hocam. Allah'ım razı olsun. Hocam ben şunu soracaktım. Zikreden bir ismini vermek istemiyorum. Bir şeye gidiyorlar, bir tarikata gidiyorlar. Gece 2-3 saat zikir ediyor ama sabah namazına kalkmıyor. Yani ben şimdi dedim ki, yanlış dediysem yanlış söyleyin hocam. Bu dedim yani farz değil, vacip değil. Sen dedim bunu şey yaparken yani sabahleyin namazına kalsan daha güzel olur dedim ama ne kadar doğru söylediğini bilemiyorum ben.
3: Doğru söylemiş.
4: İkincisi, kibirliye kibirli davranmak yani bizim dinimizin ne kadar şeyi. Adam mesela selam vermiyor. Ben gene ona yani konuşakım gibi konuşmak istiyorum daha. Daha doğrusu onu topluma alıştırmak istiyorum. Yani ne kadar doğrudur hocam. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm hocam.
3: Aleyküm selam.
1: Teşekkür ederiz. Hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var.
5: Buyurunuz. İyi günler hocam.
1: Buyurun.
5: Cuma gününüz mübarek olsun hocam.
3: Amin efendim. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun.
5: Tamam hocam. Şimdi hocam biraz heyecanlıyım. Kusura bakma da.
1: Estağfurullah. Buyurun.
5: Ben, annem 17 Aralık'ta 6 ay önce vefat etti.
3: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah-u Teala rahmet eylesin. Başınız sağ olsun.
5: Amin. Sağ olun hocam. Annem için 3. Hatmi Tehlil'e başladım hocam. Tek başına okuyorum. Başka ne yapabilirim? Ben mezarına falan cuma günleri gidiyorum. Pazartesi, perşembe günleri ruhlar geliyormuş yani sizden öğrendiğim kadar. Boş geçirmemeye çalışıyorum yani. Geldiği zaman boş gitmesin, sevin ayak gitsin diye. Başka ne yapabilirim hocam?
3: Peki efendim.
5: Bir sorun bu. Bir de sizden bir ricada bulunacağım hocam. İki tane ricada bulunacağım da kusura bakmayın zamanınızı alıyorum. Osmaniye ilinin doğu ilçelerinde yayınınız 6-7 aydan beri yok hocam.
3: Tamam. Yetkililer de şu anda duydu.
5: Söyledim. Kaç kere söyledim hocam. Hiç üstüne düşen yok. Burada vekillerle çok oynuyorlar. Yani yayını şey yaparsanız hocam rica ediyorum hocam.
3: Tamam efendim.
5: Yardımcı olursanız.
3: Tamam.
5: Hocam bir de bir sizden bir ricam daha var. Kusura bakmayın da. Annemin iskatını yardımcı olur musunuz hocam?
3: Telefonu kapatma.
5: Tamam. Sağ olun hocam. Ellerinizden öperim hocam.
3: Peki.
1: Hayırlı günler. Hocam. Sağ olun hocam. Teşekkürler.
5: Sağ olun. Sağ olun.
1: Cumanız mübarek olsun.
3: Amin efendim, Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim cuma gününün feyzinden hepimizi müstefil eylesin. Ve bugünün hatırı ve hürmetine hastalarımız varsa Rabbim şifa ihsan eylesin. Borçlarımız varsa onlara eda ihsan eylesin. Dertler varsa deva nasip etsin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarında hayra tebdil eylesin. Ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da muhafaza eylesin. Ve son nefeste hepimizi de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah. Bana bakıyorsun, ben mi konuşayım? İyi, konuşayım.
6: Hep siz konuşuyorsunuz zaten hocam.
3: Ne bileyim, böyle bakıverince dedin herhalde.
6: Programın öznesi sizsiniz hocam. Ne demek, buyurun.
3: Seneler önce Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken, o zaman Emel abiler işte gazeteydeyiz, hatta da Milli Eğitim'de çalışırken falan, o zaman İstanbul'a geldiğimiz oluyordu. Emel abiler naklediyorlardı, anlatıyorlardı hocamızdan duyduklarını. Ta o zamanlar duymuştum. Şimdi tabii onlar vefat etti. Hüseyin Hilmi Efendi vefat etti rahmetullahi aleyh. Emel abiler vefat etti. Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatlerine nail eylesin her ikisinin de inşallah Teala. Dedim bunların hani ekranları çok net, hadiseleri çok iyi biliyorlar ve insanları da çok iyi tanıyorlar. O zaman hocamız buyurmuşlar ki, kardeşim buyurmuşlar, artık böyle insanlara yani bir şey anlatılacak insan kalmadı.
6: Bundan 50 yıl önce.
3: Tabii. Ya şimdi, o zaman ben düşünüyordum. Ya dedim Allah Allah. Ya insan işte iki ayaklı, iki gözlü, dili var, konuşuyor. Tabii arkadaş, ben akıllıyım, zekiyim falan filan diyor adam. Değil mi? Tabii sonra biz gazeteye geçtik. Bir gün Emel abiler öğle namazıydı herhalde. Gazetenin o Cağaloğlu'ndaki Çatalcı'nın sokaktaki o binanın altında mescit vardı. İşte öğle ikindi akşam yatsı namazlarına inerlerdi Emel abiler. Binanın altındaydı zaten. Orada işte öğle namazı kılındı. Orada buyurdular ki Hindistan'dan bir kitap geldi. Panipat şehrinde Senaullah Panipat Hazretleri tarafından veya talebeleri tarafından yazılmış bir kitap. Senaullah Panipat Hazretleri Hindistan'dan göndermişler, mübarekleri göndermişler. İşte mübarekler buyurmuşlar ki, bir şeyi çok merak ediyordum kardeşim buyurmuşlar. Bu kadar İslam alemi gelmiş, her biri o kadar çok kitap yazmış ki. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri 55 yaşında vefat ettiydi bu zat. Yazdığı kitapları sayfalarına aynı şekilde bölmüşler. Her gününe 18 sayfa düşmüş. Ya 18 sayfayı biz okuyamıyoruz, o yazıyor. O zaman yazması da böyle bilgisayar lafına yoktu. Kopyala yapıştır da yoktu. Önünde mürekkep, divit. Diviti biliyor musun?
6: Evet.
3: Ağaçtan bir şey. Batırıp yazıyor. Hatta bir şey anlatıyorlar da, kamıştan yapılıyordu çoğu da o divitlerin. O şey yaptıkça, uzu kullandıkça, ucu kullandıkça, büyüklerden, İslam alimden birisi, onun ucunu bıçakla böyle açıyor. Yonga tabiri kullanırlar onların, o şeyden çıkanları. Onları bir yerde toplamış, vasiyet etmiş. Vefat ettiğinde cenazemi yıkamak için suyu bununla ısıtın diye. Ve kafi gelmiş biliyor musun? Ya o kadar çok olmuş, o kadar çok kitap yazmışlar falan. İşte Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi aleyh, merak ediyordum buyururlar. Ya bu kadar kitap var, bu kadar İslam alimi gelmiş de insanlar durmadan nasıl bozuluyor falan. Nasıl bozuluyor? Ta o zaman seneler önce, üzerinden kaç sene geçti. Dün gibi hatırlıyorsun ama bir bakıyorsun diyor ki 10 sene geçmiş, 20 sene geçmiş, 30 sene geçmiş, geçiyor. Bu zatın buyuruyorlar, işte o kitap gelmiş mi Senaullah Panipat Hazretleri'nin o kitabında bu mesele çok net açık yazılmış buyurmuşlar. Kıyamete doğru insanların anlayışı, idraki iyice kıtlaşacak, azalacak. Ya Mustafa Bey, seneler önce bunu biz duymuştuk. şimdi şahit oluyoruz. Bazen böyle de yakınıyoruz. Yayında bile söylüyoruz. Ben kırmızı diyorum. Adam ya, yeşil almıyor. Sen böyle dedin diyor. Tamam mı? Sen böyle dedin.
6: Bir de iddia ediyor.
3: Bir de iddia ediyor tabii. Ondan sonra bakıyorum mail geliyor falan. İşte Osman Nur Hoca programda demiş bunu. Allah Allah. Şimdi dinimiz İslam. O da bize bağlı ya. Oraya sualler geliyor falan. Orada yazıyor. Osman Hoca programda böyle dedi. Veya böyle demiş. Birisi söylüyor. O da soruyor. Ya diyor böyle bir şey var mı falan filan diye. Şimdi işin aslını yazıyorsun. Bir de yani şu anda bizi dinleyen varsa bu şekilde böyle sorular soranlar mesajla veya maille gelenlerde uzun uzun yazıyor. Hatta bazıları talimat da veriyor. Bunlara diyor tek tek delilleriyle cevap yazın. Ya Emir Nurur diyor işte. Şimdi biz caizdir, uygundur, haramdır, mekruhtur. Yüzlerce geliyor. Diyor ki bana diyor uzun uzun açıklayın. Kusura bakma da kitap okuyacaksın arkadaş. Kusura bakma. Biz çocukken mesela köyde yani onu ikide bir gündeme getiriyorlar. Sonra iki yani anlayışımız çocukluk döneminde yukarıya doğru yaş ilerledikçe idrak ediyorduk. Mesela Cenab-ı Hak hayvanlardan eşek ve katırı, mesela katır daha çok inatçı bir hayvan. Eşek de inatçı. Eşek de inatçı. Mesela köyde çocukluğumda bunu sık sık duyardım deyim olarak. Mesela birisine bir şey anlatıyordu falan. Hık mık falan derse eşeklik etme derdi falan. O inat ediyor ya. Yani o eşeklik etmeden Murat eşeğin aynı şekilde inadı gibi inat etme diyor, tamam mı? Sen insansın. Yani bir düşün. Bir şey söylüyoruz falan, tamam mı? Bir şey söylüyoruz. Bir düşün. Buna göre hareket. Şimdi bakıyorsun. Ya Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh işte kitaplar okusun, kitaplar okusun. İşin enteresan tarafı bu zatı gören veyahut da bu zatın damadı olan Emmen abileri görüp hatta onun toplantılarında bulunanlar bile kitap okumuyor. Ve sonra da mesela konuşurken aa ben bunu ilk defa duydum. Ben hiç duymadım bunu. Yapma ya, hiç duymadın demek. Kitaplar okusaydın bunu görürdün, okurdun. Kitaplar okusaydın bunu okurdun, görürdün. Zaten Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh daha Hazreti Mehdi'ye kadar bir Müslüman için lazım olan bütün bilgilerin hepsini bu kitaplarına ayrı ayrı dayanacak kitapların hepsi lazım. Tam İlmihal Saadet-i Ebediye'de yapılacak emirler, farz, vacip, sünnet, müstahap, mendub, sakınılacak yasaklar, haram, tahrimi mekruh, tenzihi mekruh ve ibadetleri bozan haller, müfsitler, komşu hakkı, kul hakkı, alışveriş bilgisi, ölünce miras taksim meselesi, ölen kimsenin yanında, ölmekte olan kimsenin yanında neler okunacak, öldükten sonra neler yapılacak, kabir nasıl kazınacak, cenaze namazı nasıl kılınacak, ya A'dan Z'ye hepsini yazmışlar. Efendim diyor ben başka kitapları yapmaya, bunu bitirdim, allame oldum, yani başka kitapları da alıyorsun falan, başka kitapları da alıyorsun. Böyle durumlarda, böyle durumlarda, ya dedim Temel ne kadar haklıymış, tamam mı? Temel'e demişler bu piyano. Getirmişler tebellerini, piyano koymuşlar. Herkes aynı şekilde bir tuşa basıp bir tuşa basıp neyse ne ses çıkarıyorsa falan. Demiş ya bunu böyle böyle yok demiş. Onlar arıyor. Oturuyorlar. Ben demiş buldum. Bulduğum için parmağımı kaldırmıyorum. Oraya basıyorum, tamam mı? Allah-u Teala hani temsilde hata olmaz. Allah-u Teala sana ihsan etmiş. Böyle bir zat çıkmış karşına. Böyle bir kitap yazmış. Sana lazım olacak her şey var. Sen hala daha o çocukluğumda duyduğum söz hatırıma geliyor. Eşeklik etme derlerdi. İnat ediyorsun yani. Nefsinden kaynaklanan inat. Hatta dün arkadaşım bir tanesi işte torunu evlenmiş kızcağız pantolon giyiyor falan. Ya dedi anlatıyorum böyle inat dedi. Böyle diretiyor falan dedi. İnat dedi. Diretiyor. Nefis öyledir. Nefis öyledir. Ve Allah Teala muhafaza buyursun. Yani Cenab-ı Hak kadın kullarını yaratırken hatta bir dinleyicimizin birisi girdi. Tam İlmi Hazreti Ebediye kitabını siz dedi tavsiye ediyorsunuz, anlatıyorsunuz da dedi. Şimdi tabii biz senelerdir şey yapıyoruz. Ama dedim bunların içerisinde mutlaka bir okuyup orayı da okuyup da bize aynı şekilde dönen veyahut da yayına giren olabilir. Yani yayına girmeden telefonda zaman zaman birisi soruyordu. Altyapısı fena değil. Bayağı kitap okuyor. Dedim bu bir okursa mutlaka ya telefonda soracak veyahut da yayına da girebilir. Baktım yayına girdi, sizinle tanıdım kadına. Sizin tavsiye ettiğiniz kitapta da tam İbrahim Saadet-i Ebediye kitabında dedi, kadınlarla alakalı olarak bir hadis-i şerif naklediliyor dedi. Hemen hissettim ben de zaten defalarca orasını okudum. Oradan çok güzel izahat var. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh. Nakiller yapmış çeşitli kitaplardan alarak o hadis-i şerifteki murat nedir? Hadis-i şerifi nakleden Peygamber Efendimiz'i bizzat duyan kadın. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz. Nakleden de o. Peygamber Efendimiz buyurdu ki kadınların aklı kıttır. Bu aynı şekilde hakaret. Hakaret değil. Yaratan böyle yaratmış. Çünkü yaptıkları işlere bakıyorsun. Kocasının önüne dikiliyor. Boşa beni, boşa beni, boşa beni. O da üç defa da boş ol diyor falan. Sonra açı. Bunun bir çaresi yok mu? Ölünün körüne çaresi var yani. İşte, aklı olmuş olsa bunu yapmaz ki. Ben bu üniversite mezunu. Vallahi ne mezun olursa olsun. Hele üniversite mezunu olunca elinde başka da bir silah var. Kendisi bir şey zanneder. Tamam mı? Bunu yapar. Yani kadınlara boşanma hakkı vermemiş mi? Vallahi kadına boşanma hakkı verse günde 100 defa aynı şekilde boşar, 100 defa da çare arar. 100 defa aynı şekilde köpürür, 100 defa ağlar. Yani Allah da ne yarattığını biliyor. Kadınların öyle yaratılması orada izah ediliyor. Merhametli, şefkatli yaratılması, hassas yaratılması, ondan sonra nefislerinin erkeklere göre daha güçlü ve kuvvetli yaratılması, yani evin dizaynı, çocukların yetiştirilmesi, bunlar dünyanın nizamı ve intizamı için kadının öyle yaratılması şarttır. Yani İslam alimleri öyle bakmışlar ki, yani eğer kadında bu özellikler olmasa, aile yuvası, çocuğun yetiştirilmesi ve dünya nizamı, yani o zaman sen Mustafa Bey, senin evinde koltuk moltuk olmaz, gereği yoktu. Gereği yoktu.
6: Yoktu.
3: Ya şimdi
6: ocağın, buzdolabının, şunun bunun, onlara da gerek
3: yok. Onlara da gerek
6: yok. Ne
3: yoktu.
6: Yapacağım ben onları?
3: Ya şimdi bazen hatırıma gelmez diye geliyor mesela. Gömlek giyiyorum veyahut da aynı şekilde neyse yaz gününe göre bir şey giyiyorum falan. Ya dedim kirlemese 6 ay giymiş olsam benim için bir şey olmaz. Ama hanımlar el alem ne der, el alem ne der. Ya el alem ne derse desin, beni ne ilgilendirir. Şeyler çok hoşuma gidiyor. Bu Roma vatandaşlar. Kadını da erkeği de. Mesela erkekler ucu sivri ayakkabılar. Hemen ökçesine de basarlar. Ellerinde de 33'lük tesbih. Hiç değişmez. Sokakta, evde, evin önünde. Hele bizim oradaki Romanlar falan hiç şekilde şalvarı giyiyor falan. Aynı şekilde. Üstü başka renk, altı başka renk. Hiç umurunda bile değil. Yani onlar da kadın, el alem ne der demiyor. Ya dedim bunlar Müslüman olsa İslamiyet'in bildirmiş olduğu o şeyi yıkmışlar. Bir de yarın endişeleri yok onların. Hakikaten Müslüman olmuş olsalar İslamiyet'in bildiği. Ama bizde birazcık böyle şey yapınca el alemle der. Ya el alemle ben kabire girmeyeceğim. Ve akıl kıt olduğu için diyor bu şort giyiyor diyor. Herkes giyiyor. İyi de herkes de ölmeyeceksin. Herkes de kabire girmeyeceksin. Bunun hesabı sana sorulacak. Ben adamı öldürdüm. Herkes öldürüyordu, ben de öldürdüm. Seni aldılar götürdüler, hapse koydular. Ne yapacaksın? Herkes gelip de sana yardım etmiyor. İşte bunu akıl idrak eder, akıl düşünür bunu. Demek ki akıl yok. Şimdi erkeklerde kalmadı akıl. Erkeklerde kalmadı. Onun için Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin.
6: Amin.
3: Peki şu anda bizi dinleyenler, iyi bu kadar böyle fırça attınız falan, dolaylı şekilde oradan buradan getirdiniz, bunları söylediniz. Yok, bilerek söylemedik. Maddi ve manevi rızıklar ezelde takdir ve taksim edilmiş. Bilmemiz ve duymamız gerekir. Bu İslam Ahlak kitabında Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yayınladığı İslam Ahlak kitabında buyuruyor ki akıl artar. Nasıl artar Mustafa Bey? Ondan yolunu göstermişler.
6: Kadınlarınki de mi?
3: Kadınınki de erkeğinki de artar. Nasıl artar? Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını, irtibatını kesmeyeceksin. Her gün okuya okuya, onların hayatını okuya okuya, yavaş yavaş yavaş. En son belli bir noktaya gelirsin. Eğer bunlar insansa ben neyim? İşte o önemli bir nokta. Hani ne diyorlar ya, kırılma noktası diye. İnsanın kendi kendine kırılma noktası. Yani bunlar insansa ben neyim diye kendisine sorduğu zaman, zaten hemen evvel öyle buyurdular. Bu büyükleri tanımaktan, bunların kitaplarını okumaktan, bunların hayatlarını okumaktan maksat insanın kendini tanıması, kendinden iğrenmesi, tiksinmesi, hatta aynaya baktığı zaman puu diye kendisine tükürmesi içindir. Ya.
6: Koskoca Abdülhakim Arvasi Hazretleri bile öyle buyuruyor ya, hani kaybolsak bizi aramazlar.
3: Aramazlar.
6: Mecliste bulunsak bu kim? Adam yerine koymazlar.
3: Şuraya otur sen, daha önce bir yemek yedemezler ya.
6: Bizim yerimiz neresi acaba ya?
7: Hani zurnanın son deli diyorlar da ortada zurna da kalmadı. Yok, bitti
6: zurna
7: yani.
6: Da yok yani.
1: İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı mevki makam hırsı. Mevki ve şöhret sahibi olmak arzusu insanlarda üç şeyden hasıl olur. Birinci sebep, nefsin arzularına kavuşmaktır. Nefs, arzularının haram yollardan elde edilmesini ister. İkincisi, kendinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarmak ve müstehap olan, mesela sadaka vermek için ve hayrat, hasenat yapmak için yahut mübah olan işler yapmak için, mesela iyi yemek, iyi giyinmek, iyi evlerde oturmak ve çoluk çocuk sahibi olup rahat ve mesut yaşamak için veya ibadetlerine mani olacak şeylerden kurtulmak için ve İslam dinine ve Müslümanlara hizmet için mevki sahibi olmak istenir. Bu niyetle mevkiye kavuşurken riya gibi ve hakkı batılla karıştırmak gibi İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmazsa ve vacipleri sünnetleri terk etmezse bunun mevki sahibi olması caizdir, hatta müstehaptır. Çünkü caiz ve lazım olan şeylere kavuşturucu sebepleri, vasıtaları yapmak da caiz ve lazım olur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de iyi insanların nasıl olacağını bildirirken, bunların Müslümanlara imam olmak istediklerini de bildirmektedir. Süleyman aleyhisselam, "Ya Rabbi, benden sonra kimseye nasip etmeyeceğim bir mülkü bana ihsan eyle" diyerek melik ve emir olmak istemiştir. Hadis-i şerifte hak ve adalet üzere bir gün hakimlik yapmayı bir sene devamlı gaza etmekten daha çok severim buyuruldu. Bir hadis-i şerifte bir saat adaletle idarecilik yapmak 60 sene nafile ibadet yapmaktan daha iyidir buyuruldu. Riya ile ve hakkı batılla karıştırarak mevki sahibi olmak caiz değildir. İyi niyetle olsa da caiz değildir. Çünkü haramları ve mekruhları iyi niyetle de yapmak caiz değildir. Hatta bazı haramların iyi niyetle yapılması daha büyük günah olur. Niyetin iyi olması taat ve ibadetlerde faydalı olur. Mübah, hatta farz olan bir amel niyete göre günah olabilir. Günah işleyenin "sen kalbime bak, kalbim temizdir, Allah kalbe bakar" sözünün yanlış, hatta zararlı olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Mevki sahibi olmayı istemenin sebeplerinden üçüncüsü, nefsini eğlendirmektir. Nefsi, maldan olduğu gibi mevkiden de lezzet almaktadır. Arada İslamiyet'e uymayan işler bulunmazsa, nefsi lezzet aldığı şeye kavuşturmak haram olmazsa da takvanın, himmetin az olduğunu gösterir. Mevki elde ettikten sonra insanların gönüllerini kazanmak için riya ve müdahene ve gösteriş yapmasından korkulur. Hatta münafıklık ve hakkı batılla karıştırmak ve hatta hile ve yalan gibi tehlikeli haller de olabilir. Helal ile haram karışık olan şeyi yapmamak lazımdır. Mevki sahibi olmanın bu üçüncü sebebi, haram değilse de iyi olmadığı için ilacını bilmek ve yapmak lazımdır. Önce mevkinin geçici olduğunu ve zararlarını, tehlikelerini düşünmelidir. Şöhretten ve hürmet toplayarak kibirli olmaktan kurtulmak için İslamiyet'te mübah olup, caiz olup, halkın beğenmediği işleri yapmalıdır. Bir zaman bir emir bir zahidi ziyarete gitmiş. Zahid, emirin ve etrafındakilerin kendisine yaklaşmak istediklerini anlayınca ziyafet vermiş. Kendisi iri lokmaları hırsla çabuk çabuk yemeye başlamış. Emir bu hali görünce zahidi beğenmeyerek oradan ayrılmış. Zahid arkasından "Elhamdülillah, Rabbim beni kurtardı" demiş. Mevki sahibi olmak arzusunu gideren en kuvvetli ilaç, insanlardan uzlet etmektir. Din ve dünya için zaruri vazifelerden başka insanlar arasına karışmamalıdır. Hadis-i şerifte bu ilaç tavsiye edilmektedir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
2: Efendim, ilk dinleyicimiz, ben böyle bir şeyi dinleyicilerimizin ağzından, yani bütün insanların duyması için böyle bir şey yakalayıp da birisi bir gün gündeme getirsin diye ümit ediyordum. Çünkü insanlara doğruyu anlatınca zaman alır ama yani şöyle baktığı zaman bu yanlış diyebiliyor, bu doğru diyebiliyor. Mesela bu dinleyicimiz de yakalamış onu. Yani böyle bir soru gelsin diye bekliyordum daha doğrusu. Yani teşekkür eder kendisine. Şimdi tarikat diye gidiyor diyor, sabah namazını kalkmıyor diyor. Biz de senelerdir diyoruz ki tarikat yok. Şeyh de yok. İsmi şeyh, adı tarikat. Ne tarikata benziyor ne şeyhe benziyor adam. Çünkü şeyh olanlar İmam Rabbani Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri mesela efendim ben diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yolundan gidiyorum, bakıyorum hiç alakası yok Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bildirdikleriyle alakası yok. Efendim biz Nakşi'yiz. Şah Nakşibend Hazretleri'nin bildirdikleri var ve o yolun büyüklerinden İmam Rabbani Hazretleri'nin bildirdikleri var. Kitapları da var. Bakıyorsun adamın yaptığı söylediği hiç yani tutmuyor ve anlamıyor. Ha, dış kalıbı süslüyor. Sarık var, sakal var, cübbe var, tamam. Kendisini öyle gösteriyor. Ama içi babaannem, anneannemin çok kullandığı bir tabirdi. İçi boş tenike bunlar. Boş tenikeden çok ses gelir derlerdi. Ta çocukluğumda çok duyardım bu sözü ben. Boş tenikeden, hakikaten sonra büyüyünce ya dedim onlar böyle derlerdi falan. 18 kiloluk o yağ tenikeleri var. Doluyken lom lom ver falan böyle bir şey ses vermez. Fakat boşalınca vurdu mu diye 7 mahalleyi duyurursun, tamam mı? Hakikaten yani. Dedim ya hani doğru bir de oradan kaynaklanarak bir deyim kullanıyorlardı. Boş tenekeden çok ses çıkar diye. Hakikaten boş teneke hepsi. Yani bildiğimiz zaten mürşid olan ben mürşidim demez. Ben mürşidim demez. Doğruyu anlatır. Şimdi diyeceksiniz ki niye aynı şekilde böyle bir sual beklediniz? Mustafa Bey, kitaplarda anlatılırken şeriat, tarikat diye iki kelime kullanmışlar. Şeriat diye yani Allah'tan emir ve yasakları, peygamberin bildirdikleri. Bunlar fıkıh bilgileri, müştehit alimler bunları. Kur'an-ı Kerim'den, ayet-i kerimelerden, ondan sonra hadis-i şeriflerden tek çıkarmışlar ve bunların açıklamalarını, bunların aynı şekilde nasıl tatbik edildiğini, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hayatını gözden geçirmek ve onun sözlerini bularak bunları tasvip etmişler. Namaz, oruç, zekat, hac, miras, ondan sonra depin, kefen, komşuluk, bunların hepsini tasvip etmişler. Bu konuda bildirilen ayet-i kerimede ne buyuruldu, Peygamberimiz bunu nasıl açıkladı, nasıl tatbik etti, hepsini bildirmiştir. Bunlar şimdi deniyor ki, diyorlar ki ehlisine, bunlar şeriatın emir ve yasakları. Bunları bildiren İmam Azim Bani, Pek İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Bunları önümüze koydular. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem Allah-u Teala'nın gönderdiği dini, şeriatı bildirmekle vazifeli, emir ve yasakları bildirmekle, hem kalpleri temizlemekle vazifeli, hem de insanlar arasındaki hukuku. Yani bir taraftan aynı şekilde öğretiyor. Tebliğ etme vazifesi var. Tatbik ettiriyor. Kalpleri de temizliyor. Bu üç vazife Hulefai-i Raşidin diyoruz ya. Raşid halifede vardı. Üçlü.
1: Dört büyük halifede.
2: Hazreti Ebubekir'de, Hazreti Ömer'de, Hazreti Osman'da, Hazreti Ali'de vardı. Ondan sonraki halifelerde yoktu buyuruyor. Biz kitaplarda bildirilen naklediyoruz. Ondan sonra bu ayrıldı. Fıkıh bilgilerini İmam Azim bin Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri müştehit imamlar. Onlar üzerine aldı. İman, itikat bilgilerini İmam Muhammed Maturid, İmam Eşari Hazretleri gibi kelam ilminde iştahat makamına yükselmiş olan alimler üzerlerine aldı. Bu bilgileri yani müştehit alimlerin emir ve yasaklarını, iman bilgilerini bildiren o bilgileri kalplere yerleştiren de tasavvuf büyükleri yani tarikatı. namazı severek yaptırmak, içkiden nefret ederek uzaklaşmak, bunlar tarikat yapıyor. Şimdi adam diyor ki tarikata gidiyor, namaz kılmıyor. Demek ki tarikat değil o. Sadeker yani. O başındaki tasa. Efendim Allah diyor. Ya Allah diyor. Hani bir zamanlar böyle bir siyasi lider varmış demiş. Sisi hiç demiş böyle meydanlarda falan Allah demiyorsun oğlum demiş. Diyorum. Nasıl diyorsunuz demiş. Allah'a ısmarladık diyorum demiş yani. Diyormuş yani adam. Yani münafıklar da diyorlardı Allah diye. Hatta münafıklar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah da diyordu. Ama sadece dille söylüyordu. Dolayısıyla bunun bir kıymeti söz konusu değildi. Peki tasavvuf büyükleri, yani tarikat ne iş yapıyor? Tarikat namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, zekatı sevdiriyor. Bu ibadetleri zevkle, şevkle yapmayı öğretiyor. Kalplere yerleştiriyor yani. Yani gerçek bir mürşitse, hakiki bir tarikatsa oraya giden, oradaki zatı seven bir kimse sabah namazına kalk namazlık edemez. Namazlık gevşeklik yapamaz. Hatta bir namazı geçirdiyse oturur ağlar. Oturur ağlar. Çünkü o büyük de bu konuda hassas. Mesela bize yakın zamanda Seyyid Abdülhakim Arbahsi Hazretleri. İşte onun bir talebesi oğluyla beraber Karadeniz tarafından işte mallar varmış, gemiyle geliyorlar falan İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'a gelmişler. Ha demişler birden gitmeyelim. Efendi Hazretleri diyorlar. Veyahut da Efendi Baba diyorlar onlar. Şimdi hemen işte ne zaman geldiniz? Bugün geldik işte. Seyyid Abdülhakim Arbahsi'nin hassasiyetini biliyor. İşte gemide namazına sıkıldınız diye sorarlar. Meğer gemide namaz kılamamışlar, tamam mı? Vallahi çalınmasın diye malın başında kalmışlar falan. Neyse bir hafta sonra falan gideriz. O zamana kadar unutur. Kendileri gibi zannediyorlar. Gidiyorlar falan. Efendi Hazretleri Kuddüs Sırrı işte hoş geldiniz diyor. Gemide ne yaptınız? Namazlar kıldınız mı? İlk sorduğu soru bu. Mık işte efendim işte mallar çalınacak dokusuyla işte kılamadık edemedik falan kazaya bıraktık. Celallenmişler buymuşlar ki bütün mallarınız aynı şekilde helak olsaydı, çalınsaydı, denizde bassaydı da bir vakit namazı kazaya bırakmasaydınız. Ya tarikat bu olur. Şeyh bu, mürşit bu, böyle olur. Bu ne? Bunun adı tarikat, bunun adı şeyh. Ne tarikatla alakası var adamın, ne şeyhlikle alakası var. Ve piyasada böyle kaynıyor.
1: Telafi yolları yok mu? Yani namazı kılmadık da şu duayı okursan işte atıyorum 5 günlük namazınıza
2: uydurdurdular da birisi. Hani Ramazan-ı Şerif'te kefarete namaz kıldın mı diye. Ne diyordu? 400 yıllık
1: namazınıza
2: karşılık. 7 sülalesinde borçlarını ödüyor. Tamam adam bir sefer Ramazan-ı Şerif'te kıldı mı namazını yazı bırakır. İşte bunların adı tarikat olur. Ya adam da 5 vakit namaz kılmıyor. Sen aynı şekilde adama böyle diyorsun. Ha diyorsun tamam ya bunu kıldık biz. Bunu kıldık. Mesela birisi anlattıydı. Televizyonda bir tane bir hoca kılıklı birisi. Soytarı yani. Çok özür dilerim ama. İşte canlı yayın bir kadının birisi girmiş. Ben demiş Esma-i Hüsna okuyabilir miyim? Demiş buyur oku. Kadın okumuş falan. Oo maşallah maşallah. Cennetin baş köşesinde Peygamber Efendimiz'in yanında bir köşk kazandın sen. Ya sen böyle kazandırmıyorsun. Köşk de vermiyorsun. Ya
1: Osman Hoca vermiyor ne yapayım? Siz böyle konuşursanız sizi seven de olmaz. Benden başka.
2: Ya şimdi ya adamın itikadı bozuk. Amel yok. Yani Esma-i Hüsna'yı söylemek suretiyle kadını uçurdun gittin. O her haltı yer ondan sonra. Ben köşküm hazır der. Adam dedi. Halbuki o adam sahtekar. Onun da altyapısı olmadığı için onun sahtekar olduğunu bilemez. Hani diyeceksin ki böyle kimselere sahtekar olduğunu anlayabilir misin? Anlayabilirsin tabii. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bunun reçetelerini aynı şekilde kitapları hazırladılar. Bu kitapları okuyan, mektubatı okuyan ki bu zat Nakşi. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri. Gerçi kendi ismiyle müceddidi diye anılıyor da. Dolayısıyla Nakşi diye geçinenlerin iç yüzünü oradan hemen görüverirsin. Ya bir dakika diyorsun ya. Bu Nakşibendiye yolun büyüklerinden. Bu zat diyor ki bu mekruh. Bu zat diyor ki bu olmaz. Bu zat diyor ki bu yanlış. Bizim şeyh bunlar yapıyor. Deli ki sahtekar. Değil mi?
1: Evet.
2: Hemen anlarsın. Şimdi senin elinde hiçbir şeycik yok.
1: Ölçü yok.
2: Ölçü yok. Elinde ölçü yok. Dolayısıyla insanlara göre hareket edersen, insanlara göre. Onun için de hani zaman zaman anlatıyoruz. Nasrettin Hoca merhum bir gün oğluyla beraber işte gidiyorlar. Kendisi merkebe binmiş. Oğlu da yayan yürüyor falan. Birisi gelmiş. Demiş ayıp ayıp hocam demiş ya. Parmak kadar çocuk demiş. Aynı şekilde şey yapıyor. Yürüyor. Kocaman adam sen binmişsin falan. Ondan sonra demiş doğru söylesin. İniyor çocuğu bindiriyor falan. Bir başkası gelmiş. Hoca demiş ben de seni akıllı birisi zannederim. Kocaman delikanlı parmak kadar adam delikanlı oldu. Yaşlı adam demiş yani olur mu öyle şey falan demiş falan. Ondan sonra haklısın demiş falan. Ve ondan sonra bu sefer oğlun da almış ikisi binmişler. Birisi gelmiş hoca çok ayıp demiş ya ben de seni demiş aynı şekilde merhametli birisiyim. Ufacık hayvana demiş ki koca adam binmişsiniz demiş hayvan demiş. Doğru söylüyorsun inmişler. Eşek önde bunlar arkada yeğen yürüyorlar. Birisi gelmiş hoca demiş ben seni akıllı bir insan ediyorum. Hayvan boş gidiyor demiş siz de yeğen gidiyoruz. Olsa dönmüş oğluna demiş ki bak oğlum. Bu insanların her durumda her halde söyleyecek bir lafı mutlaka vardır. Onun için rotanı bu insanlara göre değil. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına göre düzeltin. Ama ne güzel nasihat.
1: Evet.
2: Allah-u Teala rızasına göre. El alem ne der? Ya bırak el alemi. Bırak el alemi. Dolayısıyla efendim bunlara itibar etmemeli. Kibirliğe karşı kibirlilme. Evet. Sadakadır böyle şey yapıyor. Kibirliğe karşı kibirli olmak. Onu da doğru yapmış. Doğru söylemiş. Son dinleyicimiz de annem dedi vefat etti. Ben dedi 3. hatmi tehlili tek başıma bitiriyorum dedi. Başka ne yapabilirim? Sadaka verir sevabını gönderir. Böyle okur. Cuma günleri bir Fatiha en azından bir Fatiha 3 ihlas okur hediye eder. Sadaka verir sevabını gönderir.
1: İskatını yaptırır.
2: İskatını zaten. Yaptırır. Zannedersem telefonunu verdi. İnşallah sonra hallederiz. Yani unutmayacak. Çünkü onların tek beklentisi dünyada dua. Efendim ben yaptım bitti. Hayır. Yapmaya devam edeceğiz. Biz yaparsak bizim arkamızda bize de yaparlar.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

İslam ve toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu. Şimdi reklamlar.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz. TGRT FM Haber.

TGT Haber'den mutlu günler diliyoruz sevgili izleyiciler. Gün ortasıyla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Güney Asya'nın tüm gelişmelerin detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Ama önce başlıklarımıza kısaca bir göz atalım. Evet, bugün TÜİK tarafından açıklandı. Haziran ayı enflasyonu 0.99 olarak gerçekleşti. Tabii enflasyon oranının açıklanmasıyla beraber memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklerinde maaş zam oranları belli oldu. Bu açıklanan rakamlarla beraber çarşıda, pazarda durum ne? Nasıl yansıyor? Birazdan detaylarıyla muhabir arkadaşımız aracılığıyla sizlerle paylaşıyor olacağız. Haziran ayı ihracat rakamları da açıklandı. 25 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Sayın Ömer Bolat'ın açıklamalarının detaylarını sizlerle paylaşacağız. NATO zirvesi gözler önümüzdeki hafta Ankara'da gerçekleşecek. NATO 2026 zirvesinde paylaşıyoruz. Bir taraftan güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarılmış vaziyette. Tam 4000'den fazla gözaltı var sevgili izleyiciler. NATO zirvesinin hemen öncesinde. Evet, ABD Başkanı Trump çok konuşulacak, çok tartışılacak, yapay zeka üzerinden hazırlanmış videolarını, görsellerini tüm dünyayla paylaşmaya devam ediyor. Bu kez de üzerinde bir doktor önlüğüyle bir görsel paylaştı Trump ve şöyle bir çağrı yaptı. Yalan haberleri dinlemeyin, dua edin ve eğer kendinizle ilgili bazı kaygılarınız varsa benim gibi diyet içecekler tüketin dedi. Hem bu görsel hem o açıklamaların detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız.

0: Merve.
1: Giden Kalecik Demirtaş, bahsettiğiniz gibi Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık bazda %0,99 oldu enflasyon. Tabi pazara, çarşıya nasıl yansıdı söylediğiniz gibi. Haziran'da aslında meyvede zam, sebzede de indirim yaşandığını söyleyebiliriz. Hemen kameraman arkadaşım Burak Taş'tan size tezgahları göstersin. Ben de fiyatları aktarmış olayım. Tabi Haziran'da en yüksek fiyat artışı %54,26 ile taze meyvelerde görüldü dedik. Şekerpare kayısının fiyatı 50 lira olarak tezgahlarda yerini alıyor. Tabi aslında ürünün cinsine göre de fiyatlar değişiyor belirli aralıklarla. Salihli kirazı 70 liradan şu anda yerini buluyor. Ancak tabii türüne göre değiştiği için 150 liraya kadar kirazın fiyatı çıkabiliyor. Tabii ekşi elma hemen arkada görünüyor. 70 liradan yine tezgahlardaki yerini alıyor. Tabii nektarı yine arka tarafta 50 lirada tezgahlardaki yerini alıyor. Aynı şekilde kırmızı elmanın da fiyatı 50 lira olarak yine görülüyor. Erik tabii aslında yaz aylarının en sevdiğimiz meyvesi. Erik'te de fiyatlar 50 liradan başlıyor. Papaz eriği.
2: Sezon sonu geldiği için bitiyor. Erik zamanı bitiyor artık. Sezon finali olduğu için bitiyor.
1: Evet, erik sezonun da bittiği için aslında 50 lira olduğunu söyleyebiliriz. Artık son demleri yani. Eriği aslında bir süre sonra tezgahlarda göremeyeceğiz. Biteceği için de artık 50 liradan satılıyor. Yine üzüm aslında tezgahlardaki yerini aldı üzümde. Hem yeşil üzüm hem kırmızı üzüm. Onlar da yine 50 liradan satılıyor. Tabii aslında en çok fiyatı artanlar meyveler dedik. Fiyatı düşenler ise domates, biber, salatalık, kabak gibi sebzelerin fiyatları Haziran ayında en çok düştü. Salatalık 50 liradan tezgahlardaki yerini alıyor. Yine aslında domates, gördüğümüz gibi kıpkırmızı domates. Domateste de aslında fiyatlar tabii değişse de 35-50 lira arasında. Yine tabii limon aslında 140 liradan kilosu, bir filesi daha doğrusu, filesi 140 liradan satılıyor. Tabii ki yine salataların, yemeklerin vazgeçilmezi limona da 140 liradan erişebiliyorlar. Taze fasulye 100 liradan yine kilosu satılıyor. Tabii arkada aslında soğan ve patates var. Yaz, kış sofraların vazgeçilmez olan ürünler bunlarda. Sarı patatesin kilosu 50 liraya yer alıyor tezgahlarda. Kuru soğan da yine aynı şekilde 50 lirada satışıyor. Tabii burada özellikle pazarcılar tarlada bile 40 lira olduğunu ifade ediyor. Patatesin kilosu da 50 liraya satılıyor. Yine kapya biber, sivri biber, köy biberi, o da 100 liraya satılıyor. Kabak ve patlıcanın kilosu da yine 70 lira. Tabii söylediğimiz gibi enflasyon oranları açıklandı dedik. Bunlar çarşıda, pazarda yerini alıyor. Tabii vatandaşlar da aslında özellikle meyvelerdeki fiyatlar yükselmiş olsa da bu ay geçtiğimiz yıla göre bir meyve bolluğu da yaşanıyor. Bu nedenle vatandaşlar bu yıl daha fazla meyveye erişebiliyorlar. O yüzden de alışveriş yapmaya gelenlerin sayısı saatler 12'yi gösterse dahi oldukça fazla ulus halinde. Tabii sebze meyvelerde de fiyatlar düştü. Yaz sebzeleri özellikle artık sofraların vazgeçilmez ürünleri. İşte bu ürünlerde aslında yine vatandaşın sofrasında rahatça yerini alabiliyor. Haziran ayı enflasyonundaki düşüş nedeniyle. Tabii bu düşüş, yani Haziran ayı enflasyonu ile birlikte aslında sadece çarşı ve pazar fiyatları değişmedi. Bunu da ifade etmek gerekiyor. Özellikle tabii 6 aylık enflasyon da netleşti. Ve bu enflasyonla birlikte de hem emeklilerin hem de aslında memurların maaş oranları da belli oldu. Bununla ilgili de geçtiğimiz dakikalarda aslında kanun teklifi

0: sunuldu ve bu kanun teklifiyle de, meclise sunulan kanun teklifiyle de emekli maaşlarının artırılmasına yönelik düzenleme yapılacak. Çarşı ve pazardaki durum bu şekilde. Söylediğimiz gibi Haziran ayının şampiyonu taze meyveler oldu. Fiyatı en çok düşen ürünler de sebzeler oldu.
1: Peki, Merve Güven'e çok teşekkür ediyoruz. Merve Güven de az önce aktardı sevgili izleyiciler. Bizler de bir kez daha söyleyelim. Bugün tabii enflasyon oranlarının açıklanmasıyla beraber AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hazırladığı kanun teklifini sundu. En düşük emekli aylığının 23.552 olarak aktarıldığı teklif sevgili izleyiciler. 20 bin lira malum en düşük emekli aylığının 23.552 liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. 20 bin lira olan en düşük emekli aylığının. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre %21.9 artışla yaklaşık 25 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek Haziran ayı ihracat rakamının kaydedildiğini söyledi.
2: Haziran ayı muhteşem bir Haziran olarak kayıtlara geçti ve 25 milyar dolarlık bir aylık ihracat rakamına ulaştık. İlk 6 ayın karnesi de şu: ihracatta 136,1 milyar dolar. Yine son 12 ay itibariyle baktığımızda 278 milyar dolara ilk defa ulaşmış olduk. Hedefimiz 282 idi yıl sonunda. 4.7 milyar dolar ilk 6 ayda yükselttik. Kalan 4 milyar dolar fazlayı da inşallah son 6 ay içinde hedefliyoruz ve Haziran ayında da %21,9, yani neredeyse %22'lik bir artış sağladık. Nisan ayında ilk defa 275.8'e çıkmıştık. Haziran'ı da 278 milyar dolara çıktık. Toplam ihracat mal ve hizmetler bazında ilk defa 400 milyar doları aştı. Haziran ayında toplam dış ticaret hacmimiz 60 milyar dolar. Ocak-Haziran'da toplam 6 aylık dış ticaret hacmimiz 325 milyar dolar ki 13 milyar dolar bir artış var. Son 12 ay dış ticaret hacmimiz 651,5, yani yaklaşık 652 milyar dolara yaklaştı. Geçen yıla göre 29 milyar dolar bir artış. İhracatta tam yol gaza basacağız ve durmayacağız ve ihracata devam edeceğiz. Dünyada en fazla hizmet ticareti fazlası sağlayan 6. ülke Türkiye konumundayız.
1: NATO zirvesine günler kala Financial Times'ta yayımlanan analizde Türkiye'nin güçlenen konumuna dikkat çekildi. Haberde Türkiye'nin savunma sanayi hızla büyüdü ve Avrupa'nın bu durumu yakından takip ettiği vurgulandı.
3: NATO zirvesi yaklaşırken dünya basınının gündeminde Türkiye var. Financial Times, Avrupa'nın değişen güvenlik denkleminde Ankara'nın rolünün hızla büyüdüğünü yazdı. Ukrayna Savaşı, Orta Doğu'daki gerilim ve ABD'nin Avrupa'daki rolüne ilişkin tartışmalar Brüksel'i Türk savunma sanayisine daha da yakınlaştırıyor. Analize göre Türkiye, İHA'lardan füze sistemlerine kadar birçok alanda Avrupa'nın ihtiyaç duyduğu üretim kapasitesine sahip. Bu nedenle Ankara artık yalnızca bir müttefik değil, Avrupa güvenliğinin geleceğinde kritik bir ortak olarak görülüyor. Analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yer verildi. Erdoğan döneminde Türk savunma sanayisinin altın çağını yaşadığı belirtildi.
1: NATO'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı. NATO, TCG Anadolu'yu yüzen insansız hava aracı üssü olarak tanımladı. Paylaşımda geminin NATO'ya denizde teknolojik üstünlük kazandırdığı vurgulandı.
3: Ankara'daki zirve öncesi NATO'dan dikkat çeken paylaşım geldi. NATO sosyal medya hesabından Türkiye'nin amiral gemisi olan TCG Anadolu'yu paylaştı. I'm on the deck on the Turkish Navy's TCG Anadolu. NATO Türk Savunma Sanayisi'nin gözde platformlarından TCG Anadolu'yu mercek altına aldı. İttifakın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda TCG Anadolu'nun NATO üyeleri arasındaki en büyük savaş gemilerinden biri olduğu belirtildi. Paylaşımda dikkat çeken asıl vurgu geminin bir yüzen insansız hava aracı üssü olarak görev yapması oldu. NATO, TCG Anadolu'nun denizde teknolojik üstünlük sağlayan yenilikçi bir platform haline geldiğini ifade etti. Paylaşılan videoda Bayraktar TB3 silahlı insansız hava araçlarının gemiden kalkış yapabildiği hatırlatıldı. Bu özelliğin TCG Anadolu'yu benzerlerinden ayıran en önemli unsur olduğu vurgulandı. Videoda ayrıca geleneksel deniz gücüyle insansız hava aracı teknolojisinin aynı platformda buluşmasının NATO'nun yeni nesil tehditlere karşı geliştirdiği savunma anlayışına örnek oluşturduğu kaydedildi.
1: Ankara'da NATO seferberliği sürüyor. Valilik yeni yasaklarını açıkladı. Yol kenarlarına araç park edilmeyecek. Scooter'da kırmızı güzergahlara girilmeyecek. Ağır tonajlı araçlar şehre sokulmayacak. 6000 güvenlik kamerasıyla deyim yerinde ise kuş uçurtulmayacak. Öte yandan Trump 1000 kişiyle geliyor başkente. Özel uçak ve helikopterlerini de getirecek. İşte zirve öncesi son detaylar.
4: Zirve vesilesiyle Ankara'ya gelecek devlet ve hükümet başkanlarını en güzel şekilde ağırlamak için kapsamlı bir hazırlık içindeyiz.
5: NATO liderler zirvesine sayılı günler kaldı. Başkenti Ankara'da ise güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.
6: Ülkemizin geleceği için de gayet güzel bir şey. Bu önlemler gayet güzel.
3: NATO liderleri 7-8 Temmuz'da zirve için Ankara'da olacak. Başkent liderleri en iyi şekilde ağırlamak için seferberlik ilan etti. Trafik akışına ilişkin yeni önlemi Ankara Valiliği duyurdu.
5: Yakıt tankeri, beton mikseri, çekici ve diğer ağır tonajlı araçlar için de bazı yasaklar getirildi. Bu araçların 5 Temmuz saat 16'dan 10 Temmuz saat 10'a kadar şehir içerisine girişlerine izin verilmeyecek.
3: Cumhurbaşkanlığı külliyesiyle liderler ve heyetlerin kalacağı otellerin çevresine scooter türü araçlar giremeyecek. Bu bölgelerde araçlar yol kenarına park edemeyecek. Aksi halde 4 Temmuz sonrası çekilecek.
5: 4-9 Temmuz tarihleri arasında zirve güzergahlarındaki bazı alanlara araçlar park edilemeyecek.
3: Yüksek güvenlikli kırmızı bölgelere 6-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında motokuryeler de alınmayacak.
5: Gıda, ilaç ve bozulacak acil malzeme taşıyan kamyonlar içinse belirlenen güzergahlarda geçiş izni uygulanabilecek.
7: Tabii olması lazım. Tedbirin olması her zaman için iyidir. Türkiye için bir itibar kazanıyor yani. Tüm dünyanın buraya gelmesi bir güven, bir itibar bunu sağlıyor yani. Güzel bir şey.
5: NATO zirvesi boyunca 22 atlı polis de sahada görev yapacak.
8: Olması gereken tedbirler. Sonuçta dünya liderlerini ağırlayacağız.
3: Zirve süresince başkentte 56.288 kolluk personeli sahada olacak.
5: Trafik polisleri yollardaki güvenliği sağlarken Yunus polisler de asayiş için çalışıyor. Bu noktada belirlenen araçlarda aramalar yapılıyor.
3: Ankara'daki yaklaşık 6000 kent güvenliği sistemi kamerası sayesinde zirve boyunca kuş uçurtulmayacak.
9: Her gün yapsalar keşke, NATO'ya bırakmasalar yani bu işi. Gerekli yani, normal yani.
3: Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump başkente adeta çıkarma yapacak. Ekibinde 1000 kişi olacak. Özel uçak ve helikopterlerini de getirecek.
10: Çok iyi, çok iyi. Güvenlik süper. Dünya liderleri geliyor yani. Buraya yani başka türlü alternatif yok bunun zaten.
5: Görmek istediğiniz dünya lideri var mı?
10: Var da, var da biz göremeyiz. Ya Trump tabii görmek isterim.
3: Trump'ı külliyede çocuklar karşılayacak. ABD Başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan'la baş başa görüşecek. Trump'ın Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan için talep ettiği motorların satışına onay vermesi bekleniyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan CNN Türk Televizyonu'na konuk oldu. Önemli açıklamalarda bulundu. ABD'nin Türkiye uyguladığı katsa yaptırımları, F-35 programı, Türkiye-ABD ilişkileri Bakan Fidan'ın ele aldığı sıcak başlıklardandı.
11: Katsa yaptırımları. Çünkü Türkiye hemen hemen son 3-4 yıldır biz bütün yaptırımları birçok ülkeden kendimiz aleyhine olanları kaldırdık. Ve çoğu da idari yaptırımlardı. Legal yaptırımlar yoktu. Bir bu kalmıştı. Bu konuda da biz gereken adımları atıyoruz. Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Trump da bunu kaldırma yönünde güçlü bir irade var.
3: ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı katsa yaptırımlarının kaldırılacağı sinyalini verdi. Yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.
11: Savunma Bakanımız, ben bu noktada yoğun bir çalışma içindeyiz. İki lider ve iki ülke de bunun kalkmasını istiyor. Bunun pratik hayatta hayata geçirilmesi gereken işlemler var. Amerikan tarafına ve bize düşen işlemler, bu şu anda onların yapılması sürecindeyiz. Yani bunun kararı verilmiş zaten. Bunun müjdesi diyorsanız ona, o da verilmiş.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, CNN Türk ekranlarında gündeme dair merak edilen sorulara cevap verdi. Bakan Fidan, ABD ile Türkiye arasında F-35 savaş uçağı satışı ile ilgili yaşanan soruna değindi. Sözlerine devam etti.
11: Satış yasağının kaldırılması meselesi bence daha kolay bir konu pratik açıdan. Bu idari bir karar, katsadan sonra bu olur diye düşünüyorum. Programa geri dönme meselesi, bu tamamıyla konsorsiyumun tekrar oturup alacağı yeni bir kararla ilgili bir konu.
3: Bakan Fidan, Türkiye ile ABD ilişkilerini değerlendirdi.
11: Yıllar içerisinde Amerika ile belli konularda inişli çıkışlı konularımız var. Aslında ticaret, ekonomi, insandan insana ilişki, eğitim, teknoloji, buralarda gerçekten çok iyi yürüyen ve diğer konulardan mümkün olduğunca bağımsız olmaya çalışan alanlar var. Bunları da ilerletmeye çalışıyoruz. Belli konularda Türkiye-Amerika ilişkileri gerçekten iyi olduğu zaman bölgedeki istikrarı da etkiler durumda, olumlu yönde.
3: Dışişleri Bakanı, Türkiye'nin ABD-İran arasındaki barış sürecinde ciddi rol oynadığını söyledi.
11: Ukrayna meselesi, Gazze meselesi, Suriye meselesi, İran meselesi, Körfez meselesi, enerji hatları, bağlantısallık, birçok konuda ve Türkiye'nin ne kadar yapıcı, istikrarlaştırıcı rol olduğunu herkes görüyor. Türkiye tam da her iki ülkenin, Cumhurbaşkanımızın yıllardır ortaya koyduğu o tutarlı, vizyoner çizgide oluşturduğu emin kişi, güvenilir, dürüst, hı hı, ortak profili burada çok ciddi rol oynadı.
3: Hakan Fidan, İsrail'in tutumuna karşı da net mesajlar verdi.
11: İsrail kendisine bir düşman yaratmaya çalışıyor. Yani bizim İsrail veya herhangi bir aktör, bizim milli çıkarlarımızla, bölgesel çıkarlarımızla çakıştı sürece kimseden korkacak, çekinecek, geri adım atacak halimiz yok. Bize bir sıkıntı yok. Kavga bizim işimiz, hiç problem değil.
1: ABD Başkanı Donald Trump, yapay zeka ile hazırlanmış videoda kendini bir doktor gibi göstererek politikalarına katılmayanlara yalan haberleri kapatma, dua etme ve diyet içecek tüketme tavsiyesinde bulundu.
12: Have you or someone you know been diagnosed with TDS?
3: Trump bu kez doktor oldu. Muhalefete reçete yazdı.
12: And I have a treatment plan. Let's hear what some of my patients have to say.
3: ABD Başkanı Donald Trump bu kez yapay zeka ile hazırlanan bir video ile gündemde. Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Trump, beyaz önlük giymiş bir doktor olarak ekrana çıktı. Trump, kendisini sürekli eleştiren muhalefete kullandığı Trump'la kafayı bozma sendromu ifadesini yeniden gündeme taşıdı. Videoda bu sendrom için özel bir tedavi planı geliştirdiğini öne sürdü.
12: The symptoms can be relentless. Fortunately, I'm Dr. Trump. And I have a treatment plan.
3: Yapay zeka ile hazırlanan görüntülerde geçmişte Trump'ın politikalarını eleştiren bazı ünlü isimler de yer aldı. Ünlü oyuncuların ve televizyon yıldızlarının dijital olarak oluşturulan versiyonları Trump'ın tedavisi sayesinde bu durumdan kurtulmuş gibi gösterildi. Videonun finalinde ise Dr. Trump kameraların karşısına geçerek dikkat çeken tavsiyelerde bulundu.
12: Say your prayers and if you ever feel anxious, just have a Diet Coke like me and you're going to see a remarkable difference in your life.
3: Trump, yalan haberleri kapatın, dua edin ve kaygılı hissederseniz benim gibi diyet kola için ifadelerini kullandı.
1: ABD Başkanı Trump, İran'la ateşkesi tehlikeye atacak açıklamalar yaptı. İran şımarık bir çocuk gibi diyen Trump, Tahran'ın kabadayılığının bittiğini, ABD'nin istediği her şeyi kabul ettiğini öne sürdü.
3: ABD Başkanı Donald Trump yine İran'ı kızdıracak açıklamalar yaptı. Amerikan CNBC televizyonuna verdiği röportajda Trump, geçen hafta İran'ı üst üste 3 gece çok sert vurduklarını hatırlatarak, "Müzakereler sürüyor, ihtiyacımız olan hemen her konuda anlaştılar" iddiasında bulundu.
13: "Müzakere ediyoruz. Sanırım ihtiyaç duyduğumuz hemen her konuda bizimle anlaştılar."
3: Trump ayrıca anlaşma sağlanırsa İran'ın serbest kalacak parayla Amerikan çiftçisinden ürün alacaklarını da söyledi. İran'ı şımarık bir çocuğa benzeten ABD Başkanı, Tahran yönetiminin 47 yıldır her istediğini yaptığını ve Orta Doğu'nun kabadayısı olduğunu söyledi. İran'da rejim değişikliği isteyip istemediği konusuna da açıklık getiren ABD Başkanı, "Rejim değişikliği peşinde değilim. Ben çok basit bir şeyin, nükleer silahı engellemenin peşindeyim" dedi. İran'ı 4 ayda mağlup ettiklerini öne süren Trump, "Askeri açıdan tamamen yenildiler. Geriye birkaç füzeleri kaldı. Onları da yok edebiliriz" şeklinde konuştu. Tahran'ın ekonomik olarak çöktüğünü söyleyen Trump, "Güçleri tükendi, kabadayılıkları bitti" dedi.
1: Sevgili izleyiciler, yurdumuzda hava sıcaklıkları mevsim normallerinin epey üzerinde. Biz de farklı illerimizde hava sıcaklıklarına ilişkin son durum ne, istedik ki sizlerle paylaşalım. İHLAS Haber Ajansı muhabiri Mehmet Pamuk İzmir'de, İHLAS Haber Ajansı muhabiri Umutcan İşledici Adana'dan, Suat Metin İHLAS Haber Ajansı muhabiri arkadaşımız Antalya'da ve İHLAS Haber Ajansı muhabiri arkadaşımız Rıdvan Kılıç Diyarbakır'dan bize son durumu aktaracak. Ama önce kolay gelsin diyelim tüm muhabir ve kameraman arkadaşlarıma. Önce bir dönelim Adana'ya, Umutcan İşledici ile başlayalım.
14: Evet, Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ölçümlerine göre hava sıcaklığı anlık 32 santigrat derece. Bizler de kameraman arkadaşım Serkan Çetinkaya ile birlikte Merkez Seyhan ilçesinde bulunan Atatürk Parkı'ndayız. Şu anda Atatürk Parkı'nda termometreler 34 santigrat dereceyi gösteriyor. Ancak şu anda görüntülediğimiz termometrede sıcak hava dalgası nedeniyle bozulduğunu söyleyebiliriz. Lakin 1-2 hafta öncesine kadar bu termometre çalışıyordu. Sıcaktan bunalan vatandaşlar buraya gelip park ve bahçelerde serinlemeyi tercih ederken kavuru sıcaklar hem insanları etkiliyor hem de hayvanları etkiliyor. Adanalılar sıcak hava dalgasına yakalanmamak için mümkün oldukça saat 12 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkmıyor. Ancak dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar da park ve bahçelerin gölgesinde serinliyor. Şu anda da bir vatandaşı kameraman arkadaşım Serkan Çetinkaya size gösteriyor. Parka gelmiş ve çeşmede elini yüzünü yıkıyor. Adanalıların yaz ayı boyunca kavurucu sıcaklarla mücadelesi sürecek diyelim ve sözü tekrardan stüdyoya bırakalım.
1: Peki, Umutcan İşledici Adana'dan aktardı sevgili izleyiciler. Tabii sıcaklıkların en yüksek oranda hissedildiği illerimizden bir diğerine, Diyarbakır'a dönelim. İHLAS Haber Ajansı muhabiri Rıdvan Kılıç'a kolay gelsin diyerek sözü bırakalım.
15: Teşekkürler Gülen Kalecik. Diyarbakır'da da Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıcak hava etkisi her geçen gün daha devam ediyor. Diyarbakır'da da şu anda merkez tarihi Sur ilçesindeyiz. Burada sıcak hava her geçen gün etkisini sürdürüyor. Termometreler 40 dereceleri gösteriyor ama hissedilen sıcaklığın daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Burada bulunduğumuz nokta tarihi merkez Sur ilçesi, gün içinde ve serin zaman dilimlerinde insan sirkülasyonunun fazla olduğu bir nokta ama sıcak hava ile birlikte bu saat diliminde çok az insanın burada gezdiğini söyleyebiliriz. Burası dört ayaklı minare, kameraman arkadaşım Mehmet Ali Kaya şu anda gösteriyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından, güzergahlarından biri olduğunu söyleyelim. Sabah saatlerinde ve akşam saatlerinde burada insan yoğunluğunun fazla olduğunu belirtelim. Ama gün içinde saat 10'dan itibaren 16-17 saatlerine kadar sıcak hava etkisi fazla olduğundan ötürü, hissedilen sıcaklığın fazla olmasından ötürü insanların çok az dışarı çıktığını belirtelim. Çıkanlar ise genelde yerli ve yabancı turistlerin olduğunu ve çıkanlar şapka ve güneşe uygun kıyafetler giyerek tercih ettiklerini, bu şekilde dışarı çıktıklarını belirtelim. Sıcak hava her geçen gün burada etkisini artırıyor. Hissedilen sıcaklığının daha fazla olduğunu belirtelim. Gün içinde termometre 40 derece gösterirken hissedilen sıcaklığın daha fazla olduğunu belirtelim. Doktorlar ise belli saat dilimlerinde insanların, vatandaşların dışarı çıkmalarına dikkat çekiyor. Özellikle kronolojik hastalıkları olan vatandaşların uygun zaman dilimlerinde dışarı çıkmaları gerektiğine dikkat çekiyor. Şapka, şemsiye ve güneşe uygun kıyafetlerin tercih edilmesini konusunda uyarılarda bulunuyorlar. Burası gün içinde yoğun olduğuna söylemiştik. Akşam saatlerinde daha fazla insanların dışarı çıktığını, turistlerin burayı tercih ettiklerini ama gün içinde sıcaklığın her geçen dakika saat diliminde artmasından ötürü çok az vatandaşın dışarı çıkmayı tercih ettiğini belirterek sözü Diyarbakır'dan İstanbul'a bırakalım.
16: Peki, çok teşekkür ediyoruz. İlhas Haber Ajansı muhabir Rıdvan Kılıç Diyarbakır'dan aktardı. Kolaylıklar dileyelim. Ve sevgili izleyiciler, şimdi dönelim Antalya'ya. İlhas Haber Ajansı muhabiri arkadaşımız Suat Metin karşımıza. Suat, kolay gelsin, söz sende.
17: Evet, Antalya'da sıcak havadan ziyade nem çok etkili oluyor. %90'a varan bir nem var şu anda, boğucu bir nem. Bu da hava sıcaklığının 30 derece, 32 derece de olan hava sıcaklığının 40 derecelere kadar hissedilmesine neden oluyor. Şu anda olduğumuz nokta Konyaaltı sahili, kentin önemli simgelerinden ve milyonlarca tatilci bu bölgede serinlemeye geliyor. Hafif rüzgar var şu anda. Bunun da bir avantajı var diyebiliriz. Kameraman arkadaşım İbrahim Sönmez size şu anda Konyaaltı sahilinden Bey Dağları var. Bey Dağları bölgesini gösterecek. Nemin etkisini oradan gözlemleyebiliriz. Normalde dağlar net bir şekilde gözlemlenirken şu anda nemin etkisiyle görüyorsunuz siz de. Bu bölgede nem, Konyaaltı bölgesine %90'a varan bir nem var. Tabii bu da hava sıcaklığını dediğimiz gibi hissedilmesinde önemli etken oluyor. 30 derece dün yine 30-31 derece bandındaydı. Bugün ise en yüksek 32 dereceye kadar çıkması bekleniyor. Ancak bahsettiğimiz gibi hava sıcaklığı, hissedilen hava sıcaklığını 39-40 derecelere kadar nem arttırıyor hissedilen sıcaklığı. Tabii tatilciler de serinlemek için bu dünyaca ünlü bu sahile gelip denize giriyor. Ağaçların altında gölge alanları seçiyorlar. Bir yandan tatillerini de sürdürüyorlar. Kentin ana cadde ve sokaklarında ise boşluklar gözlemleniyor öğlen saatlerinde sıcaktan, bunaltıcı bir sıcaktan dolayı. Şu anda da sahil kısımlarında hafta içi bu şekilde ama hafta sonu daha çok, yani kent sakinlerinin gelmesiyle birlikte bu bölgede insanlar serinlemeye çalışıyor. Tekrar dönecek olursak. Antalya'da hava sıcaklığından daha çok nem etkili oluyor. Şu anda Konyaaltı bölgesinde %90'a varan bir boğucu nem var.
16: Peki, çok teşekkür ediyoruz Suat Metin'e de, Antalya'dan aktardı İhlas Haber Ajansı muhabiri arkadaşımız. Şimdi sevgili izleyiciler, dönelim İzmir'e. İhlas Haber Ajansı muhabiri Mehmet Pamuk karşımızda. Kolay gelsin Mehmet diyerek sözü sana bırakalım.
18: Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Şu anda kameraman arkadaşım Sinan Yeniçeri ile birlikte İzmir'in kalbi konumunda olan Kordon Boyu'ndayız. Normalde şu anda bu saatlerde birçok yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan bir yol aslında burası. Ama şu anda şu dakikalarda yerini sakinliğe bırakmış durumda diyebiliriz. Tabii sadece İzmir'de değil, tüm yurtta ve bildiğiniz gibi Avrupa genelinde etkili olan bir çöl sıcağı dalgasıyla karşı karşıyayız. Temmuz ayının ilk haftasıyla birlikte yaz mevsimi o en yakıcı ve bunaltıcı yüzünü tüm kente hissettirmeye başladı. Bugün ise İzmir'de açık ve sıcak bir hava etkili diyebiliriz. Tabii Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre sabah saatlerinde 28 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı, Konak, Karşıyaka, Alsancak ve Güzelyalı gibi merkez noktalarda şu sıralarda 35 ila 38 derece bandında seyrediyor. Yüksek nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor diyelim. Ancak sahil şeridinden biraz daha iç kesimlere Ödemiş, Tire, Torbalı, Kemalpaşa ve Bergama gibi ilçelere doğru uzandığımızda ise tablonun daha da ağırlaştığını görüyoruz. Buralarda sıcaklıklar 38 ile 40 derecelere kadar çıkmış durumda. Akşam saatlerinde termometreler 29 dereceye gerilese de yükselen nem nedeniyle bunaltıcı hava etkisini sürdürecek diyelim. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 27 derece olması, nem oranının ise %70'e çıkması öngörülüyor. Tabii yetkililerin bu noktada önemli uyarısı var. Bunları da aktaralım hemen. Özellikle günün en sıcak saatleri olan 12.00 ile saat 15 aralarında vatandaşların dikkatli olması öneriliyor. Bu hava koşullarının yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi ve mide bulantısına neden olabileceği belirtilerek güneşten korunmak adına şapka ve şemsiye kullanılması ve özellikle güneş koruyucularının da ihmal edilmemesi gerektiği vurgulanıyor. Tabii hafta sonu sıcaklıklar devam ediyor. Hafta sonu ise İzmir genelinde en düşük sıcaklık seviyesinin 24, en yüksek sıcaklığın ise 36 derece olması öngörülüyor diyelim ve sözü İstanbul'a, merkeze bırakalım.
16: Çok teşekkür ediyoruz. İLAS Haber Ajansı muhabiri Mehmet Pamuk İzmir'den aktardı. Sevgili izleyiciler, şimdi bugün bilindiği üzere aslında bir tören zincirinin ilk günü. Öldürülen İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamenei'nin cenaze töreni başlıyor. Bugün itibariyle asıl büyük törenlerin yarın cumartesi günü olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz da İran'a gitti. Cenaze törenine katılmak üzere. Şu anda o görüntüler yansıyor ekranlara. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından Tahran'daki Sadabat Sarayı'nda kabul edildi. Cevdet Yılmaz ve beraberindeki heyet, sevgili izleyiciler, ABD İsrail saldırısında hayatını kaybetmişti. İran'ın eski lideri Ali Hamenei için düzenlenen devlet törenine katılmak üzere Tahran'da. Sonrasında bir açıklama geldi. Şöyle dedi Sayın Cevdet Yılmaz: İran'ın merhum devrim rehberi Ali Hamenei'nin cenaze törenine katılmak üzere bulunduğumuz Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Sayın Pezeşkiyan'la bir araya geldik. Kardeş, İran halkının geride bıraktığımız süreçte yaşadığı acıları yürekten paylaşıyoruz dedi. Nazik kabulleri içinde Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyor. Devrim rehberi Ali Hamenei başta olmak üzere hayatını kaybeden tüm İranlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, İran devletiyle dost ve kardeş İran halkına bir kez daha sabır ve başsağlığı diliyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından kabulünün hemen ardından yaptığı paylaşımda. Dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından Hürmüz Boğazı ile ilgili dikkat çeken bir iddia gündemde. İran ve Umman'ın Boğaz'dan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören bir planı ABD'ye sunduğu öne sürüldü. Washington tabii bu fikre çok da sıcak bakmıyor.
3: ABD ile İran arasındaki anlaşmada belirsizlikler sürerken bu kez Umman iddiası ortalığı karıştırdı. Amerikan medyasına göre dünya petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık %20'sinin geçtiği Hürmüz Boğazı için yeni bir yönetim modeli gündemde. İran ve Umman'ın boğazın yeni yönetimini kapsayan ve gemilerden idari ücret alınmasını öngören bir planı ABD'ye ilettiği belirtildi. Planın hayata geçmesi halinde daha önce ücretsiz geçiş yapılan boğazda önemli bir değişiklik yaşanacak. Geçen her gemiden belli bir ücret tahsil edilecek ve bu miktar İran'la Umman arasında pay edilecek. Ancak ABD yönetimi uluslararası sularda zorunlu geçiş ücreti uygulanmasına karşı çıkıyor. Beyaz Saray, Başkan Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'ndan İran'ın ücret talep etmesine karşı olduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da uluslararası hukuka göre hiçbir ülkenin uluslararası bir su yolundan geçiş ücreti ya da vergi alamayacağını söyledi. Umman'sa zorunlu ücret yerine deniz güvenliği ve bakım hizmetleri için gönüllü katkı modeli üzerinde durduklarını belirtti. Taraflar arasındaki görüşmeler sürerken Hürmüz Boğazı'nın gelecekte nasıl yönetileceği merakla bekleniyor.
16: Avrupa Birliği'nden teknoloji devi Google'a bir darbe daha geldi. Şirket Android işletim sistemi nedeniyle verilen milyarlarca euroluk rekabet cezasına yaptığı itirazı kaybetti.
3: Google Avrupa Birliği'nde 8 yıldır süren rekabet davasını kaybetti. Avrupa Birliği Adalet Divanı şirketin 4,1 milyar avroluk para cezasına yaptığı itirazı reddetti. Second chamber hereby. Dava Google'ın Android işletim sistemini kullanarak rakip işletim sistemlerini engellediği iddiasına dayanıyor. Avrupa Komisyonu şirkete 2018 yılında 4,34 milyar avro ceza vermiş. Bu tutar 2022'de 4,1 milyar avroya düşürülmüştü. Google'ın ise kararın Android'i açık ve ücretsiz tutmak için yaptığı yatırımları dikkate almadığını savundu. Şirket son yıllarda Avrupa Birliği'nde rekabet kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle yaklaşık 11 milyar avro ceza aldı. Google'ın dijital pazarlar yasası kapsamında arama sonuçları ve uygulama mağazası politikaları nedeniyle yeni yaptırımlarla da karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.
16: Bu saati noktalıyoruz. Saat başında yeniden birlikteyiz.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sen de hayatı dolu dolu tat. Aç bir meysu dolu dolu hayat.
3: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: aklınızda bulunsun.
1: Yeni aldığınız bir ayakkabı ilk giydiğinizde ayağınızı sıkıyor olabilir. Bunun için ayakkabınızın birkaç dakika buhara tutmanız yeterli olacaktır. Ya da içine bir gece önceden nemli bez koyarak da açılmasını sağlayabilirsiniz. Ayakkabınızın su geçirmesini önlemek için de ayakkabınızı akşamdan keten yağıyla yağlayın ve sabaha kadar bekletin. Sonrasında ayakkabınızın üzerindeki yağı bir kağıt ya da gazete yardımıyla silin. Ayakkabınızın artık su geçirmediğini göreceksiniz.
0: Aklınızda bulunsun.
2: Aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli, hızla harcama.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.

0: Bireyi değil aileyi ön plana çıkaran Benim Ailem programı özellikle genç çiftler için tam bir rehber niteliğinde. Aile içi münasebetler, ailenin sosyal çevreyle olan ilişkileri ve tabii ki çocukların beden ve ruh sağlığı. Aile kavramının ve aile olmanın önemi. Uzman konukların başka yerde bulamayacağınız tavsiyeleri. Hande Karagöz her gün farklı bir uzman konuğuyla evlerinize misafir oluyor. Benim Ailem her gün 14 haberlerinden sonra TGRT FM'de.
1: Sübhan Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.
2: Askeri uğurluyorlar.
3: Haklıyken haksız duruma düşmeyin. 112'yi arayın, gereğini biz yapalım.
4: Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: TGRT FM Haber.
1: Müzeyumda sergilenecek tarihi biyotapestry için bilet satışları büyük ilgi gördü. Yaklaşık 70 metre uzunluğundaki eser, 1066'daki Norman fethini ve William the Conqueror'ın İngiltere'yi ele geçirişini anlatıyor. Yaklaşık 950 yıldır Fransa'da bulunan Goblen ilk kez geçici olarak İngiltere'ye getiriliyor. Eserin ödünç verilmesi, Emmanuel Macron'un İngiltere ziyareti sırasında varılan kültürel işbirliği kapsamında gerçekleşti. Tarihi Goblen, Eylül ayında Temmuz 2027'ye kadar British Museum'da ziyaretçilerini ağırlayacak. British Grand Prix öncesinde pilotları sıra dışı bir geçit töreni bekliyor. Formula 1 yıldızları 28 binden fazla Lego tuğlası ile yapılan mini araçlarla Silverstone pistini turlayacak. Yaklaşık 280 kilogram ağırlığındaki elektrikli araçlar saatte 25 kilometre hıza ulaşabiliyor. Her araç takımların 2026 sezonu renkleri ve sürücü numaralarıyla özel olarak tasarlandı. Çekya'da 20 kişilik bir ekip tarafından hazırlanan araçların yapımı için 6400 saatten fazla mesai harcandı. Renkli geçit töreninin Britanya Grand Prix öncesinde hafta sonunun en eğlenceli anlarından biri olması bekleniyor. Burası Kütahya. Sevgi yolunda sabah saatlerinde gerginlik yaşandı. Belediyeye ait mısır büfelerinin kira süresi doldu. Yeni düzenleme kapsamında kaldırılmaları kararlaştırıldı.
2: Açıklama yapıldı mı?
3: Söz verdi.
1: Karara tepki gösteren işletmeci Gökhan Gökpınar çatıya çıktı. Kendini zincirledi. Büfesini ateşe vereceğini söyledi. Olay yerine polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan görüşmelerin ardından büfenin kaldırılmayacağı bilgisi paylaşıldı. Esnaf bunun üzerine çatıdan indi. Ancak iddiaya göre kısa süre sonra ekipler yeniden geldi. Bu kez kaldırma işlemi başladı. Vatandaşlar ve çevre esnafı duruma tepki gösterdi.
4: Emniyet müdürü yardımcısı dedi ki bugün yıkılmayacak dediği için adam oradan indi aşağıya.
1: Polis güvenlik önlemlerini artırdı. Esnaf emniyete götürüldü. Belediye ekipleri büfeyi kaldırdı. Kanada'nın kuruluş günü kapsamında düzenlenen tören sosyal medyanın diline düştü. Törende görevli askerler geleneksel 21 pare top atışını gerçekleştirdi. Ancak top atışları öncesinde yaşanan küçük aksaklıklar ve askerlerin eş zamanlı hareket edememesi renkli görüntülere sahne oldu. Queen's Park'taki törende zamanlama hataları ve şaşkın anlar izleyenleri gülümsetti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüleri için çok sayıda kullanıcı komedi filmi gibi yorumunda bulundu. Resmi tören yaşanan aksaklıklara rağmen planlandığı şekilde tamamlandı.

ABD'de geliştirilen yapay zeka destekli yeni nesil ev robotu tanıtıldı. Robot, çamaşır katlama, yatak düzeltme ve evdeki dağınıklığı toplama gibi günlük işleri otonom olarak yerine getirebiliyor. Yapay zeka sayesinde ev içinde kendi başına hareket eden sistemin, kullanıcıların günlük iş yükünü azaltması hedefleniyor. Şirket, robotun özellikle yaşlılar ve yoğun çalışanlar için önemli bir yardımcı olacağını belirtiyor. Yaklaşık $9,500 yani 375 bin lira fiyat etiketiyle tanıtılan robotun geniş çaplı satış tarihi ise henüz açıklanmadı.

0: Aşırı hızlı ve alkollüydü. Kaldırımdaki genç kıza çarparak ağır yaraladı. Sürücü tutuklandı.
1: O gümbürtüyle koştuk. İki aracın arasında ezilerek kalmıştık.
0: Kaza İstanbul Başakşehir'de meydana geldi. 19 yaşındaki sürücü park halindeki araca çarptı. Kaldırımda bekleyen Zahide Diyar Demirbaş araçların arasında ezildi.
2: İki aracın arasında bacaklarının ezili olduğunu, yüzünde ciddi anlamda kanamalar olduğunu ve kuzenimin ilk müdahale yaptığını gördüm.
1: Hem alkollüydü hem de uyuşturucu almıştı. Yanında 3 kız vardı, 2 erkek vardı. Arabadan inen kızlar çığlık attılar.
0: Sürücü pişkin tavırlarla çarptığı kızın yakınlarını tehdit etti.
2: İşte siz benim kimin oğlu olduğumu bilmiyorsunuz tarzında bize gözdağları vermeye başladı.
0: Alkollü sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Mahkeme adli kontrole serbest bıraktı. Ailenin itirazıyla tekrar hakim karşısına çıkan sürücü tutuklandı.
1: Şu an ben adalet bekliyorum. Bu çocuğun en ağır cezaları almasını istiyorum.
0: Yoğun bakımda tedavi gören 24 yaşındaki kızın hayati tehlikesi sürüyor.
3: Kalça kemiği, bacağı, kolu, kaburgası kırık, mesanesi patladı, akciğeri söndü, kan topladı.
0: Kaçak göçmenler operasyona yakalandı. İnsan kaçakçıları yakayı ele verdi. Ekipler Zeytinburnu'ndaki bir adreste kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti. Yabancı uyruklu şahısların ikişerli halde araca bindikleri belirlendi. Takip alınan araçta 9 kaçak göçmenle rehber ve sürücü gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 4 kaçak göçmen daha yakalandı. 13 kaçak göçmen sınır dışı edilmek için merkeze gönderildi. 4 insan kaçakçısı da adli makamlara sevk edildi. Futbol efsanesi Pelé'nin 1958 FIFA Dünya Kupası finalinde giydiği forma açık artırmaya çıkarıldı. Globally broadcast World Cup final. 10 numaralı forma ABD'nin New York kentinde bulunan Sadı Biz Müzayede evinde alıcı bekliyor. Brezilya'nın İsveç'i 5-2 yenerek ilk Dünya Kupası'nı kazandığı tarihi finalde Pelé'nin sırtındaydı. Sadı Biz yetkilileri bu formanın Pelé'nin tüm dünyaya kendini tanıttığı maçtan kalan en önemli hatıralardan biri olduğunu belirtti. 16 Temmuz'da sona erecek müzayedede tarihi formayı şimdiden 1 milyon doların üzerinde teklif verildi. Forma futbol tarihinin en değerli koleksiyon parçalarından biri olmaya aday gösteriliyor. İspanya'da yaşayan Andres Hurtado, Sevilla gezisinden beklenmedik bir hatırayla döndü. Hurtado kaldırım kenarında bulduğu çerçeveli tabloyu beğenerek evine götürdü. Ancak daha sonra yerel haberlerde eserin Joaquin Soroy'a ait değerli bir tablo olduğu ve kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine polisle iletişime geçen Hurtado, tablonun çalınmadığını sokakta bulduğu için kendisinde olduğunu söyledi. Yerel basına göre tablo sahipleri tatile hazırlanırken yanlışlıkla sokağa bırakıldı. Hurtado oysa tabloyu sadece çerçevesini beğendiği için aldığını ifade etti. Tablonun asıl sahiplerine iade edilmesi bekleniyor. Bir tarafta taksici, diğer tarafta yolcu. Ortada da onları ayırmaya çalışanlar. İzmir'in Konak ilçesinde taksici ve yolcunun kavgası caddeyi birbirine kattı. Güzergah konusunda bir türlü anlaşamayan taksi şoförü ve yolcu araçtan inip kavgaya tutuştu. Taksici biber gazı sıktı. Daha da öfkelenen yolcu taksinin dikiz aynasını kırdı. Tarafları olay yerine giden polis ekipleri ayırdı. Yüzünde çizikler oluşan taksi şoförü emniyete, darbedildiğini öne süren yolcu ise hastaneye götürüldü. İkisi de birbirinden şikayetçi oldu. merdiven altı fırsatçılara darbe vuruldu. Milyonluk sahte temizlik oyunu polis duvarına çarptı. Gaziantep Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri Başsavcılık Koordinesi'nde sahte ürün depolanan bir iş yerine operasyon düzenledi. Aramada piyasa değeri 3,5 milyon lira olan 34.650 sahte temizlik ürünü ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Emniyet yetkilileri, haksız kazanç sağlayan suç odaklarına karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Sıradan bir asansör yolculuğunu tamamen unutun. Çin'deki devasa sistem görenleri hayrete düşürüyor. Çinlilerin Bailong adını verdiği asansör, göğe uzanan dev kayalıkların arasında tam 326 metre yüksekliğe çıkıyor. 3 ayrı cam kapsülden oluşan asansörün zirveye ulaşması sadece 88 saniye sürüyor. Tek seferde 50 kişiyi taşıyabiliyor. Ayrıca dünyanın en yüksek açık hava asansörü unvanını taşıyor. Bailong asansörüne binenler kapsül bulutların içine girdiğinde kendilerini bir film sahnesinde hissettiklerini söylüyor. Bölgedeki ince ve uzun kaya oluşumları ünlü Avatar filmine de ilham kaynağı olmuştu. Her yıl milyonlarca insan sırf bu eşsiz deneyimi yaşamak için bölgeye akın ediyor. Sabahın erken saatleri Elazığ'da su almak için büfeye gelen 4 çocuk dolaptan sularını aldı. Ancak işletmenin kapalı olduğunu fark etti. O anda gözleri güvenlik kamerasına takıldı. Önce aldıkları suyu, ardından ödeyecekleri parayı kameraya gösterdiler. Sonra da ücreti iş yerinin girişine bırakıp ayrıldılar. Büfesini açmaya gelen esnaf, kapıdaki parayı görünce güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Karşısına çıkan görüntülerse hem şaşırttı hem de duygulandırdı. Dört çocuğun örnek davranışı izleyenlerin takdirini topladı.

0: Yeniden birlikteyiz. Gün ortası devam ediyor sevgili izleyiciler. İstanbul Maslak'ta bir çete çağrı merkezi üzerinden Avrupa vatandaşlarını dolandırdı. 3 adrese yapılan operasyonla çete üyeleri yakalandı. Siber dolandırıcılık çetesine operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Çete Maslak'ta yapay zeka destekli bir çağrı merkezi kurdu. Avrupa vatandaşlarını polis, savcı, asker ve banka görevlisi gibi arayıp tuzağa düşürdüler. Çekya adli makamlarının uyarmasıyla çete takibe takıldı. 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Suçüstü yakalandılar. Çökertilen çetenin çağrı merkezinde 80 yabancı uyruklu şüphelinin bulunduğu tespit edildi. Çağrı merkezi dolandırıcılarının çok sayıda Çekya vatandaşını dolandırdığı belirlendi. Haksız elde edilen gelirin banka hesapları ve kripto varlıklar üzerinden aklanmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Operasyonda çok sayıda dijital materyale de el konuldu. Van Barosu'nun çekilme kararı aldığı Rojin Kaba iş dosyasını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı titizlikle takip ediyor. Bakanlık sürecin sonuna kadar gidecek.
1: Rojin'de intihar etmez etmemiş.
2: Van Barosu dosyadan çekildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi.
3: 3. sınıf öğrencisiyim ve bu süreçte şu anda yakında stajımı yapacağım. Geleceğim nasıl gerçekten bilmiyorum. Her şey hayırlısı olsun.
2: Rojin Kabayiş 2 yıl önce üniversite okumaya gittiği Van'da kaybolmuş. Cansız bedeni 18 gün sonra 15 Ekim 2024 tarihinde Van Gölü kıyısında bulunmuştu. İlk günden beri soruşturmayı titizlikle yürüten Van Barosu, Rojin Kabayiş dosyasından çekilme kararı almıştı. Yeni bir gelişme daha yaşandı.
4: Ciğerim yanıyor artık. Ben ayakta duracak halim kalmadı.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın başlatılan adli süreçte herhangi bir hukuki boşluk oluşmaması amacıyla çalışmalarını kesintisiz sürdürdüğü belirtildi.
5: Herkese selam, kanalıma hoş geldiniz.
2: Adli sürecin takipçisi olmayı sürdüren bakanlığın soruşturma sürecini de yakından izlediği ve dava açılması halinde mahkemede ailenin yanında yer alarak hukuki desteğini sürdüreceği de belirtildi.
0: İstanbul merkezi 8 ilde resmi evrakta sahtecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği suçlarına ilişkin kapsamlı bir soruşturma başlattı. Soruşturmayla ilgili detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından paylaştı. Gürlek paylaşımında 8 ilde nüfus müdürlüklerinde görevli bazı kamu görevlileriyle irtibatlı şüphelilerin aranma kaydı bulunan şahıslara kimlik belgesi düzenlediği, sürücü belgesi bulunmayan kişilere belge temin ettiği, sahte ikamet izinleri oluşturduğu ve sahte kimliklerle tapu devir girişimlerinde bulunduğu tespit edildiğini duyurdu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı

0: İstatistik Kurumu 2026 yılı Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Haziran ayında %1'in altına geriledi. %0,99 oldu. Yıllık enflasyon ise %32,11 olarak gerçekleşti. Açıklanan verilerle milyonlarca memur, memur emeklisiyle SSK ve Bağkur emeklisinin Temmuz ayında alacağı zam oranları da kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri %17,76, memur ve memur emeklileri ise %13,52 oranında zam alacak. %17,76'lık artışla en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükselecek. %13,52'lik zamla ise aile yardım ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61 bin 809 liradan 70 bin 224 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 27 bin 772 liradan 31 bin 527 liraya çıkacak. Yıllık tüfede en yüksek artış %45,14'e konut, su, gaz, elektrik ve diğer yakıt grubunda görüldü. Bu grubu %35,45'le gıda ve alkolsüz içecekleri izledi. Ulaştırma grubundaki artış oranı %31,15 olarak kaydedildi. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira artış tavanı da belli oldu. Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami kira artış oranı %32,03 olarak hesaplandı. Açıklanan rakamların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dezenflasyon süreci başladı dedi.
1: Arz şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı. Yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulamaları, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz.
2: Çalışanların en büyük yardımcısı gündelikçiler ama 2 artı 1 evler 3 bin liradan kapı açılıyor. Bu da vatandaşa tabii fazla geliyor maddi olarak. Artan talepler, artan ücretlerle eve gündelikçi almak artık biraz hayal.
3: Kolay bir şey değil. Ev temizliği çok zor bir şey. Evet. Dizlerimden oldum.
4: Hayriye Kartal 1999 yılından 2008 yılına kadar
3: ev temizliğindeydim.
4: Evet. Ama şu an kendisi dizleri de rahatsız olmasına rağmen evine temizlik için yardımcı olacak bir personel alamıyorum.
3: Şu an 3, 4, 6 bin lira bile söyleyen var.
4: 2000'de bıraktım işte. Kimi ise 2000 TL'de bıraktı ama artık 2000 TL'den gündelikçi bulmak hayal, kapı 3000'den açılıyor, o da 2 artı 1 için.
5: 1,5-2 idi.
6: 3 tane aşağı çalışan yok.
5: 5000, 6000'e kadar çıkıyormuş şu anda.
3: Gerekirse ben temizliğe giderim.
4: Lokasyona göre, isteklere göre yani cam, duvar, halı, bunlar da istenirse fiyat artıyor.
7: Gündüzü tek seferlik ev temizliğinde ortalama fiyatlar 2 artı 1 daireler için 4 ila 5 bin TL arasında, 3 artı 1 daireler için 6 bin 7 bin, 4 artı 1 daireler için ise 7 bin ila 8 bin 500 arasında değişmektedir. Ütü, cam temizliği veya fırın. Ek hizmetler için ekstra üstüne 1000 TL koyabiliyorlar.
8: Camın dışı yokmuş, evet. Banyo yok, hı-hı, halı yok, koltuk yok. Yani günlük temizliğe çok tabii ki.
9: Daha önce aldık.
4: O temizlik yaparken yardım ediliyor muydu evde mesela?
5: Hayır. Kendisi hallediyor. İlk önce ben süpürüp siliyordum, ondan sonra ona.
4: Siz koltuk çekiyordunuz, o siliyor muydu?
8: Aynen o şekilde. Kendim de yoruluyordum yani.
0: Aslında gündelikçileri gündeme getiren bir video oldu.
10: Kibrit kutusundan daha minik yarısı kadar bir peynir vardı. 3 tane zeytin vardı.
8: Bu bayan haklı. İkram mutlaka olmalı. Veren el alan elden daha üstündür.
11: Dışarıdan yemek söylüyorduk. Evet. Çay veriyoruz.
4: Evet. Şimdi bir yanda temizlik için verilen ücret var. Diğer yanda bir de artık talepler var. Kimi temizliğe gelen kişi evdeki deterjanları kullanmıyor. Kendi istediği markayı aldırmak istiyor.
11: Evet, doğru.

0: duyuyorum ben de. Niye artı bir masraf olsun?
1: Ha, bir de o da varmış. Böyle. Evet, o zaman çok pahalıya mal oluyor.
2: Yabancı temizlikçi alır mıydınız?
3: Güvenemem yani ben. Ay, evimin anahtarını asla vermem.
4: Yabancılar ben hiç almam.
3: Biz kendimiz yapıyoruz.
2: Biz hanımla el ele veririz, kendimiz hallederiz.
3: Kendimiz yapıyoruz canım, yapacak bir şey yok şimdi.
5: Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tüm komuta kademesini aynı çatı altında toplayacak en gelişmiş güvenlik sistemleriyle korunacak. Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirmesini Ay Yıldız karargahı önünde yaptı. Amerikan savunmasının kalbi Pentagon'u bile gölgede bırakan o karargahın kapıları ilk kez açıldı.
6: Ey mavi göklerin beyaz ve kızıl süsü! Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü, ışık ışık, dalga dalga bayrağım, senin destanını okudum, senin destanını yazacağım.
7: Ekranda da izlediniz, her şeyiyle, duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı burada meydana getirmiş olacağız.
8: Türkiye'nin yeni komuta merkezi kapılarını ilk kez açıyor. Pentagon'dan daha büyük olduğu belirtilen Ay Yıldız karargahı NATO konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor.
9: Türk bayrağından ilham alındı. Mimarisi Ay Yıldız şeklinde planlandı. Sadece 5 yılda tamamlandı. Amerikan savunmasının kalbi Pentagon'u gölgede bıraktı.
8: Karargah projesi Ay ve Yıldız olmak üzere iki ana bölümden oluşuyor.
9: Karargahın mimarisinde ilginç bir başka noktaysa havadan bakıldığında bina TC şeklini oluşturması.
8: Toplamda 15 bin personele hizmet verecek yerleşkenin merkezinde ortak kullanıma ayrılmış hilal şeklinde bir bina yer alıyor.
9: Ay Yıldız yerleşkesi dağınık yapıdaki kritik askeri kurumları tek çatı altında buluşturacak. Böylece koordinasyon, güvenlik ve lojistik açıdan savunma yönetiminde yeni bir dönemi başlayacak.
8: 12,6 milyon metrekarelik alana kurulan Ay Yıldız karargahı Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarını aynı kampüste buluşturacak.
9: Tehditler de düşünüldü. Adeta aşılmaz bir duvar örüldü. Yerleşke çevresinde görünmez bir çelik kubbe olası risklere karşı koruma kalkanı olacak.
8: Karargahta inşaat teknolojisinin en son imkanları kullanıldı. Balistik saldırılardan kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditlere, siber güvenlik önlemlerinden özel takviyeli beton yapısına kadar her detayıyla titizlikle tasarlandı ve o şekilde inşa edildi.
9: Ay Yıldız yerleşkesi şimdiden dünyanın en önemli askeri yapılarından biri haline geldi. Türk ordusunun gücü ve saygınlığını pekiştirdi. İlk sınavını NATO Liderler Zirvesi'nde verecek NATO Savunma Bakanları ve üst düzey temsilcileri için karargahta özel resepsiyon düzenlenecek.
5: Venezuela'da depremin ardından umutlandıran bir kurtuluş yaşandı. Enkaz altında 8 gün boyunca yaşam mücadelesi veren 44 yaşındaki bir adam sağ çıkarıldı. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.
9: Venezuela'da umut dolu bir kurtuluş. Yıkıcı depremin üzerinden tam 8 gün geçti. Ekipler zamana karşı yarışırken enkazdan gelen bir ses herkese yeniden umut verdi. 24 Haziran'da ard arda meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Felaketin üzerinden 8 gün geçmesine rağmen enkaz altından gelen bir yaşam belirtisi tüm ekiplere moral oldu.
10: Estás bien?
9: La Guaira eyaletinde çöken bir alışveriş merkezinin otoparkında mahsur kalan 44 yaşındaki Hernan Alberto Gil Flores günler süren titiz çalışmanın ardından kurtarıldı. Şili itfaiyesinin yürüttüğü hassas operasyonda ekipler önce Flores'le görsel temas kurdu. Kalın beton bloklarının arasında oluşan dar boşluktan uzanan parmaklar umut dolu bekleyişin simgesi oldu. Yaklaşık 9 metre derinlikte bulunan Flores'e kurtarma çalışmaları boyunca hortum ve şırınga yardımıyla su, sıvı gıda ve ilaç ulaştırıldı. Saatler süren operasyonun ardından sedyeyle enkazdan çıkarılan Flores, sağlık ekiplerine teslim edildi. Eşi Usbimar González duygularını şu sözlerle dile getirdi.
4: Onun yaşadığını öğrendiğim an yeniden umutlandım. Bir kahraman gibi direndi.
9: Öte yandan depremin yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan güvenlik kamerası kayıtlarında La Guaira eyaletinin Karibe bölgesindeki çok katlı bir binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu görüldü. Dev toz bulutunun yükseldiği görüntüler depremin yıkıcı gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Yetkililere göre depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı her saat artıyor. Türkiye'nin de aralarında olduğu arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları ise enkaz alanlarında aralıksız devam ediyor.
5: Ve Gazze sevgili izleyiciler, İsrail'in sistematik saldırısına maruz kalan bir soykırım sürecine ne yazık ki maruz bırakılan Gazze tam 1000 gündür ölüyor başlıkta olduğu gibi. Bakın tabii biz elbette belki rakam olarak telaffuz ediyoruz ama gerçekten binlerce çocuğun, bebeğin, kadının, sivilin hayatını kaybettiği Gazze. 2023, 7 Ekim 2023'te başlamıştı Gazze'deki o aslında dediğimiz gibi soykırım süreci, İsrail'in saldırıları. Geçen 1000 günde 73 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. İsrail tarafından katledildi, öldürüldü sevgili izleyiciler. 10 binlerce yaralı ve hasta var. Tam 58 bin çocuk ana babasını kaybetti. 58 bin çocuk yetim ve öksüz Gazze'de. 47 bin kadın dul kaldı, eşlerini kaybetti. 700 bin öğrencilik öğreniminden, 88 bin öğrenci yüksek öğreniminden mahrum kaldı. 2 milyon kişi evsiz. Bilindiği üzere İsrail'in öncelikli hedefi Gazze'yi insansızlaştırma, Gazze'leri oradan sürme ve kendine yerleşim alanları oluşturma sevgili izleyiciler. Gazze'deki binaların yaklaşık %95'i tamamen ya da kısmi olarak yıkıldı ve 2 milyondan fazla sivil şu anda evsiz değerli izleyiciler. Altyapıdaki yıkım %97. Ve Birleşmiş Milletler'e göre o altyapının yeniden inşası için gereken rakam en az 70 milyar dolar ve 1.6 milyon Filistinli ise aç. Dediğimiz gibi bunlar belki sadece birer rakam olarak yansıyor ama 80 bine yakın kişi ne yazık ki İsrail'in saldırılarında katledildi, hayatını kaybetti. Tam 1000 gündür. O katliam devam ediyor.
9: Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarının üzerinden tam 1000 gün geçti. Geride kalan 1000 gün, yıkılan şehirler, dağılan aileler ve geriye sadece enkazların arasında yaşamaya çalışan insanlar kaldı. Gazze'nin büyük bölümü artık harabeye dönmüş durumda. Resmi açıklamalara göre 10 binlerce sivil hayatını kaybetti. 100 binlercesi yaralandı. Binlerce kişidense hala haber alınamıyor. En ağır bedeli yine çocuklar ödedi. Hayatını kaybeden çocukların sayısı 21.500'ü aştı. Henüz 1 yaşına bile basamayan 1022 bebek. Dünyaya gözlerini açtıktan kısa süre sonra ölen yüzlerce bebek. Oyuncakların yerini enkaz aldı. Okul sıralarının yerini çadırlar, çocuk seslerinin yerini ise sirenler ve patlamalar doldurdu. Saldırıların yükünü kadınlar da omuzladı. 10 binlerce kadın hayatını kaybetti. Binlercesi eşini, evladını, ailesini kaybetti. 10 binlerce çocuk yetim ya da öksüz kaldı. Evler yıkıldı, mahalleler haritadan silindi. Okullar, hastaneler, ibadethaneler hedef oldu. Bir zamanlar yaşamın sürdüğü sokaklarda bugün sessizlik hakim. Hayatta kalanlarsa suya, ekmeğe ve bir tas sıcak yemeğe ulaşabilmek için saatlerce bekliyor. Birleşmiş Milletler'in uyarıları, Uluslararası Adalet Divanı'nın tedbir kararları, dünyanın dört bir yanından yapılan ateşkes çağrıları. Ancak Gazze'de ateşkes kağıtta kaldı. Bombalar durmadı, saldırılar sona ermedi. Gökyüzü hala savaş uçaklarının sesiyle yankılanıyor. Bin gün süren saldırıların sonucunda milyonlarca insan evsiz kaldı. Yüz binlerce kişi çadırlarda, yıkıntılar arasında yaşam mücadelesi veriyor. Çocukların geleceği, annelerin umutları, ailelerin yıllarca emek vererek kurduğu hayatlar. Hepsi saldırıların gölgesinde kaldı ve şimdi Gazze'de bin gün geride kaldı. Ama acı bitmedi, saldırılar hala devam ediyor. Ve bin gündür süren bu saldırılarda en büyük beklenti değişmedi. Silahların susması, çocukların yeniden güven içinde yaşayabilmesi ve Gazze'ye kalıcı barışın gelebilmesi.
5: ABD İsrail saldırılarında öldürülen İran'ın eski dini lideri Ayetullah Ali Hamenei için cenaze töreni düzenleniyor. Başladı sevgili izleyiciler, cenaze törenine ilişkin o takvim. Aydınlık Gazetesi muhabiri Gürkan Demir takip ediyor. Gürkan Demir merhabalar, İstanbul'dan selamlar. Hemen sözü sana bırakalım, nedir detaylar?
11: Yabancı konukların katılımıyla ilk tören bugün sabahın erken saatlerinden itibaren başladı. Başta Türkiye olmak üzere yaklaşık 100 ülkeden devlet başkanı, başbakan, cumhurbaşkanı, meclis başkanı, milletvekilleri veya çeşitli siyasi partilerin temsilcilerinin katılımıyla Ayetullah Ali Hamenei'nin naaşı ziyaret ediliyor, bir anlamda veda ediliyor. İran'daki Tahran'daki İmam Hümeyni musallasına naaş tabut yerleştirildi. Konuklar naaşın önüne geliyorlar ve selamlama, duanın ardından alandan çıkıyorlar. Bu şekilde devam ediyor. Türkiye'den elbette önemli isimler de katılıyor. Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu törene katılıyor. Önümüzdeki saatlerde veya dakikalarda Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı sözünü ettiğimiz o musallada olacak. Henüz bu süreç başlamış değil ama öğleden önce Türkiye'den gelen CHP, Vatan Partisi, Yeniden Refah, Büyük Birlik Partisi gibi siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan bir grup o geçit törenine katıldılar. Aynı zamanda Lübnan İzbullah'ından, Irak'taki Haçlı Şabi'den, Yemen'deki Ensarullah Hareketi'nden temsilciler de katılıyor. Pakistan Başbakanı ki bu süreçte Amerika ile İran arasında arabuluculukta önemli bir rol oynamıştı. O da bizzat bu cenaze törenine katılan isimler arasında. Cevdet Yılmaz Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tahran'a indikten sonra İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian tarafından Sadabat Sarayı'nda karşılandı. İkili arasında bir görüşme oldu. Görüşmeye dair Cevdet Yılmaz Twitter hesabından bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı. Kardeş İran halkının geride bıraktığımız süreçte yaşadığı acıları yürekten paylaşıyoruz. Türkiye olarak bölgemizde barış ve istikrarın kalıcı hale gelmesi, diyalog kanallarının güçlendirilmesi ve savaşın ardından normalleşme sürecinin desteklenmesi yönündeki çalışmalara katkı sunmayı sürdüreceğiz diyor. Ve aynı zamanda İran ile her türlü alanda ekonomi, ticaret, enerji ve ulaştırma başta olmak üzere ikili ilişkilerin gelişimi konusunda çalışmaların devam ettirileceğini ifade etti.
5: Gürkan, şunu da sorayım. Şimdi bugün cenaze töreni başladı ama devam edecek. Ne kadarlık bir takvim öngörülüyor? Ne kadar sürecek? Ya da farklı şehirlerde de yine temsili törenler yapılacak mı?
11: Önce şunu da hatırlatarak söyleyeyim. Atladım onu. Resmi olarak yapılan, yabancı konuklar için yapılan töreni sadece İran devlet televizyonu görüntülüyor ve canlı olarak yayınlıyor. Yabancı basın oraya davet edilmedi ama yabancı basın sizin de işaret ettiğiniz gibi yarın sabahtan itibaren başlayacak olan törenlere katılacak. Yarın ve pazar günü başkent Tahran'da yine İmam Hümeyni musallasında 48 saat boyunca kapılar açık olacak ve vatandaşlar tarafından veda töreni düzenlenecek. Vatandaşların katılımıyla olacak bu. Pazar günü sabah cenaze namazı kılınacak toplu bir şekilde. Pazartesi günü sabah ise başkent Tahran'da yaklaşık 10 kilometrelik bir güzergah üzerinde yürüyüş yapılacak Naaş'ın etrafında. Esas cenaze töreni Tahran'da o gün olacak. Salı günü Naaş kuma götürülecek, kumda tören olacak. Çarşamba günü İran, Necef ve Kerbela kentlerinde cenaze töreni düzenlenecek. Naaş Irak'a götürülecek. Ardından da 9 Temmuz Perşembe günü İran'ın Meşet kentinde düzenlenecek son törenle birlikte Hamaney'in Naaş'ı İmam Rıza Türbesi'ne defnedilecek.
5: Peki Gürkan Demir, çok teşekkür ediyoruz. Aydınlık Gazetesi Tahran muhabiri Gürkan Demir aktardı cenaze törenine ilişkin detayları. Kolaylıklar Gürkan. Dünya Sağlık Örgütü'nün İstanbul'daki toplantısında depremde sağlık hizmetleri ele alındı. Türkiye'nin tecrübeleri paylaşıldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul depremine yönelik 10 bölgeye ayrılmış özel bir koordinasyon sistemiyle sağlık altyapısının hazır olduğunu belirtti.
9: Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'de toplandı ve deprem ilk kez sadece sağlık boyutuyla ele alındı. İstanbul'da düzenlenen depremlerde sağlığın korunması, deprem acil durum yönetimi yoluyla sağlık güvenliğinin güçlendirilmesi konulu DSÖ Bakanlar Konferansı'na 12 ülkeden bakan ve bakan yardımcıları, yaklaşık 40 ülkeden de temsilciler katıldı.
12: Bugün neden burada olduğumuzu net bir şekilde vurgulamak istiyorum. Bu konuyu konuşmak için toplandık ve özellikle afetler karşısındaki hazırlıktan bahsediyoruz. Sadece pandemiler değil de afetler için hazırlık.
9: Konferansta Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge de konuştu. Kluge, depremleri engelleyemesek de sağlık sistemlerinin hazır olmasını sağlayabiliriz dedi. Türkiye'nin deneyimlerini şeffaf şekilde paylaştığını belirterek bu tecrübelerin afet öncesinde uygulanması gerektiğini vurguladı.
13: Bir ilin nesi var? İki ilin sesi var. What can one hand do? Two hands make a sound.
14: Thanks.
9: Depremlerde sağlığı koruma başlıklı oturuma Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da katıldı. Bakan Memişoğlu, şehir hastaneleri, acil hizmetler, UMKE ve dijital altyapı sayesinde sağlık sisteminin güçlendiğini anlattı ve beklenen İstanbul depremine değindi.
15: En önemli işlerden bir tanesi özellikle maalesef korkulan İstanbul depremine de bu ülkenin hazır olması gerekir her açısından. Ve bir sağlık sisteminde şunu yaptık özellikle İstanbul depremi için. Deprem olduğu sıfırıncı andan itibaren herkes sağlık sisteminde ne yapacağını, nasıl hareket edeceğini, nereye gideceğini bilmesi gerektiği için özel bir çalışma yaptık İstanbul'la ilgili ve İstanbul'u 10 bölgeye ayırdık. Yani bizim şu andaki sağlık sistemimizde özellikle İstanbul depreminde kim Türkiye'de hangi ilde hangi sağlık çalışanı, hangi malzeme, hangi yöntemle nereye gideceğini öğreniyor şu anda. Ve böylece ilk andan itibaren siz esasında otomatik bir sistemle bu tür afetlere müdahale etmeniz gerekiyor. Sağlık sistemimiz buna açıkça söylüyorum hazır vaziyette.
9: Bakan Memişoğlu, olası İstanbul depreminde farklı illerdeki hekimlerin görev yerlerinin şimdiden planlandığını açıkladı.
15: Deprem bölgesindeki her bir vatandaş depremzede, oradaki sağlık çalışanı da depremzede. O nedenle buna önceden hazırlıklı olması hem sağlık personelinin hem oradaki depremzede olan vatandaşların gerektiği zaman nakli de dahil her şeye hazırlıklı olmamız lazım ki Türkiye şu anda buna hazır.
9: İstanbul'da deprem izolatörlü hastanelerin inşa edildiğini belirten Memişoğlu, mega kentte sistemi yönetecek lojistik noktalar oluşturulduğunu ekledi.
15: Esasında ilk 48 saatte depremi kendi kendine yönetebilecek bir sağlık sistemi oluşturmuş durumdayız. Bunu da diğer ülkelerle paylaşıyoruz.
5: Sevgili izleyiciler, ülkemiz sıcak hava dalgasının etkisi altında mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor hava sıcaklıkları. Bizler de yine bültenlerimiz boyunca farklı illerden hava durumuna, hava sıcaklıklarına ilişkin yansıyanlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Yine 3 ayrı noktaya 3 ayrı muhabir arkadaşımıza bağlanacağız. İras Haber Ajansı muhabiri arkadaşlarım Mehmet Pamuk İzmir'de, Umutcan İşletici Adana'da, Rıdvan Kılıçsa Diyarbakır'da. Önce bir Diyarbakır'a dönelim, bir kez daha Rıdvan'a kolay gelsin diyerek oradan detayları alarak başlayalım.
14: Teşekkürler Gülden Kalecik demiş Taş. Diyarbakır'da sıcak hava her geçen gün etkisini artırıyor. Termometre 40 dereceyi gösterse de hissedilen sıcaklığın daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Bir önceki saat diliminde yayınımızı Merkez Sur ilçesinde yapmıştık. Dört ayaklı tarihi minareni orada yapmıştık. Yoğunluğun fazla olduğu bir noktaydı ama bu saat diliminde sıcaklıktan ötürü pek insan sirkülasyonu olmadığını belirtelim. Zira bu saatte ise vatandaşlar, çocuklar özellikle Diyarbakır'ın tarihi bir noktasında Anzele Söz Havuzu'nda çocuklar burada serinlemeye çalışıyorlar. Ve vatandaşlar buradaki tarihi suya girip serinlemeye çalışıyorlar. Çocuklar ailelerinin gözetiminde bu havuza giriyorlar. Sabah saatlerinden itibaren çocuklar soluğu burada alıyorlar. Adeta bir plajı sahil kenarını andıran bir görüntü şu anda ekranlara yansıtıyor kameraman arkadaşım Mehmet Ali Kaya. Aileler burada, çoluk çocuklar burada. Aileler havuzun içine ayaklarını bırakarak serinlemeye çalışıyorlar. Zira Diyarbakır Valiliği geçtiğimiz gün söz havuzlarında, gölet, sulak alanlarda vatandaşların suya girmesini yasaklamıştı. Ama sıcak hava etkisi her geçen gün arttığı için çocuklar özellikle bu uyarıları dikkate almayıp burada soluğu alıp suya girmeye çalışıyorlar. Sabah saatlerinden itibaren saat 9 sularından 16-17 saat dilimine kadar sıcak hava dalgası Diyarbakır'da bu saat dilimlerde etkisini sürdürüyor. Akşam saatlerinden itibaren bu hissedilen sıcaklık bir nebze de olsa düşüyor. Zira çocuklar burada en çok bu sıcaklıktan etkileniyor ve evde durmuyorlar. Soluğu burada alıyorlar. Vatandaşlar ise aileleriyle birlikte buraya geliyorlar. Çocuklar burada özellikle söz havuzunu tercih ediyorlar diyerek sözü Diyarbakır'dan İstanbul'a bırakalım.
5: Peki. Rıdvan, çok teşekkürler sana ve muhabir arkadaşımıza. Rıdvan Kılıç aktardı Diyarbakır'dan sevgili izleyiciler. Şimdi geçelim Adana'ya. İras Haber Ajansı muhabiri Umutcan İşledici Adana'dan karşımızda.
16: Evet, Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da şu anda Meteoroloji Genel Müdürlüğü ölçümlerine göre hava sıcaklığı 33 derece. Ancak hissedilen sıcaklık %70 nemle birlikte 40 dereceyi aşmış durumda. Bizler de kameraman arkadaşım Serkan Çetinkaya ile birlikte Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'ndayız. Bir saat önceki yayınımızda size Atatürk Parkı'ndaki termometreyi göstermiştik ve termometrenin aşırı sıcaktan dolayı bozulduğunu bahsetmiştik. Şu anda parkın farklı bir noktasındayız. Adanalılar saat 12 ile 16 arasında mümkün mertebe dışarı çıkmıyorlar. Çıkan vatandaşlar da parktaki gölgelik alanlarda oturarak veya vakit geçirerek serinlemeye çalışıyor. Ancak şu anda parkın çok fazla kalabalık olmadığını da görüyoruz. Adana'da da hava sıcaklığının önümüzdeki haftadan itibaren daha da yükselmesini, meşhur Adana sıcaklarının başlamasını ve 45-50 derecelik sıcaklıkları görmeyi bekliyor diyelim. Adanalıların aşırı sıcaklarla, kavurucu sıcaklarla mücadelesi sürecek diyelim ve sözü tekrardan stüdyoya bırakalım.
5: Peki Umutcan İşledici'ye çok teşekkür ediyoruz Adana'dan aktardı ve son olarak İzmir'deyiz sevgili izleyiciler. İlas Haber Ajansı muhabiri arkadaşımız Mehmet Pamuk karşımızda. Mehmet, kolay gelsin. Nedir İzmir'den aktaracakları?
17: Teşekkürler. Öncelikle iyi yayınlar. Bizler şu anda kameraman arkadaşım Sinan Yeniçeri ile birlikte aslında İzmir'in simge noktalarından biri olan Kordon boyundayız. Tabii burası normal şartlarda bu saatlerde oldukça yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak kullandığı alanlardan bir tanesi. Hemen arka tarafım yol boyunca Alsancak'a doğru giden bir yol aslında. Bu yüzden de birçok vatandaşın kullandığı bir yol. Tabii şu saatler itibariyle de burada bir sakinlik var diyebiliriz. Kameraman arkadaşım Sinan Yeniçeri sizlere etrafı göstersin. Ben de notlarımı sizlerle paylaşayım. Tabii sadece İzmir'de değil, tüm yurtta bildiğiniz gibi Avrupa genelinde etkili olan bir çöl sıcağıyla karşı karşıyayız. Temmuz ayının ilk haftasıyla birlikte yaz mevsimi o en yakıcı ve bunaltıcı yüzünü aslında tüm kentte hissettirmeye başladı diyebiliriz. Bugün ise İzmir'de açık ve sıcak bir havanın etkili olduğunu söyleyelim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre ise sabah saatlerinde 28 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı Konak, Karşıyaka, Alsancak ve Güzelyalı gibi merkez noktalarında şu sıralarda 35 ila 38 derece bantlarında seyrediyor. Tabii yüksek nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklığın ise 40 dereceye ulaşılacağı tahmin ediliyor diyelim. Ancak sahil şeridinden biraz daha iç kesimlere gidelim. Orada da Ödemiş, Tire, Torbalı, Kemalpaşa ve Bergama gibi ilçeler, tabii bu ilçelerde tablonun daha da ağırlaştığını görmekteyiz. Buralarda sıcaklıklar 38 ila 40 derecelere kadar çıkmış durumda. Akşam saatlerinde termometreler 20 dereceye gerilese de tabii yükselen nemin de etkisi var ve bu sebeple bunaltıcı havanın etkisinin süreceğini söyleyelim. Gece saatlerinde ise sıcaklığın 27 derece olması, nem oranının ise %70'e çıkması öngörülüyor. Tabii sıcaklıklar dedik, yetkililerin de bu konuda önemli bir uyarısı var. Özellikle günün en sıcak saatlerinde, yani saat 12 ile 15 aralarında vatandaşların daha da dikkatli olması öneriliyor. Bu hava koşullarının yorgunluk, halsizlik, baş dönmesi ve mide bulantısına neden olabileceği belirtiliyor. Ve güneşten korunmak amacıyla da tabii güneş koruyucularının da ihmal edilmemesi gerektiği yetkililer tarafından öneriliyor. Bugün havanın sıcak olduğuna değindik. Tabii hafta sonu. Hafta sonu da hava sıcaklık etkisi devam edecek. İzmir'de hafta sonu en düşük sıcaklığın 24, en yüksek sıcaklığın ise 36 derece civarında olması bekleniyor diyelim ve sözü buradan merkeze bırakalım.
5: Peki, çok teşekkür ediyoruz. İlas Haber Ajansı muhabiri arkadaşımız Mehmet Pamuk'a da sevgili izleyiciler. Paranın gücü bir çiftçinin inatçı gururuna çarptı. Bursa'da lüks gökdelenlerin tam ortasındaki tarlasına biçilen 150 milyon lirayı elinin tersiyle iten üretici, betona inat buğday ekmeye 377 gündür devam ediyor.
9: Dört bir yanı betonla çevrili bir avuç toprak ve paranın gücünü elinin tersiyle iten bir çiftçi, ranta karşı açılan buğday direnişi sürüyor. Bursa Nilüfer'de gökdelenlerin ortasında ezber bozan bir manzara yükseliyor. Çevrede dönümü 25-30 milyon liraya kapışılan arazilerin tam kalbinde bir buğday tarlası yer alıyor.
18: Gördüğümüz yerde de hala direnen bir çiftçi, ben çiftçiyim, burası benim tarım arazim diye bas bas bağıran bir çiftçinin ektiği buğdaylar ve bir yandan gökdelenler.
9: 5 dönümlük imarlı tarlasına tam 150 milyon lira değer biçildi. Sat diyenleri, müteahhitleri elinin tersiyle itti. Tam 377 gündür kararından sapmayan inatçı üretici milyonları değil toprağını seçti.
18: İstese burayı ranta dönüştürüp milyonlarca lira para kazanabilir ama direniyor, ben çiftçilik yapmak istiyorum diye.
9: Lüks rezidans sakinleri pencerelerinden havuz değil rüzgarda dalgalanan buğday başaklarını görüyor. Çünkü bu arazinin sahibi beton binalara inat üretmeye devam ediyor. Milyonları reddeden üreticinin bu hasattan hedefi sadece 39 bin lira. 3 ton buğdaydan gelecek bu para ona milyonlar değil ama büyük bir gurur kazandıracak.
18: Bunun önlemini alamazsak ne yazık ki Bursa'da tarım toprağı bulamayacağız yakında.
5: Trafik kavgaları, kazalar ve araçtan inenlere kesilen 180 bin liralık rekor ceza araç kamerası satışlarını patlattı. Hakkını aramak ve kendini güvenceye almak isteyen sürücüler araç içi kameralara akın etti. Peki kamera alınırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? İşte ayrıntılar.
19: Buna konuş. Buna konuş. Buna konuş.
20: Arkadaşım trafikte bir kavgaya karıştı. Kadın arkadaşıma saldırmak istemiş beyefendi ve araçta kamerayı görünce geri dönmüş. Aynı şey benim de başıma gelir diye araç içine öne ve arkaya kamera taktırdım.
21: Trafikte dijital şahitlik dönemi başladı. Artık yaşanan kazalarda ve tartışmalarda sözler değil kameralar konuşuyor. Bu da araç içi kamera satışlarını artırdı. Artık trafikte araçtan inmek yerine kayıt tuşuna basıyoruz.
22: Cezalar zaten caydırıcı. Kamerayı görünce de zaten geri adım atarız. Bunu da yapacak zaten bir kişilikte değilim.
0: Trafikte oluşabilecek olumsuz durumlara karşı hani trafik kazası olur, herhangi bir saldırma durumu olur. Bunların önlemini almak için, elimde kanıt olması için ben kayıt kamerası taktırmaya geldim.
1: 2000 liradan başlıyor, 20 bin liraya kadar yükselebiliyor. Burada bütün kamera çeşitlerimiz var bizim. Mesela bu 3 kamera. Bunun fiyatı ortalama şu an 7 ve 8 bin lira arasında değişmekte. Tek sadece ön kamera, bu da şu an 4 bin lira. Bir de ön ve arka olarak dediğimiz kamera var. Bu da ortalama şu an 5 volt olarak değişiyor.
21: Araç içi kameralar kesin delil niteliği taşıyor. Peki alırken nelere dikkat etmeliyiz ve hangi özelliklerde olmalı?
1: Döngüsel kayıtın en güzel özelliklerinden biri şu. 24 saat boyunca hiç aracı kullanmadınız. Hafızada tasarruf ediyor. Park modu şu. Araç park halindeyken herhangi bir titreşim veya herhangi bir harekette direktmen kayda geçiyor. G sensörü kaza anında anlık bir darbeyi harici bir klasöre depoluyor ve bunu da direktmen silinemez hale getiriyor. 3 özelliğinde aynı cihazda olması tabii ki de daha avantajlı ve daha iyi olur herkes için.
21: Araç kameraları sigorta süreçlerini de hızlandırıyor. Avrupa'da birçok ülkede araç kamerası olanların kasko poliçelerinde %20'ye varan indirimler yapılıyor. Sektör temsilcileri bu durumun Türkiye'de de masaya yatırılmasını istiyor.
22: İhtiyaç olabileceğini düşündüğüm için taktırdım. Daha kendimi güvende hissediyorum. Tüm ülke genelinde zorunlu olması benim için daha faydalı.
1: Kamerayı bizden aldıkları zaman montajı da tamamen biz gerçekleştiriyoruz ve ekstra ücret almıyoruz.
23: Yarım saat 45 dakika montaj süremiz oluyor. Yarım saat 45 dakikada müşterimize teslim ediyoruz.
5: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla İstanbul Arnavutköy'de 5 tesisin toplu açılışı yapıldı. O tesislerin arasında anaokulu, aile sağlığı merkezi de var.
24: Hoş geldiniz.
25: Biz de bakanlık olarak aileyi merkeze alan her hizmetin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileyi güçlendiren, şehirlerimizi aile dostu hizmetlerle buluşturan yeni bir dönemin adı olacak.
9: Aileyi merkeze alacağız dedi. Yerel yönetimlerimizle işbirliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz ifadesini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla Arnavutköy'de 5 tesis açıldı.
26: Milletimizin bahtiyar olması için.
9: Aile Danışmanlığı Merkezi, Anaokulu, Aile Sağlığı Merkezi açılışı yapılan tesislerden bazıları. Bakan Göktaş açılış töreninde çocuğun güvenle büyüdüğü şehir güzelleşir dedi.
25: Bir çocuğa yapılan yatırımın bir ülkenin geleceğine yapılan en değerli yatırımdır.
27: Milli Eğitim Bakanlığımız ile imzaladığımız işbirliği protokolü çerçevesinde hayata geçirdiğimiz Arno Çocuk projemizin inşallah bir şubesi de burada olacak.
9: Aile Danışmanlığı Merkezi'ne de vurgu yaptı Bakan Göktaş. Aileler için önemli bir destek merkezi olacak dedi.
25: Aile, çocuk ve ergen danışmanlığı, bireysel danışmanlık, grup terapileri, eğitim seminerleri ve diyetisyen hizmeti sunulacak.
9: Bir de müjde verdi.
25: Yakın zamanda Arnavutköy'de bir engelsiz yaşam merkezinde temelini kısa sürede atacağız.
9: Bakan Göktaş açılışta çocuklarla beraber kurdele kesti.
5: Bu saati noktalayalım. Saat başında yeniden birlikteyiz.
28: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
29: Doğada ne varsa Zevra'da da.
30: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
31: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
28: Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
3: DTS uğraşır.
2: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
3: DTS ile ödenir.
2: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
3: DTS kovalar.
2: Güzel de ne bu ya DTS?
3: Dinleyelim.
4: DTS yani doğrudan tahsil.

olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir yaraya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest Kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT efendim.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: TGRT FM Haber.
6: Aşırı hızlı ve alkollüydü. Kaldırımdaki genç kıza çarparak ağır yaraladı. Sürücü tutuklandı.
7: O gümbürtüyle koştuk. İki aracın arasında ezilerek kalmıştık.
6: Kaza İstanbul Başakşehir'de meydana geldi. 19 yaşındaki sürücü park halindeki araca çarptı. Kaldırımda bekleyen Zahide Diyar Demirbaş araçların arasında ezildi.
8: İki aracın arasında bacaklarının ezili olduğunu, yüzünde ciddi anlamda kanamalar olduğunu ve kuzenimin ilk müdahale yaptığını gördüm.
7: Hem alkollüydü hem de uyuşturucu almıştı. Yanında 3 kız vardı, 2 erkek vardı. Arabadan inen kızlar çığlık attılar.
6: Sürücü pişkin tavırlarla çarptığı kızın yakınlarını tehdit etti.
8: İşte siz benim kimin oğlu olduğumu bilmiyorsunuz tarzında bize gözdağları vermeye başladı.
6: Alkollü sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Mahkeme adli kontrole serbest bıraktı. Ailenin itirazıyla tekrar hakim karşısına çıkan sürücü tutuklandı.
7: Şu an ben adalet bekliyorum. Bu çocuğun en ağır cezaları almasını istiyorum.
6: Yoğun bakımda tedavi gören 24 yaşındaki kızın hayatı tehlikesi sürüyor.
9: Kalça kemiği, bacağı, kolu, kaburgası kırık, mesanesi patladı, akciğeri söndü, kan topladı.
6: İngiltere'de British Museum'da sergilenecek tarihi Biotapestry için bilet satışları büyük ilgi gördü. Yaklaşık 70 metre uzunluğundaki eser, 1066'daki Norman fethini ve William the Conqueror'ın İngiltere'yi ele geçirişini anlatıyor. Yaklaşık 950 yıldır Fransa'da bulunan goblen ilk kez geçici olarak İngiltere'ye getiriliyor. Eserin ödünç verilmesi, Emmanuel Macron'un İngiltere ziyareti sırasında varılan kültürel işbirliği kapsamında gerçekleşti. Tarihi goblen, Eylül ayında Temmuz 2027'ye kadar British Museum'da ziyaretçilerini ağırlayacak. British Grand Prix öncesinde pilotları sıra dışı bir geçit töreni bekliyor. Formula 1 yıldızları 28 binden fazla Lego tuğlasıyla yapılan mini araçlarla Silverstone pistini turlayacak. Yaklaşık 280 kilogram ağırlığındaki elektrikli araçlar saatte 25 kilometre hıza ulaşabiliyor. Her araç takımların 2026 sezonu renkleri ve sürücü numaralarıyla özel olarak tasarlandı. Çekya'da 20 kişilik bir ekip tarafından hazırlanan araçların yapımı için 6400 saatten fazla mesai harcandı. Renkli geçit töreninin Britanya Grand Prix öncesinde hafta sonunun en eğlenceli anlarından biri olması bekleniyor. Burası Kütahya. Sevgi yolunda sabah saatlerinde gerginlik yaşandı. Belediyeye ait mısır büfelerinin kira süresi doldu. Yeni düzenleme kapsamında kaldırılmaları kararlaştırıldı.
10: Açıklama yapıldı mı?
11: Söz verdi.
6: Karara tepki gösteren işletmeci Gökhan Gökpınar çatıya çıktı. Kendini zincirledi. Büfesini ateşe vereceğini söyledi. Olay yerine polis, zabıta ve belediye ekipleri sevk edildi. Yapılan görüşmelerin ardından büfenin kaldırılmayacağı bilgisi paylaşıldı. Esnaf bunun üzerine çatıdan indi. Ancak iddiaya göre kısa süre sonra ekipler yeniden geldi. Bu kez kaldırma işlemi başladı. Vatandaşlar ve çevre esnafı duruma tepki gösterdi.
12: Emniyet müdürü yardım!
11: sözcüsü dedi ki bugün yıkılmayacak. Yıkılmayacak dediği için adam oradan indi aşağıya.
6: Polis güvenlik önlemlerini artırdı. Esnaf emniyete götürüldü. Belediye ekipleri büfeyi kaldırdı. Kanada'nın kuruluş günü kapsamında düzenlenen tören sosyal medyanın diline düştü. Törende görevli askerler geleneksel 21 pare top atışını gerçekleştirdi. Ancak top atışları öncesinde yaşanan küçük aksaklıklar ve askerlerin eş zamanlı hareket edememesi renkli görüntülere sahne oldu. Queen's Park'taki törende zamanlama hataları ve şaşkın anlar izleyenleri gülümsetti. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüleri için çok sayıda kullanıcı komedi filmi gibi yorumunda bulundu. Resmi tören yaşanan aksaklıklara rağmen planlandığı şekilde tamamlandı.

Kaçak göçmenler operasyona yakalandı. İnsan kaçakçıları YKYR'e verdi. Ekipler Zeytinburnu'ndaki bir adreste kaçak göçmenlerin olduğunu tespit etti. Yabancı uyruklu şahısların ikişerli halde araca bindikleri belirlendi. Takip alınan araçta 9 kaçak göçmenle rehber ve sürücü gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 4 kaçak göçmen daha yakalandı. 13 kaçak göçmen sınır dışı edilmek için merkeze gönderildi. 4 insan kaçakçısı da adli makamlara sevk edildi. Futbol efsanesi Pele'nin 1958 FIFA Dünya Kupası finalinde giydiği forma açık artırmaya çıkarıldı. Globally broadcast World Cup final. 10 numaralı forma ABD'nin New York kentinde bulunan Sotheby's müzayede evinde alıcı bekliyor. Brezilya'nın İsveç'i 5-2 yenerek ilk Dünya Kupası'nı kazandığı tarihi finalde Pele'nin sırtındaydı. Sotheby's yetkilileri bu formanın Pele'nin tüm dünyaya kendini tanıttığı maçtan kalan en önemli hatıralardan biri olduğunu belirtti. 16 Temmuz'da sona erecek müzayedede tarihi formayı şimdiden 1 milyon doların üzerinde teklif verildi. Forma futbol tarihinin en değerli koleksiyon parçalarından biri olmaya aday gösteriliyor. İspanya'da yaşayan Andres Hurtado, Sevilla gezisinden beklenmedik bir hatırayla döndü. Hurtado, kaldırım kenarında bulduğu çerçeveli tabloyu beğenerek evine götürdü. Ancak daha sonra yerel haberlerde eserin Joaquin Soroya ait değerli bir tablo olduğu ve kayıp olarak arandığı ortaya çıktı. Bunun üzerine polisle iletişime geçen Hurtado, tablonun çalınmadığını sokakta bulduğu için kendisinde olduğunu söyledi. Yerel basına göre tablo, sahipleri tatile hazırlanırken yanlışlıkla sokağa bırakıldı. Hurtado ise tabloyu sadece çerçevesini beğendiği için aldığını ifade etti. Tablonun asıl sahiplerine iade edilmesi bekleniyor. Bir tarafta taksici, diğer tarafta yolcu. Ortada da onları ayırmaya çalışanlar. İzmir'in Konak ilçesinde taksici ve yolcunun kavgası caddeyi birbirine kattı. Güzergah konusunda bir türlü anlaşamayan taksi şoförü ve yolcu araçtan inip kavgaya tutuştu. Taksici biber gazı sıktı. Daha da öfkelenen yolcu taksinin dikiz aynasını kırdı. Tarafları olay yerine giden polis ekipleri ayırdı. Yüzünde çizikler oluşan taksi şoförü emniyete, darp edildiğini öne süren yolcuysa hastaneye götürüldü. İkisi de birbirinden şikayetçi oldu.

0: biri 215 metre, diğeri 272 metre uzunluğunda. İstanbul Boğazı'ndan yüzen şehri andıran iki dev gemi geçti. CST 6000 isimli Bahamalar bayraklı gemi İtalya'dan Romanya'ya gitti. Boğaz'dan geçiş anı da drone'la havadan görüntülendi. 215 metrelik dev gemi Romanya'daki doğalgaz boru hattı döşeme çalışmalarında kullanılacak. James 2 isimli ham petrol taşıyan gemi de İstanbul Boğazı'ndan geçti. Sierra Leone bayraklı 272 metrelik dev tanker Karadeniz'de Sinop açıklarında drone saldırısına uğramıştı. İki gemi için Boğazı çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Kıyı emniyetine bağlı römorkör ve kurtarma botları da gemilere eşlik etti. Geçişin tamamlanmasıyla Boğaz trafiği normale döndü. Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesinde jandarma ekipleri aldıkları bir istihbarat üzerine harekete geçti. Ormanlık alana yasa dışı kenevir ihbarı üzerine kaymakamlık onayıyla foto kapan yerleştirildi. Kayıtlardan ekimi sulayan kişilerin bölgede arıcılık yapan CHP Çüngüş ilçe başkanı Seyit Akdağ ve oğlu olduğu belirlendi. Başsavcılık talimatıyla gözaltına alınan baba ve oğlun evli araçlarında ruhsatsız tabanca, av tüfeği ve fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen CHP'li Başkan Akdağ ifadesinde kenevirleri oğlum ekti, bilgim ve dahilim yok diyerek suçlamayı reddetti. Oğlu da babasının olayla ilgisi olmadığını iddia etti. Mahkemeye çıkarılan CHP ilçe başkanı ve oğlu yurt dışı yasağı ve adli kontrolle serbest bırakıldı.
1: Torbacısından elebaşına kadar suç zincirinin halkalarını tek tek kırıp atıyoruz.
0: Zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu. Bir ton uyuşturucu ele geçirildi.
1: Uyuşturucuyla mücadelemizi her alanda kararlılıkla sürdürüyoruz.
2: Başka bir polis!
0: İstanbul, Tekirdağ, Gümüşhane ve Kocaeli'nde 15-30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 1 ton 45 kilo uyuşturucu madde ve 173 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü bahçesinde sergilendi.
1: Uyuşturucu operasyonlarının sonucunda 80 şahıs gözaltına alınmış, 26 şahıs tutuklanmış. 54 şahısın işlemleri halihazırda devam etmektedir.
0: İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uyuşturucuyla mücadelede kararlılık mesajı verdi.
1: Uyuşturucuyla biz savaş yapıyoruz. Bu savaşımız sadece İstanbul adına değil, bütün insanlık adına sürdürüyoruz.

0: Mutlu günler diliyoruz. Günün içinden de karşınızdayız. Gelişmeleri paylaşmayı sürdürüyoruz sevgili izleyiciler. Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon %1'in altına gerilerken memur ve emekli maaş zamları da netleşti. İşte enflasyon verileri ve yeni maaşlarla kira artış tavanındaki son durum.
1: Milyonların merakla beklediği Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Memur ve emekli maaş zamları da netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu 2026 yılı Haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon Haziran ayında %1'in altına geriledi. %0,99 oldu. Yıllık enflasyon ise %32,11 olarak gerçekleşti. Açıklanan verilerle milyonlarca memur emeklisiyle SSK ve Bağkur emeklisinin Temmuz ayında alacağı zam oranları da kesinleşti. Buna göre SSK ve Bağkur emeklileri %17,76, memur ve memur emeklileri ise %13,52 oranında zam alacak. %17,76'lık artışla en düşük emekli maaşı 20 bin liradan 23.552 liraya yükselecek. %13,52'lik zamla ise aile yardım ödeneği dahil en düşük memur maaşı 61.809 liradan 70.224 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 27.772 liradan 31.527 liraya çıkacak. Yıllık TÜFE'de en yüksek artış %45,14'te konut, su, gaz, elektrik ve diğer yakıt grubunda görüldü. Bu grubu %35,45'te gıda ve alkolsüz içecekleri izledi. Ulaştırma grubundaki artış oranı %31,15 olarak kaydedildi. 12 aylık enflasyon ortalamasına göre hesaplanan kira artış tavanı da belli oldu. Haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte konut ve iş yerlerinde uygulanabilecek azami kira artış oranı %32,03 olarak hesaplandı. Açıklanan rakamların ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dezenflasyon süreci başladı dedi.
2: Arz şoklarıyla artan küresel enerji fiyatları nedeniyle kesintiye uğrayan dezenflasyon süreci yeniden başladı. Yılın kalanında emtia fiyatlarında normalleşme, kural bazlı fiyatlama uygulamaları, kira enflasyonunda aşağı yönlü eğilim ve ılımlı talep görünümünün katkısıyla dezenflasyonun devam etmesini bekliyoruz. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı sürdürüyoruz.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bulat, Haziran ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre %21,9 artışla yaklaşık 25 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek Haziran ayı ihracat rakamının kaydedildiğini söyledi.
3: Haziran ayı muhteşem bir Haziran olarak kayıtlara geçti ve 25 milyar dolarlık bir aylık ihracat rakamına ulaştık. İlk 6 ayın karnesi de şu: ihracatta 136,1 milyar dolar,

0: Hacmimiz 60 milyar dolar. Ocak Haziran'da toplam 6 aylık dış ticaret hacmimiz 325 milyar dolar ki 13 milyar dolar bir artış var. Son 12 ay dış ticaret hacmimiz 651,5 yani yaklaşık 652 milyar dolara yaklaştı. Geçen yıla göre 29 milyar dolar bir artış. İhracatta tam yol gaza basacağız ve durmayacağız ve ihracata devam edeceğiz. Dünyada en fazla hizmet ticareti fazla sağlayan 6. ülke Türkiye konumundayız.
1: Bankacılık sektöründe toplam kredi hacmi güçlü bir artış kaydetti. Tüketici ve ticari kredilerde yükseliş sürdü. Toplam mevduat 30 trilyon lira aşarken kur korumalı TL mevduat hacmindeki gerileme devam etti.
2: KKM'de erime devam etti. Mevduat 30 trilyon lirayı aştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu son verilerini yayımladı. Kur korumalı TL mevduatında çıkış hızlanırken bankalardaki toplam mevduat tarihi eşiği aşarak rekor kırdı. BDDK raporuna göre piyasa hareketli. Krediler bir haftada 313 milyar lira artışla 26,5 trilyonu aştı. Toplam mevduat 30 trilyon lira barajını devirdi. Kredilerde yükseliş sürüyor. Tüketici kredileri 3,3 trilyonu, kart borçları 3,2 trilyonu geçti. Ticari krediler 20 trilyon sınırında, takibe düşen alacaklarsa 757 milyar liraya ulaştı. Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları gerilemesini sürdürdü. Haftalık 5 milyon liralık düşüşle hacim 244 milyon liraya indi. Yılbaşından bu yana yaşanan toplam erime ise 6,7 milyar lirayı buldu.
1: Meclis Genel Kurulu'nda uzman er ve erbaşlarla ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi kabul edildi. Yeni dönemde 7 yıllık sözleşmesi biten uzman er ve erbaşlara kamuda istihdam olanağı sağlanacak.
3: Erimiz! Biz dağların erleri!
4: Biz dağların erleri!
3: Yuva yaptık göklere!
4: Yuva yaptık göklere!
3: Baş döndüren yerlere!
4: Baş döndüren yerlere!
2: Uzman erbaşlara ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Genel kurulda kabul edilen teklifle sözleşmeli erbaş ve erlerin görev sonrası kamuda istihdamına ilişkin yeni düzenleme getirildi. Buna göre sözleşmeli erbaş ve er olarak en az 7 hizmet yılını dolduran ve görevinden ayrılanlara kamu kurumlarında istihdam edilmek üzere %10 kontenjan ayrılacak. Kanunla uzman erbaşlar, sözleşmeli erbaş ve erler, subay ve assubaylara ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılırken, kamu istihdamı, sicil sistemi, uzman erbaşlığa geçiş, assubaylığa nasip, harcırah ve askeri mahal tanımı gibi başlıklarda yeni hükümler getirildi. Düzenleme ile
1: Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz İran'da açıklamalarda bulunuyor.
5: Zaptılar, bunun kalıcı barışa dönüşmesi çok önemli. Bu yönde de gayretlerimizi sürdürüyoruz. Zaman zaman maalesef bu süreçlerin provoka edildiğini, özellikle İsrail tarafından provoka edildiğini de görüyoruz. Lübnan'da yaşananları görüyoruz. Dolayısıyla bu provokasyonları da boşa çıkararak mutlaka bölgemizde kalıcı bir barış oluşturmamız gerekiyor. Bu yönde gayretlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye ve İran dost kardeş iki ülke olmanın yanı sıra önemli iki ticari ekonomik partner. Bizim YDSK dediğimiz yüksek düzeyli stratejik konseyimiz var. En son rahmetli reisi Türkiye'ye gelmiş, geniş bir heyetle Külliye'de toplantılar yapılmıştı. İnşallah ortamın daha normal hale gelmesiyle bu mekanizmalar da çalışmaya devam edecek. Bunun için de mutlaka iki ülke olarak daha yoğun gayret sarf etmemiz gerekiyor. Ulaştırmadan enerjiye, ticarete, sınır kapılarının daha etkili bir şekilde çalışmasına varın.

0: haftaya kadar birçok başlıkta yapacağımız önemli işler var. Bu iki ülkenin de faydasına olacak işler. İran şu anda yaralarını sarmak durumunda. Savaşın tahribatını ortadan kaldırmak durumunda ve İran halkının ekonomik refahını arttırma gündeminin ve önümüzdeki dönem daha merkezi bir noktaya geleceğine inanıyorum. Bu çerçevede Türkiye ile ilişkiler, ekonomik ilişkilerde yine gündemimizde olan hususlar arasındaydı bugün yaptığımız toplantımızda.
1: Yeni işbirliklerin söz konusu olacak efendim.
0: Elbette. Geçmişte biz 30 milyar dolar bir ticaret hedefi koymuştuk Türkiye ve İran olarak. Çeşitli sebeplerle işte yaşanan bu jeopolitik gerilimler, yaptırımlar gibi sebeplerle maalesef tam olarak bu potansiyeli harekete geçiremedik karşımıza olarak. Şimdi yaptırımların
2: TGRT FM Haber.
3: Kültür varlıklarımızı neden korumalıyız? Bugün sahibi olduğumuz her bilgi kültürel miras yoluyla geldi. Kültürel mirasımızın yok olması demek, geleceğimizin yok olması demektir. Güçlü ve köklü bir geleceğe sağlam adım atabilmemiz için kültür varlıklarımızı hep beraber koruyalım. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili Ahmet var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Yine saat boyunca sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Günlerden cuma. Bugün yine sigorta konuşacağız. Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum, iyiyim. Sizler de iyisinizdir.
0: Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Yaz günleri, yaz sıcakları, tatiller evet. Başlıyor ama aracımızın kaskosu yoksa ne yaparız acaba diye de düşünüyorum.
1: Doğru, evet. Ben de öyle düşünmüşüm, denk gelmiş. Onun için konu başlığını da böyle kaskonuz yoksa nokta nokta nokta.
0: Hiç çalışmadık biz bu girişi.
1: Evet, yani kaskonun olmaması aslında olmaması gereken bir durum ama bazen mecburiyetler olabilir. Yani elinizde çok istiyorsunuzdur bir kaskoya sahip olmak, gerekliliğinin farkındasınızdır. Ancak bir takım kısıtlar, şartlar nedeniyle yaptıramıyor olabilirsiniz. İşte benim de bugünkü konum bu şekilde yapmak isteyip de olması gerektiğini inanıp ama bazı nedenlere bağlı olarak yaptıramaması nedeniyle tamamen açıkta kalmamaları için bir ara çözüm diyelim. Yani hiç olmazsa şöyle bir güvencesi olsun babında bir içerik olacak bugünkü konuşmamız. Şimdi eğer bir karayolu aracımız varsa o zaman hepimizin malumu dur ki zorunlu trafik sigortanız da var demektir. Vardır. Normal şartlarda yani
0: olması
1: şu anda
0: gerekir.
1: İstisnasız karayollarında seyir eden ya da etmeyen ama seyir etmek üzere imal edilmiş tüm araçların trafik sigortasının olması zorunlu. Yani bir araç varsa %100'ü kaç milyon araç varsa o kadar milyon trafik poliçesi olması lazım. Normalde böyle olmalı ama maalesef bu oran %75-80'lerde belki. Yani en azından %75'lerde. Yani %25 trafik sigortasız dolanan araçlar var trafikte maalesef. Olamaması gereken bir şey ama böyle bir gerçek de var. Sonuç itibariyle zorunlu olması nedeniyle de normal şartlarda bir araç varsa bunun trafik sigortasının var olduğunu düşünmemiz, bilmemiz gerekiyor. Peki trafiğiniz var ama kaskonuz yok mu? Yani olamıyor mu? Yapamıyor musunuz? Şimdi ben burada şunun altını çiziyorum özellikle. Arabanız var, trafik sigortası mecburen yapılıyor. Okey. Ama kaskoyu yapmayı tercih etmemek. Bu başka bir şey. Bu tamamen hani riski ne kadar doğru değerlendirdiğine bakar. Ama normal şartlarda baktığımız zaman trafik sigortası çünkü sizin kendi aracınızla ilgili hiçbir kapsamı yok. Tamamen karşı tarafa verebileceğiniz zararlarla ilgili. Başta bedeni, devamında da bir kısım, bir miktar maddi zararlarla ilgili bu. Ama sizin aracınız zarar gördü. Bununla ilgili hiçbir kapsamı olmayacak. Sizin aracınızın ederi, onu elde etmek için katlandığınız maliyetler elden çıkarsa yerine koymak ya da tamiratı vesaire bunlar çok ciddi miktarda yekünlere çıkabilen durumlar. Kendi aracınızın onarılması, tamir edilmesi ya da yerine konması, tamamen zayi olması durumunda, pert olması durumunda diyelim ya da yani böyle bir durum için yani zorunlu belki konulamış kasko ama normal şartlarda bu adeta zorunlu bir şey olmalı. O yüzden bilerek, isteyerek kaskoyu ben yapmıyorum, istemiyorum diyene değil bu anlatacaklarımız. O kişiler bununla ilgili böyle tasarrufta bulunmuşlar. Dolayısıyla ara bir çözüme de gereksinim duymuyorlardır diye düşünüyorum o bakış açısına göre. O yüzden söylediğim en programın başında bizim buradaki bilgilendirmeye çalıştığımız kaskonun öneminin farkında, yapmak istiyor ama bir takım nedenlere bağlı yapamıyor. Bunlara bazı ara çözümleri konuşacağız. Ne olabilir bu? Mesela aracın yaşından dolayı bazen yapamayabiliyorlar kasko aracına. 10 yaşından ziyadedir. Önceden beri de sigortalana gelmiyordur kaskosu. Önceden beri, 10 yaşından öncesinden beri bir boşluk olmadığı sürece sigorta şirketleri, ha, teklif veren az olur ama mevcuttaki devam eder. Yani velev ki 18 yaşına gelse bile arada boşluk olmaksızın, tabii hasar frekansları da etkili burada elbette ama yapmaya devam edebilir. Ama araba aldınız diyelim, 12 yaşında bir araba satın aldınız, siz bunu yapmak istediğiniz zaman kasko yapamayabilirsiniz. Çünkü 10 yaştan sonra artık imkanlar, kasko yapabilme imkanları daralıyor ve gittikçe, yaş ilerledikçe de bu daralmalar yok olmaya kadar gidiyor. Yani yapmak istiyorsunuz, yapamıyorsunuz. Neden? Aracın yaşından dolayı. Başka ne olabilir? Araçta mesela öncesinde bir şey yaşamış olabilir, bir pert olmuş olabilir. Pert deyince bir enkaz düşünmeyebilirsiniz. Bazen tabii onun da aslında adı kondu hazine, sigorta denetleme kurumu diyelim. İşte pert olması için neye göre, hangi kriterler, hangi eşikler baz alınacak, bunu da bir standarda bağladı. Şimdi mesela hava yastıkları sadece açıldı bir çarpışmada. Bunun maliyeti çok yüksek miktarlara tekabül edebilir. Buna istinaden de pert olabilecek seviyeye gelmişse, tanımlanmış standartlara göre perte çıkarabilir. Bu araç şimdi yürür aksamında bir durum yoksa o maliyete katlanarak airbag takabilir yeni alan. Ama öbür tarafta kayıtlarda bu araç pert göründüğü için birçok sigorta şirketi normal şartlarda buna kasko teklifi vermez. Verirse, veren çıkarsa da belki bir tane, ikiyi zor görür. Bunun gibi mesela böyle bir araç almışsınız, ikinci el almışsınız ama arkada böyle bir kayıt çıktığı için kasko veren yok. Bunun gibi bazı nedenlere bağlı olarak bazen isteseniz bile kaskonuza yaptıramayabilirsiniz. Bunun gibi durumların mantıklı izahatı var. Yani neden olamadığı belli. Sizin tercihinizden kaynaklı bir kasko yoksunluğu yok ortada. Şimdi bile bile kasko yaptırmamak aslında hem kendi

denizi hem de bir yerde trafikteki diğer araçları ve insanları da ciddi risk altında bırakmak aynı zamanda diyebiliriz. O yüzden zorunlu olmamakla birlikte kaskonun da aslında adeta zorunluymuşçasına ele alınması ve yapılması gerektiğinin altını çiziyorum burada. Yoksa kaskoya alternatif bir şeyleri burada özendirmek, yönlendirmek için değil, kesinlikle yapamayanlar için ara çözüm olarak tekrar belirtiyorum. Şimdi evet, kasko yaptıramayanları konuşuyoruz. Trafik sigortası var, tamam. Peki ne yapabilir? Yani kaskoyu yaptıramıyor, tamamen mi mahrum kalsın? Hayır, bazı durumlarla ilgili bu farklı çözümler getiren muhtelif ürünler var. Sigorta şirketlerinin geliştirdikleri, ihtiyaca istinaden piyasaya kullanıcılara, nihai kullanıcıların imkanına sundukları çözümler olabiliyor. Peki bunlar nedir mesela? Bir tanesi mesela trafik sigortası zorunlu. Niye? Karşı tarafa vereceğin zararlarla ilgiliydi, değil mi? Bu teminat, yani karşı tarafa verilen zararla ilgili olan teminatın kaskodaki ismi ihtiyari mali mesuliyet diye geçiyor. Trafikteki zaten ihtiyari değil, yani istiyari, zor, isteğe bağlı demek malumunuz. Trafikteki zaruri, yani zorunlu mali mesuliyet. Ama kaskodaki ihtiyari, isteğe bağlı yaptırıyorsunuz. Ama trafik sigortasının kapsamı aslen karşı tarafa vereceğiniz bedeni zararlarla ilgili. Yüksek teminat limitleri var orada. Onun da onda biri kadar diyelim, belirli bir yüzdesi kadar da maddi zararlarla ilgili var. Şimdi bir kaza oldu. Çok büyük bir kaza değilse bu, yani bedeni bir zarara sebebiyet verecek kadar şiddetli olmamışsa bile, çarptığınız ve sizin kusurlu olduğunuz bir durumda trafik poliçesinde devreye girmesi için siz kusurlu olmalısınız. Karşı tarafında bir zararı olması lazım ki sizin trafik poliçenizden alabilsin. Ama kusurlu siz olacaksınız, kısmen ya da tamamen. Ama kaskoda şimdi siz kusurlusunuz, bir kaza oldu. Karşı tarafın zararı var. Bedeni bir zararı yok ama maddi bir zararı var. Trafik sigortasındaki buradaki maddi zararla ilgili sizin kusurlu olduğunuz, öbür tarafa verdiğiniz maddi zararla ilgili cüzi bir limit var. Karşı taraftaki hasar çok daha yüksek. Nasıl telafi olacak bu aradaki fark? İşte kasko poliçenizde bu teminatın adı ihtiyari mali mesuliyet. Bu ihtiyari mali mesuliyet aslında trafik sigortasını tamamlayıcı nitelikte, onun üstüne ilaveten, konan, devreye giren daha doğrusu bir teminat ve kaskodaki belki en önemli teminatların başında gelir bu. Çünkü maddi zararlarla ilgili en azından yeterli değil trafik poliçesindeki limitler. O yüzden kasko poliçenizde ihtiyari mali mesuliyet teminatı olur ama ne kadar yeterli olur ona iyi dikkat etmek lazım. Yani 500 bin lira koyuyorlar, 1 milyon TL koyuyor. Bunlar çok sembolik ve cüzi, örnek verecek olursam en az 10 milyon üzerinden başlar çalışma. Standart belki 10 milyon çalışılır ama sunarken de izah edilir sigortalıya. Dilerseniz bu arttırılabilir ve çok cüzi primlerle arttırılabiliyor. Şimdi ama kasko yaptıramıyor adam bu senaryomuzda, bugünkü programımızın senaryosunda. İşte tek başına ihtiyari mali mesuliyet poliçesi yaptırabilir. Yani trafik poliçesi var ama benden kaynaklı üçüncü şahıslar maddi ya da bedeni zarar görürlerse, çıkacak olan zararı trafik poliçemin aşarsa limitini, karşı tarafın zararı, bu sefer sizin karşılamanız lazım. Ben nasıl bunu karşılayayım deyip kaskom da yok, ihtiyari mali mesuliyet teminatı olamıyor ilaveten. O zaman tek başına ihtiyari mali mesuliyet teminatı veren sigorta şirketlerinin ürünü var. Hepsinin değil belki ama var böyle bir ürün. Yani kaskonuz yok ama karşı tarafın zararıyla ilgili ciddi bir borç altına düşmemek için bir kaza ve kusurlu olmanız durumunda, o zaman böyle bir çözüm var.

0: tek başına bir ihtiyar malumesi poliçesi yapabilirsiniz. Aracınızın yaşıyla da ilgili genelde pek bir sorun çıkmaz. Hatta bu ihtiyar mali mesuliyet poliçesinin içinde onu genişletici, özendirici bazı ilave kapsamlar da katıyorlar. Nedir bu? Mesela bu asistans hizmetleri diyebiliriz. Ne demek bu asistans hizmetleri? Bir kazaya bağlı olabilir. Bazılarında hatta arızalanmaya bağlı da olabilir. Çekici hizmeti ekliyor. Asistans hizmeti dediği o aslında.
1: Çok önemli bir ayrıntı bu arada yani. Evet, çekici hizmeti gerçekten insanın...
0: Evet, ne zaman başına geleceği belli değil, belli ki başınıza gelmiş.
1: Tabii geçtiğimiz aylarda başıma geldi, evet. Hatta yani çok da böyle rahat bir şey, öyle böyle bir şey
0: tabii
1: değil.
0: Tabii kaskonuz
1: yani.
0: Vardı sizin. Aynen, o yüzden öyle. Oradan hizmeti aldınız ama adamın kaskosu yok, arızalanabilir de, hatta benzin bile bitebilir.
1: Benimki hiç kalkmayacak derecedeydi, evet. Mesela.
0: Kıpırdamadı
1: yani
0: yerinde.
1: Beyninde bir problem oldu ve kıpırdanmaması gerekiyor arabanın. Oradan gelip alınması gerekti.
0: Yani ucuz da bir şey değil bu.
1: Ben sonra gelen arkadaşla konuştum. 6 ila 8 bin arasında aynen değişiyor bu. Fiyatlarımız
0: o
1: dedi.
0: İstanbul'da oldu
1: İstanbul'da,
0: muhtemelen.
1: Tabii İstanbul da yani en yakın şöyle servis. Söyleyeyim. Bakırköy civarından Topkapı'ya götürmek için tamam, aracı.
0: Işte. Aynen öyle. Yani 7-8 binlerde genelde oluyor. Bir de mesafe giriyorsa işin içine, o artık nerelere varır tahmin edin siz. Şimdi sırf bu çekici hizmeti bile büyük bir katkı. Anlatabiliyor muyum?
1: Kesinlikle.
0: O yüzden kasko yapamıyorsanız hiç olmazsa mesela ihtiyar mali mesuliyet poliçesi yaptırın. İçinde de böyle asistans hizmetlerinin de eklenmiş olanı tercih edin diyeyim ben. Hepsinde olmayabilir. Genelde oluyor ama ona dikkat etmekte büyük fayda var. Şöyle ürünler olabiliyor. Bir ferdi kaza poliçesi yapıyor. Farklı isimler altında diyelim ama sonuçta bir ferdi kaza poliçesi bu. Ferdi kaza poliçesi neydi? Allah korusun, kişiye yapılan bir şeydir bu. Yani orada sigortalı Hande Hanım diyelim. Bir kaza olması durumunda bir takım devreye giren teminatlar var. İşte tedavi masrafları, işte tazminatlar vesaire. Bu ferdi kaza poliçesinin bu ana teminatlarının yanı sıra yine ilaveten böyle bir takım hizmetler ekleyebiliyorlar. Bir araçla ilgili işte arızalanması durumunda veya kaza durumunda çekici hizmeti olabilir. Hatta daha da ileri gidebiliyor. İşte konutla ilgili, konutundaki bazı şeylerle ilgili bir takım kapsamlar var. Vesaire. Ha, bu nasıl olmalı? Olabilir. Bu böyle bir ferdi kaza poliçesi yaptırdınız Hande Hanım adına. O zaman o aracın da Hande Hanım adına olması lazım. Bireysel bir araç olması lazım. Yoksa ya ben kullanıyorum bu arabayı. Evet, babamın adına ama bende bu araç. Hayır. O ferdi kaza poliçesindeki sigortalı her kim ise o ruhsat sahibi aracın da aynı kişi olması lazım ki oradaki çekici hizmetlerinden vesaire faydalanabilsin. Yani eğer bir kimsenin trafik poliçesi var, kasko yapamıyorsa, yaptıramıyorsa herhangi bir geçerli sebepten kaynaklı, hiç olmazsa böyle bir ferdi kaza poliçesi, böyle doldurulmuş diyelim, ya doldurulmuş diyorum ama yani ferdi kazada da asıl ana teminat limitleri düşük oluyor. Yani gerçekten yapılma amacına doğrudan tam yeterli seviyede belki karşılık vermiyor ama yanında böyle ilave hizmetler katarak onu genişletiyorlar. Primleri yani ücretleri de gayet makul aslında diyebilirim. Ama o ayrıntıya dikkat etmek lazım. Yani sigortalı o ferdi kazadaki kişiyle araç ruhsat sahibi aynı olması lazım. Bir başka ne olabilir konuşacak olursak, geçenlerde de bu mevzuyu konuştuk aslında, biraz taze bir durum ama önemine istinaden bu da belki yeri gelmişken hadi söyleyeyim. Halbuki çok da doğrudan bağlantılı değil bu, kaskoyla değil. Şimdi bir kaza oldu diyelim, yine aracınızda kaskonuz da var. Bu örnekte ama yani trafik sigortanız zaten var da kaskonuz da var. Karşı tarafta bir takım zararlar var. Bedeni olmadığını düşünelim. Maddi zararlar var. Hele ki öbür tarafında trafiği hadi vardır ama kaskosunun olmadığını düşünelim özellikle. Şimdi ne yapıyorlar? Bu da öyle bir şeye dönüştü ki adeta bir sektöre dönüştü bu. Kusurlu sizsiniz. Karşı tarafın bir de kaskosu da yoksa ne yapıyor? Bir takım avukatlar bir şekilde kanuni olmaksızın verilere erişiyorlar ve o kişiye ulaşıyorlar. Diyor ki ben senin adına bir takım taleplerde bulunacağım. Bu kadarlık ücret senin taş atıp kolun yorulmayacak ama bu kadar para geçecek eline. Tamam diyor tabiri yerindeyse. Onlar da işte diyor ki şu kadar çekici parası ödedim. Örnek veriyorum 7.000 lira. 7 gün aracım serviste kaldı. Mahrum kaldım. Ben de 7 gün araç kiraladım. Günlük 2.000 liradan 14.000 lira. 7.000 çekici 14.000 rentekar diyelim 21.000 lira. Bir de üstüne bu zarar gören araç ticari bir araçsa o zaman diyor ki ben işte 7 gün servisteydi, kazancımdan mahrum kaldım. Dolayısıyla bu gelir yoksunluğuyla ilgili kazanç kaybımın günlük şu kadardan ilaveten atıyorum o da 22 bin lira olsa 14 bin ne yaptı? 14 kazanç kaybı, 14 ikame araç, 28 bir de 7 bin çekici dedi 35-40 bin liralarda para istiyorlar. Tebligat geliyor vesaire hukuki olarak. İşte böyle talepler geldiği zaman bu trafik ya da kasko poliçenizin kapsamında olan durumlar değil bu talepler. Dolayısıyla oh be kaskom var karşılar diye düşünebilirsiniz ama hayır. İşte böyle bir duruma istinaden, böyle bir ihtiyacın olmasına istinaden bunları bu talepleri karşılayabilecek de çözüm var. Böyle ürün mevcut. Sigortacınıza sorabilirsiniz, brokerinize sorabilirsiniz. Bu da hani yeri tam gelmiş değil ama hani bu konuyu konuşurken de tekrar bu önemli mevzuyu da dile getireyim istedim. Diyeceğimiz bu yani kaskonuz yoksa dedik ama kaskonuz yoksa olmasın yani kaskonuz olsun. Olamıyorsa bunları dediklerimi yapın diyeyim.
1: Biraz önce hepsini detaylı bir şekilde konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık diyelim.
0: Ben
1: Sigorta Broker'ı Selim İsmet bizlerle birlikteydi. Sevgili dinleyenler, kısacık bir ara sonrasında programımız devam edecek.
2: Şimdi reklamlar.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: Yapan Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Yapan kartın jest oldu.
1: Reklamları dinlediniz.

Yaz mevsimi, havaların sıcak olması ve günlerin uzaması nedeniyle çoğumuzu mutlu ederken bazı riskleri de tabii ki beraberinde getirmeye devam ediyor. Öyle ki güneşin zararlı UV ışınları, havuz ve deniz suyu, artan toz ve polenler cildimizi tahriş ederken diğer organlarımıza, hatta gözümüzle de ciddi şekilde tehdit edebiliyor. Uzmanlar yaz mevsiminde özellikle güneşin zararlı UV ışınları, kirli havuz ve deniz suyu nedeniyle gözlerimizde oluşan hastalıkların yaşam kalitemizi düşürmesinin yanı sıra tedavi edilmediklerinde kalıcı görme kaybına kadar ilerlediğini duyuruyor. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz, gözlerde kızarıklık, bulanıklık, ağrı, ışığa karşı hassasiyet gibi sorunlar gelişebilir. Uzmanlar yaz aylarında göz sağlığını korumak için dikkat etmemiz gereken temel kuralları aktarmışlar. Havuza ve denize kontak lensle girmemek, yüzme gözlüğü takmak, elleri gözle temastan kaçınmak ve gözleri avuşturmak. En yaygın görülen 6 göz hastalığı ise şunlar sevgili dinleyenler. İlki göz nezlesi. Yaz aylarında çok daha sık karşılaşıyoruz. Kırmızı göz hastalığı olarak da bilinir göz nezlesi. Konjonktivit, gözün dış zarının iltihaplanması olarak tanımlanıyor. Yaz aylarında genellikle enfeksiyon kaynaklı, kirli havuz ve deniz, ellerin gözle teması ve ortak havlu kullanımı enfeksiyonun bulaşmasına yol açabilir. Gözde kızarıklık, sulanma, çapaklanma, batma ve yanma hissi tipik belirtileri oluşturur. Göz hastalıkları uzmanları erken dönemde başlanan tedaviyi hem bulaşmayı önler hem de semptomların kısa sürede hafiflemesini sağlayacağını aktarmış. Virüs kaynaklı konjonktivit genellikle destek tedavisiyle geçerken bakteriyel konjonktivit ise mutlaka antibakteriyel ve antibiyotikli damlalarla tedavi edilmesi gerekiyor. Peki nasıl önlem alacağız? Kirli havuz ve denize girmeyeceğiz. Havuzda yüzme gözlüğü kullanacağız. Ellerimizi gözümüzle temas ettirmekten kaçınacağız ve kişisel eşyalarımızı hiç kimseyle paylaşmayacağız.

Gelelim alerjik konjüktivite. Yaz aylarında yaygın görülen polen ve toz gibi alerjenlere karşı göz yüzeyinde oluşan reaksiyon alerjik konjüktivit olarak adlandırılıyor. Polen, dış ortam alerjenleri ve rüzgarla taşınan partiküller yaz aylarında görülme sıklığı artan alerjik konjüktivite neden olabilir. Belirtileri arasında gözde kaşıntı, kızarıklık, sulanmanın yanı sıra ışık hassasiyeti ve göz kapağı şişliği de yer alıyor. Uzmanlar gözümüzün saydam tabakasında, yani korneada incelmeye yol açabileceği için bu süreçte gözlerimizi ovuşturmaktan kaçınmamız gerektiğini söylemişler. Tedavide antihistamik damlalar, soğuk kompres, gerektiğinde hekim önerisiyle kortizonlu damlalar kullanılabilir. Ancak tedavi sonlandığında alerjik konjüktivit tekrarlama eğilimi de kendisini gösterebilir. Peki bunun için nasıl önlem alacağız? Güneşin yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmayacağız. Eve gelince yüzümüzü ve göz çevremizi yıkayacağız ve gözlük kullanarak polen temasını azaltacağız.

Göz kuruluğu yine bu yaz hastalıklarından bir tanesi. Göz yaşının yetersiz olması ve kalitesinin bozulması sonucu oluşuyor. Sıcak hava ve buharlaşma yaz aylarında görülme sıklığını artırıyor. Güneş ve rüzgara maruz kalma, klimalı ortamda bulunma, uzun saatler ekran karşısında çalışma ve yetersiz sıvı alma nedeniyle gelişiyor. Yanma, batma, bulanık görme, göze kum kaçmış hissi tipik belirtileri oluşturabilir. Göz hastalıkları uzmanları göz kuruluğunun tedavisinde geç kalındığında kornea hasarına ve enfeksiyonlara zemin hazırlanabileceğine de işaret etmişler. Tedavide suni gözyaşı nemlendirici damlalar ve çevresel önlemlere başvurulabilir. Peki nasıl önlem alacağız göz kuruluğuna karşı? Bol bol sıvı, ekran ve klima karşısından uzun süre kalmamak, uzak durmak ve UV korumalı gözlük kullanarak kuru göz hastalığından da kendimizi koruyabiliriz.

Sarı nokta, makula dejenerasyonu da deniyor bu hastalığa. Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak, yıllar içinde gözün kesin görmesini sağlayan sinir tabakasında oluşan hasar olarak tanımlanan sarı nokta hastalığının gelişme riskini artırır. Uzmanlar sarı nokta hastalığının ileri yaşlarda düz çizgilerde kırıklı görme, ilerleyen aşamalarda ise merkezi görme kaybı oluşturarak kuru tipinde özel vitamin takviyeleriyle ilerletilmesini yavaşlatıyor. Yaş tipinde ise göz içine yapılan vasküler endotelyal büyüme faktörü iğneleriyle anormal damar oluşumunu durduruyor ve görme kaybı yavaşlatılır. Hastalığın düzenli olarak takip edilmesi bu konuda çok önemli. Peki nasıl önlem alacağız sarı nokta için? UV filtre, güneş gözlükleri mutlaka yaz kış kullanılsın. Güneşli saatlerde şapka takmayı ihmal etmeyin. Kum ve deniz gibi yansıtıcı ortamlarda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Ve son olarak katarakt var. Güneş ışınlarına uzun süre maruz kalmak gözde doğal lensin saydamlığını kaybederek bulanıklaşmasını sağlar. Bulanık veya çift görme, ışığa karşı hassasiyet oluşabilir. Gözlük numaralarının sık sık değişmesi, renklerin matlaşması belirtiler arasında yer alır. Göz hastalıkları uzmanları kataraktın ciddi görme kaybına neden olduğu için erken dönemde tedavi edilmesini söylüyorlar. Kataraktın tedavisinde tek etkili çözüm cerrahi yöntemdir. Ameliyat sırasında bulanıklaşmış olan lens çıkarılır, yerine yapay bir lens nakledilir. Peki nasıl önlem alınmalı bunun için? Bunda da UV filtreli güneş gözlüğü kullanmak, güneşli saatlerde şapkayı ihmal etmemek, yansıtıcı ortamlarda kum, deniz çok daha dikkatli olmak gerekiyor.

Bu yaz aylarında sevgili dinleyenler gözlerimizi tehdit eden 6 adet hastalıktı ve yaz aylarında devam ediyoruz. Yaz aylarında nasıl sağlıklı beslenebiliriz? Bunlarla ilgili püf noktaları nelerdir? Dilerseniz biraz da bundan bahsedelim. Sıcaklar yalnızca yaşam kalitemizi değil, aynı zamanda vücudun sıvı elektrolit dengesini de, sindirim sistemini ve genel sağlığını da etkiliyor. Artan sıcaklıklarla birlikte iştah azalabilir, terleme yoluyla su ve mineral kaybı yaşanabilir. Bu nedenle yaz döneminde sağlıklı beslenme hem enerjiyi korumak hem de güne karşı dirençli kalmak açısından çok önemli. Uzmanlar yaz mevsiminde dikkat edilmesi gereken sağlıklı beslenme tiyoları hakkında bakalım ne gibi maddeler yayınlamışlar. 1. Su tüketimi zaten ihmal edilmemeli. Bu net. Yaz aylarında terleme ile artan sıvı kaybı vücudun genel işlemini doğrudan etkiler. Su tüketimi bu dönemde yaşamsal öneme sahiptir. Diyetisyenler konu sağlıklı beslenme olunca su tüketmekten bahsetmemek olmaz. Kilogram başına her zaman söylüyoruz. 35 mililitre su içmek gerekiyor. Yani bu da günde 2-2,5 litre suya tekabül ediyor.

Serinleten besinler mutlaka rutine eklensin. Yaz mevsiminde yüksek su içeriğine sahip yiyecekler vücudun sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı oluyor. Bunlar arasında kavun, karpuz, salatalık, nane gibi serinletici besinler de var. %90'ına yakın su oranına sahip bu besinlerle günlük beslenmenizde mutlaka yer verin. Üçüncü madde elektrolit dengemiz. Yoğun terleme yalnızca su değil aynı zamanda sodyum ve potasyum da kaybettiriyor bize. Bu dengenin sağlanması yaz aylarında halsizliği önlemek için çok önemli. Eğer çok terliyorsanız sadece su içmeniz yeterli gelmeyebilir. Suyun yanında ayran, yoğurt gibi içeceklerle elektrolit dengesini daha iyi sağlayabilirsiniz. Doğal tuz kaynaklarına mutlaka yer verin gıdalarınızda. Yazın yaşanan tuz kaybı vücudun doğal tuz kaynaklarına da ihtiyacı olabilir. Zeytin, fermente lahana turşusu, maden suyu gibi doğal tuz kaynakları sağlıklı bir şekilde tuz ihtiyacını karşılamak için iyi birer alternatiftir. Gazlı içecek yerine de doğal alternatifleri mutlaka ki kullanın. Yaz sıcaklarında serinlemek isterken genellikle kişiler gazlı içeceklere yönelir. Yanlış. Bu içecekler şeker içeriğiyle sağlığı olumsuz yönde etkiliyor. Diyetisyenler gazlı içecekler yerine doğal bitki çaylarını soğuk şekilde içebileceğinizi, sade maden suyu, şekersiz limonata gibi içeceklere yönelmenizi tavsiye ediyorlar. Meyve tüketiminde de yaz aylarında porsiyona dikkat. Yaz meyveleri hem lezzetli hem ferahlatıcıdır ancak fazla tüketimi farkında olmadan aşırı şeker alımına sebep olabilir. Uzmanlar meyve tüketimine dikkat etmemiz gerektiğini söylüyorlar. Mutlaka porsiyon kontrolü yapınız. Donmuş meyveleri yoğurt veya sütle karıştırarak ev yapımı dondurmalar hazırlayabilirsiniz. Çok serinletici bir alternatif olacaktır. Bir diğer madde açık hava aktiviteleri. Piknik, plaj gibi açık hava etkinlikleri yazın vazgeçilmezi olsa da bu ortamlarda yapılan sağlıksız atıştırmadıklar tercihleri dikkatli olmazsanız kilo kontrolünüzü zorlayabilir. Uzmanlar piknik plaj organizasyonlarına katılırken kendi yiyeceklerinizi götürmenizde fayda olduğunu söylüyorlar. Tahıllı salatalar, sebzeli sandviçler, smoothie'ler gibi hem pratik hem besleyici alternatifleri tercih edebilirsiniz.

Ağır ve yağlı yemeklerden son maddemiz uzak durun da diyeceğiz sevgili dinleyenler. Yaz sıcaklarında sindirimi zor, ağır yemekler vücutta şişkinlik ve yorgunluk hissine yol açabiliyor. Uzmanlar baharatlı ve yağlı yiyeceklerden kaçınmak gerektiğini belirtmişler. Bunun yerine zeytinyağlı sebzeler, yoğurtlu karışımlar ve yulaflı yoğurtlar gibi hem besleyici hem hafif tarifleri tercih edebilirsiniz. Şimdi yazın artan sıcakları vücudumuzda daha fazla zorladığı için beslenmede farkındalık oluşturmamız şart. Çok da önemli, hayati de önem taşıyor. Uzmanlar, sevgili dinleyenler, yaz aylarında beslenmenin sadece formda kalmak için değil, sağlıklı bir metabolizma, güçlü bir bağışıklık için de temel şart olduğunu belirtiyorlar.

Mas konusu sevgili dinleyenler, kene problemi bahar aylarının sonundan itibaren yaza doğru sıklıkla oluşuyor. Virüsün vücuda geçişini hızlandırabileceğiniz için aman ha, vücuda size veya çocuğunuza veya bir yakınınıza kene yapışırsa kesinlikle çıkarmaya çalışmayın diyor uzmanlar. Yaz aylarında açık hava aktivitelerinin artmasıyla kenelere bulaşan Kırım Kongo kanamalı ateşi vakalarının arttığını söylemiş uzmanlar. Bu hastalığın ölümcül olabileceğini de unutmamak lazım. Hastalığın kene ısırığı dışında çiftlik hayvanlarının kan ve dokularıyla temasla da bulaşabileceği belirtiliyor. Virüs kenelerin ısırması sonucu tavşanlara, bazı kuşlara, kemiricilere, ağır hayvanlara, sığıra, koyuna, çiftlik hayvanlarına da bulaşabilir. Fakat keneler hayvanlarda hastalık oluşturmazlar, sadece insanları etkilerler. Vücuttaki kenelere asla zarar verilmemesi için dikkatlice çıkarılması gerekiyor. Üzerine sigara basmak, kimyasal madde dökmek virüsün bulaşmasını hızlandırabilir aman ha. Uzmanlar ayrıca açık alanlarda vücudu örten açık renkli kıyafetler giyilmesini, sonrasında vücudun ve giysilerinde mutlaka her seferinde kontrol edilmesini belirtiyorlar.

Bir diğer durumsa sevgili dinleyenler, yaz aylarının korkulu rüyası dedik ki keneler, Kırım Kongu kanamalı ateşi hastalığı. Keneler hayvanlarda hastalık oluşturmuyor, sadece insanları etkiliyor dedik. Çok karakterli bir enfeksiyon hastalığıdır. Hayvanlardan insanlara bulaşır. Ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma, ishal gösterir. Bununla birlikte kendini gösterir. Etken virüsün temel olarak yabani hayvanlarda ve keneler olduğunu belirtmiş uzmanlar tekrar. Virüs kenelerin ısırması sonucu tavşanlara, bazı kuşlara, kemiricilere, sığır, koyun gibi çiftlik hayvanlarına bulaşır dedik. Fakat keneler hayvanda hastalık oluşturmaz. Çiftlik hayvanlarının kan ve doku temasıyla da bulaşabilir. Çiftlik ortamında yaşıyorsak bunlara dikkat etmek gerekiyor. Kırım Kongo virüsünün insanlara temel olarak vücudu virüs taşıyan kenenin ısırmasıyla bulaştığı da belirtilmiş. Bunun dışında virüs taşıması muhtemel olan sığır, koyun gibi çiftlik hayvanlarından da kan ve dokuyla temasla da bulaşabilir. Evcil hayvanlardan ısırma ve tırmalama yoluyla da bulaşmanın mümkün olmadığını unutmayınız. Kenelerin bulunduğu alanlarda çalışanlar, piknik yapanlar, avcılar, veterinerler, kasaplar ve sağlık çalışanlar risk grubundadır. Bunu bilmekte de fayda vardır. Şiddetli vakalar maalesef ki ölümle sonuçlanabiliyor. Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığına neden olan virüsün kene ısırması ile ilgili alındığında 1-3 gün, kan doku teması yoluyla alındığında 3-13 gün arasında belirtilerini göstermeye başlar. Hastalıkların belirtileri arasında ateş, halsizlik, kas ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma ve ishal var dedik. Cilt ve cilt altı kanamaların dışında diş eti kanaması, burun kanaması, mide bağırsak kanaması, idrar yolu kanamaları ve beyin ve batın içi kanamalarla da kendini gösterebilir. Daha ağır, seyirli olan hastalık sürecinde ise bulguların daha şiddetli olacağını unutmayalım. Kanamalar daha ön planda olabilir. Şuur değişiklikleri, böbrek yetmezliği, koma gibi ölüm geliştirebilir. Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığının ölüm oranı yaklaşık %10. Hastalık örgüsü laboratuvar ve muayene bulgularıyla da diğer enfeksiyonlardan aslında çok rahat ayırt edilebiliyor. Hastalığın tedavisinin esasının destek tedavisi seçenekleri oluşturur. Bugün için hastalıktan korunmaya yönelik etkinliği kanıtlanmış bir aşı veya etkene sahip spesifik bir ilaç var. Ülkemizde hastalığa karşı aşı geliştirme çalışmaları da sıklıkla devam ediyor. Vücuttaki kene zarar vermemek virüs aktarımını hızlandırabilir. Kenenin vücuttan nasıl çıkarılması gerektiği hakkında da bilgi vermiş uzmanlar. Kene bir cımbızla kenenin deriye yapıştığı yerden kurtulup sağa sola oynatılarak çok yavaş çivi hareketleriyle çıkarması gerektiğini söylüyorlar ama bunu kişi ya da etrafı yapmasın, bir sağlık kuruluşuna mutlaka başvurulsun. Vücut üzerindeki kenelerin öldürülmemesi ve patlatılmaması gerekiyor. Keneler üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek kenenin kasılmasına sebep olacağı için vücut içeriğini kan emdiği şekilde zarar verir. Kene vücuttan çıkarıldıktan sonra ise ısırık yeri suyla, sabunlu suyla temizlenmeli ve antiseptik ilaçlarla da mutlaka kontrol altına alınması. Çıkarılmıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurun. Bence hiç çıkarmayı denemeyin. Direkt bir sağlık kuruluşuna gidin. Kırım Kongo kanamalı ateş hastalığı vakalarında Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı verilerine göre artış olmadığı bu yıl söylenmiş. Ancak tarla, bağ, bahçe, orman, piknik alanları gibi yerlerde de risk var. Kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücudu örten giysiler giysin. Pantolon paçaları çorapların içine sokulsun. Ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahatça görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmeli. Oturulacak yerlere de açık renkli örtüler seriniz. Hayvanların üzerinde keneye, hayvanların kan meydanına çıplak elle dokunulmamalı. Riskli alanlardan döndükten sonra kene olup olmadığını görmek için mutlaka elbiseler ve vücut dikkatlice taranmalı. Vücudun özellikle diz arkası, koltuk altları, kulak arkası, ense, saç tipleri ve kasıklar dahil mutlaka sıklıkla kontrol edilmesi gerekiyor.

Yaz ayları işte bazen böyle bizi zorlayabiliyor bazı hastalıklarla. Diyabet hastaları için de birkaç cümle söyleyelim sevgili dinleyenler bugün. Diyabette ihmale gelmemesi gereken 7 adet yaz mevsimi önlemi var. Yüksek sıcaklıklar, artan nem oranı ve tatil planları derken değişen günlük alışkanlıklar yaz mevsiminin diyabet hastalıkları için zorlu bir dönemde çeviriyor. Özellikle serinletici meyveler, soğuk içecekler, dondurma gibi masum görünen yaz keyifleri, öğün atlamaya yol açan uzun günler kan şekeri dengesini bayağı bir tehdit ediyor. Uzmanlar sevgili dinleyenler, yaz mevsimini güzel ama diyabet hastaları açısından bir o kadar da riskli geçirmemek için bazı tavsiyelerde bulunmuşlar. Su kaybından ilaçların saklanmasına dek birçok etken diyabetler için sorun. Oysa basit ama etkili önlemlerle yaz mevsimini rahat ve keyifli geçirmek mümkün. Ülkemizde yaklaşık her 8 kişiden birinin diyabetinin olduğunu düşünürsek, diyabet kontrol altına alınmadığında kalp damar hastalıkları, böbrek yetmezlikleri, görme kaybı, sinir hasarı gibi sorunlarla kendisini gösteriyor. İşte bunun için alabileceğimiz 7 önlem nelermiş? Dilerseniz bir onlara bakalım. İlki yaz meyvelerinde aşırıya kaçmamak. Karpuz, kavun, incir, üzüm gibi yaz meyveleri serinletici ve çok cazip olabilir. Ancak şeker oranları yüksektir. Ölçüsüz yendiklerinde kan şekerlerinde ani yükselmelere sebep olabilir. Birçok kişi doğal şeker diyerek sınırsızca meyve yer ama diyabetli bireyler için porsiyon kontrolü çok önemli. Özellikle de karpuzda glisemik indeksi yüksek meyveler büyük dilimlerle yendiğinde hızlı bir şekilde vücutta şeker artışı oluşturur. Ayrıca meyveleri tek başına değil, protein veya sağlıklı içeren yiyeceklerle birlikte yemek de güzeldir. Tatilde özellikle açık büfelerde sınırsız meyve tabağına kapılmak yerine ölçülü davranmak bu konuda çok önemli.

Yanınızda küçük atıştırmalıklar mutlaka bulunsun gün içinde. Tatilde daha çok yürürüz, denize gireriz, hareket ederiz. Öğün saatleri kayar, atlanır. Tüm bunlar hipoglisemi riskini artırabilir. Sıcak havalarda kan şekerinin yalnızca yükselmesi değil, ani ve sinsi düşüşleri de risklidir. Terleme ve sıvı kaybı vücudun glukoz kullanımını değiştirir. En büyük tehlike hipoglisemi. Terleme, halsizlik, sersemlik, sıcak çarpması oluşabilir. Bu yüzden ölçüm cihazınızı mutlaka yanınızda bulundurun ve düzenli ölçüm yapın. Daha önce de şeker düşüşleri yaşadıysanız yanınızda küçük atıştırmalıklar mutlaka taşıyın. Gölge ve serin alanları mutlaka tercih edin. Öğle saatlerinde güneşin altında kalmak herkes için zorlayıcıdır ama diyabet hastası için ekstra zorlayıcı ve riskli. Vücut sıcaklık düzenlemesini yaparken damarlar gelişler çünkü. Sıvı elektrolit dengesi bozulur. Özellikle 11-16 saatlerinde güneşten uzak durunuz. Şapka, güneş gözlüğü ihmal etmeyiniz. Gölgelik ve klimalı alanlar vakit geçireceğiniz yerler olsun. Bol bol su için, diyabet hastalarında susuzluk kan şekerini seviyelerini çok yükseltir. Çünkü vücut fazla şekeri idrarla atarken su da kaybeder. Bol su içmek böbreklerin düzgün çalışması için çok önemlidir. Özellikle açık havada geçirilen sürelerde dikkat ederek her saat başı su içmeyi hatırlamak da çok önemli. Hareketi doğru planlamak gerekiyor. Yaz mevsimi açık hava yürüyüşleri, yüzme ve spor yapmak için çok idealdir. Ancak sıcak havada kontrolsüz ve aşırı egzersiz kan şekerinin hızlıca düşmesine sebep olur. Fiziksel aktivitenin günün serin saatlerinde sabah erken ya da akşamüstü planlanması, egzersiz öncesi ve sonrası kan şekerinin ölçülmesi önemli. Ayrıca su kaybını önlemek için egzersiz sırasında yeterli su içmek gerekir. Tatilde spor yaparken bu planlama ihmal edilebilir ama önceden planlı bir hareket sizi birçok sıkıntıdan da kurtaracaktır.

Tatilde ihmal edilen şeylerin başında ilaçlar gelir. Uzmanlar tatilde öğün saatlerinin değişmesi, aktivitelerin artması ve serinlemek için dışarıda uzun vakit geçirilmesi ilaç saatlerini unutmaya yol açabilir diyor. Bu nedenle seyahate çıkmadan önce tedavi planınızı gözden geçirin. Gerekiyorsa alarm saati kurun. İlaçlar için serin saklama çantaları hazırlanmalı. Doz saatleri mutlaka hatırlatılmalı. Yaz tatili keyfini riske atmamak için tedaviyi aksatmayınız. Kısa bir ihmal bile ciddi kan şekeri dalgalanmasına yol açabilir çünkü. Bu konuyla ilgili son olaraksa tatil rehavetine kapılmayın diyor uzmanlar. Yazın getirdiği tatlı rehavet sağlık kontrollerini erteleme alışkanlığına yol açabilir. Ancak diyabet 4 mevsim kontrol gerektiren bir durumdur. Düzenli kontroller sadece kan şekerine değil, böbrek fonksiyonlarına ve diğer komplikasyon risklerine de bakar. Tatile çıkmadan önce kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Ölçüm cihazınızı ve günlük kayıtlarınızı ihmal etmeyin. Kısa vadede tatildeyim ne olacak diye düşünüp sağlığınızı riske atmayın. Unutmayın, basit ama etkili önlemlerle sağlıklı ve keyifli bir yaz geçirebilirsiniz.

Biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Hande. Ana kumanda masasında sevgili İbrahim vardı. Bana yardımcı oldu. Sesimi sizlere ulaştırdı. Yarın yine bu dakikalarda görüşünceye kadar hoşçakalın diyelim.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz zaten sıkıntı.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: TGRT FM Haber.
4: Kalecik Demirtaş, sizin de belirttiğiniz gibi Ankara NATO Liderler Zirvesi için teyakkuz halinde ve biz de kameraman arkadaşım Mehmet Tren'le birlikte o teyakkuzlardan birindeyiz aslında. Atlı birlikleri devriye faaliyetlerini sürüyorlar. Ankara Kalesi'ndeyiz kameraman arkadaşım Mehmet Tren'le birlikte, belirttiğim gibi. Yapılan hazırlıklardan birisi de sürdürdüğü devriye faaliyeti. 22 atlı polis NATO süresi boyunca görev yapacaklar ve görevde kalabalık

0: Evet, Ankara'da NATO hazırlıkları devam ediyor. Birazdan tekrar sesi çok daha sağlıklı duyabilmek adına döneceğiz Merve Şahin Poyraz'a. Devam edelim. İran'ın ABD-İsrail saldırılarında öldürülen eski dini lideri Ayetullah Ali Hamane'yi için düzenlediği cenaze töreni başladı. Hamane'ye veda edilen cenaze töreni 9 Temmuz'da sona erecek. ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a karşı başlattığı savaşta öldürülen dini lider Ali Hamane'yi için 4 ayın ardından cenaze töreni düzenleniyor. Törende Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil ediyor. Hamane'nin cenazesi başkent Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'ne götürüldü. İran basında yer alan haberde İslam devrimi liderinin şehit naaşı İmam Hümeyni Büyük Musallası'na ulaştı ifadesi kullanıldı. Yetkililer 4 aylık gecikmenin savaş şartları, ilan edilen ateşkes ve ardından başlayan diplomatik müzakere süreçlerinden kaynaklandığını belirtti. Tahran yönetimi tören için sıkı güvenlik önlemleri alıyor. Hafta sonu ilk törenler devletin büyük dini merasimlerine ev sahipliği yapan başkent Tahran'daki Musalla Camii'nde başlayacak. Pazartesi günü ana cenaze korteji İmam Hüseyin Meydanı'yla 79 devriminden bu yana tarihi kitlesel gösterilerin merkezi olan Özgürlük Meydanı arasındaki 10 kilometrelik hat boyunca yapılacak. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar, Tarım Ekosistemi programında konuşuyor.
1: ...larından biridir. Kendi gıdasını üreten, çiftçisini destekleyen ve üretimini sürdürebilir kılan ülkeler geleceğin güçlü ülkeleri olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye 100 yılı vizyonunda tarımın sahip olduğu stratejik önem de tam olarak bu anlayışın bir yansımasıdır. Biz de Ziraat Finans Grubu olarak bu vizyonun en güçlü uygulayıcı kurumlarından biri olmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, küresel ekonomide belirsizliklerin arttığı, finansal piyasaların jeopolitik gelişmelerden yoğun şekilde etkilendiği bir dönemde Ziraat Finans Grubu ülkemizin üretim gücünü desteklemeye kararlılıkla devam etmektedir. 163 yıllık köklü geçmişiyle Ziraat Bankası bugün 25 bini aşkın çalışanı, yurt içinde 1746 şubesi, 8000 ATM'si, 57 milyon müşterisiyle ülkemizin en yaygın ve en güçlü finansal kuruluşudur. 369 yerleşim yerinde tek banka olarak faaliyet göstermekte ve finansal hizmetleri ülkemizin en ücra noktalarına götürmekten gurur duyuyoruz. Bugün 9 trilyon lirayı aşan aktif büyüklüğümüz, yaklaşık 7 trilyon liralık kredi hacmimiz ve güçlü öz kaynak yapımızda yatırımın, üretimin,

yüksek işlem kapasitesi, güçlü siber güvenlik altyapısı ve iş sürekliliği kabiliyetiyle yalnızca Ziraat Finans Grubu'nun değil, ülkemizin finansal altyapısına da önemli katkılar sağlayacaktır. Çünkü güçlü finans, güçlü teknoloji ile desteklendiğinde sürdürülebilir hale gelir. Bugün Ziraat Finans Grubu 220 milyar doları aşan aktif yüklüğüyle 23 ülkede 131 hizmet birimiyle faaliyet göstermekte, yaklaşık 1800 bankadan oluşan güçlü muhabir ağıyla dünya finans sistemi içerisinde ülkemizi başarıyla temsil etmektedir. Anavurdukta yeni şubemizi açarken Türk yatırımcısının, ihracatçısının ve girişimcisinin bulunduğu her coğrafyada hizmet ağımızı büyüterek ülkemizin finansal gücünü daha etkin şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Uluslararası yatırımcıların bankamıza duyduğu güven sayesinde bugün itibarıyla bilançomuzda yer alan dış kaynak miktarı yaklaşık 30 milyar dolara ulaşmıştır. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 2.7 milyar dolarlık sürdürülebilir temalı sendikasyon ise Türk bankacılık tarihinin en yüksek tutarlı işlemlerinden biri olarak kayda geçti. Bu finansal gücün bizim açımızdan tek bir anlamı vardır. Daha fazla üretimi finanse etmek, daha fazla yatırımı desteklemek, daha fazla ihracata katkı sağlamak ve özellikle de tarımı daha güçlü hale getirmek. Sayın Cumhurbaşkanım, buyurduğunuz üzere tarım bugün savunma sanayi kadar stratejik bir alandır. Türkiye'de tarımsal üretimin finansmanında en büyük sorumluluğu Ziraat Bankası üstlenmektedir. Bugün çiftçilerimize kullandırılan her 100 liralık tarım kredisinin 70 lirasını Ziraat Bankası sağlamaktadır. Yaklaşık 1 milyon üreticimize ulaşan 1 trilyon liralık kredi büyüklüğümüz çiftçimizle kurduğumuz güven ilişkisinin en güçlü göstergesidir. Biz tarımı yalnızca kredi kullandırdığımız bir sektör olarak görmüyoruz. Biz çiftçimizin üretim yolculuğunun her aşamasında yanında duran uzun soluklu bir çözüm ortağı olmayı görebiliyoruz. Nitekim kullandırdığımız tarım kredilerinden kaynaklanan takipteki kredi oranının %1'in altında, binler seviyesinde bulunması bankamızın tarımsal üretim döngüsüyle uyumlu, vade ve kredilendirme süreçlerinin yanı sıra esasen üreticilerimizin edimlerine bağlılığını göstermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uygulanan tarımsal destekleme politikaları sayesinde bugün üreticilerimiz çok daha güçlü finansman imkanına kavuşmuştur. 28 farklı üretim alanında uygulanan sübvansiyonlu kredilerde faizin ortalama %70'inin devletimiz tarafından karşılanması üretime verilen desteğin en somut göstergelerinden biridir. Biz de bu politikaların sahaya en etkin şekilde yansıması için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca zat-ı alilerinizin talimatları üzerine 2023 yılında sübvansiyonlu kredi uygulamasına dahil olan Ziraat Katılım da tarımın finansmanında önemli bir görev üstlenmeye başlamış, katılım finans alanındaki gücünü üreticilerimizin hizmetine sunmuştur. Değerli misafirler, bugün tarımın öndeki en önemli sınavlarından biri de iklim değişikliğidir. İklim değişikliği yalnızca çevresel bir mesele değildir. Aynı zamanda üretim meselesidir, gıda güvenliği meselesidir, finansal istikrar meselesidir. Dolayısıyla iklim riski aynı zamanda kredi meselesidir. Bu anlayışla düşük karbonlu üretimi, su verimliliğini, kuraklıkla mücadeleyi, iklim uyumunu finansman politikalarımızın merkezine yerleştirmiş bulunuyoruz. 2030 iklim geçiş yol haritamız ile bu konudaki hedeflerimizi kamuoyuyla paylaştık. Enerji yatırımlarımız, yenilenebilir enerji projelerimiz ve sürdürülebilir finansman yaklaşımımız da yalnızca bu dönüşümü finanse edelim değil, aynı zamanda uygulayan bir kurum olmayı hedefliyoruz. Bu minvalde bankamızca Kayseri'de hayata geçirilen finans sektörünün en büyük öz tüketim güneş enerji santrali projemizle birlikte İstanbul'daki finans merkezi Ziraat Kuleleri, bankamızın tüm şubeleri ve ATM'lerimizin elektrik ihtiyacını kendimiz karşılıyoruz. Türkiye'nin COP31 vizyonunu şekillendiren diyalog, uzlaşı ve aksiyon yaklaşımı da tam olarak bu anlayışa işaret etmektedir. İklim değişikliğiyle mücadelede başarı, kamu, özel sektör, finans sektörü ve üreticilerin ortak hedefler etrafında buluşmasına bağlıdır. Diyalogla şekillenen, uzlaşıyla güçlenen, aksiyonla sonuç üreten bu yaklaşım tarımın geleceğine güvence altına almanın en etkili yoludur. Tarımsal üretimde ise su verimliliğinin kullanımı geleceğimiz açısından hayatı görüyoruz. Bu nedenle modern basınçlı sulama sistemlerine ve su tasarrufu sağlayan yatırımlara desteğimizi arttırarak

0: sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, tarımın geleceği gençlerimizin üretimde kalmasına bağlıdır. Kırsal kalkınmanın başarısı ise kadınlarımızın üretimde daha güçlü yer almasıyla mümkündür. Bu kapsamda 155 bin genç çiftçimize kullandırdığımız tarımsal kredilerin bakiyesi 230 milyar lirayı, 79 bin kadın çiftçimize kullandırdığımız kredilerin bakiyesi ise 82 milyar lirayı aşmış durumdadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere sektör paydaşlarımızla geliştirdiğimiz projeler sayesinde üreticilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Dijitalleşme alanındaki en önemli projelerimizden biri Ziraat Çiftçi Platformu da bugün 135 bini aşan çiftçi sayısıyla üreticilerimize finansal hizmetleri ve dijital tarım uygulamalarını tek noktadan sunmaktadır. Çünkü biz yalnızca bugünün değil geleceğin tarımını da finanse ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, biz inanıyoruz ki tarım yalnızca toprağa atılan bir tohum değildir. Tarım bağımsızlıktır. Tarım milli güvenliktir. Gıda güvenliğidir. Üretimdir, berekettir ve geleceğe bırakılan en değerli mirastır. İşte bu anlayışla Ziraat Bankası olarak 163 yıldır olduğu gibi bundan sonra da yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı desteklemeye ve çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki çiftçi güçlüyse tarım güçlüdür. Tarım güçlüyse ekonomi güçlüdür. Ekonomi güçlüyse Türkiye güçlüdür. Ve inanıyoruz ki Türkiye yüzyılı üretimin, bereketin, güçlü tarımın ve güçlü Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Efendim, sözlerime burada son verirken katılımlarıyla bizleri onurlandıran zat-ı devletlerinize şükranlarımı arz ediyor. Hasat döneminin ülkemize, tüm üreticilerimize bolluk, bereket ve hayırlar getirmesini diliyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum.
1: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
2: Doğada ne varsa Zümrüt'te de.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: dedi.
1: Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
5: Reklamları dinlediniz. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sunar.

0: İslam ve toplum.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Yücel Turan görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı sunuyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun Söyleyelim'le devam edeceğiz. Sorun Söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46 0212 454 56 46.
2: Şiirlerle menkıbeler. İmam-ı Gazali rahmetullahi aleyh. Tövbe etmek. Tövbe, pişman olmaktır işlenilen günaha. Halisen boyun büküp sığınmaktır Allah'a. Hiç kimse kurtulamaz tövbe ve istiğfardan. Zira uzak değildir kul kusur ve hatadan. Hiç günah işlememek meleklere mahsustur. Günah işleyemezler çünkü onlar masumdur. Bütün peygamberler de günahtan uzaktırlar. Onlar Hak Teâlâ'nın korumasındadırlar. Fakat lain şeytanın ahvali şudur ki hep Allahü Teala'ya isyan eder ruzu şeb. İkisi arasında yer alır bu insanlar. Günah işler ve lakin eder tövbe istiğfar. Tövbe için Kur'an'da buyurur ki Rabbimiz, ancak tövbe etmekle kurtulabilirsiniz. Ve şöyle buyurur ki hadiste Resulullah, hiçbir insan yoktur ki yapmasın hata günah. Lakin tövbe ederse her günahın peşinden, onlardır en iyisi günahkarlar içinden. Yine buyurdular ki, o server buna dair, günaha tövbe eden hiç yapmamış gibidir. Marifet nuruyla bakan şöyle anlar ki, günah zehir gibidir veyahut ateş gibi. Zehir yiyebilir mi bir insan bile bile? Yahut tutabilir mi ateşi eliyle? Lakin nefis ve şeytan zehiri bal gösterir. Ancak arif olanlar bu sırrı görebilir. Süleyman-ı Darani buyurur ki şöylece, kul boşa geçirdiği ömrü için sadece gözünden yaş yerine kan gelinceye kadar ağlasa yeri vardır. Devamlı leylü nehar. Çok kıymetli cevhere sahip olan bir kimse üzülür, içi yanar onu kaybettiyse. Ceza da görecekse hele o bunun için daha fazla üzülür, doğrusu budur işin. İşte insan ömrünün her nefesi de aynen çok kıymetli mücevher hükmündedir esasen. Çünkü o nefeslerin bilinirse kıymeti, ele geçirtebilir ebedi saadeti. Gelince melekül mevt kula mevt zamanında, ölüyorum diyerek telaşlanır anında. Der ki, ey melekül mevt, bir miktar ver de izin, İstiğfar eyleyeyim Rabbime affım için. O der ki, nice günler vardı senin önünde, velakin şimdi bitti, kalmadı bir tek günde. Halisane bir tövbe elbet kabul edilir, velakin şartlarına uymak da lazım gelir. Şüphe etme tövbenin kabul edildiğine. Şüphe et ki şartları getirdin mi yerine? Gönüller temiz ayna gibidir sanki birer. Siyah leke bırakır onda kötü fiiller. Peşinden iyi bir iş icra edildiğinde birer nur peyda olur o ayna üzerinde. Resulullah buyurdu: günahtan sonra hemen bir iyi amel yap ki silsin onu tamamen. Su nasıl temizlerse elbisenin kirini, sevaplar da temizler günahın pisliğini. Göğe varacak kadar yapsan da fazla günah, halis tövbe edince affeder onu Allah.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Buyurunuz hocam.
3: Efendim, İslam alimlerinden Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh, Eyyühel veled, ey oğul, İlmihali kitabında buyuruyor ki, su içerken bir solukta içme, üç defa da iç, terliyken soğuk su içme, uyku arasında da su içme, çok su içme. Bunların hepsinin vücuda zararları vardır. Bir toplantıda su istendiği zaman baş taraftan su vermeye başla ve sağdan dolaş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, su içeceğiniz vakit ayakta içmeyiniz, vücudunuza zararlıdır. Yalnız abdestten artan su ve zemzem-i şerif ayakta içilebilir buyurdu, buyuruyor Süleyman bin Ceza rahmetullahi teala aleyh.
1: Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İlk dinleyicimiz hazır. Buyurunuz, hayırlı günler.
4: Alo.
1: Hayırlı günler efendim, buyurunuz.
4: Selamun aleyküm hocam.
3: Aleyküm selam efendim, buyurun.
4: Cumanız mübarek olsun. Kendim için ve bütün İslam alemi için dua istiyorum hocam.
3: Allah Teala size de, sevdiklerinize, yakınlarınızı da, bütün Müslümanlara da din ve dünya saadet versin, hidayet versin. Yüzlerini ahirete çevirmeyi nasip ve müyesser eylesin. Son nefeste de iman selameti versin inşallah.
4: Amin hocam. Allah'ım razı olsun. Hocam ben şunu soracaktım. Zikreden bir ismini vermek istemiyorum. Bir şeye gidiyorlar. Bir tarikata gidiyorlar. Gece 2-3 saat zikir ediyor ama sabah namazına kalkmıyor. Yani ben şimdi dedim ki yanlış dediysem yanlış söyleyin hocam. Bu dedim yani farz değil, vacip değil. Ben dedim bunu şey yaparken yani sabahleyin namazına kalksan daha güzel olur dedim ama ne kadar doğru söylediğini bilemiyorum ben.
3: Doğru söylemiş.
4: İkincisi, kibirliye kibirli davranmak yani bizim dinimizin ne kadar şeyi. Adam mesela selam vermiyor. Ben gene ona yani konuşakım gibi konuşmak istiyorum daha. Daha doğrusu onu topluma alıştırmak istiyorum. Yani ne kadar doğrudur hocam? Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm hocam.
3: Aleyküm selam.
1: Teşekkür ederiz, hayırlı günler. Bir dinleyicimiz daha var. Buyurun.
5: Cuma gününüz mübarek olsun hocam.
3: Amin efendim. Allah-u Teala razı olsun. Sizin de cumanız mübarek olsun.
5: Sağ olun hocam. Şimdi hocam biraz heyecanlıyım. Kısa yollakman da.
1: Estağfurullah. Buyurun.
5: Ben, annem 17 Aralık'ta 6 ay önce vefat etti.
3: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah-u Teala rahmet eylesin. Başınız sağ olsun.
5: Sağ olun hocam. Annem için 3. hatmi tehlile başladım hocam. Tek başına okuyorum. Başka ne yapabilirim? Ben mezarına falan cuma günleri gidiyorum. Pazartesi, perşembe günleri ruhlar geliyormuş yani sizden öğrendiğim kadar. Boş geçirmemeye çalışıyorum yani. Geldiği zaman boş geçmesin, sevine yakıtsın diye. Başka ne yapabilirim hocam?
3: Peki efendim.
5: Bir sorun bu. Bir de sizden bir ricada bulunacağım hocam. İki tane ricada bulunacağım da kusura bakmayın zamanınızı alıyorum. Osmaniye ilinin doğu ilçelerinde yayınınız 6-7 aydan beri yok hocam.
3: Tamam. Yetkililer de şu anda duydu.
5: Kaç kere söyledim hocam. Hiç üstüne düşen yok. Bu da vergilerle çok oynuyorlar. Yani yayını şey yaparsanız hocam rica ediyorum hocam.
3: Tamam efendim.
5: Yardımcı olursanız.
3: Tamam.
5: Hocam bir de bir sizden bir ricam daha var. Kusura bakmayın da. Annemin iskatını yardımcı olur musunuz hocam?
3: Telefonu kapatma.
5: Tamam. Sağ olun hocam. Ellerinizden öpeyim hocam.
3: Peki.
1: Hayırlı günler. Hocam. Sağ olun efendim. Sağ olun.
5: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Cumanız mübarek olsun.
3: Amin efendim, Allah-u Teala razı olsun. Sizin de şu anda bizi dinlemekte olan dinleyicilerimizin de cuma günleri mübarek olsun. Rabbim cuma gününün feyzinden hepimizi müstefil eylesin. Ve bugünün hatırı ve hürmetine hastalarımız varsa Rabbim şifa ihsan eylesin. Borçlarımız varsa onlara eda ihsan eylesin. Dertler varsa deva nasip etsin. Sıkıntıda olanlar varsa Rabbim onların sıkıntılarını da hayra tebdil eylesin. Ahir zaman fitnelerinden Cenab-ı Hak bizleri de, neslimizden gelecek olanları da muhafaza eylesin. Ve son nefeste hepimizi de iman selameti nasip ve müyesser eylesin inşallah. Teala efendim. Bana bakıyorsun. Ben mi konuşayım? İyi, konuşayım.
6: Hep siz konuşuyorsunuz zaten hocam.
3: Ne bileyim, böyle bakıverince dedim herhalde.
6: Programın öznesi sizsiniz hocam. Ne demek, buyurun.
3: Seneler önce Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh hayattayken, o zaman hem beraber işte gazetedeyiz, hatta da milliyetinde çalışırken falan, o zaman İstanbul'a geldiğimiz oluyordu. Hem beraber naklediyorlardı, anlatıyorlardı hocamızdan duyduklarını. Ta o zamanlar duymuştum. Şimdi tabii onlar vefat etti. Hüseyin Hilmi Efendi vefat etti rahmetullahi aleyh. Emen abiler vefat etti. Allah-u Teala rahmet eylesin, şefaatlerine aynı eylesin. Her ikisini de inşallah Teala. Dedim, bunların hemen yani ekranları çok net. Hadiseleri çok iyi biliyorlar ve insanları da çok iyi tanıyorlar. O zaman hocamız buymuşlar ki, karışmamışlar artık böyle insanlara, yani bir şey anlatacak insan kalmadı. Bir şey anlatacak insan kalmadı.
6: Bundan 50 yıl önce.
3: Tabii. Ya şimdi, o zaman ben düşünüyordum. Ya dedim, Allah Allah. Ya insan işte iki ayaklı, iki gözlü, dili var, konuşuyor. Tabii arkadaş, ben akıllıyım, zekiyim falan filan diyor adam. Değil mi? Tabii sonra biz gazeteye geçtik. Bir gün Emel abiler öğle namazıydı herhalde. Gazetenin o Cağaloğlu'ndaki Çatalcı'nın sokaktaki o binanın altında mescit vardı. İşte öğle ikindi akşam yatsı namazlarına inerlerdi Emel abiler. Binanın altındaydı zaten. Orada işte öğle namazı kılındı. Orada buyurdular ki Hindistan'dan bir kitap geldi. Panipat şehrinde Senaullah Panipat Hazretleri tarafından veya talebeleri tarafından yazılmış bir kitap. Yok, Senaullah Panipat Hazretleri Hindistan'dan göndermişler, mübarekleri göndermişler. İşte mübarekler buyurmuşlar ki, bir şeyi çok merak ediyordum kardeşim buyurmuşlar. Bu kadar İslam alemi gelmiş. Her biri o kadar çok kitap yazmış ki. Mesela İmam-ı Gazali Hazretleri 55 yaşında vefat ettiydi bu zat. Yazdığı kitapları sayfalarına aynı şekilde bölmüşler. Her gününe 18 sayfa düşmüş. Ya 18 sayfayı biz okuyamıyoruz, o yazıyor. O zaman yazması da böyle bilgisayarla falan yoktu. Kopyala yapıştır da yoktu. Önünde mürekkep, divit. Diviti biliyor musun?
6: Evet.
3: Ağaçtan bir şey. Batırıp yazıyor. Hatta bir şey anlatıyorlar da, kamıştan yapılıyordu çoğu da o divitlerin. O şey yaptıkça, uzun kullandıkça büyüklerden, İslam halinden birisi onun ucunu bıçakla böyle açıyor. Yonga tabiri kullanırlar onların, o şeyden çıkanları. Onları bir yerde toplamış, vasiyet etmiş. Vefat ettiğinde cenazemi yıkamak için suyu bununla ısıtın diye. Ve kafi gelmiş, biliyor musun? Ya o kadar çok olmuş, o kadar çok kitap yazmışlar falan. İşte Hüseyin Hilmi Efendi de rahmetullahi aleyh, merak ediyordum buyururlar. Ya bu kadar kitap var, bu kadar İslam alimi gelmiş de insanlar durmadan nasıl bozuluyor falan. Nasıl bozuluyor? Ta o zaman seneler önce, üzerinden kaç sene geçti. Dün gibi hatırlıyorsun ama bir bakıyorsun, diyor ki 10 sene geçmiş, 20 sene geçmiş, 30 sene geçmiş, geçiyor. Bu zatın buyuruyorlar, işte o kitap gelmişmiş, sen Allah bağını fütiyaz ettin o kitabında. Bu mesele çok net, açık yazılmış buyurmuşlar. Kıyamete doğru insanların anlayışı, idraki iyice kıtlaşacak, azalacak. Ya Mustafa Bey, seneler önce bunu biz duymuştuk. Şimdi şahit oluyoruz. Bazen böyle de yakınıyoruz. Yayında bile söylüyoruz. Ben kırmızı diyorum. Adam ya, yeşil almıyor. Sen böyle dedin diyor. Tamam mı? Sen böyle dedin.
6: Bir de iddia ediyor.
3: Bir de iddia ediyor. Tabii. Ondan sonra bakıyorum mail geliyor falan. İşte Osman Ünlü Hoca programda demiş bunu. Allah Allah. Şimdi dinimiz İslam. O da bize bağlı ya. Oraya sualler geliyor falan. Orada yazıyor. Osman Hoca programda böyle dedi. Veya böyle demiş. Birisi söylüyor. O da soruyor. Ya diyor böyle bir şey var mı falan filan diye. Şimdi işin aslını yazıyorsun. Bir de yani şu anda bizi dinleyen varsa bu şekilde böyle sorular soranlar mesajla veya maille gelenlerde uzun uzun yazıyor. Hatta bazıları talimat da veriyor. Bunlara diyor tek tek delilleriyle cevap yazın. Ya emrin olur Cezus'ta. Şimdi biz caizdir, uygundur, haramdır, mekruhtur. Yüzlerce geliyor. Diyor ki bana diyor uzun uzun açıklayın. Kusura bakma da kitap okuyacaksın arkadaş. Kusura bakma. Biz çocukken mesela köyde yani onu ikide bir gündeme getiriyorlar. Sonra iki yani anlayışımız çocukluk döneminde yukarıya doğru yaş ilerledikçe idrak ediyorduk. Mesela Cenab-ı Hak hayvanlardan eşek ve katırı, mesela katır daha çok inatçı bir hayvan. Eşek de inatçı. Eşek de inatçı. Mesela köyde çocukluğumda bunu sık sık duyardım deyim olarak. Mesela birisine bir şey anlatıyordu falan. Hık mık falan derse eşeklik etme derdi falan. O inat ediyor ya. Yani o eşeklik etmeden Murat eşeğin aynı şekilde inadı gibi inat etme diyor, tamam mı? Sen insansın. Yani bir düşün. Bir şey söylüyoruz falan, tamam mı? Bir şey söylüyor, bir düşün. Buna göre hareket. Şimdi bakıyorsun ya Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh işte kitaplar okusun, kitaplar okusun. İşin enteresan tarafı bu zatı gören veyahut da bu zatın damadı olan Emmen abileri görüp hatta onun toplantılarında bulunanlar bile kitap okumuyor. Ve sonra da mesela konuşurken aa ben bunu ilk defa duydum. Ben hiç duymadım bunu. Yapma ya, hiç duymadın demek ki. Kitaplar okusaydın bunu görürdün, okurdun. Kitaplar okusaydın bunu okurdun, görürdün. Zaten Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh daha Hazreti Mehdi'ye kadar bir Müslüman için lazım olan bütün bilgilerin hepsini bu kitaplarına ayrı ayrı dayanacak kitaplar hepsi lazım. Tam İlmihal Saadeti Ebediye'de yapılacak emirler, farz, vacip, sünnet, müstahap, mendup, sakınılacak yasaklar, haram, tahrimi mekruh, tenzihi mekruh ve ibadetleri bozan haller, müfsitler, komşu hakkı, kul hakkı, alışveriş bilgisi, ölünce miras taksim meselesi, ölen kimsenin yanında, ölmekte olan kimsenin yanında neler okunacak, öldükten sonra neler yapılacak, kabir nasıl kazınacak, cenaze namazı nasıl kılınacak, ya A'dan Z'ye hepsini yazmışlar. Efendim diyor ben başka kitapları yapmaya, bunu bitirdim, allame oldum, yani başka kitaplar da alıyorsun falan, başka kitaplar da alıyorsun. Böyle durumlarda, böyle durumlarda, ya dedim Temel ne kadar haklıymış, tamam mı? Temel'e demişler bu piyano. Getirmişler Temel'in eline piyano koymuşlar. Herkes aynı şekilde bir tuşa basıp bir tuşa basıp dın, neyse ne ses çıkarıyorsa falan. Demiş ya bunu böyle böyle yok demiş onlar arıyor. Oturuyorlar. Ben demiş buldum. Bulduğum için parmağımı kaldırmıyorum. Oraya basıyorum, tamam mı? Ya Allah-u Teala hani temsilde hata olmaz. Allah-u Teala sana ihsan etmiş. Böyle bir zat çıkmış karşına. Böyle bir kitap yazmış. Sana lazım olacak her şey var. Sen hala daha o çocukluğunda duyduğum söz hatırıma geliyor. Eşeklik etme derlerdi. İnat ediyorsun yani. Nefsinden kaynaklanan inat. Hatta dün arkadaşım bir tanesi işte torunu evlenmiş kızcağız pantolon giyiyor falan. Ya dedi anlatıyorum böyle inat dedi. Böyle diretiyor falan dedi. İnat dedi. Diretiyor. Nebi söyledir. Nebi söyledir. Ve Allah-u Teala muhafaza buyursun. Yani Cenab-ı Hak kadın kullarını yaratırken hatta bir dinleyicimizin birisi girdi. Tam İlmihal Saadet Ebediye kitabını siz dedi tavsiye ediyorsunuz, anlatıyorsunuz da dedi. Şimdi tabii biz senelerdir şey yapıyoruz ama dedim bunların içerisinde mutlaka bir okuyup orayı da okuyup da bize aynı şekilde dönen veyahut da yayına giren olabilir. Yani yayına girmeden telefonda zaman zaman birisi soruyordu. Altyapısı fena değil. Bayağı kitap okuyor. Dedim bu bir okursa mutlaka ya telefonda soracak veyahut da yayına da girebilir. Baktım yayına girdi. Sizden tanıdım kadına. Sizin tavsiye ettiğiniz kitapta da tam İbn Saadet-i Ebediye kitabında dedi, kadınlarla alakalı olarak bir hadis-i şerif naklediliyor dedi. Hemen hissettim, ben de zaten defalarca orasını okudum. Oradan çok güzel izahat var. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh nakiller yapmış çeşitli kitaplardan alarak, o hadis-i şerifteki murat nedir? Hadis-i şerifi nakleden Peygamber Efendimiz bizzat duyan kadın, Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz. Nakleden de o. Peygamber Efendimiz buyurdu ki kadınların aklı kıttır. Aa, bu aynı şekilde hakaret. Hakaret değil. Yaratan böyle yaratmış. Çünkü yaptıkları işlere bakıyorsun. Kocasının önüne dikiliyor. Boşa beni, boşa beni, boşa beni. O da üç defa da boş ol diyor. Sonra açı. Bunun bir çaresi yok mu? Ölünün körüne çaresi var yani. İşte aklı olmuş olsa bunu yapmaz ki. E ben bu üniversite mezunu. Valla ne mezun olursa olsun. Hele üniversite mezunu olunca elinde başka da bir silah var. Kendisini bir şey zanneder. Tamam mı? Bunu yapar. Yani kadınlara boşanma hakkı vermemiş mi? Vallahi kadına boşanma hakkı verse günde 100 defa aynı şekilde boşar, 100 defa da çare arar. 100 defa aynı şekilde köpürür, 100 defa ağlar. Yani Allah da ne yarattığını biliyor. Kadınların öyle yaratılması orada izah ediliyor. Merhametli, şefkatli yaratılması, hassas yaratılması, ondan sonra nefislerinin erkeklere göre daha güçlü ve kuvvetli yaratılması, yani evin dizaynı, çocukların yetiştirilmesi, bunlar dünyanın nizamı ve intizamı için kadının öyle yaratılması şarttır. Yani İslam alimleri öyle bakmışlar ki, yani eğer kadında bu özellikler olmasa aile yuvası, çocuğun yetiştirilmesi ve dünya nizamı, yani o zaman sen Mustafa Bey, senin evinde koltuk moltuk olmaz, gereği yoktu. Gereği yoktu.
6: Yoktu.
3: Ya şimdi
6: ocağın, buzdolabının, şunun bunun, onlara da gerek
3: yok. Onlara da gerek yok.
6: Ne yapacağım ben onları?
3: Ya şimdi bazen hatırıma gelmez diye geliyor mesela. Gömlek giyiyorum veyahut da aynı şekilde neyse yaz gününe göre bir şey giyiyorum falan. Ya dedim kirlemez ya. 6 ay giymiş olsam benim için bir şey olmaz. Ama hanımlar el alem ne der? El alem ne der? Ya el alem ne derse desin, beni ne ilgilendirir? Şeyler çok hoşuma gidiyor. Bu Roman vatandaşlar. Kadını da erkeği de. Mesela erkekler ucu sivri ayakkabılar, hemen ökçesine de basarlar. Ellerinde de 33'lük tesbih. Bu hiç değişmez. Sokakta, evde, evin önünde. Hele bizim oradaki Romanlar var, aynı şekilde şalvarı giyiyor falan, aynı şekilde. Üstü başka renk, altı başka renk. Hiç umurunda bile değil. Yani onlar da kadın, el alem ne der demiyor. Ya dedim, bunlar Müslüman olsa İslamiyet'in bildirmiş olduğu o şeyi yıkmışlar. Bir de yarın endişeleri yok onların. Hakikaten Müslüman olmuş olsalar İslamiyet'in bildiği. Ama biz de birazcık böyle şey yapınca el alemle der ya, el alemle ben kabire girmeyeceğim. Ve akıl kıt olduğu için diyor bu şort giyiyor diyor. Herkes giyiyor. İyi de herkes de ölmeyeceksin. Herkes de kabire girmeyeceksin. Bunun hesabı sana sorulacak. Ben adamı öldürdüm. Herkes öldürüyordu, ben de öldürdüm. Seni aldılar götürdüler, hapse koydular. Ne yapacaksın? Herkes gelip de sana yardım etmiyor. İşte bunu akıl idrak eder. Akıl düşünür bunu. Demek ki akıl yok. Şimdi erkeklerde kalmadı akıl. Erkeklerde kalmadı. Onun için Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin.
6: Amin.
3: Peki şu anda bizi dinleyenler, iyi bu kadar böyle fırça attınız falan, dolaylı şekilde oradan buradan getirdiniz, bunları söylediniz. Yok, bilerek söylemedik. Maddi ve manevi rızıklar ezelde takdir ve taksim edilmiş. Bilmemiz ve duymamız gerekir. Bu İslam Ahlak kitabında, Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh yayınladığı İslam Ahlak kitabında buyuruyor ki akıl artar. Nasıl artar Mustafa Bey? Ondan yolunu göstermişler.
6: Kadınlarınki de mi?
3: Kadınınki de erkeğinki de artar. Nasıl artar? Ehl-i Sünnet alimlerin kitaplarını, irtibatını kesmeyeceksin. Her gün okuya okuya, onların hayatını okuya okuya, yavaş yavaş yavaş. En son belli bir noktaya gelirsin. Eğer bunlar insansa ben neyim? İşte o önemli bir nokta. Hani ne diyorlar ya, kırılma noktası diye. İnsanın kendi kendine kırılma noktası. Yani bunlar insansa ben neyim diye kendisine sorduğu zaman, zaten hemen evvel öyle buyurdular. Bu büyükleri tanımaktan, bunların kitaplarını okumaktan, bunların hayatlarını okumaktan maksat insanın kendini tanıması, kendinden iğrenmesi, tiksinmesi, hatta aynaya baktığı zaman puu diye kendisine tükürmesi içindir. Ya.
6: Koskoca Abdülhakim Arvasi Hazretleri bile öyle buyuruyor ya, hani kaybolsak bizi aramazlar.
3: Aramazlar.
6: Mecliste bulunsak bu kim? Adam yerine koymazlar.
3: Şuraya otur sen, daha önce bir yemek yedemezler ya.
6: Bizim yerimiz neresi acaba ya?
7: Hani zurnanın son deli diyorlar da ortada zurna da kalmadı. Yok, bitti
6: zurna
7: yani.
6: Da yok yani.
1: İkinci bölümde devam edeceğiz.

0: Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı mevki makam hırsı. Mevki ve şöhret sahibi olmak arzusu insanlarda üç şeyden hasıl olur. Birinci sebep, nefsin arzularına kavuşmaktır. Nefs, arzularının haram yollardan elde edilmesini ister. İkincisi, kendinin ve başkalarının haklarını zalimlerden kurtarmak ve müstehap olan, mesela sadaka vermek için ve hayrat, hasenat yapmak için yahut mübah olan işler yapmak için, mesela iyi yemek, iyi giyinmek, iyi evlerde oturmak ve çoluk çocuk sahibi olup rahat ve mesut yaşamak için veya ibadetlerine mani olacak şeylerden kurtulmak için ve İslam dinine ve Müslümanlara hizmet için mevki sahibi olmak istenir. Bu niyetle mevkiye kavuşurken riya gibi ve hakkı batılla karıştırmak gibi İslamiyet'in yasak ettiği şeyleri yapmazsa ve vacipleri, sünnetleri terk etmezse bunun mevki sahibi olması caizdir, hatta müstehaptır. Çünkü caiz ve lazım olan şeylere kavuşturucu sebepleri, vasıtaları yapmak da caiz ve lazım olur. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de iyi insanların nasıl olacağını bildirirken bunların Müslümanlara imam olmak istediklerini de bildirmektedir. Süleyman aleyhisselam, "Ya Rabbi, benden sonra kimseye nasip etmeyeceğim bir mülkü bana ihsan eyle" diyerek melik ve emir olmak istemiştir. Hadis-i şerifte, "Hak ve adalet üzere bir gün hakimlik yapmayı, bir sene devamlı gaza etmekten daha çok severim" buyuruldu. Bir hadis-i şerifte, "Bir saat adaletle idarecilik yapmak, 60 sene nafile ibadet yapmaktan daha iyidir" buyuruldu. Riya ile ve hakkı batılla karıştırarak mevki sahibi olmak caiz değildir. İyi niyetle olsa da caiz değildir. Çünkü haramları ve mekruhları iyi niyetle de yapmak caiz değildir. Hatta bazı haramların iyi niyetle yapılması daha büyük günah olur. Niyetin iyi olması taat ve ibadetlerde faydalı olur. Mübah, hatta farz olan bir amel niyete göre günah olabilir. Günah işleyenin "sen kalbime bak, kalbim temizdir, Allah kalbe bakar" sözünün yanlış, hatta zararlı olduğu buradan da anlaşılmaktadır. Mevki sahibi olmayı istemenin sebeplerinden üçüncüsü, nefsini eğlendirmektir. Nefsi maldan olduğu gibi mevkiden de lezzet almaktadır. Arada İslamiyet'e uymayan işler bulunmazsa, nefsi lezzet aldığı şeye kavuşturmak haram olmazsa da takvanın, himmetin az olduğunu gösterir. Mevki elde ettikten sonra insanların gönüllerini kazanmak için riya ve müdahene ve gösteriş yapmasından korkulur. Hatta münafıklık ve hakkı batılla karıştırmak ve hatta hile ve yalan gibi tehlikeli haller de olabilir. Helal ile haram karışık olan şeyi yapmamak lazımdır. Mevki sahibi olmanın bu üçüncü sebebi, haram değilse de iyi olmadığı için ilacını bilmek ve yapmak lazımdır. Önce mevkinin geçici olduğunu ve zararlarını, tehlikelerini düşünmelidir. Şöhretten ve hürmet toplayarak kibirli olmaktan kurtulmak için İslamiyet'te mübah olup, caiz olup, halkın beğenmediği işleri yapmalıdır. Bir zaman bir emir bir zahidi ziyarete gitmiş. Zahid, emirin ve etrafındakilerin kendisine yaklaşmak istediklerini anlayınca ziyafet vermiş. Kendisi iri lokmaları hırsla çabuk çabuk yemeye başlamış. Emir bu hali görünce zahidi beğenmeyerek oradan ayrılmış. Zahid arkasından, "Elhamdülillah, Rabbim beni kurtardı" demiş. Mevki sahibi olmak arzusunu gideren en kuvvetli ilaç, insanlardan uzlet etmektir. Din ve dünya için zaruri vazifelerden başka insanlar arasına karışmamalıdır. Hadis-i şerifte bu ilaç tavsiye edilmektedir.
1: Değerli dinleyenler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun Söyleyelim'in ikinci bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Buyurun hocam.
2: Efendim, ilk dinleyicimiz, ben böyle bir şeyi dinleyicilerimizin ağzından, yani bütün insanların duyması için böyle bir şey yakalayıp da birisi bir gün gündeme getirsin diye ümit ediyordum. Çünkü insanlar doğruyu anlatınca zaman alır ama yani şöyle baktığı zaman bu yanlış diyebiliyor, bu doğru diyebiliyor. Mesela bu dinleyicimiz de yakalamış onu. Yani böyle bir soru gelsin diye bekliyordum daha doğrusu. Yani teşekkür eder kendisine. Şimdi tarikat diye gidiyor diyor, sabah namazını kalkmıyor diyor. Biz de senelerdir diyoruz ki tarikat yok. Şeyh de yok. İsmi şeyh, adı tarikat. Ne tarikata benziyor ne şeyhe benziyor adam. Çünkü şeyh olanlar İmam Rabbani Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri mesela efendim ben diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin yolundan gidiyorum, bakıyorum hiç alakası yok Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bildirdikleriyle alakası yok. Efendim biz Nakşi'yiz, Şah Nakşibend Hazretleri'nin bildirdikleri var ve o yolun büyüklerinden İmam Rabbani Hazretleri'nin bildirdikleri var, kitapları da var. Bakıyorsun adamın yaptığı söylediği hiç yani tutmuyor ve anlamıyor. Ha, dış kalıbı süslüyor, sarık var, sakal var, cübbe var, tamam, kendisini öyle gösteriyor. Ama içi, babaannem, anneannemin çok kullandığı bir tabirdi. İçi boş tenike bunlar. Boş tenikeden çok ses gelir derlerdi. Ta çocukluğumda çok duyardım bu sözü ben. Boş tenikeden, hakikaten sonra büyüyünce, ya dedim onlar böyle derlerdi falan. 18 kiloluk o yağ tenikeleri var. Doluyken lom lom ver falan da böyle bir şey ses vermez. Fakat boşalınca vurdu mu diye 7 mahalleyi duyurursun, tamam mı? Hakikaten yani. Dedim ya hani doğru bir de oradan kaynaklanarak bir deyim kullanıyorlardı. Boş tenekeden çok ses çıkar diye. Hakikaten boş teneke hepsi. Yani bildiğimiz zaten mürşid olan ben mürşidim demez. Ben mürşidim demez. Doğruyu anlatır. Şimdi diyeceksiniz ki niye aynı şekilde böyle bir sual beklediniz? Mustafa Bey, kitaplarda anlatılırken şeriat, tarikat diye iki kelime kullanmışlar. Şeriat diye yani Allah-u Teala'nın emir ve yasakları, peygamberin bildirdikleri. Bunlar fıkıh bilgileri, müştehit alimler bunları. Kur'an-ı Kerim'den, ayet-i kerimelerden, ondan sonra hadis-i şeriflerden tek tek çıkarmışlar ve bunların açıklamalarını, bunların aynı şekilde nasıl tatbik edildiğini, Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hayatını gözden geçirmek ve onun sözlerini bularak bunları tasvip etmişler. Namaz, oruç, zekat, hac, miras, ondan sonra depin, kefen, komşuluk, bunların hepsini tasvip etmişler. Bu konuda bildirilen ayet-i kerimede ne buyuruldu, Peygamber Efendimiz bunu nasıl açıkladı, nasıl tatbik etti, hepsini bildirmiştir. Bunlar şimdi diyorlar ki ehl-i sünnet, bunlar şeriatın emir ve yasakları. Bunları bildiren İmam Azim Mübarek, Pek İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri. Bunlar önümüze koydular. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hem Allah-u Teala'nın gönderdiği dini, şeriatı bildirmekle vazifeli, emir ve yasakları bildirmekle, hem kalpleri temizlemekle vazifeli, hem de insanlar arasındaki hukuku. Yani bir taraftan aynı şekilde öğretiyor. Tebliğ etme vazifesi var. Tatbik ettiriyor. Kalpleri de temizliyor. Bu üç vazife Hulefai Raşidin diyoruz ya, Raşid halifede vardı. Üçlü.
1: Dört büyük halifede.
2: Hazreti Ebubekir'de, Hazreti Ömer'de, Hazreti Osman'da, Hazreti Ali'de vardı. Ondan sonraki halifelerde yoktu buyuruluyor. Biz kitaplarda bildirilen naklediyoruz. Ondan sonra bu ayrıldı. Fıkıh bilgilerini İmam Hasan bin Hanife, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri, müştehidim onlar. Onlar üzerine aldı. İman, itikat bilgilerini İmam Muhammed Maturidi, İmam Eşari Hazretleri gibi kelam ilminde iştahat makamına yükselmiş olan alimler üzerlerine aldı. Bu bilgileri, yani müştehit alimlerin emir ve yasaklarını, iman bilgilerini bildiren o bilgileri kalplere yerleştiren de tasavvuf büyükleri, yani tarikatı. namazı severek yaptırmak, içkiden nefret ederek uzaklaşmak, bunlar tarikat yapıyor. Şimdi adam diyor ki tarikata gidiyor, namaz kılmıyor. Demek ki tarikat değil o. Sadeker yani. O başındaki de efendim Allah diyor. Ya Allah diyor. Hani bir zamanla bir siyasi lider varmış demiş. Sisi hiç demiş böyle meydanlarda falan Allah demiyorsun oğlum demiş. Diyorum. Nasıl diyorsunuz demiş. Allah'a ısmarladık diyorum demiş yani. Diyormuş yani adam. Yani münafıklar da diyorlardı Allah diye. Hatta münafıklar la ilahe illallah Muhammed Resulullah da diyordu. Ama sadece dille söylüyordu. Dolayısıyla bunun bir kıymeti söz konusu değildi. Peki tasavvuf büyükleri yani tarikat ne iş yapıyor? Tarikat namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, zekatı sevdiriyor. Bu ibadetleri zevkle, şevkle yapmayı öğretiyor. Kalplere yerleştiriyor yani. Yani gerçek bir mürşitse, hakiki bir tarikatsa oraya giden, oradaki zatı seven bir kimse sabah namazına kalkmamazlık edemez. Namazlı gevşeklik yapamaz. Hatta bir namazı geçirdiyse oturur ağlar. Oturur ağlar. Çünkü o büyük de bu konuda hassas. Mesela bize yakın zamanda Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri. İşte onun bir talebesi oğluyla beraber Karadeniz tarafından işte mallar varmış gemiyle geliyorlar falan İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'a gelmişler. Ha demişler birden gitmeyelim Efendi Hazretleri diyorlar. Veyahut da Efendi Baba diyorlar onlar. Şimdi hemen işte ne zaman geldiniz? Bugün geldik işte. Seyyid Abdülhakim Arbaz'ın hassasiyetini biliyor. İşte gemide namazına sıkıldınız diye sorarlar. Meğer gemide namaz kılamamışlar tamam mı? Vallahi çalınmasın diye malın başında kalmışlar falan. Neyse bir hafta sonra falan gideriz. O zamana kadar unutur. Kendileri gibi zannediyorlar. Gidiyorlar falan. Efendi Hazretleri Kuddüs Sırrı işte hoş geldiniz diyor. Gemide ne yaptınız? Namazlar kıldınız mı? İlk sorduğu soru bu. Mık işte efendim işte mallar çalınacak korkusuyla işte kılamadık edemedik falan kazaya bıraktık. Celallenmişler buymuşlar ki bütün mallarınız aynı şekilde helak olsaydı çalınsaydı denizde bassaydı da bir vakit namazı kazaya bırakmasaydınız. Ya tarikat bu olur. Şeyh bu. Mürşit bu. Öyle olur. Bu ne? Bunun adı tarikat. Bunun adı şeyh. Ne tarikatla alakası var adamın, ne şeyhlikle alakası var. Ve piyasada böyle kaynıyor.
1: Telafi yolları yok mu? Yani namazı kılmadık da şu duayı okursan işte atıyorum 5 günlük namazınıza
2: uydurdurdular da birisi. Hani Ramazan-ı Şerif'te kefareti namaz kıldın mı diye. Ne diyordu? 400 yıllık.
1: 400 yıllık.
2: 400 yıllık.
1: Namazınıza
2: karşılık. 7 sülalesinde borçlarını ödüyor. Tamam adam bir sefer Ramazan-ı Şerif'te kıldı mı namazını yazı bırakır. İşte bunların adı tarikat olur. Ya adam da 5 vakit namaz kılmıyor. Sen aynı şekilde adama böyle diyorsun. Ha diyorsun tamam ya bunu kıldık biz. Bunu kıldık. Mesela birisi anlattıydı. Televizyonda bir tane bir hoca kılıklı birisi. Soytarı yani. Çok özür dilerim ama. İşte canlı yayın bir kadının birisi girmiş. Ben demiş Esma-i Hüsna okuyabilir miyim? Demiş buyur oku. Kadın okumuş falan. Oo maşallah maşallah. Cennetin baş köşesinde Peygamber Efendimiz'in yanında bir köşk kazandın sen. Ya sen böyle kazandırmıyorsun. Köşk de vermiyorsun. Ya
1: Osman Hoca vermiyor ne yapayım? Siz böyle konuşursanız sizi seven de olmaz. Benden başka.
2: Ya şimdi ya adamın itikadı bozuk. Amel yok. Yani Esma-i Hüsna'yı söylemek suretiyle kadını uçurdun gittin. O her haltı yer ondan sonra. Ben köşküm hazır der. Adam dedi. Halbuki o adam sahtekar. Onun da altyapısı olmadığı için onun sahtekar olduğunu bilemez. Hani diyeceksin ki böyle kimselere sahtekar olduğunu anlayabilir. Anlayabilirsin tabii. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bunun reçetelerini aynı şekilde kitapları hazırladılar. Bu kitapları okuyan, mektubatı okuyan ki bu zat Nakşi. Yani İmam-ı Rabbani Hazretleri. Gerçi kendi ismiyle müceddidi diye anılıyor da. Dolayısıyla Nakşi diye geçinenlerin ilk yüzünü oradan hemen görüverirsin. Ya bir dakika diyorsun ya. Bu Nakşibendiye yolunun büyüklerinden. Bu zat diyor ki bu mekruh. Bu zat diyor ki bu olmaz. Bu zat diyor ki bu yanlış. Bizim şeyh bunlar yapıyor. Dele ki sahtekar. Değil mi?
1: Evet.
2: Hemen anlarsın. Şimdi senin elinde hiçbir şeycik yok.
1: Ölçü yok.
2: Ölçü yok. Elinde ölçü yok. Dolayısıyla insanlara göre hareket edersen, insanlara göre. Onun için de hani zaman zaman anlatıyoruz. Nasrettin Hoca merhum bir gün oğluyla beraber işte gidiyorlar. Kendisi merkebe binmiş. Oğlu da yayan yürüyor falan. Birisi gelmiş. Demiş ayıp ayıp hocam demiş ya. Parmak kadar çocuk demiş aynı şekilde şey yapıyor. Yürüyor. Kocaman adam sen binmişsin falan. Ondan sonra demiş doğru söylesin iniyor çocuğu bindiriyor falan. Bir başkası gelmiş. Hoca demiş ben de sen akıllı birisi zannederdim. Kocaman delikanlı parmak kadar adam delikanlı oldu. Yaşlı adam demiş yani olur mu öyle şey falan demiş falan. Ondan sonra haklısın demiş falan. Ondan sonra bu sefer oğlun da almış ikisi binmişler. Birisi gelmiş hoca çok ayıp demiş ya ben de seni demiş aynı şekilde merhametli birisi yok. Ufacık hayvana demiş ki koca adam binmişsiniz demiş hayvan demiş. Doğru söylüyor inmişler. Eşek önde bunlar arkada yayan yürüyorlar. Birisi gelmiş hoca demiş ben seni akıllı bir insan ediyorum. Hayvan boş gidiyor demiş siz de yayan gidiyoruz. Olsa dönmüş oğluna demiş ki bak oğlum. Bu insanların her durumda her halde söyleyecek bir lafı mutlaka vardır. Onun için rotanı bu insanlara göre değil. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına göre düzeltin. Ama ne güzel nasihat.
1: Evet.
2: Allah-u Teala rızasına göre. El alem ne der? Ya bırak el alemi. Bırak el alemi. Dolayısıyla efendim bunlara itibar etmemeli. Kibirliğe karşı kibirli mi? Evet. Sadakadır bu şey yapıyor. Kibirliğe karşı kibirli olmak. Onu da doğru yapmış. Doğru söylemiş. Son dinleyicimiz de annem dedi vefat etti. Ben dedi 3. hatmi tehlili tek başıma bitiriyorum dedi. Başka ne yapabilirim? Sadaka verir sevabını gönderir. Böyle okur. Cuma günleri bir Fatiha en azından bir Fatiha 3 ihlas okur hediye eder. Sadaka verir sevabını gönderir.
1: İskatını yaptırır.
2: İskatını yaptırır. Zannedersem telefonunu verdi. İnşallah sonra hallederiz. Yani unutmayacak. Çünkü onların tek beklentisi dünyada dua. Efendim ben yaptım bitti. Hayır. Yapmaya devam edeceğiz. Biz yaparsak bizim arkamızda bizi de yaparlar.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı.
2: Biz teşekkür ederiz efendim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: İslam ve Toplum. İhlas Vakfı İslam ve Toplum programını sundu.
1: TGRT FM Haber.
2: 1 milyonun tamamı 81 ilimizin her biri hissedecek. Allah'ın izniyle bu hayırlı süreç neticelendiğinde ekonomimiz daha da güçlenecek, üretimimiz daha da artacak, kardeşliğimiz daha da pekişecek. Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz bu süreci sizlerin de duası ve desteğiyle inşallah başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız. Değerli kardeşlerim, sevgili çiftçilerimiz, şimdi de geliyorum tarım sektörümüzü sevindirecek haberlerimize. İlk olarak tarım noktasında kadın ve genç çiftçi kredisi limitini 3 milyon liradan 5 milyon liraya çıkarıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan ve kredi garanti fonu teminat desteğiyle çok daha güçlü finansman imkanı sunacağız. İkinci haberimiz, atıl durumda bulunan büyükbaş süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon liraya, besicilik yatırımlarına ise 40 milyon liraya kadar kredi sağlayacağız. İki yıl geri ödemesiz 8 yıla varan vadelerle üreticimizin yanında olacağız. Üçüncü olarak, tarımda yenilenebilir enerji yatırımlarını daha güçlü şekilde destekliyor, çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini teşvik ediyoruz. Bu kapsamda 15 milyon liraya kadar 8 yıl vadeli ve yüksek sübvansiyon oranlarıyla kredi imkanı sağlıyoruz. Böylece hem üretim maliyetlerini düşürüyor hem de çevre dostu üretimi destekliyoruz. Son olarak, küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon liraya, büyükbaş hayvancılıkta ise 3 milyon liraya yükseltiyoruz. Tüm bu müjdelerimizin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle Ziraat Bankası yönetimini bu buluşmaya öncülük ettikleri için tebrik ediyorum. 5. Tarım Ekosistemi Buluşması'nın çiftçi ve üreticilerimiz başta olmak üzere bir kez daha milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Tekrar görüşmek temennisiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun, kalın sağlıcakla.
3: Sayın Cumhurbaşkanım, efendim, hitaplarınızdan dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Yüksek müsaadelerinizle zatı devletlerinizi bir müddet daha hediye takdimi ve ardından gerçekleşecek aile fotoğrafı için kürsünün önünde misafir etmek isteriz efendim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a günün anısına hediyelerini takdim etmek üzere Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'i, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'yı ve Ziraat Bankası Genel Müdürümüz Sayın Alparslan Çakar'ı sahneye davet ediyorum. Sevgili arkadaşlarım, bir taraftan sahneyi hazırlıyorlar. Ben de hem Sayın Cumhurbaşkanı...

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Bundan sonra jest nerede? Ben orada.
1: GDT FM Haber.
0: En çok jest yapan kart. Jest kart.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
3: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT.

0: TGRT FM Haber.
1: İnşallah aldığımız tedbirler neticesinde NATO liderler zirvesini de kazasız belasız bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz.
2: Ankara Emniyet Müdürlüğü NATO liderler zirvesi için seferberliği erken başlattı. 3 ay öncesinde tedbir ve güvenlik uygulamaları sıkılaştırıldı. Nitekim 1,5 milyon kişi GBT taramasından geçirildi. 4000'den fazla kişi gözaltına alındı. Bir de koordinasyon merkezi kuruldu.
1: Toplamda 56.288 personelimiz görev yapacak.
2: 4 Nisan'la 1 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda 1 milyon 500 binden fazla kişi, 930 bine yakın araç sorgulandı.
1: Sibel ortamda da 7/24 sanal devriye faaliyetlerimiz devam ediyor. Bunun için de ekstradan fazladan toplam 639 personel görevlendirildi.
2: Polis ekipleri, oteller, kafeler, restoranlar, eğlence mekanları, araç kiralama firmaları, otoparklar ve

0: Türkiye'nin yanı sıra 9 da davetli ülkenin yer alması bekleniyor. 32 ülkeden 41 liderin Ankara'da olacağı öngörülüyor.
1: Yapılması gerekenleri yapıyordur emniyet birimleri.
0: Öte yandan Ankara'da vatandaşların vicdani duygularını sömüren ve çocukları dilendiren 11 şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
2: NATO Liderler Zirvesi'ne tam 4 gün kaldı. Kritik zirve öncesinde Ankara'da dediğimiz gibi güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Tabiri caizse başkentte adeta kuş uçurtulmuyor. Atlı polisler de sahada denetimini sürdürüyor. Şimdi detaylara bakacağız. Detaylar için TGRT Haber muhabiri Merve Şahin'e gidelim. Merve, neler aktaracaksın bize?
3: Mehmet Aydın, NATO Liderler Zirvesi'nde dünyanın gözü kulağı başkenti Ankara'da olacak. Emniyet güçleri bu kapsamda teyakkuza geçmiş durumda. Denetimler sürüyor aslında. Kameraman arkadaşım Mehmet Tren'le birlikte biz şu anda Ankara'nın Altındağ ilçesindeyiz. Tabii ki denetimler sadece karadan değil. Aslında bulunduğumuz yerde özel harekat polisleri de yine burada görevlerini sürdürüyorlar. Trafik polisleri aslında denetim yapıyor. Bu noktada üstlerinde aynı zamanda kamera da bulunuyor. Hemen şöyle göstermiş olayım. Tüm yapılan denetimler kameralar eşliğinde kaydedilmiş oluyor. Tabii ki burada tablet eşliğinde de yine kimlik taraması, plaka sorgulama sistemi de gerçekleşiyor. Trafik polis ekipleri, Yunus polis ekipleri, özel harekat polis ekipleri de yine bulunduğumuz bu noktada görev başında. 7-8 Temmuz tarihlerinde yapılacak NATO Liderler Zirvesi için aslında hazırlıklar 3 ay öncesinden başlamıştı. 4 Nisan 1 Temmuz tarihleri arasında GBT uygulaması kapsamında 1.500.000'den fazla kişinin kimlik sorgusu yapıldı. Aynı süreçte yaklaşık 930 bin araçta yine kontrol edilirken güvenlik güçleri şehrin birçok noktasında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ankara Emniyeti yalnızca yol uygulamalarıyla da sınırlı kalmamış durumda. Kent genelinde halka açık alanlar, konaklama tesisleri, günübirlik kiralama yapılan yerler, araç kiralama firmaları, yine otoparklar gibi vatandaşlara açık olan tüm alanlarda da yine denetlemeler yapılıyor. Uygulamaların amacı zirve öncesinde kamu düzeni ve güvenliğinde en üst seviyeye çıkartılması aslında amaçlanıyor. Güvenlik önlemleri kapsamında yürütülen çalışmalarda da yine en dikkat çekici aramalara yönelik şüpheliler oldu. Yine kent genelinde yapılan uygulamalarda haklarında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan şüpheliler güvenlik güçleri tarafından yakalanmış oldu. 4000'den fazla şüpheli yakalandı yapılan bu denetimler kapsamında. Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak zirve kapsamında da yine güvenlik tedbirleri artarak sürüyor. Ve tabii ki koordinasyon şeklinde de çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda yine 56 bin polis sahada olacak NATO Liderler Zirvesi kapsamında. Tedbirler 12 Temmuz'a kadar da aralıksız sürdürülmüş olacak. Çevre illerle de yine koordinasyonlu şekilde girişler çıkışlarda denetimler de yapılıyor. Yine aramalar yapılıyor ekipler tarafından. Şüpheli görülen araçlar durduruluyor. Titizlikle incelemeler yapılıyor. Gerekli görülen araçlarda yine aramalar gerçekleştiriliyor. Bir aracın daha şu anda araması gerçekleştirildi polis ekipleri tarafından. Aramalar devam ediyor tabii ki şüphesiz. Denetimler de sürüyor. Kent genelinde 6000 kent güvenliği yönetim sistemi kamerası da zirve boyunca aktif olarak görev yapacak, kullanılacak. Tüm görüntüler anlık olarak takip edilecek ve ihtiyaç duyulan bölgelerde de yine helikopter de destek vermiş olacak. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Bu noktada sadece Altındağ bölgesine değil birçok Ankara'nın aslında kritik noktalarında kent genelinde denetimler aralıksız devam ediyor. Bulunduğumuz bu nokta tabii ki havalimanı yoluna da oldukça yakın. Esenboğa Havalimanı'na da yakın ve tabii ki bu noktada oldukça kritik bir bölgedeyiz aslında. Kameraman arkadaşım Mehmet Siren'le birlikte Ankara'daki denetimleri sizlere aktarmaya çalıştık diyerek sözü yeniden size bırakalım.
2: Merve'ye çok teşekkür ederim. Denetimlerle ilgili son gelişmeleri, NATO zirvesiyle ilgili, kritik NATO zirvesiyle ilgili gelişmeleri Merve'den aldık. Peki devam edelim. İstanbul Valisi Davut Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde Mega Kent'in asayiş raporunu açıkladı. Operasyonlarda 6 ayda gelinen noktayı tüm Türkiye'ye duyuran Gül, terörün her türlüsünü bitireceğiz dedi.
4: Terörün her türlüsünü bitireceğiz.
0: Mesajın etti. Terörsüz Türkiye hedefi.

0: işaret etti. Mücadelede 6 ayda gelinen son noktayı duyurdu.
1: 2026 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre terör örgütlerine yapılan operasyonlarımız %51 arttı. 2954 şahıs yakalandı. 619 şahıs tutuklandı.
0: İstanbul Valisi Davut Gül, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde kameraların karşısına geçti. Mega kentin ilk 6 ayına ilişkin güncel emniyet verilerini 2025 yılının aynı dönemiyle karşılaştırmalı olarak açıkladı. Rakamlarla suç oranının düştüğünü gözler önüne serdi.
1: 2026 yılının ilk 6 ayında bir önceki yıla göre otodan hırsızlığın %39, kapkaçın %44, yan kesiciliğin %26, oto hırsızlığının %49 oranında azaldığını memnuniyetle görüyoruz.
0: İstanbul'da son 5 yılda tüm cinayetlerin aydınlatıldığını vurguladı. Ruhsatsız silahlanmayı sadece basit bir kural ihlali olarak görmediklerinin de altını çizdi.
1: Bu anlayışla yaptığımız çalışmalar neticesinde yıl başından bu yana 8.008 ruhsatsız silah ele geçirildi. 6.725 kişi yakalandı.
0: Vali Gül, organize suç ve terör yapılarının kaçakçılık faaliyetlerine de darbe vurulduğunu belirtti. Yapılan operasyonlarla yakalanan şüpheli sayısının %9, tutuklu sayısının ise tam %117 arttığını söyledi.
1: Ele geçirilen kaçak ürünlerle engellenen vergi kaybı bu yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıktı.
2: TGRT FM Haber.
3: Şimdi reklamlar.

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Dünya Dönerken.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 16:15 dakika geçiyor ve bugün 3 Temmuz 2026 Cuma efendim, bir halk gününde birlikteyiz. Dünya Dönerken programını dinliyorsunuz. Ben Ataoğlu Harvas, burası TGRT FM Merkez Stüdyoları. Sizlere İstanbul'dan sesleniyorum. Efendim Hüseyin Selim Kaya var bugün telefon, çok affedersiniz, yönetmen masamızda, telefonda size alo diyecek ya da buyurun diyecek. Onu da belirteyim. Bugün biliyorsunuz Cuma. Cuma günleri halk günü bizim için efendim. Bu programın halk gününde her şeyi konuşuyoruz. Bu vesileyle, Cuma günü vesilesiyle sofranızın, kazancınızın ve ömrünüzün bereketli olmasını diliyorum. Ben fazla sözü uzatmayacağım. Lütfen telefonlarımız 0212 454 56 46. Bu telefonlarla efendim arıyorsunuz, konuşuyoruz efendim. Ve telefon hattımızda bir dinleyicimiz var. Programın ilk dinleyicisi geliyor Cuma gününde. Bu hayırlı mübarek günde efendim. Buyursunlar efendim.
2: Alo.
1: Buyurun efendim.
2: Merhabalar.
1: Merhaba, iyi günler diliyorum.
2: Merhaba, iyi günler. Oktay ben, Ankara.
1: Buyursunlar Oktay Bey.
2: Atallah Bey, ben şimdi şunu merak ediyorum. Bu enflasyon şeyi açıklandı, %1.94 filan.
1: Evet.
2: Şimdi biz emekliler olarak hani bu...
1: Siz de emekli misiniz Oktay Bey?
2: Evet, evet.
1: Aa, genç görünüyorsunuz halbuki, sesiniz öyle gelmiyor. Hayırlı evet. Olsun efendim.
2: Emekliyim, evet, sağ olun. Şimdi ben hemen oradan bir şey yapayım o zaman, madem konuyu öyle açtınız siz, oradan devam etsiniz. Sizden 2-3 yaş falan küçüğüm ben. Hani geçen dediniz ya çocuksunuz, benle çok küçüksünüz falan diye.
1: Evet.
2: Ben sizden 3 yaş falan küçüğüm herhalde.
1: Büyüksünüz değil mi? Şey gibi, yani Kemal Bey Tayyip Bey gibi ya da Kemal Bey Devlet Bey gibi bir şey.
2: Bir olabilir. Yaşım o zaman söyleyeyim ben. Siz söylemediniz. Çok ısrar ettiler. Siz yıllardır takip eden birisi olarak hani onu biliyorum. Söylemediniz ama... ben internetten biraz araştırdım. Sizden 3 yaş falan küçüğüm ben.
1: Allah Allah.
2: Evet.
1: Fazla yok aramızda. Yani aynı kuşağın çocuklarıyız yok, neredeyiz.
2: 56 yaşındayım. Evet, 56 yaşındayım.
1: Çok güzel. Ne kadar güzel. Evet, ya. Aynı evet. Kuşaktayız.
2: Evet.
1: Buyurunuz efendim, sizi dinleyelim o zaman.
2: Allah Bey, ben bu 1.94'ün çok böyle inandırıcı olduğunu aslında düşünmüyorum. Niye? Şimdi önce şunu şöyle bağlayayım.
1: Hani Kemal Bey de düşünmüyordu zaten. Hatta TÜİK'i basmaya gitmişti.
2: Evet, ben şunu söyleyeyim, ben bundan sonraki bağlanacakları da bu kanala, bu programa, bu değerli şeyler var ya, bu yandaş troller, onlara da bir şundan bir açıklık getirsinler.
1: Ama bizim yani bu programın en belirgin trolü sensin yani.
2: Evet, benim, tamam, CHP'li olarak benim diyelim. Benim,
1: yani en benim. Belirgin olanı, daha doğrusu tamam. Troll demeyeyim de. Şeysin ya, çok politize olmuşsun.
2: Tamam, yok şunu demek istiyorum. Şuradan ben şuraya bağlayayım. Şimdi bir açlık sınırının 35 bin liranın üzerine çıktığı bir ülkede, yani bu 23.500 lira en tabanda, en düşükte bir aylık
1: tayin etmek. En düşüğü 23 bin lira oldu değil mi?
2: Evet, 23.500 lira civarında, o civarda, hani ben de öyle alıyorum. En düşükten ben 20 bin lira alıyordum. Şimdi 23.500 falan oldu herhalde. Şimdi
1: evet.
2: Ben şunu soruyorum. Bu bağlanacaklar şunu
1: bu ilk 6 ay için değil mi? Bir son 6 ay içinde ayrıca bir zam bekliyoruz efendim hükümetimizde.
2: Eğer seçim olursa 36 bine çıkacak. Onda eminim, kaldığımı basarım.
1: Yani kim, hangi parti veriyor onu?
2: Efendim?
1: Hangi parti verecek bize?
2: Yok, iktidar eğer şöyle seçim eğer Kasım Aralık gibi falan düşünülüyorsa muhtemelen onun önünde bir açıklama yapılıp 36 bin lira falan çıkacak.
1: Yani ama bu seçim bütün bize ve bütün partilere yönelik. Bence tamam. CHP ya da İYİ Parti şey vermeli. Onlar 50 bin lira vermeli.
2: Tamam, yok yok. Şunu demek
1: Süleyman
2: yok,
1: Bey yok, demişti tamam. Ya kim ne verirse ben 5 kuruş fazla veririm diye.
2: Atalla Bey o İYİ Parti'ye falan yeni onlara falan sormadılar. Bu şeydeki
1: sormak değil, seçime gidiyoruz ya. Vaatleri arasında olsun canım.
2: Ya bir lafı tamam. Ben bu İYİ Parti falan sormadılardı. Bu EYT'yi çıkartıp da hiç kimseye sormadan, hatta ben böyle bir
1: EYT'yi olur mu? Bizim burada çalışanlar İYİ Parti'nin mitingine katıldılar Kartal'da.
2: Fatallah Bey.
0: İyi Parti burada miting düzenledi.
2: Katıldım ama konuşamıyorum ki, rica edeceğim.
0: Ama sen yalan söyleyince düzeltiyorum.
2: Yalan değil, yalan
0: tabii
2: değil.
0: Tabii yalan, çünkü ben gazeteciyim, biliyorum, haberlerini yaptım.
2: Ama siz gazeteci
0: CHP ve İyi Parti, Oktay Bey, CHP ve İyi Parti EYT çıksın diye çok affedersiniz adeta yırtındılar ya, sen unuttun mu?
2: Fatallah Bey, programı siz yapın, biz dinleyelim o zaman. Rica edeceğim.
0: Ama yavrum sen yalan söylüyorsun. Kamuoyunu yanlış bilgilendiremezsin. Bak sen bunu yalan diyorsan konuşmayalım. Sana iyi günler diliyorum. Olur mu ya? CHP ve İyi Parti mitingler düzenledi sevgili dinleyiciler. Siz biliyorsunuz. Ama bu arkadaş duymamış. Ben haberciyim. Vallahi Kartal Maltepe'de bir miting yaptı İyi Parti. Öyle böyle değil. CHP mitingler düzenledi. O geçmişteki o Google'dan o konuşmaları, şeyleri çıkarabilirsiniz. EYT'yi en çok hangi parti istedi? İktidar bunu nasıl öngördü diye çıkarın önünüze ya. Olmaz böyle. Yani sanki farklı bir gezegende yaşıyor sevgili dostumuz. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Alo.
0: Buyurun.
2: Alo.
0: Efendim.
2: Merhaba Atalla Bey. Kolay gelsin.
0: Merhaba, iyi günler diliyorum efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Sakarya'dan Cengiz, tur şoförüyüm ben de.
0: Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
2: Abi size bir şikayetim var. Bu Hendek Düzce arası otoban yolu çok bozuk abi. Tur şoförü yapıyorum ben.
0: Hangi otoban bozuk abi?
2: Bu Hendek Düzce arası, Anadolu otobanı.
0: Yapma ya, o kadar çabuk mu bozuldu ya? Geçen ya, sene bu... açıldı bu şey ya. Ne biçim kullandık biz bu otoyolları?
2: İyi kullandık da Kuzey Marmara değil aslında be. Anadolu eski otoyol.
0: Ha, eski otuyor. Anladım. Peki ne yapmak lazım orada?
2: Ya yapıyorlar. Yama yapıyorlar. İnan yapsalar yama daha kötü oluyor.
0: Asfalt musun? Yapalım diyorsun.
2: Yani komple asfalt yapsınlar. Bir zahmet insanı bıktırıyorlar yani.
0: Bak sen şimdi ya. Evet, Kuzey evet. Anadolu yolu. Onun evet, klasik evet. Adı nedir?
2: Anadolu otobanı.
0: O değil mi? Tabii.
2: Evet.
0: Bravo.
2: Onun için bir şikayetim var size.
0: Bekliyoruz efendim her zaman. Şikayetinizi bize efendim, memnuniyetinizi kendinize saklayın. Çok teşekkür ederim. Bakarım bir başka dinleyicimiz var galiba. Efendim telefonlarımız 0212 454 5646. Sevgili dinleyiciler, duydunuz mu? Oktay Bey dedi ki EYT'yi hükümet istedi, hükümet yaptı. Muhalefetin bundan bir dahli yok. Hele İyi Parti hiç bu konuyu gündeme getirmedi dedi. Ya yani bize ayakkabıyı ters giydirecek bu insanlar. Ayakkabıyı ters giydirecekler bana lan. Efendim buyurun.
3: Atatürk'ün cümleten hayırlı cumalar.
0: Gurbet size de hayırlı cumalar diliyorum efendim. Gurbete sevgiler, selamlar efendim.
3: Herkesin cuması mübarek olsun.
0: Buyurun efendim, sizin de efendim.
3: Atatürk Bey, bizim burada su kesintisi oluyor. Bu hafta için boru patlamış. Aslında yaz ayında boru patlamadı ama.
0: Boru mu patladı sıcaklardan dolayı mı?
3: Benden onu Talap Bey. Kışa doğru boruları yapmaya çalışıyorlar. Su kesintisi yaşanıyor bizde işte. Ha. Sabahları bir saat koyuyorlar oraya. Şu saatte şu kadar kesinti oluyor diyor. Açıyor rop rop rop diyor sular. Ha. Ondan sonra işte akşamdan itibaren.
0: Ya, boruları Bey, yeniliyorlar mı yani?
3: Yeniliyorlar.
0: Berlin zaten, boruları, su boruları yenileniyor değil mi? Darısı bizim Ankara'nın başına efendim. Orası Ankara'da %30-35'lere kadar kayıp varmış abi.
3: Vardır. Pazartesi günü ayın 6'sına tekrar kontrole gelecekler, bakacaklar hepsi sağlam mı diye.
0: Suyu tabii, suyu kaçırmayalım abi. Su toprağa gidiyor ya. Ondan sonra susuz kalıyoruz, bidonları alıp kuyruğa giriyoruz Ankara'da. Allah muhafaza.
3: Atalım, su zaten kıymetli. Biz burada yağmuru zaten çoğunlukla istiyoruz ama cavurdan burada güneş istiyorlar. Güneş olsun, her gün olsa hayır demeyecekler yani. Ha. Zaten 2003'te biz sobalıyken boru patlamıştı da ondan sonra ev sahibi aklına geldi de kalefer döşetti ondan sonra.
0: Evet.
3: O doğal gaz diyorsunuz işte, o yapıldı bizim buraya. Hı. Ama Atalak Bey, şimdi bizim burada şu Alman bir takım elendikten sonra kimsenin ağzını bıçak açmıyor yani. Öyle bir soğukluk var ki hava ılık da olsa şu anda bizim hava şu an düştü.
0: Afrikalılar sıcak memleketin çocukları madara etti ya Dünya Kupası'ndaki o sümürge, eski sümürgelerini, şeylerini, eski efendilerini madara ettiler abi.
3: Atalım, Paraguay olması lazım. Yani bizi devirenler hani zar zor da olsa. Onlar da galeyi ördüler. Şimdi şöyle Atalım Bey, biz turnuva takımı.
0: Senegal'deki maçı izledin mi? O ne absürt bir şeydi ya, o bir karardı ya.
3: 2-0'dan. Atalım, Belçika geriye döndü zaten 2-0'dan sonra uzatmada. Evet. Hadi dedim Senegal, hadi dedim Gana, bunlar yürüsün dedim. Şimdi bunlar Gana'yı örünce 90 dakika için turnuva takımı gidemezse 2'şer 15 dakikada verseniz 120 dakikanın içinde
0: penaltı. Öyle penaltı mı olur ya?
3: Tabii. Rezalet. Bizim burada zaten her bir takım maç yaptığı vakit havaya fişekleri biliyorsunuz orada. Hı. Her zaman havaya fişek atıyorlar. Ben bekleyin dedim. Sonuca bakın. Maç 90 dakikada olsa artısı var. Milli takım geçemedi Paraguay'ı zaten atarlar.
0: Evet. Sevindirik oldular yani. 120 dakika artı 3'te. 120 dakika mesela. 3 dakika evet. Var artı 3'te. Belçika'ya verildi maaş. Verilen tuhaf bir penaltı ile elendi ya Senegal.
3: Gerçekten öyle oldu. Son dakikaya doğru vermişlerdi.
0: 3 dakika şimdi, abi havar... artı 3 dakika. 120 dakika bitmişti. Artı 3 dakika verdiler. Orada bir penaltı düdüğü al sana Senegal elendi abi ya.
3: Buradaki bir takımda da öyle oldu. Hala VAR'a gitti hakem. Eyvah dediler. Şimdi havaya fişi atlar 2-1 diyor. 2-1 devam ediyor. Ondan sonra baktı VAR geçerli sayınca ondan sonra 1-1 oldu. Burada bir bağırışır Atala Bey komşular.
0: Yapmayın.
3: Her taraftan sesler geliyor. Biz 16'ya kalamadık 32'den sonra. Ne olacak böyle? Baya bir sürpriz oldu yani. Atala Bey böyle gülersin komşunun başına. Elbette gelir gün başına. Onlarda da öyle oldu. Karşı takımı çünkü bilmeleri lazım. Çünkü onlar çok güzel adamlar teknik turda çıkarmış maçı sahaya. Yani rakip takımı tanıyor. Onlar tanımadan hareket edince ne olur 90 dakika turnuva takımı geçemiyor ne kadar da olsa. Bizim Montella gibi teknik direktör istifa etmek istiyor bu Alman milli takımının. O da gitmek istemiyor. Ben kalacağım burada diyor.
0: Anladım. Enteresan bir durum. İlginç bir karar.
3: Hayırlı haftalar, hafta sonları olsun.
0: Size de efendim. İyi hafta sonları diliyorum gurbetçilerimize efendim. Sağ olun. Hayırlı işler. Sağ olun efendim. Efendim kim var telefon hattımızda? Buyursunlar lütfen.
4: Selamünaleyküm. Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
4: Hayırlı akşamlar diyelim, anladın mı? Niğde Bordan Yusuf.
0: Ha Yusuf Bey neresi, merhaba. Neresi, buyursunlar efendim.
4: Neresinden tutalım? Oktay'dan mı tutalım?
0: Ya Oktay diyor ki AK Parti durup dururken niye erken emekliliği çıkarttı diyor ya.
4: Ya olur mu?
0: Sen bu İYİ Parti ve CHP'nin yaptığı mitingleri hatırlıyorsun ya, abi ya.
4: Ya 99'a bak, 99'da Yaşar Okuyan'la bu Kılıçdaroğlu getirdi o şey bu memleketin başına o belayı.
0: Yo çok güzel yaptı. Yaptı harika tamam. Bir şey Yaşar Okuyan Allah rahmet etsin. 60 yaşında emekli olacak dedi. Çok güzel tamam. Bir karardı. Ama, ben bugün de imkan verseler ben bunu böyle yapacağım dedi ama.
4: O kadarını bilmiyorum ben.
0: Ya olur mu canım şimdi, Yaşar benim, Okuyan televizyonlarda bak, çıktı konuştu.
4: Evet çünkü bak İstanbul'dan bir vatandaş katıldı. 45 yaşında ben emekli oldum dedi.
0: Evet.
4: İlk bir işim var yapıyorum dedi. Çok memnunum halimden dedi. Oktay ciğerim kardeşim.
0: Tamam yani, da Oktay diyor ki bu işi AK Parti çıkarttı. İYİ Parti'nin ya da CHP'nin bir dahli yok dedi.
4: Ya baktı anladın olacak gibi değil. Cumhur İttifakı da anladın. Heh. Devlet Bey de anladın.
0: Bastırdılar ya, abi. Hatta Tayyip Bey'in sözü var. Sen evet. İşte Kemal Bey ben veririm ben yaparım evet. Dedi.
4: Ya insan anladım ya bu kadar da anladım. Çatırtmasın ya ortalığı. Bu kadar çatırtırmaz ki.
0: Abi şeyde anladım, var ya Google'dan ya var ben, ya. EYT'yi kim ben, dillendirdi? Ben, kim miting yaptı? Hangi partiler ya, öncülük yaptı? Hepsi ya çıkar ben, ortaya abi ya.
4: Bak benim evladım 48 yaşında emekli oldu beğenmiyor ya. Oğlum beğenmiyor mu oğlum? Almayacaksın o maaşı dedim ya. İade edeceksin onu dedim ya.
0: Yok olmaz öyle bir şey de.
4: Ya olmaz tamam da Oktay da anladığını beğenmiyorsa almasın o maaşı ya.
0: Hayır o çözüm değil. Desin ki ya, anladım, bu az. Ben 35 bin lira bekliyordum. Seçimlerde hangi parti bu sözü verirse ben ona oyumu veririm delikanlı gibi konuşsaydı abi.
4: Ya.
0: Evet şimdi, efendim.
4: Yalnız... Çok... Devlet anladım şimdi bir tekrar gidin hükümet bir kanun çıkarır meclise verdiler yükselecek bu maaşlar herhalde öyle tahmin ediyorum ben.
0: Ben bilmem yükselsin evet. Azalsın ya, ama seçim satım halinde seçime giderken partiler bunları vaat halinde verebilirler.
4: Ya, seçime 2 sene var da adam diyor ki ben vaktime yapacağız biz seçimi.
0: Ya neyse yani. Yani bu adam, diyor ki iktidar diyor seçime giderken diyor bunu yükseltecek canım diğer partilerde vaat etsinler. Biz de 35 değil 40 vereceğiz desinler. Bazıları ya, demeye canım, çalışıyor zaten.
4: Tabii verdiler. Öyle bir verdiler ki Kendi belediyelerinde kaç kuruş vermişler. Adamlar açlıktan nefes okuyor, anladın mı? Boyuna grev yapıyorlar.
0: Anladım efendim.
4: İzmir'de, orada, burada.
0: Peki efendim.
4: Kas alacaklar.
0: Güle güle efendim. Hayırlı günler diliyorum size. Efendim, telefon hattımızdaki dinleyicimizi alalım. Bugün cuma, herkes konuşsun. Buyursunlar eve.
5: Alo.
0: Buyurun eve.
5: Alo.
0: Buyurun eve.
5: Atalat Bey, biraz önce herhalde yanlış anlaşıldım.
0: Oktay Bey, ben seni çok iyi anlıyorum. Yok, sen yok, yanlış yok, anlatıyorsun.
5: Ben yalan, yok, ben yalanla ilgili onu anlatmak istiyorum. Yalanla ilgili bir şey tabii ki o benim kitabımda yazmaz.
0: Diğer partiler EYT istedi mi, istemedi mi?
5: Yok yok, şöyle.
0: Ben, hayır, ben sana bir soruma cevap ver. Diğer partiler, yani CHP ve İyi Parti, EYT'nin çıkmasını istedi mi, istemedi mi? Bunun için mitingler yaptı mı, yapmadı mı?
5: Herkes seçim için bir takım vaatlerde tabii ki bulundular.
0: Yahu, şöyle söyle. De ki, bu işi muhalefet istedi, hükümet de mecbur kaldı. Oktay, sana iyi günler diliyorum, saçmalama. Dönüyorsun, hatanı anladın, dönüyorsun da dönme ya. Yani neyse dedinse de. Efendim, buyurun. Alo.
6: Alo efendim.
0: İyi günler diliyorum efendim. Buyursunlar efendim.
6: Teşekkür ederim. İstanbul'dan Ahmetoğlu Bayram efendim.
0: Buyursunlar Bayram Bey. İyi günler diliyorum efendim.
6: Hayırlı günler diliyorum. Gülen yüzünüz solmasın.
0: Benim gülen yüzüm solmaz efendim.
6: Maşallah.
0: Evelallah. Çünkü kul hakkı geçer sonra Bayram Bey.
6: Efendim,
0: Gülen, dikkat edelim. Ben somurtkan insanları sevmem. Biraz böyle mütebessim olacaksınız.
6: Tebrik ederim.
0: Neler söylüyorum ya. Ya Sayın Bayram, neler söylüyorum değil mi ben? Bu cümleler benden çıkıyor bazen, böyle şaşırıyorum. Ama sen konuşana değil, konuşturana bak diyeceksin.
6: Tebrik ediyoruz efendim.
0: Allah razı olsun. Sizi hasretle kucaklıyorum efendim.
6: Maşallah, ben de sizi bağrıma basıyorum efendim.
0: Çok güzel. Buyurunuz efendim, sizi dinliyoruz.
6: Şimdi müsaade ederseniz böyle gündem dışı da olabilir.
0: Tabii tabii, bugün cuma abi.
6: Evet, cumanız mübarek olsun.
0: Allah razı olsun.
6: Şimdi efendim, bu Abbasi halifelerinden Harun Reşit var. Çok kıymetli bir efendim halife. Alimleri severmiş efendim. Efendim, çok kıymetli. Şimdi bu zat yaşlanmış, belli yaşa geliyor, oğlunu çağırıyor. Oğlum diyor, bu tahtın kaç ayağı var diyor. Taht biliyorsun şimdi masalar gibi değil yani.
0: Tabii.
6: Topkapı Sarayı'na gidince o tahtları görürsün.
0: Kürsü abi, evet.
6: Değil mi efendim? O da diyor ki, babacığım 4 ayağı var diyor. Diyor ki, oğlum bu tahtın ayağının birisi olmasa ben bu tahta oturabilir miyim diyor. O da diyor ki, baba devrilir diyor.
0: Denge bak, olmaz tabii efendim.
6: Tabii ama oğlum bak evladım diyor, ben diyor tecrübem var diyor, yıllardır devlet yönetiyorum diyor. Ben oturamazsam sen hiç oturamazsın diyor yani.
0: Ya.
6: O da diyor ki, babacığım diyor, sen bana bir şey anlatmak istiyorsun diyor. Tabii bir şey anlatacağım sana evladım. Bak diyor evladım, bu tahta oturabilmek için uzun soluklu yıllarca oturabilmek için bu 4 ayağın hakkı var diyor. Ben bu 4 ayağı sana söyleyeyim diyor. Karar senin diyor. Ayağın birisi adalet diyor. Ne kadar adaletli olursan diyor, sadece diyor tahtın ayağının birisini koruyabilirsin. Diğerleri hariç diyor yani. Birincisi adaletli olacaksın diyor. İnsanlar adaleti sever diyor. Acı dosta severler. İkincisi diyor emniyet diyor. İçeride ve dışarıda emniyeti diyor temin ettiğin müddetçe diyor huzur diyor emniyette. Aile emniyette, çocuk emniyette, ticaret emniyette, her şey emniyette diyor. Diyor tahtın ayağının biri de diyor emniyet diyor. Buna dikkat et diyor. Savunmana dikkat et diyor. İçeride ve dışarıda diyor teşkilatını iyi kur diyor.
0: Milletin huzurunu bozacak şeyleri önle. Evet. İnsanlara huzur da lazım abi. Adalet de lazım, huzur da lazım. Üçüncüsü evet. Neydir Sayın Bayram?
6: Üçüncüsü diyor efendim muhaberat diyor.
0: Öf, istihbarat değil mi efendim?
6: Adıyla istihbarat
0: Yıldız
6: diyor.
0: Yıldız Teşkilatı ya da bugünkü namıyla MIT abi.
6: MIT veya işte Rusya'da KGB, Amerika'da CIA, işte şeyde İsrail'de Mossad diyor efendim.
0: Evet.
6: Burada istihbarat yani. Diyor ki eğer diyor istihbaratın yoksa, yani muhaberatın yoksa diyor, devlet olamazsın diyor. Yani eğer istihbarat başkasının elindeyse diyor, seni de devirirler. Yanındakileri herkes öldürürler. Kimin öldürecekleri belli olmaz diyor. Onun için istihbarat sana bağlı olacak. Maaşını sen vereceksin diyor yani. Şimdi üçüncüsü de diyor. Efendim muhasebat, dördüncüsü de muhasebat diyor yani.
0: Muhasebat.
6: Evet. Yani diyor,
0: hesap kitabı iyi yapacaksın.
6: Hasan'ı diyor sağlam tut.
0: Tabii.
6: Kimseden borç alma diyor. Atallah Bey.
0: Borç alma diyor.
6: Eğer borç alırsan emir alırsın.
0: Öf, ne dedin sen ya? Biz eskiden IMF'den alıyorduk, Cotarelli geliyordu. Hızını alamadılar, bir de Kemal Derviş'i gönderdiler. Rahmetli Ecevit dedi ki ya bu Kemal Bey niye geldi anlayamadım. Başbakan yardımcısı oldu ya.
6: Ya anlamayacak ne var? Bankaları topladı, başkalarına sattı, paralar aldı, gitti Kemal
0: Derviş. Ya abi adam para vermişler, adamı gönderdiler, onlar tahsildar yani.
6: Tabii. Atallah Bey bak, gençler bunu bilmiyorlar. Hakikaten gençler. Şimdi 24 milyar IMF borcumuz vardı. Bugün yok elhamdülillah. Savunmadaki efendim her zaman doğuda biliyorum ben şu anda ne kadar askerlerimiz ölüyordu. Efendime söyleyeyim Gaziantep, Urfa o taraflara durmadan bombalar düşüyordu. Bombalar patlıyordu. Bilmem de, savunmada sıfır noktasındayız. Allah-u Teala hamdolsun şimdi savunmada güçlüyüz Allah'a çok şükür.
0: Tabii.
6: Dolayısıyla yani bir padişahın, bir halifenin veya bir kralın fark etmez ki yani bu dört tane ayağı korursa oturabiliyor. Koruyabildiği müddetçe. Vaktinizi aldım kusura bakmayın.
0: Çok teşekkür ederiz efendim. Harika tespitlerdi, tembihlerdi bunlar. Sevgiyle gönderiyoruz efendim. Buyurunuz efendim.
7: Alo.
0: Bismillah. Buyurunuz efendim.
7: Efendim selamünaleyküm diyeceğim ama Oktay Bey'den çekiniyorum.
0: Yani. Aleykümselam. Niye efendim Oktay Bey ne diyor, ne yapıyor?
7: Ya biz selamı Allah selamı olarak düşünüyoruz.
0: Evet.
7: Ve Allah'ın emirlerini dikkate almamız gerektiğini düşünüyoruz.
0: Evet.
7: Bunların komedyenleri bile akıllılıklarını Allah'ınla, kitapla, peygamberle alay ederek ispatlamaya çalışıyorlar.
0: Bozmuşlar akıllarını Allah'la, kitapla. Ve
7: hemen de bunun destekçisi işte CHP'li milletvekilleri işte ne olmuş onun gök...
0: Beyefendi milletvekilleri değil CHP'li müstavi miydi neydi? Sayın Özgür Özel de İYİ Parti Genel Başkanı da arka çıktılar efendim.
7: Yani hepsi.
0: Tabii.
7: Nasıl destek oluyor? Ha. Şimdi efendim Oktay Bey'den bahisle bunları söylüyorum. Oktay Bey çok akıllı bir adam, çok naif bir adam.
0: Zeki, akıllılık konusunda tartışabiliriz.
7: Ben hep bütün iyi şeyleri, hasletleri
0: evet.
7: Oktay Bey için kullanıyorum şimdilik.
0: Ya ne diyorsun Osman Bey ya? Evet efendim.
7: Efendim o kadar nazik ki bize benim gibi.
0: Programımızın gülüdür ya. O olmasa program ya. Yürümez ya.
7: Evet doğru tamam.
0: Hükümet durup dururken niye EYT çıkardı efendim yani?
7: Bir tavsif etmeye, bir tahlil etmeye çalışıyorum.
0: Evet.
7: Acizane kıt bilgimizle, kıt Türkçemizle. Efendim.
0: Rica ederim efendim.
7: Şimdi böyle bir insan bize layık gördüğü sıfat trollük ne demekse ben troll bir ağ olarak biliyorum.
0: Ya bedava beleş troll olur mu abi ya?
7: Parayı, yani kral...
0: ya CHP'li muhasip söyledi ya adam koca adam dedi ki 700 küsür milyon lirayı dedi trollere vermişler. Bunun bunlar içinde mi? Gazeteciler var, gazeteler var, ekran var. Tabi canım adam çıktı açıkladı ya bir şey de var.
7: Belediyelerden.
0: Videosu var. Her yerde videosu var dolanıyor. 700 küsür milyon vermişler abi.
7: Bir de belediyelerden şuradan buradan ekran verilen bunları söylemiyor. Ve bunları gördükleri, bunları Oktay Beylerin görmemesi mümkün değil. Görmüyorlarsa, akılları, hafızaları almıyorsa, idrak edemiyorlarsa başka bir şey.
0: Evet.
7: Görüp de hala bunlara destek veriyorlarsa o da başka bir şey. Ben bunlar herhangi bir sıfatta bulunamayacağım efendim.
0: Yok gerek şimdi, yok efendim. Herkes iradesinde özgürdür efendim.
7: Türkiye tarihinde benim yaşadığım dönemde iki tane büyük mali kriz oldu. 94 ve 2001 krizleri.
0: Evet.
7: 94'te de CHP'di, 2001'de de DSP'di. Yani Oktay Bey düşüncesine yakın insanlardı. Herhalde bunu kabul edecektir.
0: Evet.
7: 2001 krizi hele 23 bankaydı galiba.
0: 23 banka battı abi. Batırdılar işte mı? Battı mı?
7: Soyuldu bankalar. O paralarını taşındığı el arabasına taşıdığı çuvalları gördünüz. Gördünüz değil mi? O evet. Şey kamerada çekmişti. Şimdi Oktay Bey bunları da görmedi. Göremiyor. Aklıma ermiyor. Ne oldu?
0: Sermaye, bankalar, para hepsi el değiştirdi. İnsanlar bankalarını sattılar. Başkalarının eline geçti. Tabii ya. Petrol ofisini ofisini 50 milyon dolara sattılar abi.
7: Yani şimdi
0: petrol ofisi herhalde 1,5 2 milyar dolardır abi.
7: Yapar belki daha fazla. Evet. Şimdi bunları bildikleri halde ya da biliyorlarsa bildikleri halde bunları konuşuyorlarsa bir şey, bilmiyorlarsa o da başka bir şey. Biz trolüz ya. Yani bize koyun diyemedikleri için troll yakıştırmasında bulunuyorlar. Fark etmez neden, reddedesinler. Kendilerinin ne olduklarını da ama ölçsünler mi yani? Söylerken de hepten de az önce yalan filan bir şeyler söyledi ya. Bunları söyledi.
0: Direkt suçlama var değil mi? Direkt suçluyor. Direkt hedefe koyuyor. Tabii.
7: Mahcup olmasın da istemiyorum. Ama mahcup olacağım ben burada kızlar yüzüm kızarıyor ya. Çoğu mahcup olması istemiyorum.
0: Ne yapayım abi? Yani ciddi bir şekilde manipüle edince, yalan olunca müdahale etmek zorundayız.
7: Evet,
0: çünkü toplumu yanıltmak burada bu mikrofona yakışmaz abi.
7: Vakit de sınırlı.
0: Tabii.
7: Şimdi bu bankalar içi soyulurken, içi boşaltılırken, yani bu paralar çalınırken ecelik kartala biniyordu. Kartal arabasına binip yani bir halkçılık falan yaptığını zannediyordu. Ecevit de böyle naif bir insan. O da çok iyi niyetli belki. Tabii. Oramdaki evinden başka bir şey olmayan, evet doğru. Fakat oramdaki eve takılıp, kartala takılıp, memleketteki olan bitenleri, şunları bunları görmeyen, göremeyen kabiliyetli bir insan. Evet. Eyvallah buna de. 94 krizinde böyle, 2001 krizinde böyle. Şimdi bunları göremeyen, bilemeyen Oktay Bey akıllı adam oluyor. Olsun, zararı yok. O payeyi vermek bedava nasıl olur? Ben Oktay Bey dünyanın en akıllı, en zeki, en böyle şey
0: olarak. En. Efendim. Çok teşekkür ederim Osman Bey. İyi haftalar diliyorum.
7: Teşekkür ediyorum efendim.
0: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum efendim. Bakalım kim var efendim. Buyursunlar efendim. Alo. Alo.
8: Selamun aleyküm. Hayırlı cumalar.
0: Ve aleyküm selam efendim.
8: Sivas'tan Kaya. Görme engelliyim.
0: Kaya Bey nasılsınız? Sivas'ımız nasıl efendim?
8: Teşekkür ederim abim. Sivas'ımız iyice Allah'a şükür.
0: Elhamdülillah. Bir yaramazlık yok. Sizi de iyi gördük. Sesiniz güzel geliyor.
8: Allah'a şükür. Bundan iyisi can sağlığı.
0: Maşallah.
8: Abi.
0: Buyur.
8: Şu Oktay Bey'e bir kelime konuşacağım.
0: Söyle abi.
8: Çatlasalar da patlasalar da seçim zamanında olacak. Bunu akıllarında soksunlar bir. İkincisi de yaşasın AK Parti, yaşasın MHP yani.
0: Sen Cumhur İttifakı taraftarsın.
8: Evet.
0: Böyle dobra dobra söylediğin için de seni tebrik ediyorum abi.
8: Abim yani söyleyecek çok kelime var da söyleyemiyorum yani.
0: Tamam. Peki halleştik efendim. Sivas'a selamlar. Size iyi hafta sonları diliyorum efendim.
8: Teşekkür ederim.
0: Sağ olun
8: abi,
0: efendim. İyi günler diliyorum. Sağ olun. Efendim buyurun. Karagözlü vefasız yar. Söylenecek çok şeyler var. Ele dursun demiş. Buyurun efendim. Dur bakalım.
9: Kardeşimiz çok güzel konuştu. Selamünaleyküm.
0: Aleyküm selam efendim.
9: Nasılsınız Abdullah abi?
0: Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Rica kiminle efendim. Görüşüyorum efendim?
9: Memiş Erdem
0: okuyacağım. Memiş Bey sizsiniz değil mi?
9: Sivas'ın evet.
0: Abi maşallah sesiniz çok genç geldi bugün ya. Her gün biraz daha böyle bir depar yapıyorsunuz maşallah. Ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz abi?
9: Ben bugün doktora gittim.
0: Ne dedi sana abi?
9: Beni doktor çekti, ultrasonu çekti. Üroloji'ye gönderdi. O da vakit bitirdiğinde, vakit bu saatlerde bitecek.
0: Ürolojiye gönderdi seni değil mi abi?
9: Ürolojiye, o da rica ederseniz engelleyin. Rica ederim. Bu saatlerde kapanacak veya 5'te bitecek bu mesai. Bunu niye böyle yapıyorlar? Bak geçen bir sürü tepki geldi.
0: Tabii. Yani, peki şey yapsan, sen mesela pazartesi günü gitsen erkenden.
9: Gideceğim.
0: O randevun yandı mı yani? Yok, yanmaz abi.
9: İşte bugün şey yapacağım.
0: Ha peki olmaz. Pazartesiye bu randevun geçersiz mi abi şimdi?
9: Alacağım, pazartesiye alacağım.
0: Gene alacağım değil mi abi?
9: Evet.
0: Sabah erken git al da bu işi bitir be abi. Bir üroloğa görün be ya.

0: çocukları götürüp getiriyor. Onlar da zorlanıyorlar.
1: Ay. Demek ki geç mi gittiniz abi? Kuyruk mu vardı ya? Ne vardı?
0: Kuyruk yoktu da. Ha. Yani.
1: Sıra gelmedi sıra sana değil mi?
0: Sıra bitmiş. Sıra bitti. Bittiyse zaten o doktor dedi ki bir rica edin engelli diye dedi. Belki bakar. Çocuklardan rica etti. Ne var? Ben 5 dakika mı? 4'te 5'te zaten parçayınız.
1: Tabii canım.
0: Mesainiz bitiyor.
1: Evet.
0: Yoksa önce o doktor o kadar ilgilendi. O kadar baktı ki.
1: Ha.
0: Dedim durun be. Yok dedi kusuruma kalmayın. Ben açıkladım bak ben size radyoda kızıyorum ama özür diliyorum dedim. Adam çok itirazlı baktı. Allah abi çok evet. Güzel baktı. Sizi de seviyorum. O sizden biraz önceki konuşan arkadaşım da Sivas'tan benim arkadaşım çok yakın arkadaşım. Beraber İstanbul'da onunla çalıştık.
1: Tabii. Sen şimdi sabah biraz erken git abi. O işi bitir inşallah. Önden sıranı al git sıraya gir abi. Bir de çocuklara kızlara söyle ki söylesinler. Yani orada sekretere mektere desinler ki ya babam hasta rahatsız. Yani bunu bir önceleyelim. Öne alalım bunu tamam mı?
0: Evet.
1: Tamam. Peki abi bak senden haber bekliyoruz pazartesi. Hadi. Çok teşekkür ederiz Memiş abi. İyi günler diliyorum sana.
0: Sağ ol.
1: Allah şifa versin. Evet, alo buyurunuz efendim. Alo. Buyurun efendim.
2: Selam.
1: Alo.
2: Selamlar.
1: Aleyküm selam efendim. Kiminle görüşüyoruz?
2: Ali. Efendim şimdi
1: abi, bu... Abi sesiniz kesiliyor. Ahize'den mi konuşuyorsunuz?
2: Yok yok telefondan ama telefon işte şehrin merkezinde bu kadar çekiyor. Vodafone yani.
1: Reklamları dinlediniz. Olabilir yani, abi kör noktalar vardır. Buyurunuz efendim sizi dinliyoruz.
2: Şimdi bu emekliyle ilgili daha önce de ben gündeme getirmiştim sizin programınızda.
1: Ne kadar alıyorsun abi?
2: Şimdi benim orada ben aldığımı söylemiyorum primimi söylüyorum. 10.500 gün primim var 35 sene.
1: Sonuç abi?
2: Şimdi 2008'den önceki prim gününe göre, prim sayısı gününe göre maaşların bağlanmasını istiyorum ben. O 2008'deki o torba yasayla beraber bunu kaldırdılar. Onu tekrar geri gelirse zaten bu EYT, MYT bitecek. Niye? Zaten o 2008'den önceki kanun devam etseydi EYT falan olmayacaktı zaten. Olmayacaktı. Çünkü bu ne bu? Ben şimdi 35 çalışmışım. 10.500 günü mü prim var. Adam 6.000 günden emekli olmuş. Benim sırtımdan prim sayısı şeyine göre maaş alıyor icabında. Benim burada primim fazla yani. Benim şimdi orada 4.000 günüm fazla var. 4.500 günüm prim sayısı fazla var. Yani bu olmaz ki böyle.
1: Evet.
2: Prim sayısına göre emekli maaşı alınması lazım. Prim sayısına göre. Yani paraya göre köfte. Paraya göre köfte.
1: Mekka ekmek okka köfte demiş Arnavut hemşerimiz.
2: Üstad bu kadar işte. Niye abi, biliyor musunuz?
1: Abi en son ne kadar oldu maaşınız? 23 bin lira. 23 küsür. Yok sen biraz yok. Fazla alırsın.
2: Fazla alıyorum da o da haklı değil. Yani o 2008 öncesi olsaydı 2008'den sonraki o yasa emekliyi bitirdi yani.
1: Ha.
2: O bitirdi. Yani bunu düzenleyenler tekrar kaldıranlar bunu tekrar çalışma yapıp bunu harekete geçirmesi lazım. Yani.
1: Eskisi gibi olsun kardeşim.
2: Tabii ya.
1: Bu... Nereden çıkardınız bu EYT'yi? Evet abi.
2: Hayır, zaten EYT olmazdı bu kanun devam etseydi. Niye evet. Biliyor musun? Adam diyecekti kardeşim benim primim az, emekli maaşım da az olacak diyecekti. Girmeyecekti pozisyona. Çünkü, yani olmaz böyle. Şimdi adam bakıyorum ben 6.000 günden emekli oluyor. 5.500 günden 7.000 günden emekli oluyor. Ya burada şimdi 11.000 günü prim sayısı olan var. 12.000 günü sayısı prim olan var. Böyle olmaz ki ya. Sen o zaman o adamın hakkını gasp ettin 2008'de. Olmaz. Öyle bir şey olmaz.
1: Peki.
2: Orada benim primim gün sayım benim prim şey hesabımda bekliyor orada kenarda. Olmaz.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum izahatınız için efendim. Evet. Buyurunuz efendim. Alo.
3: Alo merhaba.
1: Merhaba efendim. Bey. İyi günler diliyorum. Müberra Hanım hoş geldiniz.
3: İyi günler. Ataullah Bey hayırlı cumalar.
1: Size de hayırlı cumalar diliyorum efendim. Buyursunlar.
3: Şimdi Ataullah Bey, bazı insanların beynini kuşlara taksanız kuşlar ters uçar.
1: Ne diyorsunuz? Yönünü kaybeder değil mi?
3: Evet.
1: Ama şimdi, bana da kafayı yedirdiler. Ya bak şimdi Mazhar Osman'a gidip geliyoruz kardeşim. Yani insan biraz karşıdaki insanı da ulan acaba ben yanlış mı duydum, yanlış mı okudum, yanlış mı dinledim diye kafayı yiyeceğim ya.
3: Yani şimdi ben emekli müjdesi de verdi galiba. Ben biraz
1: verdi. Ne kadar alıyorsunuz efendim? Söylemesi ayıptır.
3: Ben yani...
1: %17 geldi herhalde.
3: Benim Bağkur emeklisi benim.
1: Ha, sizinkisi Bağkur, evet.
3: Evet. Onlara zam geldi mi bilmiyorum.
1: Geldi
3: ama,
1: hepsine geldi.
3: Yani 13.500 falan öyle bir şey alıyorum. Geldi.
1: Seninkisi
3: ne
1: küçük
3: kadar?
1: Ha. Seninkisi
3: 9.
1: küçük.
3: 9. basamaktan emekli olmuş babam. Benim babamdan...
1: Seninkisi babandan
3: kaldı.
1: Mı intikal ediyor?
3: Evet, babamdan intikal
1: ediyor. Yarı kadar babam gibi yani, yarısını veriyorlar.
3: Ha, babam rahmetli oldu.
1: Allah rahmet etsin.
3: Aldı. Annem rahmetli oldu. Şimdi ben alıyorum.
1: Ha. Yani annene kalmıştı. Annen de tabii vefat edince sana kaldı. Müracaat ettin.
3: Evet, ama ben evli olsaydım alamazdım. Hüküm devlete kalırdı.
1: Doğru, bravo.
3: Evet. Ya halkın hakkını halk yemesin kardeşim. Biraz da biz konuşalım. Yani Ataullah Bey, ya bu İETT emekliliği istediler millet.
1: En çok da muhalefet istedi değil mi?
3: Evet. Şimdi de muhalefet çıkarmadı. Kim çıkardı peki bunu?
1: Evet.
3: Yani Demirel zamanında, öbür partiler zamanında bile yoktu İETT emeklisi. Ataullah
1: yoktu
3: Bey.
1: Yoktu. O Demirel, Kemal Bey SGK genel müdürüyken ona bastırdı, dedi ki süper emekli çıkar. Süper emekli de şöyle, belli bir meblağ yatırıyordunuz, erkenden emekli oluyordunuz, şimdi onların hepsi bin pişman. Keşke böyle evet. Emekli olmasaydık, bir iki yıl falan böyle iyiydi. Sevindiler, maaş aldılar ama ondan sonra çok düşük maaş alıyorlar, maaşları şimdi çok düşük efendim.
3: Şimdi sabretmiyor bak. Hayvanlarla ilgili, besicilerle ilgili,
1: evet.
3: Küçük baş, bir sürü bir şeyler konuştu Cumhurbaşkanı.
1: Abi bugün konuştu tabii.
3: Evet, bugün konuştu Ataullah Bey. Ama millet etrafını görmüyor. Ya
1: yok.
3: Ben eleştirmiyorum ama insanlar biraz yalanlardan uzak dursun.
1: Bence.
3: Ya ben bütün yalan konuşanlar için söylüyorum.
1: Doğru,
3: bir tek birisi değil.
1: Evet.
3: Ataullah Bey.
1: Ama çok bize güzel. Yalanı doğru gibi sundukları için...
3: Evet.
1: Biz inanıyoruz yani, araştırmıyoruz da inanıyoruz yani, Allah Allah böyle olmuş diye. Ya da bir şey var Müberra Hanım, siz bilirsiniz, kendimizi inandırıyoruz. İnandıramazsak boşlukta kalıyorsun çünkü.
3: Evet.
1: Yani bir şeye şimdi, bir inandırmak lazım diyor ya bazen insan kendisini. Onun gibi bir şey
3: evet.
1: Galiba. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum.
3: Vallahi öyle herhalde. Şimdi evet. Memiş Bey'e gelince, şimdi Memiş Bey'in gün evvelinden randevu alması lazım.
1: Evet.
3: O randevuyu da telefona onayladım deyip
1: evet.
3: Oraya bildirmesi lazım.
1: Doğru.
3: O zaman kolay giriliyor.
1: Tabii.
3: Ama böyle randevu alıp
1: geç
3: da...
1: Geç kalıyor herhalde o da.
3: Ha, geç kalıyor. Randevu alıp da hemen randevu verilmiyor ki hastanelerde. Ataullah Bey,
1: evet.
3: Randevuyu gün evvelinden alıyorsun. Randevuyu aldığın zaman onayladın mı, dedi miydi... Onaylıyorsun, o zaman rahatça hastanelerde muayene olabiliyorsunuz yani.
1: Evet, anladım efendim, dikkat etmek lazım.
3: Evet, bu randevular evet çok zor alınıyor. Alo.
1: Peki efendim, evet. Doğru söylüyorsunuz yani, efendim. Peki Müberra Hanım, çok teşekkür ederiz.
3: Rica ederim.
1: İyi hafta sonları diliyoruz efendim.
3: Sağ olun. De.
1: Sağ olun.
3: Çok sıcak buralar. Çok.
1: Burası da öyle hakikaten. Avrupa'daki sıcak buraya mı geldi, ne bakalım, yağmur bekleniyor. Tahminler öyle. Hafta
3: evet.
1: Sonu ne olacak bilemiyorum.
3: Peki Ataullah
1: Bey,
3: teşekkür ederim.
1: Sağ
3: hayırlı
1: ol.
3: Hafta sonları. Allah
1: size de
3: hayırlısını versin.
1: Amin amin. Çok teşekkür ederim efendim. Dinleyicimiz mi var efendim? Ha, reklama gidelim efendim. Kısa bir reklamımız var. Bu arada telefonlarımız 0212 454 56 46 0212 454 56 46. Kısa bir reklam arası. Bugün Cuma, Halk Günü, her şeyi konuşuyoruz efendim. Bekliyoruz.
4: Arkadaşlar. Reklamlar. Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Evet sevgili dinleyiciler, tekrar birlikteyiz. TGRT FM'de Dünya Dönerken programı devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, çok enteresan. Levent Kırca'yı sık sık hatırlatan sürücüler var ya bize. Çok ilginç. Şöyle ki, Nevşehir'de bir sürücü iki araca çarpıyor. Yani polis önünü kesiyor, bir yerde sıkıştırıyorlar, çıkarıyorlar. Ya sen çarpa çarpa geldin. Farkında değilim memur bey. Ben nereye, kime çarptım? Aa, lütfen efendim ben... Ya baksana arabanın haline, sürdüğün araba haşat olmuş ya. Sen çarpa çarpa geldin, iki arabayı hasar verdin, çarptın geldin. Ay vallahi hatırlamıyorum beyefendi, nereden çıkardınız? Levent Kırca, buyur efendim. Buyurunuz efendim. Alo.
2: Levent Kırca, buyur efendim. Buyurunuz efendim.
3: Alo.
1: Buyurun.
3: Merhabalar, ben biraz önceki Müber Hanım'a bir şeyde bulunmak istiyorum. Bir
1: elektriğim var. Sen bu programı rezil ettin ya. Kusura bakma. Müberra Hanım size ne dedi? İsmin geçti mi? Sana bir şeyde bulundu mu? Ne olur gözünü seveyim ya. Bizden biraz ayrıl ya. Sende biraz rahatsızlık mı var? Ne var ya? Bak ben burada şeye gidiyorum ya. Allah Allah. Biz de bir rahatsız oluyoruz. Hastanelere gidiyoruz kardeşim. Kontrol ediyoruz. Ya, üçüncü defa bağlandı. Bu defa bazı kişilere toslayacak. Müberra Hanım ismini söylemedi. Sana bir şey demedi. Bir şey söylüyor ya. Buyurunuz efendim.
3: Selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam efendim.
3: Nasılsın Atalın abi?
1: Çok teşekkür ederim. Nurullah Bey siz misiniz?
3: Benim abi.
1: Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
3: Abi bilmiyorum neresini düzelteyim. Bir iki yanlış bilgi oldu da. Evet. Hangisini düzelteyim. Şimdi Oktay Bey 1.94 dedi herhalde enflasyona. Hı. 0.99.
1: Evet.
3: O yanlış bir bilgi. Osman Bey de şey dedi, 94 krizinde CHP dedi, o Tansu Çiller.
1: O yani. Da yalnız iki anahtardan birisini aldılar. Bize iki anahtar vereceklerdi. Vaatler öyleydi abi.
3: Tansu Çiller'di yani. Tansu
1: tabii
3: Çiller
1: canım. Krizi. Ben Osman Bey'i bozmak istemedim. Şimdi eski adam ya. Evet, herhalde abi. Dedim dili sürüştü.
3: Herhalde bir bildiği var dedin sen de.
1: Tabii. Yani Tansu Hanım'a Yavuz abi vardı, Hürriyet'e yazı yazardı, kibar birisi. Allah rahmet eylesin, evet, vefat etti. Tansu Hanım için sarışın güzel kadın diye böyle yazardı arada bir Tansu Hanım. Belki onun da öyle bir tutkusu vardır yani, evet.
3: Abi şey...
1: Tansu Hanım'a ya, dokunmak yok kardeş. Buyur abi.
3: Aslında şöyle yani...
1: Demir elin vadidir bu. İki anahtar biliyor musun?
3: Evet abi, o zaman iki anahtar diye zaten çıkmıştı reklamlarda da, tansiyonları oynatmıştı. Ondan sonra sen...
1: Baba yukarı çıkın da kızı yerine geçti o zaman. Evet.
3: Abi sen evden oldum dedin geçen, ben de anlattım.
1: Rahmetli evet abi olduk. Ben Seferhisar'da evet. Evimi sattım ya, orada kooperatif falan arkadaşlarla bir şey yapmıştık. Satmak zorunda kaldık.
3: Ben de geçen anlatmıştım sana, rahmetli babam da arabayı sattı. Biz de oradan olduk.
1: Ya bereket versin, kısa sürdü, fazla sürmedi yani.
3: Abi şimdi şöyle, biraz sosyal güvenlik bilen birisi şey etmesi lazım. Bir abimiz de şey dedi, bu kadar prim falan diye bir şeyler söyledi.
1: Evet.
3: O bilgi de yanlış. Şimdi... bir insanın ne kadar çok primi olduğuyla alakalı değil. Yani devlet diyor ki kardeşim ben diyor işte 5500 gün emekli ederim veya 7200 gün.
1: Ama ben fazla yatırdım diyor.
3: O fazla yatırmak.
1: Bu diyor ki EYT'liler bizim hakkımızı yiyor diyor. Bizim maaşımıza aynen. Daha fazla zam vereceklerdi ama bunlar alıyorlar diyor. Evet.
3: Abi ister ki 20 bin gün yatır, onunla ilgili bir şey değil. Son yatırdığın prim şey son... yılındaki primin şey olması gerekiyor.
1: Son 3 yıl galiba.
3: Son 3 yılda son 3 yılın şeyini alıyor, ortalamasını alıyor. Ondan prim yani. Yani primin yüksek olacak. Yani sayısından ziyade 7000 günde yatırsan diyelim yani. Son 3 yılda biz karıştırmayalım da. Yani maaş yüksek olacak.
1: Abi sen
3: maaş.
1: De bir yanlışlık yapma. Neyse evet.
3: Yok yapmıyorum da yani millet anlamasın. Yani maaşın yüksek olacak. Yani şey yüksek bildirecekler ki sen yüksek maaş versin de standart düşürmesin.
1: Son 3 yıl, 2,5 yıl falan önemli.
3: Evet. orası daha önemli. Yani tabii. Orada yüksek olması gerekiyor.
1: Doğru söylüyorsun.
3: Şöyle bir sıkıntı da var. Abim söyledi, o 2008 yılında çıkan yasa da işte %28'e çekilme meselesi oldu. Bu %70'ten hesaplanıyordu. Oradan bir düşük maaş konusu oldu. Bu sürekli devletin burayı sponsor etmesi de oradan kaynaklanıyor. Aslında buna bir çözüm bulmalar lazım. Sürekli meclisten yasa. Bu doğru değil. Bu en düşük emekli maaşını bir standarda bağlayıp onu da işte enflasyonla gitmesini ben öneririm şahsen yani.
1: En düşüğü değil mi?
3: Tabii abi.
1: En düşüğe sürekli bir standart koyacaksın. Evet.
3: Yani her 6 ayda bir, yani mecliste ikide bir kanunla olmaz o iş. Ona bir şey koyacak. Bir artık yasayla mı nasıl yaparlarsa. O belli bir şey olacak. Sürekli bununla uğraşmak olmaz yani. Onu standarda bağlayacak. Normal enflasyon veya seyyanın zam yapıldı mı aynı şekilde yansıması lazım. Benim düşüncem o.
1: Tabii. TÜİK'in rakamları belli. Bunlar ortadayken oraya bakılır, ona göre bir maaş takdir edilir ya da zam yapılır, bilemiyorum. Evet,
3: evet abi.
1: Başka?
3: Abi eğer şey dersen, yani emekli sayısıyla ilgili bir şeyler söyleyeyim.
1: Buyurun
3: yani
1: efendim,
3: aslında
1: tabii.
3: Emekli sayısında geçmişe göre pek bir artış yok.
1: Öyle mi?
3: Yani şöyle, nasıl yok diyeceksin. Şimdi 18 milyon civarında bir emekli maaşı alan var deniyor. Aslında 11 milyon emekli dosyası var. 18 milyon emekli maaşı alan var da.
1: 11 milyon mu, 15 milyon mu? 11 milyon.
3: 11 milyon civarında emekli dosyası var. Ondan bir dul ve yetim maaşları, yani bir dosyadan birden fazla maaş alan olduğu için toplamda 18 milyon emekli maaşı alan var da.
1: Evet.
3: Şimdi ben geçmiş şeylere de baktım. AK Parti geldiğinde 7 milyon emekli dosyası var. Burada bir %50 civarında bir artış var. Emekli sayısında aslında. Fakat istihdamda da %50 artış var. Yani emekli sayısımız arttı diyoruz ya. Devletin SSK primi alma konusunda, yani çalışan sayısı da %50 artmış.
1: Evet.
3: Yani aslında yani devletin bir emekli konusunda pek bir kaybı yok. Son çıkan EYT'ye rağmen. Onu evet. Herhalde o şekilde takdir ettiler. Çünkü istihdamı arttırdık dediler. 32 milyon aylık SSK primi bildirimi var yani.
1: Tabii.
3: O yüzden devletimiz artık bilmiyorum düşük şeylere nasıl bir takdir eder. Yani geçim zorlaştı.
1: Şimdi o da galiba mecliste, evet doğru, etiket fiyatları ortada, geçim zorlaştı tabii.
3: Abi,
1: etiket fiyatları düşük olsa, şeyi olsa vatandaş aldığına razı olacak ama belki abi, idare edecek ama o etiketler, o kiralar vatandaşı zorluyor. Doğru söylüyorsun.
3: Abi şeyi söyleyeyim istersen, onun da sebebini izah edeyim. Onun da sebebi şu, yani yine devletin resmi rakamları. Şimdi devletimiz diyor ki %32 diyor, toplu enflasyona göre zam yapıyor. Fakat gıda enflasyonu %50.
1: Evet.
3: Devletin resmi şeyi. Bu dar gelirli de aldığı maaşın %90'ını şeye harcadığı için,
1: evet,
3: gıdaya harcadığı için arada tabii ki otomatikman açık oluyor. Şimdi bu sepetin içinde hesaplanırken bu %32 enflasyon çıkartırken tenis topu, tenis raketi, bijon anahtarı, aklına gelmeyecek, hiç kimsenin işine yaramayan bir sürü alet var. Yani normal şey şeyler yani.
1: Evet. Ya, her şeyi koymuşlar ama vatandaşın özellikle sofrasına gelecek şey değil mi efendim? Göz önünde bulundurmak
3: evet, lazım. O tabii. Olmadığı için %50 diyor gıda enflasyonu diyor. O aradaki açık da işte millet bir türlü yetişemiyor. Yani o yüzden, yani sıkıntıyı o yüzden çekiyoruz. Devletin işte o en azından bu düşük kesimlerin maaşlarının yüksek miktarının gıdaya gittiğini düşünerek bu aradaki gıda enflasyonuyla normal enflasyon arasındaki farkı düşük gelir grubuna yansıtması gerekiyor abi.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Nurullah Bey, iyi günler diliyorum efendim. Evet, Nurullah Bey hesap kitap adamı.

0: görünüyor. Hatta utanmadan şirketine de demiş ki kişi kendisi geldi bana vurdu. Bakınız duran arabaya vuruyor, kaçıyor. Ondan sonra da gidiyor diyor ki şirketini de yanıltıyor.
1: Tabii. Hem ve şirket hem hakim savcı beyana göre hareket ediyor diyor. Yani doneye göre hareket ediyor tabii.
0: Şimdi
1: ben savcı olsam ya da hakim olsam neye göre hareket ederim? İkinizi de dinlerim. Efendim siz kesin gördünüz mü? Ya da adam kabul ediyor suçunu ama diyor ben kazaya karıştım ama o beni diyor geldi bana çarptı diyor.
0: Tabii. Peki Atı abi orada duran araba kameranın gözünün önünde. Yani orada anlaşılmıyor mu acaba? Ben bunu merak ediyorum. Akşamın 9'unda gidip vuruyor. Evet. Benim de bir şeyden haberim yok. Ve ben devrisi günü gidip fark ettim. Ve ben o şirkete kaç kere başvurduysam beni başından savdılar. 50 tane bahane uydurdular. Ondan sonra tekrar git karakola. Karakola gittim. Dediler senin burada işin yok savcılıkla. Ama savcılıktan da kağıt verildi. Ve o kağıda da imzayı atmış. Adam demiş ki masrafı karşılayacağım. Ve ben dedi ki kağıt bana verildi. Gidin aranızda anlaşın. Ben kağıdı getirdim. Bunu arıyorum. Telefona cevap yok. Mesaj yolluyorum. Cevap yok. Köşe bucak saklanıyor. Hatta galiba telefonuma engel de koymuş ki. Çünkü hiç maalesef ulaşamıyorum. Yani devlete
1: karakol bulamaz mı bunu?
0: Tabii karakola kaç kere gittiysem karakol diyor ki sizin buradaki bizimle işiniz kalmadı. Sizin işiniz savcılıkla alakalı.
1: Tamam. Ondan sonra savcı yönlendirmiş gidin anlaşın efendim paranızı alın adam da kaçıyor. Ne yapacağız şimdi?
0: Evet.
1: Adam
0: evet,
1: kayıp.
0: O şirkette halen çalışıyor Atı abi. Kayıp değil aslında.
1: Biliyorsun
0: hani
1: yani.
0: Evet biliyorum çünkü şirkete
1: birkaç kelime yazsanız böyle ya da yazdırsanız götürseniz bir tanesini savcıya verseniz savcılığa efendim ilgili kişiye ulaşamıyorum telefonlarımı engelliyor kaçıyor paramı da ödemedi yoksa oturup anlaşacağız anlaşmaya yakınım diye birkaç cümle kurun bir verin savcılığa tekrar peşini bırakma tamam mı?
0: Bırakmak istemiyorum da ben şunu düşünüyorum ya savcılığın verdiği kağıt bu kadar mı basit yani?
1: Yok
0: bu kadar
1: o kadar basit ama işini sen takip edeceksin tamam. Savcı adamı kesmez adamı yakalamaz adamı şey yapmaz adam kaçıyor savcıya tekrar hatırlatacaksınız. Efendim telefonlarımızı engelledi ulaşamıyorum maalesef zararımı tazmin edemedim arz ederim tamam. Çok teşekkür ederim iyi günler diliyorum size efendim. Sağ olun var olun efendim. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
2: Alo.
1: Buyurun efendim. İyi günler diliyorum.
2: Ataullah Bey helal edin hakkınızı. Söz hakkı doğdu.
1: Nedir efendim?
2: Ben Ahmet, Mehmet, Ali, Hüseyin demedim.
1: Yok demediniz bir şey canım.
2: Evet.
1: O üzerine almış. Niye almış bilemiyorum yani.
2: Ya ben ortaya söyledim.
1: Tabii.
2: Ataullah Bey. Bir de şu komedyen Deniz Göktaş var ya.
1: Evet.
2: Onun var ya yatacak duracak yeri yok Ataullah Bey.
1: Evet.
2: Yani sen Kur'an-ı Kerim'le nasıl alay edersin ya? Allah'ın diniyle nasıl alay edilir Ataullah Bey?
1: Size bir şey söyleyeyim. Eski şimdi komünizm kalmadı da komünist atıkları ya da işte marjinal bir insan önünde sonunda soğan gibi yani soğana benziyorlar. Kokuyorlar işte yani.
2: Evet.
1: Kokusu aldı ortalığa tabii.
2: Ya Ataullah Bey, rahmetli Levent Kırca bile böyle yapmadı ya onların onun komedyenini.
1: Öyle şey olur mu? Yani bir ülkede, bakın ben rahmetli Enver abi vefat etmeden önce ben bu programları yapıyordum işte falan. Bana dedi ki benim kimseyle bir meselem yok. Anladın mı? Aynen böyle. İkinci husus, sakın insanları direkt hedef almayın. Efendim... Hele inançlara, mezheplere, meşreplere fevkalade saygılı ol. Ata Efendi dedi bana. Peki efendim dedim baş üstüne. Ya yoksa ben burada hedef koysam neler olur neler. Yani gerek yok ya. Ne işimiz var?
2: Evet.
1: İnsanlar bir şeye inanıyor. Bana ne ya işte.
2: Evet ama inanılan din bizim dinimiz.
1: Hem bizim dinimiz. Hem aynı zamanda bak şu anda milyonlarca insanın ona göre yaşadığı, saygı duyduğu, inandığı bir din. Yani öyle affedersiniz Hindistan'da herhangi bir şey falan gelenek ya da bir felsefe değil ki ya. Vahiy ile gelmiş peygamberi belli, ilkeleri belli, kanunları belli öyle diyelim. Nasıl yaşanır?

0: Ya belli, gönül verenleri belli. Sen inanmıyor olabilirsin. Sana
1: evet,
0: ne ya
1: ama
0: yani
1: alay
0: şimdi?
1: Etme bari. Alay
0: tabii canım
1: etme
0: öyle
1: bari.
0: Şey mi olur? Sen kimsin? Kendini ne zannediyorsun ya? Çok ayıp yani.
1: Evet. Şimdi 4 kitapta Allah tarafından
0: evet.
1: Bildirildi peygamberlere.
0: Tabii.
1: Atavullah
0: tabii.
1: Bey.
0: Tabii.
1: Yani bu Nurullah Bey'in dediğine de ben katılıyorum. Gıdalar çok yüksek, emekliye maaş yetmiyor.
0: Evet.
1: Kiralar yüksek, emekliye maaş yetmiyor.
0: Tabii.
1: Atavullah Bey.
0: Sıkıntı orada emekli, zaten.
1: Evet, emekli sayısı, aman emekli maaşı biraz evet az
0: evet.
1: Oluyor.
0: Tabii.
1: Bu dijital zıkkın marketlerdeki dijital kondu ya. Hı. Artık millet ne olacak, bir o dijitalleri kaldırmak mı lazım?
0: Yani
1: ne yapmak
0: o,
1: lazım?
0: O artık çok şey değil. Bence zannetmem o kurulacak, konuldu falan diyorlar. O yok ortada. Dün akşam da sordum şeye, dedim siz ne zaman koyuyor? Abi öyle bir şey gelmedi. Ha yani öyle bir şey, aktif bir durum yok. Bence o konulmayacak. Öyle konmaları da biraz zor tabii, dediğiniz gibi sabah akşam dijitalde hop zam. Ya öyle şey mi olur?
1: Evet, evet. Ataullah.
0: Peki efendim.
1: Ben hakkınızı helal edin.
0: Siz de hakkınızı helal edin efendim. İyi günler diliyorum efendim. Evet, telefon hattımızdaki diğer dinleyicimizi hemen alalım efendim. Buyursunlar efendim. Alo.
2: Öyle efendim, bir düzeltmede bulunmak istiyorum.
0: Lütfen
2: isterim.
0: Hemen alalım. Evet.
2: 94 yılında başbakan Çantuş Çiller olduğunu biliyorum zaten ben.
0: Süleyman Bey'den sonra kızı geldi ya.
2: Evet.
0: Ben
2: yani,
0: bir sürüşmesi yaşadınız diye.
2: Hayır hayır.
0: Ama zaten kısa sürmüştü yani.
2: Ortağı da Beyce Boran'dı yani, hatırlarsınız. Yok, Mehmet Ali Aybar mıydı yoksa?
0: Öyle bir şey.
2: Şimdi
0: evet.
2: Ben orada da CHP hükümeti olduğunu biliyorum ve yani CHP'nin de içinde olduğu
0: şey, ya Erdal Bey vardı. Erdal Bey
2: gibi
0: bir
2: Bey,
0: şey, ha Demirel'le beraber evet.
2: Murat Karayalçın geldi. Gümrük Birliği anlaşması falan o dönemde yapıldı, hatırlayın ya. Şimdi efendim, ben 74 hükümetinde Maliye Bakanı'nın 14 yaşındayım. Maliye Bakanı Ziya Müezzin olduğunu bile hatırlıyorum yani.
0: Yeah.
2: Efendim yeah. Hata yapmaz. Elbette hata yapabilirim ama
0: evet.
2: Şimdi Nurullah Bey hemen bizim...
0: Yani Nurullah Bey'den kaçmaz yani. İyi niyetli abi, herhalde dedi bir yanlışlık oldu,
2: yani
0: ben
2: Nurullah
0: düzelteyim.
2: Bey de, yani o kadar rakam söylüyor ki, o rakamları nereden buluyor? Vurdum. İnternette yazıyordu.
0: Tabii
2: da.
0: Tabii hepsi var.
2: O hepsi var. Bizim anlamamız, benim en azından, benim anlayıp da ona göre bir şey fikir sahibi olmanın imkanı yok. Yani bu kadar rakam.
0: O mühendis
2: her
0: şey, tabii.
2: Ya,
0: mühendis
2: her şeyi de
0: için,
2: biliyor.
0: Evet.
2: Her şeyi de biliyor.
0: Aa, lütfen biliyor, efendim, istirham edelim.
2: Yani bu, ben...
0: Bilinçli yani, bir dinleyicimiz efendim, bilinçli bir dinleyicimiz.
2: Ya bilinçli de biraz fazla bilinçli ya.
0: Anladım. Peki efendim, Osman Bey çok teşekkür ederiz. İyi günler diliyorum efendim. Evet efendim, buyurun efendim. Alo.
3: Alo.
0: Buyurun efendim, iyi günler diliyorum.
3: İyi günler efendim, hayırlı cumalar, hayırlı yayınlar.
0: Size de, buyursunlar, kiminle görüşüyoruz?
3: Sakarya'nın sesi efendim.
0: Buyursunlar efendim, sizi dinliyoruz.
3: Evet efendim. Şimdi çok sorunumuz var da Atay Bey.
0: Evet.
3: En önemli olan tabii.
0: Dünya bu, mücadele işte, ne yapacaksınız?
3: Evet. Aynen. Şimdi ben Sakarya'da oturuyorum merkezde. Şimdi kapımın önünde 3 yol birleşiyor. Heh. Çok kazaya şahit oluyorum.
0: Tabii.
3: Ve kavgalara, dövüşlere. Baktım bu tabii diye yetişir mi her yere? Ben de bir miktar bir faydalı olayım diye vatandaş olarak hem önlenmiş olur. Ayna koydurdum, trafik aynası. Kasis yaptırdım, olmuyormuş efendim. Ambulanslar işte muhtar yanında zaten, çok yakın. Rica ettik, onun mücadelesi, onu da yaptırdık. Ama yine de buna rağmen çok hızlı gidiyorlar. Tarih odan gelenle bu sefer kafa kafaya kapışıyorlar.
0: Tabii.
3: Trafik bu.
0: Doğru. Siz bunu mi yaptınız? Ayna koydurttunuz efendim, kaza olmasın diye?
3: Evet. Evet
0: milli
3: efendim.
0: Servet ne de olsa, araçlarımız zarar evet. Görmesin. Evet.
3: Evet evet. Çünkü çok
0: müthiş
3: kaza
0: bir anlayış. Olmuyor. Tabii.
3: Anlayış olmuyor da bunu gözümün önünde olur. Çok balkonumun önünde. Hmm. Ben de şahitim birebir. Buna tabii. Üzülüyor mu durum? Onu yaptılar sağ olsun. Belediye ve çok teşekkür ediyorum.
0: Yani.
3: Trafik aynasıydı, kasiste. Yanımda bina bağışlanmıştı, bir ismini vermeyeceğim. Şehrimizin ilgilerinde. O bina kayyum atandı. Onun da kapandı. Biliyordum zaten, ben fark etmiştim. Bir iki kere yurttu. Gidince ben, gelinim de arkadaşları vardı. Baktım kızım hoşuma gitmedi bu dedim. Böyle defli çalgılarla ilahiler falan. Sonuçta kayyum atandı. Şimdi devlete bağlı anaokulu.
0: Nasıl bir okul mu? Ne ki efendim orası?
3: Anaokulu oldu. Şimdi devlete bağlı resmi anaokulu.
0: Anaokulu orada defler var diyorsunuz vesaire vesaire. Evet. Ne yapıyorlarmış içeride? Ha, zarar ettiler herhalde. İşin içinden çıkamadılar.
3: Yani işte malum kuvvetler onlar vardı ya, hani Amerika'da şey, o şey artık onun uzantısı.
0: Ne
3: o
0: diyorsunuz
3: bitti.
0: Ya?
3: Bir anaokulu oldu, çok güzel. Levha yok. İki çocuk getiriyor hanım. Biri küçük arabada, öbürü koşuyor, yola fırlıyor. O tarih yoldan gelen, o da çarpacak, yüreğim ağzıma geliyor. Aynı şekilde dedim, yine rica ettim. Okul levhası koyalım. Üç tarafa da koydular. Ona da teşekkür ediyorum.
0: Ya çok güzel, sizin muhtar seçmeleri lazım orada.
3: Yok hocam, yok, ben uğraşamam ama böyle bir şey.
0: Ama uğraşıyorsunuz işte, yani asayişle, insanlarla ilgili. Valla çok duyarlı bir yurttaşımız olarak siz muhtarlık da yaparsınız.
3: Yok, o kadar yapamam ama öyle. Elimden gözüm görüyor, bakıyorum 3 yol ağzı Çeşme Meydanı. Meydan da büyük bir meydan. 3 yol, 4 yol birleşiyor. Orada ortada çeşmemiz vardı. İsmini oradan alır zaten. Ha. Ben çocukken. Oraya arabalar bağlanırdı, köyden gelenler, affedersiniz, öküz arabaları, ve önüne samak koyar, alışveriş yaparlar.
0: Çeşme çok tarihi etkisi. Bir çeşme tabii.
3: O tarihi çeşme, o yıkıldı. Ben rica ettim, mücadele ettim. Kuyu dibimiz var bizim her mahallede, tabii çıracılar, hasırcılar, bu çıracı, onlar böyle adını aldığı yere orada pazar kurulmuş ve mahallelere adı, ismi verilmiş. Ben de rica ettim, çeşme de yapıldı.
0: Çok güzel tabii. Şimdi ecdadımız o tarihi çeşmeleri yapmışlar insanlarımız su içsin diye.
3: Şimdi birkaç isteğim oldu dedim. Ben iki tane benim bildiğim eski bir çeşme var. Bunlar yıkılmıyor. Onlar ısrar çocuklara tarihi simgeliyor. Ya. Bu depolu hazneli çeşmeler. Ha. Ya bunları yıkalım, biri caminin yanında oturduğum bölgede. Ona bir cevap alamadım. Büyük şehirde de başvurdum. Işte
0: şey çok duyarlı olmak lazım. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Burada bir tarihi çeşme açtılar. Musluklarını değiştirdiler. Tören düzenlediler yani. Bizim İstanbul Eski Büyükşehir Belediye'miz, belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu, ondan sonra galiba Kemal Bey vardı. Beraber o çeşmeyi, o muslukların değiştiğine dair bir tören yaptılar yani.
3: Ben de böyle bir şey istiyorum. İşte bunlar ya kurtarılsın. Rica ettim. İki
0: yani bunu hatırlatın ya. Yani İstanbul Eski Belediye Başkanı, partinin genel başkanı bir tören düzenlediler. Muslukları değiştirdik diye. Siz de tören düzenleyin. Yapın bu değişiklikleri lütfen.
3: Ya bunu yapılmasını istiyorum. Tamam, belediyenin tabii yükü çok çok fazla. Ya. Şimdi hafif bizden isteniyor. İşte geçitler olacak. 4 tane geçit var Hemzem'in. Donatım fabrikamız var orada. Devamlı tren yolunu kesiyor tabii. Trafik aksıyor. Tabii. Çok bekliyorlar. Herkes şikayet ediyor. Ben görüyorum. Bu yer altına alınacak. Güzel. İşte dedim ya dün de, yani buna da karşı çıkıyorlar ama olduktan sonra güzel olacak inşallah. Ben bir de şunu belirteyim.
0: Yer altında hazine arıyorlar efendim. Onun için girmesinler, treni yer altına indirmesinler mi diyorlar efendim. Bu AK Parti kesinlikle bir gömü arıyordur burada. Orada belediye başkanı o gömünün peşinde efendim. Niye yer altına indirsinler efendim treni?
3: Yok, deprem bölgesi, yok, su basar bizi işte.
0: Bak sen şimdi. Ya bugünkü teknoloji ama. Var ya, bugünkü teknoloji neler yapıyor. Herif burada İstanbul Boğazı'ndan karşıya geçirdi be ya. Ne diyor onlar ya?
3: Şimdi Hindu kocamız var. Burada köyümüz var bizim. Ben daha önce belirtmiştim, iki kere size rica ettim. Bu inşallah ses getirir dedim. Üst geçit yapıldı köyümüzde.
0: Elbet
3: kalın önceden. Ama biz burayı pazardan gelen var. Pazar arabası 100 merdiveni çıkamıyor.
0: Ya. Daha önce o da kötü. Oraya bir tane şey koyacaksınız. Asansör.
3: Asansör veyahut yürüyen merdiven, bu böyle olmaz. Sıradılarla atlayıp da biz karşıya geçiyoruz.
0: Siz bir de atlama mı gidiyorsunuz? Allah Allah, orada bir fotoğraf çekin de bir haber yapın, İHA'ya gönderin, İHLAS Haber Ajansı'na.
3: Bir kere size telefondan bildirmiştim bu durumu.
0: Öyle
3: bu mi? Her yaşlılar zaten nereden çıkamıyor. arkadaşlar çok zorlanıyorlar. Pazar arabasıyla, bebek arabasıyla imkanı yok. Ve çok işleyen bir E5 karayolu Ankara asfaltı. Çok hatalar oldu. Yani artık tek şeritte bakıyoruz, dikkatle geçiyoruz. Çıkamayız biz o merdivene. Şimdi Ata Bey bu köyümüze doğalgaz geldi. 2 sene oldu. Fakat bizim evimize 3-4 tane karayolu geçilmiyorlarmış. Bu neyin nesi? Arkada bir ikinci OSB var Sakarya'nın. Her tarafta doğalgaz. 3-4 tane eve verilmedi. Bizim evimize de verilmedi.
0: Bakıyorsunuz öyle değil mi? Çok zordur ya. Düşünebiliyor musunuz? Komşuda pişer, bize de düşer der gibi bir beklenti ama yok.
3: Bu yok. İçin böyle oluyor. Bunun geçilmiyormuş efendim. Ne olur? İşte karayolu varmış. Şu can, bu taraf bizim sıramızda da evler var. Onlar da var. Onlar aldı rahatını görüyor. Bizim yok. Bizim 3-4 tane evde yok. Bu neyin nesi? Kaymakamlık mı ilgilenecek? Devlet mi? İnşallah.
0: Neresi? Şey değil mi efendim? Şeyin ilçesi mi efendim orası? İlçe zaten değil mi orası?
3: Hendek
0: ilçesi. Sakarya yani.
3: Evet. Hendek'in köyü Kargalıhan Baba. Hendek. Evet. Hendek'in Kargalıhan Baba köyü. Bu vallahi bu sıkıntı da çok büyük sıkıntı. Ya bilmiyorum, bu sene çocuklar elektrikli ısınıda, elektrikli ocak odalar.
0: Ya öyle çok ilginç şeyler oluyor biliyor musunuz? Adam yemin ediyor abi, karşı tarafta diyor şey var diyor, doğalgaz var. Biz karşıdan bakıyoruz, bizde yok. Soruyoruz efendim, oradan şu şu şu aksamalar var ya da şu şu şeyler var, engeller var, onları aşıp size getirmek işte şu şu zorlukları var diye. Böyle bakıyorsun duruyorsun. Rahmetli Nasrettin Hoca'nın işleri gibi bunlar.
3: Evet, bu sene de bekledik, yine olmadı dedim. Abartılık mı, kaymakamlık mı, nasıl bir devleti, nasıl olacak? Yani bu 3-4 tane eve bu niye verilmiyor? Her yerde var. Arkamızda büyük o ikinci osabe var.
0: Cezalı zaten. Gibi, maazallah, evet. Vebalı gibi bir şey. İnsan kendini evet. Çok kötü hisseder yani.
3: Aynen Ata Bey. Yani bu durum istenmesi istiyoruz. İnşallah bu söylediklerimiz hepimizin yani duyarlı olur. Devletimiz bunlara evet. Tabii. İyi gözden geçiyor inşallah. Tabii. Teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar efendim.
0: Teşekkür ederim efendim. İyi günler diliyorum efendim. Neler var hayatta? Buyurunuz efendim. Evet. İlginç hikayeler ya. Buyurun efendim. Alo.
4: Selamünaleyküm.
0: Aleykümselam.
4: Hayırlı cumalar. Atal abi.
0: Size de hayırlı cumalar diliyoruz efendim. Kimiyle görüşüyoruz?
4: Atal abi. Üniversite cami.
0: Hah Ahmet Bey, enteresan, bugün çok sakinsiniz, fazla gürültülü değil. Hemen konuşalım, mesajlarınızı alalım efendim.
4: Abla abi, sizden bir şey rica edeceğim.
0: Buyurun.
4: Sizi tam 124 defa aradım, 125. de düşürdüm.
0: Evet.
4: Sizden ricam, şu ikinci kez arayıp da cevap verme haklarını bir gün sonra kullansalar daha güzel olmaz mı size?
0: Bir gün sonra kullanın efendim, evet. İki kişi öyle ben yaptı bu. Evet.
4: 3 kişi bugün abi. 3 kişi dayım. 3 kişi tekrar bağlandı. Yani bence bir gün sonra kullansınlar. İki kelam da biz edelim yani. Tam inanın ki bak bugün Cuma abi, yalan söylemiyorum. 24 aradım. 25. düşündüm.
0: Doğru. Abi ilgi ona. Fazla ama o 2-3 kişinin engellemesinden kadar bilemiyorum. Dediğin doğrudur efendim. Buyursunlar, sizi dinleyelim Ahmet Bey. Mesajlarınızı alalım lütfen.
4: Aslında ben şimdi bir şey sormak istedim. Şimdi bizim takımımız siyasete bir ses vermek istiyorum. Bir ara vermek istiyorum. O herkes siyaset konuşuyor. Şimdi ben abi futbol konuşmak istiyorum. Şimdi Almanya kupayı aldı abi, 100 bin euro prim verecek.
0: Evet.
4: Fransa 150 bin euro. İngiltere 150 bin euro. Abi bakar mısın ya? Bizim Türk milli takımımız ne kadar vermiş biliyor musun abi? Kupaya katıldığımız için 500 bin euro. Artı bir villa Bodrum'da. Yani abi Allah'ını seversen biz ne kazandık yani, şöyle söyleyeyim yani bu kupalara giderken ne kazandık yani, neresinden şey olduk da bu paraları veriyorlar. Yani bu paralar hakikaten nasıl veriyorlar ben anlayamıyorum. Kimin müsaadesiyle veriyorlar, onu da çok merak ediyorum yani. Şimdi yanlış anlamayın, ben bir şey söyleyeceğim. Ben geçen ay abi emekli maaşı aldım. 23.600 lira emekli maaşı aldım. Şimdi bu arkadaşlar 90 dakika maça çıkıyorlar. Tam samı tamına bak, abartı yok abi. 22 milyon TL 22 milyon lira birim almışlar. Ve 8 eksikle çıkan Amerika'ya 3-2 yenmişler. 8 eksikle bakın. Madem gücünüz yetiyorduysa Amerika'nın 4 attığı Paraguay'a yenseydiniz ya, bir üst tura çıksaydık.
0: Yanlış ne mı? Yapalım ya bu, ama bu yaşta artık futbola girsek de bir şey olmaz bizden ya.
4: Abi bizden bir şey olmaz da ben sadece şunu merak ediyorum.
0: Yani sırayla hepimiz milli futbolcu ya da futbolcu olamayız. Ne yapalım?
4: Abi şu anda 2 kere ben 3 kere dünyaya gelsem bu bu parayı bir arada göremem. Ama arkadaşlar 90'la kadar gördük, tamam, seçilmiş insanlar, eyvallah, başım üstüne. Ama bugün kupayı alan bir takıma İngiltere olsun, Fransa olsun, Almanya olsun 150 bin euro veriyorlar abi. Evet. Sen 500 bin euroyu sadece buraya katıldın diye nasıl verirsin ya? Kimin parasını kimin cebinden aldı da veriyorsun? Yani bunu hiç mi denetleyen kimse yok mu abi büyüklerimizde? Ama ben sadece şuradan şunu söylüyorum. Eğer benim bu primlerde bir kuruş hakkım varsa hiçbirini helal etmiyorum abi.
0: Hiçbir alakası yok canım, seninle ne alakası var? Oynayan hayır, futbolcular, oynayan milli takım hak edişleri abi, de o kadar bin, onlara veriliyor.
4: Peki abi 500 bin euro sizce normal mi yani?
0: Onu bilemiyorum.
4: 500 bin euro. Onu 250 bin euro gittiklerinde vermişler, 250 bin euroyu da döndüklerinde vereceklermiş.
0: Anladım.
4: Ne yapmışlar?
0: Tamam.
4: Biz 36'ya bile kalamadık yani.
0: Ahmetciğim, demek ki bu futbol böyle dönüyor yani. Dünyada
4: abi,
0: böyle dönüyor.
4: Neye verilir? Dilim neye verilir? Başarıya verilir değil mi? Ha. Burada bir başarı görüyor musun?
0: Vermeyelim diyorsun.
4: Abi versinler. Hiç vermesine değil de 500 bin euro. Kupayı alan adam 100 bin euro veriyor abi. Gözünü seveyim ya.
0: Evet.
4: Yani şurada 80-90 milyon insanın vicdanına bir soralım. Aldıkları acaba içlerine siniyor mu? 22 milyon euro.
0: Evet.
4: Bence hani gerçekten hak etmiyorlar. Hani,
0: futbol pahalı hani, biliyorsun.
4: Abi pahalı.
0: Ve oynayanlar da her biri ayrı bir değer, ayrı bir kıymet futbolcular.
4: Abi Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin topçuları değerli değil mi abi?
0: Değerli tabii. Adam oradan kazandığı parayı zaten paylaşıyor.
4: Tamam işte 100 bin euro Alman alıyor. Bizim Türk 500 bin euro alıyor. Ne yaptı? 32'ye kalamadı.
0: Bizimkisi de 100 bin lira da alsa paylaşıyor işte. O kadar paylaşıyor.
4: Abi bunlar da kişi başı 500 bin euro vermişler. Kişi başı 250
0: giden,
4: 250 bin euro giderken vermişler. 250 bin euro dönerken vermişler. Bir de artı Bodrum'da villa. Hadi buyurun buradan yine abi. Ben helal etmiyorum. Benim çünkü kuruş vergimle o primler veriliyorsa helal etmiyorum.
0: Peki.
4: Buradan yetkililere de söylüyorum. Bence bir denetlensin. Bak Japonya ne yaptı abi, gördün mü? Tüm harcamaların hepsini didik didik araştırıyorlar. Bizimkiler kaç bin kişiyi abi işe götürmüşler. Federasyonun bütçesinden tatile götürmüşler. Hı. Abi kimin parasını kiminle harcıyorsun? Ayıptır, yazıktır, günahtır ya.
0: Peki.
4: Bak şu emeklerimizin aldığı paralara bakın da biraz utansınlar bence. Teşekkür ederim, hayırlı akşamlar.
0: İyi günler Ahmet Bey. Efendim telefon hattımızdaki dinleyicimizi hemen alalım, bekletmeyelim. Buyursunlar efendim. Alo. Buyurun efendim.
5: Alo, merhaba Ata Bey.
0: Merhaba, iyi günler diliyorum.
5: Eren, ben Antalya'dan.
0: Erenciğim, biliyorsunuz biz seninle görüşmüyoruz. Sen çünkü bayrağımıza saygı göstermemişsin. Onu çok iyi hatırlıyorum. Sen kusura bakma. Farklı bir yerlerde görüş. Sana iyi günler diliyorum. Diğer dinleyicimizi alalım. Evet sevgili dinleyiciler, halkların bayrakları şeklinde cümleler sarf etmişti. Sen o zaman halkların içine gönderelim. Ayımızı, yıldızımızı böyle gören ya da bir halk halkımızın değil bizim bayrağımız cümlesini bile kurmayan halkların bayrakları. Buyurunuz efendim. Bizim bayrağımız. Devletimizin, milletimizin bayrağı. Ayımız, hilalimiz efendim. Buyurun
6: abi, onların abi anlamını bilmeyen insan aramasın ya, gözünü seveyim ya. Onların hilalle yıldızın ne anlama geldiğini bir araştırsınlar da sonra konuşsunlar.
0: Evet, buyurun efendim. Kiminle görüşüyoruz bu arada?
6: Partiden Hamza abi ben. Nasılsın?
0: Hamza Bey merhaba, çok teşekkür ederim. Sizi dinliyoruz efendim.
6: Abi benim konum futbol değil de federasyon bütçesi özel, devletten para almıyor ki.
0: Evet.
6: Yani reklamlar özel federasyon.
0: Tabii.
6: Yani devletle, vergiyle alakası yok. Hani abi anlıyorum tabii, çok büyük paralar dönüyor da yapacak bir şey yok.
0: Evet.
6: Millet oraya...
0: alem böyle diyorsunuz. Bu alem
6: milletin
0: böyle.
6: Milletin ilgisi var ya. İlme, alime değer verseler onlar kazanır. Yani demek ki biz topa değer veriyoruz. Topçular kazanıyor abi. Yapacak
0: tabii
6: bir şey yok.
0: Dünyada böyle. Dünyada topçular ve popçular kazanıyor efendim.
6: Onlar, demek ki biz onlara değer verdiğimiz için böyle abi, yapacak bir şey yok.
0: Yani başka bir şey yok abi. Kuyruk evet olduk buralardan. Bütün Avrupa'dan evet yurttaşlarımız, vatandaşlarımız.
6: Evet.
0: Gittik seyrettik. Tabii milli takımımızı destekleyeceğiz efendim.
6: Evet tabii, o ayrı mesele. Abi 2026 yılını devletimiz biliyorsunuz aile yılı ilan etti.
0: Evet.
6: Mesela 2000 ilk yarısını bitirdik elhamdülillah. Haziran bitti. Abi ne kaldı aklımızda aileye dair? Ne yaptı devlet? Yani baktığınız zaman hani ne diyebiliyoruz? Ben yılın ikinci yarısında hani aileler için, madem aile yılı, biraz daha güzel organizasyonlar, planlar, böyle jestler bekliyorum diye söyleyebilirim. Abi mesela ya hem çocuğumuz yok, nüfusumuz düşüyor diyoruz. Hem de aile yılı diyoruz. O zaman diyelim ki 3 çocuklu ailelere belirli bir şeye kadar vergi diliminden muaf tutalım. Mesela memurun abi 3 tane çocuğu var düşün. Mesela memur maaşı şu an 70-80-90 bin lira oldu. Sağ olsunlar, evet. Zam verdiler. Abi 90 bin lira maaşla bir memur 3 tane çocuk yetiştiriyorsa ve bu adam vergi dilimine giriyorsa, yani Haziran ayından sonra maaşı 5-10 bin lira düşüyorsa aldığı zam zaten vergi dilimine giriyor. O zaman diyelim ki memurlarda veya nasıl olacaksa 3 çocuklu ailelerde vergi dilimi yok. Vergi dilimini kaldıralım. Yani jest yapalım. Aile yılı değil mi abicim ya? Hmm. 2026 yılı. Evet. 5-10 bin lira. 5-10
0: adam
6: bin lira.
0: Da sevinir en azından, der ki ya ben hadi çocuk yapayım, bak bizden vergi almayacaklar gibi.
6: Yani bizim en azından bizim farkımızdadır devletler. Yani bak benim 3 tane çocuğum var. Hmm. Bunun farkında. Vergi dilimine girdiğimin farkında. Beni vergi diliminden muaf tuttu. Yani ne kadar güzel bir şey olur. Jest olur. Yani bu anlamda aile yılı, yani aileye bir şey yapmamız gerekir. Gerçi her şeyi paraya bağlamamak lazım ama. Ama şimdi...
0: Çok güzel. Abi, bravo. Para verirseniz çocuk yaparız, yoksa para vermezseniz, vergi indirmezseniz çocuk yaparız bak. Ama Aziz, abi, evet,
6: düşün, yani tek çalışan memur ailesi düşün, 3 tane çocuğu olduğunu düşün abi. Evet. Yani şartları bir düşündüğün zaman, yani bu noktada bence aile yılında böyle bir şey yakışır.
0: Jest
6: yani.
0: Yapsınlar
6: abi, çocuklu aileler. Madem nüfus istiyoruz değil mi? Gençler iyi eğitim alsın istiyoruz. Bu noktada aileleri bu noktada cesaretlendirmek lazım. Teşvik etmek lazım diye düşünüyorum acizane. Peki. Hadi ÖTV veremiyorsunuz. Mesela 3 çocuklu aileye TOK ÖTV'si yok. 0 faizli ev kredisi var diyemiyorsunuz, ki bunları demek lazım bence. 3 çocuklu ailen varsa milletvekilinden daha forslu olman lazım. Çakar bile vermek lazım abi.
0: Öf, 4 ne diyorsun var. Sen ya?
6: Abi öteki türlü nüfus gidiyor baksana.
0: O zaman herkes baba olmak ister ya.
6: Olur abi. Çakar versinler, kırmızı ışıkta geçme hakkı versinler, sıfır faizli ev kredisi versinler, TOK indirimi versinler, 6 yıl sıfır faizli TOK ödeyelim, vergi dilimini kaldırsınlar. Abi çocuk böyle olur, yapacak bir şey yok. Öteki türlü adam niye çocuk yapsın ki?
0: Vallahi biz bir kırık bavulla Anadolu'dan geldik.
6: Geldik. Ama şartlar
0: İki iş
6: çok yaptık,
0: değişti. Çocukları da büyüttük elhamdülillah. Hepsi
6: çok şükür.
0: Bu da adam oldu memleketine, milletine.
6: Elhamdülillah.
0: Efendim haklısınız ama yapacak bir şey yok efendim. Önemli jestler. En azından moral oldu bu senin konuşman. Müthiş bir konuşma. Helal olsun sana.
6: Yapılabilecek ne varsa abi. Bir kibir
0: canım, anladım. Teşvik adına. Teşvik anlamında. Çok teşekkür ederiz efendim. Sizde çocuk var mı efendim?
6: Elhamdülillah abi 3 tane. Elinize öperim.
0: Maşallah, Allah bağışlasın. Kaç yaşındasınız?
6: Abi ben kaç yaşındayım? 50 yaşındayım abi.
0: 50 yaşına oldunuz mu ya? Evet.
6: Olduk abi.
0: Peki efendim, sevgiyle gönderiyoruz. Peki, İyi günler diliyorum size efendim.
6: Çok sağ olun.
0: Sağ olun efendim. Buyursunlar. Reklama gidiyoruz. Selim acayip bir hareket yapıyor. El, ayak falan. Abi çok açtık. Sevgili dinleyiciler, gidip geliyoruz. Telefonlarımız 0212-454-5646 0212-454-5646. Bunlar canlı yayın telefonlarımız. Bugün Cuma. Herkesi bekliyoruz. Herkes konuşsun ama önce reklam.
7: Şimdi reklamlar.

0: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklamları dinlediniz. Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGRT FM'de.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444 3283'ten ulaşabilirsin. İyisini iste, iyi
2: Finans. Reklamları dinlediniz. Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
4: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Makaleler arasında programını dinleyin, fikriniz olsun. Olayları sadece duymak yetmez. Perde arkasında ne var, kökleri nereye dayanıyor, aslında ne olmuş? Makaleler arasında programını dinleyin, sığ sulardan kurtulun, derinlerde olanların heyecanını yaşayın. Haftanın 5 günü pazartesiden cumaya Mustafa Toköz sunuyor. TGRT FM'in makale saati tam 18.
5: Yalnız değiliz asla. Birbirine sıkıca bağlanmış, nefes alıp nefes veren büyük bir bütünün küçük parçalarıyız. Toplum denilen bütünü oluşturur birlikteliğimiz. Birlikte ahenkle atan büyük bir kalbe dönüşür kalplerimiz. Madde kullanımı bu ahengi bozan en büyük unsurlardan biridir. Toplumdaki tek bir madde kullanıcısı bile sağlıklı işleyen bu yapıya zarar verir. Unutmayın, bireyin madde kullanımı sağlıksız bir topluma, sağlıksız bir toplumsa yarınlarımızın yok olmasına neden olur.
6: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Burası TGRT FM.
1: Evet sevgili dinleyiciler, TGRT FM'de Dünya Dönerken programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün Cuma, Halk Günü, her şeyi konuşuyoruz ama biraz önceki fragman çok ilginçtir değil mi efendim? Herkesi güzele bakmaya efendim davet ediyoruz dedi. Güzel olan her şeye bakmaya efendim. Acayip bir şey yani. Şimdi bunları da yazanlar ilahiyatçılar yani profesörler demek ki bir şey biliyorlar. Her ne kadar türkü varsa ben güzele güzel demem, güzel benim olmayınca. Ama atalarımız dinlenmek için biraz da suya bakacaksınız. Böyle hafif akışkan olan sulara bakacaksınız. Nehirlerde o sizi dinlendirir demişler. Ama güzele bakmak anlamadım. Yani güzel olan. Peki efendim, telefon hattımızda dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim.
2: Abi Atollah Bey yayında.
1: Ha, iyi günler diliyorum başkanım. Hoş geldin Aziz Başkan.
2: Hoş bulduk Atollah Bey. Nasılsınız? İyi
1: çok misiniz? Teşekkür ederim. Sizi sormalı. Sizler nasılsınız efendim? Nasıl gidiyor hayat? Yeni bir transfer var mı? Gerçi dedikodular kulağımıza geliyor mu? Çabalarınız ben var yani, tabii.
2: Ben prensiplerim farklı biliyorsun ya. Ben hiç umarlığın adamı getiririm yani. Sağ gösterir, sol vurur.
1: Vururum evet. Değil mi efendim?
2: Tabii. Yani ben o şeye bağlandı size.
1: Benimle sonuç aşık Ahmet. Atmasınlar, evet.
2: Son üçüncü Ahmet bağlandı. Bak o çok güzel konuştu. Bak altına imza atıyorum.
1: Öyle mi?
2: Hmm. Tabii çok çok fazla aldılar futbolcular. Hiçbir şey yapmazlar.
1: Çok içerlenmiş, evet.
2: Evet, yani o çok haklı yani o konuda. Evet. Gerçekten takdir ettim onu. Güzel konuştu.
1: Stoper sıkıntısı var Türkiye'de efendim, milli takımda. Yeni stoperlerin evet, yetişmesi lazım efendim.
2: Yani bak şimdi biz milli takıma hep Avrupa'da oynayan futbolcuları getirip oynatıyoruz ya.
1: Evet.
2: Onlar orada yuva alıyorlar. Hı. Tamam mı? Türkiye'ye gelince de Türk futbolcular da onlara uyuyorlar. Onlar da yuva almak zorunda kalıyor. Anlatabiliyor muyum? Ha. Halbuki mesela Türkiye'de oynayan futbolculara milli takıma gidenlere şey yapsalar mesela bu TL üzerinden prim verseler, o zaman bu kadar yüksek meblağlar olmaz. Anlatabiliyor muyum?
1: Evet.
2: O zaman bakalım yani kim milli takımda oynamak istiyor, istemiyor. Ona göre böyle hırslı futbolcuları, Türk gençlerini oraya Ordu milli takımı gibi olmalıydı. Ordu milli takımı eskiden vardı. Bak mesela bizim bu amfiter milli takımımız ne kadar başarılı değil mi?
1: Evet.
2: Aldıkları paraya bakın. Ne kadar hırslılar bu. Değneklerle şampiyon oluyorlar.
1: Doğru.
2: Çok çalışıyorlar, şey yapıyorlar. Yani bizim ana milli takıma seçilen futbolcular önce paradan bahsediyor.
1: Hı. Acaba şey Senegal ne veriyor? Yani para...
2: Ya o kadar para veriyorlar ki mesela sen Senegal'a bu filmleri versen inanın dünya şampiyonu olur. Gerçekten olur yani.
1: Demek o ki hırsla, adamlarda para şey değil, vazife evet, ya da memleket bir şeyi ideali var. Evet.
2: Ama bizim dediğim gibi yani futbolcuların çoğu paraya doymuş yani. Hı-hı. Hırs yok, şey yok milli takımda. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Avrupa'da oynayan futbolcular ne oluyor? Orada paraları kazanıyorlar. E bu sefer senin verdiğin prim onlara küçük geliyor. Anlatabiliyor muyum?
1: Tabii.
2: Küçük geliyor, o yüzden hırsmış olmuyor. Dediğim gibi ampute milli takımı, tekerlekli sandalye takımı, o yüzmeciler. Yani amputörlere biraz önem vermemiz lazım. Mesela onlar kaç para alıyorlar? Mesela şampiyon oldular. Osman Çakmak vardı teknik direktör.
1: Tabii.
2: Futbolculuktan gelme. Onların başında.
1: Evet.
2: Bak Yunan Üstad'ını doldurdu bu yani. Doğru. Herkes gurur duyuyor. Hani şampiyon oldular ya.
1: Evet hakikaten öyle. Evet böyle, çok enteresan.
2: Yani kovdu değneklerini atıp böyle tekrar üstünde koşuyorlar. Bize öyle hırslı gençler lazım. Anlatabiliyor muyum?
1: Tabii.
2: Milli takımın değerini bilecek. O, evet, o takımın değerini bilecek futbolcular lazım. Böyle doymuş değil yani. Mesela atıyorum ikinci ligden, üçüncü ligden yetenekli futbolcuları bir araya getirip o milli takıma seçmek lazım. Yani şart değil yani Avrupa'da üç büyüklerde oynuyor, Avrupa'da oynuyor diye bunlara önem vermememiz lazım. Yani öyle bir ekip kuracaksın ki adam mesela ikinci ligde kök söktürüyor, güzel oynuyor.
1: Evet.
2: Getireceğim koyacağım milli takıma yani. Bu şart değil ki illa Real Madrid.
1: Anadolu'yu şöyle gezeceksin, seçeceksin yani.
2: Abi Anadolu'dan yiğit gençleri seçeceksin bu hızla. Milli takım daha başarılı olur.
1: Doğru.
2: Bir de milli takımın başına dediğim gibi Türk teknik direktörü lazım.
1: Heh.
2: Yabancılar olmamalı. Ben bunu savunuyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
1: Vallahi ben size katılıyorum başkan. En iyi yerli mali tabii. Yani evet, bir ideal bir hedef koyacaksınız. Yani evet. Kars'tan da bir futbolcu bulacaksınız. Gaziantep'ten de bulacaksınız. Tabii bu yani kabiliyetli Montella, tabii çocukları, hırslı çocukları yani bir araya getireceksiniz tabii ya.
2: Montella başarılı diyorlar. Evet. Başarılı usta zaten ilk 32'ye girerdi yani. Evet. Ona bile giremedik. Düşün yani nasıl doğru. Başarılı. Senelerdir milli takımda santraforsuz top oynuyor. Senelerde Barcelona yok ki yani. Barcelona o sistemi oynuyordu. Artık onlar da bırakmaya başladı. Forvetli sistem Türkiye'de olmaz yani. Çünkü ona göre teknik futbolcular lazım. İki taka lazım. Evet. Senelerdir o futbolcular. Yeah. Anlatamıyorum. Doğru. Ya Usturay'a maçında sen çiğni açamıyorsun yani.
1: Evet.
2: Düşün yani kendi kenardan 2 metre boyundaki stopere hava topu atıyorsun. Kerem Aftıkoğlu ona çıkıp bulamaz ki.
1: Tabii.
2: Hep direkten dönüyor toplar var bir şeyden duvardan döner gibi dönüyor yani.
1: Profesyonel onun... ruhlu şeyler lazım, amatörler lazım.
2: Evet yani Türkiye'nin şeylerini bilen böyle içini bilen gençlerin halinden anlayan futbolcuların halinden anlayan teknik direktör lazım bize yani.
1: Bir ağabey bir dertleşecek bir yer tabii.
2: Bir lider. Liderler lazım yani. Evet. Anlatabiliyor muyum?
1: Peki.
2: Yabancı olmaz yani.
1: Doğru. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Aziz Başkan. Renk kattınız. Tespitleriniz çok önemli bizim için, programımız için. Sağ olun. Sevgili Ömer Sasonlu geldi tabii. Ömer Sasonlu şu anda yönetmenimiz. Onunla yürüyoruz efendim. Bakalım kim var telefon attığımızda. Buyurunuz efendim.
3: Merhaba Kayseri'den Bekir Asallah.
1: Bekir Bey hoş geldiniz. İyi günler diliyorum efendim.
3: Ya bugün ne kadar aradım vallahi ulaşamadım.
1: Zor çok meşgulüz efendim. Cuma günleri halk günü ya.
3: Ama başkaları 2 kere aradı ulaşamadım.
1: Ama 2 kere arıyor. Yani 1 dakika bile konuşmuyor. Söz hakkı doğdu diyor. 2 kişi yani, aradı zaten.
3: Ben o da
1: programı kilitleyemez merak etmeyin.
3: Ya, bugün arayanlar böyle çok saçma sapan konular konuşuyor. Yani insanlar konuşsun da. Herkes bilmediği konularda yarım yamanak bilgilerle konuşuyor. Kulaktan duyma bir şeyler söylüyor. Saçma sapan.
1: Hı.
3: Ya bu insanlar biraz konuşmasına bence dikkat etmeli.
1: Evet.
3: Ya mesela EYT konusunda ben Cumhurbaşkanı'na dedim ki ya Cumhurbaşkanım bunu çıkartma dedim. Mesela Cumhurbaşkanım dedi ki ben o ömrümde de mal olsa dedi. Hani ben bunu çıkartmayacağım dedi. Hani
1: evet.
3: Neye mal olursa olsun çıkartmayacağım dedi. Ama çok büyük baskılar oldu. Çıkartmak zorunda kaldı.
1: Muhalefet bastırdı.
3: Evet. Ya. Evet. Çok, ya Kayseri'de bile çok büyük yürüyüşler, mitingler oldu.
1: Değil hani. Mi? Partileri gördünüz değil mi muhalefeti?
3: Ya onu bırakın. Aşırı
1: organize ettiler. Tabii. Marjinal gruplar da var.
3: Evet. Bunu kullandılar. Hani
1: tabii.
3: CHP, Fatih hatta MHP bile işte yani ne yaptın tek kaldı mecbur kaldı çıkarttı. Şimdi de adamlık EYT'yi şey yaptı eleştiriyorlar yani bu Oktay Bey'i herhalde Oktay Bey'i
1: eleştiriyor. Oktay Bey eleştiriyor tabii evet.
3: Ya bir de şey yapacağım ben hani bu diyorlar ya hani açlık sınırı 35 bin lira bu 35 bin lira. Ya iyi de ben CHP'li belediyede bunu önceden mesela iktidara gelince biz vereceğiz diyorlar ama hiç söylediklerini yapmıyorlar. Hani daha önceden bunları tanıyorum.
1: Hmm.
3: İktidara geliyorlardı ama şey yapmıyorlardı.
1: Evet.
3: Yapmıyorlardı. Mesela CHP'li belediyeler İzmir'de sendikaların istediklerini vermediler. Çöp dağları oluştu yani burada. Yani buna nasıl oluyor o zaman madem öyle iktidara gelince yapmıyorlar.
1: Belediye başkanı olunca verdiği sözleri unutuyor. Çalışanları unutuyor.
3: Bu,
1: maaşları eksik aksak veriyorlar.
3: Evet. Ya bir de ben Nurullah Bey'i ben eleştirmek istiyorum. Ya şimdi ben de üniversite mezunuyum. Hani işte elektrik elektronik mezunuyum diyor. Ya ben hayret gerçekten mi acaba? Ya bu söyledikleri her konu mesela yanlış. Örneğin mesela şu uydular konusunda, uçak konusunda bir de dün faiz konusuna girdi. Ya bu tamamen gerçekten üniversite mezunu ben hayret ediyorum. Şimdi bu faiz nasıl faiz olmuyor bu bankadaki faiz?
1: Hmm.
3: Şimdi ben mesela biri getiriyor 100 bin liram var diyor veriyor vadeli koyuyor. Öbürü de geliyor kredi istiyor 100 bin lira alıyor onun verdiğini. Öbüründen 60 bin lira alıyor 30 bin lirasını bankaya kalıyor 30 bin lirasını parası vadeli koyana veriyor. Ya bu adam para satıyor bu bankalar ticaret yapmıyor ki halkın sırtından kazandığını veriyor hani vadeli mevduata koyana bu adamlar ticaret yapmıyor hani bir şeyi satsa bir işte çimento demir çelik satsa veya gıda satsa odun kömür satsa da kazandığından verse tamam hani faiz olmayabilir Ama adam halkın sırtından alıyor, vadeli mevduatı olana veriyor. Hani bu nasıl faiz olmuyor ya? Ben hani bunu eleştirmek istiyorum ya, böyle konulardan.
1: Abi faiz dikkat etmek lazım. Alışverişlerde de farkına varmadan faiz yiyoruz be.
3: Tamam yiyoruz
1: sadece
3: da, ama bu...
1: Sadece banka değil. Tamam, dikkat etmek bu... lazım.
3: Tamam ama bu bankadaki olaylara faiz değil diyor da, hani neymiş, enflasyon kadar olunca faiz olmuyor mu?
1: Ha, enflasyon şeyini orada para satıyor diyor. Peki efendim. Bekir Bey çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum Bekir Bey, sağ olun. Nurullah Bey Bekir Bey'in ezberlerini bozuyor tabii, entefere ediyor. Buyurun efendim. Alo.
3: İyi günler, kolay gelsin Atalat
1: Bey. İyi günler diliyoruz Erhan Bey, buyurun efendim.
3: Teşekkür ederim Atalat Bey, ben de kısa konuşayım. Herkes
1: lütfen efendim, evet.
3: Şimdi evet Atalat, şimdi herkes eleştiriyor Atalat, doğru, ama benim vatanımı, polisimi, askerimi, yani ordumu kimse eleştirmesin. Devletimi kimse eleştirmesin.
1: Bu hayırdır vatanı... devlete, millete, polise, valiye bir laf mı?
3: Ya, ya hep... Ya devleti eleştiriyorlar Tolat Bey ya.
1: Bu, nasıl? Bu, ne dediler?
3: Bu ülkeyi yönetimi eleştiriyor. Yoksa ya eleştirin arkadaş. Ha, şu belediyeni eleştirin ya. Eleştirin ama eleştirin şeyleri bilin. Hı. Ya şu anda en güzel yıllarımızı yaşıyoruz ya 2002'den beri ya. Ya ne eleştireceksin ya? Bu nedir, hala beğenmiyorlar ya. Hele o, hele ordu, hele polis öyle disipline girmiş ki o kadar saygılı olmuşlar ki. Önceden ben cuma günü camiye giderdim. Caminin kapısında iki tane ekip arabası, korkuyordum ya polis arabası göreceği geçtiğinde ya. Hmm. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi polis de görsen de size yol veriyor ya, geçmek için, geçmeniz için ya.
1: Evet.
3: Ya böyle bir devletin, böyle bir cumhurbaşkanı mı, böyle ülke yöneten bir AK Parti var. Ben AK Parti'yi eleştirmelerini hiç istemiyorum. Eleştir, CHP eleştirin. Bakın belediyeler ortada. Bir belediye başkanı seçtik. Bak ne yaptıklar ortada. Hmm. Bir de Atolat Bey, şimdi ben Aziz Başkan'a katılıyorum. Gerçekten doğru söylüyor bir şeylerde. Ya Atolat Bey, milli takım ya, bir, bu ikinci milli takım olarak Dünya Kupası'na katılma şeyimi, ben buna hiçbir şey anlamadım biliyor musun bu Dünya Kupası'ndan. Ya bir Avustralya maçı, demek o zaman biz Roma'yı, Kosova'yı şansa yenmişiz. O Roma maçı burada olmasaymış demek ki biz bu maçı alamayacaktık. Ya Atola Bey, Arda denen, sen Real Madrid oynuyorsun, Arda'sı, Hakan'ı, işte bilmem. Ya Atola Bey, hiç mi bir gol atamadınız ya? Üç maçta bir gol atamadınız ya. Bir de buna gerçekten futbol federasyonu bunlara o alışkan yönetmemiş ki, bir de villalar veriyor. Neyi villası ya? Bu ülkede milli takımı güçlendirmek, milli takımı Türkiye'yi bu kadar mücadeleye sokmak, gururlandırmak villalarla mı ölçülü? Ben gerçekten İbrahim Hacı Osman'ı kınıyorum ya. O madem öyle, madem öyle bu villa işi vardı, ben başta en büyük eleştirimi yapardım kardeşim dedim. Anadolu'daki o futbolcular çıksın milli takıma kaldırsın derdim. Onlar hak ediyor o zaman dedim, bu villaları. Ya ne demek? Sadece sonra Euro'lar alıyorsunuz, bir de Türkiye'den villalar alıyorsunuz. Ya bu gerçekten İbrahim Hacı Osmanoğlu'nu artık sevmeyime başladım Atolat Bey. Evet. Ya arkadaş, bu Anadolu takımları yok mu? Var. O zaman oradan çıkartın bir milli takım futbol. Yemin ederim bunlardan daha güzel oynardı ya.
1: Çok güzel. Erhan Bey, teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Buyurunuz efendim. Efendim telefonlarımız 0212 454 5646 bekliyoruz efendim. Bugün cuma, telefonlar meşgul diyen dinleyicilerimize söyleyelim. Şu anda telefonda hiç kimse yok. Telefonda alo diyen yok. Telefonlarımız çok müsait. Cuma günleri biraz yoğun oluyoruz tabii sevgili dinleyiciler. Ne yapalım? Yoğunluk olunca oluyor, ama şu anda sanıyorum telefon attığımızda bir dinleyicimiz var değil mi sevgili Ömerciğim? Bir dinleyicimiz var, bekliyoruz. Telefonlarımız müsait efendim. Sadece bir dinleyici var şu anda. Buyurunuz efendim.
4: Hayırlı akşamlar Atolla Bey. Hayırlı yayınlar.
1: Hoş geldiniz efendim. Kiminle görüşüyoruz? Buyursunlar, İstanbul'dan mı?
4: İzmir Tire Ayşe Hanım.
1: Ha Ayşe Hanım, buyurun, sizi dinliyoruz.
4: Tebrik ederim. Bayrağımıza, ay yıldızımıza, vatanımıza laf söyletmediğiniz için tebrik tabii ederim.
1: Laf
4: gerçekten
1: yok.
4: Doğru bir radyo dinliyorum.
1: Tabii.
4: Akşama kadar frekansım belli. Çalmadı mı çalmıyor kardeşim, yok. Ya insanlar utanmıyorlar mı, sıkılmıyorlar mı? Şimdi ben cahilim, ilkokul diplomam.
1: Estağfurullah, benim.
4: Sizi bir şey sormak istiyorum. Bu Facebook İstanbul'da da çalışıyor değil mi?
1: Evet.
4: Bir girseniz ya Haber Tire'ye.
1: Girelim değil mi oraya? Hemen şey yapalım. Hay hay. Orayı bir şey yapalım.
4: Gerçekten yani. Gerçekten utanmayacaklar. Yakında şey parası isteyecekler. Yani ne o sanatçılara ne yapılıyor?
1: Konser var. Yaz geldi. Evet konserler evet, şimdi başlar.
4: Sıkılıyoruz biliyor musun? Hmm. Sıcak geliyor. Biz çok sıkılıyoruz. Evet. Ondan yani.
1: Anladım.
4: Gerçekten bir face'e girin.
1: Tamam.
4: Face sayfalarına bakın ben düşünmeye başladım.
1: Peki efendim. Çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyoruz. Tire İzmir'e efendim. Dinleyicimiz var. Buyurunuz efendim. Buyurun.
5: Alo.
1: Buyurun efendim.
5: Ah iyi günler Ata Bey.
1: İyi günler, hoş geldiniz efendim. Kimiyle görüşüyoruz, buyursunlar.
5: Ben Mürüvvet Atahan, Balıkesir'den arıyorum. Ha,
1: buyursunlar Mürüvvet Hanım, evet.
5: İkinci arayışım.
1: Aa.
5: Ha, şimdi Aziz Yıldırım'la konuştunuz ya başkanla.
1: Ha, Aziz başkanla tabii.
5: Evet, onunla konuşurken arama ihtiyacı hissettim.
1: Buyurun.
5: Benim kızımın oğlu var. 40 yaşında doğurduğunu. Ama nasıl hareketliydi biliyor musunuz? 5 yaşında başladı futbola. Hmm. Oynasın, enerjisini alsın diye derken şu anda Alanya'da U17'de oynuyor. Böyle bir takıma girmek istiyor, büyük bir takımlara.
1: Tabii ya.
5: Aziz Başkanım'a böyle duyurursanız sevinirim.
1: Evet, siz duyurdunuz zaten. Aziz Başkan da az çok onları biliyor. Sen ismini verdin, torunum diyorsun. Anadolu'da torunum. Böyle kabiliyetler çok. Efendim,
5: evet.
1: Çok teşekkür ederiz. Mürevvet, iyi akşamlar diliyorum efendim. Sağ olun. İyi hafta sonları. Evet sevgili dinleyiciler, son dinleyicimizdi. Efendim, sürç-i lisan ettiysem affoluna. Ben Ataullah Arvas. İyi bir hafta sonu diliyorum. Allah'a ısmarladık efendim.

Dünya dönerken. Dünya dönerken.

0: makaleler arasından.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 3 Temmuz Cuma, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullah Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Ahmet Şimşirgil'in "Zor zamanda yanınızda olanlara dikkat" başlıklı makalesini sunuyorum. "185 yıl önce bugünlerde Osmanlı Devleti'ni yeniden güçlendirmek adına büyük ıslahatlara girişen 2. Mahmut Han vefat etmişti. 28 Haziran 1839. Muhtemelen Osmanlı Devleti üzerinde uzun bir süredir projeler yürüten gizli bir junta tarafından şehit edilmişti. Bu konuda çok ciddi ipuçları ve deliller olmasına rağmen günümüz tarihçilerinin buna hiç değinmemesi ve çalışma yapmaması manidardır. Sanki o junta hemen her alanda başarılı olmuş ve 2. Mahmut Han'dan sonra icraatlarını tam olarak devam ettirmiştir. Biz bu juntaya Tanzimat Devri rica ediyoruz. Bunlar İngilizlerin desteği ve teşvikiyle ilk olarak Tanzimat'ı ilan ettireceklerdir. Padişahlığa Abdülmecid Han geçmiştir. Henüz 16 yaşındadır ve son derece gizli yürütülen faaliyetlerin farkında olamamıştır. Devlet içte ve dışta sıkıntılarla boğuşmaktadır. İşte böyle bir dönemde İngiltere, Mısır valisine karşı güya Osmanlı Devleti'nin yanında saf tutacaktır. Halbuki belki de size en büyük felaketi yaşatacak olan düşmanınızdır. Dolayısıyla bazen düşmanlarınız ileride zehrini rahat akıtabilmek adına zor zamanda dostunuzmuş gibi yanınızda yer alır. Ardından da hissettirmeden zehrini akıtır. İşte İngilizler de bugün dahi etkilerini devam ettiren Tanzimat Fermanı'nı böyle dikte ettirdiler. Türk'ün ölüm fermanı olan bu meş'um girişim liselerde gençlerimize hala parlak ifadelerle anlatılmaya devam etmektedir. O bu şekilde anlatıldığı müddetçe de Türk başına geçirilen mankurtluk çuvalını asla çıkaramayacaktır. Tanzimat'la ilgili bazı değerlendirmelerde fermanın padişah ve bütün sivil bürokratın katılımı ve istişaresi sonucu kararlaştırılmış olduğu yazılıysa da ilandan sonraki uygulamalar bunun böyle olmadığını göstermektedir. Zira uzun istişarelerle alınan kararların uygulamaları daha sistemli ve ne yapılacağı bilinen hangi adımların atılacağı öngörülmüş olmalıdır. Oysa Tanzimat'tan sonra böyle olmayıp kervan yolda düzülür anlayışı üzere bir hareketin vuku bulduğu görülecektir. Bu durumda fermanın padişah ve sivil bürokrat birlikteliğinden ziyade Reşit Paşa'nın Mehmet Ali Paşa gailesini fırsata çevirip İngiliz desteği karşılığında ülkeyi satışa götürmekten başka bir şey olmadığı anlaşılacaktır. Nitekim hükümet Tanzimat reformlarını uygulama hususunda hazırlıklı değildi. Dolayısıyla ıslahatlar ülkenin tamamında değil de öncelikle Edirne, Bursa, İzmir, Ankara, Aydın, Konya ve Sivas gibi nispeten merkeze yakın kolaylıkla denetlenebilecek yerlerde uygulamaya konuldu. Trabzon eyaleti önce bu kapsamda değerlendirildi fakat büyük bir tepkiyle karşılaşıldı ve uygulama ertelendi. Diğer taraftan merkezde ciddi sorunlar yaşayan Mısır eyaleti de çok uzak olmasına rağmen uygulama kapsamına alındı ve 6 Aralık 1839 tarihli fermanla Mehmet Ali Paşa'dan Tanzimat'ı Mısır'da uygulaması istendi. Paşa fermanı ilan edeceğini, idaresi altındaki yerlerde bu ilkeleri zaten bir süreden beri uyguladığını bildirdi. İki tarafın birbirine karşı bu tavrı aslında bir güç gösterisine, rekabete ve arkasında Osmanlıları Mısır'la karşı karşıya getirmek isteyen batılı aklı işaret etmekteydi. Türkiye'de bazı akademisyenlerimiz Tanzimat Fermanı'nda yer alan maddelere bakarak Osmanlı'nın adil bir anayasaya kavuştuğunu savunurlar. Oysa bu maddeler başlangıçtan itibaren hemen her padişah döneminde söylene gelmiş olup keyfi ve bozuk uygulamaların kaldırılmasını talep ederlerdi. Bu manada Tanzimat'ın ifadeleri eski Osmanlı adaletnamelerine benzemektedir. Tanzimat'la Batırılardan adil bir anayasa aldıklarını zannedenlerse şu hususu asla gözden çıkarmamalıdır. Tanzimat devrinde Osmanlı hükümetine gayrimüslimlere daha fazla imtiyaz tanıması ve devlet müesseselerini bu arada adli mercileri ıslah etmesi hususunda baskı yapan ecnebi devletlerdeki vaziyet hiç de iç açıcı değildi. İngiltere ve İsveç'te Katolikler, İtalya ve İspanya'da Katolik olmayanlar takibat altındaydı. Yahudi ve ateistlerin ise hiçbir yerde söz hakkı bulunmuyordu. Rusya'da vaziyet çok daha feciydi. Ruslar Polonyalılara, İngilizler İrlandalılara, Amerikalılar zencilere göz açtırmıyorlardı. Öte yandan bu asırda hiçbir devlette hakim dinin mensupları dışındakilerin Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi geniş biçimde devlet hizmetine alındığını rastlanamamaktadır. Bu itibarla Tanzimat'ı Osmanlı'da keyfi uygulamalara son vermek değil, Batırıların bölme parçalama ve yönetme isteklerinin bir parçası olarak gördüklerini anlamak gerekmektedir. Yeni Osmanlıların güzide temsilcilerinden Ziya Paşa, 1869 tarihli bir makalesinde bu durumu ve Batırıların maksatlarını mükemmel özetlemişti.

İslam esasları dairesinde tanzim etmişti. Bütün Müslümanların topluluk, cins, ırk ve benzeri bağlılıklarına bakılmaksızın eşitliği esastı. Yani devletin asli unsuru Müslümanlardı. İslami otoriteyi halife padişah temsil ederdi. Fetihle ele geçirilmiş olan İslam ülkesinde başka dinlerden olanlar yani zımmiler devletin himayesinde iş, inanç ve yaşayışlarında serbesttiler. Şimdi ise Tanzimat Fermanı Müslümanlarla Müslüman olmayan tebaayı eşit ilan etmekle Müslümanı devletin asli unsuru olmaktan çıkarıyor, böylece Osmanlı Devleti'nin İslami vasfını aşındırmış oluyordu. Böylece devletin sahibi ve hakimi Müslümanlar olmaktan çıkıyor, bulanık ve karışık bir Osmanlı milleti ortaya katılıyordu. Bu sebeplerden Tanzimat kendi medeniyetimize baştaki şeriat övgülerine rağmen karşıydı. Bu yüzden Müslümanlar Tanzimat'a karşı cephe aldılar. Buna mukabil Batılılar kendi medeniyet ve inançlarına uyduğu ve menfaatlerine yaradığı için sempatiyle karşıladılar. Tanzimat hakkında bir kitap yazmış olan Engelhardt, Fransızların Tanzimat'ın Türklerin asıl kaynaklarıyla ilişkilerini keseceğini, karakterlerini kaybetmelerine sebep olacağını hesapladıklarını itiraf etmektedir. Engelhardt, Rusların Osmanlı reformları konusundaki görüşlerini de şöyle nakletmektedir. Türkler Türk kaldıkça, yani Hristiyanlarla aralarında kesin bir sınır çizen Kur'an-ı Kerim'in doktrininden vazgeçmedikçe reformlar, yenilikler uygulanamaz. Engelhardt, nihai netice olaraksa Ahkam-ı Kur'aniye'ye Mugayir Kanun'un Reşit Paşa tarafından gerçekleştirildiğini ifade ederken bir anlamda Tanzimat'ın ne olduğunu da göstermiş oluyordu. Avusturya Başvekili Prens Metternich'in Tanzimat'ı değerlendirmesi ise gerçekten şaşırtıcı ve düşündürücüdür. Metternich, Avusturya'nın İstanbul elçisi Aponyi'ye gönderdiği mektupta, Osmanlı Devleti'nin İslami vasfını kaybetmesinin ne gibi sonuçlar doğurabileceğini açıkça ortaya koyuyordu. O, bu hatalı yorum terkinin Osmanlıların menfaatine olduğunu ifade ederek Bab-ı Ali'ye şu şekilde hareket etmesini tavsiye ediyordu. Hükümetinizi, varlığınızın temeli olan ve padişahla Müslüman teba arasında başlıca bağlılığı sağlayan dini kanunlara saygı esası üzerine kurunuz. Zamanın ihtiyaçlarına göre hareket ediniz ve zamanın doğurduğu ihtiyaçları göz önünde bulundurunuz. İdari işlerinizi düzene koyunuz ve düzeltiniz. Lakin adetlerinize ve yaşayış tarzlarınıza uymayan bir idare usulü kurmak için eski idareyi yıkmayınız. Aksi takdirde padişahın yıktığı ve harap ettiği şeylerin değerini yerine koydukları kadar bilmediğine inanmak gerekir. Avrupa medeniyetinden sizin kanun ve nizamınıza uymayan kanunları almayınız. Çünkü Batı'nın kanunları hükümetinizin temeli olan kanunların dayandığı usul ve kaidelere katiyen benzemeyen kaideler üzerine kurulmuştur. Batı memleketlerinde temel olan şey Hristiyan kanunlarıdır. Siz Türk kalınız, lakin madem ki Türk kalacaksınız şeriate uyunuz. Diğer dinlere karşı müsaadeli olmak için şeriatın size sağladığı kolaylıklardan faydalanınız. Metternich, ıslahat faaliyetlerinin Batı taklitçiliğine dayandırılmasının İslam memleketleri için zarardan başka netice doğurmayacağını ifade ederek mektubuna son veriyordu. Tanzimat'a en ilginç ve düşündürücü tepkilerden biri de pozitivizmin kurucusu Auguste Comte'dan gelmiştir. Comte, 1854'te Reşit Paşa'ya gönderdiği mektupta fermanın ilan edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak şark medeniyetlerinin pozitivizmi kabul etmelerinde başlarında bulunan şeflere önemli görevler düştüğünü belirterek memnuniyetini bildiriyordu. İngiliz Büyükelçisi Lord Ponsonby ise Tanzimat'ın ilanının İngiltere'nin çıkarlarına uygun olduğunu söyleyerek Mustafa Reşit Paşa'yı bu girişimlerinden dolayı tebrik etti. Aynı elçi bir yıl sonra Mısır meselesinin İngiliz istekleri doğrultusunda çözülmesinden dolayı Mustafa Reşit Paşa'ya tekrar teşekkür etti. Görünen o ki Tanzimat'tan memnun olanlar Osmanlı ve Türk'ü köle olarak yönetmek, vatanını sömürge haline getirmek ve dinini bozmak isteyenlerden başkası değildi. Hala bunun anlaşılmamış olması ne büyük gaflettir. Türkiye Gazetesi'nde Ahmet Şimşirgil'in Zor Zamanda Yanınızda Olanlara Dikkat başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var.

0: Sabahta Mahmut Övür'ün "Şaibeciler mi, butlancılar mı kazanacak?" başlıklı makalesini sunuyorum. Biraz mola verip sağlık sorunlarımı ve bazı özel işlerimi halletmeye çalışsam da siyasetten uzak kalmak mümkün olmuyor. Nereye gitsem, kiminle konuşsam söz dönüp dolaşıp siyasete, daha doğrusu CHP'ye geliyor. Soruysa hiç değişmiyor. Ne olacak bu CHP'nin hali? Nasıl sorulmasın? Türkiye'nin en köklü partisinde yaşananlar artık sadece parti içi çekişme değil, adeta siyasi bir Shakespeare trajedisi. Tek farkı şu, bu oyunda herkes kendisini kahraman, karşısındakini ise hain ilan ediyor. Bir taraf hainler diye yeri göğü inletiyor, diğer taraf hırsızlara geçit yok diyerek kendisini hakemin yerine koyuyor. Bir taraf butlancı, diğer taraf şaibeci. Siyasetin dili öyle değişti ki yakında parti programlarından çok siyasi lakaplar konuşulacak. Böyle giderse kurultaylarda tüzük yerine argo sözlüğü dağıtılacak. Yargının vereceği karar ne olur bilinmez. Ama ilginç olan şu ki bir taraf sonucu beklerken diğer taraf çoktan hükmünü vermiş görünüyor. Siyasette sabır kaybolunca kanaatler delilden önce geliyor. Artık CHP karpuz gibi ikiye mi bölünür, yoksa biri sapını diğeri havudunu mu götürür bilinmez. Fakat şu gerçeği görmezden gelmek de mümkün değil. Bugün yaşanan kavga sadece bugünün kavgası değildir. Kökleri 1960'larda Bülent Ecevit'le başlayan ortanın soru tartışmalarına kadar uzanıyor. Aradan geçen onca yılda ne CHP tam anlamıyla klasik devlet partisi reflekslerinden kurtulabildi, ne de güçlü ve tutarlı bir sosyal demokrat kimlik oluşturabildi. Son yıllardaysa en marjinal soldan en sert milliyetçiye kadar birbirine taban tabana zıt anlayışlar aynı çatı altında buluştu. Herkes vardı ama ortak bir siyasi ruh yoktu. Ve öyle bir noktaya gelindi ki partiyi dönüştürdüğünü düşünenler bile aslında partinin adım adım ele geçirildiğini ve tarihi kodlarından kopartıldığını, hatta bambaşka bir yapıya evrildiğini ancak tartışmalı kurultaydan sonra fark etti. Siyasetin garip bir cilvesidir. Başarı bazen insanı büyütmez, sadece aynayı büyütür. Aynaya bakan da artık kendisi değil, dokunulmazlığını görmeye başlar. İşte asıl tehlike de tam burada başlıyor. Bugün konuşulan mesele sadece isimler değil, asıl mesele CHP'nin hangi değerler üzerinden yeniden yükseleceği ya da yükselemeyeceği gerçeğidir. Çünkü güven kaybolduğunda seçim kazanabilirsiniz ama tarihi kazanamaz, tarihi değiştiremezsiniz. Şimdi herkes aynı sorunun cevabını bekliyor. Bu mücadeleyi butlancılar mı kazanacak yoksa şaibeciler mi? Belki de daha önemli soru şudur. Kim kazanırsa kazansın, CHP'den başka kaybeden olmayacak. Eski bir atasözü der ki balık baştan kokar. Ama siyasette bazen mesele kokuşmanın nereden başladığı değildir. Asıl mesele o kokuşmayı herkesin duyduğu halde kimsenin penceresini açmaya cesaret edememesidir. Ve Sokrat'ın yüzyıllar öncesinden gelen şu sözü belki de bugünü en iyi anlatan cümledir. Sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez. Sorgulanmamış bir siyaset de sonunda milletin güvenini kaybetmeye mahkumdur. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün "Şaibeciler mi, butlancılar mı kazanacak?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in yolsuzluktan yargılanırken bile yalanlarla besleme gazetecilerini parmağında oynatan ikili İmamoğlu ve Ongun başlıklı makalesini sunuyorum. Bazı okurlarımızın aklına yolsuzluk ve rüşvette olduğu gibi 103 yıllık CHP'yi ele geçirmede de yetenekli oldukları gelebilir ama öyle değil. Çünkü hırsı aklından fazla olan ikili yakayı ele verdi. Şimdi hem yolsuzluk ve rüşvetten yargılanıyorlar hem de ele geçirdikleri CHP'de yönetimi kaybettiler. Karakter mi desem, karaktersizlik mi desem bilemedim. Kişilik ikizi İmamoğlu ve Ongun ikilisinin bir başka yeteneği var. Kimi, kaça, nasıl satın alacağını bilmeleri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptığı dönemde olduğu gibi yolsuzluk ve rüşvetten yargılandıkları soruşturma ve dava sürecinde yeteneklerini sergiledikleri en önemli alansa ilişkide oldukları, fonladıkları ve kontrol ettikleri medya kuruluşlarıyla tetikçi olarak kullandıkları gazetecileri parmağında oynatması, algı operasyonları için aparat haline getirmesidir. Davayı sözde takip eden ama asıl görevi algı operasyonu için aparatlık olan İmamoğlu-Ongun ikilisinin besleme gazetecileri duruşma salonundan hangi konunun gündeme taşınacağından neyin manşet olacağına kadar her şeyi ortak yapıyorlar. Tabii İmamoğlu-Ongun ikilisinin ve avukatlarının dümen suyunda. Kamuoyu İmamoğlu-Ongun çok rahat yalan söylediğini, 2021 yılında Covid salgını sırasında fazilet durağı yalanıyla gördü. Türkiye'nin çok bilinen gazetecilerini maşa olarak kullanarak İBB'nin Covid-19 salgınının önlenmesi konusunda görevini yapmadığı algısı oluşsun diye AK Partililerin İETT otobüslerine doluştuğuna dair görüntüler eşliğinde bu yalanı yaydılar. Sadece Ongun ve troll olarak kullandığı gazeteciler değil, İmamoğlu da televizyonda bu yalanı söyledi. Tabii sonradan gerçek ortaya çıktı ama iş işten geçmişti. İmamoğlu-Ongun ikilisinin en sevdiği şey doğrudan veya dolaylı fonladıkları medyayı ve gazetecileri propaganda ve çıkarları için kullanmak olmuştur. Murat Ongun'un iki gün süren savunmasından besleme medyasının gündemine giren başlıklar bile karakteri hakkında bilgi veriyor. Murat Ongun cezaevinde ziyarete gelen avukat Beliz Özkan'ın eşi Zeynep Ongun'un tutuklanmaması karşılığı kendisinden 1 milyon dolar istediğine dair sözleri 24 saat geçmeden yalanlandı. Beliz Özkan bunu yalanladığı gibi bu kişinin İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları için Saraçhane'deki eylemlere katıldığı da ortaya çıktı. Ongun'un kullandığı 1 milyon dolarlık yalan üzerinden mağduriyet hikayesi üretmek için kolları sıvayan yolsuzluk ve rüşveti aklamakla görevli besleme medya ne olduğunu şaşırdı. Akıl almaz biçimde hep bir ağızdan Beliz Özkan'ın yazılı açıklamasını paylaştılar. Belli ki Ongun ve besleme medyası mağduriyet devşireyim diye yalan söylerken yanlış kişiyi nişan almışlardı. İmamoğlu-Ongun ikilisinin haklarında somut belgeye dayalı olan ve açıklamakta zorlanacakları suçlarıyla ilgili konuların esasına girmeden etrafından dolaşıp besleme medyasında yer alan ve kendilerince espri içeren savunmalarını herkes görüyor. Sadece İmamoğlu-Ongun ikilisinin besleme medyasını takip eden ne demek istediğimi anlar. İmamoğlu-Ongun ikilisinin ortak yönlerinden biri de villa düşkünlüğü. Biliyorsunuz İmamoğlu İSKİ'den hak edişlerini alamayan Ali Nuhoğlu'ndan kendisine Emirgan'da iki villa almasını istemişti. Bu talimatını da İmamoğlu şirketlerinin genel müdürü Tuncay Yılmaz iletmişti. Nitekim Ali Nuhoğlu 15 milyon TL'ye aldığı ve içini İmamoğlu'nun istediği gibi döşettikten sonra 50 milyon dolar değer biçilen villaları yine 15 milyon TL'ye İmamoğlu şirketine devretmişti. Ali Nuhoğlu soruşturma aşamasında parası olmadığı halde alıp İmamoğlu'na devrettiği villaların İSKİ'den alacağı hak edişlerin karşılığı yani rüşvet olduğunu itiraf etmişti. Murat Ongun da karakter ikizi İmamoğlu gibi villada yaşamayı seviyor. Ailesiyle önce Etiler Ulus'ta oldukça lüks bir sitede otururken 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanmanın zafer sarhoşluğuyla olsa gerek zenginlerin yaşadığı İstanbul Boğazı'nda Beykoz'da bulunan Acarken sitesinde 4 katlı bir villaya taşındı. 14 Nisan 2024'te ev sahibiyle 1 yıllık kontratı imzalayan ve 1 yıllık kira tutarı olan 3 milyon 717.700 TL'yi eşi Zeynep Gözdem Ongun hesabından gönderdi. 2025 yılında aylık kira tutarı 416 bin TL'ye yükseldi ve 4.9 milyon TL'ye çıkan yıllık kira tutarını da yine yıllık peşin olarak yatırdı. Bu arada İmamoğlu Ongun ikilisinin yalan konusunda paslaşması da onları iyice gülüş duruma düşürüyor. Ongun daha önce lojman hakkı olduğu halde İmamoğlu'nun kendisine orada personel otursun sen kiraya çık dediğini hatta kirasını ödeme konusunda kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Emniyet ifadesinde aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan etmesine rağmen Dün başkan danışmanı olarak 82 bin TL, İBB Medya AŞ'den huzur hakkı olarak da 110 bin TL aylık kazancı olduğunu söyleyen Murat Ongun, villanın kirasını soran savcıya suçlamalarla ilgili olmadığını söyleyip cevap vermekten kaçınmış. Bir de kiracı olmakla suçlanan tek kişi benim diyerek aklı sıra dalga geçmiş. 2024 yılı kirası için İmamoğlu'ndan maddi yardım aldığını öne süren Ongun, 4 milyon TL'yi aşan 2025 yılı kirası yıllık peşin ödemesiyle ilgili soruya da Beykoz'daki evim kira, bu konunun bana yöneltilen suçlamalarla ilgisi yok diyerek cevapsız bıraktı. Neyse ki aynı soruşturmada sanık olan ve Murat Ongun'un başında olduğu İBB Medya AŞ'den ihale alanların sözde takı karşılığı milyonlarca lira ödeme yaptıkları Zeynep Ongun, savcılığın bu konudaki sorusuna şu cevabı vermişti. Kayınvalidem Giresun'da yaşamaktadır. Ev sahibi bir sergi yapacağı için evin kira parasını ve depozitoyu bizden talep etti. Murat bu parayı Ekrem İmamoğlu'ndan alıp ev kirasını ödeyecekti, ancak para gecikince kayınvalidemde duran çocuğun sünnet kızımın düğünü ve düğünde gelen kayınvalidemde bulunan altınları alarak Rize'de bir kuyumcuya götürdüm. Götürdüğüm kuyumcunun adresini hatırlamıyorum. Burada vermiş olduğum altınların parası benim hesabıma havale edildi. Kuyumcu tarafından düzenlenen gider pusulasını imzalamam gerektiği bana söylenmedi. Bundan dolayı imzalamamış olabilirim. Savcılık emniyet ifadesinde kira bedelini Murat Ongun'dan elden aldığını belirtmesine rağmen Rize'de bir kuyumcudan gelen 4,5 milyon TL havaliyle kira ve depozito bedelini ödemesindeki çelişkiyi sorduğunda gülünç de olsa bir cevap vermişti. Murat Ongun kira bedeliyle hakkındaki suçlamaların ilgisi olmadığını söylese de oturduğu villanın da yaşam tarzının da ilişkilerinin de hakkındaki suçlamalarla doğrudan ilgisi olduğu açık. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in yolsuzluktan yargılanırken bile yalanlarla besleme gazetecilerini parmağında oynatan ikili İmamoğlu ve Ongun başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek. Şimdi reklamlar.
1: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.

0: kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest oldu.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Aklınızda bulunsun.
3: Yemeğin taştığı yere hemen bolca tuz serpin. Ocak soğuyuncaya kadar öyle kalsın. Soğuduktan sonra kolayca temizlendiğini göreceksiniz. Fırında pişirdiğiniz tavuğu hemen yemeyecekseniz ve kurumasını da istemiyorsanız, fırından çıktığında üzerine margarin ve limon suyu sürün ve alüminyum folyoya sarın. Tavuğunuz yumuşacık kalacaktır. Patates kızartmadan önce süt dolu bir kabın içinde biraz bekletin. Kuruladıktan sonra tavaya atın. Böylece daha az yağ çekecektir. Karnabahar, lahana, soğan gibi keskin kokulu yiyecekler pişirilirken tencere kapağı aralık tutulursa kokunun yemeğe sinmesi önlenir. Yeşil renkli sebzelerin rengini korumak için tencerenin kapağı aralık tutularak buharın çıkarılması sağlanmalı veya tencerenin kapağı ara ara açılmalıdır. Makarnanın haşlama suyuna 1-2 baş soğan, havuç ve benzeri sebzeler koyarsanız daha lezzetli olacağını göreceksiniz.
2: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
5: herkese iyi gelecek. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen ehli sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Senin de kulaklığından böyle cızırtılar geliyorsa vedalaşma zamanı geldi. Pepsi Pro'da Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
0: Reklamları dinlediniz. Sayın dinleyiciler, bu aradan sonra programımıza devam ediyoruz. Sırada Milliyet Gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in "Seçim Ayarlı Fitne Operasyonu" başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'nin yakın tarihi, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yaşanan büyük siyasi krizler ve hayatın olağan akışına uygun olmayan sıra dışı gelişmeler tarihidir. Bu memlekette kavgasız, dövüşsüz Cumhurbaşkanı seçilmesine izin verilmez. Tarih 9 Eylül 1922. Halide Edip Edivar, adı var, İzmir'in düşman işgalinden kurtulduğu gün Mustafa Kemal'e bir öneride bulunur. "Paşam, çok yoruldunuz, artık biraz dinlenseniz." Mustafa Kemal bugün yaşanan kaosa ışık tutan bir cevap verir Halide Edip'e. "Dinlenmek mi? Yunanlılardan sonra daha birbirimizle kavga edeceğiz, birbirimizi yiyeceğiz." O gün bugündür birbirimizi yemekle meşgulüz. Atatürk'ten beri kavgasız, sorunsuz Cumhurbaşkanı seçemedik. İsmet İnönü, dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın desteğini almasa Çankaya'ya çıkamayacaktı. Celal Bayar'ın meclis tarafından Cumhurbaşkanı seçilmesinden hemen sonra yapılacak askeri darbe güçlükle önlendi. Menderes hükümeti, başta Genelkurmay Başkanı olmak üzere üst düzey komutanlar ve ordu müfettişlerini emekliye sevk etmese çok partili siyasi hayatımız daha başlamadan bitecekti. 27 Mayıs darbesinden sonra sivil hayata geçmeye çalışan Türkiye'nin karşısına yine Cumhurbaşkanlığı meselesi çıktı. Darbecilerin gönlündeki aday Orgeneral Cemal Gürsel'di. Nitekim onların dediği oldu. 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Adalet Partisi hükümetine yapılan baskılar ve dayatmalar sayesinde köşke çıktı. Sivil siyaset, askeri vesayet karşısındaki ilk Cumhurbaşkanlığı zaferini Fahri Korutürk'ü seçtirerek kazandı. Korutürk de bir askerdi ama ordunun değil, siyasetin adayı olarak seçildi. 12 Eylül darbesinin en önemli gerekçelerinden biri, meclisin 6 ay boyunca 100 küsur turda Cumhurbaşkanı'nı seçememesi oldu. Nafile turlarda Ajda Pekkan'a, Bülent Ersoy'a, Zeki Müren'e bile oy çıktı ama meclis kendi içinden bir cumhurbaşkanı seçemedi. 12 Eylül darbesinin Türkiye'ye en büyük kötülüğü, Kenan Evren'in sınırsız yetkiyle ama sorumsuz bir şekilde cumhurbaşkanlığı makamına oturması oldu. Ordunun dayatmalarına karşı sivil siyasetin ikinci başkaldırısı, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Çankaya'ya çıkmasıydı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in seçimleri siyaset içi ve dışı dengelerin bir çatışma alanı olmadan gerçekleşti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün seçimi 367 garabetinin zor da olsa aşılmasıyla mümkün oldu. Ve Recep Tayyip Erdoğan, 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminden bir yıl önce Gezi kalkışması, 8 ay önce 17-25 yargı darbesi yaşandı. Dönemin ABD Büyükelçisi bile sahaya çıkıp Erdoğan'ın seçilmesini engellemeye çalıştı. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 2016 FETÖ'cü darbe girişimi, seçime bir yıl kala ekonomiyi hedef alan saldırılar gerçekleştirildi. 2023'teki seçimi Amerika basını nedendir bilinmez dünyanın gidişatını belirleyecek seçimlerden biri ilan etti. Dönemin ABD başkan adayı daha 2019'da Erdoğan'dan hesap soracağını, bunu da muhalefeti destekleyerek yapacağını duyurdu. Şimdi ufukta yine bir cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ve AK Parti adayını ilan etmiş durumda. MHP lideri Bahçeli de Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır dedi. Ne olduysa bundan sonra oldu. Olacak. Erdoğan'ın etrafında kim varsa saldırmaya başladılar bile. Siyasetçisine ayrı, medyasına ayrı operasyonlar çekeceklerinin bütün işaretlerini veriyorlar. İşte bu kez medyadan başladılar. Çünkü araştırmalar Türkiye'de hala insanların haberi büyük oranda televizyonlardan aldığını ortaya koyuyor. Tam da bu sebeple medya kuruluşlarını etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Maalesef çabuk unutan bir milletiz. 2023'te Millet İttifakı'nın seçimi neden kaybettik başlıklı raporlarında ilk maddelerden birinin iktidar medyasının söylemlerini etkisiz kılamadık tespiti olduğunu kimse hatırlamıyor. Hatırlayanlar medyaya operasyon çekerken unutanların payına bu operasyonu yemek düşüyor. Bir de medya içinde sessiz kalanlar ve bazı siyaset esnafı tipler var ki onların günahı operasyonu çekenlerden daha büyük. Kimin değirmenine sus taşıdıklarının farkında bile değiller. Belki de değilmiş gibi davranıyorlar, kim bilir. Ez cümle bu kez de kavgasız gürültüsüz cumhurbaşkanı seçtirmeyecekler. Düğmeye erken bastılar. Bugün sinsi bir planla kapalı kapılar ardında tuzak kurulan medyaya bu operasyonlar vız gelir tırıs gider. Ama operasyonlarda kullanılan kuklaların maskesi de düşmeli. Düşsün ki herkes meselenin kuklalar değil onları oynatan kuklacı olduğunu görsün. Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in seçim ayarlı fitne operasyonu başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın Karne başlıklı makalesini sunuyorum. Kuyruklar uzuyor. İnsanlar kavga ediyor. Karne günleri geri geliyor. Yer Rusya Federasyonu. Mevzuysa enerji. Evet evet yanlış duymadınız. Dünyanın enerji devi bildiğiniz Kıltlık yaşıyor. Nereden nereye diyesi geliyor insanın. Peki bu yarasına merhemi nerede arıyor dersiniz? Deniz yoluyla Hindistan'da. Kazakistan'dan da 50 bin ton temin ettiğini söylüyor. Rakamlar konuşuluyor. Hem de öyle böyle değil. Rusya Federasyonu'nun petrol rafineri kapasitesinin yaklaşık 1/3'ünün Ukrayna'nın lojistik şok temalı saldırıları sonrası kesildiği ya da geçici olarak devre dışı kaldığı söyleniyor. Bu kadar da değil. Benzine dönüştürülen ham petrol miktarı Haziran'da 1/4 azalmış. Ve bu 20 yılın en düşük seviyesi. Arzdaki %17 azalma dolayısıyla fiyatlarda da bir haftada %30'luk artış yaşanmış. Enerji üreticisi ülkelerin talebin güvenliğini sağlama durumunun kimya deneylerinden akıllarda kalan o meşhur normal şartlar altında ifadesine bağlı olduğu burada da görülüyor. Olağanüstü şartlardan geçilirken alınacak aksiyonların ne kadar olağan kalabileceği şüpheli. Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Zaporijya kentine saldırılar bunu doğrular nitelikte. Yaptırımların hasarın tamirinde ciddi sorunlar oluşturması nedeniyle Rusya Federasyonu başkenti ve çevresinin ihtiyacının hemen hemen yarısını karşılayan rafinerinin 3 aydan önce yapılamayacak olması durumu daha da güçleştiriyor ki o da iyimser tahmin deniyor. Velhasıl kuyruklar uzuyor. Bedeli kimlere nasıl ödetilecek? İşte onu kimse bilmiyor şimdilik. Star gazetesinde Filiz Katman'ın Karne başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Kurtuluş Taiz'in Komedi Kisvesi Altında Nefret başlıklı makalesini sunuyorum. Komedyen Deniz Göktaş yurt dışı dönüşü gözaltına alındı. Savcılık açıklamasında ilgili şahıs hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçu kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır denildi. Savcılık ayrıca CİMER'e yapılan 128 şikayete vurgu yaptı. CHP ve solcu cephede ise gözaltı kararına büyük öfke var. Bir komedyenin Kur'an-ı Kerim'le alay etmesinde bir beis görmüyorlar. Peygamber Efendimiz'le dalga geçilmesini normal buluyorlar. Bu komedi türüne tepki gösterilmesini ilkellik, demokrasi karşıtı, tarihin sonu olarak nitelendiriyorlar. Milletin değerlerine hakaret edilmesinin tolere edilmesini bekliyorlar. Bırakmıyorlar Kur'an-ı Kerim'le biraz dalga geçelim diyorlar. Milletin diniyle, kitabıyla, peygamberiyle alay etmeyi ilericilik sanıyorlar. Dine küfür etmeyeni gerici addediyorlar. En kötüsü bu yaklaşımlarıyla gençleri kötü etkilemeleri ve yönlendirmeleri. Tabii ortada kültürel bir çatışma yok. Daha çok siyasi bir çatışma söz konusu. İktidar karşıtlığını, siyasi muhalefeti kutuplaşma üzerine geliştirmeye çalışıyorlar. Yıllardır bu kutuplaşmanın ekmeğini yiyorlar. Ortaya hiçbir değer koymadan muhalif olmanın konforunu sürüyorlar. Yani anlayacağınız ortada ifade özgürlüğüyle ilgili devasa bir sorun yok. Kendi nefretlerini, millet düşmanlığını özgürlük olarak görüyorlar. Ayrıca başlatılan soruşturmalara rağmen kimseye bir şey olmuyor, aksine bu süreçlerden mağdur ve meşhur siyasi figür olarak çıkıyorlar. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in komedi kisvesi altında nefret başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Hakkı Yalçın'ın Ruh Kuraklığı başlıklı makalesini sunuyorum. Afrika'da her 10 saniyede bir çocuk ölürken Dünya Sağlık Örgütü yıllık 7 milyar dolarlık bütçenin binde birini bile Afrika için harcamaz. İnsanları kırıp geçiren Ebola virüsüne neden erken müdahale edilmedi sanıyorsunuz? Görüntüleri yıllardır izliyoruz. Hayat bir tahterevallidir. İki ucu vardır tahterevallinin. Biri yükseğe çıkar, ayakları yerden keser, diğeri yüksekteki ucun dengesini sağlarken yere basar. Tahterevalli'de oyunu kuralına göre oynayacaksın çünkü bu oyun şahsiyetli bir oyundur. Bu oyunda herkesin hakları var, o yüzden hep yüksekte durmanın hiçbir zevki yok. Zaten hayatın kuralıdır, yükselen her şey düşer. İnsanlık adına yapılması gerekenle yapılmaması gereken gerçekler arasında gezinti yapanlar paralarına ve iklimlerine güvenmesinler. Dünyanın haysiyetsiz kısmını temsil edenlere karşılık şahsiyet çok şeyin ifadesidir. Ruh kuraklığı da susuzluktan daha tehlikelidir çünkü. O yüzden geleceğin dünyasında kapitalist şeytanların kaybetmesi kaçınılmaz olacak. Nasıl mı? Hayatın da kendine göre bir sihri var. Takvim'de Hakkı Yalçın'ın Ruh Kuraklığı başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Atavullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

Bir Zamanın Sandukası'ndan daha merhaba sevgili dinleyiciler. Bu hafta sandukamızdan aynalar çıktı. Bilindiği gibi ayna insanın kendini kendi gözüyle tanımasıdır. Onun kendisini görme arzusu varoluşuyla başlar denilebilir. İlk ayna görevini de durgun su yapmıştır herhalde. Suya bakan ilk insan kendi aksini orada görünce çok şaşırdı mı acaba? Tabidir ki o yüzünün dışında kendisini kendine ve hemcinslerine bakarak ve dokunarak tanımıştı. Durgun suyun görevini daha sonraları maden devrinde yüzeyleri parlatılmış madenler aldılar. Selçuklular ve Anadolu Selçukluları da bu tip demir ve tunç aynalar kullanmışlardır. İlk camı ise Sümerler'de görmekteyiz. Onu yansımasından yararlanarak ayna gibi kullanmışlardır. Asya'da bulunan ayna daha sonra Avrupa'ya geçti ve ilk ayna Venedik'te yapıldı. Burada üzerinde duracağımız aynanın kendisi olmayıp onu koruyan çerçevesi, zarfı, aynasından çok çok değerli olan arka yüzü olacaktır. Türklerde ayna lüzumlu eşyalardan biri olup gerektiğinde bakılan, bakılmadığı zaman da yüzü duvara çevrilen bir nesnedir. Tanzimat sonrası ise konaklarımıza endam aynaları denilen büyük boy barok çerçeveli Avrupa aynaları girmiştir. Ona ancak ev halkı sabah temizliklerini yaparken veya dışarı çıkarken bakarlar. Hatta ayna karşısında fazlaca duran gençlere "Ayna karşısında çok durma, günahtır." denilirdi. Bu sözün manasını gençliğimizde çok düşünmüş, mana verememiş, üstelik belki de alay dahi etmişizdir. Bugünse zamanının büyükçe bir kısmını ayna karşısında harcayan gençleri gördükçe o sözün ne kadar geniş manaları olduğunu anlıyorum artık. Birkaç yıl evveldi Kadıköy'de bir arkadaşımın parfümeri dükkanında oturuyorduk. Kendisinin güzellik uzmanı olduğunu söyleyen, yüzüne sürdükleri de kimine göre çok güzel, kimine göre güzelliğini perişan etmiş olan genç bayan, söz modadan açıldığı sırada "Ben modasız yaşayamam, onsuz bir yaşam düşünemiyorum" deyince ben tebessümden biraz öte gülmüşüm. Bana dönerek "Neden gülümsüyorsunuz?" deyince "Bilmem, ninem ve annem hiç yaşamamışlar da ona gülüyorum" dedim. Dil mi güzel, dilber mi güzel sorusuyla yine kendi cevabını veren dil güzel sözümüz ne kadar manalıdır değil mi? Kafalarımızın içini boş tuttuğumuz zamanlardan beri dış görünüşümüz büyük önem kazandı efendim. Halbuki zamanla fizik yapımızın bize ihanet edeceği, onun yerine bilgi ve becerimizin imdadımıza yetişmesi gerektiğini bilmeli ve onu yeni yetişenlere de öğretmeliyiz. Gerçekte Türkler aynaya çoğunlukla bir ibret gözüyle bakmışlar, ona bakarken bir başka derinliği fark etmişler, ondan dini, ahlaki dersler çıkararak edebiyatta, sanatta ve tasavvufta sembol olarak kullanmışlardır. Bakınız, şair Fenni Yozgadi Kayseri'de bir berber dükkanında tıraş olurken saçlarında yeni beliren birkaç ağarmış tel görünce "Ben sanırdım ihtiyar ettim diyarı gurbeti, bilmedim hayfa ki gurbet ihtiyar etmiş beni" diyiverir. Yine aynaya dünyadaki her şeyin bir yansıma olduğunu fark ederek bakan bir başka şair de şöyle demiş: "Aynedir bu alem, her şey hakle kaim, mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim." Evet, biz yine aynanın kendisine dönelim isterseniz. Aynaya bakarak tıraşını olan erkek, saçını tarayan hanım işi bittikten sonra aynaya tarafına duvara çevirirdi.
çevirirdi ama o da duvarda bir yama gibi durmamalıydı elbet. Bu düşüncedir ki Türk insanını sanata yeni bir biçim eklemeye sevk etmiş ve Türk sanatında ayna olayı gerçekleşmiştir. Atalarımızın ayna arkasında akla gelebilen ağaç, fil dişi, demir, gümüş, sedef, altın gibi birçok malzeme ile oyma, kalkma, kesme, kabartma, kalem gibi çeşitli tekniklerle değişik hayvan ve bitki motifleriyle süslenmiş sanat eserleri vücuda getirmişlerdir. Mesela Topkapı Sarayı Müzesi'nde bulunan Kanuni Sultan Süleyman'a ait olduğu bilinen aynanın bir hanım eline daha çok yakışacağını düşünebiliriz. Hürrem Sultan için yapıldığı ihtimal dahilinde olan bu fil dişi ayna, Türk oyma işçiliğinin şaheser örneklerinden biridir. Ona bakıp hayret etmemek ve hayran olmamak elde değildir. Bir dış pervaz gibi düşünülen sülüs yazıdan sonra merkeze doğru önce Hatayi çiçekler sarmaş dolaş olmuşlar, onları da iç rozetten ince bir bordür ayırmış, bordürün içindeki Hatayi ve Rumilerin uyumu klasik 16. yüzyılın, ki bu yüzyıl Türk sülüsleme sanatında zirvedir, en güzel örneklerindendir efendim. Klasik Türk süslemelerinin desen çizimi çok zordur. Onun sistemini, ahengini bozduğu an işte bozulmuş olur. Barok ve diğer sanatlarda olduğu gibi zorlandığın yere bir çiçek veya dal getir, olsun bitsin olmaz ve başka çözümün aranması gerekir. O yönüyle de bu ayna çok önemlidir. Ayna 18. asra kadar her çevrede kendi mütevazi ölçüleri içinde yapılıp tezyin edilirken birdenbire ihtiyaç olmaktan çıkmış ve her yerde kullanılan süs ve dekoratif eşyayla lüksün, eğlencenin ve sefanın simgesi oluvermiştir. Tabii bu daha çok saray ve çevresi için doğrudur. Halksa kendi kadim geleneğini sürdürmüştür. O devri geliniz Haluk Şehzuvaroğlu'nun kaleminden öğrenelim. 18. asırdan itibaren evlerimizin tezyinlerinde ayna mühim bir yer işgal etmiştir. Yabancı sefirlerin Osmanlı hükümdarlarına getirdikleri hediyeler arasında türlü endam ve konsol aynaları bulunurdu. Nemçe elçisi 1762'de 3. Mustafa'ya müteaddit hediyelerle beraber bir de simpervazlı kebir bir ayna takdim etmişti. Aynı devirlerde Prusya elçisi de Osmanlı hükümdarına sim çerçeveli 90 parmak kebir endam aynasıyla çifte simpervazlı tülani bir ayna hediye etmişti. 1777 yılında Leh elçisinin getirdiği hediyeler arasında Pariskari bir endam aynasıyla kehribaz pervazlı lehkari aynalar bulunuyordu. Daha sonraları Osmanlı hükümdarlarına devlet adamları arasında ayna hediye etmek adet olundu. Onu takiben aynalar saray ve çevresinde her türlü eşyaya tezyinat olarak girip aynalı dolaplar, çekmeceler, aynalı odalar, aynalı köşkler, aynalı arabalar, aynalı dükkanlar moda oluverdi. Haliç'te aynalı kavak adı üstünde sarayının içi Venedik'ten getirilen aynalarla süslenmiştir. Türk aynalarının arkalarının büyük bir kısmı ise sedeften ve gümüşten yapılmıştı. Sedef aynalarda önceden hazırlanan ön yüze ayna boşluğu açılır, ahşabın arka yüzüne ise sedef döşendikten sonra genellikle kalem işi yapılır, ön yüzünün aynayı dolanan çerçevesinde de yine sedef döşenir ve aynı kalem işi çelikten yapılmış, ucu zeminde kanal açacak şekilde sivriltilmiş alete kalem ve bu aletle yapılan işe de kalem işi denmekte. Bunu da hemen araya sıkıştıralım. Burada devam ettirilirdi. Bu çeşit aynaların arka yüzlerine çoğunlukla Selçuk kartalı, Osmanlı arması ve çiçekler işlenirdi. Bunların bir kısmı duvara asmak için zincir askılı, bazıları da elde tutulsun diye saplı olurlardı.
Bu saplı veya zincirli olanlar yastık aynısı da tabir edilirdi. Böyle adlandırılmalarının sebebi ise eski evlerimizde divan ve sedir üzerlerindeki içi hışır doldurulmuş halı yastıkların üzerlerine gelecek şekilde konulmalarından dolayıdır. Gümüş arkalı aynaların büyük bir kısmı ise gümüş kakma, kabartma, çökertme tekniğiyle yapılırdı. Tombak ve telkari aynalara da rastladım. Varlıklı aileler bu çeşit teknik uygulamaları altınla yaptırmışlar ve üzerlerine kıymetli taşlar döşetmişlerdir. Günümüze eski gümüş aynalardan maalesef pek azı gelebilmiştir. Çoğu para basmak ve diğer sebeplerle zaman zaman gümüşe duyulan ihtiyaçtan dolayı eritilmiştir. Bugün elde mevcut olanların büyük bir kısmı son birkaç yüzyılın eserleridir. Sedef aynalara gelince, maalesef sedef aynalarda modası geçti diye tavan aralarına atılmaları sonucu ıslanma ve rutubet neticesinde kısa zamanda ağaçları çürümüş, sedefleri dağılarak yok olmuşlardır. Eldekilerin korunması dileğiyle programımızı yine ayna için söylenmiş ünlü hattatlarımızdan Ali Efendi'nin çok güzel bir sülüs yazıyla def olarak yazdığı bir satırla bitirelim isterseniz. Bu levhada şu söylenmekte efendim. İtme miratı şirkeste seni yüz surete kor. Yani kırma aynayı, o da seni yüz parça eder. Bir zamanın sandukasından daha hoşça kalın diye sizlerden ayrılırken aman aynalara dikkat edin diyoruz efendim.

0: şimdi reklamlar.
1: Garanti BBVA.
2: Ödemelerin vade takibiyle kim uğraşacak?
3: DTS uğraşır.
2: Çek mi, senet mi? Neyle ödenecek?
3: DTS ile ödenir.
2: Ödeme tarihlerini, kime ne ödeme yapacağımı kovalamaktan yoruldum.
3: DTS kovalar.
2: Güzel de ne bu ya DTS?
3: Dinleyelim.
4: DTS yani...

0: Eclipse para kazanmaya hazır ol.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.
3: TGRT FM Haber.
4: Burada 5041 sosyal konut sahiplerini inşallah kurayla belirliyoruz. 43.000 afet konutu biliyorsunuz Adıyaman'ımıza kazandırdık. Şimdi de yaklaşık 20.000 Adıyamanlı kardeşimizi, vatandaşımızı sosyal konutlarımızla birlikte sağlam, güvenli yuvalara kavuşturuyoruz.
5: Bakan kurum 500.000 konutun 2028'e kadar teslim edileceğini açıkladı. Projeyle deprem bölgesinde kiraların 5-6 bin liraya gerilediğini belirten kurum, TOKİ tecrübesiyle hedefe ulaşacaklarını vurguladı.
4: İşte Adıyaman merkezde yürüttüğümüz meydan projemiz bunun aslında en önemli örneğidir. İşte görsellerinde gördüğümüz Adıyaman'ımıza yakışır, yerinde dönüşüm çalışmalarımızla, vatandaşlarımızdan gelen taleplerle, kimseyi kırmadan, dökmeden yaptığımız önemli bir dönüşüm projesidir.
5: İstanbul'da 100 bin konuta ek ilk kez 15 bin kiralık konut yapılacak. Dar gelirliye piyasa altında 3 yıllığına verilecek evlerin kiralaması Eylül'de başlayacak.
6: İhracatta tarihi rekor geldi. Haziran ayında 25 milyar dolarlık ihracatla tüm zamanların en yüksek Haziran ayı rakamına ulaşıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mal ve hizmet ihracatının da ilk kez 400 milyar doları aştığını açıkladı.
7: Haziran ayı muhteşem bir Haziran olarak kayıtlara geçti ve 25 milyar dolarlık bir aylık ihracat rakamına ulaştık. Bu Haziran rekorudur, 25 milyar dolar.
5: Haziran ayında tarihi rekor geldi. Bakan Bolat bir başka tarihi eşiğin daha aşıldığını açıkladı.
7: Tarihimizde ilk defa yıllıklandırılmış olarak Haziran sonu itibariyle mal ve hizmet ihracat toplamı 400 milyar doları aşmış durumda.
5: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haziran ayına ilişkin dış ticaret verilerini paylaştı. İhracatın geçen yılın aynı dönemine göre arttığına vurgu yaptı.
7: Haziran ayında ihracat artışı çifthaneli %21,9. İlk 6 ayın karnesi de şu ihracatta 136,1 milyar dolar. Yine son 12 ay itibariyle baktığımızda 278 milyar dolara ilk defa ulaşmış olduk.
5: Bakan Bolat dış ticaret hacmindeki artışa dikkat çekti. Yılın ilk yarısında önemli bir büyüme kaydedildiğini söyledi.
7: Haziran ayında toplam dış ticaret hacmimiz 60 milyar dolar. Ocak-Haziran'da toplam 6 aylık dış ticaret hacmimiz 325 milyar dolar ki 13 milyar dolar bir artış var. Son 12 ay dış ticaret hacmimiz 651,5 yani yaklaşık 652 milyar dolara yaklaştı.
5: Dış ticaret açığındaysa yönetilebilir ve istikrarlı bir görünüm olduğunu ifade etti.
7: Dış ticaret açığımız 10,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yani burada 2,2 milyar dolar Haziran'da ekstra bir açık artışı var.
5: Bakan Bolat, ihracatı artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.
7: Her daim diyoruz ki ihracatta tam yol gaza basacağız ve durmayacağız ve ihracata devam edeceğiz.
6: Eşel Mobil Sistemi yüksek akaryakıt fiyatlarını dengelemek için Mart ayında devreye girmişti. 1 Ekim 2026 itibariyle tamamen kaldırılıyor. Kademeli sonlandırma sürecinde akaryakıta Temmuz ayındaki otomatik ÖTV artışı uygulanmayacak.
5: Takvim belli oldu. Akaryakıtta Eşel Mobil Sistemi kaldırılıyor. ABD-İsrail-İran savaşının ardından akaryakıt fiyatlarında rekor artışlar yaşanmıştı. Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kuru artışlarının pompa fiyatlarına yansımasını önlemek için 5 Mart'ta Eşel Mobil Sistemi'ne geçilmişti. Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Karara göre yurt içi rafineri fiyatlarının artması halinde bu artışın 31 Temmuz 2026'ya kadar %50'si, 1 Ağustos 30 Eylül döneminde ise %25'i kadar ÖTV indirimi uygulanacak. Böylece fiyat artışlarının bir bölümü vergi indirimiyle dengelenecek. Rafineri fiyatlarının düşmesi halinde ise indirimin tamamı kadar ÖTV artırılacak. Eşel Mobil Sistemi 1 Ekim itibarıyla tamamen kaldırılacak. Eşel Mobil Sistem'de akaryakıttaki fiyat artışları özel tüketim vergisinden karşılanıyor, KDV'de alınmıyordu.
6: Sosyal medyada yayınladığı videolarda suç unsuru tespit edilen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaret ve dini değerleri aşağılama suçlarından tutuklandı.
5: Havalimanında gözaltına alındı. Komedyen Deniz Göktaş, Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı. Stand-up gösterisi sanal medyada yayımlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı o videonun içeriğinde suç unsuru tespit etti. Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı. Yurt dışındaydı, Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı'nda pasaport kontrolü sırasında gözaltına alındı. Önce emniyete götürüldü. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin de İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
1: Desteğe mi geldiniz Deniz Göktaş için?
5: Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Göktaş, dini değerleri aşağılama ve Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlarından tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Göktaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.
8: Deniz Bey'in tutuklanmasını asla ve asla doğru bulmuyoruz. Sanatçının söz söyleme özgürlüğü vardır.
6: CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile ilgili yolsuzluk iddialarına yeğeni de eklendi. Hesabında kaynağı belirsiz para tespit edilen Ahmet Can Ağbaba gözaltına alındı. İşte detaylar.
9: Bir hırsızlık varsa, bir namusluluk varsa tabii ki cezalandırılsın.
5: Hakkında yolsuzluk iddiaları vardı. Oklar bu kez yeğenine çevrildi. Şüphe.

0: Allah'ın korusun.
1: Öte yandan bir diğer gelişme ise Ankara'da yaşandı. Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında operasyonun düğmesine basıldı. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal gözaltına alındı.
2: Tıp fakültesinde sınav krizi patlak verdi. Süleyman Deviren Üniversitesi'nde yıl sonu sınavı öncesi soruların rüşvet karşılığında sızdırıldığı öne sürüldü. Fakülte yönetimi sınavı iptal etti. Öğrenciler tekrar sınav oldu.
1: Soruları para karşılığı sızdırıp binlerce öğrencinin hakkına girdiler. Ancak hedeflerine ulaşamadılar. Soruşturmaya takıldılar. Denizli'de gündemi sarsan bir skandal yaşandı. İddiaya göre Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem 3 yıl sonu teorik sınavının soruları bir akademisyen tarafından rüşvet karşılığında sızdırıldı. İhbarın ardından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Emniyetin elde ettiği bilgi ve bulgular fakülte yönetimine iletildi. Ancak soruların kimlere ulaştırıldığı net olarak belirlenemedi. Bunun üzerine fakülte yönetimi acil toplandı. Oy birliğiyle yaklaşık 2 hafta önce yapılan teorik sınav tamamen iptal edildi. Pratik sınav geçerli sayıldı. Teorik sınavsa bugün yeniden yapıldı. Yüzlerce öğrenci ikinci kez aynı sınav heyecanını yaşadı. Soruşturma kapsamında bazı öğrenciler ve bir akademisyenin ifadeleri alındı. Şu ana kadarsa herhangi bir tutuklama olmadığı öğrenildi. Şimdi gözler savcılık soruşturmasından çıkacak sonuçta.
2: İran'ın öldürülen dini lideri Ali Hamane için günler sürecek cenaze töreni başladı. Devlet töreninde Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti.
3: İnsan şerif ruye kar amede.
1: İran, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıda öldürülen eski dini lider Ali Hamane'ye veda ediyor.
4: وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ قُتِلُوا
1: 9 Temmuz'a kadar sürecek törenlerin ilk gününde Hamane'in cenazesi Tahran'daki İmam Hümeyni Camisi'ne götürüldü. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian olmak üzere üst düzey devlet görevlileri ve taziyeye katılan yabancı devlet adamları Hamane'in tabutunun başında dua etti. Törende Ali Hamane'in oğlu, yeni dini lider Müçteba Hamane'in yer almaması dikkat çekti. Devlet töreninde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etti. Yılmaz ziyareti kapsamında Pezeşkian'la bir araya geldi.
5: Çok hoş geldiniz. Sağ olun.
1: Görüşmenin ardından konuşan Yılmaz, İran halkının acısını paylaşıyoruz dedi. Kalıcı barış mesajı verdi.
6: Türkiye Cumhuriyeti olarak biz bölgemizde savaş istemiyoruz. İstikrar olsun istiyoruz. Bu bölgedeki tüm toplumların istikrar içinde, refah içinde, huzur içinde yaşamasını istiyoruz.
1: Hafta sonu ilk törenler devletin büyük dini merasimlerine ev sahipliği yapan İmam Hümeyni Camisi'nde başlayacak. Pazartesi günü ana cenaze korteji İmam Hüseyin Meydanı'yla 1979 devriminden bu yana tarihi kitlesel gösterilerin merkezi olan Özgürlük Meydanı arasındaki 10 kilometrelik hat boyunca gerçekleştirilecek. Ertesi gün cenaze, Şii dünyasının en önemli ilim merkezi olan Kum şehrine taşınacak. Törenler Hazreti Fatıma Masume Türbesi ile Cem Keran Camisi arasında yapılacak. Naaş daha sonra Şii dünyasının kutsal mekanları olan ve Hazreti Ali ile Hazreti Hüseyin'in türbelerine ev sahipliği yapan Irak'ın Necef ve Kerbela şehirlerine götürülecek. Hamane'in nihai defin işlemi 9 Temmuz'da doğduğu şehir olan Meşhed'de gerçekleştirilecek.
7: Sahde tahammüle kame.
2: Suriye Meclisi'ne renkli atama. Devlet Başkanı Ahmet Şara geçiş sürecinde görev alacak 70 milletvekili atarken bunlar arasında Suriye'nin Shakira'sı olarak bilinen ünlü oyuncu Rosina Lascani de var.
1: Suriye Meclisi'ne dikkat çeken atama. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara geçiş

0: döneminde mecliste görev alacak 70 milletvekili atadı. Bunlar arasında yer alan bir isim oldukça ses getirdi. Suriye'nin Shakira'sı olarak bilinen 36 yaşındaki Rosine Laskani, Shara tarafından milletvekili olarak atandı. Laskani sadece Suriye'de değil, dünyada da ünlü bir isim. Uluslararası projelerde yer alan oyuncunun geçmişte hiçbir siyasi deneyimi bulunmuyor. Sosyal medyadan açıklama yapan Laskani, kendisine duyulan güven için Cumhurbaşkanı Shara'ya teşekkür etti. Oyuncu, bu kariyerimin en önemli dönüm noktası dedi. Laskani en çok uluslararası dijital yayın platformlarında da yer alan El Hayba dizisindeki rolüyle tanınıyor. Suriye lideri Shara ise konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
1: Aracında telefon tutucusu olanlar için tartışmalar artık sona erdi. Yeni yönetmelik resmi gazetede yayımlandı artık. Hangi cihaz serbest, hangisi yasak netleşti? Ön cama takılan telefon tutucuları kullanılabilecek ama sürücüler için yeni sınırlamalar da var.
2: Karayolları trafik yönetmeliği değişikliği resmi gazetede yayımlandı. Yeni yönetmelikle beraber araç içi kameraları ve telefon tutucuları görüş alanını etkilemediği sürece yasak olmayacak.
3: Yasağımız aracımızın göğsünün en üst kısmının 5 santim yukarısını geçmeyecek şekilde uygulama yapabiliriz.
2: Navigasyon, park, kamera ve araç sistemleri amacıyla kullanılan ekranlara ceza uygulanmayacak.
3: Bana göre görüşü engellemeden takılması bana bir sorun teşkil etmiyor. Hayır, görüşü engelleyecek olarak takılanlara bence ceza zaten önemli. İşte motorcu geçiyor, görmüyorlar.
4: Görüş açınızı kapatıyoruz. Bu da olumlu bir şey değil. Trafik, can ve güvenlik için önemli.
2: Seyir halindeyken multimedyadan film ve video izlemek yasaklandı.
5: Film, video izlemek birazcık dikkati dağıtabilir. O anlamda o konuda destekliyorum.
2: Koku ve benzeri aksesuarlar görüş alanını kapatmadıkça yasak olmayacak.
6: Görüş açısını kapatıyorsa bence kullanılmaması ya da yapıştırmaması gerekiyor süs eşyasını.
7: Ya gereksiz abi, ne yapacağız süs eşyasını ya? Şurada süs eşyası olsa ne olacak, olmasa ne olacak? Hem dikkat dağıtıyor hem görüşü engelliyor. Ya bir faydası da yok bence yani.
2: Yüksek sesle müzik dinlemeyi mi seviyorsunuz? Araç dışına taşmayan seslerde cezai işlem uygulanmayacak.
3: 45 Hz 300 RMS ya da nominal olarak geçiyor bu. Amfi ve kutu baslarımızı kullanabileceğiz artık araçlarımızda.
8: Arabadayken bile diğer arabalardan çok ses gelmesine rahatsız oluyorum. Ben burada arkadaşımla bir şey konuşuyorum. Yan tarafta son ses şarkı açık. Anlayamıyoruz birbirimizi.
9: Neden? Ne hoşuna gidiyor gençlerin? Bu arkadaş da öyle. Son sesi açıyor, camları da indiriyor. Arkadaşlarını alıp geziyorlar öyle.
1: Türkiye yamı bahur sıcaklarıyla kavruluyor. Aşırı sıcaklar hem psikolojimizi hem de fizyolojik dengemizi alt üst edebiliyor. Uzmanlar özellikle sıvı kaybı ve tehlikeli sıcak çarpmasına karşı uyarıda bulunuyor.
10: Terlemek ve susuz kalmak, vücudun susuz kalması tabii ki en büyük olay. Yorgunluk, böyle hiçbir şey yapmak istememe falan sıkıntı oluyor.
11: Yoğun sıcak hava vücudumuzda yoğun bir terlemeyle mineral ve sıvı kaybına, su kaybına sebep olmakta. Erken evrede halsizlik, yorgunluk, bitkinlik, kusma şeklinde seyreden sıcak bitkinliğiyle de kendini gösterebilir.
1: Türkiye adeta sıcaktan kavruluyor. Sıcaklar psikolojimizi de, fizyolojik dengemizi de bozdu.
10: Nefes alamıyoruz çok sıcak olduğu için. Psikolojik anlamda da rahatsız oluyoruz. Fiziken de rahatsız oluyoruz.
12: Sıcaktan dolayı çarpıntı yapıyor. Mesela böyle bir yürüyüşe çıkmak istiyorum bazen. Böyle hızlı hızlı nefes almaya başlıyorum. Böyle sanki nabzım mı yükseliyor bilmiyorum.
11: Tansiyon düşüklüğü, bilinç kaygısı gibi ölüme de sebebiyet verebilen sıcak çarpması dediğimiz çok ciddi bir durumla ortaya çıkabilir.
1: Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, 65 yaş üstü vatandaşlar, çocuklar ve bebekler risk altında.
13: Saat 4 gibi, 5 gibi o civarlara yayıyoruz dışarıya çıkış için.
10: Normalin üstünde seyrediyoruz.
13: ediyor bu yaz sıcaklıklar. Bu da doğal olarak fazla bunaltıcı oluyor. Bazen o kadar sıcak oluyor ki mide bulantısı bile yaşayabiliyorum.
11: Susama hissi gelmeden su ihtiyacımızı düzenli aralıklarla su tüketerek karşılamamız gerekmektedir.
14: Peki sıcaklığın etkisini azaltmak için ne yapmalıyız?
11: Güneş ışınlarının çok yoğun geldiği öğle saatlerinde 11-16 saatleri arasında hani mümkünse dışarı çıkılmaması gerekir. Çıktığımız zaman gölge ve serin alanlarda sık sık dinlenme molaları vererek dinlenebiliriz.
15: Çok su içiyoruz. Mümkün olduğu kadar güneşin altında kalmamanın yollarına bakıyoruz.
11: İnce kıyafetler, açık renkli kıyafetler, bol kıyafetler tercih etmemiz gerekir. Mutlaka güneş kremi sürmemiz ve bunu 2-3 saatte bir yenilememiz gerekmektedir.
1: Ordu'da 11 kurumdan oluşan dev komisyon spekülasyonların önüne geçip en doğru rekolteyi belirlemek amacıyla 400 farklı noktada çotanak sayımına başladı. Erken açıklanan masa başı tahminlere sert tepki gösteren ziraat odaları ise gerçeğin ancak 23 Temmuz'da bitecek saha çalışmalarıyla ortaya çıkacağını söyledi.
16: 1, 2, 3 tek tek sayılıyor. Bu yıl kaç ton fındık çıkacak? Uluslararası kurumlar ve TÜİK rakamları açıkladı. Ama Karadenizli üretici durun orada dedi. Sahaya, bahçeye indi.
17: 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1, 4, 1.
16: Türkiye'nin fındık merkezlerinden Ordu'da tahmini rekolteyi belirlemek için ekipler harekete geçti. Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde kurulan komisyon, sahil, orta ve yüksek kesimlerde 20 gün boyunca adeta mekik dokuyacak. Boş ve dolu oranları, hastalıklar, zararlılar tek tek raporlanacak.
18: Amacımız hassas bir şekilde tespitlerimizi yaparak doğruya en yakın rekolteyi tahmin etmek.
16: Sahada bu incelenip sık dokunan çalışma sürerken üretici temsilcileri ise fındık fiyatını etkilemek için erken açıklanan masa başı tahminlere tepkili.
19: Rekolte çalışmaları bahçede olur, masa başında olmaz.
20: Bu yapılan çalışma 20 günlük bir çalışma, çok titiz bir çalışma, çok kapsamlı bir çalışma. Dolayısıyla 20 günün sonucunda çıkacak sonuçlar raporlanacak.
16: Gözler şimdi 23 Temmuz'da. Komisyon raporunu tamamlayacak ve fındığın bu yılki gerçek rekoltesi tüm Türkiye'ye ilan edilecek.
17: 3, 4, 1, 4, 1.
1: Ve spor diyelim. Dünya Kupası'na erken veda eden Almanya'da Nagelsmann dönemi artık sona erdi. Almanya milli takımının yeni teknik direktörünün Jürgen Klopp olması bekleniyor.
21: Emotion der Liga-Vertreter während und nach dem Spiel.
16: Almanya'da Dünya Kupası'nın faturası teknik direktöre kesildi. Julian Nagelsmann istifa etti. Almanya bir Dünya Kupası'na daha hüsranla veda etti. Son 32 turunda Paraguay'a erenen panzerlerde eleştiri okları Julian Nagelsmann'a yöneldi. Almanya Futbol Federasyonu Nagelsmann'a görevi bırakma çağrısında bulundu. 38 yaşındaki teknik direktörle toplantı sonrası yollar ayrıldı.
22: İstifa kararı benim için hiç kolay olmadı. Takım yeni bir başlangıç yapma şansını hak ediyor. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için gerçekten üzgünüm. Çok daha fazlasını hak ediyorsunuz.
16: Almanya'da Nagelsmann'dan sonra Klopp dönemi başlıyor. Futbol Federasyonu 59 yaşındaki teknik direktörle görüşmelere başladı. Klopp milli takımın teklifini kabul edeceğini açıkladı.
1: Spor demişken Dünya Kupası'nda son durumu da konuşalım. Artık son 3 maç var, 16 için diyoruz. Bu akşam Avustralya ve Mısır kozlarını paylaşacak saat 21'de. Gece yarısı da Arjantin Yeşil Burun Adaları var. Ardından da Kolombiya-Gana maçlarıyla ilk 16'ya kalan takımlar belli olacak. Kıyasıya mücadele var ama şunu baştan ifade edelim. Avrupa'nın bazı takımları biraz önce gördünüz elendi. Avrupa'nın dışında Güney Amerika takımlarının aslında öne çıktığı bir Dünya Kupası oldu. Pek de zevkli geçen maçlar yok açıkçası, onu ifade etmek lazım. Türkiye açısından da zaten şanssızlık vardı. Gece maçları, bir şekilde bize uymayan saatler bu Dünya Kupası'nın seyrini de biraz monotonlaştırdı diyebiliriz. Şimdi son 16'da Brezilya ile Norveç karşılaşacak. Meksika ile İngiltere karşılaşacak. İsviçre bugün bekliyor Kolombiya-Gana'nın galibini. Kim galip gelir bilmiyorum ama burada Kolombiya'nın daha ağır bastığını söylemek mümkün. Dediğimiz gibi akşam saat 21'de Avustralya ve Mısır var. Mısır'ın kazanabileceğini düşünenlerin sayısı bir hayli fazla. Çünkü orada da gerçekten önemli isimler var. Arjantin Yeşilburun Adaları, tam Yeşilburun Adaları gerçekten bir sürpriz yapar mı yapmaz mı? Arjantin karşısında biraz zor elbette. Bu noktada özellikle bu akşamki mücadeleyi bekliyoruz diyelim. Dünya Kupası'nda bakalım son 16'ları da konuşmuş oluruz pazartesi günü itibariyle. Mutlu bir akşam geçirmeniz temennisiyle hoşçakalınız.

0: TGRT FM Haber.
1: Şimdi reklamlar.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Doğada ne varsa Sevran'a da.
4: Aa, anne dedi.
5: Hadi canım, baba dedi.
4: Bez dedi.
5: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
6: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Bes'li olabilir. Ama her bes Allianz Bes olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Bes'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bes Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
7: Bes, bes, bes Allianz'tır. Bes, bes, bes Allianz.
1: Reklamları dinlediniz.
8: Aklınızda bulunsun.
9: Sodyum bikarbonat olarak bilinen karbonat, yemeklerin kabartma tozu, cilt hastalıklarının merhemi ya da temizlik malzemelerinin baş tacı olarak da tanımlanabilir. Karbonatın mide asidini nötralize etme özelliği halk arasında mide ekşimesi, reflü ve hazımsızlığa karşı kullanılması sonucunu doğurmuş. Yarım bardak suya yarım çay kaşığı eklenerek karıştırılıp içilebilir. Ancak burada dozun aşılmaması önemlidir. Karbonat özellikle ağızda çıkan yaralara, aftlara karşı etkili bir çözüm üretebilir. Bunun sebebi karbonatın antibakteriyel özelliğidir. Karbonattaki antibakteriyel özellikler sayesinde ağız yaraları, ağız kokusu ve benzer rahatsızlıkların giderilmesi için halk arasında kullanımı yaygındır. Karbonatla yapılan ağız gargaraları özellikle ağızdaki kötü kokunun giderilmesi ya da diş macununa diş fırçalama esnasında eklenmesi yine dişlerin beyazlatılması için fayda sağlayabilir.
8: Aklınızda bulunsun.
1: Şimdi reklamlar.

0: Zaman Kart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
3: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
6: Bugün sizlere HPV'li
7: belli yöntemler var.
6: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
7: Doğum sonrası yapılan,
6: vermiş olduğunuz değerli bilgiler. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
5: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
6: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
7: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
8: TGRT FM.
4: Şimdi reklamlar.
9: De bilgisayarın böyle hata sesleri veriyorsa vedalaşma zamanı geldi. Hepsi Burada Premium günleri 6 Temmuz'da başlıyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Karanlığa küskün gözlerim. Küskün çünkü bu akşam da sensizim. Soğuk ve sensiz her yer. Çıt yok sokaklarda. Kaldırımları sayıyor ağlayan gözlerim. Hani üşümüyorum da değil ama bedenim seni yaşamak istiyor yağmurun altında. Kalbime söz geçiremiyorum, kahretsin. Depremler oluyor sensiz kalan küçücük yüreğimde. Ama bil ki sevdiğim, kalemimi senin için konuşturdum. Seni yazdım tertemiz, gelin gibi beyaz bir sayfaya. Caddelerin ara sokaklarına, gökyüzünün maviliğine, denizin hırçın dalgaların arasına seni yazdım beyaz gelin. Şimdi senden kalan 3-5 anıyla avutuyorum kendimi. Bana verdiğin o kolyeyi halen boynumda taşıyorum. Keşke diyorum içimden. Ben de olabilseydim yanında. Ufacık, kıvırcık saç çocuğun bebeklerini çıkarabilseydim toprak altından. Depremler olurken 17 Ağustos'ta Türkiye'mde. Anaların, babaların, günahsız bebeklerin ağlama sesleri yükselirken ben de olabilseydim yanında. Hani derlerdi ya, babalar ağlamaz, ağladılar işte. Onları da ağlattılar. Tırnaklarıyla yaptıkları üç göz yuvayı toprak altında görünce. Benim de babam vardı. Çocukken beni öpünce sakalları batardı. O ellerimde öldü. Bir sabahın kıpkırmızı güneşinde. Dedim ya beyaz gelinim, bekle. Beni bekle. Saniyeler kaldı kavuşmamıza. Kapanan kirpiklerimin arasından geleceğim sana. Mezarına akıttığım gözyaşım sel olup beni sana getirecek. Toprağın altına gizlice gömdüğüm resmimiz bizi yeniden kavuşturacak. Buluşturacak gökyüzünde. Bekle beni beyaz gelinim, bekle. Canım çıktı çıkacak. Bu özlem bitecek. Bu hasretlik bitecek. Gözlerim kaybedecek dünyayı, gökyüzünü. Ben sana kavuşacağım, sen bana. Hadi durma, çağır beni. Uzat elini, elleri kınalı beyaz gelinim. Gülmemiş siyah saçlım. Hadi durma, al beni yanına. Bırak üstünde kalsın gelinliği. Başında duvağın, elinde çiçeğin. Geliyorum yanına. Çalsın ahirette davul zurnalar bizim için. Bak yağmur yağıyor yine. Seni tanıdığım gün de yağmıştı. Şimdi yine yağmurla geliyorum sana. Denizin dalgalarıyla geliyorum sana. Hoşçakalın güzelim insanlar. Anneler, babalar, kardeşler, beyaz gelinler, hoşçakalın. Bir tek isteğim var sizden. O da silmeyin adınızı. Sokaklardan, gökyüzünden. Hoşçakalın, hoşçakalın ama sakın bizi...

0: aklınızda bulunsun.
1: Mutfağınızdaki yer alanını genişletmek için iç içe koyduğunuz bardaklar kimi zaman birbirine yapışabilir. Bu sorunu çözmek için bardakları bir leğene koyup en üstteki bardağın içerisine buz yerleştirerek leğenin içine yavaş yavaş sıcak su koymaya başlayın. Böylelikle bardaklar birbirinden kolayca ayrılacaktır.
0: Aklınızda bulunsun.

Sevgili dinleyiciler, bugünkü milli sınırlarımız dışında kalan ancak bir zamanlar Osmanlı'nın yaşadığı bazı illerimizi tanıtmak istiyoruz sizlere. Ağrıboz veya Eğriboz. Ağrıboz'un en eski yerleşenleri Abantistir. Bunlara İyonların bir boyu gözüyle de bakılır. Daha sonraları şehir Yunanlıların sömürgesi altına girmiştir. M.Ö. 445'te Perikles, M.Ö. 146'da Roma İmparatorluğu, sonradan Bizans İmparatorluğu egemen oldu. 1205'te Lombardların, 1366'da da Venediklilerin eline geçti. Şehre ilk Türk saldırısı Çaka Bey tarafından yapılmıştır. Daha sonra 1333'te Umur Bey'in akınları sürmüştür. 1392'de Osmanlı donanması Yıldırım Bayezid'in emriyle adaya sıkı bir baskın yaptıysa da Ankara Savaşı dolayısıyla Ağrıboz bir süre daha eski durumunu korumuştur. Osmanlı Devleti'nin gerek Rumeli gerek Anadolu kıyılarına akınlar düzenlemeleri, bu arada adada Yunanistan'a uzatılan birçok köprünün bu akınları kolaylaştırması, Ağrıboz'un Venediklilerden Türk egemenliğine katılmasını sağlayan başlıca sebep oldu. 1470'te Ağrıboz'dan hareket eden bir Venedik filosunun Enez Limanı'nı vurup kadıyla hatibini Türk ve Rum halkıyla birlikte bu adaya getirerek köle halinde satışa çıkarması Fatih Sultan Mehmed'in harekete geçmesine sebep oldu. Padişah sefer hazırlıklarının fark edilmemesi için hareketin Rodos üzerine düzenlendiği haberini yayarken Gelibolu Sancak Bey'i ve Kaptanı Derya Mahmut Paşa 300 parçalık bir donanmayla Ağrıboz üzerine hareket etti. Fatih ise karayoluyla adanın karşısındaki İstefe şehrini aldı. Ada 17 günlük bir kuşatmadan sonra 12 Temmuz 1470'te düştü. Adanın fethi Batı dünyasında büyük yankılar uyandırdı. Fatih ile dostluk kuran Nahopi kralı Ferdinando bu yenilginin üzüntüsüyle Fatih'e karşı Venedik'le işbirliği yapmaya ve Haçlı seferlerine katılmaya karar verdi. Ağrıboz'a bağlı bulunan diğer adalar 1537'de Barbaros Hayrettin Paşa tarafından fethedilerek sancağa katıldı. 1570 Temmuz'unda ise Cezayir Beylerbeyi Uluç Ali Paşa Kızılhisar önünde bir Malta filosunu yenilgiye uğrattı. İmparatorluk döneminde Ağrıboz Derya kalemine bağlı önemli sancaklardan biri oldu. Ada Yunanistan'da Esedli ile Ağrıboz ve Kızılhisar kadılıklarına bölünmekte ve merkez kadılığa Rumeli kaz askerliğine bağlı 300 akçe yevmiyeli rütbe-i sitte kadılıklarından biri olarak en önemlilerinden sayılmaktaydı. Adının ilk kanunu Fatih zamanında düzenlendi. 1569'da ise yeniden gözden geçirilerek yeni bir kanunname yapıldı. Son şekline göre Ağrıboz Adası'nda Havvas-ı Hümayun ödenekleri kaldırıldı. Türkler devrinde Ağrıboz'un en parlak zamanı 17. yüzyılda ve özellikle Girit Savaşları sırasında oldu. 1696 yılında Venedik filosu Ağrıboz Kalesi'ni karadan ve denizden kuşattıysa da Kaptanı Derya, Mezomorto Hüseyin Paşa'nın Kızılhisar önüne gelmesi üzerine kuşatma kaldırıldı. Ağrıboz Adası'nda Türkler tarafından geniş ölçüde yerleşme yapılmıştır. Türkler Ağrıboz Kalesi ile Kızılhisar Kalesi'nde askeri garnizonlar meydana getirmişlerdi. 18. yüzyılda Türk paşaları adanın zengin ovalarında çiftlikler kurmuşlardır. Ağrıboz'da 19. yüzyılın başlarından itibaren yer yer ayaklanmalar ve eşkıyalık hareketleri baş göstermiştir. Özellikle Arnavut taifesi Ağrıboz'da sık sık ayaklanarak eşkıyalıklarını sürdürmüş ve halkı haraca bağlamıştır.
Bunun sonucu Aribozu muhafızı Nurullah Paşa sadarete arzda bulunarak Arnavut taifesinin adadan çıkarılmasını istemiştir. Aynı yıl Nurullah Paşa İbandut eşkıyasıyla Aribozu cezaresini istila eden Murabahçı Arnavut taifesinin ortadan kaldırılmasını ya da adadan uzaklaştırılmalarını, aksi halde sükunun söz konusu olamayacağını hükümete bildirmiştir. Bu tür ayaklanmalar adada sürerken 1821'de Mora ihtilali çıkınca Aribozu adası da ihtilale katılmış ve kısa bir süre sonra Aribozu ve Kızılhisar kaleleri hariç tüm ada asilerin eline geçmiştir. Mart 1822'de Aribozu kalesi Yunanlı asiler tarafından işgal edildi. Pomak Hasan Paşa da Kızılhisar'a çekilmek zorunda kaldı. İzmit'ten gelen gönüllü askerlerle birlikte adada bulunan askerler birleştiler. Sarp Dağı'na sığınan asillerin bir kısmı reisleriyle birlikte öldürüldü. Kısa bir sürede asilerden temizlenen adanın yeterli miktarda zahire ve asker ihtiyacı bulunduğuna, bunlardan bir kısmının mahallince sağlandığına, Osmanlı Devleti'nce de takviyesine gerekli görüldüğüne dair Muhafız Ömer Paşa'nın tahriratı sonucu Mısır valisi Mehmet Emin Paşa bu tahriratla İstanbul'u arz etti. 1824'te Kaptanı Derya Hüsrev Paşa'nın bir filoyla Aribozu Boğazı'na girmesi asilerin buradan kaçmasına sebep oldu. Böylece şehir asilerden kesin olarak temizlendi. Ne var ki 3 Şubat 1830 Londra Anlaşması'nın 2. maddesinin 3. fıkrası gereğince Aribozu Adası tüm mülhakatıyla birlikte istiklalini kazanan Yunanistan'a terk edildi. Burada yaşayan Müslüman ahali ise adayı terk ederek Yenişehir ve havalisinde iskan edildi. Bu işlemler ve iskanlar için İsmail Bey ile Esbak Haremeyn yazıcısı Raşit Efendi görevlendirildi. Kaptanı Derya Halil Rıfat Paşa adaya gelerek barışla ilgili maddelerin uygulamasını yaptı. Böylece 360 yıllık Türk egemenliği adada son buldu. Osmanlı yönetimi Aribozu'dan çekildiği tarihte adada 80 bini aşkın insanın yaşadığı, bunların bir kısmının Müslüman Arnavut olduğu, Türklerin ise daha yoğun olarak Aribozu Kalesi'nde ve Kızılhisar'da yaşadıkları bilinmektedir. Türk yönetiminde Aribozu çeşitli eserlerle süslenmişti. Venediklilerden kalma bir kilise Fatih adına camiye çevrilmiştir. Evliya Çelebi seyahatnamesinde burada kiliseden çevrilmiş, içinde 48 sütunu olan Fatih Camii'ni kurşun örtülü ve 1507-1508 tarihli Davut Bey, Emirzade, Karlızade camileriyle Osman Ağa, Turhan Bey Zaviyesi, Hasan Baba, Küçük İlyas ve benzeri mescitlerini belirtir. Minaresi tümüyle yıkılan ve Davut Bey Camii olduğu tahmin edilen yapının tip bakımından Yunanistan'ın diğer camilerinden daha farklı olduğu gözlenmektedir. Halen yıkılmış olan 3 kubbeli bir son cemaat yerini takip eden esas mekan 8 köşeli bir kasnak üzerinde yükselen bir kubbeyle örtülmüştür. 1830'da Yunanlıların eline geçtikten sonra daha bir süre Türk halkı tarafından terk edilmeyen bu şehrin dışında fetih sırasında şehit düşenlere ait bir kabristanla kale ve çevresinde Baba, Emir Gayip Baba gibi Türk yatırları vardır. Adadaki İslam mezarlığının sınırları 1864 yılında etrafına bir duvar inşa edilerek belirlenmiştir. Kale ve şehirde 2 medrese, 5 mektebi sıbyan, 2 hamam ve 2 han bulunmaktaydı. Kalenin suyu Kaptanı Derya Kayserili Halil Paşa tarafından getirtilmiştir. Osmanlı askerleri için savunma yeri olan kaleyle 1773 yılında hendek, şarampol ve tabyalarının onarıldığı görülür. Bu kale 1798 ve 1817 yıllarında yeniden onarım görmüştür. Şehirde ayrıca Ayios Elias Kilisesi haline getirilen Veli Baba Tekkesi'nden başka
bir Türk çeşmesi ve Ayios Dimitros Kilisesi'nin yanında da Çan Kulesi'ne dönüştürülen bir minaresi vardır. Arebos bugün Ege Denizi'nde Yunan adası ve merkez şehridir.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ecdadımızın tarih, kültür ve medeniyetini, dünyayı hayrete düşüren eğitim anlayışını, bunlara dair yaşanmış hikayeler ve hatıralar vasıtasıyla değerlerimizi anlamak, anlatmak, nihayetinde her gönüle dokunup sevdirmek maksadıyla hayata, insana, kültüre ve değerlerimize bir pencere açıp herkesi hep beraber bu pencereden güzele, güzel şeylere bakmaya davet ediyoruz. Profesör Doktor Mustafa Şeker ve ilahiyatçı Mehmet Sıddık Arvas'ın hazırlayıp sunduğu Tarihe Açılan Pencere programı her cuma saat 21'de TGRT FM'de.

0: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Burası sağlık, huzur, mutluluk diyarı İhlas Kuzuluk Termal Otel. Türkiye'nin en güzel yeşili, dört bir yandan yükselen kuş cıvıltıları, sıcacık sağlık dolu kaplıcalar, şehrin tüm yorgunluğundan uzak sağlıklı bir tatil, Sakarya Akyazı'daki İhlas Kuzuluk Termal Otel'de sizleri bekliyor. İhlas Kuzuluk Termal Otel 0264 421 7020.

Sözün özü. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Allahü Teala bütün nimetleri bizde sonsuz kalmak için değil, emanet olarak kullanmak, sonunda geri almak için vermiştir.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir sözün özüyle daha sizlerle birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız İsmail Sert görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz programı hazırlayıp sunuyorum.

Bugünkü konumuz sevmenin şartı nedir? Değerli dinleyenler, sevmenin şartı itaat etmektir. Büyüklerin yoluna tabi olmak, onların yolundan gitmektir. Mesela içki içen, namaz kılmayan, her günahı işleyen kimse, ben Hazreti Ömer'i, Hazreti Ali'yi seviyorum, yarın onlarla beraber cennette olurum derse, sözünün bir değeri olmaz. Allahü Teala'yı sevmek de böyledir. Hiç ibadet etmeden, günahlardan sakınmadan, ben Allah'ı çok seviyorum demek yalan olur. Seven sevdiğini üzer mi? Sevdiğinin yolunda olmaz mı? Resulullah'ın yolunda olan bir kimse, kıyametin ne zaman kopacağını sorunca, Resulullah Efendimiz, kıyamet için ne hazırlık yaptın buyurdu. Allah'ın ve Resulünün sevgisini hazırladım diye cevap verince, ona ahirette sevdiklerinle beraber olursun buyurdu. Hasan-ı Basri Hazretleri buyuruyor ki, kişi sevdiğiyle beraber olur hadisi şerifi seni yanıltmasın. Sen iyilere ancak onların iyi amellerini yapmakla kavuşabilirsin. Yahudiler ve Hristiyanlar peygamberlerini seviyorlarsa da onlar gibi olmadıkları için onların yanına gidemeyeceklerdir. Sevmek üç çeşit olabilir. 1. Sevdiklerinin bütün amellerini ve ahlakını edinmiştir. Hepsini yapabilen onlardan olur. Onlara olan sevgisi onu da tam onlar gibi yapmıştır. Sevginin zirvesine erişmiş olur. 2. Ameli de ahlakı da onlar gibi değildir. Sevdiklerine hiç uymayan, onlara hiç benzemeyen kimse onlardan olamaz. Sevgisi sözde kalır, kalbine girmez. Sevginin yeri ise kalptir. 3. Birkaçını yapar. Başkalarını yapmayıp bunların tersini yapar. Bunlar da ikiye ayrılır. A. İmanda onlara uymamışsa onlardan olamaz. Onları seviyorum demesi yanlıştır. Onun kalbinde onlara sevgi değil, düşmanlık vardır. Yahudilerin ve Hristiyanların peygamberleri seviyoruz demeleri böyledir. Kişi sevdikleri gibi inanıp taat ve ibadetlerde onlara tam uymazsa, beğenmediği için uymamışsa, seviyorum demesinin yine faydası olmaz. Onlarla birlikte olamaz. B. Gücü yetmediği, nefsine hakim olmadığı için hepsine uyamamışsa, onlarla birlikte olmasına mani olmaz. Ebu Zer Hazretleri Resulullah'a bir kimse bir cemaati sevse, fakat onların yaptıklarını yapmasa nasıl olur diye sorunca, Peygamber Efendimiz, ya Ebu Zer, sevdiklerinle beraber olursun buyurdu. Bu hadis-i şerif, bu ikinci kısımda olanları bildirmekte ve ehli sünnet itikadında olan Müslümanlara müjde vermektedir. Muhyiddin-i Arabi Hazretleri buyuruyor ki, Resulullah'ı rüyada gördüm. Allahü Teala'nın bu nimetine nasıl kavuştuğunu biliyor musun buyurdu. Hayır bilmiyorum dedim. Ehlullah'a saygı gösterdiğin için kavuştun buyurdu. Bir fıkıh alimi de rüyada Resulullah'ı gördü. Hangi amelin en iyi olduğunu sordu. Evliyadan olan bir velinin yanında bulunmaktır buyurdu. Diriyken bulamazsak diye sorunca, diriyken de ölüyken de onu sevmek, düşünmek böyledir buyurdu. Sevginin doğru olup olmadığının iki alameti vardır. Birincisi, hubbu fillah, budu fillah. Ben Allah'ı çok seviyorum diyor, ona isyan edenlerle dost oluyor, muhabbet besliyor. Bu kimsenin Allah'ı çok seviyorum demesi yalan olur. Ben Resulullah'ı çok seviyorum diyor ama Resulullah Efendimiz'i inkar eden,
hatta peygamberliğini kabul etmeyenle münasebet kuranın, onunla dost olanın Resulullah'ı seviyorum demesi yalan olur. İnsan sevdiğini sevenleri sever, onu sevmeyenleri sevmez. Onun sevdiklerini sever, onun sevmediklerini sevmez. İşte sevgide samimiyetin ölçüsü budur. Yol ikidir. Allah var, bir de düşmanı var. Allah'ın dostuysak dostlarla beraber olalım. İki yüzlülük yapmayalım. Hem düşmanla beraber olup hem de aşk ilan etmek kadar yanlış şey olamaz. İkincisi, sevgide itaat. İnsan sevdiğine itaat eder. Allah ve Resulünün seviyorum diyen kimse, sözünde samimi ise Allah ve Resulüne itaat etmesi gerekir. Demek ki muhabbet ince bir yoldur. Böyle gözü kapalı gidecek bir yer değildir. Muhammed aleyhisselama zerre kadar tabi olmak, bütün dünya nimetlerinden ve bütün ahiret lezzetlerinden daha makbuldür. Bütün dünya nimetleri bir tarafa, ona tabi olmanın zerresi bir tarafa. Bütün cennet nimetleri bir tarafa, ona bağlılığın, ona muhabbetin zerresi bir tarafa. Yani bu daha ağır gelir. İşte Resulullah'ın Allah indinde makbuliyet derecesi böyledir. Resulullah'ı sevdiğini söyleyen, elinden geldiği kadar onun getirdiği dinin emirlerine uyması gerekir. Ne kadar çok uyarsa o kadar sevdiği anlaşılır. Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki, bir kişi Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu mu yoksa değil mi? Bunu anlamanın yolu, Peygamber Efendimiz'e ne kadar benzediğine bakmaktır. Sevgili kul olmanın yolu, onun ahlakıyla ahlaklanmaktır. Çünkü Allahü Teala en çok Peygamber Efendimiz'i seviyor. Bir hadisi kutsi'de buyuruyor ki, ey Resulüm, İbrahim'i Halil, seni de Habib edindim. Senden daha sevgili hiçbir şey yaratmadım. Senin benim indimdeki yüksek derecenin bilinmesi için dünyayı ve dünya ehlini yarattım. Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Allahü Teala indinde ondan daha makbul, ondan daha sevgili kul yoktur. Ondan razı olması kesindir. Kim ona benzerse ondan da elbette razı olur. Kim onu severse, onun sünnetine yapışırsa, ona benzemeye çalışırsa onu daha çok sever. Nitekim ehli sünnet alimleri, mütabaat gibi hiçbir üstünlük yoktur buyuruyor. Mütabaat, Peygamber Efendimizin sünnetine tabi olmak, yani ona uymak, onun ahlakıyla ahlaklanmaktır. Peki onun ahlakı nasıl bir ahlaktır? Peygamber Efendimiz bunu Rabbim beni terbiye etti diye bildiriyor. Resulullah'ın vefatından nice seneler sonra gençler, yani Peygamber Efendimizin son zamanlarına yetişenler veyahut da tabiinden olanlar, Hazreti Aişe validemize geldiler, dediler ki, ey annemiz, Resulullah Efendimizin ahlakından bize bir şeyler anlatır mısın? Hazreti Aişe validemiz de buyurdu ki, onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. Kur'an ahlakı ne demektir? Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala ne bildiriyorsa, ne buyuruyorsa, Resulullah Kur'an-ı Kerim'in sanki şekillenmişi, tecessüm etmiş halidir. Onun her hareketi Kur'an-ı Kerim'e uygundu. Yani Allahü Teala'nın rızasına uygundu. Hiçbir fiili, hiçbir sözü, hiçbir hareketi Allahü Teala'nın rızası dışında değildi. Öyle bir ahlak ki her şeyi Allahü Teala'nın rızasına uygun. Onun için Peygamber Efendimize benzemek doğrudan doğruya Cenab-ı Hakk'ın sevgili kulu olmak demektir. İşte evliya, hakiki ehli sünnet alimleri Peygamber Efendimize o kadar benziyorlar. Onun sünnetine o kadar yapışıyorlar. Onun dinine o kadar sarılıyorlar ki artık onlar için Peygamber Efendimiz'e tabi olmanın dışında herhangi bir harekette bulunmak mümkün değildir. Adeta Peygamber Efendimiz'de fani olmuşlar. Ona zaten tasavvufta fena fir resul
yani Resulullah Efendimiz'de fani olmak deniyor. Onun gibi oturmak, onun gibi konuşmak, onun gibi yatmak, onun gibi dinlemek, onun gibi söylemek. Her hal ve hareketinde tam ve noksansız olarak Peygamber Efendimiz'e benzemek. Kimde teşekkül ederse o Allahü Teala'nın sevgili kuludur. Çünkü Peygamber Efendimiz'e benzemekle Allahü Teala'nın razı olduğu ahlakla ahlaklanmış oluyor. İşte ancak buna sevgili kul denir.

Sırrı-i Sekati Hazretleri buyuruyorlar ki, iyi huy başkalarını incitmemek ve onlardan gelen sıkıntılara katlanmaktır.

Şiirlerle menkıbeler. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh. Dünya üç gündür. Allah adamlarından bir zattı o elbette. Asla taviz vermedi İslam'a tabiyette. Ölüm hastalığında çok karnı ağrıyordu. Bu sebeple abdesti sık sık bozuluyordu. Fakat tekrar alırdı her abdest bozuluşta. En ufak bir gevşeklik etmedi bu hususta. O, abdestli ölmeyi arzu ediyordu hep. Çok abdest almasına buydu asıl sebep. Bu yüzden 60 defa abdest aldı o gece. Ve nihayet vefatı yakınlaştı iyice. Buyurdu, "Vakit tamam, indirin yere beni." Derhal ifa ettiler Süfyan'ın bu emrini. Bu hali dostlarına söylemek gayesiyle, çıkınca gördüler ki cümle halk gelmiş bile. Girdiler içeriye o ara gelen zevat. Süfyan, "Allah!" diyerek eyledi Hakk'a vuslat. O esnada gayipten duyuldu bir ses yine. Takva sahibi Süfyan, vasıl oldu Rabbine. Derdi ki, asıl iman bir sevgidir, bir haldir. Böyle iman edene isyan etmek muhaldir. Çünkü o, ahireti düşünür gece gündüz. Dinin sınırlarını eylemez hiç tecavüz. O, sobayı görünce hatırlar cehennemi. Başkası günah yapsa, ona gelir elemi. Her nerede, kiminle, ne zaman etse sohbet, derdi ki, dünya fani, ebedidir ahiret. Ölümü hatırlatır o her arkadaşına. Zira kapta ne varsa, hep o sızar dışına. Bir günde buyurdu ki, mütevazı olunuz. Zira siz bir damlacık sudan halk olundunuz. Sonunda da bir avuç toprak olursunuz hep. Böyleyken neyinizle kibredersiniz acep? Rabbimiz her günahı affedebilirse de, kibirli olanları hiç affetmez yine de. Öyleyse iş çok mühim. Anlayın artık bunu. Çıkarın kulaklardan bu gaflet pamuğunu. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Lakin o uyanmanın faydası olmaz zinhar. Ölüm ve ahirete elbet inanırsınız. Lakin nasıl iman ki hazırlık yapmazsınız? Bir günde buyurdu ki genç bir talebesine, kötü arkadaşları düşman bilsen kendine. Bu ömür fırsatını büyük bir ganimet bil. Zira ecel ne zaman gelecek belli değil. Bu bapta Resulullah buyuruyor ki zaten, muhakkak ziyan etti yarın yaparım diyen.

Ahmet Yesevi Hazretleri buyuruyorlar ki, nefsine uyan perişan olmuştur. Artık yatıp kalkarken onun yoldaşı şeytandır.

0: Yeni reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi halk arasında da kime sorsak, şöyle bir dolaşsak bir yerlerde, çarşıda, pazarda, kendisini büyük bilenler ya da başkalarını küçük görenler, kendisinde bir şeyler vehmedenler, genelde sevimsiz olarak nitelendirilir veya sevilmezler, yani böyle şeyler, böyle bir kimseler. Tam tersi, alçak gönüllü diyoruz. Alçak gönüllü olanlar da daha çok sevilen insanlar olduğunu görüyoruz. Daha sevimli oluyorlar, yani insanlara sevimli geliyorlar. Şimdi tabii burada bir tezat var. Hani biz alçak gönüllü demişiz, alçak kelimesini gönülle birleştirerek farklı bir mana ortaya çıkarmışız ama alçak gönüllü olan insan aslında yükseliyor. Öyle değil mi? Bunu anlatabilir misiniz?
1: Tevazu sahibi.
0: Tevazu sahibi.
1: Şimdi Mustafa Bey, mülkün sahibi Cenab-ı Hak. Ve insana belli bir sınırlı irade vermiş, yetki vermiş.

0: falan. Şimdi iki dediniz falan. Hale ve duruma göre tasdip yapmışlar. Hale ve duruma göre.
1: İki şeyden ibarettir.
0: İki şeyden ibarettir. Neymiş o? Suret ve sıfat buyuruyor bu zat. Suret bu gördüğün.
1: Görünüş.
0: Sıfat sizin sorduğunuz.
1: Vasıfları yani.
0: Vasıfları. Benden iyilik mi sadır oluyor, kötülük mi sadır oluyor?
1: İyi bir insan mıyım, kötü bir insan?
0: Kötü bir insan mıyım? O sıfatım benim. Hüküm sıfata göredir buyuruyor. Surete göre değildir.
1: Öyle ya.
0: Hadis-i şerifte Allah-u Teala suretlerinize ve amellerinize bakmaz. Ya kalplerinize bakar.
1: Yani sıfatlarınıza.
0: Sıfatlarınıza bakar. Hani daha önce bir konuyu anlatırken İmam Gazali Hazretleri'nin bir hadis-i şerif var. İşte resim, cünüp, köpek bulunan eve rahmet meleği girmez. Bunu açıklarken İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki hadis-i şerifin manası budur demiyorum. Açık manasına şunlar da aynı şekilde ilave ediyor buyuruyorlar. Nasıl ki diyor, köpek bulunan odaya, eve rahmet meleği girmezse kalbinde köpekleri var diyor. Haset, kibir, ucub, neyse bu kötü sıfatlar kalbin köpekleri diyor. Senin kalp, yani kalbe bakar buyuruyor. Kalpte bu köpekler varken oraya Allah-u Teala'nın rahmeti girmez diyor. Önce o köpekleri oradan kovman lazım. Ama sıfatın hükmü ancak ahirette görünür, dünyada görünmez buyuruyor bu zat. Çünkü orada her şeyin hakikati zahir olur, açığa çıkar. Bu suret gidicidir ve herkes kendi sıfatına uygun şekilde haşrolur, dirilir. Kendi sıfatına göre. Nitekim Belam-ı Bağura köpek suretinde haşrolacaktır. Zira Araf suresi 176. ayet-i kerimesi mealen onun hali köpeğe benzer buyurmuştur. Bunun gibi zulmeden, başkasının malına, canına tecavüz eden kendini kurt suretinde, kibirli olan kaplan suretinde, cimri veya haris olan da kendini domuz şeklinde bulacaktır. İnsan bu kötü sıfatlardan temizlenmedikçe hayvanlar sırasında yer almaktadır. Çok enteresan ya. İnsanım diye dünyada hava atıyorsun, mahşerde bakıyorsun, hayvanlar sırasındasın. Hayvanlarsın. Ama hayvanlar diriltilecek, kendi aralarında haklar varsa yok edilecekler. Ama insan öyle diye yok edilmeyecek.
1: Onun hesabını verecek.
0: Hesabını verecek. Nefsin temizlenmesi ise ancak Allah-u Teala'ya sığınmak ve ondan yardım istemekle mümkündür. Zira Cenab-ı Hakk'ın ihsanı ve yardımı olmadıkça nefsi tezki olmaz. Yani bu kötü sıfatlardan uzaklaşmaz ve iman etmez. Nur suresinin 20. ayet-i kerimesi mealen eğer üzerinize Allah-u Teala'nın ihsanı ve rahmeti olmasaydı içinizden hiçbiri ebediyen günah kirinden temize çıkmazdı. Fakat Allah-u Teala dilediğini temize çıkarır. Ya şimdi zamanımızda diyor şimdi kere Mustafa Bey, adam biraz para, biraz da şöhret. İşte falan. Kendi özel kanal kurmuş falan. Şu kadar izleyicisi var, bu kadar izleyicisi var falan. Geçen işte bir zamanlar meşhur aynı şekilde haber sunucusu neyse falan. O adam işte hastalanmış, yoğun bakıma kaldırmış. Öldü gerçi de. Orada bir şey diyor. Para, pul, mevki, makam diye hiçbirisinin faydası olmadı. Hepsi gitti diyor. Sağlığınıza dikkat edin gibi bir laf söylüyor. Adamın yalıları, köşkleri, nedenleri vardı falan. Perişan bir şekilde gitti. Ve işin enteresan tarafı da yani Allah-u Teala muhafaza buyursun. Şöhret afettir. Eğer Allah-u Teala eğer onu meşhur etmişse kontrol muhafaza eder. Öyle bir onun düşüncesi şeyi de yoksa o şöhrete kavuşunca, paraya da kavuşunca neler neler olur. Neler neler olur. Ya adam mesela bir zamanlar iş adamıymış, bir zamanlar genel müdürmüş, bir zamanlar generalmiş, bir zamanlar bilmem aynı şekilde
1: bakanmış,
0: bakıyormuş falan nasıl bakıyorsa. Sonra buradan uzaklaşınca eğer Allah-u Teala imanı yoksa bunlar öyle bir çöküyor ki Mustafa Bey, öyle bir çöküyor ki nefislerine öyle bir ağır geliyor ki ya diyor dün diyor benim emrimi yapmak için diyor karşımda şey yaparken bugün aynı şekilde sana ne sen kimsin deyiveriyor bana diyor. Bana diyemez bunu diyor. Bana diyemez. Hatta şeyde biz daha TGT falan yoktu. Türkiye Gazetesi'nce Allah çalışırken böyle enteresan espriler anlatıyorlardı. Fıkra gibi. Şimdi çalışan personel birisini aynı şekilde bir yeri arayacak falan. Ondan sonra karşısındaki diyor ki sen kimsin diyor. Benim kim olduğumu biliyor musun diyor. Bu araya diyor ki kim?

0: misin diyor. Ben genel müdürüm diyor. Bu sefer telefon açan diyor ki sen beni tanıyor musun diyor. Hayır diyor. Küt diyor, kapatıyor.
1: İyi o zaman.
0: Şimdi adam sen beni tanıyor musun diye başlıyor. Ne bu? Kibir. Allah-u Teala korusun. Yani hadis-i şerifte bildirildiği gibi bir kimse kendisini büyük bilirse, üstün görürse, diğer insanlara karşı üstünlük taslarsa, Cenab-ı Hak açıkça kibriya, kibir aynı kökenden geliyor. Büyüklük bana ait diyor. Azamet bana aittir. Bunda ortak olmak isteyeni yakarım. Olmamış mı? Firavun toprak olmuş. Nemrut toprak olmuş. Roma'yı yakan Neron toprak olmuş. Stalin'i, Mao'su bilmem nesi işte onlar aynı şekilde toprak olup gitmiş. Yani hiçbir şey kalmamış. Hani benim diyordu. Ben hükmediyorum diyordu falan. Ben hükmediyordum diyordu. Ya şeyde anlatılır mesela kitaplarda enteresan böyle anekdot diyorlar ya şimdi. Sultan Arslan Han işte Malazgirt'te galip geldikten sonra deniyor. Böyle bir tepeye çıkıyor ordusu önünde disiplin bir şekilde geçince. Yani bir ara kalbine bir şey geliyor. Ama savaş alanında bir tanesini bir düşmanın aynı şekilde hançerini yiyor. O kadar şey hani yani bu ordu falan ne mükemmel falan kalbine bu kadar gelmesi. Yani efendim işte Allah için cihat ediyorum, Allah için dövüşüm yok. O kötü sıfatlar işte Rukneddin Ebu'l-Fetih Hazretleri açık net buyurmuş. Allah Teala senin sıfatına bakar diyor. Senin suretine yaptığına da bakmaz. O yaptığını ne niyetle yaptığına bakar. Ne niyetle yaptığına bakar. Sen basit görürsün. Allah-u Teala indin de aynı şekilde o kıymetlidir. Bunun için de başlangıcı bir damla su ve sonunda toprak olacak bir kimseye kibirlenmek değil tevazu etmek yarar. Tevazu eden yükselir, aziz olur. Kibirlenense alçalır ve zelil olur. Nitekim Mustafa Bey biz bunu görüyoruz da. Geliyor gene şapımızda şöyle bir katsaydık bunu görmeden falan filan insanlar şey yapıyorlar falan. Ama şey yapınca da tabii efendim, olur efendim bir. O da onu hak bayram zannediyor. Hak bayram zannediyor. Ben büyüküm diye istediğimi yaparım falan filan. Valla bugüne kadar büyüküm diyenlerin hepsi toprağın altına girdi. Orada hesabını görüyor. Bir hadis-i kutsi var ondan nakledi verelim. Vaktimiz doldu herhalde. Hadis-i kutsi de buyuruyor ki ey insanoğlu sabret, alçak gönüllü ol ki seni yükselteyim. Af dile ki seni affedeyim. Benden iste sana vereyim. Sadaka ver, malını bereketlendireyim. Yakınların ile ilgilen, ömrünü bereketlendireyim. Benden sıhhat, afiyet iste ki seni sıhhatli kılayım. Benden iste buyuruyorlar. Başkasından değil.
1: Peki efendim, çok teşekkür ederim. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerde devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalın. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, İlk sorgu abdestten olacaktır. Abdesti güzelse sıra namaza gelir. Şevahid-i Nübüvve. Peygamberlik müjdeleri.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşhur pehlivan Rügane bin Zeyd'i gördü. Henüz iman etme zamanın gelmedi mi? İster misin sana mucize göstereyim buyurdu. Rügane, karşıdaki ağacın yarısını çağır yanına gelsin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ağacın yarısını çağırdı. Ağaç yarıldı ve yarısı huzuruna geldi. Sonra geri git buyurdu. Tekrar geri gidip diğer yarısıyla birleşti. Bu hadiseyi nakleden ravi şöyle demiştir. O ağacı gördüm. İki parçasının birleştiği yer uzun bir ip gibi belliydi. Rügane bu mucizeyi görünce, ben bunları bilmem. Seninle güreş tutalım. Eğer beni yenersen koyunlarımın yarısı senin olsun dedi. Güreştiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yendi. Rügane, bir daha güreşelim dedi. Yine yenildi. Ve Kureyşlerle karşılaşınca onlara ne söyleyeceksin diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rügane'yi güreşte yendim ve koyunlarının yarısını aldım derim buyurdu. Rügane, öyle söyleme, bana hoş gelmez. Koyunları bana bağışladı dersin dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalan söyleyemem buyurdu. Rügane, sen hiç yalan söylemez misin dedi. Evet, Rabbime söz verdim, söylemem buyurunca Rügane Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece, Ya Rabbi, Ömer bin Hattab veya Ebu Cehl bin Hişam'dan biriyle İslam'ı kuvvetlendir diye dua buyurdular. Sabahleyin Hazreti Ömer bin Hattab radıyallahu anh geldi ve Müslüman oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gece teheccüd ile meşgul idi ve Kur'an-ı Kerim okuyordu. Nusaybin cinnilerinden 7 cinni oraya uğradılar. Resulullah'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim ayetlerini işittiler. Bir müddet sonra Nusaybin cinnilerinden kalabalık bir toplulukla gelip Mekke'nin yukarısına indiler. Onlardan birisi Resulullah'ın huzuruna geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eshabı ile oturuyordu. Eshab-ı kirama, kalbinde zerre kadar korku bulunmayan kim benimle gelir buyurdu. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh ayağa kalktı ve Resulullah'ın hurma nebiziyle dolu olan matarasını su dolu zannederek aldı. Birlikte Mekke'nin yukarısına gittiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çizgi çizip, "Ey Abdullah, bu çizginin içinden dışarı çıkma ve hiçbir şeyden korkma." buyurdu. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh şöyle anlatmıştır. O çizginin içinde oturdum. Uzakta bir topluluk vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara yaklaşınca ayağa kalktılar. Hürmet gösterdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabaha kadar onların arasında kaldı. Sonra benim yanıma geldi ve "Çok bekledin ya Abdullah." buyurdu. "Nasıl beklemeyeyim ki ya Resulallah? Dünya ve ahiret saadeti senin emrine uymaya bağlıdır." dedim. Sonra o kalabalık arasından iki kişi Resulullah'ın yanına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara "Niçin geldiniz ki? Sizin işinizi hallettim." buyurdu. Dediler ki, "Ya Resulallah, sabah namazını seninle birlikte kılmak istiyoruz. Onun için geldik." Bunun üzerine Resulullah bana, "Yanında su var mı?" buyurdu. "Hurma suyu vardır." dedim. "Hurma güzeldir, suyu temizdir." buyurdu. Ve onunla abdest aldı. "Onlar kimlerdir?" diye sordum. "Nusaybin cinnileridirler. Müslüman oldular. Bazı ihtilafları vardı. Hallettim. Kendilerine yiyecek tayin edilmesini istediler. Kemikleri kendileri için, tezeyi de hayvanları için yiyecek olarak bildirdim." buyurdu. Bu hadiseden sonra kemikle ve tezekle taharetlenmeyi yasakladı.

0: Ahirete inanmak imanın şartlarından birisidir. Öldükten sonra tekrar dirileceğimize inanmayan imansız olur, kâfir olur. Ahirete böyle giderse ebedi olarak cehennem azabına mahkum olur. Bugünkü insanların çoğunun buna inanmayan bir görünüşleri var. Bunlar hayatı yalnız dünyada rahat etmek ve iyi yaşamaktan ibaret sanıyor. Gaye sanki dünyada eğlenmek, gezmek, rahat etmek, zengin olmaktan ibarettir. Bu insanlar öldükten sonra tekrar dirileceklerine ve hesaba çekileceklerine inanmıyor görünüyor. İnsanlar bu derece hissizlik içinde yaşayamaz. Bu kadar kayıtsızlığın manası bu olsa gerektir. Öldükten ve toprak ve toz haline geldikten sonra tekrar dirilmenin mümkün olmadığını söyleyenlerin sayısı az değildir. Bunu söyleyenler şüphesiz imansız, dinsiz, zavallı insanlardır. Tekrar dirilmek mümkün değildir diyenlere verilecek mantıki cevaplar vardır. Allahü Teala'nın azameti bir insanı hiç yoktan, bir damla sudan yaratmaya muktedir de ikinci defa yaratmaya muktedir değil midir? Gözümüzün görebildiği alemlerin ve dünyadaki muhteşem eserlerin yaratıcısı bir insanı tekrar diriltmekten nasıl aciz olabilir? Ağaç kışın yapraklarını döker, kuru dallar ile cansız zannedilir. Bunlar bahar gelince tekrar canlanmıyor mu? Büyük Mevlana Celaleddin Kuddise sirruh, toprağa ekilen hangi tohum toprağın yüzüne canlı olarak çıkmamıştır diyerek toprağa gömülen insanların tekrar canlanacaklarına işaret etmiştir.
1: Büyük günahların 72'si beyan olunmuştur. 1. Haksız yere adam öldürmek. 2. Zina etmek. 3. Livata etmek her dinde haramdır. 4. Şarap ve her türlü alkollü içkileri içmek. 5. Hırsızlık etmek. 6. Keyif için uyuşturucu madde yemek, içmek. 7. Başkasının malını cebren almak, yani gasp etmek. 8. Yalan yere şahadet etmek. 9. Ramazan orucunu özürsüz Müslümanların önünde yemek. 10. Riba, yani faizle mal, para almak, vermek. 11. Çok yemin etmek. 12. Valideynine asi olmak, karşı gelmek. 13. Mahrem ve salih akrabaya sıla-i rahmi terk etmek. 14. Muharebede harbi terk edip düşmandan kaçmak. 15. Rızası olmadan yetimin malını yemek. 16. Terazisini ve ölçeğini hak üzere kullanmamak. 17. Namazı vaktinden önce ve sonra kılmak. 18. Mü'min kardeşinin gönlünü kırmak. 19. Rasulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem söylemediği sözü söylemek ve ona isnat eylemek. 20. Rüşvet almak. 21. Hak şehadetten kaçınmak. 22. Malının zekatını ve uşrunu vermemek. 23. Gücü yeten kimse, münkeri, günah işleyeni görünce men etmemek. 24. Canlı hayvanı ateşte yakmak. 25. Kur'an-ı Azimüşşan'ı öğrendikten sonra okumasını unutmak. 26. Allahu Azimüşşan'ın rahmetinden ümidini kesmek. 27. Müslüman olsun, kâfir olsun, insanlara hıyanet etmek. 28. Hınzır, domuz eti yemek haramdır. 29. Resulullah'ın eshabından Rıdvanullahü Teala aleyhim ecmaîn herhangi birisini sevmemek ve sövmek. 30. Karnı doyduktan sonra yemeye devam etmek haramdır. 31. Avretler erinin döşeğinden kaçmak. 32. Avretler erinden izinsiz ziyarete gitmek. 33. Bir namuslu kadına fahişe demek. 34. Nemime yani Müslümanlar arasında söz taşımak. 35. Avret mahallini başkasına göstermek. Erkeğin göbekle diz arası, kadının saçı, kolu, bacağı avrettir. Başkasının avret yerine bakmak. 36. Ölmüş hayvan eti, leş yemek ve başkasına yedirmek. Dinimizin bildirdiğine uymayarak öldürülen hayvanlar da leş olur. 37. Emanete hıyanet etmek. 38. Müslümanı gıybet etmek. 39. Haset etmek. 40. Allahü Azimüşşan'a şirk, ortak koşmak. 41. Yalan söylemek. 42. Kibirlilik, kendini üstün görmek. 43. Ölüm hastasının varisten mal kaçırması. 44. Bahil, çok hasis olmak. 45. Dünyaya, haramlara muhabbet etmek. 46. Allahü Teala'nın azabından korkmamak. 47. Haram olanı haram itikad etmemek. 48. Helal olanı helal itikad etmemek. 49. Falcıların falına gaybtan haber vermesine inanmak. 50. Dininden dönmek, mürtet olmak. 51. Özürsüz başkasının kadınına, kızına bakmak. 52. Avretler, er libası giymek. 53. Erler, avret libası giymek. 54. Harem-i Kâbe'de günah işlemek. 55. Vakti gelmeden ezan okumak ve namaz kılmak. 56. Devlet adamlarının emirlerine, kanunlara asi olmak, karşı gelmek. 57. Ehlinin mahrem yerlerini, anasının mahrem yerine benzetmek. 58. Ehlinin anasına sövmek. 59. Birbirine silah ile nişan almak. 60. Köpeğin artığını yemek içmek. 61. Ettiği iyiliği başa kakmak. 62. Erkeklerin harir, ipek giymesi. 63. Cahillik üzerinde ısrar etmek. Ehl-i sünnet itikadını, farzları, haramları ve lüzumlu olan her bilgiyi öğrenmemek. 64. Allahü Teala'dan ve İslamiyet'in bildirdiği isimlerden başka şey söyleyerek yemin etmek. 65. İlimden kaçmak. 66. Cahilliğin musibet olduğunu anlamamak. 67. Küçük günahı tekrar işlemekte ısrar etmek. 68. Zaruri olmayarak kahkaha ile çok gülmek. 69. Bir namaz vaktini kaçıracak zaman kadar cünüp gezmek. 70. Adetli ve lohusa halinde avretine yakın olmak. 71. Teganni eylemek. Ahlaksız şarkıları söylemek. Müzik, çalgı aletleri kullanmak. 72. İntihar etmek, yani kendini öldürmek, başkalarını öldürmekten daha büyük günahtır.
2: Merhaba kıymetli seyircilerim. Bugünkü programımızda da sizlere Amasya ili Gümüş Hacıköy ilçesi Gümüş beldesinden sesleniyoruz. 1600 nüfusu var efendim şu anda. 1600 nüfuslu bir beldede Osmanlı döneminde bir medrese varmış. Yani bir üniversite varmış. Şu anda bu beldede lise yok. Hacıköy'e taşımalı yahut da öğrenci kendileri otobüste, belediye otobüste gidip geliyorlar. Tabii o dönemde belki biraz daha kalabalıktı. Yani herhangi bir demagojik bir ifadede bulunmakta istemem bu konuda. Efendim bu Haliliye Medresesi, Selçuklu Medresesi tipinde yapılmıştır. Ama Osmanlı döneminde yapılmıştır. Çelebi Mehmet Han Sultanken 1413'te Halil Bey, Beyler Beyi olarak Halil Paşa olmuş. Halil Paşa olduğu senede bu medreseyi yaptırmıştır. Halliye Medresesi. Bu medrese iç avlusunun kubbeli olmasıyla tek örnektir Anadolu'da. Tokat'taki Yagi Basan veya Yağ Basan Medresesi dahil, Yagi demek düşman demek efendim. Yani yoksa yani İngilizce hurufatla söylemiyorum ben bunu. Bu ise iç avlusu kubbeliydi. Ve kubbe açıklığı, kubbenin çapı 13 metreydi. Büyük bir cami kubbesi genişliğindeydi. Zaman içerisinde eskidi. Şimdi içeri girdiğimiz zaman kubbenin yerine neler geldiğini orada göreceğiz. Şimdi bu kapının önünde, burası cümle kapısı, giriş kapısı. Bütün Anadolu'daki Selçuklu medreselerinin aynı. Ama ufaklığı, büyüklüğü biraz fark ediyor. Mesela Aksaray'daki Zinciriye medresesiyle aynı. Ama işte onun taç kapısı biraz daha yüksek tutulmuş. Bunun da belki taç kapıyı yüksekti ama bir onarımlar geçirmiş. Ancak iki taraftaki süve mermerleri burada kitabeli efendim. Hem sağında hem solunda sarı mermerden kitabeler, böyle o mermerini yapılmış sarı mermerden ve üzerine kitabesi işlenmiş. Görüldüğü gibi bir kemerli kapı var. Kapının üst tarafı kemerlidir. Kilit taşı, çok fazla bir sivri kilit taşı düşünmemişler. Zira binanın çok kısa bir yerini, dar bir yerini taşıdığı için fazla bir sivriliğe ihtiyaç duymamışlar. Kilit taşının hemen üstünde esas kitabesi var. Ama bu kitabe zelzeller dolayısıyla bazı yerleri çatlamış, bazı parçalar düşmüş, bazı hurufat da yani harflerde tabiat şartları dolayısıyla, mevsim şartları dolayısıyla bazı hasarlar gördüğü için okunmasında doğrusu güçlük var. Ama bütün güçlük benim okuyamadığımdan efendim. Yani yazıya kabahat buluyorum, ne yapayım sizlere okuyamayınca. Şimdi buradan içeriye gireceğiz. İçeriye girmeden önce her iki yanında ikişer tane penceresi olan öğrenci odaları var. Müderris odası var. Çepeçevrede bu odalar devam ediyor. Her odanın da mazgaldan biraz daha genişçe aydınlatma pencereleri mevcut ki bu pencerenin kenarları da gene mermerden süvelerle çevrilmiştir. Şimdi girelim içeriye efendim. Bu medrese hakkında biraz daha sizlere bu programda bilgi vereyim. Halliye Medresesi'nin içerisine girdik. Halil Paşa'nın yaptırdığı medresenin. Efendim, medresenin duvarları tuğla ve taş karışımı olarak yapılmış. Tuğlalar bu duvarlarda çok enteresan efendim. Şöyle bir kare meydana getirmiş, ortasına bir yuvarlak taş koymuş, kenarlarını da haşla doldurmuş. Ana yapı böyle yapılmış. Ben deriz bu çekimlerde ilk defa böyle dört tuğlanın arasına resim çerçevesi gibi bir taş yerleştirilerek yapıyı görüyorum. Ve gerçekten de sağlam kalmış. Zelzellerde dayanmış. Bunlar medresenin öğrencilerinin ve öğretmenlerinin kaldığı odalar. Biz şimdi bir revakın altında gidiyoruz. Fakat bu revakın şu ahşap direkler üzerinde durduğunda görüyoruz kemerler. Bunlar medresenin 1413'te yapıldığı zamanki direkler değil. Bunlar yoktu. Bu orta bahçe, şu çiçeklerin olduğu şu ana mekan, çapı 13 metre olan bir kubbeyle örtülüydü. Çapı 13 metre kubbenin. Kare planlı bir medresedir. Yani eni boyu birbirine eşit. O kubbe zamanla göçünce, artık nasıl bir arıza oldu bilmiyoruz ki, o kubbe şu köşelerdeki nişli yarım kubbeler üzerine oturmuştu. Nişli yarım kubbeler üzerine oturmuş ve iki yarım kubbenin arasında da birer tuğla kemere oturtturulmuş idi. Kubbe yıkılınca buna çözüm olarak ve bu yapıyla uyumlu olarak bu direkler ve şu revak meydana getirilmiş. Yani üniversitede okuyan gençler kış şartlarında da herhangi bir şekilde havadan, yağıştan etkilenmeden efendim buralarda rahat rahat bir odadan bir odaya geçip veya derslerine, hocalarının yanına gidebiliyorlar idi. Bakınız burada bir görevlinin oturacağı yer var. Bu ekseri Selçuklu şeylerinde, medreselerinde mutlaka bulunur. Hem kapı girişinde bulunur hem de böyle iç kısımlarda bulunur. Burada bunun müderris odası olma ihtimali çok kuvvetli. İçerisine bazı ufak tefek malzemeler koydukları için efendim biz zaten içeriği görmeyeceğiz. Dışarıda burada bakınız kitabesi var. Çok güzel de bir yazıyla yazılmış ve dipdiride duruyor. Dışarıdaki yazılar aynı mermere aynı zamanda yazıldığı halde hava şartlarından etkilenmiş ve bazı yerlerinde hasarlar var. Burada işte hiçbir hasar yok. Dipdiri duruyor yazı. Ama maalesef işte kireç her yerde bizim tarihi eserlerimizin düşmanı. Buralarda da renkli mermer silmeler konmuş efendim. Yuvarlak silmeler konmuş. Tamamıyla kırmızı renkli mermerden bir çerçeve yapılmış. Böyle devam ediyoruz. Tanıtacağız efendim burayı size. Sonra da heveslenip geleceksiniz, göreceksiniz. Şimdi bu kadar güzel bir medresede zaman gelmiş burayı toprakla sıvamışız. Bakınız toprak sıva konmuş buraya. Kubbenin ağırlığını taşıyan yarım kubbelerin altında da taştan bir kaslak çepeçevre medreseyi dolaşıyor. Burada da bir kitabe var ama bu kitabe zaman içerisinde hayli aşınmış. Aşınma sebebini doğrusu bilmiyoruz. Burada eskiye ait bazı fenerler medrese zamanına ait son dönemlere ait fenerler konmuş ama tabii şu anda yanmıyor. Burası müderris odasıydı. Her Selçuklu medresesinde kapıdan girişin karşısında böyle bir mekan bulunur idi. Anadolu'da çekim yaptığımız medreselerde bunları gördük. Fakat şu bölme camlı bölme yok. Orası kamilen açık vaziyette idi. Eskiden öyle değildi tabii. Buralar dikkat ederseniz tamamıyla kesme taştan yapılmıştı. Şu kısımda tuğla hiç kullanılmamış. Burada işte göreceğimiz bir husus var. Kapıların üzerindeki kemer olarak yapılan kilit taşının da içinde bulunduğu yer bakınız çok kibar bir kilit taşı ve üstüne de şöyle bir kare tablo konmuş mermerden oyularak. Burayı devam ediyoruz efendim. Bu medresenin efendim diğer köşesindeyiz. Burada da aynı şekilde nişli yarım kubbeler var ve görevlilerin oturacağı yerler buralarda. İşte bir raf gibi falan hale getirilmiş son zaman kullanılmak üzere. Bu kısımda da gene çok hoş bir Halliye Medresesi'ni anlatıyoruz. Bu sefer süsleme tablosunu aşağıya almış burada. Üste kitabeyi almış. Kalallahu Teala diye başlıyor efendim. Seçebildiğim kadarı tabii okuyabildiğimde bülbül gibi okuyorum. Okuyamadığımda da işte yazıya kabahat buluyorum. Eskimişliğine kabahat buluyorum. Ne yapalım efendim? O kadar. Keşke bunun müteassısı olsaydım da sizlere bunu en ince noktalarına kadar okuyup bildirebilse idim. Gördüğünüz gibi medreseyi çepeçevre dolaştık. Şimdi efendim burada bir garip hafız yazıyor. Görüyorsunuz. Bugünkü programımız değil garip hafız ama rahmetli Garip Hafız'dan da buraya gelince bahsetmemek olmaz. Burada yapıldığı zamandan beri hayli müderris değişmiş, yani idaresi değişmiş, baş öğretmeni değişmiş bir düzen var. En son müderrisi 1976'da vefat eden Garip Hafız'dır. Garip Hafız'ın şurada şöyle bir avluya da hafif çıkalım da bundan sonraki programda inşallah yarın izleyeceksiniz ama bugün de gelmişken Garip Hafız'dan bahsedelim de merak edenler yarına da televizyonun başında sabırsızlıkla bu işi beklesinler. İşte rahmetli Garip Hafız'ın vefatından sonra yapılmış olan kabri türbe şeklinde değil, rahmete açık, üzerine Allah'ın rahmeti yağıyor. Yağmur yağdığı zaman efendim güneş vuruyor ve insanlar buraya ziyarete geliyorlar. İşte bu zatı da size inşallah bundan sonraki programımızda anlatmak istiyoruz. Efendim, Garip Hafız Erzurumludur. Erzurum'un içerisinde bir mahallenin bir sokağında dünyaya gelmiş. Gelmiş ama memleketimizi istila eden zalim Rus kuvvetleri Erzurumlu'ya kendi öz vatanını dar etmişler. İşte o zaman başlayan muhaceret, şimdiki ifadesiyle göçmenlik bu insanları yerinden yurdundan etmiş. Garip Hafız da rahmetli 12 yaşlarında bu acıyı tatmış birisi. Şimdi Garip Hafız'ı anlatmaya başladık. Başladık ama zamanımız da artık kısalmış bulunuyor kıymetli seyircilerim. İnşallah bundan sonraki programımızda rahmetli Garip Hafız'ı sizlere anlatmak istiyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Bir anı, bir hikaye.
1: Osmanlı ordusundaki bir İngiliz zabitinin Plevna hatıraları. 123. bölüm. Yayına hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı. Bu hatıraları yayınlayan kitaptan özet olarak anladıklarımı sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Artık toparlanma sürecinde birlikler yerlerini değiştiriyor, tabyalarına gidiyorlar, gece intikal yapıyorlar. Ateş yakmaları yasak olmasına rağmen üşüyorlar, görünmeyecek şekilde ateşler yakıyorlar. Sessizlik hakim ama bu arada atlara da siz de sessiz olun deseniz o at kendine has seslerini mecburen çıkaracak. Bu arada da sıkışmış olan bazı yerlere, çünkü yeni bir tertibat alındı, bazı yerlere yardım güçleri gidiyor. Top bataryaları giderken de bir arabadaki yaralıları taşıyan bir arabadaki kimseler bunu fark edemiyorlar. Daha doğrusu geçen top onu fark edemiyor, deviriyor. İkinci arabada o yaralıların döküldüğü, yola döküldüğü, çamura döküldüğü yerde yaralıların üzerinden geçti ve kısa bir süre sonra da orası gördüm ki kan gölüne dönmüştü. O karanlıkta geçen top arabalarının hızından, tekerlerinden üzerimize sıçrayan çamur ve zifos diyor o. Zifosların rengi değişti üzerime sıçrayanların. O gazilerin, yaralıların ve şehitlerin kanları top arabasının, top tekerinin işte demirinden sıçrayan çamurlar bu sefer sağlam olan insanların üzerine sıçrıyor. Ne kadar enteresan bir veda efendim. Elveda diyor, elveda. Sonra bir sokağa geldik. Burada ateş yanmadığı için karma karışıktı. Yürümenin imkanı yoktu. Seslendik. Nazik bir ev sahibi lamba getirdi. O zaman yolumuzu ve etrafımızı görebildik. Karanlık sokak. Sokak lambaları ne gezer efendim? Ne gezer? Bir yol ağzına geldik. İki ateş birden yanıyordu kavşakta. Burada bazı mahpuslar da vardı. Bir evin içinde 6 tane kadar Bulgar vardı. Bunlar ıslak keçe yığınları gibi yere yığılıvermişlerdi. Yerde bir kadın diz çökmüş ağlıyordu. Elindeki elmaları ısıran çocuklar babalarının neden bu hale geldiğine şaşmışlardı. Aynı sokakta kadınlar bize kahve ve çörek ikram ettiler. Bu Bulgar eviydi. Ama öbür taraftakiler, kahve ve çörek ikram edenler Müslüman ailenin hanımlarıydı. Burada sağa sola sarkıntılık eden bazılarını bu işten şiddetle men ettim. Hani kurt bulanı sever derler ya efendim, kurt masum bir hayvandır. Karnı doyduktan sonra çeker gider de kurt bulanı sever. Böyle karışık zamanda her türlü sarkıntılık, mala, cana, ırza, südü bozuklar, mayası bozuklar yaparlar efendim. Esas ahlak, esas dürüstlük böyle zamanlarda belli olur zaten. Askerlerim 30 saat çarpışma sonrası kendilerini kaybetmişlerdi. 30 saat kesiksiz çarpışmışlar. Ama toplandılar. Herhalde bu gördüklerimiz birer rüya gibiydi. Biz rüya herhalde dedik. Yoksa içinde bu kadar iyi günler yaşadığım babamı, anamı, güzel kız kardeşlerimi geride bıraktığım, küçük çocuğumu bu kadar sevdiğim, bu arz üzerinde bu kadar faciaların gerçekten yaşanması imkansız olmalıydı. Yorgunluğu fena bastırdı. Gözüm açık olduğu halde rüya görmeye başladım. muharebede ölüyorum. Ve Allah bazı facialara mani olamadığım için herhalde beni cehennemine gönderiyordu. Birdenbire bakkal çavuşun sesiyle kendime geldim. Öyle enteresan bir hayale oluyor ki o hayal, yani hakikatta yaşanmış da hayal arasında yarı hayal yarı hakikat gibi bir şeydi demek ki. Olur mu? Olur. Bakkal çavuş, çavuş bakkal, sarsılmayınız efendim. Görülen bu manzaralardan siz mesul değilsiniz. Sakın ha teğmenim, bunlardan siz mesul değilsiniz. Bunları siz yapmadınız ya. Bakkala baktım ya. Bu savaş meydanlarında ömrü geçen, 30 senesi savaş meydanında geçmiş, 50 yaşta bir çavuş efendim. Mektep görmemiş. Dünyanın en iyi aşçısından iyi yemek yapıyor. Dünyanın en usta terzisinden iyi. Askerin elbisesini yamıyor, kendi elbisesini yamıyor. Bir doktordan, cerrahtan daha bilgili tıbbi müdahalede bulunuyor bu adam. Bakkal birdenbire bir evliya kesilmişti. Evliyadı da belki o. O evliyayı göremiyordu. Von Herbert. O evliyaydı da onun için bunlar da muvaffak oluyordu. Yoksa bir adam her işte tam başarılı, susuz, en suyun bulunmadığı yerde diyor ki 10 dakika yürüme mesafesinde size tatlı su buldum getirdim efendim diyor. Ruslar bulamıyorlar. Bizim diğer askerler bulamıyorlar. Bu adamcağız 5 dakikalık yürümeyle su temin ediyor. İhtimal evliyaydı efendim. Bütün bunlardan mesul olanın bir gün Allah-u Teala cezasını verecektir dedi. Kitabımı okuyan kıymetli sayın kardeşlerim, benim hayalhanemden bunları uydurduğumu sanmayın. Şu söylediklerim hayalim değil. Bütün bunlar gerçekten yaşanıp konuşuldu, yine de gerçekten yaşayan konuşan tarafından buraya yazıldı diyor. Bunu ben yazdım. Bilerek, aklım başımda, şuurum yerinde olarak yazdım. Bakkal çavuş, 2. Alexander'ın akıbetini Plevna sokaklarından birisinde 12 Eylül 1877'de gece yarısından 1,5 saat önce söylemişti. Bakkalın bu sözleri üzerine tekrar daldığım rüya alemi bozuluverdi. Askerlere ileri emri verdim. Ve Allah'a şükürler olsun artık kasabanın dışına çıkmıştık. Evlerin arasından kurtulduk. Plevne güneyden kuzeye 2 kilometre kadardır. 2000 metre falan. Biz bu yolu ancak 2 saatte alabildik. 2 kilometre yer çok sürse yarım saat sürer. Sürmez de. Saatte 5 kilometre gidince 24 dakikada biter. Normal yürüyüşte, hem de hızlı yürüyüşte değil. Saat 11'de gene Girviçe Köprüsü'nden geçip karanlıkta bazı ayak sesleri duyduk. En önde giden askerler bu ayak sesleri kimdir nedir diye anlamak için fenerlerini yaktı. Biz de kendilerine Türkçe seslendik dedik ve süremizi burada noktaladık. 124. bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız.
0: Bir anı, bir hikaye. Şimdi reklamlar. Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Emniyet şeridinin on...
4: Şu an TGRT FM'i dinliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi. Bu ses sizin sesiniz.

Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen Hakk'a bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.

0: Merhaba kıymetli Tekeret FM dinleyicileri. Yeni bir tarihe açılan pencere programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu programı Profesör Doktor Mustafa Şeker Hocam ve bendeniz Mehmet Sıtkarvaz hazırlayıp sunuyoruz. Bugün ana kumanda masasında kıymetli bir kardeşimiz var. Gani Marvaz kardeşimiz sesimizi sizlere ulaştırıyor. Kıymetli dinleyenler ve kıymetli hocam, geçen haftalarda haremden bahsettik. Evet. Harem-i Hümayun'un Osmanlı'nın kadınlara yönelik bir yüksek okul olduğuna bahsettik. Bugün inşallah bu Harem-i Hümayun'un başında bulunan valide sultanlar ve hayırda yarışanlar kimlerdi? Biraz onlardan bahsedeceğiz. Malumunuz olduğu üzere hocam ve kıymetli dinleyenlerimiz, harem Osmanlı'nın kadınlara yönelik yüksek okul seviyesinde eğitim veren bir kurumdu. Fransız bir tarihçi var hocam, Robert Anheger diye bir adam. Bunun da bir eşi var, Mualla Anheger. Harem ile ilgili şöyle söylüyor. Diyor ki, padişahın kalkıp cariyelerin bölümüne geçmesi için kuş olup uçması lazım. Siz geçen haftalarda bahsetmiştiniz.
1: Evet hocam.
0: Kimler girer, kimler giremez diye. Harem bir üniversite gibi düşünülmüş. Cariyeler ise öğrenci. Zaten cariyelerin yaşadığı bölümün kapısında "Allah'ım bize de hayırlı bir kapı aç" yazıyor. Bu yazı doğrultusunda çoğu padişah tarafından çeyizleri verilip evlendirilmiş. Çünkü cariye köle değil. Hele hele cinsel köle hiç değil. Bence doğru deyim, cariyenin padişahın evlatlığı olduğudur diyor Mualla Anheger diye bir Fransız. Kıymetli dinleyenlerimiz, İstanbul'un fethinden önce, geçen haftalarda yine bahsetmiştik, valide sultanlık diye bir ünvan veya makam yoktu malum hocam.
1: Evet.
0: Fethi gerçekleştiğinde Fatih'in validesi vefat etmiş olduğundan Topkapı Sarayı'na yerleşen ilk padişah validesi Sultan II. Bayezid Han'ın annesi Gülbahar Hatun olmuş.
1: Evet.
0: Yani Fatih'in hanımefendisi ve Sultan II. Bayezid Han'ın annesi. Kanuni Sultan Süleyman cülusundan kısa bir süre sonra annesi Hafsa Sultan'ı İstanbul'a getirterek ona makam ve itibar sağlamış. Osmanlı Sarayı'nda ilk defa nüfuzlu bir valide sultanlık makamı ihdaz etmişti. Yani valide sultanlık makamı Osmanlı'da ilk defa Kanuni Sultan Süleyman Han'ın annesi Hafsa Sultan'la başlamıştır denilebilir, değil mi hocam?
1: Evet hocam. İlk valide sultan.
0: Evet. Ehemmiyetini imparatorluğun devamı sürecince her dönemde hissettiren bu makam kudretini ta yıkılışa kadar asırlarca sürdürmeyi başarmış. Harem-i Hümayun'un başı veya amiri olan valide sultanlar, tarih mütalasından anlayan, sanatkar ruhlu, hüsnü hatta meraklı, şiirden de anlayan ve hoşlanan kimselerdi. Bunlar küçük yaştan itibaren saraydaki özel hocaların nezaretine yetişirler. Son derece akıllı, zeki ve kabiliyetli olduklarından saray adabını küçükten öğrenirlerdi. Gerek valide sultanlar, gerekse diğer saray kadınları, bir ikisi müstesna, Osmanlı oğullarının kadim geleneğine uygun hareket ederek siyasete bulaşmadılar. Yine siz bahsetmiştiniz hocam. Hiçbir entrika ve desisenin içinde yer almadılar. Kendilerini dünyevi hırslardan alıkoymaya muvaffak olup ihtiraslarının esiri olmadılar. Ne hasekilikleri ne de valide sultanlıkları döneminde devlet işlerine karışmadılar. Acı olaylara sebep olacak hiçbir icraatın içinde olmadılar. Hükümdar annelerine yakışır biçimde davranıp kendilerinden sonrakilere örnek oldular. Onlar, yani valide sultanlar, Allah Celle Celaluhu onun sevgili peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet'e bütün kalbiyle bağlanıp halka hizmeti hayatlarının gayesi haline getirdiler. Bu dindar, şefkatli ve merhametli sultanlar adeta eşleri ve oğullarıyla yarışırcasına memleketin çeşitli yerlerinde cami, mescit, medrese, sıbyan mektebi, hastahane, çeşitli seviyelerde ihtisas okulları, çeşme, sebil, imaret, kervansaray, tabhane ve daha birçok vakıf eseri yaptırarak hayırda yarıştılar. İslamiyet'in ihtiyaç içinde bulunanlara yardım etmekle ilgili emir ve prensiplerinden hareketle kurdukları vakıflarla cemiyetteki sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamaya, cemiyetteki iktisadi dengeyi temine yöneldiler.
1: Evet hocam.
0: Hocam, böyle olunca bu valideler dolayısıyla da hep hayırla yad edilmişler. Peki bunlara misal örnek verebilir miyiz? Hangilerini sayabiliriz? Bu hayırda padişahlarla yarışan, efendim şehzadelerle yarışan bu imparatorluğun en kudretli hanımefendileri. Neler evet, yapmışlar hocam. Acaba?
1: Devlet-i Aliye'yi, Osmaniye. Öncelikle bütün dinleyicilerimizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim hocam. Çok güzel bir giriş oldu. Dilinize sağlık. Şimdi tabii hocam Avrupalılar, yani bizden ziyade Avrupalıların bu konularda çok merakının üst seviyede olduğunu görüyoruz ki valide sultanlar, hanım sultanlar ve Osmanlı'da Harem-i Hümayun, önceki haftalarda bu konuyu işledik malumunuz.
0: Evet.
1: Bu konularla ilgili sürekli efendim merak duygusunun getirmiş olduğu refleksle Avrupalıların farklı farklı, Batılıların farklı farklı kaynaklarda bu konuları ele almaya çalıştığını görüyoruz. Her zaman da merak konusu olmuş. Günümüze kadar da bu böyle devam etmiş. Tabii hanımlar bizim kültürümüzün baş tacıdır. Medeniyetimizin en önemli taşıyıcılarıdır. Tabii hanımefendilerin Osmanlı'da olsun, kültürümüz içerisinde olsun yeri çok yüksek.
0: Evlerimizde sultan mı onlar?
1: Ya tabii hocam, siz biliyorsunuz bunu. Maşallah efendim.
0: Estağfurullah.
1: Hanımefendilerin baş tacı olduğunu ve Osmanlı'nın da hanımefendilere ayrıca ehemmiyet verdiğini. Türk kültüründe zaten vardır hocam. Zaman zaman eski Türk kültüründe kurultaylarda hanımların görev aldığını ama sonraki Osmanlı'da artık buna ihtiyaç duyulmadığı için onlarla zaten her zaman haremde padişahlar hanımefendilerinin, annelerinin fikirlerini sürekli alır ama devlet işlerine mümkün mertebe girmezlermiş ki devlet işlerine girmelerine hacet duyabilecek bir hususiyet de yok. Yani evet. Devletin yetişmiş çok önemli bürokratları, devlet adamları, yetişmiş şahsiyetleri var. Hanımefendilere ihtiyaç duyuldu. Yerlerde onlara kültür hizmetlerinde, vakıf ve benzeri konularında mesuliyetler evet. vermişler ki onlar da bu işi hakkıyla yerine getirmişler. Hanımefendiler Osmanlı'da mümkün mertebe hayır işlerinde yarışmışlar hocam. Çünkü bir medeniyetin tohumu hanımefendilerle başlar ki eğer kadını çok iyi yetiştirirseniz manevi manada evlatlarınızı da en iyi şekilde yetiştirmiş oluyorsunuz. Evet. Ki Osmanlı onun için annenin eğitimine çok ehemmiyet vermiş. Son zamanlarda bakmayın bunun işte efendim sadece formal belli tedrisat içerisinde okula göndererek en iyi insan yapacağız. İşte en yetişmiş insanlar kategorisinde efendim kadınları yetiştireceğiz laflarına, söylemlerine çok bakmamak lazım. Çünkü gerçek manada bizim medeniyetimizde hanımefendilerin eğitim noktasında çok büyük fedakarlıklar yapıldığını biliyoruz ki harem bugün daha önceki konularımızda da işlediğimiz gibi kadınlar akademisi olarak evet. Batılı kaynaklarda da geçiyor. Hocam şimdi Osmanlılar padişah hanımlarına kadın efendi, şehzade kadınlarına hanımefendi, padişah kızlarına sultan, şehzade kızlarına hanım sultan derlerdi. Daha önce de bu harem konusunu işlerken bu mevzudan evet. bahsetmiştik. Evet. Ama sarayın en güçlü kadını valide sultandır malumunuz. Yani bir nevi first lady, birinci kadın. Valide sultan Osmanlı padişahlarının saltanatları sırasında hayatta olan annelerine verilen isimlerdir.
0: Evet.
1: Kaynaklarda valide-i padişah, valide-i saadet penah, Mehdi Ülya-i saltanat gibi isimlerle de anılmış hocam. Kösem Sultan için mesela Ümmül Müminin tabiri kullanılmış hocam. Müminlerin annesi. Bu çok önemli
0: cömertliği
1: bir kavram.
0: Cömertliği veya korkunak gelmesinden dolayı mı?
1: Çok evet. Çünkü hayırda yarışan bir hanım.

0: bahsedilen hanımefendilerden birisi. İlk Valide Sultan Kanuni Sultan Süleyman Han'ın annesi, siz de ifade buyurdunuz biraz önce, Hafsa Sultan. Osmanlı padişahları tahta çıktıkları zaman malumunuz anneleri de Valide Sultan lakabını, ünvanını alıyorlar. Tabi bunlar siyasi bir güç olarak değil, sarayda neticede bir düzen intizamın sağlanması gerekiyor. Ve bu noktada işte efendim padişahın hanımefendisi, kızları veya sarayda bulunan hanımefendilerin bir güç tarafından yönetilmesi gerekiyor. Yoksa çok seslilik ortaya çıkar. Burada tecrübesiyle varlığını hissettiren en önemli şahsiyet Valide Sultanlardır hocam.
1: Evet.
0: Valide Sultanlar bu yönüyle baktığımızda da işte hayatlarında hastane, külliye, cami, medrese, birçok sağlayacak ve fakirlere yiyecek dağıttırmadan da çocukların sünnet ettirilmesine varıncaya kadar, evlenemeyenlerin evlendirilmesine varıncaya kadar birçok sahada Valide Sultanların tesirlerini görüyoruz. Şimdi hocam özellikle Mahpeyker Kösem Sultan, Valide Sultan olarak gelini Hatice Turhan Sultan hocam. Hatice Turhan Sultan'ın da gelini Emetullah Rabia Gülnüz Sultan hocam. Bu üç sultan hiç ara vermeden Osmanlı'nın hüküm sürdüğü toprakları medeniyet eseriyle, eserleriyle donatmışlar hocam. Özellikle Mahpeyker Kösem Sultan, Sultan 1. Ahmet'in malumunuz zevcesi değerli hocam. 1592 evet. yılında Mora'da doğmuş. Biraz önce de söylediğimiz gibi kendisine Valide-i Muazzama, ki tarihçiler, Osmanlı tarihçiler bu ifadeleri kullanıyorlar, veya Büyük Valide, Koca Valide, Valide-i Kebir ve Ümmül Müminin sahibetül makam gibi isimlerle anıla gelmiş. Özellikle tarihçiler Naima gibi, Katip Çelebi gibi tarihçiler özellikle Kösem Sultan'dan çok sitayişle bahsediyorlar. Hocam hayatının ilk dönemleriyle ilgili çok fazla bir bilgi yok aslında. Kösem Sultan, o filmlerde anlatılanlara pek itibar etmemek lazım. Saraya ne zaman, nasıl geldiği hususunda çok fazla bilgi yok. Ailesinin kimliği, ki saraya gelenlerin zaten hocam kimlikleriyle çok fazla bir alakası kalmaz.
1: Evet.
0: Sarayda o kadar iyi bir eğitimden geçerler ki, iyi bir Müslüman olarak yetişirler. Eski kimliklerini hatırlamaya, kendisini eski kimlikleriyle efendim böyle bir nam salma ihtiyacına çok fazla ihtiyaç duymadıklarını görüyoruz. Ki evet. Ortodoks bir papazın kızıdır aslında hocam Kösem Sultan.
1: Evet.
0: Muhtemelen Bosna taraflarından getirildiği de ileri sürülür. Kaynaklarda Kösem adıyla birlikte Mahpeyker adı da geçer. Harem'de asıl adının Mahpeyker olduğu, daha çok tanındığı, Kösem'in ise lakap olarak verildiği görülüyor hocam. Yani Kösem lakabı Mahpeyker adının manasından hareketle pürüzsüz, güzel bir cildi bulunmasından dolayı bu kendisine verildiği rivayet edilir. Kösem Sultan, Kösem adının aslında hocam koyun sürüsü önünde giden koç manasında Osmanlı'da telaffuz edilen bir kavramdır.
1: Evet.
0: Bu bakımda onun liderlik vasfına da işaret etmesi hasebiyle böyle bir Kösem kavramının, vasfının kullanıldığını da görüyoruz. Bu tabii hayatı çok ibretlik. Hocam malumunuz hayatının son demlerinde şehit edilmiş bir hanımefendidir. Efendim sarayda ister istemez tabii siz
1: çıkar hanımefendi
0: isyanlarda
1: evet.
0: hocam şehit olmuştur. Dediğimiz gibi aslında ki mümkün mertebe sarayın entrika falan gibi böyle bazı şeyler anlatılır maalesef. Böyle dizi kültürü bizde maalesef bir türlü kültürümüzün gereklilikleri noktasında bir rayına oturtulamadı. O da çok ciddi bir sıkıntı. Onun için baktığımızda hocam Kösem Sultan aslında saltanat noktasında çok fazla böyle anlatıldığı gibi, işte benim oğlum olsun, işte efendim benim evladım olsun gibi böyle bir refleksini çok fazla görmüyoruz, ama maalesef bazı şeyler çok fazla abartılıyor. O açıdan baktığımızda Kösem Sultan maalesef hakkı tam olarak verilmemiş, tevdi edilmemiş muhterem hanımlardan birisi. Kösem Sultan devlet işlerine dediğimiz gibi hocam bir nevi bazı yerlerde itilmeye çalışılmış aslında. Kendisi burada her ne kadar mesafeli durmaya çalıştıysa da evlatları vasıtasıyla bazı şeylere itilmeye çalışılmış. Ama kendisinin biz bu yönünden ziyade hayatındaki kıymetli o efendim hayır sahibi özelliği yönünden daha fazla bahsetmek isabetli olur diye düşünüyorum. Vakfettiği Büyük Valide Sultan'ın özellikle sandığındaki mücevherler hocam olduğu gibi fakirlere tasadduk ettiği,
1: evet.
0: fakirlere harcandığı,

0: Çok cömertçe bunlara dağıttı, rivayet edilir. Hatta hapishanelere gider, borçlarını ödeyerek onları kurtardıkları, onun Saadat-ı Ulufe veya Saadat Ulufesi adıyla tesis ettiği hayır işlerinde 200 fakirin hocam aynı anda yararlandığı, istifade ettiği kaynaklarda geçer. Hizmetlerindeki kızları bir müddet çalıştırdıktan sonra çeyizini düzgün bir şekilde tamamlayıp onların da evlendirilmesine. Biliyorsunuz sarayda dışarıdan gelen cariyelerin Müslüman olma mecburiyetleri yoktu. Harem konusunu işlerken de bunu söylemiştik. Eğer Müslüman olmayacaksa sarayda da ikamet ettirilmez. Onlar dışarıda uygun birileriyle evlendirilirdi. Bunların içerisinden mümkün mertebe hocam bu vasıfta kimselerin olmadığını görüyor. Yani saraya gelenin İslamiyet'le şereflendiğini, ki o saray hayatı çok başka bir hayattır.
1: İslam ahlakıyla büyütülüyor.
0: Orada veriliyor, evet. Tabii önemli devlet adamlarıyla evlendiriliyor. Valide Sultan eğer bunu çok beğenir, karakterini örnek olarak görürse evladı içinde, yani padişah içinde bu cariyelerden uygun olanları seçerdi. Dediğimiz gibi hocam 200 fakir, yani Kösem Sultan aynı anda 200 fakiri hayır işleri noktasında onlara bakmasıyla da meşhur. Hatta bununla ilgili olarak Anadolu'daki birçok vakıf eserinin Valide Kösem Sultan'a ait olduğu da kaynaklarda geçer. İstanbul'da bunlardan onlarcası var. Özellikle hizmetindeki kızları bir müddet çalıştırdıktan sonra dediğimiz gibi hocam onlara uygun talipler çıkarsa onları evlendirir. İnşa ettirdiği hayır eserlerinin başında 1640'da tamamlanan Üsküdar'daki Çinili Cami var hocam. Çok muhterem, çok muhteşem bir cami.
1: Çinili Cami Külliyesi.
0: Evet. Bu camiye ilave olarak mektep, çeşme, Darül Hadis, çifte hamam, işte 1623'te tamamlanan Anadolu Kava Mescidi var. Çinili Cami civarında çeşme, Şehremini'de çeşme, işte Yeni Kapı'da yine aynı şekilde hocam.
1: Evet.
0: Baktığımız zaman zaten Osmanlı coğrafyasındaki çeşmelerin, özellikle İstanbul'daki, bunların hepsinin hocam ya bir Valide Sultan tarafından yapıldığını veya bir paşa tarafından yapıldığını görüyoruz.
1: Evet.
0: Yani esnafa, Osmanlı'daki zenginlere çok fazla iş bırakılmamış. Niye? Hayırda yarışan bu iyi eğitimli, Allah korkusu yüksek olan, manevi refleksleri yüksek olan bu şahsiyetler mallarının tamamını hayır işlerinde kullanmada yarışmışlar. Valide Sultan özellikle Beşiktaş'ta, hocam Beşiktaş'a gittiğinizde mutlaka görmüşsünüzdür. Orada çeşmeler var. Özellikle Sufiye Ricali'nden Abdülmecid Şeyhi Efendi'nin Eyüp Sultan'daki türbesi. Evet. Hocam hayrat arasında bulunmakta yine Kösem Sultan'ın. Bunun gibi hocam baktığımızda Kösem Sultan mesela en bilinen hususiyetlerinden bir tanesi de hac yolundaki hacıların su ihtiyaçlarının mümkün mertebe giderilmesi. Haremeyinde
1: evet.
0: Fakirlere yardım edilmesi, burada Kur'an-ı Kerim okutulması gibi vakıf eserlerinde de bugüne kazandırmış. O zaman da büyük hizmetlere vesile olmuş bir şahsiyet, bir hanımefendi.
1: Büyük Valide Han'ın da yine...
0: Evet hocam. Evet, aynı şekilde. Özellikle Darussade ağası, nazırı hocam bazı şeylerde, bazı noktalarda onun da yani bir nevi istişareyle, bir nevi işbirliğiyle onların da bazı hayır işlerinde beraber Valide Sultanlara yardımcı olduklarını görüyoruz. Özellikle İstanbul'da Çakmakçılar Yokuşu var hocam. Yüksek bir kulesi bulunan Büyük Valide Hanı'nı inşa ettirmiş orada. Evet. Valide Sultan'ın özellikle hocam Eğriboz, Midilli ve Kıbrıs'ta özellikle yaptırdığı vakıf eserleri var. Bu yaptırmış olduğu vakıf eserleri de çeşitli tarihi romanlara konu olmuş. Yani bugün baktığımızda Osmanlı'da bu üç isim hocam. Valide Sultan Kösem Sultan, Valide Kösem Sultan, Hatice Turhan Sultan ve Emetullah Rabia Gülnüz Sultan. Bunların hayatları gerçekten de baktığımızda çok önemli. Turhan Sultan var hocam. Gelini malumunuz.
1: Hocam ondan evvel evet. Valide Sultan'la ilgili Kösem Peyker Valide Sultan. Hı. Siz ifade ettiniz ama çok şefkatliymiş. Yani evet. Çok merhametliymiş. Hatta yardım ettiği fakirlere bir daha kimseye muhtaç kalmayacak şekilde yardım edermiş.
0: Tabii.
1: Sonra arabaya biner, efendim hapishanelere gider.
0: Evet.
1: Orada borç yüzünden hapse düşenleri borçlarını ödemek suretiyle hapisten kurtarılmış.
0: Dediniz ya hocam bir daha yardıma ihtiyaç duymayacak şekilde yardım evet. edermiş diye. Hatta derlermiş ki efendim bu kadar çok yardım etmeyin. zekat nisabına malik olacak bunlar diye.
1: Katiller hariç evet. Bütün mahkumlar yardımcı olurmuş. Hele evet. Recep ayın içerisindeyiz ya, sonlarına doğru geldik.
0: Evet.
1: Recep ayında özellikle bunu çok yapmaya gayret edermiş hocam.
0: Çok doğru.
1: Evet.
0: Ve o açıdan baktığımızda hocam, Kösem Sultan gerçekten tarihte önemli bir şahsiyet, varlığıyla ki yaptığı hayır ve hasenatla günümüze damgasını vurmuş ki yazılan romanlar, hikayeler, bunların çoğu da maalesef hayal ürünü, çok da gerçeği, hakikati yansıtmayan maalesef hayal ürünü şeyler.
1: Hocam bir de mahiyetinde evet. bulunan cariyeleri terbiye ettirdikten sonra her birine kabiliyetine göre çeyizler ve bir miktar mücevher ile birkaç kese de altın verir ve uygun gördüğü kimselerle evlendirirdi bunları.
0: Evet.
1: Yetim ve kimsesiz kızları araştırır, çeyizlerini hazırlar, evlerine gönderirmiş.
0: Doğru, çok doğru. O evet açıdan çok hassas bir hanımefendi. Tabii hocam biz valide sultanlar konusunu böyle işliyoruz ama aslında Osmanlı bu noktada kültür medeniyet telakkisi noktasında çok önemli hususiyetlere sahip. Önceki yani Osmanlı'nın kuruluş döneminden itibaren var bu hassasiyet hocam. Mesela Sultan 1. Murad'ın annesi Sultan 1. Orhan'ın, yani Orhan Gazi'nin hanımefendisi Nilüfer Hatun
1: evet.
0: bir efendim Tekfur'un kızıydı malumunuz. 1362 ve 1383 yılları arasında hatunluk, valide hatunluk. O zaman da bizim biraz önce Hafsa Sultan'la başlayan valide sultanlık müessesesi tam olarak işlememişti o zaman da.
1: Evet.
0: Ama en büyük özellikle padişahın hanımı olması hasebiyle de sözüne efendim itibar edilen, saygınlı olan hanımefendilerin başında yer alıyor. Nilüfer Hatun. Devlet evet. Hatun var mesela hocam. Sultan 1. Mehmet'in annesidir. Sultan 1. Beyazıt'ın, yani Yıldırım Beyazıt Hatun Han'ın hanımı. Çok önemli bir şahsiyet. Bu tabii yeri gelmişken hocam, Yıldırım Beyazıt mevzu bahis olunca burada Yıldırım Beyazıt'ın kızının evlendirilmesi hadisesi var hocam. Orada özellikle Devlet Hatun da burada
1: evet.
0: rol sahibi. Müsaadeniz olursa
1: hayır,
0: ondan
1: hocam,
0: bahsetmek isteriz. Şimdi Yıldırım Beyazıt Han Rumeli'de sefere çıkmıştır hocam.
1: Evet.
0: O yıl Edirne'de konaklar. Burası ailesi Bursa'da o zaman da. Beyazıt Han'ın Hundi Fatıma adında haya ve takva sahibi bir kerimesi var. Dediğimiz gibi yani Osmanlı yükselme dönemini ve bugün duraklama diye tabir edilen.
1: Emir olan evliliği mi?
0: Evet. Tabii hep yani biz hanımefendilerin sadece Osmanlı'nın o heybetli yükseliş dönemindeki zamanı değil, aynı zamanda o kuruluş dönemindeki
1: evet.
0: Anadolu'ya efendim her yönüyle damgasını olan Osmanlı'dan da bahsedilmesi gerekiyor. Yıldırım Beyazıt Han'ın çok hayır sahibi bir hanımefendisi var, Devlet Hatun.
1: Evet.
0: Bugün Bursa'da, Edirne'de baktığımızda özellikle Bursa'da efendim yaptığı hayırlarla da isminden bahsedilen bir hanımefendi.
1: Hı hı.
0: Yıldırım Beyazıt Han dediğimiz gibi Rumeli'de sefere çıkmış. O yıl bir müddet Edirne'de konaklıyor. Tabii ailesi Bursa'da ikamet ediyor. Beyazıt Han'ın kızı Hundi Fatıma Hatun var hocam. Haya ve takva sahibi
1: evet.
0: bir hanımefendi. Bu kızcağız bir gün, bir gece rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüyor. Ondan Muhammed Buhari ile evlenmesi isteniyor Resul Efendimiz tarafından. Ama kızcağızın edebinden kimseye bir şey söylemesi mümkün olmuyor. Ertesi gün Server-i Kainat Peygamber Efendimiz rüyasında Fatıma, Hindu Hatun'a yine aynı şekilde mesaj veriyor.
1: Hocam Devlet Hatun Yıldırım Beyazıt'ın
0: hanımefendisi.
1: Ama Mevlana Celal-i Rumi Hazretleri'nin oğlu Sultan Veled'in de kızıdır.
0: Evet hocam, çok
1: değil
0: güzel
1: efendim?
0: Söylediniz. Evet. Kızı Hindu Hatun, bu açıdan
1: evet.
0: hocam baktığımız zaman Devlet Hatun'un o karakterinin bir inleyi yansıması da derler.
1: Evet.
0: Hanımefendiliğiyle hayır sahibi olması netice itibariyle hocam geldiği kan belli.
1: Evet.
0: Efendim. Peygamber Efendimiz rüyasında eğer buyuruyorlar ahirette şefaatime kavuşmak istiyorsan beni dinle. Hundi Fatıma Sultan'ın tabii hocam çok fazla talibi var. Gösterişli bir hanımefendiymiş. Çok fazla isteyeni var. Paşalar, namlı beyler, herkes sırada.
1: Evet.
0: Görünüşte Emir Sultan gibi fakir ve garip biri onlarla aşık atamaz. Neticede bir derviş.
1: Emir Sultan Hazretleri.
0: Tabii yani.
1: Evladı Resul Buhara'dan
0: tabii,
1: gelmiş
0: tabii,
1: değil mi efendim?
0: Tabii paşalar, namlı beyler var ama o zaman Emir Sultan Hazretleri bir derviş. Tabii onun içindeki zenginliği, değeri bilen biliyor. Ancak Fatıma Hindi Sultan kararlı, rüyayı da gördü, mesajı aldı ya. Bedeli ne olursa olsun Emir Sultan'la evlenecek. Ama sırrını kimselere açamıyor.
1: Evet.
0: Hocam, sırrını kimselere açamıyor. Peki durum bundan sonra nasıl gelişiyor? Evet. İsterseniz ara verdikten sonra.
1: Evet, yönetmenimiz işaret ediyor. Evet. Hükümeti dinleyenlerimiz, tarihi açılan pencere programı kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak, hayatı bırakma. Yeşilay.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
5: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Efendim tekrar merhaba. Kısa bir aradan sonra Tarihe Açılan Pencere programıyla yine sizlerle beraberiz. Profesör Doktor Mustafa Şeker Hocam, Emir Sultan Hazretleri'nin Yıldırım Beyaz Han'ın kızı
1: Hundi
0: Sultan'la
1: evliliğini anlatıyordu.
0: Yarım kalmıştı. Hocam bir özetleysek belki.
1: Evet, şimdi malumunuz rüyasında Yıldırım Bayezid Han'ın kızı Hundi Sultan rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüyor. Evet. Peygamber Efendimiz kendisine Emir Sultan Hazretleri'yle evlenmesini emir buyuruyorlar. Hundi Sultan tabii bu rüyayı kimseyle paylaşamıyor. Hocam değil mi? Şimdi bazen böyle sosyal medyada falan efendim kolundan tutup getiriyor, babacığım, anneciğim, ben bununla evleneceğim falan. Şimdi hocam bazen acaba yani onlar mı yaşıyordu, şimdikiler mi yaşıyor? Bazen bunun tabii kararını vermek dinleyicilerimize kalıyor. Hangi noktalarda nasıl olması gerekiyorsa edep çok önemli hocam.
0: Evet.
1: Edep çok önemli ki bizi kültür noktasında bir yere taşıyorsa bu sahip olduğumuz edep sayesindedir.
0: Aynen.
1: Hundi Sultan'ın hayatına baktığımız zaman da hocam özellikle takva sahibi bir hanımefendi.
0: Evet.
1: Tabii bunu rüyada görmüş ama annesine de söyleyemiyor. Zaten babasına söyleyemez. Öyle bir ihtimal yok. Baktığımız zaman hocam bu özelliğiyle efendim Emir Sultan Hazretleri'nin bu tabii Emir Sultan Hazretleri'ne de bu değil mi hocam?
0: Evet.
1: Ayağın oluyor. Çok geçmiyor. Bir gün Emir Sultan dünür yolluyor devlet hatuna hocam.
0: Evet efendim.
1: Valide Sultan tabii dudak büker, açıktan olmaz da demez, evet de demez. Söyleyin ona haber gönderin 40 deve yükü altın getirsin diyor. Kızım için çeyiz olarak bu altınları isterim diyor. Emir Sultan Hazretleri tabii sakin bir vaziyette. Neticede Resulü Efendimiz'in mübarek kanını taşıyan bir seyittir değil mi hocam?
0: Evet.
1: Mekke-i Mükerreme'den evet. Kendisine işaret üzere Bursa'ya
0: işaretle
1: gelmiş.
0: Bursa'ya i̇şaretle gelir.
1: Bursa'ya evet. Gelmiş ve buradaki halkın irşadıyla vazifelendirilmiş bir yüce zat.
0: Evet, Bursa'daki dinleyenlerimizi mutlaka ziyaret etmesini
1: tabii,
0: istiyoruz.
1: Tabii. Selam buradan gördüm Bursalıları da.
0: İstanbul'dakiler de gitsinler, ziyaret etsinler.
1: Bursalılar çok nasipli hocam. Yani Osmanlı'nın orada o mübarek mekanlarında kurulduğu o mekanlarda, ilk yayıldığı mekanlarda tabii. Yaşıyorlar. Çok kıymetli büyük zatlar var. Emir Sultan evet. Hazretleri, Molla Feneri Hazretleri, büyük zatlar var. Birçok efendim kıymetli zatın da yine kabiri orada. Emir Sultan Hazretleri tabii hocam kendinden gayet emin bir şekilde efendim devlet hatunu haber gönderiyor. İstediği çeyizi göndereceğim diye. Bunun üzerine devlet hatun bir heyet gönderiyor Emir Sultan Hazretleri'ne. Emir Sultan Hazretleri de bu heyeti efendim başında bir sorumlusu var. Develerle birlikte Nilüfer Çayı'nın etrafına götürüyor. Nilüfer Çayı'nın yatağına geldiklerinde buradaki çakılları göstererek doldurun diyor Emir Sultan Hazretleri.
0: Heybeleri doldurun.
1: Heybeleri doldurun. Hatta kendi kesenize de doldurabilirsiniz bunu.
0: Ceplerinize doldurun.
1: Tabii ceplerine de, akıllı olanlar ceplerine de dolduruyorlar. Vardır bunda bir hikmet diye. Devecilerden bazıları bunda bir hikmet var diyerek buna emre iktiba ediyorlar. Tabii bazıları da diyor ne olacak canım ya, cebimize taş mı dolduracağız falan diye umursamıyorlar. Tabii Emir Buhari Hazretleri Valide Sultan'ın huzuruna çıkıyor. Heybeler ters yüz ediliyor. Zemini kıpkızıl altın.
0: Allah Allah.
1: Böyle bir manzara düşünün hocam. Valide Sultan şaşırmanın ötesinde tek söz söyleyebiliyor. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Nikah haberi Edirne'ye ulaştığında Yıldırım Beyazıt'tan tabii çok hiddetleniyor. Benim kızım benden habersiz nasıl evlenir diye. Kızını cezalandırmak üzere Süleyman Paşa'yı Bursa'ya gönderiyor.
0: Evet.
1: Valide Sultan kızına ve damadına tabii siper oluyor. Dahası büyük alim Molla Fenari Hazretlerini de araya sokuyor. Yıldırım Bayezid Han'ı ikna etsin diye. Tabii Süleyman Paşa'yı ilk önce ikna edecek. O da Yıldırım Bayezid Han'ı ikna edecek. Bunun üzerine Molla Fenari Hazretleri eline okka kalem alıyor ve padişaha bir mektup yazıyor. Yıldırım Bayezid Han'ın Molla Fenari'den gelen bu mektubu üzerine Süleyman Paşa boynunu büküyor. Geri dönüyor. Aradan aylar geçiyor hocam. Beyazıt Han Bursa'ya avdet ediyorlar. Bursa'ya geliyorlar.
0: Evet.
1: Halk arasında dolaşırken bir tanıdık sima gözüne ilişiyor. Efendim uzaktan bakıyor. O kendisine Allah savaşta Allah. Yardımcı olan hekimi görüyor. Çünkü o hekim kendisine yardımcı olmuş ama bir daha da izini bulamamıştı. Derhal atından iniyor. Ellerinden tutup söyleyin yiğidim. O maharet neydi öyle diyor. bu hekim olan zatı çok aradı ya. Bu zatın yanına gidiyor, ellerinden tutuyor. O yiğidim, bu maharet nereden geliyor diyor. Tabii Emir Sultan Hazretleri olduğunu bilmiyor kendisinin.
0: Damadın olduğunu bilmiyor.
1: Damadı olduğunu da bilmiyor. Bunun üzerine de Emir Sultan Hazretleri Allah'ın kuvvet ve yardımı biat edenlerin vefa ve sadakatlerinin üstündedir ayeti kerimesini okuyor.
0: Orada ne olmuş, evet, özür dilerim hocam. Evet. Yani biz biliyoruz, siz biliyorsunuz.
1: Estağfurullah.
0: Mutlaka dinleyicilerimiz de biliyorlardır ama hocam, bilmeyenler vardı. Savaş sırasında bir hadise oluyor.
1: Savaş sırasında bir hadise oluyor. Kalenin sur kapısı bir türlü açılmıyor.
0: Sultan da yaralanıyor galiba
1: Sultan
0: biraz.
1: Sultan da tabii. Orada o kadar sıkı bir muhasara yaşanıyor ki.
0: Evet.
1: Efendim Nibolu Savaşı sırasında. Ama bir türlü olmuyor hadise. Bir türlü zafer müyesser olmuyor. Bunun üzerine değerli hocam kapı zorlanıyor. Emir Sultan Hazretleri tabii o kadar çok sıkı geçiyor ki savaş. Yıldırım Bayezid Han da yaralanıyor. Emir Sultan Hazretleri ilk önce Yıldırım Bayezid Han'ın yarasını tımar ediyor.
0: Sarıyor.
1: İyileştiriyor, sarıyor. Ondan sonra hocam eline koca bir kütük alarak o kapıyı
0: açıyor.
1: Hocam
0: özür dilerim.
1: Estağfurullah.
0: Şimdi dinleyenlerimize tavsiyede bulunalım burada. Hı hı. Hepsini anlatırsak olmaz. Hı hı. Yine TGRT radyomuzun efendim yayınladığı Emir Sultan Hazretleri
1: filmi,
0: radyo tiyatrosu var.
1: Tiyatrosu ve filmi var değil,
0: evet,
1: mi hocam?
0: Evet. Bunu mutlaka dinleyenlerimiz güzel bir çay hazırlayıp bir çek eşliğinde
1: çocuklarıyla beraber
0: böyle loş bir ışıkta çocuklarıyla beraber, evet, mutlaka dinlemelerini tavsiye ediyoruz.
1: Aslında kaynaklarda
0: Emir Sultan
1: tabii aslında kaynaklarda Yıldırım Bayezid Han aldığı kılıç yarasını çok ölümcü bir yara olduğunu da söylüyorlar hocam. Hmm. Tabii bu bazı kaynaklarda geçiyor. Eğer tedbir alınmasa Yıldırım Bayezid Han o yaradan belki de Allah korusun. Çünkü çok kritik bir yere geliyor. Evet. Emir Sultan Hazretlerinin kerametiyle de yarası kısa sürede iyileşiyor. Evet. Ondan dolayı Emir Sultan Hazretlerine ayrı bir teveccühü var Yıldırım Bayezid Han'ın. O açıdan kendisine
0: ama bilmiyor olduğunu görünce orada hatırlıyor.
1: Görmüyor orada. Gibi. Kalabalığın içerisinde görünce kendisine teveccühte bulunuyor. Beyazıt Han tekrar soruyor. Hani ayeti kerimeden Fetih suresine ayeti kerimeyi söyledi ya Emir Sultan Hazretleri.
0: Evet.
1: Beyazıt Han kendisine tabii o sırada mendilin bir tanesini yarasının üzerine koymuş.
0: Evet.
1: Emir Sultan Hazretleri Yıldırım Beyazıt Han'ın, değil mi hocam?
0: Sarmış.
1: Evet. Evet. Tabii mendilin diğerini soruyor Beyazıt Han. Emir Sultan Hazretleri onu da çıkarıp sultana uzatıyor. Sultan meraklı bir şekilde adınızı bağışlar mısınız efendim diyor. Muhammed diyor.
0: Allah Allah.
1: Yanında Buhari'si var mı?
0: Allah.
1: Var.
0: Sultan mı soruyor onu?
1: Evet.
0: Evet.
1: Yoksa yani artık Yıldırım Beyazıt Han mesajı alıyor. Elinizi öpebilir miyim efendim diyor. Hayır diyor efendim, öpülecek el sizinki diyor efendim.
0: Baba bunu kim söylüyor? Ya. Emir Sultan Hazretleri söylüyor.
1: Emir Sultan Hazretleri.
0: Kayın
1: şimdi
0: baba.
1: Hocam bakın buraya dikkat. İsminiz nedir diyor. Muhammed diyor. Yanında Buhari'si var mı diyor. Yıldırım Bayezid Han soruyor bunu.
0: Evet.
1: Emir Sultan Hazretleri var diyor. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid Han yoksa diyor. Elinizi öpebilir miyim baba diyor Emir Sultan Hazretleri.
0: Hmm.
1: Yıldırım Bayezid Han da diyor hayır diyor. Öpülecek el sizin eliniz diyor.
0: Allah.
1: Yani Emir Sultan Hazretlerine söylüyor Yıldırım Bayezid Han. Tabii padişahtır. Padişahlar netice
0: İlim itibariyle iyi tabii. Ve bir de seyit olması hasibil gösterdiği
1: tabii,
0: hürmet.
1: İlgi ve alaka.
0: Üç baba var değil mi hocam?
1: Evet.
0: Kan babası.
1: Evet.
0: Yani öz babası insanın.
1: Biyolojik babası.
0: Kaim pederi yani kayınbabası.
1: Kayınbabası.
0: Bir de hocası.
1: Bir de hocası.
0: Evet.
1: Evet. Hocam burada tabii vurgulanmak istenen mesele şu. Hindu Hatun çok hayır sahibi bir zat. Bir hanımefendi. Emir Sultan Hazretleri zaten talebesi olan ve talebeleri için varlığını sürdüren, hayatına devam ettiren ve bu noktada hayır hasanatlardan da Osmanlı'nın o netice itibariyle Emir Sultan'a verdiği ehemmiyet çok önemli. Bursa halkının,
0: evet,
1: devlet ümerasının verdiği ehemmiyet çok önemli. Çok ehemmiyetli bir yeri var Bursa halkı arasında. Hindu Hatun bu özelliği itibariyle baktığımızda bütün hayır hasenat noktasında ön planda olduğunu görüyoruz. Zaten annesi Devlet Hatun da bu noktada çok önemli bir şahsiyet, önemli bir hanımefendi. Yine aynı şekilde hocam Emine Hatun var. İkinci Murat ve ikinci Murat'ın annesi birinci Mehmet, Çelebi Mehmet'in hanımefendisi.
0: Öyle mi?
1: Hüma Hatun var hocam. Sultan Fatih Sultan Mehmet Han'ın annesi. Kastamonu'nun Devrekhan ilçesinin Çayırcı köyündendir hocam. Fatih Sultan Mehmet Han'ın annesi.
0: Evet.
1: Mağara Hatun'la karıştırırlar bazen. Sultan 2. Murat Han'ın hanımı Mağara Sultan var.
0: Evet.
1: Sırf Mehmet'tir biliyorsunuz kendisi. Fatih Sultan Mehmet Han'ın annesi bu değildir. Evet. Annesi Kastamonlu'dur hocam. Yani Kastamonlular da buradan selamlıyoruz. Fatih Sultan Mehmet Han gibi mübarek bir zatın efendim annesinin yaşadığı yer Kastamonu'nun Devrekhan ilçesinin Çayırcı köyü. Evet. Bunu da hocam buradan altını çizerek hocam, ifade etmek isterim.
0: Özür dilerim. Sizin çok güzel iyi bir dinleyiciniz var. Çok minik. Bursa'dan Ayşe.
1: Ay maşallah.
0: Ayşe Sultan da size selam ediyor. Biz de buradan selam yolluyoruz
1: ona. Allah razı olsun.
0: Rabbim evet hocam. Hüma Hatun'dan bahsediyordunuz herhalde.
1: Rabbim sıhhat afiyet
0: versin. Onun da adı Ayşe Hüma'ymış.
1: Maşallah. Evet, Allah sana salihalardan eylesin inşallah. Amin. Hayırlı ömürler diliyoruz. Amin. Annesine, babasına, ailesine de inşallah. Hüma Hatun hocam gerçekten çok önemli. 1444-1446 yılları arasında çok uzun yaşamamış. Yani Valide Sultanlık dönemi. Sitti Mükremin Hatun var hocam. İkinci evet. Beyazıt Han'ın annesi, ikinci Mehmet'in de hanımefendisi hocam. Bu hanımefendinin yine aynı şekilde rivayetlere göre işte Elbistanlı, Kahramanmaraşlı ve Durkadir oğulları beyliğinden olduğu
0: Süleyman
1: rivayet
0: Bey'in
1: edilir.
0: Kızı değil mi?
1: Evet hocam. Fatih Sultan Mehmet Han yani bir nevi Maraş'ın damadıdır aynı zamanda hocam.
0: Öyle mi?
1: Tabii. İtibariyle annesi Kastamonulu, efendim hanımefendisi de Maraşlı.
0: Evet.
1: Tabii memleketimizin iki müstesna vilayeti. Çok seviyorum hocam ben hem Kahramanmaraş'ı hem de Kastamonu'yu. Kastamonu'da üniversiteyi Kastamonu'da okudum. Kastamonu'dan 25 bin alim evliya geçmiş derler hocam. Hmm. Osmanlı'nın çok mübarek zatları da hep bu Kastamonu alim ve evliyalarının mutlaka ya yanından ya sohbete ya elinden geçmiştir.
0: Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri var değil mi
1: evet,
0: orada?
1: Evet Şeyh Şaban-ı Veli Hazretleri. Evet. Kahramanmaraş derseniz biz de Osmaniyeliyiz. Kahramanmaraş'tan ailemiz zamanında oradan göçmüşler hocam. Tabii neticede memleketimizin iki müstesna güzel vilayeti. İşte Fatih Sultan Mehmet Han gibi mübarek bir zatla bağlantılı olmaları da değil mi hocam?
0: Evet.
1: Çok kıymetli. Hocam bu mübarek zatla böyle Emine Gülbahar Valide Hatun var hocam. İkinci Bayezid Han'ın annesi. Sultan yine Fatih Sultan Mehmet Han'ın hanımefendilerinden birisi
0: evet.
1: Yine. Bu Arnavut ve Kosovalı olduğu belirtiliyor hocam. Daha sonra işte bu hanımefendi için genellikle Emine Hanım diye hitapta bulunurlarmış. Böyle kaynaklarda ifade ediliyor ama çok hayırse sahibi birisi. Ne var ne yok hocam her şeyini fakir fukara ile paylaşan bir hanımefendi. İkinci Gülbahar Hatun var hocam yine. Sultan 1. Selim'in annesi. İkinci Bayezid Han'ın hanımefendisi hocam. Külbahar da deniyor kendisi için. Kendisi aslen bir Rum olduğu kaynaklarda belirtiliyor. Bazı kaynaklarda da Karadenizli olduğu belirtiliyor. Trabzon taraflarında buralarda evet. Yaşadığı ifade ediliyor. Ayşe Hatun var hocam. 1. Selim'in yine o zaman da baktığımız zaman Sultan 2. Bayezid Han'ın yine aynı şekilde ki rivayet ediliyor. Kendisi için yine Kahramanmaraşlı Elbistanlıdır diye. Bunda kaynaklarda 2. Bayezid Han'ın hanımlarından Ayşe Hatun'un da yine hayırda hasenatta yarışan bir hanımefendi oldu belirtiliyor. Biraz önce de belirttiğimiz gibi Hafsa Hatun hocam. Hafsa Sultan, Sultan Kanuni Sultan Süleyman Han'ın annesi, Yavuz Sultan Selim Han'ın hanımefendisi. Arnavut'tur hocam kendisi. Aynı zamanda Muzaka ailesi olarak bilinen bir aileye mensup.
0: Ayşe Hafsa Sultan
1: Ayşe
0: değil mi?
1: Hafsa Hatun. Evet. Ayşe Hafsa Sultan. Evet. Hocam hayırda yarışan hanımefendilerden bir tanesi. Gerçekten de Hafsa Sultan'ın hocam yani herkese tabii bütün hanımefendiler çok kıymetli ama Hafsa Hatun çok farklı bir hususiyete sahip hocam.
0: Hocam ilk sultan lakabını alan hatun değil mi bu?
1: Evet evet kendisi evet. Hanım sultan olması hasebiyle hocam.
0: Evet.
1: Valide sultan olması hasebiyle de bunu özellikle görüyoruz. Hayat hakkında aslında çok fazla bir bilgi yok ama 1478-79 yılları arasında doğduğu rivayet edilir. Hemen hemen yaşına baktığınızda. Ama hocam gençlik yıllarını özellikle hocası Yavuz Sultan Selim Han'ın Sancakbey'i oldu. Trabzon'da geçirmiş. Şehzade Süleyman'ın özellikle 1494 yılında dünyaya gelmesi malumunuz Yavuz Sultan Selim Han Necm suresini galiba yanlış hatırlamıyorsam orayı okurken Necm suresini okurken orada Süleyman Aleyhisselam kıssası anlatılıyor denir. O
0: evet.
1: Kıssa anlatılırken o sırada evladınız oldu bir erkek evladınız dünyaya geldi deniyor ve Yavuz Sultan Selim Han o sırada Süleyman Aleyhisselam kıssasını okurken yani Süleyman Aleyhisselam'a ilgili ayet-i kerimeyi daha doğrusu okurken denk geldiği için oğluna da Süleyman ismini koydu deniyor hocam rivayetlerde böyle anlatılıyor. İkinci Bayezid Han tarafından 1509'da Kefe valiliğine, daha sonra da Yavuz Sultan Selim Han tahta geçince Saruhan Sancakbeyli'nin tayin edilmesi üzerine onunla daha sonra Kırım'a, Manisa'ya gitmiş hocam ki Trabzon gerçekten şehzadeler şehri olarak Amasya, Trabzon, Manisa değil mi hocam? Buralar kıymetli şehirlerimiz.
0: Evet.
1: Şehzade Süleyman tahta çıkınca daha sonra onu İstanbul'a aldırıyor. Annesini Valide Sultan olarak devam ediyor. Zaten Hürrem Sultan hocam Valide Sultan hayatta olduğu için Valide Sultan olamıyor. Hmm. Hürrem Sultan baktığımız zaman hayatı gerçekten de Osmanlı tarihinde çok önemli bir hususiyete sahip. Ama Valide Sultan vefat etmeden ikinci bir Valide Sultan olmuyor Osmanlı'da biliyorsunuz, evet. Haremde. Evet. Yani Hürrem Sultan hiçbir zaman Valide Sultan olamamış. Kendisi Haseki Sultan olarak da, Hanım Sultan olarak da, Haseki Sultan olarak da çok büyük hizmetler yapmıştır. Hocam özellikle Hafsa Sultan hayır ve hasenat noktasında yaptırdığı hayır müesseseleriyle bir, özellikle Manisa'da hocam 1523'te bitirilen, 1523 yılında Manisa'da bitirilen cami, medrese, Sıbyan Mektebi, han, imaret, hamam, Darüşşifa yaptığı bu hayır eserleriyle tanınır. Özellikle bunlardan hamam kısmı, Darüşşifa kısmı ki özellikle hastane değil mi hocam çok, evet, önemli. Bugün devletimiz bile büyük yatırımlar yapıyor hastaneye. Osmanlı'da, evet, da baktığımız zaman hanım sultanların Darüşşifalara ve imaretlere apayrı bir ehemmiyet verdiğini görüyoruz. O açıdan hocam Hafsa Sultan'a da bu hayatını, müstesna hayatını buradan bir şey ifade etmek miyim? İsteriz. Allah-u Teala mekanını cennet eylesin inşallah.
0: Hocam malumunuz Manisa deyince Manisa'da her yıl bir etkinlik yapılıyor.
1: Evet hocam. Ya çok ne? Önemli değil mi hocam?
0: Mesir macunu.
1: Evet.
0: Ayşe Hafsa Sultan malum hastalandığında bir, evet, doktor 41 çeşit baharattan, evet, bir ilaç yapıyor, macun,
1: doğru,
0: yapıyor,
1: doğru,
0: ve bunun Cenab-ı Hak şifa ihsan ediyor ve Ayşe Hafsa Sultan, evet, şifa buluyor, iyileşiyor. Ondan sonra bu bir gelenek haline geliyor ve caminin minarelerinden insanlara bu macun dağıtılıyor.
1: Evet, hala devam ediyor.
0: Halen devam,
1: evet,
0: ediyor.
1: O güzel hizmet devam,
0: evet,
1: ediyor.
0: 41 hala, çeşit, evet, baharattan yapılıyor mesir macunu.
1: Evet, evet, evet. Merkez Efendi Hazretleri ile ilgili kısmı da anlatılır değil mi hocam?
0: Evet,
1: Merkez,
0: evet,
1: Efendi Hazretleri'nin özellikle bu mesir macununu yaptığı hususunda da kaynaklarda geçiyor malumunuz.
0: Evet.
1: Ve bu noktada önemli bir şahsiyet olarak Allah Teala rahmet eylesin. Mekanı cennet, şefaatlerine nail eylesin. Merkez Efendi Hazretleri'nin de kabri Topkapı'da değil mi hocam?
0: Evet, İstanbul'da.
1: Mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir büyük zat.
0: Evet.
1: Hocam dediğimiz gibi Osmanlı'da büyük hanımefendiler, bunların hayatlarında mı işte Afife Ha Nurbanı Sultan var hocam. Safiye Sultan var, Handan Sultan var, Halime Valide Sultan var. Özellikle Mahfiruze Hatice Valide Sultan var hocam. Gerçekten de baktığında kendisi Çerkez asıllıdır. Osmanlı'da hocam bir de şu var. Önceleri Balkan, Rum, Sırp, Kosova bu taraflardan hanımefendilerle evleniliyordu. Ama belli bir zamandan sonra artık Kafkasya kökenli özellikle Çerkez ve benzeri kimselerle evlilik hususunda özellikle Gürcü, Abaza, Çerkez, evet, özellikle bunlarla evlenmeye ehemmiyet verildiğini görüyoruz. Bu Çerkez asıllı hanımefendilerden bir tanesi Handan Valide Sultan'dır hocam. Bunun tarihimizde örnekleri var. Mahfiruze Hatice Valide Sultan var hocam. Mesela hatırladıklarım içerisinde Pertev Nihal Valide Sultan da Çerkez'dir hocam.
0: Evet.
1: Özellikle Şevki Efsa Valide Sultan var. Hmm. 4. Murad'ın annesi olarak da bilinir. İşte bazı kaynaklarda öyle geçiyor. 5. Murad'ın, çok affederseniz, 5. Murad'ın annesi olarak da bilinir. Sultan Abdülmecit Han'ın hanımı olarak. Özellikle Rahime Pirüstü Valide Sultan var hocam. Sultan özellikle son Valide Sultan olduğu da kaynaklarda belirtiliyor. 2. Abdülhamit Han'ın üvey annesidir kendisi. Aynı zamanda Eyüp Sultan'da kabri hocam. Rahime olarak, Rahime Hatun olarak da biliniyor. Çerkez'dir mesela kendisi. Yani Osmanlı'da son dönemlerinde Çerkez asıllı hanımefendilerin üstünlüğünü görüyoruz hocam. Bu hanımefendilere de Allah'tan rahmet diliyoruz.
0: Hocam,
1: hocam evet buyurun.
0: Özür dilerim, şimdi Merkez Efendi'den bahsettiniz ya.
1: Evet.
0: Dinleyicilerimiz hocam bu İstanbul'da gezilecek yerlerden biraz bahsetseniz.
1: Evet.
0: Diyorlar onu inşallah bir dahaki programda
1: bahsederiz. Ondan bahsedeceğiz nasıl
0: hocam, olursa. Hocam siz Valide Sultan'ı bahsederken efendim Mahpeyker, ondan sonra Handan, Terhan, bu tür isimlerden bahsettiniz.
1: Evet.
0: Bunların müsaadenizle ben nedir diye bahsedeyim mi? Mesela Haymana, evet. Haymen'in Haymana mesela koruyup kollayan manasında.
1: Evet.
0: Halime, huyu yumuşak, sert ve hiddetli olmayan. Mal ya veya malhun, al yanaklı manasında. Evet. Gül çiçek, gül gibi taze, çiçek tazeliği taşıyan.
1: Evet.
0: Nilüfer, geniş yapraklı, durgun, sularda yetişen bir su bitkisi. Devlet, kuvvet, nüfus, servet, baht sahibi. Emine, güvenilir, inanılır, emniyetli manasında. Evet. Hatice, önce doğan kız çocuğu. Malum sevgili peygamberimizin aleyhisselam ilk hanımefendisiydi.
1: Evet.
0: Huma, güvercin büyüklüğünde zümrüt yeşili renkli, üzerinden geçtiği kimselere zenginlik ve mutluluk getireceğine inanılan kuş. Evet. Devlet kuşu.
1: Evet.
0: Ayşe Huma diye anlattınız ya efendim.
1: Evet.
0: Gülbahar, bahar gülü manasında. Ayşe, hayat, dirlik, bolluk içinde rahat yaşayan nasipli, rızıklı kimse.
1: Evet.
0: Tabii Hazreti Ebubekir Efendimizin mübarek kerimesi ve annemiz Hazreti Ayşe validemiz.
1: Evet, evet.
0: Genelde o isim olması hasebiyle verilir.
1: Evet.
0: Hafsa, dişi arslan yavrusu manasında. Yine Hazreti Ömer Efendimizin kızı ve Efendimizin hanımefendisi, annemiz.
1: Evet. Evet.
0: Hürrem, gönül açıcı, sevinçli, taze, şen, güler yüzlü. Nurbanu, nurlu hanım manasında geliyor. Safiye, katıksız, duru, temiz, saf manasında. Yine bir annemizin ismi, sevgili peygamberimizin hanımefendilerden.
1: Evet.
0: Handan, gülen, güleç, şen, mahfiruz, parlak ay manasında.
1: Evet.
0: Mahpeyker, ay yüzlü, parlak,
1: tam
0: güzel ve nur yüzlü.
1: Isimler,
0: evet, isimler.
1: Evet.
0: Terhan, soylu, seçkin demek. Saliha, dinine bağlı, faziletli. Dilaşup, gönül karıştıran. Muazzez, saygılı, saygı duyulan, saygıyla karşılanan. Mehpare, ay parçası, güzel manasında. Emetullah, Allah'ın kulu, kölesi manasında. Rabia, dördüncü manasında, ki Rabia Yadviye Hazretlerinden dolayı. Gülnuş, gül içen. Sebkati, geçen, ilerleyen. Şehsuvar, usta ve cesur binici. Mihrişah, şahın güneşi, sevgilisi. Şermi, utangaç, mahcup. Sineperver, gönül seven. Nakşidil, gönül süsü. Bezmi alem, herkesi neşelendiren. Pertevniyal, ışık fidanı. Şevkevza, şevklendiren, neşe artıran. Tiri müjgan, ok kirpikli demişmiş hocam.
1: Ya, evet.
0: Rahime, merhametli. Perestu, çok sevilen, kırlangıç. Gül cemal, gül gibi güzel yüzlü. Fatıma, sütten kesme, kendisi ve nesli cehennem ateşinden kesilmiş manasında. Tabii Efendimizin ciğerparesi, sevgili peygamberimizin kerimesi, Hazreti Ali Efendimizin hanımefendisi. Evet. Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'in, Haseneyn, iki güzelliğin de efendim annesi Fatıma validemizden. Gülistu, güllük, gül bahçesi, gülistan manasında hocam. Böyle sizi dinlendirmek için araya girdim, kusura bakmayın efendim. Hocam buyurunuz efendim.
1: Osmanlı'da isim çok önemli.
0: Evet.
1: İsimler kültürümüz, kültür hayatımızda da çok önemli. İsim verilirken çocukların hocam derler hatta değil mi? Karakterine, kişiliğine de tesir ederler. İsim verirken ona göre vermek gerekiyormuş. Malhun Hatun var hocam. Bu malum dizilerde de ismi çokça geçiyor ama gerçek Malhun Hatun'u tam manasıyla yansıttığı hususunda da tereddütlerimiz var şahsen. Yani gerçek Malhun Hatun'la o dizilerdeki Malhun Hatun'un aslında çok fazla birbiriyle uyuşmadığını görüyoruz. Bala Hatun diye bahsedilen hanımefendinin yine aynı şekilde,
0: evet,
1: dizilerde anlatılan Bala Hatun'la da çok uzaktan yakından alakalı olmadığını görüyoruz. Osman Gazi'nin hanımı ve Orhan Gazi'nin validesidir Malhun Hatun değil mi değerli hocam?
0: Evet.
1: Kimliğiyle ilgili bilgiler aslında biraz karışık ama Osmanlı kaynaklarının tamamı da Edebali'nin kızı olarak gösteriliyor. Ama dizide Edebali Hazretlerinin kızı olarak gösterilmiyor. Böyle bir karışıklıklar da var. İsmi Neşri ve Kemal Paşazade tarihinde Mal Hatun, Aşık Paşazade tarihinde de Malhun Hatun olarak geçiyor ki Oruç Bey tarihinde Rabia Hatun olarak da zikrediliyor hocam.
0: Evet.
1: Böyle bir hususiyeti var. Mal Hatun'un Anadolu Selçuklu veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızı olduğu konusunda da rivayetler var. Ancak bu konuda kesin bir bilgi yok maalesef. İsimler aynı kişiye mi ait yoksa farklı bir zevcesi mi Osman Gazi'nin? Net olarak bu konuda bir şey söylemek pek mümkün olmuyor. Mal Hatun Edebali'nin terbiyesinde mükemmel bir eğitim alıyor hocam. edebi, ahlakı, meziyetleri, beğenilen huyları ve güzelliğiyle herkesin takdirini kazanmış bir hanımefendi. Özellikle cemal üstünde zülfü cime benzer, dehanı şems içinde mime benzer diye böyle kendisi için de böyle şiirler söylenir. Kaynakları da tarif ederken böyle tarif evet. ediliyor hocam. Hı hı. Cemal üstünde zülfü cime benzer. Evet. Dehanı şems içinde mime benzer diye.
0: Allah Allah.
1: Diğer taraftan Osmanlı'da büyüyüp gelişmiş karayağız bir delikanlı olmuş. Özellikle Osman, değil mi hocam? Osman Gazi hususiyetiyle baktığımızda evet. Biraz kabına sığmayan, biraz hareketli. Yani bu tür şahsiyetlerin hususiyetlerinde böyledir zaten. Kabına sığmaması. Karşı tarafa da resmen hocam kök söktürüyor zaten evet. Bizans'a. Peki cevval olması Osmanlı'nın da avantajına da olmuş olabilir ki Osman Gazi rahmetullahi aleyh hazretlerinin böyle bir hususiyeti var. Özellikle saçları ve kaşları simsiyah oldu. Kendisine Kara Osman diye de hitap edildiği kaynaklarda geçiyor. Ertuğrul Gazi'nin seferlerinde özellikle onu o ilk dönemlerinde sürekli yanında bulundurdu. Fırsat bulunca da Edebali'nin sohbetlerine, derslerine devam ettirdiği kaynaklarda geçiyor. Malun Hatun ahlak ve cemal yönünden bütün güzellikleri üzerinde taşımakta ki Kara Osman bu sevdaya fazla dayanamıyor ve netice itibariyle Şeyh Edebali Hazretleri'nde Malun Hatun'u istetiyor. Özellikle ondan sonraki süreçle malumunuz zaten.
0: Evet.
1: Malun Hatun da gerçekten Osmanlı'nın kuruluşunda önemli hizmetleri olan bir hanımefendi. Osmanlı'nın varlığı noktasında gerçekten de çok müstesna bir yere sahip, hayırlı hasenatta yarışan, çok özel hususiyetleri olan bir hanımefendi. Allah Teala mekanını cennet derecesini âli eylesin. Tabii sizin söyleyecekleriniz yoksa hocam ben Osmanlı'nın son dönemine damgasını vuran özellikle mübarek Enver abinin de efendim ziyaret ettiği çok müstesna bir hanımefendiden bahsedeceğim. Behice Hatun hocam. Müsaadeniz olursa ondan bahsedeyim. Ondan sonra sözü size vereceğim. Yani Osmanlı kuruluşuyla yıkılışı arasındaki o dönemi biraz geniş bir sahayı kaplamış gibi olacak ama biz burada zamandan ziyade müstesna hanımefendilerin hayatlarından misaller sunmaya çalışacağız.
0: Hay buyurun efendim.
1: Değerli hocam, Sultan II. Abdülhamit Han'ın son zevcesi Behice Hatun'un hayat hikayesi beni çok hüzünlendirir.
0: Evet.
1: Siz de bundan zaman zaman bahsedersiniz. Sizin de böyle hayatını anlattığınız değerli hanımefendilerden bir tanesi. Özellikle vefatları ve ömrünün son günleri çok ibretlik olduğu için özellikle paylaşmak istedim.
0: Evet.
1: Osman hanımefendilerinin tamamı hayırlı hasenatta yarışan kimselerdi. Ama sonradan tabii sürgüne gönderildiklerinde bir lokmaya
0: muhtaç
1: bir şekilde maalesef hayatlarını öyle tamamladıklarını görüyoruz. Malumunuz Enver abiler son dönemlerinde özellikle Behice Hatun'un son dönemlerine denk geliyorlar. Kendisi NATO bursuyla İtalya'ya gidiyorlar malumunuz. Evet. Orada İtalya'da Sultan Abdülhamit Han'ın hanımefendisinin ikamet ettiğini duyunca hemen daha ayağının tozuyla efendim mübarekler onu ziyaret ediyorlar ve gittikleri zamanlarda da Behice Hatun'la olan hatıralarını da böyle not almışlar, kaleme evet. almışlar. Bunda daha sonra kitap olarak da neşredildi malumunuz. Özellikle hocam tabii ilk başta yaşanan hadiselerden ziyade özellikle Celal Bey'le olan hadise karşılaşmaları var. Orada Behice Hatun'la görüşmeleri var.
0: Evet.
1: Müsaade ederseniz bundan biraz bahsedeceğim.
0: Buyurun.
1: Sultan Abdülhamit Han'ın Abdülhamit Han Hazretleri'nin Mir alaylarından Celal Bey hocam. Mübarek Enver abiler diyorlar ki selam verdim. Allah rızası için sizi ziyarete geldim. Lütfen kabul buyurun dedim. Aleyküm selam, içeriye buyurun efendim. Sesi bütün heyecanımı dindirdi ve sevinçle içimden çok şükrederek besmele içeriye girdim. Yaşadıkları yer gayet mütevazi bir apartman dairesiydi. İçim burkuldu. Kendine kendime heyhat, saraydan Napoli'nin arka sokaklarındaki bir apartman dairesine diyordum. Bir masanın etrafına üçümüz oturduk. Evde başka kimseler yoktu. Önce mübarek ellerini öptüm ve söze şöyle başladım. Efendim, bendeniz namazını kılan, İslam terbiyesi ve ahlakı ile yetişen, Sultan Abdülhamit Han Hazretlerini çok seven bir Türk'üm. İstanbul'dan geldim. Burada olduğunuzu haber alınca içime sizinle tanışmak arzusu geldi ve dualarınıza kavuşmak ateşi düştü. Şu anda bir arzuma kavuşmanın sevinci içerisindeyim dedim. Behice Sultan'dan duvarları çınlatan yürekten gelen bir elhamdülillah sözü geldi. Beyce Sultan devam etti. Demek namazını kılıyor, Allah'ını ve peygamberini tanıyorsun. Allah'ıma sonsuz hamdü senalar olsun, ölmeden önce bana bunu da işitmek, genç bir Türk Müslüman evladını görmek nasip etti diye Allah de Enver Bey'e bunu ifade etmişler hocam. Sultan II. Abdülhamit Han'ın son zevcesi Behice Hatun Napoli'de sürgün hayatı yaşarken kendisini ziyarete gelen Enver Bey'e daha sonraki zamanlarda hocam bazı şeyler, mesajlar veriyorlar ve bu mesajların da efendim iletilmesi yönünde de Enver Bey'e efendim bazı vasiyetlerde bulunuyorlar ki tabii ondan sonra Enver Bey İstanbul'a geliyor. Enver abiyle İstanbul'a dönüyorlar ve orada Behice Hatun'un kendisinden istediği hususiyetleri ilgili yerlere iletmek evet. suretiyle bazı şeyleri efendim yerine getiriyor. Burada hocam özellikle bazı vurgulanması gereken şeyler var. Özellikle Mübarek Enver Bey şunu söylüyorlar. Napoli'den dönerken Behice Sultan, bizi kendine alıştırdın. Doğurduğum çocukları bile senin kadar sevmedim. Şimdi beni bırakıp gidiyorsun. Hak reva mı bu dedi.
0: Allah Allah.
1: Vedalaşırken bana bazı hediyeler verdi, vasiyette bulundu. Beni Yahya Efendi dergahına defnedin. Cenaze namazımı Hüseyin Hilmi Efendi kıldırsın. Tabutumu asla arabaya koymayın dedi. Bunların üçü de çok zor idi.
0: Çünkü
1: bir kere dedi. Yahya Efendi dergahı cenaze defnine kapalıydı.
0: Evet.
1: Hüseyin Hilmi Efendi'nin de cenaze namazı kıldırdığı işitilmiş bir şey değildi.
0: Evet.
1: Üstelik cenazelerin arabaya konulması mecburi idi o zaman da.
0: Evet.
1: Bu vasiyetlerini dinledikten sonra Enver Bey vas üstüne efendim diyerek huzurundan ayrılıyor hocam.
0: Evet.
1: Bir müddet sonra memleketine dönüyor Enver Bey. Meğerse diyor Enver Bey bu son sözümüz, görüşmemiz değilmiş. Behice Sultan 2 sene kadar sonra kız kardeşi Nimet Hanım ve akrabaları vasıtasıyla Türkiye'ye dönmüş. Suadiye'de oturuyorlar. Kendisini ziyarete gittim. Çok memnun oldu. Az bir zaman sonra da vefat etti.
0: Evet.
1: 90 yaşındaydı. Behice Sultan hanımefendinin temiz ve yüce kalbinin tecellisi vefatından sonra da devam etti. Bakanlar Kurulu Yahya Efendi dergahına defnedilmesine karar verdi. Hüseyin Hilmi Efendi cenaze namazını kıldırdı. Cenazeye iştirak edenlerin çokluğundan tabutları arabaya konulamadı.
0: Allah
1: omuzlarda
0: Allah.
1: Taşınarak kabristana götürüldü evet. diye de buyurmuşlar merhum mübarek Enver Ören Bey.
0: Evet.
1: Dolayısıyla Sayın Hocam gerçekten Behice Sultan'ın hayatı da çok ibretlik, vefatları da ibretlik. Allah-u Teala mekanını cennet derecesine evet. hali eylesin inşallah.
0: Şimdi kıymetli hocam ve kıymetli dinleyenlerimiz, adını Batı dünyasına büyük harflerle yazdıran muhteşem Süleyman, yani Kanuni Sultan Süleyman, tanınmış Bizantolog Dehil'in Justinian'in kader derliğinden daha etkili dediği, Ayasofya için bunu söylüyor. Mimari harikası Süleymaniye'yi inşa ettirirken validesi Hafsa Sultan Manisa'da şehrin sosyal ve ekonomik tarihinde önemli bir yere sahip olan Sultaniye Külliyesi'ni yaptırdı. Sultan II. Selim sadece Osmanlı mimarisinin değil, dünya mimarisinin de şaheserlerinden kabul edilen Selimiye'yi inşa ettirirken zevcesi Nurbanu Valide kendisine tahsis edilen haslarla Üsküdar Topbaşı'nda tasarımı Mimar Sinan'a ait olan Atik Valide Külliyesi'ni yaptırdı hocam.
1: Evet.
0: Bu abidevi külliye camisi, medresesi, imareti, hastanesi ve kervansarayı ile şehir planında yer alan çok fonksiyonlu bir sosyal kurumdu. Devlet-i Aliye'yi acı olaylarla geçen 5 uzun yıl büyük bir azim ve metanetle yöneten Hatice Turhan Sultan, Mimar Mustafa Ağa Eminönü'ndeki yeni cami adıyla bilinen muhteşem camiyi ve çevresindeki külliyeyi yaptırırken 47 yıl sonra gelini Gülnuş Valide Üsküdar'daki yeni Valide Camii Külliyesi'ni inşa ettiriyordu. Şefkat ve merhamet timsali bir hanım olan Bezmi Alem Valide, devletin kendisine tahsis ettiği imkanları fakirleri doyurmak, onların ihtiyaçlarını gidermek için harcadı. Mahalle aralarında dolaşarak muhtaçlara yardım elini uzattı. Yetim ve kimsesiz kızları evlendirdi. Vakıf Gureba Hastanesi ve Dolmabahçe Camii toplumumuza onun bir hediyesidir, bize bir hediyesidir. Sultan Abdülaziz'in annesi Pertemliyal Valide Sultan Medine-i Münevvere'de sadece kadınların istifadesi için 400 yataklı kaloriferle ısıtılan modern ve büyük bir vakıf hastanesi yaptırarak örnek bir hayırsever, numune imtisal bir Türk kadını olduğunu gösterdi. Aksaray'da yaptırdığı Valide Camii ve Külliyesi ondan kalan yadigarlar arasındadır. 19. asırda hüküm süren padişahlardan 4'ü sadece 27 vakıf kurmuştu. Evet. Fakat aynı dönemde yaşayan 5 kadın sultanın kurduğu vakıf sayısı hocam 45. Sultan II. Mahmud'un kızı olan Adile Sultan 41 yıl içinde 14 vakıf tesis etmişti. Bu şefkatli sultan sahip olduğu ekonomik imkanı kurduğu vakıflar sayesinde cemiyetin hizmetine sunmuş, saray ve köşklerini her tabakadan insana açarak onların görgü ve bilgilerinin artmasını sağlamıştı. Kıymetli hocam ve kıymetli dinleyenlerimiz.
1: Hocam tarihimizi... bu esnada çok affedersiniz ki Adile Sultan'dan da bahsettiniz ya hocam. Adile Sultan hayattayken eşini ve çocuklarını kaybetmiş.
0: Evet.
1: Kendisi hayatta ama bütün varlığını yine hayır hasenat işlerine ayırmış. Kabri Eyüp Sultan'da olan mübarek hanımefendilerden bir tanesi. Ona da buradan hocam rahmetle anıyoruz.
0: Estağfurullah. Hocam böyle vaktimiz de bitti. Evet. Yönetmenimiz işaret ediyor.
1: Hocam Valide Sultan'la dünyanın en kudretli kadınları.
0: Evet.
1: Dolayısıyla bugün biz Valide Sultanları ve Osmanlı hanımefendileri ve Osmanlı'yı zirveye atacak mübarek zatlardan, mübarek hanımlardan bahsettik.
0: Evet.
1: İnşallah hocam bu konu daha çok efendim
0: bahsederiz inşallah.
1: Gibi bir konu ama inşallah yine bahsetmek nasip olur değerli hocam.
0: Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz bugün Tarihi Açılan Pencere programında sultanların hanımlarından, sultanların annelerinden bahsettik. İnşallah başka bir programda buluşuruz hocam. Buyurun son sözlerinizi
1: alalım. Instagram hesabımızda editörümüz güzel çalışmalar yapıyorlar.
0: Evet, onlara teşekkür ediyoruz.
1: Yarışma programları yapıyorlar. Dolayısıyla Instagram hesabımızdan programımızın takip edilmesi, onunla ilgili duyuruların takip edilmesi faydalı olacaktır. Güzel bilgiler paylaşıyor editörümüz, sağ olsunlar. Ona da buradan tebrik ediyoruz. Çalışmalarımıza oldu verdiği destekler sebebiyle değerli hocam.
0: Evet, kıymetli dinleyenlerimiz bir Tarihe Açılan Pencere programının sonuna geldik. Bugün sesimizi kıymetli kardeşimiz Gani Marvaz sizlere ulaştırdı, yönetmenliğimizi yaptı. Bir dahaki programda buluşmak dileğiyle ben Deniz Mehmet Sıddık Arvaz ve Profesör Mustafa Şeker hocamız sizlere Allah'a ısmarladık diliyoruz. Buluşmak dileğiyle hoşçakalınız.
2: Tarihe Açılan Pencere.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Pek çok sigara içen gibi siz de bırakmak mı istiyorsunuz? Belki de denediniz ama başaramadınız. Asla denemekten vazgeçmeyin. Sigarayı bırakırken ihtiyaç duyduğunuz destek bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Arkası Yarın.
1: Kır Çiçeği 5. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Senaryo Tayfun Türkili. Program Yönetmeni Haluk Kesim. Ses Kayıt Ahmet Atalay. Montaj Hasan Dinç.
2: Hacer'in kendilerinden habersiz İstanbul'a gelişi anne ve babasına çok sarsmıştır. Öte yandan da dünürlerine bunu nasıl açıklayacaklarını düşünmektedirler. Bir cesaretle dünürlerine giden Güllü Hanım'a Hacer'i kendi rızasıyla kısa bir süre için İstanbul'a gönderdiklerini söyler. Necmi Bey ise Rıza Bey ile konuşup Hacer'e geri gelmesi için telgraf çeker. Oysa Hacer dikiş kursuna kayıt olmuştur ve geri dönmeyi de hiç düşünmemektedir. Hayati Bey'in huzursuzluğu ise gün geçtikçe artmaktadır.
3: Hala, sende bir tuhaflık var. Bir şey mi oldu?
4: Yok kızım. Sana nasıl bir iş bulacağımı düşünüyordum da. Ama buldum sayılır. Okula yakın yerde overlockçu bir arkadaşım var. Onun yanında çalışabilirsin, değil mi?
3: Nasıl bir yer orası?
4: Çok geniş bir atölye. Senin gibi genç kızlar, hatta evli kadınlar bile çalışıyor orada. 2 günde alışırsın.
3: Bu habere çok sevindim hala.
4: Sahi mi?
3: Biliyor musun? Bugün Fataş öğretmen neden bahsetti bize?
4: Neden?
3: Önce hepimizi tek tek tebrik etti. Sonra da çok güzel bir konuşma yaptı.
4: Ne dedi ki?
3: Günümüzde kadınlar da toplumda söz sahibidirler dedi. Ekonomik yönden kimseye bağlı olmayan kadınlar daha rahat ve yarına güvenle bakıyorlar dedi.
4: Derste mi anlattı bunları?
3: Evet. Hepimiz ağzımız açık dinledik. Öğretmen kadın olmasına rağmen ne çok şey biliyor bir görsen. Bülbül gibi konuşuyor.
4: Boşuna öğretmen olmamış ya, elbette bilecek.
3: Ne iyi ettim de geldim İstanbul'a, gördün mü hala? 6 ay sonra elimizdeki diplomalarla devlette bile iş bulabilirmişiz. Öyle dedi Fatoş öğretmen.
4: Tabii, diploma alacaksınız.
3: Ha, bir de ne dedi biliyor musun hala? Dedi ki bazı öğrenciler kursu yarım bırakıyor. Sizsiz olun, başladığınız kursu yarım bırakmayın. Bir daha bu imkan elinize geçmez dedi. Çok doğru söylüyor hala. Az kalsın yarı yoldan dönüyordum ben de. Şimdi bizim Dudu kadına hak verdim inan ki.
4: Bakıyorum da İstanbullu oldun diye seviniyorsun. Bir de diplomayı alınca bizi artık beğenmezsin değil mi?
3: Aman hala, şu söylediğin lafa bak. Ne alakası var?
4: Şaka yaptım kız. Hadi bakalım, daha geç olmadan yatsan iyi olur.
3: Peki hala, iyi geceler.
4: Sana da kızım.
5: Suzan.
4: Efendim?
5: Hacer yattı mı?
4: Evet, şimdi yattı.
5: İyi. Gidip Sacit'le konuş. Benim tepemi attırmasın. Hele bir işine sahip olsun, yerine yerleşsin. Sonra evlendiririz. Bir daha böyle çiğ hareketini görmeyeyim.
4: Tamam Hayati. Ben de onunla konuşmayı bekliyordum zaten. Sen bir şey deme.
5: Peki. Hacer'in ağzını yokladın mı?
4: Yok canım. O kendini okula öyle bir kaptırmış ki dünya yıkılsa umurunda değil. Haberi bile yok bu işten kızım.
5: İyi. O zaman bu yangını daha başlamadan söndürmelisin. Yoksa karışmam.
4: Tamam tamam. Hadi sen git yat, ben hallederim bu işi. Acaba Sacit uyumuş mudur? Işığı da yanmıyor ya. Dur bakalım. Sacit.
6: Efendim anne.
4: Uyumuyor muydun oğlum?
6: Hayır anne, yatmadım, girsene.
4: Şey, seninle konuşmak istiyordum.
6: Evet anne.
4: Şey, biliyor musun Hacer memlekette sözlü oğlu.
6: Ne demek istiyorsun anne? Şimdi niçin bana bunu söylemek ihtiyacı duydun ki? Bana ne sözlüyse hayırlı olsun.
4: Bilmen iyi olur oğlum.
6: Anne, lütfen ağzındaki baklayı çıkartır mısın?
4: Şey,
6: sabah babamla karşılaşmamızdan bahsedeceksin değil mi? Siz zaten hemen buluttan nem kaparsınız. Kendi kendinize hemen gelin güvey olursunuz.
4: Dur oğlum, hemen sinirlenme.
6: Ne demek anne, yeğenim bu eve geldi diye hareketlerimi kısıtlayacak mıyım? Geç kaldım diye pencereden dışarı bakamayacak mıyım?

0: Hem yapılan hazırlıklarda yarım kalmış gibi sanki.
1: Sana dedim ya oğlum, sen işine git hele. Bu akşam her şey belli olacak.
0: Peki anne, ben gidiyorum. Adı asmaldık.
1: Güle güle oğlum, güle güle.
2: Güle güle oğlum.
1: Oh, nihayet gitti. Neredeyse ağzımdan kaçıracaktım her şeyi.
2: Ben gidip Rıza Efendi ile bir konuşayım. Telgrafa cevap gelmedi anlaşılan.
1: Bak efendi, sen işi hep olur tarafından alıyorsun. Ama bunların kızı vermeye niyeti olsaydı Hacer'i İstanbul'a göndermezlerdi. Tamam mı?
2: Ne yapalım peki?
1: Ben senin yerinde olsam eşe dosta nişandan vazgeçtiğimizi bildiririm. Ne olmuş yani? Alnımızda leke yok ya. Kasabada kız mı kalmadı?
2: Dur bakalım, hele Rıza Efendi ile bir konuşayım da.
1: Sen bilirsin, git bakalım. Ah Necmi efendi, ah, bir işin üstüne bu kadar da gidilmez ki. Onların kızı vermeye gönülleri yokmuş meğer. Söylüyorum emme, beni dinleyen yok.
3: Mihriban Hanım teyze, evde misin?
1: Hayırdır Dudu? Sen bize pek gelmezdin, ne oldu?
3: Mihriban Hanım teyze, haberiniz var mı bilmiyorum ama sana bir şey söylemek zorundayım.
1: Hayırdır Dudu? Sen pek iyi konuşmazsın ama söyle bakalım ne diyeceksin?
3: Hacer hakkındaydı diyeceklerim.
1: Hacer mi? Ne diyeceksen söyle hadi.
3: Güllü teyzeyle konuşmuştuk. Gerçi bana kimseye söyleme dediydi ama ben size boş yere uğramayayım diye çıtlatayım dedim. Hacer İstanbul'a kendileri yollamadı.
1: Öyle mi? Ya ne oldu?
3: Hacer kendi gitti İstanbul'a. Yani annesinin babasının haberi olmadan bir sabah çekip gitmiş.
1: Vay vay vay vay vay. Demek kendisi kaçıp gitti öyle mi?
3: He ya. Anası babası kahroldu ama artık elden ne gelir?
1: Kız Dudu, bunları doğru söylüyorsun değil mi?
3: Niye yalan söyleyeyim Mihriban Hanım teyze? Anlayacağınız, bu kız bizim kasabayı beğenmiyor.
1: Demek öyle. Kendisi bilir. Aman iyi ki olmadan bozulmuş bu iş. Gelin olduktan sonra çekip gitseydi ele güne ne derdik Dudu?
3: Yine de şansınız varmış. Bulaşmadan kurtuldunuz bu işten. Neyse, ben diyeceğimi dedim artık. Gitsem iyi olacak.
1: Güle güle Dudu, güle güle. Güle güle.

0: Telgraf değil ama böyle bir mektup geldi Necmi Bey.
1: Verin bakayım. Rıza Efendi, bu mektup bizim telgraftan önce yazılmış. Hem anladığım kadarıyla kızınızın da gelmeye hiç niyeti yok. Bak Rıza Efendi, darılıp gücenmek yok. Kızınız sizin, oğlumuz bizim. Ne yapalım, takdir böyleymiş. Biz bu işi burada bırakıyoruz. Hacer olmazsa bir başka kız olur. Dediğim gibi darılıp gücenme yok. Hadi Allah'a ısmarladık.
0: Güle güle, güle güle.
2: İşte böyle bey. Dudu'nun anlattığı her şeyi söyledim sana.
1: Hacer gibi saf ve temiz bir genç kız tek başına İstanbul'a kaçıyor, öyle mi? Allah Allah, hala inanamıyorum hanım.
2: Bizden saklamaya çalıştılar ama bak gün gibi ortaya çıkıverdi her şey.
1: O iki ihtiyara acıdım şimdi. Yemin ederim ki acıdım hanım. Yazıklar olsun onun gençliğine de evlatlığına da. Ne hain kızmış meğerse. İyi ki bu iş burada bitti hanım. Yoksa ben ele güne karşı dayanamaz, bu yaştan sonra gelin katili olurdum.
2: Aman ağzından yel alsın bey, elde kız mı yok?
1: Oğlana ne diyeceğiz peki?
2: Bilmem ki ne desek.
1: Neyse ben söylerim. Bu işte utanılacak, sıkılacak bir şey yok.
2: Yok olmaya yok da oğlan Hacer'e gönlünü iyice kaptırmıştı. Öğrenince bir çılgınlık yapar diye korkuyor.
3: Anne, bu akşam konuşacaktık hani.
2: Hele bir yemek yiyelim de sonra konuşuruz.
3: Anne, ne olur söyle. Neler oluyor?
2: Baban konuşacaktı seninle oğlum.
3: Hayır anne, babamdan utanırım ben. Söyle ne olur. Nişan bozuldu mu?
2: Evet. Ama onlar değil. Biz bozduk nişanı.
3: Biz mi? Ama neden? Niye anne? Sebebi ne?
2: Sebebini sonra konuşuruz. Fakat dinleyince sen de bize hak vereceksin.
3: Neden anne? Neden?
2: Erol!

0: Neden kendi başınıza nişanı bozdunuz? Bana neden sormadınız? Onu nasıl sevdiğimi bilmiyor musunuz?
1: Biliyorum oğlum, biliyorum ama... Dinle, sana her şeyi anlatacağım. İşte böyle Erol. Belki de seninle evlenmek istemediği için kaçtı İstanbul'a.
0: Anne, ters ters konuşma ne olur.
1: Yalan mı? Hem yani yazık değil mi senin delikanlılığına? Seni istemeyeni sen de isteyeceksin ki. Oğlum, yavrum, bak sakın aklına kötü şeyler getirme. Tamam mı yavrum?
0: Merak etme anne.
1: Aman oğlum, ne olur bizi endişede bırakma.
0: Korkmana gerek yok anne. Gerekirse gidip kendi elimle alıp getiririm. Ama Hacer'i bırakmam. Bırakamam.
2: Kırçiçeği isimli oyunumuzun 5. bölümünü dinlediniz. 6. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Sigarayı bırakmak gözünüzde büyüyor mu? Evet, bazı zorlukları var ama bunlar aşılamaz şeyler değil. Hatta kolaylaştırıcı pek çok yöntem var. Hepsi bırakabilirsin.org'da. Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Yeşilay.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Evde, işte, arabada, yolda. Bize ulaşabileceğiniz her noktada bizlerleyiz. Radio. Tegelete FM.

0: Makaleler arasından.
1: Değerli dinleyenler, şimdi pazartesi gününden bugüne Makaleler Arasında programında yayınladığımız güncel bazı makalelerden oluşturduğumuz programımızı dinleyeceksiniz. 29 Haziran Pazartesi Makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Cem Küçük'ün İsrail Devleti ve İran'daki bazı mollalar barış istemiyor başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma sağlandı. Mutabakat zaptında bir görüş birliğine varıldı. Anlaşma maddelerinden biri Hürmüz Boğazı'nın açılacak olması, diğeri de Lübnan'da İsrail'in saldırganlığının bitmesiydi. İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere İHA saldırısı düzenlemesi üzerine iki ülke arasındaki ateşkes bozuldu. ABD, İHA saldırısı sonrası İran'da birçok bölgeyi vurdu. İran Devlet Televizyonu, ABD'nin Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Keşm Adası'na saldırı düzenlediğini duyururken, İran'da Kuveyt'te bulunan Amerikan üslerini vurdu. Barışla beraber petrol fiyatları düşecek, ticaret, dünya ticareti normale dönecek ve enflasyon tüm dünyada inişe geçecekti. Önce İsrail, Lübnan'da barışa karşı çıktı ve saldırganlığını artırdı, Amerika'yı dinlemedi. Amerika sert çıktı ama oralı olmadılar. Üstelik İsrail, İran'a saldırılarında devam etmesini istiyordu. Öte yandan İran'da Hürmüz'de problem çıkardı. İran derken kastım Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ya da böyle ılımlı isimler değil. Peki kim? Bazı mollalar. Malum Amerika yıllardır İran'a ambargo uyguluyor. Böylece kayıt dışı ekonomi oluşuyor. Bu kayıt dışı ekonomiden de en çok İran'daki mollalar karlı çıkıyor. Onlar da maddi kazançları gidecek diye barış istemiyor. Tabii barış olunca Batı karşıtlığı bitecek. İran ekonomisini açsa ülke rahatlayacak. Böylece Batı ve Amerika karşıtlığı karşılık bulmayacak. İran halkı onurlu bir halk, tamamen barıştan yana ama kendilerine saldıran Amerika-İsrail haydutluğuna karşı tek sesler. İsrail devleti tüm unsurlarıyla barıştan yana değil. Üstelik İsrail halkı Gazze'deki katliama ve İran'a haksız saldırıları büyük oranda onaylıyor. İsrail halkı özellikle Gazze'de yapılan soykırımı destekliyor. Bu nasıl halk anlamak mümkün değil. İran bazı mollalara rağmen barıştan yana. Orta Doğu'da sorun İsrail devleti. İsrail meselesi çözülmeden barış gelmez. Bunu herkes bilmeli. İran'ın eleştirilecek bir diğer yanı da Müslüman ülkelere saldırması. İran, deniz kuvvetleriyle hava uzay kuvvetlerinin koordineli şekilde gerçekleştirdiği operasyonda Kuveyt'teki Ali Es Salim hava üssüyle Bahreyn'deki Selman limanında bulunan Amerika 5. filosu dahil toplam 8 önemli Amerikan askeri tesisini vurdu. Halbuki tüm enerjisini İsrail'e ayırsa daha iyi olur ama öyle davranmıyor. İran devrim muhafızları şöyle bir açıklama yaptı. Düşman hilekardır ve onlara güvenmiyoruz. Müzakereler sırasında bile her aşamada harekete geçebilirler. Düşman ateşkesi her ihlal ettiğinde cevabımız eskisinden daha güçlü olacaktır. Bu da yanlış bir açıklama. Dün Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları akşam saatlerinde yukarı Nebatiye beldesini hedef aldı. İsrail'e ait insansız hava araçları da öğleden sonra yukarı Nebatiye'deki Menzele mahallesiyle belde meydanına 4 saldırı düzenledi. İsrail, bölgedeki ateşkesi ve Lübnan'ın da dahil edildiği belirtilen Amerika-İran mutabakatına rağmen saldırılarını sürdürdü. İşte İsrail ve İran'daki bazı mollalar. Sorun bunlar. Elbette Amerika-İsrail haydutluk yapıyor ve egemen bir ülkeye saldırıyor ancak mollalar da barışa evet demeli. İsrail öyle veya böyle er ya da geç belasını bulacak. Türkiye Gazetesi'nde Cem Küçük'ün İsrail Devleti ve İran'daki bazı mollalar barış istemiyor başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Müzik. Sabahta Haşmet Babaoğlu'nun "Ne futbolu? Egemenlerin gösteri sanatı bu" başlıklı makalesini sunuyorum. Nasıl bir güç egzersizi değil mi? Hem İran'ı savaşın ortasından çekip futbol arenasına al ve etrafa adalet havaları at, hem de milyonlarca izleyicinin gözleri önünde harca. Rusya yıllardır uluslararası spor karşılaşmalarından men ediliyor. Fakat Amerika'nın ilkokul çocuklarını tepesine bombalar yağdırarak katlettiği İran'ı Dünya Kupası'na taşıdılar. Kamp yeri rezaleti, uzun yolculuklar, aramalar vesaire. FIFA Başkanı Infantino, Yeni Zelanda maçı sonrası İran kampını ziyaret edip her şeyin farkında olduklarını anlattı. Hesabı VAR uygulamasına kestirdiler. Alçakça bir kurgu izlediğimiz pek çok şey. Yüz milyonlarca futbol sever ne diyor peki? Dünya Kupası izleyicileri ne düşünüyor? Şaşkınlar elbette. Bir gün global seçkinler tarafından budala tüketiciler yerine konulduklarını anlayacaklar. Ama ne zaman? Uruguay mesela. Kupada başına gelen hakem rezaletlerine odaklanmadan önce bakmamız gereken şeyler yok mu? Bazılarına göre Latin Amerika'nın gerçek bir barış ve huzur ülkesi Uruguay. Fakat kapılarını global ekonomiye açmak için ayak diriyor. Uruguaylılar uzun yıllar Maduro'yu savundular. Ancak Maduro operasyonundan kısa süre önce Venezuela'nın artık bir diktatörlük olduğu tezini dile getirdiler. İşe yaramış mı? Öyle görünmedi. Milli takımlarının Dünya Kupası için Amerika'ya indikleri anda köpekler ve özel uzmanlar tarafından açık havada saatler süren bir aramaya tutulmaları falan, bütün bunlara dikkate almayıp sadece sahadaki saçmalıklara mı bakalım? Bir tür global test yapılıyor. Sanki son bir araştırma, yoklama bu. Hakiki futbol ilgisi milli takımlar düzeyinde solup gitti mi? Kulüplere karşı milli takımlar bir endüstriyel alternatif olabilir mi? Bunu sorguluyorlar. Ha, elbette biliyoruz. Olay çoktan hiper kapitalist gösteri sanatına dönüştü. Sabah gazetesinde Haşmet Babaoğlu'nun "Ne futbolu? Egemenlerin gösteri sanatı bu" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in pavyonda delege pazarıyla CHP'yi ele geçiren İmamoğlu milyon euroluk adaylık pazarı kurmuş başlıklı makalesini sunuyorum. Dün basına yansıyan bu iddianın sahibi yabancı birisi değil. Halen CHP üyesi Muhittin Böcek. Parayı isteyen de oldukça tanıdık. O da bir CHP üyesi, Ekrem İmamoğlu. Muhittin Böcek 4 Haziran 2026'da Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifadesinde partideki neredeyse tüm belediye başkan adayları açıklanmasına rağmen benim adaylığım yaklaşık 20 gün kadar açıklanmadı diyerek rüşvet karşılığı adaylığının ilan edildiğini anlattı. Böcek, yerel seçimde adaylık için oğlu Gökhan Böcek aracılığıyla 10 Ocak 2024'te Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde Veli Ağbaba'nın adamına 1 milyon euro, Özgür Özel'in talimatıyla 15 Ocak 2024 günü kendisinin Manisa'da Ferdi Zeyrek'e 950 bin euro verdiğini anlatmıştı. Böcek, genel merkezin isteği üzerine ayrıca 15 milyon TL ödediğini anlatırken, 24 Şubat 2024 tarihinde Genel Başkan Özgür Özel'in katıldığı ve Antalya Cam Piramit'te düzenlenen lansman sırasında oğlu tarafından Özgür Özel'e 200 bin dolar verildiğini söylemişti. Muhittin Böcek şimdi de Ekrem İmamoğlu'na da rüşvet verdiğini anlattı. 27 Haziran 2026 günü Antalya Cumhuriyet Savcılığı'na ek ifade veren CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeniden aday olması için kendisinden 15 milyon euro isteyen İmamoğlu'na 5 milyon euroyu havale yöntemiyle teslim ettiğini anlatmış. Böylece Muhittin Böcek'in oğlu ve kendisinin Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'na adaylık için verdiği toplam tutar 7 milyon euroyu aşmış oldu. Muhittin Böcek 27 Haziran ifadesinde çok tartışmaya yol açacak şu itiraflarda bulundu. 2024 yerel seçimlerinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak amacıyla yürüttüğüm çalışmalar sırasında Muratpaşa Belediye Başkanı'nın Ekrem İmamoğlu'yla görüştüğünü, belediye başkan adaylıklarının belirlenmesi konusunda kendisine bir takım güvenceler verdiğini ve bunun karşılığında yüklü miktarda harcama yapacağını ve ödeme gerçekleştireceğini öğrendim. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'la da seçim kampanyası konusunda anlaşma sağlandığı bilgisine ulaştım. Bu gelişmeler üzerine durumu netleştirmek ve adaylığım konusunda Ekrem İmamoğlu ile doğrudan görüşmek amacıyla 30 Kasım 2023 tarihinde, yani adaylığım açıklanmadan önce, hava yoluyla İstanbul'a gittim. İstanbul'da Rönesans İstanbul Polat Bosphorus Otel'de Ekrem İmamoğlu ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme gerçekleştirdim. Görüşmeye özel kalemim Yasin Yellice tanıklık etmiştir. Hatta görüşmenin ardından otelin balkonunda birlikte fotoğraf çektirmiştik. Fotoğrafı kendisinin çektiğini ve daha sonra sosyal medya hesabımda paylaştığımı hatırlıyorum. Bu görüşmede Ekrem İmamoğlu başka bir kişiye adaylık sözü vermediğini ve tercihini benden yana kullanacağını ifade etti. Bu sırada seçim kampanyası için maddi kaynağa ihtiyaç olduğunu, ayrıca ilerleyen dönemde Cumhurbaşkanlığı adaylığı planladığını belirterek siyasi yol haritasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu süreçte de, yani Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde, Antalya'nın hem ekonomik hem de sosyal açıdan önemli görevler üstleneceğini, benim de buna hazırlıklı olmam ve destek vermem gerektiğini söyledim. Benden yaklaşık 15 milyon euro civarı maddi kaynak desteği istedi. Ben de elimden geldiğince ve zaman içerisinde bunu karşılayacağımı söyledim. Bunun üzerine destek olarak ayrıca Cumhurbaşkanlığı adaylığı döneminde kendisinin Akdeniz bölgesi harcamalarının tarafınca karşılanmasını iletti. Taleplerini karşılama sözü verdim. Bunun üzerine Antalya'ya döndüm. Bir kısım şahsi paramla birlikte seçim bütçemin bir kısmının kendisinde olduğu bir dostuma 5 milyon euro paraya ihtiyacım olduğunu söyledim. Bu parayla İstanbul'da bir ödeme yapacağımı bildirdim. Aradan birkaç gün geçtikten sonra kendisiyle buluştuğumda bana yanında bulunan 100 TL paranın fotoğrafını çekti. Ayrıca üzerinde bir isim ve telefon numarası yazılı kağıdı zarf içerisinde verdi. Zarfa koyduğu banknotla birlikte kağıdı ödeme yapmak istediğim kişiye vermemi, onların da bununla parayı İstanbul Kapalı Çarşı'da tahsil edebileceğini söyledi. Anladığım kadarıyla bu havala adı verilen bir sistemdir. Ben de talebin bir kısmını karşılamak amacıyla yaklaşık 2 hafta sonra 16 Aralık 2023 tarihinde önce Ekrem İmamoğlu'nu aradım. Geleceğimi belirttim. Daha sonra hava yoluyla 17 Aralık 2023 tarihinde İstanbul'a Ekrem İmamoğlu'yla görüşmeye gittim. İstanbul'u tam bilmiyorum ama hatırladığım kadarıyla seçim ofisi olarak kullandığı bir binaya gittim. Yüksek katlı bir plazanın giriş katında yer alan bir ofisti. Burada kendisine ait bir odada görüştük. Yine baş başa yaptığımız bu ikinci görüşmede yanındaki banknot ve telefon yazılı kağıdı kendisine teslim ettim. Talep edilen paranın kalanını da daha sonra zaman içerisinde halledeceğimi söyledim. Bu seçimde Antalya'nın çok sayıda ilçesini de kazanacağımı taahhüt ettim. Tüm ilçelerle ilgili çalışmamı da sundum. Bu şekilde yanından ayrıldım. Taahhüt ettiğim paranın kalanını Ekrem tutuklandığı için gerçekleştirmedim. Bu ödeme yöntemiyle oğlum Gökhan Böcek yine aynı dostumun seçim reklam giderlerini de ödemesine aracılık etmiştir. Ekrem'e verdiğim paranın hangi dövizciden nasıl tahsil edileceğini bilmem mümkün değildir. Bir şifre olan bu banknotla dövizciden tahsil edilen bir ödeme sistemidir ve zaten gizlilik içeren bir sistemdir. Ekrem İmamoğlu ile yaptığım her iki ziyaretimde yanımda mobil özel kalemim Yasin Yellice vardı. Odaya girmemekle birlikte görüşme yaptığıma şahittir. Evet, Muhittin Böcek geciktirilen adaylığı için Özel'e, ağababaya ve İmamoğlu'na rüşvet vermek zorunda kaldığını anlatıyor. Peki paranın kaynağı ne? Parayı aldığı iş adamı dostu kim? Para teslimatına aracılık eden dövizci kim? Tüm bunlar kısa sürede ortaya çıkacaktır. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in pavyonda delege pazarıyla CHP'yi ele geçiren İmamoğlu milyon euroluk adaylık pazarı kurmuş başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Yalçın Yılmaz'ın NATO'nun yeni pusulası başlıklı makalesini sunuyorum. NATO gündemli bir döneme giriyoruz. Hafta sonu Dünya Mert tarafından düzenlenen Dünya'da Güvenlik ve NATO konferansını izledim. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya, Sırbistan, İran, Türkiye, Bulgaristan gibi ülkelerden NATO eleştirisi yapan bir konuşmacı profili vardı. Konuşmacıların çoğunda dünyanın gidişatına dair eleştiriler ve Amerikan hegemonyasının yaşadığı sarsıntı öne çıkıyordu. Temmuz ayında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi yüksek güvenlik prosedürüyle gerçekleşecek. Çünkü ülkemizin etrafındaki istikrarsız alanlar terör örgütlerine fırsat veriyor. Bu sebeple olağanüstü önlemlerin alınması normal. Ankara zirvesini sadece klasik bir askeri ittifak toplantısı olarak bakmak eksik olur. Çünkü mesele artık yalnızca NATO'nun genişleyip genişlemeyeceği değil, esas tartışma güvenlik kavramının nereye kadar genişleyeceği üzerine. Soğuk Savaş boyunca NATO'nun pusulası kuzeyi gösteriyordu. Sovyetler Birliği, Doğu Avrupa, Almanya'nın güvenliği ve Atlantik hattı ittifakın ana gündemiydi. Şimdi Rusya'ya karşı Doğu Avrupa, Baltık Denizi ile Hürmüz arasında adeta bir sarkaç gibi hareket ediyor. Karadeniz, Kızıldeniz, Doğu Akdeniz, İran krizi, enerji hatları, siber saldırılar, savunma sanayi ve yapay zeka aynı masanın başlıkları haline geliyor. Bu yüzden Ankara zirvesinin gündeminde şu soru olacaktır. NATO genişliyor mu yoksa güvenlik kavramı mı güncelleniyor? NATO, Soğuk Savaş bittikten sonra asli görevini kaybetti. Fakat ortadan kalkmak yerine kendisine yeni görev sahaları buldu. Balkanlar, Afganistan, Libya, terörle mücadele, kriz yönetimi ve şimdi de enerji güvenliği bu dönüşümün parçaları oldu. Avrupa merkezli baskın görüşe göre NATO'nun zaruri bir misyonu olduğu savunuluyor. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa güvenliğini yeniden merkeze taşıdı. Moskova'nın güç kullanarak sınır değiştirme iradesi NATO'nun varlık gerekçesini yeniden canlandırdı. Bu çizgiye göre sorun NATO'nun varlığı değil, Avrupa'nın askeri kapasite yoksunluğu. Trump'a göre NATO bir batılı değerler ittifakından çok maliyet fayda hesabı yapılan bir güvenlik ortaklığı. Avrupa'nın daha fazla ödeme yapmasını istiyor. Amerika'nın maliyet yükü taşıdığını, müttefiklerin gerektiğinde yanlarında durmadığını açıkça söylüyor. Ankara'da sadece Rusya, Çin veya İran konuşulmayacak. Aynı zamanda Amerika'nın ittifak içinde nasıl tutulacağı da konuşulacak. Öngörülen senaryoda Amerikalılar ittifakta kalacak. Avrupalılar daha fazla savunma maliyetine katlanacak. Rusya çevrelenecek. Rüzgar böyle esiyor ancak göründüğü kadar kolay değil. Avrupa stratejik özellikten söz ediyor ama güvenlik, istihbarat, hava savunması, mühimmat üretimi, lojistik ve nükleer caydırıcılık bakımından hala Amerika'ya bağımlı. Avrupa'nın NATO açmazı tam da burada ortaya çıkıyor. İran Savaşı ve Hürmüz'de yaşananlar bu açmazı daha görünür hale getirdi. İran Savaşı NATO müdahalesi değildi. Ancak sonuçları NATO üyelerini de etkiledi. Hürmüz'deki bir gerilim petrol fiyatlarını, sigorta maliyetlerini, tedarik zincirlerini, Avrupa sanayisini ve enflasyonunu olumsuz etkiledi. Artık bir boğazın kapanması sadece deniz ticareti meselesi değil. Sanayi üretimi, enerji fiyatı, savunma harcaması ve ittifak dayanışması meselesi. Karadeniz'de Rusya-Ukrayna savaşı var. Güneyde Suriye ve Irak dosyası var. Doğuda İran gerilimi var. Batıda Balkanlar, Ege, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs var. Enerji hatları, göç hareketleri, deniz güvenliği ve savunma sanayi aynı anda Türkiye'nin önüne geliyor. Bu nedenle Ankara zirvesi Türkiye açısından önem kazanıyor. Türkiye'nin yeni güvenlik mimarisinde hangi rolü üstleneceği meselesi öne çıkıyor. Türkiye, NATO'nun Güneydoğu kanadında sadece cephe ülkesi mi olacak? Yoksa yeni güvenlik mimarisini şekillendiren merkez ülkelerden biri mi? NATO'nun güvenlik tanımı genişledikçe Türkiye'nin pazarlık gücü artıyor. Fakat riskleri de artıyor. Çünkü genişleyen her güvenlik başlığı Türkiye'yi yeni krizlerin içine çekme potansiyeli taşıyor. Ankara'nın aklı ulusal çıkarlarını önleyecek elbette. Çıkarlar belli. Karadeniz'de denge, Suriye'de sınır güvenliği, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanları, Kıbrıs'ta egemenlik hakları, İran krizinde bölgesel istikrar, savunma sanayinde bağımsızlık. Eğer haritada genişleyen güvenlik kaygılarına cevap arıyorsak, Baltık'tan Hürmüz'e, Karadeniz'den Kızıldeniz'e uzanan geniş alanda Türkiye'nin de kendi cevabını hazırlaması gerekir. Çünkü genişleyen, genişlemek isteyen sadece NATO değildir. Genişleyen güvenlik meselesinin ta kendisidir. Güvenliğin genişlediği bu dünyada Türkiye'nin hem imkanları hem de riskleri artmaktadır.

0: Star gazetesinde Yalçın Yılmaz'ın NATO'nun yeni pusulası başlıklı makalesini sundum. 30 Haziran Salı makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye gazetesinden geliyor. Türkiye'de Rahim Er'in Hayat Dar Gelirli ile Emekliye Azap başlıklı makalesini sunuyor. AK Parti'nin parti mensuplarıyla Haziran 2026'nın son haftasında Sapanca'da tertiplediği istişare toplantısında milletvekilleri vatandaştan kendilerine gelen dert, dilek ve şikayetleri parti yönetimiyle bakanlara götürmüşler. Birçok olan taleplerden üçü bilhassa dikkatimizi çekti. Diğerleri de mühim. Onlara da çare bulunması, gereğinin yapılması lazım. Ancak az sonra temas edeceğimiz o üç madde hayati değerde önem arz ediyor. Ailenin, cemiyetin huzur, geçim ve insanca yaşama imkanlarıyla doğrudan alakalı. Muhal farz, bahsi konu istişare toplantısında hiçbir şey yapılmamış, hiçbir fayda üretilmemiş olsa bile bu üç maddenin gereği yerine getirirse toplantı maksadına fazlasıyla kavuşturulmuş olur. Bu da istişare ediniz ilahi emrine uymanın bereketi demektir. Milletvekillerinin seçim bölgelerinde yahut diğer yerlerde seçmenden, vatandaşlardan dinledikleri ve Sapanca istişaresinde karar, imza ve mesuliyet sahiplerine intikal ettirdiklerinden büyük önem taşıyan ve toplumun geçim, ruh ve içtimai sağlığıyla çok yakından alakalı mevzubahis 3 madde şunlardır. Dar gelirli vatandaşların hayat şartlarının iyileştirilmesi, emekli maaşlarının yeniden tanzimi, üreticiye verilen desteğin artırılması. Kısa, öz, çarpıcı, hayati değerde 3 satır. Çare bulunarak bu sıkıntıların ortadan kaldırılması zordaki vatandaşın yüzünü güldürür. Millet dayanışmasını pekiştirir. Üreticiye üretim desteği verilmesi iç piyasada ucuzlama ve ihraç kalemlerini çoğaltmaya yarayacaktır. Bu da rakip ülkelerle yarışmamızda müstahsilin, üreticinin elini güçlendirir. Üzerine çok kelam oynatılabilir. Ama şu cümle bile meramı ifadeye yeter. Asıl dert, asıl sancı, asıl sıkıntı diğer iki maddedir. Dar gelirli vatandaşın hayat şartlarının iyileştirilmesi ve emekli maaşlarının yeniden tanzimi. Orta direk sözü Turgut Özal'ın 1983'te başbakan olmasından sonra hayatımıza girdi. Bu tespit ilkin Turgut Özal'dan işitildi. Bugünlerde ve bugünlerdeki devlet ve hükümet kadrolarında şüphesiz ki emeği olan merhum Turgut Özal, toplumun çatırdamaması için orta direğin sağlam olmasına dikkat çekiyordu. Oba çadırını ortadaki direğin ayakta tutması gibi milleti de orta direğin ayakta tutması gerçeğine işaret ediyordu. Milletin 17 Nisan 1993'te vedalaşırken kendisine sivil, dindar ve demokrat cumhurbaşkanım diye sevgisini terennüm edeceği Sayın Özal, icranın başına geldiğinde orta direk derken esnaf, ziraat ve küçük ticaret erbabıyla emekli ve dar gelirliyi kastediyordu. Bu kesimler dul ve yetimiyle beraber şartlardan razı ve ağızları şükürlüyse o toplum sağlam ve huzurludur. Orta direği olmayan ve orta direği çökmüş milletlerde yalnızca çok fakirler ve çok zenginler vardır. Hindistan ve Brezilya böyledir. Belki daha başkaları da sayılabilir. Bu iki keskin kesimden ibaret memleketlerde belediye işçileri sabahları sokaklarda çöp toplarken açlıktan, sefaletten ölmüş talihsizleri de ağırca bir çöp torbası gibi kaldırımlardan alıp kamyonun arkasına atarlar. Allah hiçbir insanı ve hiçbir cemiyeti bu durumlara düşürmesin. Düşmüş olanları kurtarsın, ülkemizi, milletimizi muhafaza buyursun. Bu kalem fil dişi kulede fikir üretmiyor. Hayatın içinde, vatandaşın arasındayız. Öyle çarpıcı manzaralar görüyoruz ki günlerce aklımızdan çıkmıyor. Dilenmenin yeni şekli su satma, peçete satma gibi şeyler olmuş. Kadın, erkek, yaşlı, genç, el açan ortalama insan sayısı geçmiş yıllara nazaran artmış durumda. Hayat çok pahalı. Her şey ateş pahası. Maaşlar iki haftaya yetmiyor. Emekli maaşları bir haftada eriyor. Ancak kredi kartlarıyla borçlanarak aydan aya geçiliyor. Dar gelirli ve emekli, orta direğin iki ana unsuru için hayat maalesef azap olmuş vaziyette. Allah kimseyi aile efradına karşı, ev sahibine karşı, alacaklısına karşı mahcup durumlara düşürmesin. Sayın milletvekilleri dinledikleri dert, dilek ve şikayetleri idarecileriyle sayın bakanlara götürüp paylaşmakla çok iyi yapmışlar. Lakin vazifeleri orada bitmez. Tekliflerinin akıbetini de takip etmeliler. Bunu yapar da her üç, bilhassa her iki dalda iyileştirmelere vesile olurlarsa hayatlarının hizmetini yapmış ve çok dua almış olurlar. Türkiye Gazetesi'nde Rahim Er'in "Hayat dar gelirliyle emekliye azap" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın "Tarih ile Geleceğin Futbol Maçı" başlıklı makalesini sunuyorum. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Futbol Şampiyonası'nda milli takımların kadroları geçmişe ve günümüze dair bazı tarihi gerçeklerin yeniden tartışılmasına yol açıyor. Bu başlıkların en önemlilerinden biri de kolonyalizm. Yani Batı'nın dünyayı yağmalaması ve işgal ettiği ülkelerin kaynaklarını vahşice sömürmesi olgusu. Üstelik Afrika, Asya ve Latin Amerika halklarının kanını emen bu sömürü sistemi yüzyıllarca devam etti. Şimdi postkolonyal, sömürgecilik sonrası dönemdeyiz. Neo-kolonyalizm denilen bu aşama doğrudan işgal yerine ekonomik, siyasi ve finansal terörle ülkeler kontrol edip yağmalanıyor. Bu yeni dönem kolonyal stratejilerin tersine çevrildiği bazı gelişmelere de sahne olmuyor değil. Buna da dekolonizasyon, sömürgesizleşme deniliyor. Bütün bu tarihi süreçlerin gündeme gelmesinde Dünya Futbol Kupası tetikleyici bir işlev görüyor. Bazı maçlarda kardeşler farklı ülkelerin forması altında ter dökerken, bazen de aynı ülkede doğanların farklı takımlarda oynaması dikkatimizi çekiyor. Bu durum en çok da batılı sömürgecilerle eski sömürgelerin karşı karşıya geldiği maçlarda ortaya çıkıyor. Örneğin Ghana-İngiltere maçında. İngiltere'nin en yetenekli oyuncularından Kobe Boateng Manu'nun 3 arkadaşı Brandon Thomas Asante, Jerome Opoku ve Antoine Semenyo eski İngiliz sömürgesi Ghana'nın formalarını giyiyor. İşin ilginci dördünün de İngiltere'de doğmuş olması. Hepsi Ghana kökenli. İngiltere'nin 26 oyuncusunun çoğu Karayip ve Afrika'daki eski sömürgelerinden gelenlerin çocukları veya torunları. Fransa, Belçika, Almanya, Portekiz veya İspanya'da da durum aynı. Oxford Üniversitesi Göç Gözlemevi'ne göre 2026 Dünya Kupası'nda milli takımlara seçilen 1248 oyuncunun neredeyse dörtte biri formasını giydikleri ülkeden başka bir yerde doğmuş. Bu oran Fransa gibi bazı ülkelerde %90'lara bile ulaşabiliyor. 20 yıl önceki 2006 Dünya Kupası'nda bu oran %9'dan azdı. FIFA'nın yeni kuralları dikkatleri eski sömürgelere ve oradan gelenlere yöneltmiş. Kimilerine göre bu strateji batılı ülkelerle geri kalanlar arasındaki uçurumun kapanmasına yardım etti. Fil dişi sahilinin Almanya ile başa baş mücadele etmesi ve Yeşil Burun Adaları'nın İspanya karşısındaki performansı buna örnek gösteriliyor. Bu turnuvada rakip takımlarda oynayan kardeşler bile var. Örneğin Guele Due fil dişi sahilini seçerken kardeşi Desire Due Fransa'yı seçmiş. Nico Williams İspanya'yı, Inaki Williams'a Ghana'yı tercih etmiş. Derek Lucassen Ghana'da oynarken kardeşi Brian Brobe ise Hollanda için ter döküyor. Fakat tersine süreç de yaşanıyor. İbrahim Mbaye'nin Fransa yerine Senegal'i seçmesi de dekolonizasyon sürecini simgeliyor. Sömürünün olmadığı bir ortamda Afrika ile Batı arasındaki fark kapanıyor. Nitekim ikinci tura çıkmada Afrika en başarılı kıta oldu. Yine diasporadaki yeteneklerinin batılı ülkeler yerine kendi ülkesinin seçmesi nedeniyle Fas futbolda harikalara imza atıyor. 2022'de yarı finallere ulaşan ilk Afrika ülkesi oldu. Bu kupadaki oyunuyla da herkesin hayranlığını kazanıyor. El Cezire'deki makalesinde Tosin Makinde'nin de ifade ettiği gibi futbol hiçbir zaman sadece bir oyun olmadı. Bazı gerçekleri ve sorunları perdeleyen veya uyuşturan bir afyon şeklinde manipüle edilse de futbol her zaman bir ayna oldu. Bu bağlamda Dünya Kupası'nda sadece maçları izlemiyoruz. Sahada tarihle geleceğin, yani sömürgecilerle sömürülenlerin mücadelesini de izliyoruz. Umarız gelecek kazanır. Sabah gazetesinde Bercan Tutar'ın "Tarih ile Geleceğin Futbol Maçı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nilgün Tekfidan Gümüş'ün "Avrupalılaşan NATO ve Türkiye" başlıklı makalesini sunuyorum. NATO'nun ağırlık merkezinin Amerika'dan Avrupa'ya kaymasıyla Avrupalılaşan NATO'dan söz edilirken değişmesi beklenen savunma ve güvenlik mimarisi Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Amerikan yönetimi Çin'i stratejik rakip, Rusya'yı yönetilebilir bir risk, ikisini birlikte ise kolektif tehdit olarak görüyor. ABD, Pasifik'ten gelebilecek bir tehdide karşı hazır olmak isterken Avrupa'nın güvenliğini büyük ölçüde Avrupa'ya bırakma taraftarı. ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ilk günden bu yana Avrupa'ya külfet paylaşımı ve savunmaya daha fazla harcama yapmaları için baskı yapmasının nedeni de bu. Trump yönetimi Avrupalı müttefiklerine refah toplumları oluştururken orduları için gereken yatırımları yapmadıkları için tepkili. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana savunma ve güvenlik anlamında sırtını büyük ölçüde NATO çerçevesinde Amerika'ya dayayan Avrupa'da Ukrayna Savaşı ile birlikte bu açığıyla yüzleşmiş durumda. ABD'nin Avrupa'dan asker ve teçhizat çekmeye başladığı, kuvvet dağılımını gözden geçirdiği bir ortamda Avrupalı liderler de daha fazla rol almaya hazır olduklarının işaretini veriyor. İşte tam da burada Avrupalılaşacak NATO'nun nasıl bir yapıya dönüşeceği tartışması başlıyor. Avrupa'nın yaklaşık 70 bin askeri bulunan ABD'nin kıtada çekilme süreci oluşabilecek güvenlik açığını hızla kapatması gerekiyor. Amerika'nın askeri teçhizatı çekmesi, istihbarat ve yapay zeka teknolojilerinin paylaşımına sınırlama getirmesi, Batı ittifakını ciddi bir sınamayla karşı karşıya bırakırken, Avrupa'nın özellikle hava savunma sistemleri, füze kabiliyetleri, istihbarat analizi ve yapay zeka modelleriyle ilgili oluşabilecek eksikliklerinin vakit kaybetmeden üstesinden gelmesi gerekiyor. Avrupa Birliği de işte bu çerçevede ilk aşamada 150 milyar euro olmak üzere 2030'a kadar 800 milyar euroya çıkabilecek SAFE isimli savunma hamlesini başlattı. Üye ülkeler Avrupa Birliği'nden gelen fonlarla hava savunma sistemleri, mühimmat, füze, İHA, SİHA, topçu sistemleri, zırhlı araçlar ve siber güvenlik altyapısı alımı için harcama yapabiliyor. Bu fondan sadece Avrupa Birliği üyesi ülkeler yararlanabilirken, üçüncü ülkelerden silah tedariğine de imkan tanınıyor. Ancak bunlar bazı şartlara bağlanıyor. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'nın silah ambargoları ve bölgede yaşayan savaşlar karşısında savunma sanayinde ciddi hamleler yaparak, bu sektörde önemli bir aktör haline gelen Türkiye, Avrupa'ya hızlı tedarik sağlayabilecek ülkeler arasında yer alıyor. Ancak burada da Yunanistan ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerin vetosu ve SAFE'nin satın alınacak teçhizatın %65'inin yerli olması şartı Türkiye'den alımı zorlaştırıyor. Avrupa Birliği, insan hakları ve demokrasi odaklı müzakere süreci askıya alınmış Türkiye ile ortaklığını güçlendirecek siyasi kararlar almaktan uzak durmayı tercih ederken, arka planda Avrupalı şirketlerin Türk savunma şirketleriyle işbirliğini artırdığına tanık oluyoruz. Mesela Baykar'ın İtalyan Leonardo ile İHA geliştirilmesi, yine Baykar'ın gözlem, navigasyon ve zaman senkronizasyonu alanında teknolojiler sunan Fransa merkezli Safran'la işbirliğine gitmesi gibi. Mesela TUSAŞ'ın İspanya'ya Hürjet satması gibi. Mesela Asfat'ın geçen hafta Romanya'ya savaş gemisi satması gibi. Avrupa Birliği'nin bürokratik ve hantal yapısı Türkiye'ye sarı kart göstermeye devam etse de Türk savunma şirketlerinin potansiyelinin Avrupalı şirketlerin Avrupalı siyasilerden daha çevik hareket etmesini sağladığını görüyoruz. Bir önceki yazımda Ankara zirvesinin kritik başlıklarını ve niye önemli olduğunu anlatmıştım. Ankara buluşmasının en önemli başlıklarından biri Avrupalılaşan NATO olmaya aday. NATO'nun Avrupalılaşması demek, Avrupa ülkelerinin kıtanın savunma ve güvenlik mimarisinde liderliği alması, komuta ve askeri kabiliyetlerini olası risklere karşı birleştirerek en üst düzeyde hazır hale getirmesi demek. Burada NATO'nun hem Avrupa kanadının hem de Avrupa Birliği içindeki güvenlik mimarisinin gözden geçirildiğini görüyoruz. NATO müttefiki olan ancak Avrupa Birliği üyesi olmayan Türkiye, Avrupa'nın yeni savunma mimarisinde yerini almaya aday ve külfet paylaşımına hazır olduğu mesajını veriyor. Bu samimi de bir mesajdır. Bunu da böyle okumak gerekiyor. Hürriyet gazetesinde Nilgün Tekfidan Gümüş'ün Avrupalılaşan NATO ve Türkiye başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşamda Mustafa Kartoğlu'nun sadelik, tevazu, VIP araç, helikopter ve Maybach başlıklı makalesini sunuyorum. CHP Grup Başkanı Özgür Özel dün İzmir Ödemiş'te miting yaptı. Bir traktör kasasının üzerinden konuştu. Lüksten kaçınmak, sadelik, tevazu ve alçak gönüllülük konulu bir söylem verdi. Daha önce Denizli'de bir cami bankının Gaziantep'te bir kamyon kasasının üzerinde konuştuğunu söyledi. Bizim lüks seçim otobüslerine ihtiyacımız yok. Bizi iktidara otobüsler götürmez. Halkın iktidarını savunanların yeri halkın yanı, yani traktör kasasının üstüdür diye gibi cümleler kurdu. Ödemiş'le Uşak arası 2,5 saat. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmadan önce Özel'in talebiyle bir Mercedes minibüsü belediye bütçesinden 7 milyon 754 bin lira harcayarak VIP makam aracına dönüştürmüştü. Özel'in bu minibüsle yaptığı onlarca mitingin görüntüsü CHP'nin sosyal medya paylaşımlarında da yer aldı. Özel VIP minibüsü doğruladı ama parasının CHP tarafından ödendiğini iddia etti. Sonra da önemsizleştirerek zarar neyse öderiz dedi. Ancak Uşak Belediyesi iştirakinin ödeme faturası yayınlandı. Özel genel başkan koltuğunda oturduğu halde CHP tarafından yapılan bir ödeme belgesi açıklamadı. Kılıçdaroğlu ise genel merkeze gelir gelmez minibüsleri temsili olarak satışa çıkardı. Üzerine de haram parayla alındı diye yazdırdı. Yalım kendisi de tır filosu sahip olduğu için bu işlerden anlıyor diye kendisine Özel için bir de helikopter talebi geldiğini, Almanya ve Dubai'den Skorsky ve Agusta markalarının kıyaslandığı teklifleri Özel'e ilettiğini söyledi. Yalım, Özel'in özellikle Skorsky tipi helikopter istediğini, kendisinin de 3.8 milyon, 4.2 milyon ve 10 milyon dolarlık helikopter alternatifleri bularak partiye ilettiğini ifadesinde belirtti. Yalım ayrıca Özel'in ve şoförünün talebi doğrultusunda makam aracı olarak kullanılmak üzere Ankara'daki bir otomotiv firmasından 19, 20 ve 31 milyon liralık Mercedes Maybach fiyat teklifleri aldığını ve partiye ilettiğini de söyledi. Özgür Özel, 2,5 saat mesafedeki komşu ilde olup bitenleri bilen Ödemişlilere tevazu, sadelik, lüksten kaçınma dersi verdi, tıpkı önceki seçimde her çiftçiye bedava traktör vereceğini söylediği ve sonrasında seçim zamanı söylenir böyle şeyler dediği gibi. Yapay zekadan yardım aldım, Türkçe ve dünya dillerinde utanmazlık adına en bilinen atasözlerini çıkardı. Önce bir hadisi şerif, hayan yoksa dilediğini yap. Kuldan utanmayan Allah'tan da korkmaz Türk atasözü. Utanma bir kez gitti mi geri gelmez İtalyan atasözü. Utanması olmayanın vicdanı da olmaz İngiliz atasözü. Yüzü kızarmayanın kalbi de kararmıştır Fransız atasözü. Utanma gittiğinde her türlü günah başlar Alman atasözü. Utancını kaybeden için hiçbir kural yoktur Çin atasözü. Akşam gazetesinde Mustafa Kartoğlu'nun sadelik, tevazu, VIP araç, helikopter, Maybach başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. TGRT.
0: Bir Temmuz Çarşamba makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Atilla Yaylan'ın "Vergide Ayrıcalık mı, Eşitlik mi?" başlıklı makalesini sunuyor. Vergi, devletle vatandaş arasındaki ilişkinin en önemli alanlarından ve unsurlarından biridir. Vergiyi sırf devletin gelir toplama aracı olarak görmemeliyiz. Vergi sadece ekonomik bir boyuta sahip değildir, aynı zamanda vatandaşlık bağının, ortak yükümlülüğün ve kamusal hizmetlerin finansmanına katılmanın bir ifadesidir. Bu sebeple vergi sisteminin temel ilkesi bazı kesimleri kollamak değil, herkese mümkün olduğu ölçüde eşit ve genel kurallar uygulamak olmalıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen son düzenlemeyle yürürlük tarihinden önce edinilmiş taksi, dolmuş, minibüs ve servis plakalarının satışından doğan kazançların gelir vergisinden, plaka devirlerinin ise KDV'den muaf tutulması öngörülmektedir. Ayrıca 18 yaş altındaki gençlerle öğrenimine devam eden 25 yaş altındaki öğrenciler için biletle girilen bazı eğlence yerlerinde eğlence vergisi alınmayacaktır. Bu düzenlemeler ilk bakışta belirli kesimlere kolaylık sağlayan, sosyal veya ekonomik amaçlarla hazırlanmış tedbirler gibi görülebilir. Ancak meseleye vergi adaleti açısından bakıldığında ciddi bir problem ortaya çıkmaktadır. Niçin bir iktisadi kazanç sağlayan veya iktisadi boyutları olan bir faaliyete katılan kişiler vergi öderken, başka bir iktisadi faaliyetten kazanç sağlayan veya faaliyete katılan kişiler vergiden muaf tutulmaktadır? Taksi plakası milyonlarca liraya ulaşabilen değerli bir iktisadi varlıktır. Bir gayrimenkulün, şirket hissesinin veya başka bir ticari varlığın satışından kazanç elde eden kişi vergi öderken ticari plaka sahibinin satış kazancının vergiden istisna edilmesi eşitlik ilkesiyle hiçbir şekilde bağdaştırılamaz. İstisna plaka sahiplerine açık bir ayrıcalık sağlarken diğer alanlardaki mükelleflerin nispeten daha ağır bir yük altında bırakılmasına yol açar. Aynı şey eğlence vergisi bakımından da geçerlidir. Gençlerin kültürel ve sosyal faaliyetlere katılmasını kolaylaştırmak savunulabilir bir amaç olabilir. Ancak bir faaliyeti teşvik etmenin yolu vergi sistemine yeni istisnalar eklemek olamaz, olmamalıdır. Gerçekten eğlence vergisi gereksiz veya ağır bulunuyorsa yalnız belirli yaş grupları için değil herkes için azaltılmalı veya tamamen kaldırılmalıdır. Vergi istisnaları çoğaldıkça mevzuat karmaşıklaşır. Her istisna yeni bir sınır, tanım, belge ve denetim ihtiyacı doğurur. Kim öğrencidir, hangi bilet istisna kapsamındadır, plaka ne zaman edinilmiştir, hangi satış istisnaya girmekte, hangisi girmemektedir gibi sorular ortaya çıkar. Basit olması gereken vergi sistemi giderek ayrıcalıklar ve istisnalar labirentine dönüşür. Üstelik bu yaklaşım devletin vatandaşlar arasında pozitif ve negatif ayrımcılık yapmış olmasına yol açar. Vergiden muaf tutulan kesim pozitif ayrımcılıktan yararlanırken aynı muafiyete sahip olmayan vatandaş negatif ayrımcılığa uğratılmış olur. Çünkü devletin vazgeçtiği gelirin yükü genellikle diğer mükelleflere aktarılır ve bu onların daha yüksek oranlı vergilerle karşılaşmasına sebep olur. Doğru vergi politikası, yüksek vergi oranları koyup sonra siyasi bakımdan etkili veya sempati duyulan gruplara istisnalar dağıtmak değildir. Doğru olan vergi tabanını geniş, oranları düşük ve kuralları sabit tutmaktır. İktisadi kazanç elde eden herkes vergi ödemeli ve devlet vatandaşları mesleklerine, yaşlarına veya siyasi pazarlık güçlerine göre ayrıcalıklı sınıflara ayırmamalıdır. Vergi adaletinin yolu muafiyetlerin çoğaltılmasından değil, vergi oranlarının düşürülmesinden, vergi mevzuatının basitleştirilmesinden, vatandaşlar arasında negatif ve pozitif ayrıcalıklara yol açabilecek kararların ve uygulamaların ortadan kaldırılmasından geçer. Devletin görevi bazı vatandaşları vergiden kurtarmak ve bazı vatandaşları vergi yükü altında boğulmaya mahkum etmek değil, herkes için daha düşük oranlı, daha sade ve daha eşit bir vergi sistemi kurmaktır. Türkiye Gazetesi'nde Atilla Yaylan'ın "Vergide Ayrıcalık mı, Eşitlik mi?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Kerem Alkin'in "Piyasalar riskten kaçış, büyümeye dönüş arasına sıkıştı" başlıklı makalesini sunuyorum. Küresel piyasalar son günlerde aynı anda iki zıt hikayeyi fiyatlamaya çalışıyor. Bir tarafta İran merkezli jeopolitik gerilim, Hürmüz hattındaki kırılganlık, Amerika-İran temaslarının belirsizliği ve enerji arz güvenliği endişesi, diğer yanda ise petrol fiyatlarındaki çözülme, altındaki kar satışları, doların yeniden güçlenmesi ve küresel büyüme beklentilerinin kısmen toparlanması dikkat çekiyor. Bu tablo klasik riskten kaçış refleksinden daha karmaşık bir döneme işaret etmekte. Çünkü piyasalar artık yalnızca savaş ihtimali değil, savaşın sınırlarını da fiyatlıyor. İran'ın Singapur bayraklı gemiye yönelik hamlesi, eğer iddia edildiği gibi Amerika'nın yönlendirdiği Umman'a yakın alternatif güzergaha bir tepki ise, bu yalnızca askeri değil, deniz egemenliği ve müzakere psikolojisi açısından da iyi okunmalı. Tahran burada güvenlik geçişi ben belirlerim mesajı verirken, Washington'sa enerji ticaretinin tamamen kesintiye uğramayacağı yönünde piyasalara güven vermeye çalışıyor. Bu nedenle İran'ın saldırısına rağmen ham petrol fiyatlarının beklenen sert sıçramayı yapmaması şaşırtıcı olmamalı. Küresel piyasalar Hürmüz'ün tamamen kapanacağı bir senaryoyu şimdilik ana senaryo olarak görmüyor. Üstelik Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Umman ve Çin gibi aktörlerin de enerji akışının sürmesi yönünde güçlü çıkarları söz konusu. Dolayısıyla piyasa aktörlerinin zihninde belirli belirsiz bir savaş primi oluşsa da savaş riskine yönelik endişenin kalıcılaşmakta zorlandığını görüyoruz. Altın cephesinde de benzer bir sıkışma gözlenmekte. Jeopolitik risk normal şartlarda altını destekler. Ancak Amerikan dolarının güçlenmesi, Amerikan tahvil faizlerinin yüksek kalması ve Fed'in bugün için faiz indirimlerine yönelmeyeceği beklentisi altının nefes alanını daraltmakta. Altının onsu 4000 dolar eşiğinde tutunmakta zorlansa da bunun kalıcı bir kırılma olup olmadığını söylemek henüz erken. Altının ons fiyatında 3800 dolara doğru kalıcı bir çekilmenin olup olmayacağı için bir haftalık günlük kapanışları, ETF girişlerinde hızlanma olup olmadığına ve başta Çin Merkez Bankası olmak üzere önde gelen Merkez Bankası alımlarının güçlü bir şekilde devam edip etmediğini görmek gerekiyor. Aksi halde 4000 dolar seviyesi yeni bir destek noktası değil, 3800 dolarla 4200 dolar arasında geniş bir dalgalanma bandının psikolojik merkezi haline dönüşebilir. Bugün için küresel piyasalarda asıl okunması gereken tablo, altın ya da petrolün tek başına hareketi değil, dolar, tahvil faizi ve emtia dengesi arasında üçlü ilişki. Dolar güçleniyor, petrol gevşiyor, altın kar satışı yiyor ve tüm bu gelişmeler yaşanırken jeopolitik tansiyonda düşmüş gözükmüyor. Bu tablo küresel sermayenin şu an için yeniden altın gibi güvenli limana kaçma eğiliminde olmadığını fakat dünya ekonomisinde makul büyümeye dönüş senaryosunu da henüz satın almadığını gösteriyor. Yani piyasalar iki dünya arasında sıkışmış durumda. Birinci dünya, savaş riskinin büyüdüğü, enerji arzının kırıldığı, altının yükseldiği ve sermayenin güvenli limanlara kaçtığı dünya. İkinci dünya ise diplomatik temasların sonuç verdiği, petrol fiyatlarının gevşediği, doların güçlendiği ve sermayenin yeniden büyüme hikayesine döndüğü dünya. Doha'da beklenen Amerika-İran teması bu nedenle yalnızca diplomatik bir başlık değil, aynı zamanda piyasa mimarisini belirleyecek bir dönemeç noktası. Eğer kontrollü gerilim ve sınırlı mutabakat senaryosu öne çıkarsa, petrol ve altındaki savaş primi etkisi daha da azalacaktır. Fakat Hürmüz hattında yeni bir saldırı ya da geçiş rejimine ilişkin açık meydan okumalar yaşanırsa, fiyatlamalar hızla tersine dönebilir. Küresel piyasaların bugünkü hali bize şunu söylüyor. Sermaye artık sadece korkuya değil, korkunun yönetilebilir olup olmadığına bakıyor. Riskten kaçışla büyümeye dönüş arasındaki bu sıkışma önümüzdeki dönemin ana finansal gerilimi olacak. Sabah gazetesinde Kerem Alkin'in "Piyasalar riskten kaçış, büyümeye dönüş arasına sıkıştı" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in "Rüşvet savunucusu besleme medya soruyordu. Para nerede? İşte burada" başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'nın alımı sırasında İmamoğlu'nun en yakın adamları olan ve beraber yargılandığı Fatih Keleş ile Tuncay Yılmaz'ın beraberindekilerle balyaları üst üste koyarak oluşturdukları para kulelerine gözlerini kapatan medyadaki beslemeler, Manavgat Belediyesi'ne yönelik operasyonda baklava kutusundaki rüşveti de görmezden geldi. Sadece görmezden gelseler iyi, bir de yolsuzluk ve rüşveti aklayıp kitleye de bunu inandırmak için yarışa girdiler. Bunlar yetmezmiş gibi şimdilerde de CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek'in etkin pişmanlıktan yararlanıyor.

adaylık için 5 milyon euro verdiği İmamoğlu'yla yaptığı görüşmelere de katılan Yasin Yellice, Ferdi Zeyre'ye 15 Ocak 2024 tarihinde çanta içinde verilen paraları gördüğünü şöyle anlattı. 2024 yerel seçimlerinde başkanın adaylığı henüz açıklanmadan önce 15.01.2024 tarihinde Manisa iline gittik. Başkan Bey'in hastalığından bu yana ilaçlarını ben takip ederim. O sabah başkana ilacını vermek adına her zaman seyahatlerde kullandığı lacivert renkli orta boy sırt çantasını açtığımda içerisinde euro cinsinden döviz gördüm. Miktarın tam olarak ne kadar olduğunu bilmiyorum fakat çantanın dolu olduğunu gördüm. Sadece şüpheli ve tanık ifadeleri değil, HTS kayıtları, dijital deliller, para nerede diyenlere cevap olacak şekilde ortaya çıkıyor. Bunlardan biri de CHP'nin yeni Aziz Aktaş'ı diye bilinen Turgut Koç'un telefonundan çıkan yeni deliller. Hatırlanacağı gibi daha önce CHP milletvekili Veli Ağbaba'nın 16 Ocak 2024 tarihinde Turgut Koç'un ve kendisinin şoförlüğünü yapan Gökhan Cumali'ye WhatsApp üzerinden para nerede şeklinde mesaj gönderdiği tespit edilmiştir. Şimdi de Turgut Koç'un telefonunda yapılan incelemede ise 18 Ocak 2024 tarihinde Koç tarafından gerçekleştirilen görüntülü görüşmeye ait bir fotoğraf bulunduğu, fotoğrafta dolar ve euro destelerinin yer aldığı belirlendi. CHP'li belediyelerden verilen ihalelerle bilinen Özgür Özel ile Veli Ağbaba'ya çok yakın isim olan ve CHP'nin yeni Aziz Aktaş'ı diye denilen Turgut Koç'un 29 Haziran 2026 tarihli ifadesinde de Veli Ağbaba'nın kendisini Ankara'ya çağırdığını ve 500 bin TL var mı diye sorduğunu anlattığı ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan tespitlere göre Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın 16 Ocak 2024 tarihinde Turgut Koç'un ve kendisinin şoförlüğünü yapan Gökhan Cumali'ye WhatsApp üzerinden para nerede şeklinde mesaj gönderdiği belirlendi. Söz konusu mesaj dosyada para trafiğine ilişkin dikkat çeken başlıklardan biri olarak yer aldı. Turgut Koç'un telefonunda 18 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilen görüntülü görüşmeye ait bir fotoğraf bulunduğu tespit edildi. Söz konusu fotoğrafta dolar ve euro destelerinin yer aldığı belirlendi. Turgut Koç'un önceki gün verdiği yeni ifadesinde ise 14 Nisan 2026 tarihli fotoğraf ve WhatsApp yazışmaları soruldu. Söz konusu yazışmada Veli Ağbaba'nın saat 19.28'de sorun varsa bana yaz dediği, Koç'un ise yok abi sorun perşembe oradayım şeklinde yanıt verdiği tespit edildi. Ağbaba'nın buna karşılık sorun olacaksa yaz kesin mi dediği yazışmalar da Koç'a soruldu. Koç bu yazışmaya ilişkin ifadesinde şu beyanlarda bulundu. Veli Ağbaba beni Ankara'ya çağırdı. 500 bin TL var mı diye sordu. Ben de kendisine kesin vereceğimi söyledim. Ancak hem parayı veremedim hem de Ankara'ya gidemedim. 16 Nisan 2026 tarihindeki aramadaysa WhatsApp üzerinden bir dakika görüştük. Bu görüşmede nerede olduğumu, gelip gelemeyeceğimi sordu. Ben de şu anda gelemeyeceğimi söyledim. Koç'un ifadesinde yer alan 500 bin TL var mı beyanı dosyada para trafiğine ilişkin en çarpıcı ayrıntılardan biri oldu. Daha önce para nerede mesajı ve döviz destelerinin yer aldığı görüntülü görüşme fotoğrafıyla gündeme gelen dosyada Koç'un yeni ifadesiyle birlikte para konulu görüşmelere ilişkin yeni bir başlık daha ortaya çıktı. Dosyadaki tespitler, WhatsApp yazışmaları, görüntülü görüşme fotoğrafı ve Turgut Koç'un telefonunda yapılan dijital incelemede elde edilen verilerle 29 Haziran 2026 tarihli ifadesinde anlattıkları soruşturmanın derinleştirileceğini ortaya koyuyor.

Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in rüşvet savunucusu besleme medya soruyordu. Para nerede? İşte burada. Başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Hüseyin Gülerce'nin İmamoğlu Özel maceralı yeni yola giriyor başlıklı makalesini sunuyorum. CHP'de iki başlılık nihayet sona eriyor. İmamoğlu Özel ikilisi nihayet CHP'den ayrılmanın kararını verdi. Dananın kuyruğu bugün yarın kopar. Özel'in meydan meydan, sokak sokak konuşmaları aslında gördünüz çok direndik ama başka çaremiz kalmadı yollu ikna çabasından ibaretti.

0: Bakınız dün yine Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan CHP Merkez Yönetim Kurulu yeni ihraç kararları aldı. Parti sözcüsü Müslüm Sarı, 26 il başkanının görevden alındığını, bunlardan 7 il başkanı hakkındaysa kesin ihraç istemiyle tedbirli disiplin süreci başlatıldığını açıkladı. 6 ilde yeni görevlendirmeler yapıldı. Yargının mutlak mutlak kararı sonrası Ankara, İzmir, Adana, Gaziantep, Malatya, Erzurum, Bursa ve Bitlis il başkanları da görevden alınmıştı. Ayrıca CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya da görevden alındı. 10 Haziran'da da Özgür Özel'e yakın 9 milletvekili tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Yargıtay Siyasi Partiler Sicil Bürosu 9 CHP'li milletvekilinin parti üyeliklerini sildi. Kriz derinleştikçe derinleşiyor. Özgür Özel takımının yaşadığı yaprak dökümü değil, tam anlamıyla tırpan yemek. Bu duruma daha fazla dayanmaları ya da mücadele ediyor gibi görünmeleri mümkün değil. Nitekim Manisa Milletvekili Özgür Özel önceki gün İzmir'de Bayındır, Ödemiş, Kiraz, Beyda ve Tire ilçelerinde ziyaretlerde yaptığı konuşmalardan artık net konuştu. Özel, biz partimizdeyiz ama yeni bir yürüyüşün, yeni bir yaklaşımın içindeyiz. Parti yeni de olsa, mevcut partide devam da olsa yeni bir siyaseti müjdeliyoruz. Biz Türkiye'de yeni bir yol açıyoruz, dedi. Dün de CHP grup toplantısında noktayı koydu. İşgal bitmezse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa yenileri açılır. Aslında İmamoğlu ve Özgür Özel cambaza bak oyununu devam ettiriyorlar. Nedir o oyun? Türkiye demokrasi tarihinin en büyük yolsuzluk, rant, soygun davasının kendilerini içine soktuğu kaosun unutturmaya, gündemi saptırmaya çalışıyorlar. Evet, yargıda devam eden davada ortaya konan MASAK raporlarına, HTS kayıtlarına, itiraflara, belgelere rağmen her şeyi inkar ediyorlar. Dün devam eden İBB davasında en önemli sanıklardan Murat Ongun hakkındaki somut iddiaların hiçbirine cevap vermedi. Bakınız 3 gündür gündemin en önemli gelişmesi 2 CHP'li eski belediye başkanının yeniden verdikleri ifadeler. Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifadesinde Ekrem İmamoğlu'nun adaylık karşılığında kendisinden 15 milyon euro talep ettiğini ve bu paranın 5 milyon euroluk kısmını ödediğini ileri sürdü. Böcek'in verdiği ifadeler teknik verilerle delillendirildi. Soruşturma dosyasındaki HTS kayıtları ve baz istasyonu verileri, Böcek'in iddia ettiği telefon görüşmelerini ve İstanbul'daki gizli buluşmayı saniye saniye doğruladı. Yine soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım 26 Haziran'da savcılığa ek ifade verdi. Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullanımına sunulmak üzere helikopter alınmak istendi, parti yönetiminde mali işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olan Özgür Karabat benimle WhatsApp üzerinden irtibata geçerek alınacak olan helikopterle ilgili araştırma yapmamı istedi. Özgür Özel alınacak olan helikopterin özellikle Skorsky tipi olmasını istemişti, diyor. CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, Muhittin Böcek ve Özkan Yalım'ın ifadelerine sert tepki gösterdi, her türlü şantajla ve tehditle iftiralar attırıyorlar savunmasını yaptı. Ama kamuoyunun beklediği cevabı ne İmamoğlu ne Özgür Özel bugüne kadar vermedi. Böyle şeyler olmadı, Özgür Özel'in bahçe duvarına para bırakılmadı, İmamoğlu genel başkan olmadığı halde belediye başkan adaylarını para alarak belirlemedi, söylendiği yerde telefonu sinyal vermedi. Bunları hiç duymadık. Özgür Özel'in bahsettiği yeni yol, üzerlerinden akan kirden, çamurdan dolayı yürünemeyecek bir yol. Gittikleri yol, yol değil, çıkmaz sokak. Hele bir yürüsünler, görecekler. Star gazetesinde Hüseyin Gülerce'nin İmamoğlu Özel maceralı yeni yola giriyor başlıklı makalesini sundum. 2 Temmuz Perşembe makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye gazetesinden geliyor. Türkiye'de Yücel Koç'un 2026'da ne olacaktı başlıklı makalesini sunuyorum. Cumhurbaşkanlığı seçimini 2023'te Recep Tayyip Erdoğan kazanınca hain FETÖ'cüler Amerika'daki eski CIA'ci karanlık tipler ve bazı CHP'liler bu Pirus zaferidir propagandası yapmıştı. Yani kazandığını zannediyor ama aslında kaybetti demeye getiriyorlardı. Daha sonra tuhaf biçimde hileli kurultayla CHP Genel Başkanlığı'na oturan Özgür Özel dahil hepsi birden 2026'yı işaret edip Erdoğan 2026'da erken seçime gitmek zorunda kalacak demeye başladı. Hatırlatayım, Özgür Özel önce erken seçim talebimiz yok demiş, sonra ne olduysa fikir değiştirip 2026'yı işaret etmişti. Biz de buna birkaç yazıda işaret edip hayırdır 2026'da ne olacak diye sormuştuk. Son günlerde AK Parti ve Erdoğan'ı destekleyenleri bölmeye, sindirmeye hatta diskalifiye etmeye yönelik bazı sosyal medya operasyonlarını görünce aynı sorgulamayı yapmak elzem oldu. Tam da CHP'nin bölünme süreci konuşulurken acaba karşı cephe de AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı mı bölmeye çalışıyor? Veya eski ABD Başkanı Biden'ın 2020'de itiraf ettiği aynı sene CIA'in gölge kuruluşu Rand Corporation tarafından yayınlanan raporlara yansıyan Erdoğan'ı siyasi oyunlarla devirmeye yönelik yeni bir hamle öncesi Cumhurbaşkanımızın etrafında kemikleşmiş kabuğu kırma startı verilmiş olabilir mi? Neden olmasın? Önemli olan arkasından ne geleceği. Onlar plan yapar, oyun kurar da işleri eskisi kadar kolay değil. Türkiye, FETÖ terör örgütü aparatları kullanılarak yapılmaya çalışılan 10. yılına yaklaştığımız 15 Temmuz ihanet girişimi veya önceki darbe teşebbüslerinde olduğu gibi parlamenter sistemle yönetilmiyor zira. Bu güçlü yönetim modeli dışarıdan müdahaleyle iktidarı seçime zorlamayı neredeyse imkansız kılıyor. Durum böyleyken hain FETÖ'cüler ve sahipleriyle Özgür Özel gibi CHP'li isimler neye dayanarak yahut neye güvenerek 2026'da erken seçim mecburiyetinden bahsediyordu? 4 Temmuz 2024'te bu köşede yayınlanan erken seçim hedefi başlıklı makalede de şöyle bir not düşmüştüm o güne. Seçimden yeni çıkmışız ama Ankara kaynayan kazan. Kimi başkent gazetecilerine göre burnumuzun dibinde ama bizim göremediğimiz şeyler oluyor. Ve yine onların ifadelerine göre üzerimize bir şey yaklaşıyor. O günlerde Müstafi Amiral Cihat Yaycı'nın bir uyarısı da dikkat çekiciydi. İsrail FETÖ ittifakının kaos çıkarmak için yargı, güvenlik, maliye gibi bütün kollarıyla harekete geçtiğini, hedefin en geç 2026'da darbe yapmak olduğunu söylüyordu. Hatta 15 Temmuz ve Gezi kalkışması dahil son 20-30 yıllık ayaklanma ve darbeleri inceleyip yeni eylem planını buna göre yaptıklarından söz ediyordu. Bu sefer çok daha farklı bir hazırlık içindeler. Askeri yöntemle değil, Türkiye'yi ekonomik, siyasi ve bölgesel dengeler üzerinden vurma planı yapıyorlar. Öncelikli amaçları Erdoğan'ın ve hükümetin ülkeyi yönetemediği izlenimini vermek, ardından geniş katılımlı bir hükümet benzeri söylemle ülkeyi teknokrat kadrolara mahkum etmek. Bu anlattıklarımız çıkarım değil. Çok ciddi bir bilgi akışımız var. FETÖ ekonomiyi ve milli bütünlüğü felç edecek her ihtimali değerlendiriyor, her türden iç ve dış odaklı ittifak halindeler diyordu. Türkiye bugünlerde NATO'ya ev sahipliği yaparken Avrupa'nın güvenliğini sağlamak için Türkiye'ye muhtaçlığından söz ederken ABD Başkanı Trump bile Sayın Cumhurbaşkanımıza övgü dolu sözler sarf edip o çağırdığı için NATO toplantısına gideceğim derken bir taraftan da bunları konuşmak ne tuhaf. Biz de bunları endişe edelim diye yazmıyoruz zaten. Türkiye eski Türkiye değil çok şükür. Bugüne kadar Mossad, CIA, MI6 destekli çok operasyonu devletimiz ellerinde patlattı, aparatlarına da gereğini yaptı. Lakin bu düşmanı küçümsememize, toplum olarak bizim özellikle de milli medyanın rehavete kapılmasına sebep olmamalı. En büyük gücümüz birlik beraberliğimiz. Bakın onlar da son dönemde nereye saldırıyorlar? Türkiye dünyada kutup başı olmaya bu kadar yaklaşmışken öbür yandan düşmanın sadece sosyal medya operasyonlarıyla sınırlı kalmadığını, ittifaklar kurarak etrafımızı çevrelemeye çalıştığını da göz ardı etmememiz gerekiyor. İnanmayan İsrail'in soykırımcı katil başbakanı Netanyahu'nun önceki gün yaptığı açıklamalara baksın. Açıkça Türkiye'yi tehdit ediyor, Erdoğan'a karşı tedbir almaya başladığından söz ediyor, Amerika'yı, Trump'ı Türkiye'ye karşı ikna edeceğini falan söylüyor. 2026'da bizde seçim yok ama İsrail'de ve Amerika'da var. Katil Netanyahu'nun akıbeti en geç Ekim ortasına kadar belli olacak. En büyük belası da Trump'la iyi ilişkileri bulunan Cumhurbaşkanımız Erdoğan. Fakat ABD Başkanı'nı da Kasım ayında kritik ara seçimler bekliyor. Şayet Kongre'de çoğunluğu kaybederse önümüzdeki 2 yılı çok zor geçirecek. Bu ülkedeki Yahudi lobisinin gücünü göz ardı etmemek gerek. Katil Netanyahu, Amerika'yı Türkiye'ye, daha doğrusu Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a karşı ikna edeceğini söylerken, 2026'da yapmayı planladıkları şeye ikna etmeye uğraşacağını itiraf etmiş olabilir mi? Niye olmasın? Şunu unutmayalım, 2023 seçimlerini kaybeder kaybetmez kimse durduk yere koro halinde Erdoğan 2026'da erken seçim yapmak zorunda kalacak demez. Bütün dünya gibi Türkiye'de netameli bir yıl geçiriyorken, herkes hep bir ağızdan dünya tehlikeli bir süreçte uyarısı yapıyorken, Cumhurbaşkanımızı destekleyenler arasında bir fitne durduk yere çıkmaz. Bu süreçten güçlü çıkmanın tek yolu var. Birlik olmak ve Cumhurbaşkanımızın Cumhur İttifakı'nın etrafında daha fazla kenetlenmek. Bakın İran'a, görün neticesini. Bakalım 2026 bize neler gösterecek. Türkiye Gazetesi'nde Yücel Koç'un 2026'da ne olacaktı başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Yavuz Donat'ın Emekliye Saygı başlıklı makalesini sunuyorum. Serbest piyasa ekonomisi. Bakanlık, belediye ticaret yapmaz, dükkan açmaz, ayakkabı satmaz. Ama geçim sıkıntısı içindeki emekliler için belediye çay evi açarsa kimsenin itirazı olmaz. Geçen hafta Manisa'daydım. Metropol ilçe Yunus Emre'de emekli kafe var. Çay 5 lira, su 5 lira, kahve 10 lira, tost 25 lira. Aksaray'a geldim. Emekliler dinlenme evi, çay bahçesi var. Çay 2,5 lira. Kayseri'de de emekliler kafeteryası görmüştüm şehrin değişik yerlerinde. 6 kafeterya, çay 2 lira, simit 15, çorba 20 lira. Yunus Emre Belediye Başkanı Semih Balaban, Aksaray Belediye Başkanı Enver Dinçer ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç halkın içinde emeklilerle birlikte. Tebrikler, teşekkürler. Buğday, arpa, yonca, mısır, ayçiçeği, pancar, mahsul çok iyi. Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Koçaş, iyinin de ötesinde dedi. Başkana kapalı çarşı gözlemlerimizi anlattık. Esnaf sıkıntıda. Ahmet Koçaş, Covid-19 pandemisi piyasanın bütün dengelerini bozdu diyerek söze başladı. Ama ayağını yorganına göre uzatan idare edip gidiyor. Böyle dönemlerde dengeli olacaksın. Önlemini alacaksın, hayale kapılmayacaksın. Enflasyon var, piyasa durgun, faiz yüksek. Yatırımcı frene basıyor. Hep böyle gidecek değil. Umudumuz 2027'de. Kırsal kesimin önemli sorunu. Çoban yok. Çobanlar Afgan. Bizimkiler çobanlık yapmak istemiyorlar. Maaş 50 bin lira 80 bin lira arasında. Çobanın bütün ihtiyacını sürü sahibi karşılıyor. Buna rağmen çoban yok. Bizimkilerin havası şu. Ben çobanlık mı yapacağım? Benim çocuğum çoban mı olacak? Benzer bir sorunu organize sanayi bölgelerinde de dinledik. Ara eleman sıkıntısı var. Gençler, işsizler masa başı iş istiyorlar. Kamu kurumlarında, belediyede. Oysa sanayide maaş daha yüksek. Ama bizimkilerin havası aynı. Benim çocuğum iş makinesi operatörü mü olacak? Fabrikada mı çalışacak? Mustafa Kurt, Kahramanmaraş'tan gelmiş. Aksaray'da yatırım yapmış. Organize sanayi bölgesinde. Neden Aksaray? Mustafa Kurt, Türkiye'nin tam ortası olduğu için dedi. 450 kişi çalışıyor. Üretim, şehir içi araç, Motolux, 2 ve 3 tekerli elektrikli araç grubunda Türkiye birincisi. Benzinli de Türkiye'nin ilk 5 firması arasında. Fabrika yılda 400 bin araç üretecek kapasitede. Pek çok ülkeye ihracat. Almanya, Macaristan, Polonya, Orta Doğu coğrafyası, Mısır, İran, Rusya. Amerika golf aracı istiyor. Aksaray OSB bir günde gezilecek gibi değil. Anadolu'nun ortasında bir sanayi üssü. Aksaray'da kiminle konuştuysak seçimi siyaseti de sorduk, CHP'yi de. TSO Başkanı Ahmet Koçaş seçim konusunda herkesten dinlediğimiz sözleri söyledi. Erken seçim mi var? Hayır. Akıl tutulması olur. CHP'ye gelince Ahmet Koçaş konuşmak istemedi. Birbirlerine düştüler. İşleri çok zor. Anadolu'nun ortası, muhafazakar milliyetçi damarın güçlü olduğu bir coğrafya. 2002'den bu yana AK Parti'nin en yüksek oy aldığı iller arasında. 14 Mayıs 2023'te AK Parti 2, MHP 1, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı. MHP'den seçilen Ramazan Kaşlı daha sonra AK Parti'ye geçti. Aksaraylılara sordum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan neler istiyorsunuz? Ekonominin düzelmesi, emeklilerin durumunun iyileşmesi, turizmin teşvik edilmesi ve demiryolu. Aksaray Ulukışla hattı. Böylece Aksaray'ın denize ulaşması. Organize sanayi bölgesinde de kiminle konuştuysam trenden söz etti. Aksaray Ulukışla demiryolu büyük ihtiyaç. Ulukışla üzerinden Mersin ve İskenderun limanlarına ulaşmalıyız. Bu konuyu Aksaray Valisi Murat Duru'yla da konuştum. Dedi ki, Aksaray bir sanayi şehri. Dünyanın her yerine ihraç var. Her gün yüzlerce tır yola çıkıyor. Demir yoluyla denize bağlanırsak ihracatı rahat edecek. Taşıma maliyeti düşecek. Müjde! Vali Murat Duru söyledi. Aksaray Ulukışla demir yolunun ihalesi yapılmış. Emeklilerle sohbet ediyorduk çay bahçesinde. AK Partili de vardı, MHP'li de. Daha az olmakla birlikte CHP'li de. Konu ne olacak CHP'nin hali? CHP'liler çoğu Özgür Özel yanlısı. Kılıçdaroğlu taraftarı daha az. Aralarında tartışıyorlar ama gençler gibi değil. Tartışmalarında kırıcı, incitici, yüz yüze bakmayı güçleştirici söz ve davranış yok. Gençlerde ise gerilim, üslup daha sert, kırıcı. Çay bahçesinde CHP üzerindeki tartışmalar sırasında yaşlı bir emekli sesini yükseltti. Aksaray merkez, akıllı olsun herkes. Gülmeye başladık. Bu söz Aksaray'da yaygın. Aklı selim, uzlaşı, orta yol çağrısı gibi. Akıllı olmaya davet. Ve bir başka emekli söze girdi. CHP'liler ölçüyü kaçırdılar. Bu saatten sonra boş yere ortak akıl arama. Aynı otobüse bile binmezler. Sabah gazetesinde Yavuz Donat'ın Emekliye Saygı başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Ahmet Hakan'ın Alevi şakası, Atatürk şakası, din şakası başlıklı makalesini sunuyorum. Bazıları aman tanrım ne kadar da hoşgörüsüzler falan diye tepki göstermeye başladılar. Bu tepkiyi gösterenlerin çoğu Alevilerle ilgili şakalar konusunda acayip hassastırlar. Atatürk'le ilgili şakalar konusunda korkunç hassastırlar. Kendi hassasiyetleri konusunda sonsuz, sınırsız ve ödünsüz biçimde hassas olanlar başkalarının hassasiyetleri söz konusu olunca alabildiğinde vurdum duymazlar. Bir Alevi şakası söz konusu olduğunda böyle mizah olmaz kardeşim tavrı. Bir din, Kur'an, Allah şakası söz konusu olduğunda ne var bunda kardeşim tavrı. Bir Atatürk şakası söz konusu olduğunda savcılar göreve çığlıkları. Bir din, Kur'an, Allah şakası söz konusu olduğunda savcı ne karışıyor bu işe tavrı. Şakada seçici, hassasiyette seçici, savcıları göreve çağırırken seçici. Allah bu seçiciliğin cezasını versin. Bir insanın reisçi olup olmadığını anlamak için çok basit bir ölçü. Eğer kendisini reisçi olarak tanımlayan herhangi biri tartışmanın odağı CHP içindeki iç kargaşayken CHP'deki iç kargaşayı bir tarafa bıraktırıp AK Parti ve Erdoğan'ı tartıştırıyorsa o kişi isterse günde 48 defa ben reisçiyim diye haykırsın, asla gerçek bir reisçi değildir. Şırnak Üniversitesi rektörü. Nasıl bir rektördür bilmiyorum. İyi işler mi yapıyor bilmiyorum. Kendisini tanımam etmem. Fakat bildiğim bir şey var. Bu rektörle ilgili dönem dönem palavra haber yapıyorlar. Adamın söylemediklerini söylemiş gibi yayınlıyorlar. Üstelik bunu yapanlar dijitalde adı sanı belli yayın organları. Mesela son palavraya göre Şırnak Üniversitesi rektörü, ben buranın emiriyim, ben ne dersem o olur, akrabalarımı üniversiteye tabii ki doldururum falan demiş. Bir baktım adam yalanlamış bunu, böyle bir şey söylemedim demiş. Bu tamamen palavra demiş. Dolaşıma sokulan metnin kendisine ait olmadığını söylemiş. E tabii ki tın. Yalan yedi kıtayı çoktan dolaşmış durumda. Teyit etmiyorlar. Minnacık bir araştırma yapma zahmetine girmiyorlar. Suçlanan kişiye bir alo demiyorlar. Yaptıkları tek şey şu. Palavrayı gerçekmiş gibi sunarak adamın şerefiyle, haysiyetiyle, onuruyla oynuyorlar. Ondan sonra da dezenformasyon yasası, özgür basın, bla bla bla diye ağlaşmalar falan. Sanki basın özgürlüğü insanların şerefleriyle oynama özgürlüğüymüş gibi. Selahattin Demirtaş mizah duygusu çok gelişmiş biridir. İnce görür, iyi mizah yapar, taşı gediğine koyar, ironisini çaktırmaz. Deniz Göktaş'la ilgili mizahi bir metin kaleme almış Demirtaş, baştan sona mizah yapma çabasıyla kaleme alınan bu metni heyecanla okudum. Sonuç tam bir hayal kırıklığı. Berbat bir mizah, incelikten uzak bir ironi. Bu ne ya dedirten bir yaklaşım, utandıran bir güldürme çabası. Mizahın şöyle bir kötü huyu vardır. İyisi adamı göklere çıkarır, kötüsü adamı perişan eder. Özgür Özel, Batı medyasına Türkiye'yi ve Erdoğan'ı anlatmaya devam ediyor. Bu kez seçtiği yayın organı Financial Times. Amerikalı herhangi bir muhalif lider, herhangi bir Türk, Rus, Çin ya da Arap gazetesini Trump'ı anlatmaya tenezzül etmezken, neden bizim muhalif liderimiz bir İngiliz gazetesine Erdoğan'ı anlatmaya bu kadar hevesli olabiliyor? Üstelik Batı medyasına Türkiye'yi anlatmanın eski havası ve anlamı kalmamışken bizim muhalif liderimiz neden ısrarla bu küf kokulu eyleme devam ediyor? Gelişmeleri mi okuyamıyorlar? 90'larda mı kaldı? Yeni stratejileri mi çizemiyorlar? Ezberlerine mi devam ediyor? Kendisine fayda getirmeyecek işlerle uğraşmaktan mı hoşlanıyor? Ekrem İmamoğlu yeni kurulacak partinin ANAP'ın yeni sürümü gibi olmasını istiyormuş. Özgür Özel'in İzmir ve civarında yeni parti sinyalini çok güçlü biçimde verirken başına bir Ecevit kaskesi takması, hayır yeni parti ANAP'ın yeni sürümü olmayacak yanıtının sembolü mü acaba? Sembollere çok büyük anlamlar yüklemem ama bu sembol nedense bana anlamlı geldi. Enteresan zaatlar, Daron Acemoğlu. Koç Üniversitesi'nde bilimsel özelliğin sermayeden de bağımsız olması gerektiğine dair bir nutuk çekmiş, Koç'u sermayeden saymıyor galiba. Nasuh Mahruki, kaslı memelerini gösteren bir dövme videosu paylaşmış, dikkat çekmezsem ölürüm hastalığı mı bu? Bülent Arınç, hep öfkeyle dinliyordum kendisini, son röportajını dinlerken baktım sıfır öfke, şefkatle anlayışla yaklaştım kendisine. Yaş aldıkça tolerans seviyemiz de artıyor galiba. Hürriyet gazetesinde Ahmet Hakan'ın Alevi şakası, Atatürk şakası, din şakası başlıklı makalesini sundum. Kısa bir aradan sonra yayınımız devam edecek.
1: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: 3 Temmuz Cuma makaleleri. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Ahmet Şimşirgil'in Zor Zamanda Yanınızda Olanlara Dikkat başlıklı makalesini sunuyorum. ...185 yıl önce bugünlerde Osmanlı Devleti'ni yeniden güçlendirmek adına büyük ıslahatlara girişen 2. Mahmud Han vefat etmişti. 28 Haziran 1839. Muhtemelen Osmanlı Devleti üzerinde uzun bir süredir projeler yürüten gizli bir junta tarafından şehit edilmişti. Bu konuda çok ciddi ipuçları ve deliller olmasına rağmen günümüz tarihçilerinin buna hiç değinmemesi ve çalışma yapmaması manidardır. Sanki O junta hemen her alanda başarılı olmuş ve 2. Mahmut Han'dan sonra icraatlarını tam olarak devam ettirmiştir. Biz bu juntaya Tanzimat Devri ricali diyoruz. Bunlar İngilizlerin desteği ve teşvikiyle ilk olarak Tanzimat'ı ilan ettireceklerdir. Padişahlığa Abdülmecid Han geçmiştir. Henüz 16 yaşındadır ve son derece gizli yürütülen faaliyetlerin farkında olamamıştır. Devlet içte ve dışta sıkıntılarla boğuşmaktadır. İşte böyle bir dönemde İngiltere, Mısır valisine karşı güya Osmanlı Devleti'nin yanında saf tutacaktır. Halbuki belki de size en büyük felaketi yaşatacak olan düşmanınızdır. Dolayısıyla bazen düşmanlarınız ileride zehrini rahat akıtabilmek adına zor zamanda dostunuzmuş gibi yanınızda yer alır. Ardından da hissettirmeden zehrini akıtır. İşte İngilizler de bugün dahi etkilerini devam ettiren Tanzimat Fermanı'nı böyle dikte ettirdiler. Türk'ün ölüm fermanı olan bu meş'um girişim liselerde gençlerimize hala parlak ifadelerle anlatılmaya devam etmektedir. O bu şekilde anlatıldığı müddetçe de Türk başına geçirilen mankurtluk çuvalını asla çıkaramayacaktır. Tanzimat'la ilgili bazı değerlendirmelerde fermanın padişah ve bütün sivil bürokratın katılımı ve istişaresi sonucu kararlaştırılmış olduğu yazılıysa da ilandan sonraki uygulamalar bunun böyle olmadığını göstermektedir. Zira uzun istişarelerle alınan kararların uygulamaları daha sistemli ve ne yapılacağı bilinen hangi adımların atılacağı öngörülmüş olmalıdır. Oysa Tanzimat'tan sonra böyle olmayıp kervan yolda düzülür anlayışı üzere bir hareketin vuku bulduğu görülecektir. Bu durumda fermanın padişah ve sivil bürokrat birlikteliğinden ziyade Reşit Paşa'nın Mehmet Ali Paşa gailesini fırsata çevirip İngiliz desteği karşılığında ülkeyi satışa götürmekten başka bir şey olmadığı anlaşılacaktır. Nitekim hükümet Tanzimat reformlarını uygulama hususunda hazırlıklı değildi. Dolayısıyla ıslahatlar ülkenin tamamında değil de öncelikle Edirne, Bursa, İzmir, Ankara, Aydın, Konya ve Sivas gibi nispeten merkeze yakın kolaylıkla denetlenebilecek yerlerde uygulamaya konuldu. Trabzon eyaleti önce bu kapsamda değerlendirildi fakat büyük bir tepkiyle karşılaşıldı ve uygulama ertelendi. Diğer taraftan merkezde ciddi sorunlar yaşayan Mısır eyaleti de çok uzak olmasına rağmen uygulama kapsamına alındı ve 6 Aralık 1839 tarihli fermanla Mehmet Ali Paşa'dan Tanzimat'ı Mısır'da uygulaması istendi. Paşa fermanı ilan edeceğini, idaresi altındaki yerlerde bu ilkeleri zaten bir süreden beri uyguladığını bildirdi. İki tarafın birbirine karşı bu tavrı aslında bir güç gösterisine, rekabete ve arkasında Osmanlıları Mısır'la karşı karşıya getirmek isteyen batılı aklı işaret etmekteydi. Türkiye'de bazı akademisyenlerimiz Tanzimat Fermanı'nda yer alan maddelere bakarak Osmanlı'nın adil bir anayasaya kavuştuğunu savunurlar. Oysa bu maddeler başlangıçtan itibaren hemen her padişah döneminde söylene gelmiş olup keyfi ve bozuk uygulamaların kaldırılmasını talep ederlerdi. Bu manada Tanzimat'ın ifadeleri eski Osmanlı adaletnamelerine benzemektedir. Tanzimat'la Batılılardan adil bir anayasa aldıklarını zannedenlerse şu hususu asla gözden çıkarmamalıdır. Tanzimat devrinde Osmanlı hükümetine gayrimüslimlere daha fazla imtiyaz tanıması ve devlet müesseselerini bu arada adli mercileri ıslah etmesi hususunda baskı yapan ecnebi devletlerdeki vaziyet hiç de iç açıcı değildi. İngiltere ve İsveç'te Katolikler, İtalya ve İspanya'da Katolik olmayanlar takibat altındaydı. Yahudi ve ateistlerin ise hiçbir yerde söz hakkı bulunmuyordu. Rusya'da vaziyet çok daha feciydi. Ruslar Polonyalılara, İngilizler İrlandalılara, Amerikalılar Zencilere göz açtırmıyorlardı. Öte yandan bu asırda hiçbir devlette hakim dinin mensupları dışındakilerin Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi geniş biçimde devlet hizmetine alındığını rastlanamamaktadır. Bu itibarla Tanzimat'ı Osmanlı'da keyfi uygulamalara son vermek değil, Batılıların bölme parçalama ve yönetme isteklerinin bir parçası olarak gördüklerini anlamak gerekmektedir. Yeni Osmanlıların güzide temsilcilerinden Ziya Paşa, 1869 tarihli bir makalesinde bu durumu ve Batılıların maksatlarını mükemmel özetlemişti. Şimdi Avrupalıların şeriat-ı İslamiye hakkında onlarca suizanları vardır. Müslümanlar şeriatle hüküm ve amel etmek usul ve itikadı yürürlükte oldukça bunlara göre asrileşmezler ve ilerlemekten mahrum kalırlar. Yine bunlara göre Müslümanları insaniyet ve medeniyet dairesine getirebilmek için mutlaka şeriatın ortadan kaldırılması gerekirdi. Halbuki bunlar kendi mahkemelerinde her gün vukua gelen ve gazeteleri adalet deyu barbar bağırtan fesatlarını hiç saymazlar. Ziya Paşa'nın da belirttiği gibi Tanzimat Fermanı'nın girişinde bilhassa İslam'a bağlılık öne çıkarılmış olsa da aslında İslam'dan çıkmanın yolu açılmış bulunuyordu. Osmanlı Devleti bir İslam devletiydi. Bütün nizamını İslam esasları dairesinde tanzim etmişti. Bütün Müslümanların topluluk, cins, ırk ve benzeri bağlılıklarına bakılmaksızın eşitliği esastı. Yani devletin asli unsuru Müslümanlardı. İslami otoriteyi halife padişah temsil ederdi. Fetihle ele geçirilmiş olan İslam ülkesinde başka dinlerden olanlar yani zımmiler devletin himayesinde iş, inanç ve yaşayışlarında serbesttiler. Şimdi ise Tanzimat Fermanı Müslümanlarla Müslüman olmayan tebaayı eşit ilan etmekle Müslümanı devletin asli unsuru olmaktan çıkarıyor, böylece Osmanlı Devleti'nin İslami vasfını aşındırmış oluyordu. Böylece devletin sahibi ve hakimi Müslümanlar olmaktan çıkıyor, bulanık ve karışık bir Osmanlı milleti ortaya katılıyordu. Bu sebeplerden Tanzimat kendi medeniyetimize baştaki şeriat övgülerine rağmen karşıydı. Bu yüzden Müslümanlar Tanzimat'a karşı cephe aldılar. Buna mukabil Batılılar kendi medeniyet ve inançlarına uyduğu ve menfaatlerine yaradığı için sempatiyle karşıladılar. Tanzimat hakkında bir kitap yazmış olan Engel Hart, Fransızların Tanzimat'ın Türklerin asıl kaynaklarıyla ilişkilerini keseceğini, karakterlerini kaybetmelerine sebep olacağını hesapladıklarını itiraf etmektedir. Engel Hart, Rusların Osmanlı reformları konusundaki görüşlerini de şöyle nakletmektedir. Türkler Türk kaldıkça, yani Hristiyanlarla aralarında kesin bir sınır çizen Kur'an-ı Kerim'in doktrininden vazgeçmedikçe reformlar, yenilikler uygulanamaz. Engel Hart, nihai netice olaraksa Ahkam-ı Kur'aniye'ye Mugayir Kanun'un Reşit Paşa tarafından gerçekleştirildiğini ifade ederken bir anlamda Tanzimat'ın ne olduğunu da göstermiş oluyordu. Avusturya Başvekili Prens Metternich'in Tanzimat'ı değerlendirmesi ise gerçekten şaşırtıcı ve düşündürücüdür. Metternich, Avusturya'nın İstanbul elçisi Aponyi'ye gönderdiği mektupta, Osmanlı Devleti'nin İslami vasfını kaybetmesinin ne gibi sonuçlar doğurabileceğini açıkça ortaya koyuyordu. O, bu hatalı yolun terkinin Osmanlıların menfaatine olduğunu ifade ederek Bab-ı Ali'ye şu şekilde hareket etmesini tavsiye ediyordu. Hükümetinizi, varlığınızın temeli olan ve padişahla Müslüman teba arasında başlıca bağlılığı sağlayan dini kanunlara saygı esası üzerine kurunuz. Zamanın ihtiyaçlarına göre hareket ediniz ve zamanın doğurduğu ihtiyaçları göz önünde bulundurunuz. İdari işlerinizi düzene koyunuz ve düzeltiniz. Lakin adetlerinize ve yaşayış tarzlarınıza uymayan bir idare usulü kurmak için eski idareyi yıkmayınız. Aksi takdirde padişahın yıktığı ve harap ettiği şeylerin değerini yerine koydukları kadar bilmediğine inanmak gerekir. Avrupa medeniyetinden sizin kanun ve nizamınıza uymayan kanunları almayınız. Çünkü Batı'nın kanunları hükümetinizin temeli olan kanunların dayandığı usul ve kaidelere katiyen benzemeyen kaideler üzerine kurulmuştur. Batı memleketlerinde temel olan şey Hristiyan kanunlarıdır. Siz Türk kalınız, lakin madem ki Türk kalacaksınız şeriate uyunuz. Diğer dinlere karşı müsaadeli olmak için şeriatın size sağladığı kolaylıklardan faydalanınız. Metternich, ıslahat faaliyetlerinin Batı taklitçiliğine dayandırılmasının İslam memleketleri için zarardan başka netice doğurmayacağını ifade ederek mektubuna son veriyordu. Tanzimat'a en ilginç ve düşündürücü tepkilerden biri de pozitivizmin kurucusu Auguste Comte'dan gelmiştir. Comte, 1854'te Reşit Paşa'ya gönderdiği mektupta fermanın ilan edilmesinin önemli olduğunu vurgulayarak şark medeniyetlerinin pozitivizmi kabul etmelerinde başlarında bulunan şeflere önemli görevler düştüğünü belirterek memnuniyetini bildiriyordu. İngiliz Büyükelçisi Lord Ponsonby ise Tanzimat'ın ilanının İngiltere'nin çıkarlarına uygun olduğunu söyleyerek Mustafa Reşit Paşa'yı bu girişimlerinden dolayı tebrik etti. Aynı elçi bir yıl sonra Mısır meselesinin İngiliz istekleri doğrultusunda çözülmesinden dolayı Mustafa Reşit Paşa'ya tekrar teşekkür etti. Görünen o ki Tanzimat'tan memnun olanlar Osmanlı ve Türk'ü köle olarak yönetmek, vatanını sömürge haline getirmek ve dinini bozmak isteyenlerden başkası değildi. Hala bunun anlaşılmamış olması ne büyük gaflettir. Türkiye Gazetesi'nde Ahmet Şimşirgil'in "Zor zamanda yanınızda olanlara dikkat" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah Gazetesi var. Sabah'ta Mahmut Övür'ün "Şaibeciler mi, butlancılar mı kazanacak?" başlıklı makalesini sunuyorum. Biraz mola verip sağlık sorunlarımı ve bazı özel işlerimi halletmeye çalışsam da siyasetten uzak kalmak mümkün olmuyor. Nereye gitsem, kiminle konuşsam söz dönüp dolaşıp siyasete, daha doğrusu CHP'ye geliyor. Soruysa hiç değişmiyor. Ne olacak bu CHP'nin hali? Nasıl sorulmasın? Türkiye'nin en köklü partisinde yaşananlar artık sadece parti içi çekişme değil, adeta siyasi bir Shakespeare trajedisi. Tek farkı şu, bu oyunda herkes kendisini kahraman, karşısındakini ise hain ilan ediyor. Bir taraf hainler diye yeri göğü inletiyor, diğer taraf hırsızlara geçit yok diyerek kendisini hakemin yerine koyuyor. Bir taraf butlancı, diğer taraf şaibeci. Siyasetin dili öyle değişti ki yakında parti programlarından çok siyasi lakaplar konuşulacak. Böyle giderse kurultaylarda tüzük yerine argo sözlüğü dağıtılacak. Yargının vereceği karar ne olur bilinmez. Ama ilginç olan şu ki bir taraf sonucu beklerken diğer taraf çoktan hükmünü vermiş görünüyor. Siyasette sabır kaybolunca kanaatler delilden önce geliyor. Artık CHP karpuz gibi ikiye mi bölünür, yoksa biri sapını diğeri havudunu mu götürür bilinmez. Fakat şu gerçeği görmezden gelmek de mümkün değil. Bugün yaşanan kavga sadece bugünün kavgası değildir. Kökleri 1960'larda Bülent Ecevit'le başlayan ortanın solu tartışmalarına kadar uzanıyor. Aradan geçen onca yılda ne CHP tam anlamıyla klasik devlet partisi reflekslerinden kurtulabildi, ne de güçlü ve tutarlı bir sosyal demokrat kimlik oluşturabildi. Son yıllardaysa en marjinal soldan en sert milliyetçiye kadar birbirine taban tabana zıt anlayışlar aynı çatı altında buluştu. Herkes vardı ama ortak bir siyasi ruh yoktu. Ve öyle bir noktaya gelindi ki partiyi dönüştürdüğünü düşünenler bile aslında partinin adım adım ele geçirildiğini ve tarihi kodlarından kopartıldığını, hatta bambaşka bir yapıya evrildiğini ancak tartışmalı kurultaydan sonra fark etti. Siyasetin garip bir cilvesidir. Başarı bazen insanı büyütmez, sadece aynayı büyütür. Aynaya bakan da artık kendisi değil, dokunulmazlığını görmeye başlar. İşte asıl tehlike de tam burada başlıyor. Bugün konuşulan mesele sadece isimler değil, asıl mesele CHP'nin hangi değerler üzerinden yeniden yükseleceği ya da yükselemeyeceği gerçeğidir. Çünkü güven kaybolduğunda seçim kazanabilirsiniz ama tarihi kazanamaz, tarihi değiştiremezsiniz. Şimdi herkes aynı sorunun cevabını bekliyor. Bu mücadeleyi butlancılar mı kazanacak yoksa şaibeciler mi? Belki de daha önemli soru şudur. Kim kazanırsa kazansın, CHP'den başka kaybeden olmayacak. Eski bir atasözü der ki balık baştan kokar. Ama siyasette bazen mesele kokuşmanın nereden başladığı değildir. Asıl mesele o kokuşmayı herkesin duyduğu halde kimsenin penceresini açmaya cesaret edememesidir. Ve Sokrat'ın yüzyıllar öncesinden gelen şu sözü belki de bugünü en iyi anlatan cümledir. Sorgulanmamış bir hayat yaşamaya değmez. Sorgulanmamış bir siyaset de sonunda milletin güvenini kaybetmeye mahkumdur. Sabah gazetesinde Mahmut Övür'ün "Şaibeciler mi, butlancılar mı kazanacak?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Nedim Şener'in yolsuzluktan yargılanırken bile yalanlarla besleme gazetecilerini parmağında oynatan ikili İmamoğlu ve Ongun başlıklı makalesini sunuyorum. Bazı okurlarımızın aklına yolsuzluk ve rüşvette olduğu gibi 103 yıllık CHP'yi ele geçirmede de yetenekli oldukları gelebilir ama öyle değil. Çünkü hırsı aklından fazla olan ikili yakayı ele verdi. Şimdi hem yolsuzluk ve rüşvetten yargılanıyorlar hem de ele geçirdikleri CHP'de yönetimi kaybettiler. Karakter mi desem, karaktersizlik mi desem bilemedim. Kişilik ikizi İmamoğlu ve Ongun ikilisinin bir başka yeteneği var. Kimi, kaça, nasıl satın alacağını bilmeleri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptığı dönemde olduğu gibi yolsuzluk ve rüşvetten yargılandıkları soruşturma ve dava sürecinde yeteneklerini sergiledikleri en önemli alansa ilişkide oldukları, fonladıkları ve kontrol ettikleri medya kuruluşlarıyla tetikçi olarak kullandıkları gazetecileri parmağında oynatması, algı operasyonları için aparat haline getirmesidir. Davayı sözde takip eden ama asıl görevi algı operasyonu için aparatlık olan İmamoğlu-Ongun ikilisinin besleme gazetecileri duruşma salonundan hangi konunun gündeme taşınacağından neyin manşet olacağına kadar her şeyi ortak yapıyorlar. Tabii İmamoğlu-Ongun ikilisinin ve avukatlarının dümen suyunda. Kamuoyu İmamoğlu-Ongun çok rahat yalan söylediğini, 2021 yılında Covid salgını sırasında fazilet durağı yalanıyla gördü. Türkiye'nin çok bilinen gazetecilerini maşa olarak kullanarak İBB'nin Covid-19 salgınının önlenmesi konusunda görevini yapmadığı algısı oluşsun diye AK Partililerin İETT otobüslerine doluştuğuna dair görüntüler eşliğinde bu yalanı yaydılar. Sadece Ongun ve troll olarak kullandığı gazeteciler değil, İmamoğlu da televizyonda bu yalanı söyledi. Tabi sonradan gerçek ortaya çıktı ama iş işten geçmişti. İmamoğlu Ongun ikilisinin en sevdiği şey doğrudan veya dolaylı fonladıkları medyayı ve gazetecileri propaganda ve çıkarları için kullanmak olmuştur. Murat Ongun'un 2 gün süren savunmasından besleme medyasının gündemine giren başlıklar bile karakteri hakkında bilgi veriyor. Murat Ongun cezaevinde ziyarete gelen avukat Beliz Özkan'ın eşi Zeynep Ongun'un tutuklanmaması karşılığı kendisinden 1 milyon dolar istediğine dair sözleri 24 saat geçmeden yalanlandı. Beliz Özkan bunu yalanladığı gibi bu kişinin İBB'ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonları için Saraçhane'deki eylemlere katıldığı da ortaya çıktı. Ongun'un kullandığı 1 milyon dolarlık yalan üzerinden mağduriyet hikayesi üretmek için kolları sıvayan yolsuzluk ve rüşveti aklamakla görevli besleme medya ne olduğunu şaşırdı. Akıl almaz biçimde hep bir ağızdan Beliz Özkan'ın yazılı açıklamasını paylaştılar. Belli ki Ongun ve besleme medyası mağduriyet devşireyim diye yalan söylerken yanlış kişiyi nişan almışlardı. İmamoğlu Ongun ikilisinin haklarında somut belgeye dayalı olan ve açıklamakta zorlanacakları suçlarıyla ilgili konuların esasına girmeden etrafından dolaşıp besleme medyasında yer alan ve kendilerince espri içeren savunmalarını herkes görüyor. Sadece İmamoğlu Ongun ikilisinin besleme medyasını takip eden ne demek istediğimi anlar. İmamoğlu Ongun ikilisinin ortak yönlerinden biri de villa düşkünlüğü. Biliyorsunuz İmamoğlu İSKİ'den hak edişlerini alamayan Ali Nuhoğlu'ndan kendisine Emirgan'da 2 villa almasını istemişti. Bu talimatını da İmamoğlu şirketlerinin genel müdürü Tuncay Yılmaz iletmişti. Nitekim Ali Nuhoğlu 15 milyon TL'ye aldığı ve içini İmamoğlu'nun istediği gibi döşettikten sonra 50 milyon dolar değer biçilen villaları yine 15 milyon TL'ye İmamoğlu şirketine devretmişti. Ali Nuhoğlu soruşturma aşamasında parası olmadığı halde alıp İmamoğlu'na devrettiği villaların İSKİ'den alacağı hak edişlerin karşılığı yani rüşvet olduğunu itiraf etmişti. Murat Ongun da karakter ikizi İmamoğlu gibi villada yaşamayı seviyor. Ailesiyle önce Etiler Ulus'ta oldukça lüks bir sitede otururken 31 Mart 2024 yerel seçimlerini kazanmanın zafer sarhoşluğuyla olsa gerek zenginlerin yaşadığı İstanbul Boğazı'nda Beykoz'da bulunan Acarken sitesinde 4 katlı bir villaya taşındı. 14 Nisan 2024'te ev sahibiyle bir yıllık kontratı imzalayan ve bir yıllık kira tutarı olan 3.717.700 TL'yi eşi Zeynep Gözdem Ongun hesabından gönderdi.

2025 yılında aylık kira tutarı 416 bin TL'ye yükseldi ve 4.9 milyon TL'ye çıkan yıllık kira tutarını da yine yıllık peşin olarak yatırdı. Bu arada İmamoğlu-Ongun ikilisinin yalan konusunda paslaşması da onları iyice gülüş duruma düşürüyor. Ongun daha önce lojman hakkı olduğu halde İmamoğlu'nun kendisine orada personel otursun sen kiraya çık dediğini, hatta kirasını ödeme konusunda kendisine yardımcı olduğunu söyledi. Emniyet ifadesinde aylık gelirini 350 bin TL olarak beyan etmesine rağmen dün başkan danışmanı olarak 82 bin TL, İBB Medya AŞ'den huzur hakkı olarak da 110 bin TL aylık kazancı olduğunu söyleyen Murat Ongun, villanın kirasını soran savcıya suçlamalarla ilgili olmadığını söyleyip cevap vermekten kaçınmış. Bir de kiracı olmakla suçlanan tek kişi benim diyerek aklı sıra dalga geçmiş. 2024 yılı kirası için İmamoğlu'ndan maddi yardım aldığını öne süren Ongun, 4 milyon TL'yi aşan 2025 yılı kirası yıllık peşin ödemesiyle ilgili soruya da Beykoz'daki evim kira, bu konunun bana yöneltilen suçlamalarla ilgisi yok diyerek cevapsız bıraktı. Neyse ki aynı soruşturmada sanık olan ve Murat Ongun'un başında olduğu İBB Medya AŞ'den ihale alanların sözde takı karşılığı milyonlarca lira ödeme yaptıkları Zeynep Ongun, savcılığın bu konudaki sorusuna şu cevabı vermişti. Kayınvalidem Giresun'da yaşamaktadır. Ev sahibi bir sergi yapacağı için evin kira parasını ve depozitoyu bizden talep etti. Murat bu parayı Ekrem İmamoğlu'ndan alıp ev kirasını ödeyecekti, ancak para gecikince kayınvalidemde duran çocuğun sünnet kızımın düğünü ve düğünde gelen kayınvalidemde bulunan altınları alarak Rize'de bir kuyumcuya götürdüm. Götürdüğüm kuyumcunun adresini hatırlamıyorum. Burada vermiş olduğum altınların parası benim hesabıma havale edildi. Kuyumcu tarafından düzenlenen gider pusulasını imzalamam gerektiği bana söylenmedi. Bundan dolayı imzalamamış olabilirim. Savcılık emniyet ifadesinde kira bedelini Murat Ongun'dan elden aldığını belirtmesine rağmen Rize'de bir kuyumcudan gelen 4,5 milyon TL havaliyle kira ve depozito bedelini ödemesindeki çelişkiyi sorduğunda gülüş de olsa bir cevap vermişti. Murat Ongun kira bedeliyle hakkındaki suçlamaların ilgisi olmadığını söylese de oturduğu villanın da yaşam tarzının da ilişkilerinin de hakkındaki suçlamalarla doğrudan ilgisi olduğu açık. Hürriyet gazetesinde Nedim Şener'in yolsuzluktan yargılanırken bile yalanlarla besleme gazetecilerini parmağında oynatan ikili İmamoğlu ve Ongun başlıklı makalesini sundum. Bu sırada Milliyet gazetesi var. Milliyet'te Zafer Şahin'in seçim ayarlı fitne operasyonu başlıklı makalesini sunuyorum. Türkiye'nin yakın tarihi, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde yaşanan büyük siyasi krizler ve hayatın olağan akışına uygun olmayan sıra dışı gelişmeler tarihidir. Bu memlekette kavgasız, dövüşsüz Cumhurbaşkanı seçilmesine izin verilmez. Tarih 9 Eylül 1922. Halide Edip Edivar, adı var, İzmir'in düşman işgalinden kurtulduğu gün Mustafa Kemal'e bir öneride bulunur. Paşam çok yoruldunuz, artık biraz dinlenseniz. Mustafa Kemal bugün yaşanan kaosa ışık tutan bir cevap verir Halide Edip'e. Dinlenmek mi? Yunanlılardan sonra daha birbirimizle kavga edeceğiz, birbirimizi yiyeceğiz. O gün bugündür birbirimizi yemekle meşgulüz. Atatürk'ten beri kavgasız, sorunsuz Cumhurbaşkanı seçemedik. İsmet İnönü dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın desteğini almasa Çankaya'ya çıkamayacaktı. Celal Bayar'ın meclis tarafından Cumhurbaşkanı seçilmesinden hemen sonra yapılacak askeri darbe güçlükle önlendi. Menderes hükümeti başta Genelkurmay Başkanı olmak üzere üst düzey komutanlar ve ordu müfettişlerini emekliye sevk etmese çok partili siyasi hayatımız daha başlamadan bitecekti. 27 Mayıs darbesinden sonra sivil hayata geçmeye çalışan Türkiye'nin karşısına yine Cumhurbaşkanlığı meselesi çıktı. Darbecilerin gönlündeki aday Orgeneral Cemal Gürsel'di. Nitekim onların dediği oldu. 5. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay, Adalet Partisi hükümetine yapılan baskılar ve dayatmalar sayesinde köşke çıktı. Sivil siyaset, askeri vesayet karşısındaki ilk Cumhurbaşkanlığı zaferini Fahri Korutürk'ü seçtirerek kazandı. Korutürk de bir askerdi ama ordunun değil, siyasetin adayı olarak seçildi. 12 Eylül darbesinin en önemli gerekçelerinden biri, meclisin 6 ay boyunca

100 küsur turda Cumhurbaşkanı'nı seçememesi oldu. Nafile turlarda Ajda Pekkan'a, Bülent Ersoy'a, Zeki Müren'e bile oy çıktı ama meclis kendi içinden bir cumhurbaşkanı seçemedi. 12 Eylül darbesinin Türkiye'ye en büyük kötülüğü Kenan Evren'in sınırsız yetkiyle ama sorumsuz bir şekilde cumhurbaşkanlığı makamına oturması oldu. Ordunun dayatmalarına karşı sivil siyasetin ikinci başkaldırısı 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Çankaya'ya çıkmasıydı. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in seçimleri siyaset içi ve dışı dengelerin bir çatışma alanı olmadan gerçekleşti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün seçimi 367 garabetinin zor da olsa aşılmasıyla mümkün oldu. Ve Recep Tayyip Erdoğan, 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçiminden bir yıl önce Gezi kalkışması, 8 ay önce 17-25 yargı darbesi yaşandı. Dönemin ABD Büyükelçisi bile sahaya çıkıp Erdoğan'ın seçilmesini engellemeye çalıştı. 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde 2016 FETÖ'cü darbe girişimi, seçime bir yıl kala ekonomiyi hedef alan saldırılar gerçekleştirildi. 2023'teki seçimi Amerika basını nedendir bilinmez, dünyanın gidişatını belirleyecek seçimlerden biri ilan etti. Dönemin ABD başkan adayı daha 2019'da Erdoğan'dan hesap soracağını, bunu da muhalefeti destekleyerek yapacağını duyurdu. Şimdi ufukta yine bir cumhurbaşkanlığı seçimi var ve AK Parti adayını ilan etmiş durumda. MHP lideri Bahçeli de Cumhur İttifakı'nın adayı Erdoğan'dır dedi. Ne olduysa bundan sonra oldu. Olacak. Erdoğan'ın etrafında kim varsa saldırmaya başladılar bile. Siyasetçisine ayrı, medyasına ayrı operasyonlar çekeceklerinin bütün işaretlerini veriyorlar. İşte bu kez medyadan başladılar. Çünkü araştırmalar Türkiye'de hala insanların haberi büyük oranda televizyonlardan aldığını ortaya koyuyor. Tam da bu sebeple medya kuruluşlarını etkisizleştirmeye çalışıyorlar. Maalesef çabuk unutan bir milletiz. 2023'te Millet İttifakı'nın seçimi neden kaybettik başlıklı raporlarında ilk maddelerden birinin iktidar medyasının söylemlerini etkisiz kılamadık tespiti olduğunu kimse hatırlamıyor. Hatırlayanlar medyaya operasyon çekerken unutanların payına bu operasyonu yemek düşüyor. Bir de medya içinde sessiz kalanlar ve bazı siyaset esnafı tipler var ki onların günahı operasyonu çekenlerden daha büyük. Kimin değirmenine su taşıdıklarının farkında bile değiller. Belki de değilmiş gibi davranıyorlar, kim bilir. Ez cümle, bu kez de kavgasız gürültüsüz cumhurbaşkanı seçtirmeyecekler. Düğmeye erken bastılar. Bugün sinsi bir planla kapalı kapılar ardında tuzak kurulan medyaya bu operasyonlar vız gelir tırıs gider. Ama operasyonlarda kullanılan kuklaların maskesi de düşmeli. Düşsün ki herkes meselenin kuklalar değil onları oynatan kuklacı olduğunu görsün. Milliyet gazetesinde Zafer Şahin'in seçim ayarlı fitne operasyonu başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Filiz Katman'ın Karne başlıklı makalesini sunuyorum. Kuyruklar uzuyor. İnsanlar kavga ediyor. Karne günleri geri geliyor. Yer Rusya Federasyonu. Mevzuysa enerji. Evet evet, yanlış duymadınız. Dünyanın enerji devi bildiğiniz Kıltlık yaşıyor. Nereden nereye diyesi geliyor insanın. Peki bu yarasına merhemi nerede arıyor dersiniz? Deniz yoluyla Hindistan'da. Kazakistan'dan da 50 bin ton temin ettiğini söylüyor. Rakamlar konuşuluyor. Hem de öyle böyle değil. Rusya Federasyonu'nun petrol rafineri kapasitesinin yaklaşık 1/3'ünün Ukrayna'nın lojistik şok temalı saldırıları sonrası kesildiği ya da geçici olarak devre dışı kaldığı söyleniyor. Bu kadar da değil. Benzine dönüştürülen ham petrol miktarı Haziran'da 1/4 azalmış. Ve bu 20 yılın en düşük seviyesi.

kimlere nasıl ödetilecek? İşte onu kimse bilmiyor şimdilik. Star gazetesinde Filiz Katman'ın Karne başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam gazetesi var. Akşam'da Kurtuluş Taiz'in Komedi Kisvesi Altında Nefret başlıklı makalesini sunuyorum. Komedyen Deniz Göktaş yurt dışı dönüşü gözaltına alındı. Savcılık açıklamasında ilgili şahıs hakkında halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama suçu kapsamında re'sen soruşturma başlatılmıştır denildi. Savcılık ayrıca CİMER'e yapılan 128 şikayete vurgu yaptı. CHP ve solcu cephede ise gözaltı kararına büyük öfke var. Bir komedyenin Kur'an-ı Kerim'le alay etmesinde bir beis görmüyorlar. Peygamber Efendimiz'le dalga geçilmesini normal buluyorlar. Bu komedi türüne tepki gösterilmesini ilkellik, demokrasi karşıtı, tarihin sonu olarak nitelendiriyorlar. Milletin değerlerine hakaret edilmesinin tolere edilmesini bekliyorlar. Bırakmıyorlar Kur'an-ı Kerim'le biraz dalga geçelim diyorlar. Milletin diniyle, kitabıyla, peygamberiyle alay etmeyi ilericilik sanıyorlar. Dine küfür etmeyeni gerici addediyorlar. En kötüsü bu yaklaşımlarıyla gençleri kötü etkilemeleri ve yönlendirmeleri. Tabii ortada kültürel bir çatışma yok. Daha çok siyasi bir çatışma söz konusu. İktidar karşıtlığını, siyasi muhalefeti kutuplaşma üzerine geliştirmeye çalışıyorlar. Yıllardır bu kutuplaşmanın ekmeğini yiyorlar. Ortaya hiçbir değer koymadan muhalif olmanın konforunu sürüyorlar. Yani anlayacağınız ortada ifade özgürlüğüyle ilgili devasa bir sorun yok. Kendi nefretlerini, millet düşmanlığını özgürlük olarak görüyorlar. Ayrıca başlatılan soruşturmalara rağmen kimseye bir şey olmuyor, aksine bu süreçlerden mağdur ve meşhur siyasi figür olarak çıkıyorlar. Akşam gazetesinde Kurtuluş Taiz'in Komedi Kisvesi Altında Nefret başlıklı makalesini sundum. Sırada Takvim gazetesi var. Takvim'de Hakkı Yalçın'ın Ruh Kuraklığı başlıklı makalesini sunuyorum. Afrika'da her 10 saniyede bir çocuk ölürken Dünya Sağlık Örgütü yıllık 7 milyar dolarlık bütçenin binde birini bile Afrika için harcamaz. İnsanları kırıp geçiren Ebola virüsüne neden erken müdahale edilmedi sanıyorsunuz? Görüntüleri yıllardır izliyoruz. Hayat bir tahterevallidir. İki ucu vardır tahterevallinin. Biri yükseğe çıkar, ayakları yerden keser, diğeri yüksekteki ucun dengesini sağlarken yere basar. Tahterevalli'de oyunu kuralına göre oynayacaksın çünkü bu oyun şahsiyetli bir oyundur. Bu oyunda herkesin hakları var, o yüzden hep yüksekte durmanın hiçbir zevki yok. Zaten hayatın kuralıdır, yükselen her şey düşer. İnsanlık adına yapılması gerekenle yapılmaması gereken gerçekler arasında gezinti yapanlar paralarına ve iklimlerine güvenmesinler. Dünyanın haysiyetsiz kısmını temsil edenlere karşılık şahsiyet çok şeyin ifadesidir. Ruh kuraklığı da susuzluktan daha tehlikelidir çünkü. O yüzden geleceğin dünyasında kapitalist şeytanların kaybetmesi kaçınılmaz olacak. Nasıl mı? Hayatın da kendine göre bir sihri var. Takvim'de Hakkı Yalçın'ın Ruh Kuraklığı başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırladı. Teknik yapımda İbrahim Macit görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.

0: TGRT FM'den herkese merhabalar sevgili dinleyenler. Buluştuk, sizlerle birlikteyiz. Ben Hande, ana kumanda masasında sevgili Ahmet var. Bana yardımcı olacak, sesimi sizlere ulaştıracak. Yine saat boyunca sizlerle birlikteyiz sevgili dinleyenler. Günlerden cuma. Bugün yine sigorta konuşacağız. Sigorta brokerisi Selim İsmet bizlerle birlikte, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Hande Hanım.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum, iyiyim. Sizler de iyisinizdir.
0: Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Yaz günleri, yaz sıcakları, tatiller, evet, başlıyor. Ama aracımızın kaskosu yoksa ne yaparız acaba diye de düşünüyorum.
1: Doğru, evet. Ben de öyle düşünmüşüm, denk gelmiş. Onun için konu başlığını da böyle kaskonuz yoksa nokta nokta nokta.
0: Hiç çalışmadık biz bu girişi.
1: Evet, yani kaskonun olmaması aslında olmaması gereken bir durum ama bazen mecburiyetler olabilir. Yani elinizde çok istiyorsunuzdur bir kaskoya sahip olmak, gerekliliğinin farkındasınızdır. Ancak bir takım kısıtlar, şartlar nedeniyle yaptıramıyor olabilirsiniz. İşte benim de bugünkü konum bu şekilde yapmak isteyip de olması gerektiğini inanıp ama bazı nedenlere bağlı olarak yaptıramaması nedeniyle tamamen açıkta kalmamaları için bir ara çözüm diyelim. Yani hiç olmazsa şöyle bir güvencesi olsun babında bir içerik olacak bugünkü konuşmamız. Şimdi eğer bir karayolu aracımız varsa o zaman hepimizin malumu dur ki zorunlu trafik sigortanız da var demektir. Normal şartlarda, yani
0: olması
1: şu anda
0: gerekir.
1: İstisnasız karayollarında seyir eden ya da etmeyen ama seyir etmek üzere imal edilmiş tüm araçların trafik sigortasının olması zorunlu. Yani bir araç varsa %100'ü kaç milyon araç varsa o kadar milyon trafik poliçesi olması lazım. Normalde böyle olmalı ama maalesef bu oran %75-80'lerde belki. Yani en azından %75'lerde. Yani %25 trafik sigortasız dolanan araçlar var trafikte maalesef. Olamaması gereken bir şey ama böyle bir gerçek de var. Sonuç itibariyle zorunlu olması nedeniyle de normal şartlarda bir araç varsa bunun trafik sigortasının var olduğunu düşünmemiz, bilmemiz gerekiyor. Peki trafiğiniz var ama kaskonuz yok mu? Yani olamıyor mu? Yapamıyor musunuz? Şimdi ben burada şunun altını çiziyorum özellikle. Arabanız var, trafik sigortası mecburen yapılıyor. Okey. Ama kaskoyu yapmayı tercih etmemek, bu başka bir şey. Bu tamamen hani riski ne kadar doğru değerlendirdiğine bakar. Ama normal şartlarda baktığımız zaman trafik sigortası, çünkü sizin kendi aracınızla ilgili hiçbir kapsamı yok. Tamamen karşı tarafa verebileceğiniz zararlarla ilgili. Başta bedeni, devamında da bir kısım, bir miktar maddi zararlarla ilgili bu. Ama sizin aracınız zarar gördü, bununla ilgili hiçbir kapsamı olmayacak. Sizin aracınızın ederi, onu elde etmek için katlandığınız maliyetler elden çıkarsa, yerine koymak ya da tamiratı vesaire, bunlar çok ciddi miktarda yekünlere çıkabilen durumlar. Kendi aracınızın onarılması, tamir edilmesi ya da yerine konması, tamamen zayi olması durumunda, pert olması durumunda diyelim ya da. Yani böyle bir durum için, yani zorunlu belki konmamış kasko ama normal şartlarda bu adeta zorunlu bir şey olmalı. O yüzden bilerek, isteyerek kaskoyu ben yapmıyorum, istemiyorum diyene değil bu anlatacaklarımız. O kişiler bununla ilgili böyle tasarrufta bulunmuşlar. Dolayısıyla ara bir çözüme de gereksinim duymuyorlardır diye düşünüyorum o bakış açısına göre. O yüzden söylediğim en programın başında bizim buradaki bilgilendirmeye çalıştığımız kaskonun öneminin farkında, yapmak istiyor ama bir takım nedenlere bağlı yapamıyor. Bunlara bazı ara çözümleri konuşacağız. İşte ne olabilir bu? Mesela aracın yaşından dolayı bazen yapamayabiliyorlar kasko aracına. 10 yaşından ziyadedir. Önceden beri de sigortalana gelmiyordur kaskosu. Önceden beri 10 yaşından öncesinden beri sigortalana gelenleri arada bir boşluk olmadığı sürece sigorta şirketleri teklif veren az olur ama mevcuttaki devam eder. Yani velev ki 18 yaşına gelse bile arada boşluk olmaksızın, tabi hasar frekansları da etkili burada elbette ama yapmaya devam edebilir. Ama araba aldınız diyelim, 12 yaşında bir araba satın aldınız. Siz bunu yapmak istediğiniz zaman kasko yapamayabilirsiniz. Çünkü 10 yaştan sonra artık imkanlar, kasko yapabilme imkanları daralıyor. Ve gittikçe, yaş ilerledikçe de bu daralmalar yok olmaya kadar gidiyor. Yani yapmak istiyorsunuz, yapamıyorsunuz. Neden? Aracın yaşından dolayı. Başka ne olabilir? Aracıda mesela öncesinde bir şey yaşamış olabilir, bir pert olmuş olabilir. Pert deyince bir enkaz düşünmeyebilirsiniz. Bazen tabii onun da aslında adı kondu hazine, sigorta denetleme kurumu diyelim. İşte pert olması için neye göre, hangi kriterler, hangi eşikler baz alınacak, bunu da bir standarda bağladı. Şimdi mesela hava yastıkları sadece açıldı bir çarpışmada. Bunun maliyeti çok yüksek miktarlara tekabül edebilir. Buna istinaden de pert olabilecek seviyeye gelmişse, tanımlanmış standartlara göre perte çıkarabilir. Bu araç şimdi yürür aksamında bir durum yoksa o maliyete katlanarak airbag takabilir yeni alan. Ama öbür tarafta kayıtlarda bu araç pert göründüğü için birçok sigorta şirketi normal şartlarda buna kasko teklifi vermez. Verirse, veren çıkarsa da belki bir tane, ikiyi zor görür. Bunun gibi mesela böyle bir araç almışsınız, ikinci el almışsınız ama arkada böyle bir kayıt çıktığı için kasko veren yok. Bunun gibi bazı nedenlere bağlı olarak bazen isteseniz bile kaskonuza yaptıramayabilirsiniz. Bunun gibi durumların mantıklı izahatı var. Yani neden olamadığı belli. Sizin tercihinizden kaynaklı bir kasko yoksunluğu yok ortada. Şimdi bile bile kasko yaptırmamak aslında hem kendinizi hem de bir yerde trafikteki diğer araçları ve insanları da ciddi risk altında bırakmak aynı zamanda diyebiliriz. O yüzden zorunlu olmamakla birlikte kaskonun da aslında adeta zorunluymuşçasına ele alınması ve yapılması gerektiğinin altını çiziyorum burada. Yoksa kaskoya alternatif bir şeyleri burada özendirmek, yönlendirmek için değil, kesinlikle yapamayanlar için ara çözüm olarak tekrar belirtiyorum. Şimdi evet, kasko yaptıramayanları konuşuyoruz. Trafik sigortası var, tamam. Peki ne yapabilir? Yani kaskoyu yaptıramıyor, tamamen mi mahrum kalsın? Hayır, bazı durumlarla ilgili bu farklı çözümler getiren muhtelif ürünler var. Sigorta şirketlerinin geliştirdikleri, ihtiyaca istinaden piyasaya kullanıcılara, nihai kullanıcıların imkanına sundukları çözümler olabiliyor. Peki bunlar nedir mesela? Bir tanesi mesela trafik sigortası zorunlu. Niye? Karşı tarafa vereceğin zararlarla ilgiliydi, değil mi? Bu teminat, yani karşı tarafa verilen zararla ilgili olan teminatın kaskodaki ismi ihtiyari mali mesuliyet diye geçiyor. Trafikteki zaten ihtiyari değil, yani istiyari, zor, isteğe bağlı demek malumunuz. Trafikteki zaruri, yani zorunlu mali mesuliyet. Ama kaskodaki ihtiyari isteğe bağlı yaptırıyorsunuz. Ama trafik sigortasının kapsamı aslen karşı tarafa vereceğiniz bedeni zararlarla ilgili. Yüksek teminat limitleri var orada. Onun da onda biri kadar diyelim, belirli bir yüzdesi kadar da maddi zararlarla ilgili var. Şimdi bir kaza oldu. Çok büyük bir kaza değilse bu, yani bedeni bir zarara sebebiyet verecek kadar şiddetli olmamışsa bile, çarptığınız ve sizin kusurlu olduğunuz bir durumda trafik poliçesinde devreye girmesi için siz kusurlu olmalısınız. Karşı tarafında bir zararı olması lazım ki sizin trafik poliçenizden alabilsin. Ama kusurlu siz olacaksınız, kısmen ya da tamamen. Ama kaskoda şimdi siz kusurlusunuz, bir kaza oldu. Karşı tarafın zararı var. Bedeni bir zararı yok ama maddi bir zararı var. Trafik sigortasındaki buradaki maddi zararla ilgili sizin kusurlu olduğunuz ve öbür tarafa verdiğiniz maddi zararla ilgili cüzi bir limit var. Karşı taraftaki hasar çok daha yüksek. Nasıl telafi olacak bu aradaki fark? İşte kasko poliçenizde bu teminatın adı ihtiyari mali mesuliyet. Bu ihtiyari mali mesuliyet aslında trafik sigortasını tamamlayıcı nitelikte, onun üstüne ilaveten devreye giren daha doğrusu bir teminat ve kaskodaki belki en önemli teminatların başında gelir bu. Çünkü maddi zararlarla ilgili en azından yeterli değil trafik poliçesindeki limitler. O yüzden kasko poliçenizde ihtiyari mali mesuliyet teminatı olur ama ne kadar yeterli olur ona iyi dikkat etmek lazım. Yani 500 bin lira koyuyorlar, 1 milyon TL koyuyor. Bunlar çok sembolik ve cüzi limitler. Bunların bizim en azından kendi çalışmalarımızdan örnek verecek olursam en az 10 milyon üzerinden başlar çalışma. Standart belki 10 milyon çalışılır ama sunarken de izah edilir sigortalıya. Dilerseniz bu arttırılabilir ve çok cüzi primlerle arttırılabiliyor. Şimdi ama kasko yaptıramıyor adam. Bu senaryomuzda, bugünkü programımızın senaryosunda işte tek başına ihtiyari mali mesuliyet poliçesi yaptırabilir. Yani trafik poliçesi var ama benden kaynaklı üçüncü şahıslar maddi ya da bedeni zarar görürlerse çıkacak olan zararı trafik poliçemin aşarsa limitini karşı tarafın zararı bu sefer sizin karşılamanız lazım. Ben nasıl bunu karşılayayım deyip kaskom da yok, ihtiyar mali mesuliyet teminatı olamıyor ilaveten. O zaman tek başına ihtiyar mali mesuliyet teminatı veren sigorta şirketlerinin ürünü var. Hepsinin değil belki ama var böyle ürün. Yani kaskonuz yok ama karşı tarafın zararıyla ilgili ciddi bir borç altına düşmemek için bir kaza ve kusurlu olmanız durumunda. O zaman böyle bir çözüm var. Tek başına bir ihtiyar mali mesuliyet poliçesi yapabilirsiniz. Aracınızın yaşıyla da ilgili genelde pek bir sorun çıkmaz. Hatta bu ihtiyar mali mesuliyet poliçesinin içinde onu genişletici, özendirici bazı ilave kapsamlar da katıyorlar. Nedir bu? Mesela bu asistans hizmetleri diyebiliriz. Ne demek bu asistans hizmetleri? Bir kazaya bağlı olabilir. Bazılarında hatta arızalanmaya bağlı da olabilir. Çekici hizmeti ekliyor. Asistans hizmeti dediği o aslında.
0: Çok önemli bir ayrıntı bu arada. Yani evet, çekici hizmeti gerçekten insanın
1: evet, ne zaman başına geleceği belli ki başınıza olmadı. Gelmiş.
0: Tabii geçtiğimiz aylarda başıma geldi. Evet. Hatta yani çok da böyle rahat bir şey. Öyle böyle bir şey
1: tabii,
0: değil.
1: Tabii kaskonuz
0: yani.
1: Vardı sizin. Aynen o yüzden öyle. Oradan hizmeti aldınız ama adamın kaskosu yok. Arızalanabilir de. Hatta benzin bile bitebilir.
0: Benimki hiç kalkmayacak ha. Derecedeydi evet. Mesela.
1: Kıpırdamadı
0: yani
1: yerinde.
0: Beyninde bir problem oldu ve kıpırdanmaması gerekiyor arabanın. Oradan gelip evet. alınması gerekti.
1: Yani ucuz da bir şey değil bu.
0: Ben sonra gelen arkadaşla konuştum. 6 ila 8 bin arasında aynen değişiyor bu. Fiyatlarımız
1: da
0: dedi.
1: İstanbul'da oldu
0: İstanbul'da.
1: Muhtemelen.
0: Tabii İstanbul'da tabii o da yani en yakın şöyle servis. Söyleyeyim. Bakırköy civarından Topkapı'ya götürmek için tamam, aracı.
1: İşte. Aynen öyle. Yani 7-8 binlerde genelde oluyor. Bir de mesafe giriyorsa işin içine o artık nerelere varır tahmin edin siz. Şimdi sırf bu çekici hizmeti bile büyük bir katkı. Anlatabiliyor muyum?
0: Kesinlikle.
1: O yüzden kasko yapamıyorsanız hiç olmazsa mesela ihtiyar mali mesuliyet poliçesi yaptırın. İçinde de böyle asistans hizmetlerinin de eklenmiş olanı tercih edin diyeyim ben. Hepsinde olmayabilir. Genelde oluyor ama ona dikkat etmekte büyük fayda var. Şöyle ürünler olabiliyor. Bir ferdi kaza poliçesi yapıyor. Farklı isimler altında diyelim ama sonuçta bir ferdi kaza poliçesi bu. Ferdi kaza poliçesi neydi? Allah korusun kişiye yapılan bir şeydir bu. Yani orada sigortalı Hande Hanım diyelim. Bir kaza olması durumunda bir takım devreye giren teminatlar var. İşte tedavi masrafları, işte tazminatlar vesaire. Bu ferdi kaza poliçesinin bu ana teminatlarının yanı sıra yine ilaveten böyle bir takım hizmetler ekleyebiliyorlar. Bir araçla ilgili işte arızalanması durumunda veya kaza durumunda çekici hizmeti olabilir. Hatta daha da ileri gidebiliyor. İşte konutla ilgili, konutundaki bazı şeylerle ilgili bir takım kapsamlar var vesaire. Ha bu nasıl olmalı? Olabilir. Bu böyle bir ferdi kaza poliçesi yaptırdınız Hande Hanım adına. O zaman o aracın da Hande Hanım adına olması lazım. Bireysel bir araç olması lazım. Yoksa ya ben bu hep ben kullanıyorum bu arabayı. Evet babamın adına ama bende bu araç. Hayır. O ferdi kaza poliçesindeki sigortalı her kim ise o ruhsat sahibi aracın da aynı kişi olması lazım ki oradaki çekici hizmetlerinden vesaire faydalanabilsin. Yani eğer bir kimsenin trafik poliçesi var, kasko yapamıyorsa, yaptıramıyorsa herhangi bir geçerli sebepten kaynaklı, hiç olmazsa böyle bir ferdi kaza poliçesi, böyle doldurulmuş diyelim. Ya doldurulmuş diyorum ama yani ferdi kazada da asıl ana teminat limitleri düşük oluyor. Yani gerçekten yapılma amacına doğrudan tam yeterli seviyede belki karşılık vermiyor ama yanında böyle ilave hizmetler katarak onu genişletiyorlar. Primleri yani ücretleri de gayet makul aslında diyebilirim. Ama o ayrıntıya dikkat etmek lazım. Yani sigortalı ferdi kazadaki kişiyle araç ruhsat sahibi aynı olması lazım. Bir başka ne olabilir konuşacak olursak, geçenlerde de bu mevzuyu konuştuk aslında, biraz taze bir durum ama önemine istinaden bu da belki yeri gelmişken hadi söyleyeyim. Halbuki çok da doğrudan bağlantılı değil bu, kaskoyla değil. Şimdi bir kaza oldu diyelim, yine aracınızda kaskonuz da var. Bu örnekte ama yani trafik sigortanız zaten var da kaskonuz da var. Karşı tarafta bir takım zararlar var. Bedeni olmadığını düşünelim, maddi zararlar var. Hele ki öbür tarafında trafiği hadi vardır ama kaskosunun olmadığını düşünelim özellikle. Şimdi ne yapıyorlar? Bu da öyle bir şeye dönüştü ki, adeta bir sektöre dönüştü bu. Kusurlu sizsiniz, karşı tarafın bir de kaskosu da yoksa ne yapıyor? Bir takım avukatlar bir şekilde kanuni olmaksızın verilere erişiyorlar ve o kişiye ulaşıyorlar. Diyor ki ben senin adına bir takım taleplerde bulunacağım. Bu kadarlık ücret senin, taş atıp kolun yorulmayacak ama bu kadar para geçecek eline. Tamam diyor tabiri yerindeyse. Onlar da işte diyor ki şu kadar çekici parası ödedim, örnek veriyorum 7.000 lira, 7 gün aracım serviste kaldı, mahrum kaldım, ben de 7 gün araç kiraladım, günlük 2.000 liradan 14.000 lira, 7.000 çekici, 14.000 rentekar diyelim, 21.000 lira, bir de üstüne bu zarar gören araç ticari bir araçsa, o zaman diyor ki ben işte 7 gün servisteydi, kazancımdan mahrum kaldım. Dolayısıyla bu gelir yoksunluğuyla ilgili kazanç kaybımın günlük şu kadardan, ilaveten atıyorum o da 22 bin lira olsa 14 bin ne yaptı? 14 kazanç kaybı, 14 ikame araç, 28 bir de 7000 çekici dedi, 35-40 bin liralarda para istiyorlar. Tebligat geliyor vesaire hukuki olarak. İşte böyle talepler geldiği zaman bu trafik ya da kasko poliçenizin kapsamında olan durumlar değil bu talepler. Dolayısıyla oh be kaskom var karşılar diye düşünebilirsiniz ama hayır. İşte böyle bir duruma istinaden, böyle bir ihtiyacın olmasına istinaden bunlara, bu talepleri karşılayabilecek de çözüm var. Böyle ürün mevcut. Sigortacınıza sorabilirsiniz, brokerinize sorabilirsiniz. Bu da hani yeri tam gelmiş değil ama hani bu konuyu konuşurken de tekrar bu önemli mevzuyu da dile getireyim istedim. Diyeceğimiz bu yani, kaskonuz yoksa dedik ama kaskonuz yoksa olmasın yani, kaskonuz olsun. Olamıyorsa bunları dediklerimi yapın diyeyim.
0: Biraz önce hepsini detaylı bir şekilde konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık diyelim.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Sigorta brokeri Selim İsmet bizlerle birlikteydi sevgili dinleyenler.

0: TGRT FM Haber.
1: Psikolojimizi de fizyolojik dengemizi de bozdu.
2: Nefes alamıyoruz çok sıcak olduğu için. Psikolojik anlamda da rahatsız oluyoruz. Fiziken de rahatsız oluyoruz.
3: Sıcaktan dolayı çarpıntı yapıyor. Mesela böyle bir yürüyüşe çıkmak istiyorum bazen. Böyle hızlı hızlı nefes almaya başlıyorum. Böyle sanki nabzım mı yükseliyor bilmiyorum.
4: Tansiyon düşüklüğü, bilinç kaygı gibi ölüme de sebebiyet verebilen sıcak çarpması dediğimiz çok ciddi bir durumla ortaya çıkabilir.
1: Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar, 65 yaş üstü vatandaşlar, çocuklar ve bebekler risk altında.
5: Saat 4 gibi 5 gibi o civarlara yayıyoruz dışarıya çıkış için.
6: Normalin üstünde seyrediyor bu yaz sıcaklıklar. Bu da doğal olarak fazla bunaltıcı oluyor. Bazen o kadar sıcak oluyor ki mide bulantısı bile yaşayabiliyorum.
4: Susama hissi gelmeden su ihtiyacımızı düzenli aralıklarla su tüketerek karşılamamız gerekmektedir.
1: Peki sıcaklığın etkisini azaltmak için ne yapmalıyız?
4: Güneş ışınlarının çok yoğun geldiği öğle saatlerinde 11-16 saatler arasında hani mümkünse dışarı çıkılmaması gerekir. Çıktığımız zaman gölge ve serin alanlarda sık sık dinlenme molaları vererek dinlenebiliriz.
7: Çok su içiyoruz. Mümkün olduğu kadar güneşin altında kalmamanın yollarına bakıyoruz.
4: İnce kıyafetler, açık renkli kıyafetler, bol kıyafetler tercih etmemiz gerekir. Mutlaka güneş kremi sürmemiz ve bunu 2-3 saatte bir yenilememiz gerekmektedir.
8: Bir saat boyunca masa başında çalışıyorsanız 5 dakika yürüme molası iş motivasyonunuzu artırabilir. Üstelik yürüyüş yapmak kanser riskini de azaltıyor.
9: Masa başı mı çalışıyorsunuz?
10: Evet.
9: Kaç saat çalışıyordunuz?
10: 8-9 saat gibi düşünebiliriz.
9: Masa başında bir saat durduğunuz oluyor mu?
10: Fazla oluyor.
9: Mail atmak, gelen raporlara bakmak, dosyalara bakmak derken masa başında çalışanlar bir saati aşkın sürede masanın başından kalkamıyor ama uzmanlar da uyarıyor. Uzmanlar diyor ki bir saat eğer oturarak çalıştıysanız 5 dakika mola verin. Yürüyün.
11: 5 dakikada bile zaman zaman oluyor ama.
12: Yürümeyi sevmiyorum.
11: Bizim zamanımız genelde yürümeye geçiyor. Evet.
9: Bir 5 dakika ofiste de olsa yürümek, dolaşmak hem iş motivasyonunu arttırıyor hem de ruh sağlığına iyi geliyor.
12: Hemşireyim ben. Acilde çalıştığım için bol bol ayakta duruyoruz.
13: Hareket ederek çalışıyorum. Yürüyüş aslında iyiydi, sağlıklıdır yani.
9: Yürüyüş faydalı, sağlıklı gerçekten ama peki ne kadar yürüyüş yapıyoruz?
10: Günlük spor yapıyorum. 40 dakika falan. Mental olarak daha da rahatladığımı hissediyorum yürüyünce.
14: Bir saatten fazla. Sabahları yürüyorum.
9: Evet. Şimdi hanımefendi bir saat yürüyor. Yürüyüş yapmamaksa kanser riskini arttırıyor.
10: Ben size günlük adımımı göstereyim mi? 14.579. Bazen sabah 5'te çıkıp koşular yapıyorum.
14: Öyle mi?
10: Avcı Arambar'dan Küçükçekmece'ye kadar.
9: O... Epey yürüyorsunuz.
10: Evet.
15: Evet, faydalı. Ama yapmıyorum.
9: Eğer diyorsanız ki benim ne egzersiz yapacak ne de yürüyecek vaktim var. Uzmanlar bunun için de şunu söylüyor. Evde yapılan ev süpürme, bulaşık yıkama, hatta ütü yapmak bile kanser riskini azaltıyor.
11: Ulaşım var ama şu anda yürüyüşü tavsiye ediyorum ben.
12: Yürüyüş özellikle yapmıyorum.
9: Spor yapmamanın etkileri de işte o kan değerlerinde ortaya çıkıyor.
12: Aynen, kesinlikle kolesterol olsun, trigliserit değerimiz olsun belli oluyor bazı.
9: Yüksek mi çıkıyor?
12: Yüksek çıkıyor. Bu da yağ oranının ne kadar fazla olduğunu gösteriyor.
10: Bütün erkeklerde mesela bir göbek oluşmuş. Aslında yürüyüş yaparsak bence gider.
9: Yani yürümek hem mentale iyi geliyor hem fiziksel sağlığa. Üstelik çalışırken de gerekli, evde otururken de.
10: Mümkün olduğu kadar da yürümeye çalışıyorum.
8: Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetinde eşine az rastlanır bir fotoğraf inatlaşması yaşandı. Genç mezun hocasıyla yan yana poz vermek istemeyince tansiyon bir anda yükseldi ve tören diploma çekişmesine bakın nasıl sahne oldu.
16: Yıllarca dirsek çürüttü. Tam muradına erecekti ki o son saniyede hocasıyla karşı karşıya geldi. Gerginliğin sebebi ise yan yana bir fotoğraf çektirmek istememekti. Bu Burası Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezuniyeti. Genç mezun diplomasını almak için sahneye çıktı. Karşısında Felsefe Bölümü öğretim üyesi Yasin Ramazan Başaran vardı. Her şey normal başladı. Diploma el değiştirdi. Ama o an film koptu. Hoca fotoğraf çekilmek için kameraya döndü. Öğrenci ise oralı bile olmadı. Eliyle çekmeyin işareti yaptı. İşte ne olduysa o saniyeden sonra oldu. Öğrenci gitmek istedi, hoca diplomayı bırakmadı. Akademisyen ve çiçeği burnunda mezun, sahnede diplomayı karşılıklı çekiştirmeye başladı. Bir başka öğretim üyesinin araya girmesi üzerine anlaşmazlık son buldu. Öğrenci sonunda mezuniyet belgesini alarak sahneden indi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine öğretim üyesi Başaran bir açıklama yaptı, kendini savundu. Öğrencinin tavrını eleştiren Başaran, tören kurallarına uyulması gerektiğini vurguladı. Ben orada kendimi değil, felsefe bölümünü temsil ediyorum. Sizin şovunuzun bir parçası olamam ifadelerini kullandı.
8: Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Kemal Sunal aramızdan ayrılalı tam 26 yıl oldu. İnek Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo gibi unutulmaz birçok karakter geride kaldı ama filmleri hala hayranlıkla izleniyor. Ona duyulan hasretse katlanarak artıyor.
17: Efendim ben belediyenin 2548 yaka numaralı temizlik işçilerinden Abdi Şakran. Güzel adamım bir kere. Maaşım var, emekliliğim var. Sesim de çok hoştur.
16: Çöpçüler Kralı'nın Abdisi, Hababam sınıfının İnek Şaban'ı...
18: Ah canım, kolye gönderdin. Bak kolye.
19: Ulan Şaban, ne güzel şey bu böyle.
20: Güzel seneler.
19: Mutlaka sevgilin göndermiş.
18: Evet. Bak kolye.
16: Kibar Feyzo'su.
21: Oyun kaç kaç?
22: Ulan şapkamın üstüne oturdun, eşek ulan eşek.
21: Bir yere mi gidecektin ha?
22: Ulan seni.
16: Kanlı Nigar'ın Abdisi ve daha niceleriyle çıktı karşımıza. Hepsiyle güldürdü, düşündürdü.
23: Her geçen gün daha da bir ağır geliyor artık. Bunu özlüyoruz. Ama sevenleri var. Güç alıyoruz onlardan tabii. Onlar olmasa hakikaten zor.
16: Büyük usta aramızdan ayrılalı 26 yıl oldu. Ailesi ve sevenleri kabri başında andı. Dualar edildi. Oğlu Ali Sunal, 7'den 77'ye Kemal Sunal'ın derinden sevildiğini anlattı. Özlem hiç bitmeyecek dedi.
24: 5-6 yaşında çocuklar hala seyrediyorlar, hala hayranlar, hala keyif alıyorlar. Belli ki bu böyle devam edecek, gidecek ama dehşet bir özlem var tabii.
25: Bakın maşallah aslan gibi.
26: Aslan gibi bir inek.
25: Geç yerine.
16: Türk sinemasının ustası Kemal Sunal, 26 yıllık sanat hayatına 82 film sığdırdı. Kalplerden izi hiç silinmedi.
27: Uçak ve deniz taşıtları tercihim değildir yani. Korkum var, ikisinden de korkum var. Çok sıkıntı çekiyorum tabii, heyecanlanıyorum.
16: Uçak fobisi olan Sunal, Balalayka filminin çekimleri için Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirdi. 3 Temmuz 2000'de aramızdan ayrıldı. Ama o bizi bize anlatan filmleriyle halen aramızda, halen hafızalarımızda.
28: Ben ölmedim. Arkadaşlarım, beni hatırlayınız. Beni kesinlikle unutmayacağınızı biliyorum.
8: Forbes Türkiye dergisinde yayımlanan konser zenginleri araştırmasında 2026 yılının en çok kazanan şarkıcıları açıklandı. İşte Türkiye'de en çok kazanan ilk 10 şarkıcı.
16: Tarkan geri döndü. 10 konserde zirveye yerleşti. İşte Türkiye'nin konser zenginleri. Uzun bir aradan sonra sahnelere dönüş yapan ve 10 konserle 15 milyon avro ciroya ulaşan megastar Tarkan birinci sırada. İkinci sırada 148 konserden elde ettiği 8,3 milyar avroluk ciroyla Tuz Kral Cem Adrian var.

Arabesk ve fantezi müziği kendine has tarzıyla yorumlayan Derya Bedavacı da 70 konserden elde ettiği 8,2 milyon avroluk ciroyla 3. sırada. Dördüncü sırada Gökhan Türkmen, beşinci sırada ise Yıldız Tilbe yer alıyor.

0: Mahsun Kırmızıgül, Rapçi Blok Güç, DJ Mahmut Orhan, Mor ve Ötesi'yle Duman'da konserlerden en çok kazananlar listesinde var.
1: Roketsan tarafından geliştirilen alçak irtifa hava savunma sistemi Sungur, gerçekleştirilen atış testinde hedefi tam isabet vurdu ve imha etti. Haluk Görgün, sistemin çelik kubbeyi güçlendirmeye devam edeceğini söyledi.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayinden bir kritik başarı daha. Çelik Kubbe'nin vurucu güçlerinden Sungur, gerçekleştirilen son atış testinde hedefini adeta avladı. Füze ateşlendi, saniyeler içinde hedefe kilitlendi ve tek vuruşla imha etti. Ortaya çıkan görüntüler Türkiye'nin hava savunmasında geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne serdi.

Roketsan imzası taşıyan Sungur, alçak irtifadan gelebilecek tehditlere karşı geliştirildi. İnsansız hava araçları, helikopterler, seyir füzeleri ve kritik tesislere hedef alan hava tehditleri, hepsi artık Sungur'un menzilinde. Başarılı test sonrası Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün net konuştu. Gökvatan'da kesin hakimiyet, sahada mutlak başarı. Ancak dikkat çeken yalnızca başarılı atış değil. Sungur'un gücü artık gökyüzüne taşınıyor. Türkiye'nin dünyada ses getiren silahlı insansız hava araçları Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı için entegrasyon çalışmaları devam ediyor. Yani gelecekte Türk İHA'ları sadece saldırmayacak, aynı zamanda havadaki tehditleri de vuracak. 8,5 kilometrelik menzili, yüksek hassasiyetli hedef takip sistemi ve güçlü harp başlığıyla Sungur, hedefe kaçış şansı bırakmıyor. Her başarılı testle birlikte çelik kubbe biraz daha tamamlanıyor.

0: Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 123 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı Ebrar sitesi G bloğa ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı ve müteahhit 17 yıl 4 ay hapis cezası aldı.
1: 123 kişiye mezar olmuştu. 11 kişi ise enkaz altından sağ çıkarılmıştı. Ebrar sitesi G blok davasında karar açıklandı. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Assın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş büyük yıkıma uğramıştı. Binlerce bina yerle bir olmuş, binlerce kişi enkaz altında kalmıştı. Ebrar sitesi de en fazla can kaybının yaşandığı noktalardandı. 123 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar sitesi G blok karar duruşmasında savunma yapan tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, yıkılan binanın kooperatifle diğer mühendis ve müteahhitler tarafından inşa edildiğini öne sürerek olayda sorumluluğu bulunmadığını savundu. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti kararını açıkladı. Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada binanın müteahhiti Tevfik Tepebaşı 17 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dönemin Kahramanmaraş Belediyesi'nde proje ve yapı kontrol birimlerinde görev yapan 2 kamu görevlisi de 6 yıl 8'er ay hapis cezası aldı. 11 sanık hakkında da beraat kararı çıktı.
0: ...2021 yılında Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uygulayıp engelli kalmasına sebep olan hemşire Hazal Dırık Bağrıyanık bir kez daha hakim karşısına çıktı, savunmasını yaptı, tahliyesini istedi.
1: Deniz Esin henüz 5 günlük bebekken ona şiddet uygulamış, ömür boyu engelli kalmasına sebep olmuştu. Vicdansız hemşire tahliyesini isteyip kendini savundu.
2: Yoğun bakımdaki bebeğin için darp ettiniz.
1: Kan donduran olay 2021 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanmıştı. Hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın 5 günlükken kuvözde şiddet uyguladığı Deniz Esin bebek engelli kalmıştı. Görüntüler ortaya çıkınca kayıplara karışan hemşire daha sonra teslim olup tutuklanmıştı. Tutuklu yargılandığı davada bir kez daha hakim karşısına çıktı.
2: Yoğun bakımdaki bebeğin için darp ettiniz.
1: Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada pişman olduğunu söyleyen Bağrıyanık, tutuksuz yargılanmayı talep etti. Bana ihtiyaç duyan bir kız çocuğum var dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 2 Eylül'e erteledi.
0: Asırlık gelenek, tarihi randevu başladı. Edirne 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri için kelimenin tam anlamıyla doldu taştı. Kentteki otellerde yer kalmadı. Güreş sevdalıları çareyi sokakta çadır kurmakta buldu.
1: Otellerde yer yok. Cami avluları çadırlarla kaplı, er meydanı ise barut gibi. Dile kolay, tam 665 yıldır süren efsane, tarihi Kırkpınar yağlı güreşleri kapılarını açtı. Festival, davul zurna eşiğinde gerçekleştirilen geleneksel ağa karşılaması töreniyle başladı. Ama bu yıl Kırkpınar sadece er meydanını değil, sokakları hatta cami avlularını bile sıra dışı bir tutkuyla doldurdu.
3: Otellerde yer bulamıyoruz. Mesela burada oteller çok pahalı. İşte biz de arkadaşlarla karar verdik, böyle bir çadır aldık. Çadırda kalmayı tercih ettik.
1: Er Meydanı'nda bu yıl tam 817 pehlivan kol bağlayacak. Türkiye'nin dört bir yanından gelen yiğitler kayıtlarını tamamladı. Herkesin gözü ise o büyük ödülde. Tam 40 baş pehlivan altın kemeri boynuna takabilmek için kıyasıya mücadele edecek.
4: Kayıt etabını tamamlamış bulunmaktayız. 817 pehlivanımız kayıt yaptırdı.
1: Kırkpınar Festivali sadece Er Meydanı'nda değil, sahnede de coşkuluydu. Festivalin açılış konserinde ünlü sanatçı Emircan İrek sahne aldı. Bir daha gelmem. Konser sırasında bastıran sağanak yağmuru aldırış etmeyen binlerce Edirneli şarkılara eşlik ederek unutulmaz bir gece yaşadı.

0: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'daki NATO zirvesi öncesi İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü. Liderler ikili ilişkilerle bölgesel ve küresel konuları ele aldı.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda konuştu. Liderler Türkiye-İtalya ikili ilişkileriyle bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meloni ile yaptığı görüşmede Türkiye ile İtalya arasında savunma sanayi başta olmak üzere her alanda işbirliğini güçlendirmek için çalıştıklarını, ilişkilere ivme kazandıracak yeni adımlar atmanın önemli olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nde müttefikler arasındaki bağın kuvvetlendirilmesinin beklendiğini de belirtti.
2: TGRT FM Haber. Şimdi reklamlar.
3: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
4: Burada.
3: YKS Türkiye dördüncüsü.
4: Burada.
3: YKS Türkiye 12.'si.
4: Burada.
3: Yabancı dil olimpiyatları Türkiye birincisi.
5: Burada.
3: Okçuluk dünya ve olimpiyat şampiyonu.
4: Burada.
3: Kickbox dünya şampiyonu.
5: Burada.
3: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve dünya şampiyonları.
5: Burada.
3: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
6: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek, analiz etmek, bilgi vermek, herkesten önce bilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Atalarımız insanlar konuşa konuşa anlaşır demişler. Yaratılmışların en şereflisi olan insan, jest ve mimikleri en iyi kullanan, gelişmiş refleks ve içgüdülerinin yanında dili de içine alan çok karmaşık, öğrenilmiş davranışlarla iletişim yapan yegane varlıktır. İletişim Dünyası, TGRT FM'de her cumartesi 16-18 saatleri arasında devam ediyor. Faruk Salt'ın konusunda uzman konuklarıyla yaptığı söyleşiyi kaçırmayın.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
2: Burada.
1: YKS Türkiye dördüncüsü.
2: Burada.
1: YKS Türkiye 12.'si.
2: Burada.
1: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
3: Burada.
1: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
2: Burada.
1: Kickbox Dünya Şampiyonu.
3: Burada.
1: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek, Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
4: Burada.
1: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.

0: 11 projesiyle büyük devlet projelerinin kesiştiği Isparta Kule'yi ayrıcalıklı bir semte dönüştüren Bizim Evler'de sıra 12'de. Hadi gel sen de bizimle ol. Mutluluğu 12'den vuralım. Bizim Evler 12. İhlas güvencesiyle.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Mehmet amca, torununla anlaşamadığını mı düşünüyorsun? Fatma teyze, evlatlarına baktıkça yüzün mü kızarıyor? Filiz hanım, çocuklarınla ortak bir noktanızın kalmadığına mı üzülüyorsun? O halde harekete geçin. Yapmanız gereken şey çok basit. Parmağınızı uzatın ve radyonuzu açın. Çocuklarınızla TGRT FM ortak noktasında buluşun. İslam ve Toplum programı her ailenin ortak noktası. Osman Ünlü Hoca'nın naklettiği temiz kaynaklardan gelen Ehl-i Sünnet itikadını ve fıkıh bilgilerini dinleyerek içinizdeki iman kırıntılarını kuvvetlendirin. En temel din bilgilerini öğrenerek Müslüman olmanın hazzını yaşayın. Eli kitaplı, ağzı dualı gençler için İslam ve Toplum her gün saat 11 ve 15'te TGRT FM'de.

0: Yolumuzu aydınlatanlar, Allah'a gönül verenler, Hak dergahına girenler.
1: Seyyid Salih Hazretleri, Osmanlılar zamanında Anadolu'da yaşayan evliyanın büyüklerinden. İnsanların itikat, amel, ibadet ve ahlak hususunda doğruyu öğrenmeleri ve yapmaları, böylece Allahü Teala'nın rızasına kavuşmaları için onlara rehberlik edip buna kavuşturan ve kendilerine silsile-i aliye denilen İslam alimlerinin 32.'sidir. 1281 miladi 1864 senesinde Nehri'de vefat etti. Kabri orada Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinin ayak ucundadır. Seyyid Salih küçük yaşta Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Çok zekiydi. Kısa zamanda Kur'an-ı Kerim'i ezberledi. Medreseye giderek tefsir, hadis, fıkıh gibi zahiri ilimlerle zamanın fen ve edebiyat bilgilerini öğrenerek büyük bir alim oldu. Tasavvufta da yetişerek kalp ilimlerinde marifet sahibi olmak için ağabeyi Seyyid Taha-i Hakkari Hazretlerinin sohbetiyle şereflendi. Senelerce ona hizmet etti. Mübarek teveccühlerine kavuştu. Velayet derecelerinde çok yükseldi. Hocası ona icazet vererek talebe yetiştirmek üzere Berdesur'a gönderdi. Seyyid Salih Hazretleri orada talebe yetiştirmeye başladı. Hasta kalplere şifa olan sohbetleriyle aşıklarının kemale gelmesine, Hakk'a yaklaşarak veli birer zat olmalarına vesile oldu. Seyyid Salih Hazretleri muhabbet ve edep sahibiydi. Verası ve takvası çoktu. Haramlardan şiddetle kaçar, şüpheli korkusuyla mübahların fazlasını terk ederdi. Ekseri günleri oruçlu geçerdi. Gecelerini ibadetle ihya eder, uykusunu öğleye yakın kaylule yaparak alır, hem de sünnet-i şerife uyardı. Çok merhametli olup hiç kimseyi incitmezdi. İnsanların cehennemde yanmamaları için elinden gelen gayreti gösterir, Allahü Teala'nın emirlerini bildirir, yasaklarından kaçınmalarını sağlardı. Gayrimüslimlere dahi iyilik yapardı. Bu sebeple herkes tarafından sevilirdi. Seyyid Salih Hazretleri, sevenleriyle yaptıkları sohbetlerinde, kalplere şifa olan nasihatlerinde buyurdu ki, cennete giren bir cemaat, cehenneme giren diğer bir topluluğa, sizin cehennemde ne işiniz var? Halbuki dünyada siz bize öğretmiştiniz. Biz de sizin dedikleriniz gibi yapmıştık. Sizin de cennette olmanız lazım değil mi? Diye sorduklarında, cehennemdekiler, evet, dünyada size öğretmiş ve anlatmıştık. Fakat biz, söylediklerimizle amel etmezdik, yapmazdık. Onun için cehenneme düştük, derler. Bilmediği sorulunca, bilmiyorum demek, ilmin yarısıdır. Bilmediği bir şeyde, Allah için sükût edenin alacağı sevap, konuşandan az değildir. Çünkü, nefse en ağır gelen şey, bilmediğini kabul etmektir. Din kardeşlerinin ayıplarını araştırıp bulan kimse, arkadaş edinemez. Dünyada iyi bir şey bırakana, Allahü Teala ahirette daha hayırlısını verir. İnsanın salih olan çoluk çocuğuna dünya sıkıntılarından korunacak kadar mal bırakması diğer şeylerden daha faziletlidir. İlmin süsü ilim sahibinin hilmidir, yumuşaklığıdır. Nefsin arzu ve isteklerine heva denmesi kimde bulunursa onları cehenneme düşürdüğü içindir. Heva sahiplerine de ehli heva denmesi, bunların cehenneme düşecekleri içindir. Çok konuşan çok hata yapar. Hatayı terk etmek, tövbe yapılmasını istemekten daha kolaydır. Yenilen ve yedirilen yemeklere çok dikkat edilmesini isterdi. Buyurdu ki, bir yiyecekte 4 şey olduğu zaman, o yiyecek tam bir yenilecek şey olur. Birincisi, aslı helalden olacak. İkincisi, yenilmeye başlarken besmele-i şerife çekilecek. Üçüncüsü, yemekte misafir olacak. Dördüncüsü, yemek bittiği zaman Allahü Teala'ya hamd edilecek. Bu 4 şey bir yemekte bulunursa, onun şanı tamamlanmış, hakkı verilmiş olur. İmanı sağlam olan, haramlardan kaçan kimseler, zeki ve akıllı kimselerdir. Bunlar Allahü Teala'nın helal kıldığı temiz rızıklarını yerler. Pis olan, kötü olan şeyleri yemezler ve içmezler. Domuz eti ve şarap gibi. Ahiret nimetleri içerisinde yaşarlar. Cehennemde azap olarak karşılarına çıkacak bir işi yapmazlar.

bir riya ve şöhret gelir. Onlar haram helal, her ne olursa olsun, dünyaya, mala, mülke bağlanır, onu isterler. Sonra insanlara döner, geliniz, bizim mallarımıza bakınız, diyerek övünürler. Mü'minler ise, kendilerine gelen şeyler için, Allah'a yemin ederiz ki, helalden olmayan bir şeyde güzellik yoktur. Eğer haramdan olursa, Allahü Teala onu yok etsin, derler. Münafıklara gelince, bize yazıklar olsun. Keşke bizim daha çok malımız olsaydı, derler. Çocukları için yağlar ve ballar ister. Bunu fakir ve miskin çocukların yanında yerler. Dünyaya düşkün olanlar, akılları kısa ve ahmak olanlardır. Onların arzuları, yiyecekleri, şehvetleri ve kendilerini süslemeleridir. Onlar şöyle derler. Ne zaman sabah olacak? Sabah olsun ki yiyelim, içelim, oynayalım. Ne zaman akşam olacak? Akşam olsa da uyusak. Onların geceleri pislik içerisindedir. Günah işlerler. Gündüzleri ise tembeldirler, diye haber vermiştir. Allahü Teala'ya gönül veren Allah'ın veli kullarını, dostlarını ise şöyle tarif etti. Evliyaullah, Allahü Teala'nın rızasını, beğenmesini, nefislerinin arzu ve isteklerine tercih ederler. Eğer nefislerinin arzu ve istekleri onları çok zorlarsa, onlar nefislerini Rablerinin rızası için isteklerinden vazgeçmeye mecbur ederler. Böylece saadete erer ve cehennemden de necat, kurtuluş bulurlar. Hastalık gelmeden sıhhatin, meşguliyet gelmeden boş vaktin, ölüm gelmeden evvel hayatın kıymetini biliniz, diye nasihat ederdi. Dünyada geçen vakitlerinin en kıymetlisinin Allahü Teala'nın zikriyle geçen vakitleri olduğunu beyan eder ve dualarında Allah'ım, dünyadaki en güzel vakitlerimizi senin zikrin ve sana ibadetle geçen vakitler yap, diye yalvarırlardı. Yani Allahü Teala'dan vakitlerini ibadet ve zikirle geçirip dünyayı, yemeyi, içmeyi, uyumayı sevdirmemesini isterdi. Yine buyurdular ki, ey insanlar! Dünya gündüzler ve gecelerdir. Bunlar birbirlerini takip eder. Eğer gündüz yapacağın işi yapmazsan, vakit geçer, gece oluverir. O halde işlerini sonra yaparım diyerek geriye bırakma. Ve sen daima saimlerle, oruçlu olup ibadet edenlerle beraber bulun. Bu sözüne sadık kalır, dünya ehliyle bir arada bulunmazdı. Müminin sahip olduğu şeylerin ilki ve en kıymetlisi dinidir. Malı olduğu zaman dini olan, malı olmadığı zaman dini olmayan, dini malına bağlı olan kimseler vardır. Böyle kimseler mallarını hiç kimseye emanet edemezler. İnsanlar da onu emin bir kimse olarak bilmezler. Böyle olanlara yazıklar olsun. Dinleri dünyaya bağlı olanları şöyle tarif etmiştir. Altın ve para, münafıkların boynuna geçmiş bir iptir. Her türlü pisliğe, boyunlarındaki bu iple çekilirler. Münafık olmaktan çok korkar ve herkese münafıklığın alametlerini anlatırdı. Kendisine, münafık ağlar mı? Diye soruldu. Cevabında, o gözünden ağlar, fakat kalbi ağlamaz, buyurdu. Hiçbir şeyin insanı Allahü Teala'dan alıkoymasını istemezdi. Buyurdu ki, Allahü Teala'ya kulluk için yaratılmış olan bir kulun şehvetleri,

0: onu ibadetten alıkoyarsa, o ne kötü bir kuldur. Buyurdu ki, ahiret için yaratılıp, dünyanın kendisini ahiretten alıkoyduğu kul, ne kötü bir kuldur. Halbuki dünya fani, ahiret ise bakidir. Her gün ömrünün bir kısmı gitmekte. Sen ise buna üzülmüyorsun. Her gün sana yetecek kadar rızık verilmekte, fakat sen sana verilen şeyleri kâfi görmüyorsun ve seni azgınlaştıracak, Allahü Teala'dan uzaklaştıracak şeyi istiyorsun. Aza kanaat etmiyor, çokla doymuyorsun. Kendine ihsan edilen ve içinde bulunduğu nimetlere şükretmekten aciz iken, daha fazlasını istemek nasıl uygun olur? İsteğinin fazlalığı seni aldattı. Arzu ve istekleri dünya için olan bir kimse, ahiret için nasıl çalışabilir? Hayret edilir, ne kadar çok şaşılır şu kimseye ki, ahirete inanıyor ve dünya için çalışıp ona koşuyor. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Seyyid Salih Hazretlerinin mübarek alınlarından nur fışkırırdı. Onu gören Allahü Teala'nın sevgili bir kulu olduğunu hemen anlar, hürmette kusur etmemeye çalışırlardı. Bir gece hırsızın biri Seyyid Salih Hazretlerinin evini soymaya karar verdi. O gece ay çıkmamıştı. Zifiri karanlıktı. Hırsız bahçe duvarından içeri atladı. Fakat o anda bahçenin birdenbire gündüz gibi aydınlandığını gördü. Hayret etti. Görürler korkusuyla hemen dışarı çıktı. Ortalık yine karanlık oldu. Herhalde bu defa aydınlık olmaz düşüncesiyle tekrar bahçeye girdi. Ortalık bir anda yine aydınlandı. Yine çıktı, tekrar girdi. Nihayet evin penceresine baktığında Seyyid Salih Hazretlerini gördü. Seyyid Salih Hazretleri hırsıza, "Buyurun, her ne isterseniz vereyim. Bir şey almaya geldiyseniz söyleyin." buyurdu. Hırsız onun güneş gibi parlayan mübarek yüzünü görüp o cömertçe tatlı sözünü işitince hayran kaldı. Bahçeye girince meydana gelen aydınlığın Seyyid Salih Hazretlerinin nuru olduğunu anlayıp yaptığına pişman oldu. Huzuruna varıp tövbe etti. Ondan sonraki günlerde onun derslerine giderek ilim öğrenmeye başladı, talebelerinden oldu. Seyyid Salih Hazretleri sevenleriyle yaptıkları sohbetlerinde, kalplere şifa olan nasihatlerinde buyurdu ki, kim fısktan, günahtan razı olur beğenirse, onu yapanlardan olur. Kim de Allah'a isyan edenleri beğenirse, razı olursa, Allahü Teala onun ibadetlerini kabul etmez. Fasıklara muhabbet etmez, fıskı hoş karşılamazdı. Buyurdu ki, şaşılır şu kimseye ki, kalbi ahirete bağlıyken, kendisine ufak bir şey tesir etse veya pire ısırsa, ahireti hemen unutuverir. Şu iki insan, dünyada azab içindedir. Dünya nimetleri kendisine verilmiş, fakat bunları kâfi görmeyip, dünya ile devamlı meşgul olan insan. İkincisi ise, dünya nimetlerinden mahrum olduğu halde, devamlı onların hasret ve üzüntüsüyle ve ona kavuşma arzusuyla dolu insan. Allah'a yemin ederim ki, bedenlerimiz sizi Allahü Teala'ya yaklaştıran bineklerdir. O bedenlerinizi Allahü Teala'ya itaatte kullanınız ki Allahü Teala o bedenlerinizi mübarek kılsın. Allahü Teala'nın baktığı şeyden ibret alan bir göz, fasih bir lisan, hayrı anlayan, inanan ve amel eden bir kalp verdiği kimseler felah bulur, kurtulurlar. Seyyid Salih Hazretleri insanların üç kısım olduğunu beyan etmiş ve birincileri hayırlı amel işleyen, ona devam eden ve ona devam ettiği halde ölenler. İşte bunlar mukarreplerdir. İkincileri ömürlerini günah ve uzun bir gafletle geçirip sonra tövbe etmiş olanlar. İşte bunlar eshab-ı yemindirler. Cennet ehlidirler. Üçüncüsü ise ömürlerini Allahü Teala'nın men ettiği şeylerle geçiren, harama, günaha devam eden ve o haliyle dünyadan ayrılanlar. İşte bunlar eshab-ı şimaldir, cehennemliklerdir. Seyyid Salih Hazretleri her haliyle İslamiyete uygun hareket eden bir zat idi. Buyurdu ki, ölümü düşünen insan, ne dünyanın geçici sıkıntılarına üzülür, ne de gelip geçen nimetlerine sevinir. İnsanın dini için en faydalı ahlak, dünyaya rağbet etmemesi, en kötüsü de hevaya, arzu ve isteklere uymasıdır. Hevaya uymanın bir kısmı, malı, makamı ve herkes yanında methedilmeyi sevmektir. Malı ve rütbeyi seven kimse haramlara düşer. Haramları yapan Allahü Teala'yı gazaplandırır. Allahü Teala'yı gazaplandıran kimse helak olur. İstişare etmeyen pişman olur. Kendisini başkalarına muhtaç görmeyen kendi bildiği gibi hareket eder. İnsanların en zahidi temiz ve helal kazanç peşinde koşandır. Bu kimse dünya işleriyle ne kadar uğraşırsa uğraşsın, bu zühdüne mani, engel değildir. İnsanlardan dünyayı en çok seven, kazancına haramın karışmasını aldırmayan kimsedir. Böyle birisi dünyadan yüz çevirmiş gibi görünse de harama helale dikkat etmeyişi onun dünya sevgisi hastalığına tutulduğunun alameti, işaretidir. İnsanların en cömerdi, Allahü Teala'nın haklarına riayet edip, emirlerini ve yasaklarını yerine getirendir. En cimrisi de bunlara riayet etmeyendir. Etrafına çok para pul dağıtsa bile. Allahü Teala'nın katında, şirkin dışında en büyük günahlardan birisi, İnsanlarla alay etmektir. Eğer insan bela, sıkıntı ve darlığa düşerse, bilsin ki bu peygamberlerin ve salihlerin hallerindendir. Çünkü onların hepsi bu dünyada çok sıkıntı çektiler. Eğer insan rahatlığa kavuşursa, bilsin ki o büyüklerin yolu rahatlık ve lezzetler içerisinde yaşama yolu değildi. Size üç şeyden sakınmanızı tavsiye ederim. Nefsinizin arzu ve isteklerine uymaktan, kötü arkadaştan ve ucuptan, kendini beğenmekten. Şeytanın en sevdiği kimseler, çok uyuyan, çok yiyendir. Şeytan, şehvetine, nefsine, arzu ve isteklerine hakim olup, nefsin kötülüklerine aldanmayan kimsenin gölgesinden bile kaçar. Bir gün Hazreti Ömer radıyallahu anh bir yerde oturuyordu. Eshab-ı kiramdan bir zat geldi. Hazreti Ömer'e radıyallahu anh selam verdi. O da selamını aldı. Nasılsın dedi. Elhamdülillah, çok iyiyim dedi. Ya Rabbi, dünyada bundan daha iyi kelime olur mu? Hazreti Ömer radıyallahu anh saymaya başladı. Sağlığına elhamdülillah. İmanlısın elhamdülillah. Eshab-ı kiram oldun elhamdülillah. Allah'ın dinine hizmet ediyorsun elhamdülillah. Bunların hangi birine teşekkür edilmez? Hangi birine hamd edilmez? Şimdi aç elini de şükret. Ehl-i sünnet itikadında olduğumuza elhamdülillah. Sıhhatliyiz elhamdülillah. Gazaya çok sevap var. Ama gazaya verilen sevap, Allahü Teala'nın dinini anlatmakta verilen sevap yanında, okyanusta bir damla gibidir. İmam-ı Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Topla tüfekle yapılan hizmetten şu anda kalemle yapılan daha iyidir. Bir mübarek zat, Kuddise sirruh, buyurdular ki, bir gün müşrikler Peygamberimize aleyhisselam geldiler. Dediler, sen peygamber olduğunu söylüyorsun. Beddua et, gökten taş yağsın, ateş yağsın, görelim senin peygamber olduğunu. Buyurdular ki, ben aranızdayken böyle bir şey olmaz. Umumi felaket gelmez. Bir evliya zat varmış. Bu mübarek zat sohbeti yapmış bitirmiş. En son demiş talebelerine, şimdi size bir yalan söyleyeceğim demiş. Talebeler böyle bir şey duymadıkları için sormuşlar. Efendim affedersiniz, kusura bakmayın anlayamadık. Tekrar şimdi size bir yalan söyleyeceğim demiş. Eğer yalanım sonradan meydana çıksaydı günaha girerdim. Ama ben yalanı peşinen söylüyorum. Talebeler dikkatle dinliyorlar. Buyuruyor ki, şu anda kapıdan içeri o yerin en meşhuru girecek diyor. Talebelerin hepsi birden pencereye koşuyor. Bakıyorlar gelen giden yok. Efendim diyorlar, iyi de ben size peşinen yalan söyleyeceğim dedim. Siz yine de pencereye koştunuz. Dilimizde tüy bitti diyor. Bütün kitaplar yazıyor. Bu dünya yalandır diye. Siz hala dünyanın peşinde koşuyorsunuz. Yalanın peşinde koşuyorsunuz. İşte insanın nefsi bu. İşte şeytanın aldatması bu. Adamı rüya peşinde, hayal peşinde koşturur. O da biz buraya niçin geldik der ve biter. Dolayısıyla ölmek üzere olan bir insan ne isterse şimdi onu istemek lazım. Onun için gün bugün, yarın belli değil. Tövbe istiğfarı geciktirmemek lazım. Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Helekel müsevvifun, yani tövbeyi geciktirenler aldandı. Onun için tövbeyi geciktirmek uygun değildir. Efendim tövbe ettik ama günaha devam ediyoruz. Sen istediğin kadar günaha devam et ama tövbeye de devam et. Çünkü tövbe etmemek günaha girmekten daha büyük günah. Tövbe etmemek günaha devam etmekten daha büyük günahtır. Yine Peygamberimiz aleyhisselam buyuruyor ki, her mümin ahirette sorulacak 4 suale hazırlansın. Allahü Teala bütün Müslümanlara 4 şey soracak. Dolayısıyla bu 4 şeye hazırlanıldığı kadar, yapılabildiği kadar hazır olmak lazımdır. Biri, vaktini nerede harcadın? Dünyadan ahirete 2 nehir gidiyor. Biri cennete, diğeri cehenneme gidiyor. Hangi nehirdeysen onun hesabını vereceksin. Eğer cennete giden nehirdeysen, ki onun şartları var, ne mutlu sana. Onlardan bir şart da vaktini neyle geçirdiğin. Burnuna mı sahipsin? Kulağına mı sahipsin? Gözlerine mi sahipsin? Kalbine mi sahipsin? Midene mi sahipsin? Hiçbirine sahip değilsin. Öyleyse sen nesin? Senin neyin var? Hiçbir şeyin yok. Her şey birer emanet. Emanete hıyanet olmaz. Onun için Allahü Teala'yı unutmak olmaz. Allah akıl noksanlığı vermesin. Çünkü insanın aklı arttıkça kefenleri görür, hasreti artar. İnsanın aklı arttıkça ahiret sevgisi artar. Nitekim peygamberlerden sonra insanların en yücesi Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh'tır. Ve Peygamberimiz aleyhisselam tarif ediyor. Yürüyen ölü görmek isteyen Kuhafe'nin oğluna baksın buyuruyor. Yürüyen ölü. Neden? Çünkü akıllı olduğu için hep kefenleri görüyor. O halde ahirete akılları ermeyene akıllı denmez. Kelime-i şehadet getirmiyorsa, kelime-i tevhid getirmiyorsa buna akıllı denmez. Çünkü akıllı demek menfaatlerini kollayan, kendisini ateşten koruyandır. Kendisini ateşte yanmaktan koruyamayan nasıl akıllı olabilir? Çok zeki olabilir. Ama eğer Allah'a, peygambere, ahiret gününe inanmıyorsa ona akıllı denemez. Allahü Teala bizi akıllılar zümresinden yarattı. Bedr harbinde Müslümanlar çok azdı. Zırhları yok, develeri yok. Karşı taraf 1000 kişi, zırhlı, silahlı, tam teçhizatlı. Savaş başladı. Sevgili Peygamberimiz aleyhisselam secdeye kapandı. Gözlerinden yaş akıyor. Ya Rabbi, yardım et, diyor. Yardım yok. Hazreti Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh, Ya Resulallah, üzmeyin kendinizi. Sen Allah'ın peygamberisin, gelir yardım. Peygamberimiz aleyhisselam yalvarıyor. Ya Rabbi, bugün sen bize yardım etmezsen, kıyamete kadar sana Allah diyen hiç kimse kalmayacak. Bu üzüntü üzerine Hazreti Ebu Bekr Sıddık radıyallahu anh, Ya Resulallah, müsaade edin, ben de gidip kılıcımla kafire savaşa iştirak edeyim. Hayır buyurdular, sen yanımda kal. Sen yanımdayken kalbime kuvvet geliyor. Kalbim kuvvet bulursa eshabım muvaffak olur. Şehitler vermeye başladık, kan aktı. Zaten Peygamberimizin duası kabul olacak. 5000 melek geldi, zafer kazanıldı. Namazda kıbleye dönerek ayakta durmak, insanın Rabbine ibadete yöneldiğini bilmesi içindir. Namaz için tekbir alınır. Tekbir, Allahü Teala'yı tazim ve namaz kılanın Allahü Teala'nın büyüklüğüne şehadetidir. Tekbirin manasını tasavvur, namaz kılan da heybet ve tazim meydana getirir. Sonra namaza başlar. İstiftah, Sübhaneke duasını okur. Sonra evuzu çekerek Allahü Teala'ya sığınır. Çünkü şeytan hasedinden dolayı insanın Rabbine olan yakınlığını bozmak için namazda ona musallat olur. Herkes bilir ki namazda insanın aklına namaz haricinde gelmeyen dünya ile alakalı şeyler gelir. Bunlar namazda şeytanın namaz kılanın karşısına çıkıp ona vesvese vermesinden başka bir şey değildir. Böyle şeyler insana her namazında arız olur. Fakat namazdan başka şeylerle meşgul olduğu zaman böyle şeylere pek rastlanmaz. İnsan daha sonra Fatiha suresini okur. Fatiha Allahü Teala'ya hamdü senayı ve duayı ihtiva eder. Fatiha'yı Allahü Teala'ya tam bir hudu ile ve ona yalvararak okumalıdır. Gafletle okumamalıdır. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin. Muhakkak ki Allahü Teala dua ve başka şeylerde haddi aşanları sevmez buyuruyor. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim dünya ile alakalı bir şeyi kalbinde hatırlamadan namaz kılar? O namazda Allahü Teala'dan bir şey isterse Allahü Teala onu ona verir buyurdu. Ukbe bin Amir Hazretlerinin rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim güzelce şartlarına uygun bir abdest alır sonra gaflette olmaksızın ve şartlarına uyarak namaz kılarsa, bu abdest ve namaz önceki günahlarına kefaret olur buyurdu. Bu mübarek zatın bir menkıbesini nakledelim. Seyyid Taha Hazretlerinin oğlu Ubeydullah, babasının yerine geçen amcası Seyyid Salih Hazretlerine talebe olmayıp, diğer halifesi Seyyid Fehim Hazretlerine tabi olmak istedi. Fehim Arvasi Hazretleri ise ona, "Muhterem babanız, yerine Seyyid Salih Hazretlerini tayin ettiler. Bu sebeple siz de biz de onun sohbetine gidip ona tabi olmamız lazımdır." buyurdu. Buna rağmen Ubeydullah buna itiraz eyledi. Bunun üzerine Fehim-i Arvasi Hazretleri, "Mübarek hocamızın kabri şerifine gidelim ve soralım. Ne buyururlarsa yapacak mısın?" buyurdu. O da "Yaparım." dedi. Gittiler. Kabristana girişte ayakkabılarını çıkarıp kabrin yanına vardılar. Daha hiçbir şey söylememişlerdi ki, kabirden Taha-i Hakkari Hazretlerinin, "Fehim, Ubeydullah'ı kardeşim Salih'e götür," buyurduğunu işittiler. Ubeydullah, babasının bu emrine uyarak, süratle amcasının huzuruna koştu. Amcası kendisine sarıldı ve sıktı. O anda Ubeydullah'a o kadar muhabbet geçti ki, Ubeydullah'ta meydana gelen bu muhabbet ateşinden amcası, "Ubeydullah bu sarılmayla kemiklerimi eritti," buyurdu. Seyyid Salih Hazretleri, sevenleriyle yaptıkları sohbetlerinde, kalplere şifa olan nasihatlerinde buyurdu ki, "Durumunun iyi olmasını isteyen kimse, kötü kimselerle, günahlara dalmış olanlarla oturup kalkmamalıdır. İsa aleyhisselam, ey havariler! Kötü kimselere buğz etmek, onlardan uzaklaşmak suretiyle Allahü Teala'ya yaklaşınız. Allahü Teala'nın rızasını onların kızmalarında arayınız," dedi. Bunun üzerine onlar, "Ya İsa aleyhisselam, kimlerle oturup kalkalım, kimlerle beraber olalım?" dedikleri zaman, Hazreti İsa aleyhisselam, "Onlar görüldüğü zaman size Allahü Teala'yı hatırlatır. Konuşmaları sizin ilminizi arttırır. Yaptıkları işler sizi ahirete teşvik eder," dedi. Hazreti Lokman aleyhisselam'ın şöyle dua ettiği nakledilir: "Allah'ım, benim arkadaşlarımı gafillerden, seni unutmuş kimselerden yapma. Çünkü onlar ben seni andığım zaman bana bu hususta yardımcı olmazlar. Gaflette olduğum zaman bana seni hatırlatmazlar. Onlara senin emir ve yasaklarına uymayı, iyi şeyleri yapmalarını emrettiğim zaman bana itaat etmezler. Sustuğum zaman beni üzerler." Ubeyd bin Umeyr Hazretleri anlatır. Davud aleyhisselam şöyle derdi: "Allah'ım, bana kötü kimseleri yakın eyleme. Yoksa bana onların kötülükleri bulaşır. Akıllı kimse konuştuğu zaman hayır konuşur. Denilir ki yeryüzünde hapsedilmeye dilden daha layık bir şey yoktur." Hazreti Ömer radıyallahu anh buyurdu ki, "Allahü Teala'nın zikrine, onu anmaya ve hatırlamaya çok gayret et. İnsanların halinden anlatmaktan ise uzak kal. Çünkü Allahü Teala'dan bahsetmek şifa, insanlardan bahsetmek ise hastalıktır." Bayezid-i Bistami Hazretlerine, "Ey Bayezid, sana ne oluyor ki insanları hiç zemmetmiyor, onların kötülüklerinden bahsetmiyorsun?" diye sorulunca cevabında şöyle dedi: "Ben bir kere kendi nefsimden razı değilim ki kendi nefsimi zemmetmekten, kötülemekten fırsat bulup, insanların ayıplarıyla uğraşayım. İnsanlar başkalarının günahları hakkında Allahü Teala'dan korktular. Kendi günahları hakkında bir korkuları olmadı. Yani insanlar başkalarının hata ve ayıplarını büyük gördüler. Bir benzerini kendileri yaptıkları zaman onu büyük görmediler. İsa aleyhisselam buyurdu ki, Allahü Teala'yı, onun emir ve yasaklarını aranızda anlatın. Bunlardan başkasıyla fazla meşgul olmayınız. Çünkü böyle şeylerle çok meşgul olursanız kalbiniz katılaşır. Katı bir kalp Allahü Teala'dan uzaktır. Hazreti Hasan radıyallahu anh rivayet etti. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, nefsim yedi kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki bir kimsenin dili doğru olmadıkça kendisi doğru olmaz. Kalbi doğru olmadıkça dili doğru olmaz. Bir kimse komşusu onun gâilelerinden, kötülüklerinden emin olmadığı müddetçe imanı kâmil bir mümin olmaz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allahü Teala üç şeyi sizin için iyi görmedi. Birincisi dedikodu, ikincisi çok soru sormak, üçüncüsü malı zayi etmek. İnsanın kendisine lazım olmayan şeyleri konuşması, lüzumsuz yerlerde malını harcaması, bilinmesine ihtiyaç duyulmayan mevzularda soru sorması iyi görülmemiştir. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen bir kısmınızı arkasından hoşlanmayacağı sözle çekiştirmesin. Hiç sizden biriniz ölü kardeşinin etini yemek ister mi? Bundan tiksindiniz değil mi? Buyurdu. Resulullah Efendimizin huzurlarında gıybetten bahsedildi. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, gıybet, kişide bulunan bir yaratılışı, huyu söylemektir, buyurdu. Bunun üzerine ashab-ı kiram, ya Resulallah, biz gıybeti bir kimsede olmayan bir şeyi söylemek diye biliyorduk, dediler. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sizin dediğiniz bühtandır, buyurdu. Orucunun sıhhatli olmasını ve kirlerden korunmasını isteyen, gıybetten ve yalandan sakınsın. Dünyanın oyununa, süsüne ve ondaki övünmeye dalmak, insanı salih amelleri ve Allahü Teala'nın beğendiği işleri yapmaktan alıkoyar. Allahü Teala'nın rızasına uygun işleri yapmayan kimse ise Allahü Teala'nın gazabına ve azabına sebep olan işleri yapar. Dünyanın süsünü, oyun ve eğlencesini terk eden, kendisini bu işlerle meşgul etmeyen, dünyayı ve onun süsünü Allahü Teala'nın beyan buyurduğu şekilde gören kimse dünyaya karşı züht sahibi olur. Dünyayı gaye edinmez. Dünyada Allahü Teala'nın yasak ettiği şeylere rağbet etmez. Onlardan çok sakınır. Dünyayı sadece ahireti kazanmak için bir vasıta görür. Eğer insan böyle yaparsa onun için Allahü Teala'nın katında af ve onun rızası vardır. İslamiyet'te zemmedilen dünya, Allahü Teala'nın sevgisinden uzaklaştıran şeylerdir. Dünya sevgisi, insanın Allahü Teala'nın yasakladığı işleri yapmasına vesile olur. Dünya sevgisi, insanı dünyada kendisine yetecek miktardan daha fazlasını elde etmeye teşvik eder. Halbuki dünyada kendisine yetecek miktar ile kanaat eden, Allahü Teala'ya kulluk vazifesiyle meşgul olan, dünyada yaptığı iyi ameller ile ahireti kazanacağına kâmil bir şekilde inanan kimse, dünyanın fitnesinden ve aldatmasından emin olur. Dünyada yetecek miktar ile doymayan, ona gönül bağlayan kimse, uzun emellere ve bitmeyen çalışmalara girer. Halbuki bunun sonu yoktur. Bu meşguliyetler içerisinde ömür tükenir ve insan bunun farkına bile varmaz. Allahü Teala'nın rızasına uygun işler yapmaya fırsat bile bulamaz. Neticede pişman olur ama iş işten geçmiş olur. Fakat insan kendisinin ve çoluk çocuğunun rızkını kazanmak için çalışırsa, onun çalışması bu dünyayı sevmek ve dünyanın aldatması değildir. Zira onun çoluk çocuğunun rızkını helalden kazanması için çalışması farzdır. Ey Müslümanlar! Eğer lüzumsuz olan şeyleri bırakırsanız, Allahü Teala'ya kavuşursunuz. Yani kim dünyada ihtiyacı olmayan şeyler üzerinde durmaz, Allahü Teala'nın rızasını kazanmakla meşgul olursa, bu hali onu Allahü Teala'nın rızasına kavuşturur. Eğer insan dünyada kendisine lazım olacak şeyleri kazanmak için ve muhtaçlara yardım için çalışır ise, bunun için yapacağı gayret ve çalışma kötülenmemiştir. Böyle çalışma makbuldür. Böyle bir faaliyet ve çalışma, Allahü Teala'nın oyun, eğlence, süs ve mal çokluğuyla övünme buyurarak kötülediği dünyaya dahil değildir. Fakat esas olan insanın kazancında haramlardan, Allahü Teala'nın yasak kıldığı hususlardan uzak kalması ve bunları helal yoldan elde etmesidir. Böyle yapmazsa yine kötülenen dünyaya dahil olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyurdular ki, helal de belli, haram da bellidir. Bu ikisinin arasında şüpheliler vardır. Bunları çok kimse bilmez. Şüpheli şeylerden kim sakınırsa, ırzını yani şerefini ve namusunu, dinini muhafaza etmiş olur. Her kim şüpheli şeylere düşerse, harama düştü demektir. Böyle bir kimse, yasaklanmış olan korunun etrafında sürüsünü otlatan bir çobana benzer ki, o çobanın o koruya girmesi pek yakındır. Dikkat ediniz! Her melikin böyle bir korusu vardır. Allahü Teala'nın yeryüzündeki koruları haram kıldığı şeylerdir. Bir kimseye dünyada kendisine yetecek miktar kâfi gelmiyorsa, dünyada ona kâfi gelecek hiçbir şey yoktur. Dünya için gam ve keder sahibi olan kimsenin gamı uzun olur. Bismillahillezî la yedurru mâ asmihi şey'ün fil erdi ve lâ fissemâi ve hüvessemî'ul alîm. Bu duayı 3 kere okuyan her türlü beladan emin olur. Bunun manası, bir insan Bismillahirrahmanirrahim diye herhangi bir işe başlasa, yerde ve gökte ona hiçbir şey zarar vermez. Öyle bir besmele ki, arabaya binerken Bismillahirrahmanirrahim de yeter. Bismillahillezî, bu öyle bir besmele ki, la yedurru, ona hiçbir şey zarar vermez. Allahü Teala insanlara iki manevi hastalık verdi. Birinin ilacı var. O insanı tedavi eder. Ama diğerini ancak ateş tedavi eder. Allah muhafaza. Onun ilacı yok çünkü. Onun ancak tedavisi ateşle olur. İşte Allahü Teala hem bu ateşi söndürmek hem de bu hastalığı tedavi etmek için iki tane ilaç gönderdim buyuruyor. Birisi la ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bu kelime-i tevhid, bu iman cehennem ateşini söndürür. Mümin oraya girmez. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, bir müminin günahları sol kefeye, bu kelime-i tevhid de sağ kefeye konsa, bu müminin günahları da yedi gökleri dolduracak kadar çok olsa, bu kelime-i tevhid ağır gelir, ezer geçer. Allahü Teala bu kelime-i tevhid hürmetine bütün kâfirleri affetse, dünyada hiçbir günahkar kalmasa yine hiç. Allahü Teala bunu bize ihsan etti. Sabahtan akşama kadar ağzımızı açsak günaha giriyoruz. Hiçbir şey yapmasak Allahü Teala'yı unutarak alınan ve verilen nefesler günah yazılıyor. Çünkü o nefesin girmesi az bir hadise değil. Girmese ölürsün. Girdi, çıkmasa yine ölürsün. O halde bir nefesin iki şükre ihtiyacı var. Allahü Teala'yı unutarak alınan ve verilen nefesler günah yazılır. Allahü Teala işte bu ikinci işlediğimiz günahların ilacını istiğfar olarak verdi. İstiğfar çekmek çok büyük ecir, çok büyük sevap, çok büyük imkan. Bir mübarek zat buyuruyor ki, bir mümin 100.000 hac yapsa, 100.000 altın sadaka dağıtsa, 100.000 hatim indirse, 100.000 ama üzerinden bir vakit namaz geçse, hepsi hiçbir işe yaramaz. Cenab-ı Peygamber buyuruyor ki, insan ölürken eğer hayatta namaz kılmıyor idiyse, 3 belaya müptela olur. Birincisi, zillet içinde olur. İtibarlı ölmez. Namaz azizdir. Dolayısıyla onu kılmak nasip ettiği kulları zilletle ölmez, aç ölmez. Bir de ölürken çektiği azaplar hakkında buyuruluyor ki, ne kadar ekmek yese doymaz, aç ölür. Dereleri içse susuz ölür. Deryaları içse yine susuz ölür. O bakımdan mümin evvela şunu sormalı kendine. Ben niçin geldim? Beni kim gönderdi? Ben kimin rızkını yiyorum? Damarlarımı, sinirlerimi kim çalıştırıyor? Şimdi Ramazan-ı Şerif içindeyiz. Bu ay ne kadar anlatılsa, ne kadar anlatılsa faziletleri bitirilemez. Hazreti Ali kerramallahu veçheh buyurmuş ki, eğer Allahü Teala bu Müslümanları, bu ümmeti Muhammed'i affetmek dilemeseydi, bunların hepsini affetmeye karar vermeseydi, Ramazan ayını vermezdi. Bu öyle bir ay ki bu ümmete mahsus. Nedir o? Af ve mağfiretin dopdolu olduğu bir ay. Bu ay bütün senenin nesi varsa silip süpürür. Onun için bu ayın kıymetini iyi anlamak lazım. Bu ümmeti Muhammed'e mahsus bir ay. Bir günü bine bedel. Hele bir de Kadir gecesi var içinde. Hazreti Ali radıyallahu anh yine buyuruyorlar ki, her hastalığa en güzel şifa, en iyi şifa Kur'an-ı Kerim'dir. Buyurdular ki, Allahü Teala'dan sonra en yüksek makam Kur'an-ı Kerim'dir. Namaz Kur'an-ı Kerim okunduğu için çok kıymetli. Peygamberler dahil Kur'an-ı Kerim'in üzerinde hiçbir şey yok. İmam-ı Gazali Hazretleri buyuruyorlar ki, herkesin gücü taşı ne kadar ileri fırlatabilirse o kadardır. Herkesin kıymeti, herkesin ihlası taşı fırlattığı yer kadardır. Herkesinki aynı olmaz. Ahirette ortaya çıkacak o taşın nereye kadar olduğu. Bir gün Cenab-ı Peygamber buyurdular ki, aleyhissalatu vesselam, melekler bir kulun işlediği sevapları bir zarf içinde Cenab-ı Hakk'a arz ettiler. Allahü Teala buyurdu ki, bu zarfı alın. Melekler dediler ki, ya Rabbi, bu kulun iyi amelleri var, ibadetleri var. Allahü Teala, alın, bu zarf bana ait değil, buyurdu. Yine Cenab-ı Hak buyurdu ki, kulumun şu şu sevaplarını yazın. Melekler dedi ki, ya Rabbi, o kulum bu ibadetleri yapmadı. Cenab-ı Hak bildirdi ki, o kalbinden bu hizmetleri, bu ibadetleri yapmak niyetini geçirdi. O niyetini ben bilirim. Onda riya yoktu. Onda gösteriş yoktu. Çünkü kalbinden geçirdi. Bana yeter buyuruyor Cenab-ı Hak. Yaptığı ibadetlerde riyakarlık vardı. Amel düzgün ama gösteriş vardı. Eğer bir şey yapacaksan kendin karar ver. Onu insanlar için yapacaksan Allahü Teala'dan hiçbir şey bekleme. Eğer Allah için yapacaksan bir başkasının methetmesini veya zemmetmesini hiç düşünme. Allah için yap, rahat et. Lokman Hekim oğluna 70 sene nasihat vermiş adam olsun diye. Verdiği nasihatlerden biri de bu. Yaptığın iyilikleri unut. İhlasın zedelenmesin. Sana yapılan kötülükleri de unut. Çünkü sabrederek çok sevap kazandın. Sen bahsedersen, konuşursan bütün sevaplar gidecek. İki şeyi unutma. Allah'ı Celle Celaluhu unutma. Bir de ölümü unutma. Çünkü ölüm ani gelir. Çok insanlar yataklarında vefat etmiştir. Sabaha çıkmamıştır. Onun nefesi bitmiş, rızkı bitmiş, her şeyi bitmiş. Eğer gönlün Allahü Teala'ya bağlıysa, onun için yaşıyorsa, sana güzel kapılar açılır. Eğer sen onu unutuyorsan, Allahü Teala da seni unutur. Sonra başın belaya girer. Sonra bu bela nereden geldi dersin. Hazreti Muaviye radıyallahu anh, Ayşe validemizden bir nasihat istedi. Ayşe validemiz buyurdular ki, ben Resulullah'tan işittim aleyhissalatu vesselam. Kim Allahü Teala'nın rızasını kullarının rızasına tercih ederse, yani Rabbim bundan razıysa, insanlar ne derse desin, ben bunu yaparım diyen Allahü Teala'nın himayesindedir. Allahü Teala'nın rızasını kullarının rızasına tercih edeni Allahü Teala kendi himayesine alır. Kim kullarının rızasını Allahü Teala'nın rızasına tercih ederse, der ki Cenab-ı Hak, bunun benimle ilgisi yok. Onu kullarına bırakır. Sonra kavga başlar. Çünkü insanın insana yapacağı en büyük iyilik, ona en büyük kötülüğü yapmaktır. Çünkü insanda ancak Cenab-ı Hakk'ın sevgisi, muhabbeti olursa, ona iman ederse sulh olur. Yoksa insan insanla eğer ilahi bir aşk, ilahi bir sevgi, ilahi bir inanç yoksa, iki taşın birbirine çarpması gibi olur. Seyyid Muhammed Salih Hazretlerinin nesli, Seyyid Nureddin ve Seyyid Muhammed Emin isminde iki oğlu vasıtasıyla devam etmiştir. Seyyid Muhammed Salih Hazretlerinin vefatından sonra yerine Seyyid Fehim-i Arvasi Hazretleri geçip vazifesini devam ettirdi. İnsanlara İslamiyet'in emir ve yasaklarını anlatıp onların kurtuluşlarına vesile oldu. Seyyid Muhammed Salih Hazretlerinin halifelerinden Şeyh Azrail Girit'e, oradan da Brezilya'ya hicret edip orada İslamiyet'in yayılması için çalıştı. Şeyh Azrail'in kızı Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin zevcesi ve Seyyid Reşit Efendi'nin annesiydi. Vefatı. Seyyid Salih Hazretleri 1281 miladi 1864 senesinde hastalandı. Talebelerini toplayarak her biriyle vedalaştı, helalleşti. Vasiyetini bildirdi. Kabriyle ilgili olarak da, kabrimi ağabeyim Seyyid Taha Hazretlerinin kabri şerifinin ayak ucuna kazınız. edebi gözetip, kabirde de mübarek ayakları başımın üstüne gelecek şekilde olmasını sağlayın. Bizden sonra Seyyid Fehim'e tabi olun buyurdu. Sonra talebelerinin Kur'an-ı Kerim tilavetleri arasında vefat edip sevdiklerine kavuştu. Vasiyetini aynen yaptılar. Kabrini hocasının ayak ucuna kazdılar. Şimdi bu iki kabrin üç taşı vardır. Yani Seyyid Taha Hazretlerinin kabrinin ayak ucundaki taş, Seyyid Salih Hazretlerinin baş taşıdır.
1: Dini ve ahlaki konulardaki doğru bilgiler Huzura Doğru programında. Osman Ünlü Hoca akıcı üslubuyla detaylı ve ilginç bilgiler veriyor. Dinleyiciden gelen soruların da cevap bulduğu Huzura Doğru sayesinde imanınızı küfür rüzgarlarından koruyun. Dinini, vatanını, bayrağını, çoluğunu çocuğunu korumak isteyenler için Huzura Doğru, Perşembe hariç her gün saat 20'de TGR'de.

0: Şimdi reklamlar.
1: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Bir umuda ışık tutmak. Gözden kaçanı ortaya koymak. Bir araya neşter vurmak. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
2: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
3: Burada.
2: YKS Türkiye dördüncüsü.
3: Burada.
2: YKS Türkiye 12.'si.
3: Burada.
2: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
4: Burada.
2: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
3: Burada.
2: Kickbox Dünya Şampiyonu.
4: Burada.
2: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
5: Burada.
2: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Efendimiz, Allah'ım bunları cennette bana komşu ve arkadaş et diye dua edince Ümmi Ümare bu bana kafidir der. Artık dünya musibetlerini aldırmaz. Ümmü Ümare ya da Hazreti Nesibe. Neccaroğullarından Mazim bin Neccar ve hanımı Rebab binti Abdullah Medine'de çok itibarlıdırlar. Halk gelir onlara akıl sorar. Kızları Nesibe iyilik perisi gibidir. Adeta başkaları için yaşar. İlerleyen yıllarda kendisi gibi hayırdan, hasenattan hoşlanan bir gençle Zeyd bin Asım'la yuvasını kurar. Karı koca yetim sevindirmekten, aç doyurmaktan anlatılmaz bir haz alırlar. Ahir zaman peygamberinin Mekke'de tebliğe başladığını duyunca çok heyecanlanırlar. Kul, köle, hatta hayvan hakkından bahis açan, ana babaya hürmeti, akrabaya ziyareti emreden, fuhşu, yalanı, çocuk gömmeyi yasaklayan bu dine girmekte karar kılarlar. Onların tanıdığı ilk Müslüman Mus'ab bin Umeyr olur. Genç muhacirin sohbetlerinde çok şey öğrenir, Efendimizin aşkıyla yanıp tutuşurlar. Zeyd ve Nesibe oğullarını da yanlarına alır, yola çıkarlar. Git gel Mekke 30 gün. Dile kolay. O sarı sıcak, o gece ayazı, o toz, o toprak, yılanlar, çıyanlar, haydutlar. Ama Akabe'de server-i kainatla buluşunca bütün yorgunluklarını unuturlar. Zeyd biat ettikten sonra, "Ya Resulallah," der. "Bizimle birlikte gelen iki mümine var. Onlar da size biat etmek istiyorlar." Bunlardan biri hanımı Ümmi Ümare'dir. Diğeri ise Ümmi Müney radıyallahu anhuma. Efendimiz onların da biatlarını alır, lakin ellerinden tutmazlar. Bedir Savaşı'na sadece erkekler katılır. Uhud'da da ailecek yerlerini alırlar. Ümmi Ümare'nin vazifesi güya kırbayla su dağıtmak ve yara sarmaktır ama dayanamaz. Kılıcını kapıp meydana fırlar. Cengin en şiddetli anında Allah'ın Habibine saldıran bir müşriği atından düşürüp öldürür ama bu arada darbe almaktan kurtulamaz. Örtüsü, entaresi al kanlara boyansa da durmaz. Biricik kocası ve bakmaya kıyamadığı oğulcuklarıyla kavganın odağına koşar hep birlikte. Efendimiz'e zırh olurlar. Resul-ü Ekrem, Hazreti Nesibe'nin ölümüne dövüştüğünü görünce yanındakilerden biriyle kalkan yollar. Bu kalkan çok işine yarar. Tutulduğu ok, kılıç sağanağından selametle çıkar. Artık daha bitirici hamleler yapar. Özellikle süvariler arasına dalar, hayvanları ürkütüp binicilerine düşürmeye bakar. Nitekim birini yıkmayı başarmıştır ki Efendimiz, "Ey Ümmü Ümare'nin oğlu, annene yardım et." buyururlar. Ana oğul, müşriği haklamakta zorlanmazlar fakat o hengamede hurma ağacı gibi uzun boylu bir silahşör Abdullah'ı yaralar. Ümmü Ümare kendi kesiklerini umursamaz. Oğlunun kolunu alelacele sarıp sarmalar ve "Hadi kalk," der. "Cenk bitmedi daha." Efendimiz mani olurlar. Ey Ümmi Ümare, senin katına bildiğin şeye herkes dayanabilir mi? Diye sorarlar. Abdullah'ı yaralayan silahşör yeni bir hedef arıyordur ki serveri alem işte oğluna vuran adam buyururlar. Ümmi Ümare yay gibi boşanıp adamı yakalar. Boyu yetişmediği için önce bacaklarını budar. Resulullah mübarek dişleri görünecek kadar gülümser ve ona dua buyururlar. Abdullah ise sağlam kolunu kullanıp taş atar. İnkarcıları Efendimiz'e yaklaştırmaz. Kureyş'in azgın müşriklerinden İbn-i Kamya güçlü bir savaşçıdır. Önüne çıkanı yıkar, doğrar. Nitekim kılıcını Hazreti Musab'ın kanıyla boyayıp Efendimiz'i aramaya başlar. Ne zaman ki Resulullah'ı görür, büyük bir hırsla saldırıya kalkar. Ümmü Ümare 12 yarası olmasına rağmen önüne çıkar. Bir yandan İbn-i Kamya'nın atının dizginlerine yapışır, bir yandan kılıcını sokacak bir boşluk arar. Taşıdığı zırhlarla adeta ayaklı kaleye andıran bu insan azmanı için onun darbeleri hafif kalır ama İbn-i Kamya tek vuruşta Nesibe Hatun'un boynunu omzuna kadar yarar. Kesik o kadar derindir ki iyileşmesi tam bir yıl alır. İzi hayatı boyunca kapanmaz. Bu kez yara sarma sırası Abdullah'tadır. Efendimiz yana başlarında durur. Allahu Teala ev halkınıza rahmet etsin der. Müjdelerde bulunurlar. Hazreti Nesibe fırsatı kaçırmaz. Ya Resulallah der. Dua et cennette seninle olsak. Efendimiz ellerini açar. Allah'ım bu aileyi cennette benimle komşu yap buyururlar. Hazreti Nesibe artık dünyanın hiçbir musibetine aldırmam der. Bundan âlâ nimet mi var? Biliyor musunuz? Asr-ı saadet yıllarında kocasını kaybeden hanımlar yas tutmaz, dulda durmazlar. Nitekim Ümmü Ümare annemiz efendisi Zeyd'in vefatından sonra Guzeyye İbni Amr'la radıyallahu anhüm evlenir, Temim gibi mücahit bir oğulla Havle gibi saliha bir kız daha yetişir. Hazreti Nesibe ve oğulları Hudeybiye, Hayber, Umretül Kaza, Huneyn gazalarına da katılır. Mekke'nin fethinde ve veda haccında bulunurlar. Aradan uzun yıllar geçer. Oğlu Habibi Museylemetül Kezzab'a elçi olarak yollanır. Yalancı peygamber bana iman ediyor musun diye sorunca Habib alaylı bir üslupla elini kulağına koyar. Sizi duyamadım der. Sahtekarın havasını bozar. Mürtetler genç sahabeyi canlı canlı doğrar. Öldürmeden uzuvlarını koparırlar. Ümmü Ümare çok üzülür. Bu katilin sonunu görmeyi çok arzular. Oğlu Abdullah'la beraber Yemame Savaşı'na iştirak eder. Mücahitleri yönlendirip Museylemetül Kezzab'ı sıkıştırır, yaralamayı da başarırlar. Canı tatlı şarlatan kaçmaya kalkarsa da Hazreti Vahşi'nin mızrağından kurtulamaz. O gün Nesibe Hatun bir kolunu kaybeder.

0: yok. Kim bilir? Belki de Kevser havuzunun yanında.
1: Her şeyin başı sağlık, sağlığın yoluysa doğru bilgiden geçiyor.
2: Bugün sizlere HPV'li
3: belli yöntemler var.
2: Zarar verebilir mi? Gebeliğine zarar verebilir mi?
3: Doğum sonrası yapılan
2: vermiş olduğunuz değerli bilgiler.
3: Sağlıklı kalın, hoşçakalın.
1: Alanında en uzman doktorlar, çağımızın yeni hastalıklarına dair bilmeniz gerekenler, en yaygın rahatsızlıklarla ilgili en son tedaviler. Hepsi Sağlıklı Türkiye programıyla ayağınıza geliyor. Sağlıklı Türkiye her cumartesi pazar saat 19'da TGRT FM'de.
2: Doğum sonra görülen bir hastalık haline geldi.
3: Bizden korkuyorlar, dişçiden korkuyorlar.
4: TGRT FM.
1: Şimdi reklamlar.
5: Olanı herkes verir. Mühim olan önceden görebilmek. Saklananı ortaya sermek. Yanlışa parmak basabilmek. Herkesin merak ettiğini sorabilmek. Akıntıya kapılan değil, farkını ortaya koyan gazete. Türkiye okuyan çok şey bilir. Türkiye Gazetesi.
6: Evet arkadaşlar, hazırsanız yoklamaya başlıyorum. YKS Türkiye birincisi.
7: Burada.
6: YKS Türkiye dördüncüsü.
7: Burada.
6: YKS Türkiye 12.'si.
7: Burada.
6: Yabancı Dil Olimpiyatları Türkiye birincisi.
2: Burada.
6: Okçuluk Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu.
7: Burada.
6: Kickbox Dünya Şampiyonu.
2: Burada.
6: Karate, güreş, yüzme, buz pateni, kürek Türkiye ve Dünya Şampiyonları.
8: Burada.
6: Şampiyonların yoklamasına siz de yetişin. İhlas Koleji. Başarı, güven ve mutluluk burada.
1: Reklamları dinlediniz.
4: TGRT FM.

geldiniz. TGRT FM'de buluştuk. Ana kumanda masamıza Yücel bizimle birlikte, ben Hülya. Hayırlı cumalar diliyoruz herkese. Haftanın son çalışma günü bugün. Hafta sonu çok yakın, çok sıcak bir haftayı umuyorum yüzümüzün akıyla atlattık. Hafta sonu biraz daha serin, özellikle cumartesi bazı yerlerde yağmur da var. Bakacağız detaylara, görmeye çalışacağız. Hafta sonu planlayanlara yardım edeceğiz. AUZEP sınavları var hafta sonu. Sınava girecek olanlara da başarılar dileyelim. Genç arkadaşlarımız, dışarıdan okuyanlar, ikinci üniversiteyi okuyanlar, onlar için sınav hafta sonu. Çalışmışlardır umarım. Genelde böyle biraz uzaklaşınca sistemden öyle ders çalışmak çok tercihleri olmuyor arkadaşların, ya da yani ben biliyorum nasıl olsa, yani işte şu kadar alsam yeter hesabıyla giriyorlar. Bir de tabii AUZEP'e çok enteresan bir şekilde sınavdan çıkanları gördüğüm kadarıyla söyleyeyim. Böyle yaşı ilerlemiş, hatta çocuklarını büyütmüş, evlendirmiş. Yeniden bir şeyler öğrenmek ve kendini yeniden eğitim hayatının içinde görmek isteyenlerin de tercih ettiği bir sınav olduğunu görüyorum. Hoşuma da gidiyor. İleri yaşta bakıyorsunuz, işte pedagoji okuyor, psikoloji okuyor, tarih okuyor, sosyoloji okuyor. Üniversiteyi bitirdiyseniz eğer, bu üniversiteleri AUZEP'e, İstanbul Üniversitesi'nin özellikle devamını ücret ödüyorlar ama sınavsız girebiliyorsunuz diye biliyorum. Hayırlı olsun diyelim, özellikle dediğim gibi yaşı biraz ilerlemiş ama hayata yeniden bağlanmak isteyen, yeni hedefler bulmak isteyenlerin tercih ettiğini görüyorum. Belli bir yaşta hayata karşı duyduğumuz heyecanı, merak duygusunu kaybetmemek lazım. Bu merak duygusu, yeni şeyler öğrenme isteği beynimizi de zinde tutuyor, diri tutuyor.

yapıyor. Ve ikinci adımda bizi özellikle ileri yaşta birlikte gelen bilişsel, zihinsel hastalıklara karşı koruyor.

Hava çok sıcak. Avrupa'da sıcaklar hız kesmiyor. Avrupa'da bazı ülkelerde bazı partilerin bir kanun teklifiyle doğal afetleri, bu çok sıcağı, seli, çok soğuk havaları resmi tatil ilan edilmesi ya da kişilerin doğal afet sebebiyle işe gidememe hakkı olmasını teklif etti. Bunu bir kanun teklifiyle sunalım ve meclis bunu kabul etsin dediler. Bu tartışılan konulardan bir tanesi ama bence sosyolojik olarak daha önemli tartışmamız gereken başlık, bunun kanun teklifine dönüştürülecek kadar ciddi olması. Diyor ki bu teklif, yılda 5 gün iklim krizi sebebiyle ortaya çıkan çok sıcak havayı, çok soğuk havayı, aşırı yağmuru işe gelmeme mazereti olarak kabul edelim. Yani normal yıllık izniniz 20 gün, 21 gün mazeret izniniz var. Belli bir mazeret sunduğunuzda, ama herkes için geçerli olmak üzere yılda 5 günü bir iklim krizi izni, bir doğal afet izni olarak değerlendirelim. Bakalım geçecek mi Fransa, bu işin en çok tartışıldığı yer. Bakalım Fransa'da ne olacak. Ve bu arada Fransa'da bu sıcaklar sebebiyle 2003'te de benzeri olmuştu. Pek çok kişi hayatını kaybetti. Bazı ülkelerde yer altından geçen elektrik kablolarının hasar gördüğü ve bazı yerlere elektrik verilemediği. Bu da özellikle işte klima için, soğuk yiyecekler için, soğuk içecekler için ihtiyaç duyulan elektriği ya da çalışırken ihtiyaç duyduğunuz elektriği sağlayamamak anlamına geliyor.

Dünya Kupası'nı takip edenler, özellikle Portekiz'i takip edenler dün Ronaldo'yu izlemişlerdir. 90+4'te maçın döndüğünü söyleyelim, 2-1. Bu 90+'lar son dönemde Türkiye'de de öyle ama Dünya Kupası'nda da hakikaten, İngiltere maçını hatırlayın, o da son dakikalarda, ikinci gol son dakikada geldi. Bu son dakikalar tarih yazıyor hakikaten. Tabii Cristiano Ronaldo bir dönem çocuğunun, şimdi büyümüş olsalar da hakikaten fenomen ismi, sporu sevdiren isim. Sadece bir sporcu, bir kişilik olarak görmemek lazım Ronaldo'yu. Sosyal yardımlarıyla da çok dikkat çeken bir isim. Bilmiyorum ünlülerin bu tarafını, yani sosyal hayata dönük tarafını ne kadar takip ediyorsunuz? Genelde magazin basınında işte ünlülerin aldığı adalar, yaptığı tatiller, aldığı araba ya da araba koleksiyonu, bunlar konuşulur. Ama aynı şey belki Messi için de söyleyebiliriz. Sosyal tarafları çok yüksek insanlar. Biz şimdi mesela Ronaldo'yu konuşuyoruz, Messi'yi konuşuyoruz. Ama mesela Amerika'da basketbol yine Avrupa'da futbolun olduğu kadar çok seviliyor. Amerika'da da bazı basketbolcular çocukların basketbolu daha ekonomik şartlarda oynayabilmesi için mesela bir spor giyim zinciri oluşturuyorlar. Ve bu giyim zinciri dünyada satılan en iyi spor kıyafet neyse onun kalitesinde, ama neredeyse üçte bir fiyatına. Arada bütün karlardan bağımsız, sadece ben Hülya'nın diyelim bu basketbol ayakkabısını en uygun fiyatla almasını ve basketbolu kaliteli oynamasını, sağlıklı oynamasını istiyorum diyor. Bu tarafı, yani ünlülerin bu sosyal hayata dönük yardımsever yüzleri bence daha çok konuşulmalı, daha çok örnek alınmalı. Nasıl vurduğunu topa, işte ne bileyim, tırnak içinde belki gece hayatını ya da dediğim gibi tatillerini, evlerini, arabalarını konuşmak yerine bunları daha fazla konuşmalı ve daha fazla parlatmalıyız ki biraz daha gençlere, arkasından gelenlere ışık tutsun, ilham olsun. İlham vermek, ilham olmak birisine, bu belki de bir insanın hayatta kendisi için isteyebileceği en güzel şey. Doğru bir şeyler yapıyorsunuz, birilerinin hayatına dokunuyorsunuz, yetmiyor. Siz uzaktan seyreden, gören, tanıyan, dinleyen, bilen, takip eden insanları da etkiliyorsunuz. Hani bizim bu influencer dediğimiz, influence etmek, bulaşmak. Mesela ne diyoruz biz? İşte bulaşıcı hastalık. Bunların hepsi aynı kökten geliyor. İşte bu influencerların aslında bence bu taraflarını daha fazla çoğaltmaları, büyütmeleri gerekiyor. Ama bunu hani birileri görsün, birileri yapsın diye değil, samimiyetle yapmaları. Hani bir şey paylaşıyor ya influencer, ay viral olur inşallah diyor, çok olsun seyircisi, takipçisi, like'ı bol olsun. İşte aslında bence bu tür şeyleri daha fazla paylaşmak ve bunların viral olmasını ummak lazım. O bizim insani tarafımızı da besliyor.

Ne pişirelim takma yaprağımız bize, mantar çorbası, fırında tavuk, salata demiş. Yapacak olanlara kolay gelsin, yiyecek olanlara afiyet olsun diyelim. Evet, enflasyon rakamlarını bekliyoruz. Mayıs ayı enflasyonuyla beraber yıllık enflasyon %32.61'e ulaşmıştı. Bu yıl itibariyle, Ocak'tan itibaren yukarıya doğru bir eğilim var enflasyonda. Ama yıllık bazda baktığınızda, özellikle tabii bu döneme bir de savaş haritası olarak bakmak lazım. Savaş grafiği olarak bakmak lazım. Çok yakınımızda, neredeyse sınırımızda, hatta zaman zaman bizi de rahatsız eden atışlar söz konusuydu. Savaşın da yansıdığı bir ekonomi olarak okumak lazım bu verileri. Haziran ayı enflasyon rakamı birazdan açıklanacak. Biz de bekliyoruz. Bu aynı zamanda memur emeklisi, işçi emeklisinin maaşına ne kadar zam yapılacağını gösterecek. Ama aynı zamanda bedelli askerlik için bekleyenleri de bedelli askerliğin ne kadar artacağını gösterecek. Pazardaki fiyatlar bize enflasyonla ilgili bir işaret veriyor aslında. Pazara çıktığınızda, markete, manava gittiğinizde fiyatların ne kadar değiştiğini görüyorsunuz. Enflasyon da aşağı yukarı bu verilerle doğru orantılı hareketleniyor. Altın konusunda beklentisi olanlar var. Altın daha fazla düşer mi, alacağız, bekleyelim mi diyenler. Altınımız var, çok bekledik, bozalım mı diyenler. Bir kere yukarıdan, yani yüksek fiyatlardan, 7000 ve üzerinden altın alanlar için bekleme zamanındayız. Çünkü elbet gördüğü rakamı görecek, zarar etmemek için bekleyeceğiz. Ama onun dışında altın almak istiyorsanız arada fırsatlar olduğunu, mesela şu anda altın Amerika'daki açıklamalar sonrasında yükseliş eğiliminde. Düşer mi düşmez mi, bir altın okur yazarı değilim ama şunu biliyorum, bu kadar yıllık işte yayın tecrübemle söyleyeyim, bir emtia, bir noktayı gördüyse onu tekrar görüyor mutlaka. Kısa uzun vade konusunda elbette ki emtiaya göre, mesela bir ara herkes gümüş aldı, şimdi herkes bakıra döndü. Altın zaten herkesin gözdesi, hepsinde düşüklükler ya da dalgalanmalar oluyor. İşte bu düştüğü noktaları alım fırsatı olarak değerlendirmek lazım. Mayıs ayı enflasyon rakamı 1.71 olarak açıklanmıştı. Nisan çok yüksek gelmişti. Haziran nasıl gelir onu da beraber göreceğiz. Artık son birkaç dakika diyelim. Genelde saat 10 itibariyle açıklanıyor enflasyon rakamı. Enflasyonla birlikte tabii geçen ayın en çok fiyatı artanları, geçen ayın en çok tercih edilenleri, mesela sebze meyvede bu ay fiyatların düşmesi beklenir. Çünkü artık tarlaya döndü her şey. Seradaki fiyatlar elbette ki olmayacak. Haberlere de yansıyor. İşte bakıyorsunuz pazarda 40 lira 50 lira domates 5 liraya inmiş. Çiftçi 5 liraya satamıyor. Bu tabii bir yandan da bize doğru stratejiler, doğru ürün seçimini de işaret ediyor. Çiftçiler açısından baktığınızda tarladaki ürünün olgunlaşmasını beklememek lazım satmak için. Ya önceden hazırlıklarınızı, pazarlıklarınızı yapmanız lazım. En azından alıcı noktasında kontaklarınızı önceden kurmanız gerekiyor. Yoksa çabuk bozulan bir şey, nerede saklayacaksınız? Soğuk hava deposuna koysanız o da bir maliyet. Dolayısıyla burada en iyisi en taze şekilde elden çıkartmak. Bunun için de mutlaka bağlantıları önceden kurmuş olmak gerekiyor.

Biz yavaş yavaş bu saat için izninizi isteyeceğiz. Birazdan sağlık konuşmak üzere buluşacağız. Bu mevsimde çocuklarda görülen hastalıkları konuşacağız. Yaz mevsimi çocuklar açısından bir yandan büyüme gelişmenin etkilendiği bir dönem. Bir yandan da maalesef işte yediklerinden, içtiklerinden, dışarıda geçirdikleri vakitten ciddi anlamda etkilendikleri hastalıkların arttığı bir dönem. Bazı bulaşıcı hastalıklar öyle, suyla bulaşanlar öyle, yiyeceklerle bulaşanlar öyle. Dine dikkatli olmak gerektiğini hatırlatalım. Bu mevsimde özellikle işte büyük şehirlerde bu havuzlu siteler çok tercih ediliyor. Ama bu havuzlar özellikle bazı bulaşıcı hastalıklar için de zemin oluşturuyor, zemin hazırlıyor. Ona da yine dikkat edelim. Eğer bir mesela en azından gözlüğü olmadan bir ağzını burnunu kapatmak. Nasıl şimdi nasıl söylemek lazım, çocuk ağzını burnunu havuza nasıl kapatsın, ama en azından havuzdan çıktıktan sonra duş almasını sağlamak, her çocuğun aslında havuza girmeden duş almasını sağlamak, kıyafetlerinin temiz olduğundan emin olmak ve havuzun bakımlarının temizliğinin yapıldığından emin olmak lazım. Yoksa site havuzları da hani zannettiğiniz kadar sizi rahatlatan yerler değil. Tam kısa bir ara diyelim, sonra hepsini detaylı bir şekilde konuşacağız. Dünyanın Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, Türkiye Hastanesi'nden bir misafirimiz var stüdyomuzda. Genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Sabahattin Destek'le birlikteyiz. Bugün obezite cerrahisini konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş gördük. Teşekkür ederiz Hülya Hanımcığım.
0: Çok önemli bir konu konuşacağız. Çünkü bir taraftan sanki obezitenin tek çaresiymiş, kalıcı tek çözümüymüş gibi gösteriliyor. Bir taraftan da çok ciddi yan etkilerinden, hayatını kaybedenlerden ya da ortaya çıkabilecek sonrası gelişmelerden ve insanların yeniden kilo almasından konuşuluyor. Bir kere şununla başlayalım. Obezite cerrahisi nedir kelime anlamı olarak ve kaç farklı çeşidi vardır?
1: Şimdi obezite cerrahisi artık diyet, spor veya uzun süreli yapılan tedaviler sonrasında, medikal tedaviler, ilaç tedaviler sonrasında vücudundaki fazlalık kiloların verilemediği durumlarda, özellikle de vücudunda fazladan, hani vücut kitle indeksine göre faraza kişinin boyu kaç? 1.70. Onun normal kilosu ne? 70 ila işte 90 kilo arası diyelim. Artık bu kişi 1.70 kilo, 1.70 boyunda ama 90 kilonun üstünde 120 kilo, 130 kilo diyelim. İşte o obezitedir. Yani normal aralığın, tolere edilen aralığın da üstünde vücutta fazladan ağırlığın olmasıdır. Tabii bu fazladan ağırlık nereye etkiliyor? En çok kalbe etkiliyor. En çok tansiyon problemlerine neden oluyor. Bunun yanı sıra vücutta bu kadar ağırlaşma, yağlanma pankreası etkiliyor. İnsülin direnci gelişiyor. Şeker hastalığı ortaya çıkıyor. Damarların içini sardığı için bu kadar yağlanma, kolesterol fazlalığıyla damar sertliği sorunları, damar tıkanmaları oluyor. Tabii bu kadar yükü vücut çekemiyor. Dizde, kalçada eklem sorunları ortaya çıkıyor. İşte bu artık obezitenin yan etki ve zararlarının görüldüğü durumlar oluyor. Biz böyle bir durumda artık diyette veyahut da ilaçta veyahut da sporla gücü yetmemiş, kilosunu verememiş kişilere ameliyat kararı veriyoruz. Hı hı. Ameliyat kararı verirken de iki çeşit ameliyat tipimiz var. Birisi midenin hacminin küçültüldüğü ameliyat. Niye? Mide küçülsün, tüp mide haline gelsin, midenin %80'i alınsın, adam yiyemesin.
0: Yani mide yani almasın. Aslında mideye alamasın yiyecekleri.
1: Böyle de yiyemesin, vücudu kabul edemesin diye. Biz midenin %80'ini aldıktan sonra kişi böyle istediği
0: önüne konursa konsun tok hissediyor.
1: Yani bir bardak çayla doyuyor adam. Hı hı. Bir bardak çay 50
0: mesela normal
1: oluyor.
0: Midenin hacmi ne kadar? Obez insanlarda ne kadar oluyor? Sonra bu ameliyat sonrası mide hacmi ne kadara düşüyor?
1: Şimdi normalde mide hacmi kadında erkekte değişmekle beraber 300-400 mililitre. Hı hı. Yani şey olarak baktığımızda
0: büyük bir su bardağı.
1: Bayağı bir
0: yani 300 mililitre büyük bir su vardı.
1: Rahatlıkla alır. Şimdi biz bunu ne yapıyoruz? %80'ini aldıktan sonra 50 milime 60 milime düşürüyoruz. 50 milime 60 milime düşünce de o adam bir bardak çay ise doyuyor. Ne oluyor bu sefer? Mide almadığı için bu sefer vücuttaki biriken depolara yöneliyor ve hızlıca zayıflama sürecine giriyor. Ama bazen kişinin ağırlığı çok fazla, 150-160 kilo. Ve bu adamda ciddi anlamda şeker hastalığı var, kalp hastalığı var. O zaman diyoruz ki hem midesi küçülsün, hı hı, hem de ince bağırsakları az emsin besinleri. Hı hı. Ne yapıyoruz? İnce bağırsakların bir kısmına gıdaların gitmemesini sağlayarak emilim alanını küçültmek suretiyle midenin ince bağırsağa bağlandığı mesafeyi değiştiriyoruz. Yani faraza mideden sonra 6 metre ince bağırsak varken midenin alt kısmını ince bağırsağın orta kısmıyla birleştiriyoruz. Hı hı. İnce bağırsaklar bu sefer 3 metrelik kadar emiyor.
0: Peki o yukarıda kalan kısım ne oluyor?
1: Oralar orada kalıyor.
0: Yani herhangi bir bozulma kullanılmadığı
1: yok,
0: için
1: çıkarıp
0: herhangi
1: atmıyoruz. Hı hı. Sadece şey gibi düşünün, su borusunun başına bağlamıyoruz da ortasına bağlıyoruz.
0: Fonksiyonunu kaybettiği için herhangi bir problem yaşıyor mu?
1: Oraya da daha uğramadığı için oralar daha bir inceliyor. Hı hı. Ama bir sonrasında ihtiyaç duyarsak tekrar başa alabiliyoruz. Hı hı. Sonuç olarak ince bağırsakların yarısında gıdalar emilince tam emilememiş oluyor. Tam emilemeyince de bu sefer kişi az emdiği için, yani yağı, proteini veyahut da karbonhidratı az emdiği için oradan da zayıflıyor. Ciddi anlamda kişi hem hacim azaldığı için hem emilim alanı azaldığı için ciddi, hı hı, anlamda kilo veriyor. Fakat ameliyat ne kadar ağırlaşırsa, vücutta emilim ne kadar azalırsa, vücudun ihtiyaç duyduğu özel gıdaların emilimi azaldığı için kişi de bu sefer yoksunluk başlıyor.
0: Evet. Sinir sistemi... hazırlıyorum. Tamam, yani yağlar emilmesin ama bizim vitamine, proteine, minerallere ihtiyacımız var. Yani gıdaların büyük bir kısmı da bize kilo aldıran gıdalar değil.
1: Değil aslında. Oradaki en önemli sorun kişinin yiyerek mutlu olmasıdır. Kendini mutlu etmeye çalışmasıdır. Zaten makaleler olsun, toplumdaki gözlemlere baktığımızda obezite zengin hastalığı değil. Obezite orta sınıf ve sosyoekonomik olarak zayıf kesimin hastalığıdır. Obezite ekmek yeme hastalığıdır. Makarna yeme hastalığıdır. Pirinç pilav yeme hastalığıdır. Yani bir de insan yedikçe mutlu oluyor ya hani. Orada serotonin salgılanıyor. Kişi yiyerek ne yapıyor? Kendini mutlu etmeye çalışıyor.
0: Düşünsenize, bir dönem zengin insanların ulaşabildiği, işte beyaz bir pirinçten, beyaz bir ekmekten bahsediyoruz. Evet. Şu anda orta ya da düşük gelir grubunun mutluluk kaynağına dönüşmüş durumda.
1: Kesinlikle. Yani o ekmek yemenin ekmeğe ulaşılabilirliğin oluşturduğu bir sonuç. Eskiden baktığımızda biz köylerimizde yuvarlak halka köy ekmekleri yerdik. Ve o ekmeği yenildiğinde ne yapıyorduk? Ben mesela Giresunluyum. Gidiyorsun bağına, bahçene, tarlana, onu yakıyordun. Hakikaten sektör olarak daha fazla gıda üretimine yönelik çalışmalar oldukça, sentetik gıdalar arttıkça, karbonhidrat türevleri veyahut da onun türevleri arttıkça, yani işte gofretiydi, bisküvisiydi, şu suydu, bu suydu arttıkça ve onlara kolay ulaştıkça insanlar kilo almaya başladılar.
0: Evet, maalesef. Şimdi kilonun vücut için zararlarından bahsettiniz. Obez haline döndükten sonra insanın tabii ki bu yük daha da artıyor ve buna bir çare bulunması gerekiyor. Cerrahi buna bir alternatif üretiyor. Evet. Ama gün sonunda yukarıdan baktığımızda olaya, bir kere herkese uygun bir cerrahi olmadığını söylemek lazım. Yani her kilom fazla diyenin bıçak altına yatması gerektiği söylenmiyor. Burada sınır nedir? Yani biz obez bile olsa her hastayı obezite cerrahisine uygun değerlendirebilir miyiz?
1: Şimdi dediğiniz çok önemli ve çok da doğru, olması gereken de o ve bakanlığımızın da bu konuda ciddi çalışmaları ve kuralına, yöntemine ve uygunluğuna göre hastaların ve ameliyatların yapılması yönünde ciddi bir çalışması ve gayretleri var. Bu konuda da biz bu gayretleri takip ediyoruz. Şimdi bir hasta başvurduğunda hastaneye, orada bir obezite kurulu olması lazım. Yani bunun içinde dahiliyesi veya endokrincisi, psikiyatristi, anestezisi ve genel cerrahi oturacak, hasta için karar verecek. Ya bu hasta obezite ameliyatı için başvurdu, istiyor ama bu hasta buna uygun mu? Psikolojisi uygun mu? Psikiyatrik hastalığı var mı? Yani sürekli rakı alkol kullanıyor mu? Veya uyuşturucu kullanıyor mu? Veya kişide panik veya obsesif kompulsif hastalık olup sürekli yeme isteği var mı? Bunun yanı sıra dahiliyedeki hekim arkadaşımız da bu kişinin mide bağırsak sistemi buna uygun mu? Veya işte vücudunda immünolojik hastalıkları var mı? Bir kere o komisyonun uygunluk vermesi, hı hı, en doğrusu. Şimdi biz her isteğine ve her tuttuğumuzda obezite ameliyatı yapmıyoruz. çünkü bunun bir mesuliyeti var. Ve bu mesuliyet yanı sıra kişinin o ameliyatı yaptıktan sonra hayatı ve kendisi ve çevresi değişecek veya etkilenecek. Buna saygı göstermek gerekiyor. Sonuç olarak vücut kitle indeksi diye bir parametremiz var. Bu, hı hı, vücut kitle indeksi 35'in üstünde olduğunda ve kontrol edilemeyen tansiyonu, şekeri veyahut da eklem hastalıkları varsa bu bir gerekçedir. Ve bu kişi bundan önce, ameliyattan önce artık her yolu denemiş, sporunu, diyetini, ilaçlarını denemiş, olmuyor, yapamıyorsa kurul buna uygunluk veriyor. Ve sonrasında kişi obezite ameliyatını oluyor. Obezite ameliyatı da 1 ila 2 saat arasında sürüyor yöntemine göre. Kişi 3 ya da 4 gün hastanede kalıp taburcu oluyor. Ama ameliyat oldum, her şey bitti mi? Asla bitmedi. Esas mesele ameliyattan, evet, sonraki yaşantının değişmesi.
0: Tam da onu soralım. Çok önemli çünkü. Öyle bir yaşam değişikliğinden bahsediyoruz ki insan şöyle düşünüyor. Benim yakın çevremde bu ameliyatı olanlar vardı. Çok uzun bir süre sıvıyla besleniyorlar. İnsan şöyle diyor. Yani hiç ameliyat olmasa kişi, kendini ameliyat olmuş gibi kabul etse ve o şekilde beslense sanki zaten kilo verirmiş gibi geliyor. Buna bakış açınız nedir? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de ameliyat sonrası nasıl bir hayat düzeni bekliyor hastaları?
1: Oradaki mevzu şu. Bizim aslında yaptığımız şey kişiyi sınırlandırmak. Nasıl? Önceden mide hacmi 400 cc diyelim. Biz ne yaptık? 400 cc'nin hemen hemen 350 cc'sini, 350 milimini aldık. Adam önceden 2 bardak, 3 bardak yiyordu, içiyordu, işte mide genişliyordu. Ama adam yiyemiyor. Hı-hı. İçemiyor. Yani ağsa kusuyor. Bizim oradaki ameliyattaki gayemiz hacmi küçültmek, kişi zorlasa bile onu sınırlama.
0: Yani biz aslında yeme ihtiyacını ya da oradaki yeme dürtüsünü onun kontrolünden çıkarmak. İstese evet. de yiyemiyor.
1: Evet, onu zorlamış oluyoruz. Hı-hı. Yani elinde faraza şey gibi düşünün. 10 tane elma olan adamın elindeki 8 elmayı alıyoruz. 2 elmaya mecbur bırakıyor. Çünkü midesi o kadar alıyor. Hı-hı. Haliyle o kişi o kadar yiyebildiği için otomatikman bünye bu sefer ağızdan alamadığını vücutta biriktirdiği yağlardan, karbonhidratlardan çok almaya ve zayıflamaya başlıyor. Ve bunun yanı sıra kişi bu şekilde artık ister istemez yaşantı modelini de değiştiriyor. Hı-hı. Ve o yaşantı modeliyle çok güzel 2 yıl içinde hemen hemen faraza 150 olan kilosu olan kişi 80 kilolara kadar düşüyor.
0: Şimdi o süreci konuşalım. Ameliyat oldu kişi. Hı hı. Daha öncesinde kuruldan geçti. Testleri, tahlilleri yapıldı. Ameliyata karar verildi. Ona uygun yöntemle ameliyat edildi ve ameliyat sonrası açtı gözünü. Bir kere ağrılı sancılı bir süreç bekliyor mu onu? Özellikle takip eden bir hafta. Nasıl geçiyor? Onun sonrasında ne oluyor?
1: Süreçte kişi biz hastanede 3 gün kadar misafir ediyoruz. Yedirme içirmeye ve nasıl yiyeceği içeceğine başlatıyoruz. Sonra kişiyi biz kontrolleri almak suretiyle taburcu ediyoruz. Kişi sürekli diyetisyenle irtibat halinde oluyor. Ağrısı kapalı ameliyat yapıldığı için ağrısı çok olmuyor. Yani zaten ağrı faslı hastanede bitmiş oluyor. Ağrıları hemen hemen %80'lik kısmı hastanede kalkmış oluyor. Biz yine de hastaya hap ve tedaviler vermek suretiyle evde ağrısını kesmek için tedavisini veriyoruz. Bunun yanı sıra kişiye proteinden zengin mamalar veriyoruz. Çünkü niye? Vücut yağ yaksın, proteini korusun diye. Onun yanı sıra kişiye azar azar birinci ayın sonunda egzersizler başlatıyoruz. Hı hı. Ve ilk başta sulu ve lapa şeklinde yerken artık birinci haftanın sonucu 10. günün sonunda daha katımsı yiyeceklere başlatıyoruz. İşte rondodan geçirip yiyebilirsin şeklinde. Artık birinci ayın sonunda diyoruz ki normal yemeği yemeye başlayabilirsin.
0: Bir ay mı asıl problemde?
1: Oradaki bizim sınırımız bir aydır. Hı hı. Bir aydan sonra artık vücut ona uyum sağlamıştır diyoruz. Ha, buradaki takip ettiğimiz konu şu: midenin alt tarafı alındığı için antrumun bir kısmı da alındığı için burada özellikle de midede demir emilimi, kalsiyum ve çeşitli madenlerin işte magnezyum gibi, D vitamini gibi gıdaların emilimi azalacağı için belli aralıklarla onların testlerini yapıyoruz. Ve kişiye diyoruz ki arkadaşım, senin vücudunda demir eksikliği olur, B12 eksikliği olur veya kalsiyum eksikliği olur, belli aralıklarla bu ilaçlara devam et diyoruz. Çünkü almadığında kemik erimesi, almadığında kansızlık başlıyor. Bundan dolayı vücudun ihtiyaç duyduğu belli başlı bazı mineralleri, bazı vitaminleri almasını istiyoruz.
0: Bunları dışarıdan takviye edecek. Bu ömür boyu mu sürecek?
1: Hemen hemen açıkçası ömür boyu şöyle sürüyor. Kişi özellikle de yeme alışkanlığında bu vitaminlerin, bu proteinlerin, bu minerallerin çok olduğu gıdaları tercih ederse eksikliğini yaşamıyor. Hı hı. Ama çoğu zaman belli aralıklarla alması gerekiyor. Hı hı. Yılda 2 kür, 3 kür gibi hı. alması
0: gerekiyor. Bunlar herhalde testlerle kontrol ediliyor. Vitamin, mineral değerleri ona göre karar veriliyor.
1: Evet.
0: Bir ayın sonrasında artık kişi normal beslenme düzenine dönüyor. Ama bu süre içinde de yine eskisi kadar yiyemiyor ki evet. kilo almıyor. Tam tersi kilo veriyor. Peki kontroller sonrasında ne kadar sıklıkla yapılıyor? Ya da bir diyetisyenle ilişkisi hedeflenen kiloya düşene kadar devam ediyor mu?
1: Evet, doğru. Şöyle kişiyi biz taburcu ettikten sonra birinci haftada, ikinci haftada ve birinci ayda kontrol ediyoruz. Ondan sonra üçüncü aya, ondan sonra altıncı aya, sonra birinci yıla, ondan sonra senede bir kontrollerini yapıyoruz. Ama diyetisyenle olan irtibatı daha fazla oluyor. Çünkü oradaki en önemli konu hakemi, yönlendiricisi, gıda yönetimini yapan diyetisyen oluyor. Diyetisyenle biz hastaların irtibatını sağlıyoruz. Gerekirse mail olarak, gerekirse WhatsApp iletişimleriyle diyetisyenlerin sürekli hastalardan gelen soru olsun veyahut da onlardan gelen öneriler, fikirler olsun, iletişimde kalmalarını sağlıyoruz. Hı hı. Burada diyetisyen gerçekten bizim hastamızın diyet konusunun ana yürütücüsü oluyor. Ama zaten hastalara belli bir el çizelgesi ve program verdiğimiz için diyetisyende yükü az oluyor. Biz daha çok ameliyat sonrasındaki metabolik takibi yapıyoruz. Ve belli bir süre sonrasında hastayı endokrin ve metabolizma uzmanına bırakıyoruz cerrahi olarak. Takip ve kontrolleri onlar devam ediyor. Süreçte biz nerede devreye giriyoruz? Herhangi bir komplikasyon olduğunda ya da komplikasyon olmadı, kişi 2 yılın sonunda diyelim ribant geri kilo almaya başladı. Farklı ek bir yöntem, cerrahi yöntem düşünüldüğü vakit tekrar hastanın durumunu hekimler olarak gündeme alıyoruz. Tüp mide ameliyatı yaptık. Diyelim hasta kilo alıyor, işte çok enerji içeceği, işte çok kilo içti veya çok tatlı yedi veya işte alkol kullanımı var gibi gibi veya midenin antrum kısmı, alt kısmı genişledi gibi, öyle bir durumda hastaya gerekirse revizyon ameliyatı, Roentgen gastrik bypass, mini gastrik bypass gibi yöntemler önerebiliyoruz.
0: Tam aslında işin uygulamada karşımıza çıkan tarafıyla konuştuk. Her şeye rağmen belli bir süre sonra bu kişiler yeniden kilo almaya başlayabiliyorlar.
1: Doğru.
0: Burada kişisel olarak yaptıkları hata nedir? Yani nelere dikkat etmediği için yeniden kilo alıyorlar?
1: Buradaki en önemli konu şu: kişi mutluluk hormonu salgılatmaya çalışması, yani yiyerek serotonin salgılatmaya çalışması. Yani gerek gece yemeği olsun veya gerek enerji içecekleri olsun veya işte koladır, meşrubatlar olsun. Yani yoğun şeker içeren gıda ve içeceklere işte stresi olmuştur, üzüntüsü olmuştur ya da hayatında bir kırılma noktası olmuştur. Öyle bir noktaya döndüğü vakit kişi hızlıca tekrar geri kilo almaya başlıyor. Bunun yanı sıra midede de yine bir uyumlaşma süreci oluyor. Biz ameliyatlardan sonra evet midenin üst ve orta kısmını daraltıyoruz ama mide alt kısımdan, antrumdan genişleyebiliyor. Haliyle tabii onu yemeye zorlayarak yapıyor hasta. Öyle bir durumda kişi önceki konforsuz ve düzensiz hayatına geri dönmüş, kilo almışsa o zaman revizyon ameliyatı veya o dönemki güncel ilaç tedavilerini deneme faslına tekrar başlıyoruz.
0: Burada tabii işin psikolojik tarafı da çok önemli. Hasta ameliyat sonrası geçirdiği özellikle o bir ay ve sonrasını çok çabuk unutuyor.
1: Doğru.
0: Normal düzenine dönebileceğini zannediyor. Daha az yediğini zannediyor ama aslında eski ölçülere tekrar dönüyor ve maalesef kilo alıyor. Ben çok bunun bir örneğini çok yakın çevremde gördüm. Maalesef eski kilosuna tekrar geri döndü. Bu defa psikolojik tedavi de alarak yeniden sizin söylediğiniz o destek ameliyatını tekrar alarak şimdi ideal kilosunu korumaya çalışıyor. Burada önemli olan bu işin tek bir ayağı olmadığını kabul etmek.
1: Kesinlikle. Evet.
0: Yani siz bir bu ayağıysanız diyetisyen diğer ayağı ve belki psikolojik destek bir diğer ayağını oluşturuyor. O desteklerden bir tanesi eksik olduğunda başarıya ulaşmak çok kolay değil.
1: Kesinlikle.
0: Karar verme noktasında yani uzmanın tarafından siz bu cerrahiye uygunsunuz diyen kişilerin önce kendilerine sonra doktorlarına sorması gereken kritik bir soru var mı? Yani o kırılma noktası, karar noktasında öne çıkan nedir?
1: Burada en önemli öne çıkan şey kişinin hayat kalitesinin ciddi anlamda düşmesi. Hasta kilo almıştır, idare ediyordur ama artık dizleri çekmiyordur kiloyu. Yani dizlerinde ciddi dejenerasyon başlamıştır. İşte menisküsle ilgili veya dejeneratif artrit gibi. Ya da kişi kiloludur ama artık gece uyuyamıyordur, tıkanıyordur devamlı. Sleep apnea, yani nefes durması durumu yaşıyordur. Kişi gündüz kalktığında zaten sürekli uyur gezer modda ve sürekli ayılamıyor o zaman. Üçüncüsü artık tansiyon problemleri başlamış, tansiyonlarını kontrol altında tutamıyor. Şeker hastalığı başlamış, artık şeker içinde insülin kullanmaya başlamış. Yani vücudu uyarı veriyor ve çökmeye başlamışsa kişi artık şunun farkına varıyor. Ya ben bu kilonun ciddi anlamda bedelini ödemeye başladım. Kırılma noktası orası oluyor. Diğer taraftan toplumsal anlamda kişi kilolu olduğu için sosyal intiba ve ittibakı da iyi yapamıyor. Her tarafa giremiyor. Toplumsal açıdan ona farklı gözle bakıp bunu iyice hisseder hale geldiğinde yine kırılma noktası oluyor. Obezite sadece kalp ve damar ve sadece pankreas, insülin veyahut da sadece eklemleri etkilemiyor. Obezite açıkçası aile hayatını ve cinsel hayatını da ciddi anlamda bozuyor. İşte kırılma noktaları kişi hayat kalitesinin iyice düştüğünü ve bunun bedelini ağır ödemeye başladığına karar verirse o zaman zaten ameliyat noktasında bize başvuruyor. Evet. Biz de kurul olarak değerlendiriyoruz ve kişiyle beraber süreci ve ameliyatı seçiyoruz.
0: Şifa olsun diyelim yapanlara, tercih edenlere, yaşayanlara ama şunun da farkına varsınlar ki ameliyat oldum her şey bitti diye bir şey yok. Kesinlikle, o tabii. Artık onları bekleyen yeni bir yaşam düzeni ve buna uyum sağlama konusunda da en az ameliyata karar verirken gösterdikleri azim kadar azimli olmaları, istekli olmaları gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum bugün için.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Tekrar görüşmek üzere.
1: Çok güzeldi.
0: Bizim için de öyle. Sağ olun. Dünyalı Sabahlar devam ediyor.

0: Sevgili dinleyiciler, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Reyhan Erol Tamer bizimle birlikte. Reyhancığım hoş geldin.
1: Hoş bulduk İlyacığım.
0: Bugün yaz hastalıklarını konuşacağız. Anne adaylarına hem bebekleri için bilgiler vereceğiz hem de tatile gitmeyi planlayanlara. Tatilde ne gibi hazırlıklarla tatile çıkmalılar? Nasıl problemleri öngörmeliler? Biraz bunlardan konuşacağız. Özellikle de bebeğiyle ilk tatile gidenlere biraz bilgi vermek lazım diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: Yaz hastalıkları deyince çocuk sağlığı ve hastalıklar açısından sizin branşınız açısından bakıldığında öne çıkan hastalıklar nelerdir?
1: Evet, özellikle şu yaz mevsiminde bu sıra en sık gördüğümüz hastalıklardan ben başlayayım arzu edersen. Özellikle ishal çok fazla görüyoruz ve aileleri ürkütüyor ve ishal başlarken genelde ateşle başlıyor ve kusmayla başlıyor. Burada önemli olan ishalde önemli olan sıvı kaybının karşılanması. Her yaş için konuşuyorum, özellikle küçük bebekler çok daha önemli. İshal var ve çocuk kusuyorsa muhakkak zaten hekim görmesi lazım. Ama 2 yaşın üzerinde ishali var ama genel durumu keyfi yerinde, kusması yok ama ishali devam ediyor. Ağladığında gözyaşı var ve idrar miktarı 5'ten fazlaysa tedirgin olmuyoruz. Fakat bir haftayı geçerse muhakkak yine hekim görüyor. İshalin dışında yine bu sıra sıcak çarpmaları, güneş çarpması dediğimiz kusma, ateş ve giden belirtiler, güneş yanıkları olabiliyor. Yine el ayak ağız hastalıkları, takım hastalıklar görülebiliyor.
0: Çok konuşuluyor sosyal medyada da, özellikle el ağız hastalığı bu aralar çok yaygın. Biz biraz ishalle başlayalım. Biraz önce ishalde hangi tabloda korkulması, dikkat edilmesi gerektiğini sen söyledin ama şunun bir altını çizelim. Özellikle yeni doğan bebekler için, biraz daha büyümüş olanlar için ve belki biraz yaş almış olanlar için konuşabiliriz. Bebek eğer ishalse, bu belli bir süre devam ettiyse, ağlarken bile gözyaşı gelmiyorsa, idrar sıklığı azaldıysa, buna eşlik eden hareketsizlik, yorgunluk hali gibi belirtiler varsa mutlaka bir doktor görmeli demeli miyiz?
1: Kesinlikle, çok güzel özetledin Hediyacığım. Özellikle şunu vurgulayın, yeni doğan döneminde her türlü ateş, ishal muhakkak beklemeden hekime gitmek lazım. Yani yeni doğan dönemi dediğimiz ilk bir ay. Hı hı. Ama burada yeni doğan döneminde şunu vurgulamak istiyorum. Anne sütü alan bebeklerin her bezinde kaka olur. Yani sulu, her bezde kaka. İshal dediğimiz tablo normalden daha fazladır. Mesela bir çocuk günde 5 kere kaka yapıyorsa, bu 10 kereye çıkmışsa, hı hı, kokuluysa, rengi değişikse, bu ishal demektir. O zaman yeni doğan döneminde özellikle hekimin görülmesinde fayda var. Diğer dönemlerde ise senin gerçekten çok güzel özetledin. Ben üzerine bir kelime fazla koymak istemiyorum açıkçası. Burada ishalde bir de şu önemli kriter var. Çocuk çevresiyle ilgisini kestiyse, ağızdan beslenme de düştüyse, hı hı, muhakkak beklemesinler. İshal döneminde şunu da vurgulayayım. Yine ben en önemli, en değerli besin anne sütü. Özellikle ishal döneminde çocuklar sık emerler. Ama sağ devam edelim emzirmeye, kesmeyelim.
0: Peki evet, su verecek miyiz bu dönemde Reyhan?
1: Kesinlikle ağızdan su alınması önemli. Ama suyu ben şöyle söylüyorum ailelerime. Susuz kalmadığı müddetçe ishalden korkmuyoruz biz çocuklardan. Hı-hı. Suyu yudum yudum versinler. Çünkü birden mesela bardağı ailelerin yaptığı en büyük hata şu. Bir bardak suyu doldurup çocuğumuzun eline veriyoruz. O da susadığı için ishalle birlikte birden içiyor, tekrar kusuyor. O yüzden mesela o bardağı küçük küçük doldursunlar, hı-hı, ama tık aralıklarda versinler. Dolayısıyla bulantı da oluşmayacak, kusma, hı-hı, da oluşmayacak. Böylece çocuğumuz susuz kalmayacak. Ama su diye buradan mesela bu böyle de özellikle hazır meyve suları vesaire tüketimini arttırmıyoruz. Çünkü bunlar ishali tetikleyebiliyor.
0: Sen genelde hazır meyve sularına nasıl bakıyorsun?
1: Şimdi ben aslında hiç verilmemesi taraftarıyım hazır meyve sularının. Rafine yiyeceklerin aslında verilmemesi taraftarıyım. Ama ishalde çok ayrı bir önem taşıyor. İshal sayısını, sıklığını artırabiliyor. Dolayısıyla hayat, hastalığın gidişatını etkiliyor.
0: Peki bir meyve vereceksek, kendimiz bir meyve püresi hazırlayacaksak, ay itibariyle buna uygunsa, meyveyi özel olarak seçmekte fayda var mı? Mesela bir şimdi kayısı yerine şeftali gibi böyle bir özel önerin olur mu?
1: Mesela beslenme de suyun yanında gerçekten besin ürünleri, özellikle çok lif içeren besinleri tercih etmiyoruz. Mesela bu portakalı tercih etmiyoruz. Onun dışında elmayı tercih etmiyoruz. Daha çok muz. Muz özellikle potasyum tarafından da zengindir. İsaile potasyum kaybı olur. Bu nedenle bebeklerde halsizlik, güçsüzlük olur. Dolayısıyla muz bu dengeyi de sağlar. Elektrolit dengesini de sağlar. Belki kabuğu soyulmuş birazcık şeftali parçası olabilir. Ama çok fazla meyve, mesela üzüm yenmesi, işte biraz önce söylediğim karpuz kavun yenmesi ithalin süre ve sıklığını artırır. Dolayısıyla burada seçilecek muz. Bunun yanı sıra diğer meyveye geldik. O zaman diğer beslenme şeklinde başka neler yesini söyleyeyim ben. Anne sütü dedik en değerli. Bir de eğer anne sütünün dışında çocuk mamayla da besleniyorsa doktorunuzdan şu öneriyi alın. Kullandıkları mamaların genelde ishal mamaları da oluyor. İshal süresinde. Bunlar laktoz free mamalar dediğimiz, laktoz içermeyen mamalar oluyor. Ona döndürebilirler beslenmeyi de, mamayı da kullandıkları, eğer anne sütü almıyorsa.
0: Peki. Bu kurallara dikkat ederek bebeğin beslenme sıklığını arttırmak lazım mı? Yoksa normal beslenme düzeninde devam edecek miyiz?
1: Normal beslenme düzeninde devam etmek, sıvı su özellikle alımını artırmak ve bunun dışında da protein ağırlıklı beslenmeye önem vermek, rafine gıdalardan uzak tutmak, mesela 6 aydan büyükse pirinç lapası, yoğurt, yine beslenmede yoğurt keza probiyotik var, ithalin süre ve sıklığını azaltır, ikram edebiliriz. Bunun dışında yayla çorbası bizim beslenme kültürümüzün önemli bir çorbası, çok iyi gelir. Sızma ve köfte, yağsız pilav, bunlar yine çocuğumuza iyi gelecektir. Bunlar da ishal süresince kullanılan beslenme şekilleridir.
0: Eklenebilir. Şimdi gelelim, biz hep böyle yeni doğandan itibaren artık bebek havada güzelse dışarı çıksın, belli saatlerde hava alsın diyoruz. Hava çok sıcak, güneş çarpması, sıcak çarpması bu mevsimde görülebilir. Buna ilişkin önerilerim var mı? Ya da bu tür belirtiler olduğunda evde yapabileceğimiz bir şey var mı? Hemen doktora götürmeli miyiz? Bir de yaz mevsimi havaleyi tetikler mi? Şimdi gelen sorulara bakıyorum. Yaz mevsimi havaleyi tetikler mi?
1: Şimdi yaz mevsiminde eğer ateşli havale ise sorulan, sıcak olması, vücut ısının artması, ortam mekan değişiklikleri, evet, tetikleyebilir. Çocuğun rahat ve huzurlu olması lazım. Özellikle sıcak havalarda 11 ile 4 arası, hatta o kadar sıcak ki önümüzdeki sanıyorum perşembeden itibaren daha da sıcak olacak, sıcaklar geliyor. Hatta bunu 10.30 işte 4.30 gibi diyebiliriz. Öğleden sonraya kadar mecbur olmadıkça çocuğumuzu dışarı çıkarmak istemiyoruz. Eğer bebek küçükse, 6 ayın altındaysa tenteli bebek arabalarıyla, eğer deniz kenarındaysa ise tente bile yeterli olmayabilir. Güneş ışığından, denizden yansıyan ışıklar bebeğe güneş yanığı gibi durumlar oluşturabilir. Burada bir kere dedik ki tenteli koruyucu, güneş koruyucu arabalar, bebek arabaları dışarıda gezdirirken, bunun dışında bebeğin açık renkli giyinmesi önemli, pamuklu giyinmesi önemli. Sıcak havada özellikle derinin dış dünyayla teması, nefes alıp vermesi aslında bir alışverişi olur. Dolayısıyla pamuklu giydiğinde bebek daha rahat eder, daha az terler. Bu nedenle mümkünse çok sıcak havalarda tek kat, rüzgar gelmemesi, güneş çok olmaması açısından tenteli koruyucu arabalar tercih edilmelidir. Ve yanımızda su, hep sulu, bebeğin sulu yanında olmalıdır. Çok fazla mecbur kalmadıkça da bu, tabii ki güneş ışığı alsın 15-20 dakika, ama bu süreyi özellikle sıcak havalarda dışarıda çok uzun tutmamakta fayda var.
0: Tatile gidecek olan ya da şu anda tatilde olan annelerin en çok sorduğu soru, güneş mutlaka, şimdi siz tatile gittiyseniz, güneşe çıkıyorsanız tamamen bütün gün olmasa bile belli saatlerde sahildesiniz. Koruyorsunuz şahavlularla, şemsiyelerle, çocuk çok fazla güneşin altında kalmıyor. Ama yine de biraz önce söylediğin o denizden yansıma çok değerli. Bundan da korumak lazım. Güneş koruyucu ürünler kullanmalı mıyız? Çok yüksek faktörlü ürünlerin kansere yol açtığına dair söylentiler var. Bu doğru mu? Doğal herhangi bir ürün önerir misin? Evde kendimizin yapabileceği bir şeyler var mı? Bu konuyla ilgili engin bilgilerini bizimle paylaşmanı rica ediyoruz.
1: Teşekkür ederim İlhan. Bu soru gerçekten bana en çok sorulan sorulardan birisi bu. Şimdi biz güneş koruyucu krem tercih edebileceklerse aileleriniz doğal içerikli ve mineral içerikli olanların tercih edilmesini istiyoruz. Bunun için de daha çok 30 faktörlü ama çok küçük bebeklerde 50 faktörlü de tercih edilebilir güneş koruyucu kremleri. Güneş koruyucu kremlerin çok küçük bebeklerde yine de çok kullanmasını arzu etmiyoruz. Özellikle ilk 4 ay cilt kalınlığı, çünkü yetişkin cildine göre bir 5 kat incedir bebeklerin. Her türlü lotion şeyi inanılmaz hızlı emer. Yani 5 kat daha hızlı yetişkine kadar emer. Bu nedenle çok mümkün mecbur değilsek 4-5 ayın altında çok güneş koruyucu kremleri kullanmak istemiyoruz. Ne yapacağız? Güneş koruyucu giysiler, bu cibinlik gibi tentili arabalarda bebek şapkasıyla, işte açık renkli pamuklu giysiyle bebeğimizi giydireceğiz. Bunun dışındaki diğer aylarda güneş koruyucu kremlerini kullanabiliriz. Ama bu kremleri de kullanırken 2 saatte bir her güneşe çıktıkça değil. Çünkü bunların çok fazla dediğim gibi kullanılması da cidden bir şekilde emiliyor. Bunun dışında çok fazla kullanıldığında güneş ışığının bize bir yararlı şeyi D vitamini. D vitamini